0: ne kadar sinsi olduğunu biz 15 Temmuz'da yaşadık. Evet. O yüzden
1: Başkent Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bir kortej yürüyüşü düzenleniyor. Onu da bir yandan ekranlara getiriyoruz. Tabii bugün gece boyunca da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne

0: Komşu varı nereye? Başkent Millet Bahçesi'nden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Buyurun.
1: Baktığınızda şimdi yabancı istihbarat ajanlarıyla beraber FETÖ'nün ne kadar aktif olduğunu da biliyoruz işte. Dedik ya, Türkiye'nin yükselmesi savunma sanayinde, ekonomide, her türlü bağımsızlığını elde edeceği her alanda biz bilim insanlarının suikastlarını gördük. Hala soruşturulan işte yine aynı keza Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasının tekrardan açılmasıyla beraber şimdi 25'ti zannedersem en son sayı kişinin gözaltına alındığı ve akabinde devam edilen soruşturmanın nihayete ereceğini umutla bekliyoruz. O yüzden olmadıkları alan yoktu maalesef. Bakın her biri birbiriyle bağlantılı. Eğitimden devşirerek onları çok kritik yerlere yetiştirdiler. Akademisyen yaptılar, kendi elemanlarını yetiştirdiler. Onları bakın akademi bu kadar önemli ki bir üniversite içerisinde hukuk fakültesi de orada, öğretmenlik fakültesi de orada. Baktığınızda polis akademisinde de yine aynı şekilde akademi oluşturabiliyorsunuz. Yani her sektörün başında o öğretme kısmı vardı. O yüzden o kadar önemliydi ki onlar için nihayetinde darbe girişiminde de bunu kullandılar. Öğrettiklerine silahları tutuşturdular. Hangi dinde dediğimiz gibi böyle bir şey var? Hiçbirinde yok, fakat bunu meşrulaştırdılar. Sanki vatanı kendileri kurtaracakmış gibi. Ama şimdi dedik ya işte o FETÖ'nün yabancı istihbarat örgütleriyle de ne kadar entegre olduğunu, işte Mossad ajanlarıyla keza. Bugün birlik beraberlikten bahsediyoruz. Yine milli birlik bayramı olarak görüyoruz ve işte adından da anlaşılacağı üzere bizim beraberliğimizi sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Dışarıda Türkiye'nin sürekli olarak istikrarsız bir şekilde düşmesini bekleyen, güvensiz bir ortamın olmasını bekleyen, hemen bir ayaklanma olsa da içeride işte yapmaya çalıştıkları o Kürt-Türk ayrımını alevlendirmeye çalışan, sürekli olarak algılar içerisinde etnik kökenleri ortaya koyup bir şekilde ülkemizi, vatanımızı bölmeye çalışan bir anlayış. FETÖ'nün yine ortaklaşa hareket ettiği İsrail ajanlarında da, Mossad ajanlarında da, emperyalist güçlerde de mevcut. Çünkü bugün eğer birliğinizi kırarsanız hemen çok kolay bir hedef haline gelirsiniz ki tekrardan o İsrail'in biz Gazze'de yaptıklarını görüyoruz, Suriye'de yaptıklarını görüyoruz, Lübnan'da yaptıklarını görüyoruz. Keza işte İran'da gerçekleştirilenleri gördük. Evet. Zaten bunca zamandır Türkiye'yi basına, manşete taşıyan İsrail zaten Türkiye içerisindeki olası bir milli birliğin bozulduğu anı dört kolla, dört gözle bekliyor. Bu anı bekliyor. Dolayısıyla bugün o milli birliği ve beraberliği biz sağlayamazsak, o milli şuuru çocuklarımıza aşılayamazsak, o milli şuuru içimizde canlı tutamazsak, yarın öbür gün o İsrail'in hedefinde olmaya başlarsınız. Evet, savunma kapasitesi anlamında çok yüksek oranda bir ilerleme kat ettik. Bugün Avrupa'daki liderleri, dünya liderlerini Ankara'da ağırladık. Bakın o NATO zirvesi bile ne kadar büyük bir başarıydı ki bugün dünya liderleri bizim kurduğumuz masaya oturdular. İşte dedik ya, masada olmayanın menüde olduğu bir zaman diliminde bugün masayı kuran yegane aktörlerden birisi biz olduk. İşte siz eğer bugün o darbe girişimini başarısız kıldıramasaydınız, eğer biz gerçekten o kadar vahim bir süreçle karşı karşıya kalsaydık Türkiye diye bir şey kalmayacaktı. Yabancı vesayetler altına girmiş, emperyalist sistemin, emperyalizmin boyunduruğu altına girmiş bir Türkiye'den bahsedecektik. Ekonomisi bağımsız olmayan, savunma sanayisi bağımsız olmayan, kendi ayakları üzerinde duramayan ve yabancı devletlerin emri altında olan bir ülke görecektik. O yüzden olduğumuz yerde bugün belki bu kadar konforlu bir şekilde bu yayını yapıyorsak, başta şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize teşekkür, huzurunuza bir borç biliyorum. Allah sağlık şifa versin.
0: Bugün çünkü buradayız. Aslında biz de o demokrasi nöbetinin bir parçasıyız aslında.
1: Evet. Ama sonuç olarak burada bunu anıyorsak, konuşuyorsak onların sayesinde 10 sene önce gerçekleştirmiş oldukları o direniş sayesinde, o duruş sayesinde. Doğal olarak biz burada gördüğümüz en önemli hususlardan birisi milli birliği korumak. İşte sosyal medyaya değindim. Bakın hala FETÖ trollerini görebiliyorsunuz. Saniyesinde Türkiye içerisindeki o algıyı, istikrarsızlığı yaratmak maksadıyla yurt dışı hesaplarla neler paylaştıklarını görüyorsunuz. İşte siyasete sirayet ettiği zaman diliminde keza hatırlayın, Sayın Kılıçdaroğlu da konuşmasında değindi ya, dedi ben içimizdeki FETÖ ajanlarını göremedim. İşte biz bağırdık, biz yıllarca bağırdık. FETÖ'nün nerede olduğunu, nereye entegre olduğunu, kiminle iş tuttuğunu bağıra çağıra konuştuk ama dinletemedik. O yüzden iş insanlarından tutun medyaya, medyadan tutun güvenlikten tutun bürokrasiye kadar her tarafa sirayet etmiş sinsi bir örgüte karşı bu devletin bu kadar zehirli ağına direnç gösterdiyse

0: Anca evvelallah bizi yıkacak, hiç kimse de olmayacak.
1: Şüphesiz. Zaten 10 yıl içerisinde FETÖ ile verilen mücadele hakikaten çok ciddi mücadele. Rakamlar üzerinden de konuşacağız, paylaşacağız. Tabii bitmiş değil. Şunu görüyoruz
0: uyan
1: ki...
0: Uyan inceler hala var.
1: Hala evet. Uyan. Çünkü az önce de hep bahsettiğimiz normal bir diğer ülkelerin mücadele ettiği veya bizim mücadele ettiğimiz diğer terör örgütlerinden ayıran bazı detaylar var. İşte hep siz söylediniz. O 50 yıllık, 60 yıllık bir süreç. Terör örgütü gibi görünmeyen, bizden biri gibi görünen ama bizden biri olmayan insanlardan bahsediyoruz. Onun ayrımının da ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Süremizin sonuna geldik. Bu bölümü de noktalayalım efendim. Saat başında tekrar devam edeceğiz.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Efendim tekrar merhaba. 24 Radyo Ortak Yayınında özel yayınımız devam ediyor. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin 10. yılındayız. Önceki saat dilimleri içerisinde özellikle darbe girişimine giden süreci konuştuk. O geceyi 15 Temmuz 2016 gecesinde konuştuk. O gecede yaşananları konuştuk, değerlendirdik. Ve özellikle tabii bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarıları vardı. Gün içerisinde yaptığı konuşmalarda, akşam saatlerinde yaptığı konuşmalarda da. Ne dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Sinsi şebekeyle şebekeye karşı rehavete kapılma lüksümüz yok dedi. Şimdi de özellikle yoğun olarak FETÖ ile mücadeleyi konuşacağız. Bu mücadele içerisinde belli başlı aralıklar var. Sadece terör örgütüne odaklanmaktan da bahsetmiyoruz. Elbette terör örgütünün

0: üzerinde bulunan üst akıldan, emperyal emeller içerisinde olanlardan da bahsediyoruz. Bir yandan Haydar Oruç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımlar içerisinde bir detay var benim dikkatimi çeken. Diyor ki, hainlerin sinsi planlarının ve onların arkasındaki küresel senaristlerin kirli oyunlarının asla karşılık bulamayacağından kimsenin şüphesi olmasın. Ben size küresel senaristleri sormak istiyorum. Şimdi elbette az önce de konuştuk, bu muhakkak ki Türkiye bölgesinde güçlü bir devlet olmaya devam ettiği sürece küresel senaristlerin kirli oyunları muhakkak ki bitmeyecek.
1: Devam edecek.
0: O küresel senaristlerden bahsedelim. Onlar kimdir? Bundan sonraki süreçte FETÖ veya başka bir oluşumla karşımıza çıkma ihtimalleri var mıdır?
1: Küresel senaristler kim dediğiniz zaman aslında çok güncel bir gelişmeyle bunun adresini gösterebilirim. Çünkü özellikle İsrail'in İran savaşından sonra, İran'ın işte çok ağır bir zayiata uğramasından sonra, işte Amerika ile girilen ateşkes süreci, müzakereler,
0: Hocam,
1: yeni bir...
0: bir yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde video mapping gösterim var. Onu da görelim.
1: Tamam.
0: Devam edelim. Buyurun.
1: Yeni bir söylemi tedavüle soktular biliyorsunuz. İşte İran sorunu hallettiler kendi zaviyelerinden ve dediler ki yeni İran Türkiye olacak, yeni hedef Türkiye olacak şeklinde bir tezahürata başladılar. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü bölgemizde özellikle İsrail için kim tehdit oluşturduysa süreç içerisinde ya iç savaşlara maruz kaldı, ya parçalandı, bölündü, ya da çok büyük tehlikeler atlattı. İşte bundan kimi kastediyoruz? Irak'ın işgali, Suriye'nin iç savaşı, işte bölünmenin arifesinden dönmüş olması, Lübnan'ın neredeyse işte failed state olarak parçalanmaya yüz tutması gibi bölge ülkelerinde İran'a tehdit, İsrail'e tehdit oluşturan, İsrail'in tehdit aldığı ülkelerin bu şekilde bir duruma, muameleye maruz kaldığını gördük. Ben açıkçası 15 Temmuz'un arkasında da tam da o dönemde bir normalleşme sürecine girilse de özellikle İsrail'in Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın daha müstakil politikalar izlemesi ve Türkiye'yi gelişmiş medeniyetlerin seviyesine çıkarma çabasından duydukları rahatsızlık gereği kendileri için tehdit oluşturduğunu düşündüklerini ve bu kapsamda aynı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'yi de zayıflatmak, bölmek, parçalamak, mümkünse ellerinden gelen her türlü zarar vermek gibi bir politika benimsediklerini ve bu konuda da yol yürüdüklerini baktığımda onu görüyorum. Ve 15 Temmuz'da da bunun izlerini görüyorum. Aslında 15 Temmuz'un hemen sonrasında ben bununla ilgili bir yazı kaleme almıştım ve İsrail'in 15 Temmuz'daki parmağı şeklinde ve İsrail tarafı 15 Temmuz'da ısrarla dahilleri olmadığına yönelik bir savunmaya girişmişlerdi. Ancak biz hem 15 Temmuz'un failleri hem de 15 Temmuz'un gerçekleştirenlerin tepe noktası olan Fethullah Gülen'in İsrail'e olan muhabbetini, İsrail'e yaklaşımını çok iyi gördüğümüz için bu konuda çok masum olmayacaklarını söylemiştik. Türkiye'ye yönelik politikalar İsrail'in o dönem için doğrudan bir hedef alma ya da doğrudan bir yüzleşme şeklinde olmadığı için bunu FETÖ üzerinden gerçekleştirmeye çalıştılar. Keza benzer bir politikayı aslında FETÖ marifetiyle 90'lı yılların başında Türkiye Cumhuriyetlere yönelik de biliyorsunuz FETÖ'nün okullar açmasıyla o bölgelere bir etkileşim içerisinde olmak, o bölgelere nüfuz etmek istediklerini ancak bunun Sovyetler Birliği sonrasında işte Rusya tarafından fark edildiğini ve FETÖ okullarının o bölgelerde yasaklandıktan sonra bu tehditin bir şekilde bertaraf edildiğini ama FETÖ okullarının o bölgelerde çok kuvvetli kalmaya başladığını ve oralara da İsrail'in sirayet ettiğini, güçlendiğini takip ettik. Yani biz FETÖ okulları değişik coğrafyalarda, değişik kıtalarda, ülkelerde kurulup Türkçe olimpiyatları yapılıyor. Türkçenin yaygınlaşmasına hizmet ediyorlar diye düşünürken aslında arka planda onların Amerika'nın ve İsrail'in çıkarları için orada yerelde çalışmalar yürüttüğünü daha sonradan fark ettik. Ya, Türkiye için de aynı şeyler geçerli olduğu kanaatindeyim. Hep konuşuyoruz ya işte 15 Temmuz'un öncesini konuştuk, 15 Temmuz gecesini konuştuk. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin büyük bir temizlenme, arınma süreci içerisine girdiğini çünkü Türkiye'nin yakasına yapışmış kanını emen bu asalaklardan arındıktan sonra bir ivmelenme yakalandığını, bir şahlanışa girdiğini gördük. Çünkü gerçekten de bu FETÖ'cülerin bir parazit gibi kanımızı emdiğini fark ettik. Hem savunma sanayi projelerinde hem diğer teknolojik projelerde hem ekonomide hem siyasette Türkiye ne zaman başını kaldırmak istese, Türkiye ne zaman

0: müstakil politikalar takip etmek istesi, hep bir engel çıkartıldığını ve Türkiye'nin tökezletilmeye çalıştığını gördük. Ve 15 Temmuz bize
1: şehitlerimizin fotoğrafları Galata Kulesi'ne de yansıttılar hocam, buyurun.
0: 15 Temmuz bize aslında bunun için de çok önemli bir fırsat verdi diye düşünüyorum. Siz az önce ilk bölümde bahsettiniz ya, hemen 15 Temmuz'dan bir ay sonra 15 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Operasyonu yapıldı. Evet. Normalde herhangi bir ülkenin, Amerika'da olsa başka bir ülkede olsa, böyle bir kalkışmaya maruz kalmış bir ülkenin bu kadar kısa süre içerisinde bu hainleri temizleyip, çünkü hainler ordunun toplam sayısına bakmak biraz yanıltıcı olabilir. Tepe noktalarda, komuta kademesinde yerleştikleri için ordunun gidişatını etkiliyorlardı ve hatırlarsanız PKK-YPG terör örgütü Suriye'de palazlanırken, Suriye'den bize yönelik tehdit artarken, bu FETÖ'cü hainlerin hem Cumhurbaşkanımızı hem işte hükümetimizi Suriye'ye müdahale etmeyin, Suriye'ye girerseniz Suriye bataklı olur, Türkiye'nin mahvına yol açar şeklinde alıkoyduklarını, girmek istemediklerini, direndiklerini gördük o tarihlerde. Ancak 15 Temmuz'dan sonra bu konuda keskin bir dönüş yapıldı ve hemen bir ay sonra Suriye'ye müdahale edildi ve bu plan bozuldu. Bence bu çok önemli bir gelişmeydi. Ondan sonra takip eden operasyonlarla Suriye'deki bu oyun bozuldu. Çünkü Suriye sadece Suriye'den ibaret değildi. Biz nasıl Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil, bölgeyle ilişkili olduğunu söylüyorsak, Suriye'nin BK'sı, birliği, toprak bütünlüğü de bizi doğrudan ilgilendiriyordu. Çünkü Suriye'nin bölünmesi, parçalanması, kuzeyinde bir terör devleti kurulması bizi doğrudan etkileyecek, bizi doğrudan tehdit edecek bir gelişmeydi. Az önceki bölümde bu yüzyıllık planlardan bahsettik, biliyorsunuz. İşte verilen sözlerden bahsettik, bu emperyalistlerin ve Siyonist kesimlerin. Bunu realize etmek için oradaki kitleyi de mobilize ettiklerini, yıllardan beri silahlandırdıklarını, eğittiklerini takip ediyorduk. Gözümüzün önünde oluyordu ve bunu maalesef, bunu söylemeden geçersek eksik kalır, NATO'da müttefikimiz olan Amerika eliyle yapıldığını gördük. Amerika'ya da bunu kuklacı kimdi? Arkasında İsrail'di. Oradaki terör örgütüne binlerce tır silahı vermesini sağlayan, Suriye'deki iç savaşa bir şekilde müdahale ederek dahil olan ve Türkiye'nin buradan hissettiği tehditlere rağmen bu terör örgütünün palazlanmasına da izin veren göz yumağında, dolaylı da olsa, Amerika'ydı. İsrail'in yapmış olduğu PR'larla, politikalarla. Ancak bunu o dönem için belki engelleyemedik ama 15 Temmuz'dan sonra buradaki o statükoyu değiştirme imkanına kavuştuk. Bunu da nasıl yaptık? Güçle yaptık. Yani biz 15 Temmuz'dan önceki gibi içe kapalı bir politika izleseydik eğer, bu mümkün olmazdı. Yani biz sadece masada bu işi çözmeye çalışsaydık, birilerinin bizim adımıza, bizim güvenliğimizi temin etmeye, bizim tehdit eden unsurları bertaraf etmesini bekleseydik, ki daha önce böyleydi biliyorsunuz, bu mümkün olmazdı.
1: Biz, yani güvenlik paradigması da artık tamamen değişti.
0: Kesinlikle değişti.
1: Terörü kaynağında kurutma ve kendi operasyonlarına
0: milli
1: başladık.
0: Milli gücümüzle, yani ittifaklardan bağımsız olarak gücümüzü ortadan kaldırma süreci başladığı için bu mümkün oldu. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz az önce emperyal ve siyonist güçlerin planları da bozulmuş oldu. O şu an için bozulmuş oldu diyoruz ama ben konuşmama başlarken özellikle söyledim. İsrail'in tedavüle soktuğu bu söylemlerin hepimizin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Yani İsrail doğrudan Türkiye'yi göze alabilecek ne nüfus olarak ne askeri güç olarak bir ülke değil. Yani çap olarak o öyle bir ülke değil. Gücü yetmez buna, ancak İsrail'in yine Türkiye çapında, yani NATO üyesi olmasa da, İran gibi bir ülkeyle bugün yaşadığımız savaş sürecini başlattığını ve Amerika'yı da bu savaşa soktuğunu düşünürsek eğer, bu konuda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani İsrail küçük, güçsüz bir ülke, bizimle baş edemez gibi şeylerin ben çok yanlış olacağı kanaatindeyim. Bu konuda tedbiri asla elden bırakmamamız gerekiyor. Hazırlığımızı çok iyi yapmamız gerekiyor ve İsrail kendini hazır hissettiğinde, aynı nasıl İran'a yıllardan beri Amerika ile İran'ı savaştırmaya çalışıyordu, Haziran'da bunun provasını yaptı ve 28 Şubat'ta da bu savaşı başlattı. Öyle de böyle bir şekilde Trump'ı tuzağa düşürdü yalanlarla, yalan istihbaratlarla, ama bunu başardı.
1: Çünkü İsrail ABD'nin FETÖ'sü.
0: Yani aslında FETÖ mü, ABD mi İsrail'in FETÖ'sü, İsrail mi ABD'nin FETÖ'sü, bu
2: kim
0: konuda bence
2: evet, çok
0: net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bazen karışıyor, o hiyerarşik yapıdan bahsedemiyoruz. Evet, bazen İsrail ABD'nin bölgedeki vekiliymiş gibi gözüküyor ama bazen de biz ABD'yi İsrail'in vekiliymiş gibi kendi çıkarlarını dahi yoka sayıp İsrail'in çıkarları için adımlar attığını görüyoruz. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bu projeleri bugün önledik. Önleme gücüne sahibiz çok şükür. Ancak gelecekte de bu gibi tehditlere, sınamalara maruz kalacağımızı gözümüz gözden

0: düşürmemek lazım, gözümüzün önünde bulundurmak lazım. Yani bu hazırlık durumumuzu belki insanlar için şey yapabilir, bir sıkıcı gelebilir. Çok uzun bir süreye yaydığınız zaman bu bazı motivasyonların eksilmesine sebep olabilir ama tam da FETÖ taktiği budur. Yani belli bir süreci uzatmak, insanların sıkılmasını ve caymasını sağlamak ve en zayıf oldukları, hazırlıksızlık oldukları bir dönemde de müdahale etmek. Dolayısıyla biz bu seviyeyi asla kaybetmeyeceğiz. Mücadelemiz devam edecek. Askerimiz, polisimiz güvenlik anlamında ne yapıyorsa yapmaya devam edecek. Yargımız yargılamalara devam edecek. Biz bir de burada sadece FETÖ ile uğraşmadık biliyorsunuz. Avrupa'ya da biz derdimizi anlatmaya çalıştık. Sanki evet. Onlar bilmiyormuş gibi. İşte az önce konuştuk ya, Fethullah Gülen dedi bunu biliyorsunuz. Bu darbe tiyatrodur dedi. Gerçek değildir, yok böyle bir şey dedi. Ve bunu içeride de dışarıda da pek çok kalemin yazdığını, tekrar ettiğini gördük. Biz Avrupa'ya bunun bir darbe olduğunu anlatmakla uğraştık. Ben o zaman Sakarya Üniversitesi'ndeyim ve bununla ilgili bir çalışma grupları kurduk. Yazılan yazılara cevaplar veriyorduk. İşte bunları tercüme ediyorduk, anlatıyorduk. Aslında bu böyle değil, bu bir terör örgütüdür, bu bir istihbarat örgütünün aparatıdır diye bunu anlatmaya çalışıyorduk. Yani dünyanın aslında herkesin bildiği, ancak söz konusu işte Türkiye olduğunda bu bir dini cemaat, işte bu bir inanç kesimi diye hafife aldığı tepkilerle karşılaşıyorduk ve bunu aşmaya çalışıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada işte Trump bile biliyorsunuz ilk döneminde bunu söyledi, FETÖ'nün iadesi söz konusu olmuştu. Ancak ikinci döneminde pek çok konu başlıklarında bazı iyileşmeler yaşarken FETÖ konusu bir şekilde buzdolabına kaldı. Cumhurbaşkanımız bugün konuşmasında bir kere daha zikretti. İade taleplerimiz devam ediyor. Çünkü çoğu Amerika'da yaşıyor, bir kısmı Almanya'da yaşıyor ve hala bence ülke için tehdit oluşturuyorlar. Yani bu insanlar yakalanıp getirilip yargılanmadan, hak ettikleri cezayı almadan da bizim için hala yapılacak iş var demektir.
1: Şüphesiz. Yeliz Hanım, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini böyle dikkat çekici yine farklı detaylar da var. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara, devletimiz hukuk içinde gerekeni zaten yapmaktadır.
2: Tabii.
1: Bu önemli bir vurgu. Tabii. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse, çok net söylüyorum, bunun hesabını adalete verir, bundan kaçış, kurtuluş olamaz. Ben bu mesajını yorumlamanızı istiyorum.
2: Şimdi açıkçası bu geçtiğimiz zor süreçte ve sonrasında tabii çok dikkatli olacağımız, teyakkuzda olacağımız az önce zaten söyledik. Bunun böyle olması gerektiğini. Yasal çerçeve içerisinde pişman olan ya da bir şekilde acaba nasıl bu durum giderilir gibi düşünceleri olanı, bununla zaten bir yol haritası var. Ve onunla yasal çerçeve içerisinde yol alınıyor. Ama tabii ki bu örgütler boş durmayacaklar. Tabii ki durmuyorlar. Şu anda da aynı şekilde hala sanal medya üzerinden çağrılar yapıldığını bakın görüyoruz. Hepsi yurt dışında kendilerini çok güvenli hissettikleri için, başlarına pek bir şey gelmeyeceklerini düşündükleri için hala oturdukları yerden bazı emirleri vermeye, hala yapıyı canlı tutmaya, hala aslında aktif olduklarını bir şekilde çağrılarla göstermeye çalışıyorlar ve bunun da arkasındaki desteğin, maddi desteğin ya da istihbari desteğin yine o Türkiye'nin karşısında konumlanan diğer istihbarat örgütleri ve güçler tarafından, bu istihbarat örgütlerinin hepsinin adını zaten biliyoruz. Tutun hani Mossad'ından, CIA'den, MI6'sine kadar bunların hepsi zaten biliyorsunuz. Bir ülkenin düzlüğe çıkmasını engellemek için ilk önce içeride kimleri kullanabilirlerse yıllarca bunlara yatırım yaparlar. FETÖ'de bunların şu anda tabii ki yıllarca yatırım yapılmış başlıca kullandıkları örgütlerden biri. Ama tabii ki sadece FETÖ değil. Şu anda da Türkiye'nin durduğu yerden oldukça rahatsız olan başlıca FETÖ olmak ve ona yardım eden ve onu yıllarca kullanan, yatırım yapan bu işte çıkar grupları ya da diğer terör örgütleri ya da istihbarat grupları ya da diğer Türkiye'nin karşısındaki ülkeler diyelim. Bu grubun da hala bu örgütleri kullanmak istediğini, hala yatırım yaptığını, hala beslediklerini, yıllarca besledikleri gibi bir taraftan hala hazır bir şekilde bakın her an Türkiye'nin ayağı tökezlerse biz de burada nasıl karıştırabiliriz? Bir farklılık çıksa da biz de oraya bir yatırım yapsak diye bakın sürekli bizim Suriye'nin içerisinde gördüğümüz gibi. İsrail'in yıllardır uyguladığı politikalar gibi işte herhangi bir farklılık, inanç, etnik kimlik

0: ne bulursanız bunlara yatırım yaparak en ufak bir çatırdamada ortaya çıksınlar diye, ülkeyi içeriden çökertsinler diye. Çünkü Netanyahu'nun çağrılarını İran için hatırlayalım hep birlikte, gelin. Gelin bize içeriden kapıları açın. Bizim sizin de bir derdimiz yok. Aslında biz size iyi şeyler sunacağız. Sizin işte başınızdakiler şöyle böyle deyip çağrılar yaptığını biliyoruz. Şu an geldiğimiz noktada işte o zaman işte o çağrılara destek verenler de vardı, biliyorsunuz. İçeride de vardı, dışarıda da vardı. Şu an geldiğimiz noktada kaç kişinin hayatını kaybettiğini, tablonun nereye döndüğünü, aslında ne yapılmak istediğini, hiçbir şekilde orada yaşayan insanlarla kimsenin bir kaygısının, derdinin olmadığını, bu çağrıların aslında neye hizmet ettiğini çoğu kişi sanıyorum ki görmüştür şimdi. Aynı şekilde burada da öyle. Bu gruplar, bu istihbarat örgütleri, bu terör yapılarının işte destekçileri boş durmayacaklar. Hala çalışmaya evet devam ediyorlar. Onun için çok dikkatli olmak lazım ama tabii ki Türkiye'de aynı şekilde çok dikkatli. O yıllar önce durduğumuz yerde şu anda tırnaklarımızla kazıyarak geldiğimiz nokta tamamen çok farklı. Eğer işte o darbe girişimi, az önce de konuştuk, başarıya ulaşmış olsaydı hiçbir şekilde şu anda durduğumuz noktada olamazdı. Bir kere bu operasyonlar olmayacaktı. Belki yıllardır terörle mücadelede hala yol alamamış bir Türkiye'den bahsediyor olacaktık. Yanı başımızda bu kadar savaş devam ederken İsrail'in belki çok daha yayıldığı, Suriye'nin parçalanıp tekrar toparlanamadığı, hatta aynı şekilde çevremizdeki ülkelerin de o sürekli çatışma halinde Türkiye'nin de dahil olma ihtimalleri ve bölünme parçalanma ihtimalleri gibi şeyleri de belki düşünmek durumunda kalmamız gerekiyordu. Çünkü bu yapılar her zaman dediğim gibi en ufak bir kıvılcımdan, en ufak bir riskli durumda içeriden çatırdatmak için ülkeyi, devleti bölmek için bu işlere zaten yatırım yaparlar. FETÖ de yine kullandıkları gruplardan biriydi. Ama tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da ilettiği gibi Türkiye tabii ki her zaman yine teyakkuzda. Yine böyle bir şeye yeltenen olursa tabii ki mutlaka hesaplar vardır ama işte tüm o hesapların üzerinde başka
1: Evet.
0: hesaplar da var.
1: Şu
0: Türkiye
1: an bir
0: yine her
1: mobbing
0: zaman
1: gösterisi var yine
0: hazırlıklı.
1: ve bulunduğumuz yerde şu an 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde 24'ün görüntüleriyle ekranlara getiriyoruz. Hemen bizim bulunduğumuz yerin arka tarafında Yeliz Hanım, bakın görebilirsiniz.
0: Evet,
1: Buyurun
0: şimdi
1: devam
0: gördüm.
1: edelim.
0: Yani böyle planları olanlar, yine hala bu çabalar içerisinde olanlar, hala Türkiye'nin karşısında Türkiye'yi yıkmak için, bölmek için politika üretmeye çalışanlar ya da bu terör örgütlerine destek vermeye çalışan gruplar ya da bunların içerisinde olanlar tabii ki hiçbir şekilde biliyorsunuz yargıdan kaçamayacaklar. Türkiye'nin burada artık şu dünya düzlemi içerisinde bu son geldiği haliyle durduğu noktada ne kadar güçlü olduğunun tabii ki farkına bence artık kesinlikle varmaları gerekiyor. Hiçbir şekilde oldukları ülkelere, durdukları ülkelere ya da yarın öbür gün yine bir karışıklık çıkar da biz de yine sahnede kendimize yer buluruz, rol kaparız, bir şekilde buradan bir çıkar devşiririz umudunda olanlar tabii ki Türkiye şu anda bunların hepsinin farkında. Bu yaşadığımız acı tecrübeyle hala bakın mücadele ediyoruz. Hala sürekli çağrılar bir taraftan devam ediyor. Tamamen %100 tehlike geçmiş gibi bir durum yok. Onun için teyakkuz hali devam edecek. Araştırılma kısmı hala devam edilecek.
1: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mapping gösterisi dedim. Ben düzeltiyorum. Bir dronlarla yapılan bir
0: Drone
1: gösteri
0: gösterisi.
1: bu.
0: Evet, drone
1: Hakikaten
0: gösterisi çok
1: de
0: hakikaten.
1: çok güzel. Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi az önce. Dronlarla yapılan o gösteri devam ediyor bir yandan.
0: Evet, tabii biz de gözümüzü alamıyoruz
1: Evet.
0: çok hakikaten.
1: Bulunduğumuz yere hemen çok yakın. Hemen köprünün üzerinde gerçekleşen bir
0: Tekrar devam
1: drone
0: edecek.
1: gösterisi. Dronlarla
0: Sanırım.
1: yapılıyor. Bu şu an gördüğümüz
0: İşte
1: belirlenen.
0: dronlar, yani bakın sadece bunlar bile, dronların bile üzerinde konuşmaya
1: Evet.
0: kalksanız
1: Evet,
0: savunma
1: tanklarımı
0: sanayisine.
1: gösteriyor şimdi.
0: Tabii.
1: Şimdi tabii o günü hatırlatacak, o direnişi hatırlatacak çok güzel
0: Görseller.
1: simgeler.
0: Evet.
1: Tankı durduran.
0: Evet, sadece bayrakla tankın önünde duran.
1: Evet. Tam olarak o gece yaşanan,
0: Evet.
1: tam olarak 2 saat boyunca
0: Yani
1: konuştuğumuz
0: gerçekten bakar mısınız?
1: çok güzel.
0: Koskoca bir tankın karşısında sadece Türk bayrağıyla bir vatandaş eliyle dur yapıyor.
1: Tabii bu
0: Hiçbir
1: sadece
0: gücü
1: bir
0: yok.
1: tasvir değil, hiçbir abartı yok.
0: Tam olarak
1: Birebir
0: da
1: aynısını
0: birebir aynısı. O
1: gördüm ben.
0: bayrağın verdiği güç,
1: Evet.
0: o milli güç, millet sevdası, vatan sevdası işte koskoca tankları da durdurabiliyor.

0: gösteri bir yandan da devam ediyor. Lütfen buyurun.
1: Kesinlikle az önce de tabii söylediğim gibi söylenilen şeyler, bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın söyledikleri aslında hepsi tek tek Türkiye'nin bütün aslında tehditlere hazır olduğunu, hala böyle emelleri olan varsa ki tabii ki var. Yine bunların karşısında dimdik duracağını, her zaman teyakkuzda olduğumuzu ve bunların cezasız kalmayacağını, hani az önce söylediğim gibi biz çok rahatız, bize kimse dokunmaz gibi düşünceleri, hayalleri olup bu örgütlerle devam edenlerin de mutlaka bir şekilde bulunacağını, cezalandırılacağını, Türkiye'nin karşısında olanların, Türkiye'yi bölmek isteyenlerin, yıllarca bu işe yine yatırım yapma planları olanların da yine Türkiye'nin farkında olduğunu, tüm bu risk noktalarında farkında olduğunu her zaman hatırlatıyor.
0: Artık deniz tükenmiştir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre
1: Buna göre
0: yapmalıdır
1: yapsın. Evet.
0: dedi Fatma Yeşilkuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugüne kadar işte Türkiye'nin yaptığı operasyonlar, FETÖ'ye karşı amansız mücadele, şu ana kadar yapılan ve bundan sonra da devam edecek olan, Türkiye'nin geldiği, savunma sanayinde geldiği nokta, Türk ordusunun geldiği nokta, dünyaya da o Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği artık düşmanlıkla varılabilecek Türkiye'ye hiçbir yoktur, hiçbir yer yoktur. Başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir diyor
1: Çok
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: şükür.
0: Biz bunu yaptığımız operasyonlarla, terör örgütlerinin üzerine düzenlediğimiz operasyonlarla, sahada terör örgütlerine yaptığımız, sahada yaptığımız operasyonlarla, ordumuzun kabiliyetleriyle herhalde bugüne kadar çok net bir şekilde gösterdik değil mi?
2: Çok haklısınız Erkan Bey. Hatırlayın muhalefet ne diyordu? Ne işimiz var Suriye'de? Niye üretiyoruz o füzeleri? Balıklar ürküyor. İşte öyle değil. Baktığınızda Türkiye bugün kendi ayakları üzerinde bağımsız bir şekilde durabiliyorsa bunun en önemli hususlarından birisi, en önemli ayaklarından birisi savunma sanayine ayırmış olduğu kapasite, yatırım kapasitesi ve insan kaynağı. Eğer siz bu vizyonu ve öngörüyü oluşturursanız tabii ki kendi ayaklarınız üzerinde durabilmek için çok daha güçlü argümanlar elde edebiliyorsunuz. Tehditleri bertaraf etmek artık öyle baktığınızda bir terör örgütünün Türkiye'yi silah doğrultması kolay değil sayın. Kol. Şimdi onca zaman biz konuştuğumuzda savunma sanayi arttırdığımızda işte İsrail'i konuşuyoruz, hem dışarıdaki tehditleri konuşuyoruz, hem içerideki bu tehditleri konuşuyoruz. Terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz. Bir yanda İsrail'in gerçekleştirdiği faaliyetleri konuşuyoruz. Türkiye hiçbir zaman boş durmadı. Bu süre zarfında her geçen gün gücüne güç katmaya devam etti. İşte F-35 programını konuşuyoruz. Gücümüze güç katacak belki bir yegane bir diğer unsur parasını verdiğimiz F-35'ler. Doğal olarak bugün artık bu kadar güçlenmişken, bu kadar kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke var iken hiçbir terör örgütünün, hiçbir devletin Türkiye'ye tekrardan namluyu doğrultacak cesaretin olmayacağını, olsa bile bunun karşılığında nasıl bir cevap alacağını iki kez düşünmesi gerek işte. Yunanistan'ı görüyorsunuz. Güney Kıbrıs Rum yönetimine İsrail'i görüyorsunuz. O üçlü ittifak sürekli olarak işte Türkiye'ye saldıramayıp ama akabinde basınına manşetine Türkiye ne zaman savunma sanayisinde bir geliştirme kat etse, bir yol kat etse hemen bir düşmanmış gibi algısını oluşturup manşetlerine taşıyor. Doğal olarak bugün özellikle bu tarz Türkiye'nin istikrarını bozmak, güven ortamını bozmak, milli bütünlüğünü, beraberliğini sarsmak maksadıyla hala birçok istihbarat örgütleriyle işbirliği içerisinde olan bir terör örgütünden bahsediyoruz. Her ne kadar şu anda Amerika'da olsa da, her ne kadar örgüt içerisinde bir bölünme yaşandığı iddia edilse de, her ne kadar Cevheri Güven'in gelmesiyle birlikte Fethullah Gülen'in o kendi akrabalarının örgüt içerisindeki bu çarpışması ve kapışması devam etse de, netice itibariyle karşımızdaki bu sinsi örgütün tekrardan yurt dışında Türkiye'yi istikrarı bozmak için neler yapabileceğine eminim ki güvenlik birimlerimiz MİT çok yakından takip ediyor. Tabii ki bu
0: Bu
2: sürecin
0: örgüt dağılsa başka bir isimle başka bir örgüt. Muhakkak ki
2: terör örgütü
0: terör örgütleri
2: hiçbir
0: üzerinden, başka
2: zaman
0: örgütler üzerinden Türkiye üzerinde
2: İşleri algı bu. En
0: o hedefler devam ediyor.
2: Bu. Evet, burada algı en önemli şey Erkan Bey. Eğer siz algıyı toplum içerisinde nasıl oluşturursanız ve o algıyı özellikle o toplum içerisindeki o birbirine düşürebilecek, toplumsal fay hatlarını kırabilecek o algıyı oluşturursanız işte o zaman bu terör örgütleri zafer elde eder. Bakın terör örgütlerinin bir diğer amacı işte korku yaymak, ülke içerisindeki milli ve beraberliği ve bütünlüğü birbirinden parçalamak ve ayırmak. İşte asıl buna imkan vermediğinizde bir adım önde oluyorsunuz. Biz vermedik. İşte az önce yine drone görüntüsünde de gördük. O kadar güzel bir görüntüydü ki. İşte biz belki şu an ya da çocuklarımız şu anda bunu bir drone görüntüsüyle simgesel halini görüyorlar ama biz bunları yaşadık. Şehitlerimiz tankların altında kaldılar. Baktığınızda o uzun namlulu tüfeklerde karşılarında dikilip hiçbir şekilde geçit vermediler. O yüzden bugün yaşadığımız süre zarfında tekrardan terör örgütlerinin üreyebilmesi, farklı alanlarda tekrardan alevlenebilmesi ve ayaklanabilmesi tehdidini yine diyorum eminim ki güvenlik birimlerimiz yakinen takip ediyorlar. Tabii ki uyuyan hücrelerin var olduğunu her zaman FETÖ gibi bir terör örgütünde kabul etmemiz gerekiyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir adım attı. Hukuki süreçlerine devam etti. O süre zarfında işte Baylok kullanan, Bank Asya gibi bankaya para yatıran, keza KPSS oranıyla işte üniversite veya ortaokul veya lise diplomasındaki ortalama puanlarını karşılaştırıp nasıl bu sınavları geçtiğini araştırıp hangi kademelere yükseldiğinin yakinen tespitini yaptı. Doğal olarak bu hukuki mücadelenin haricinde bir de sizin de söylediğiniz gibi savunma kapasitemizi de bir o kadar arttırdık. O yüzden bugün ordu içerisinde veya güvenlik birimlerinin herhangi bir tarafında gelip de tekrardan Türkiye'ye o uzun namlulu tüfekleri uzatmak herkesin harcı değil. Bunun da altını çizmemiz gerek. Ola ki bu gaflete düşecek olanlar varsa da alacağı karşılığı da eminim ki bence çok iyi hesaplıyorlardır.
0: Evet. Az önce o gösteride izledik dedik buradaydı. 1500 drone'la gerçekleştirilen bir gösteriymiş. Çok güzel fotoğraf karelerinde yansıttılar bir yandan. Ezan da okunmaya başladı. Aziz Allah diyelim. Devam edelim tabii. Hocam şimdi şu ezanları duyduğumuzda, o gece ezanları, o gece salaları duyduğumuzda insan hakikaten çok farklı hissediyor. Bir yandan özellikle tabii burası, şu an izleyicilerimiz de zaman zaman yönetmenim ekrana getiriyor. Bulunduğumuz yerde FETÖ'cü hainler o gece köprünün bu girişini kapatıp insanların, vatandaşların geçmesine izin vermediler. Vatandaşlar geri püskürtmeye çalıştılar halkı ama halk onları dinlemedi. Onların üzerine yürüdü. Artık saatler sonra da Türk milleti ordusuyla polisiyle beraber FETÖ'cü teröristlere
2: tam 8 saat
0: geçit vermedi. Şunu soruyorum. Şimdi mücadele dedik, mücadele devam ediyor. Ama hep dedik ya 50-60 yıllık bir terör örgütünden bahsediyoruz. Kılcal damarlara sıcan bir örgütten bahsediyoruz. Siz asker olarak size soruyorum. Bu nasıl gerçekleştiriliyor? Şu an biz o mücadeleyi hangi yöntemlerle yapıyoruz?
3: Ya bir kere Erkan Bey, mücadelenin bütün dünyanın beklentisinin aksine çok demokratik bir şekilde yürütüldüğünü söyleyebilirim. Yani çünkü herkes Türkiye'den bu kalkışmayla ilişkili olan, dahil olan, müzahir olan herkesi işte bir şekilde kanunsuz, hukuksuz bir şekilde bertaraf etmesini bekledi. Bunun tam aksine Türkiye bir hukuk devleti, bir demokrasi ve şey olarak dünyaya bence ders verdi bu konuda. Çünkü bu hainlerin şebekesi hepsi tek tek delillendi. Az önce Fatma Hocam saydı ya işte Baylok kullananlar, o malum bankaya hesap açanlar, ankesörlü aramalar gibi belli kriterler belirlendi. Bunlar yargı tarafından belirlendi ve bu kriterlere göre suça bulaşmış, suç işlemiş, askerini, halkını öldürmüş, katletmiş ya da buna niyetlenmiş insanlar tek tek yakalandı. Ve az önce ben de biliyorsunuz sayıları açıkladım. Yapılan kovuşturmalar, soruşturmalar, işlemler, ihraçlar. Ben, çoğunluğu yurt içinde kalanlar yakalandı. Bir kısmı hala hapiste cezalarını çekmeye devam ediyor. Bir kısmı suça karışmamış olanlar cezalarını tamamladılar. Bir şekilde topluma karıştılar. Kanunda kararnameyle ihraç edilenler kamu görevinden men edildikleri için bir şekilde başka türlü hayatlarına devam ediyorlar. Ama bir kısmı da hem 15 Temmuz öncesi hem 15 Temmuz ve hemen sonrasındaki süreçte yararlanarak kaçtılar ve sığındıkları ülkelerde birer piyon olarak yaşamaya devam ediyorlar. O ülkelerin bir aparatı olarak yaşamaya devam ediyorlar. Bu neden önemli? Özellikle kaçan askeri kişilerin, yani askeri kişi demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Bir zamanlar üniforma giymiş hainler dersen belki daha doğru bir tanımlama olur. O ülkelerin Türkiye ile ilgili talep ettiği istihbari bilgileri karşılayarak orada kalma bileti, orada kalma hakkı ediniyorlar. Yani bunun içinde benim tanıdığım bazı kişiler de var. Maalesef işte NATO görevi için yurt dışında olanlar ya da sonradan bir şekilde Yunanistan üzerinden ya da deniz üzerinden kaçarak sığınanlar ve oradaki istihbarat örgütleriyle işbirliği yaparak Türkiye'ye karşıtı politikalar üretilmesi, Türkiye'ye karşı neler yapılabileceğini, Türkiye'nin zaaflarını, Türkiye'nin istihbari bilgilerini paylaştıkları ve bu şekilde orada kalma hakkı aldıkları vatandaşlar geçtiklerini takip ediyor. Çünkü ya ben Deniz Kuvvetleri'ne göre yaptığım için camiamız büyük olmakla birlikte şu anda herkes birbirini tanırdı. Kimin ne olduğunu, nasıl bir yapısı olduğunu bilir. Ve bugün de takip ediyoruz bazı insanların. O, çünkü paylaşıyorlar. Hocam bahsetti ya, oradan paylaşım yapıyorlar sosyal medya üzerinden. Amerikan vatandaşlarına geçtikleri için bundan övgüyle bahsediyorlar. Çok büyük bir şey başarmışlarmış gibi bunu paylaşıyorlar ve bunun karşılığında da nelerden feragat ettiklerini maalesef göremiyorlar. Çünkü aileleri burada, varsa çoluk çocukları burada, hayatları burada, kültürleri, dinler, imanları, her şey burada. Buradan uzak yaşıyorlar ve buradan uzakta ölecekler. Aynı Fethullah Gülen gibi ve bu toprakları, bu kutsal toprakları bir daha görmeyecekler muhtemelen. Bu aslında onlara yeter bir ceza gibi gözüküyor ama yetmez. Onların yaptıkları klasik herhangi bir terör örgütünün yaptıklarından daha fazla zarar verdi. Türkiye'deki kavramlara zarar verdi. Sadece Türkiye'nin güvenliğini, BK'sını tehdit etmedi. İşte cemaat gibi, hizmet gibi, abilik gibi, kardeşlik gibi kavramları da bozdu. İnsanlar bu kavramları kullanmaktan imtina ediyorlar. Çünkü bu kavramları FETÖ kullandığı için bunu kullananlar da FETÖ'cüymüş gibi gözüktü bir dönemde. Ve herkes bu kavramlardan uzaklaştı. Ve dini müesseseleri, sivil toplum kurumlarına yönelik insanlarımızın teveccühünde artık bir azalma var. Çünkü FETÖ dedim ya, sadece bir güvenlik tehlikesi oluşturmadı. Toplumun kılcallarında da pek çok şeyi değiştirdi. Bir yardım yapacağınız bir kuruluşu artık bununla FETÖ ile iltisaklı mı değil mi, buraya yapılan yardım nereye gider gibi sorguluyorsunuz. Yani toplumun birliğini, bütünlüğünü ve dayanışmasını da bozdu. Oradaki kodları da değiştirdi. Dolayısıyla pek çok şey değiştirdi ama bu 10 yıllık süre içerisinde bunların bir kısmı tamir edildi çok şükür. Yani bu konuda çok adımlar atıldı ve tamir edilmeye de devam ediyor. Bu konuda yürüyeceğimiz daha yollar var. Tabii benim dikkatini çekmek istediğim, altını çizmek istediğim en büyük mevzu bu konuda. Bu mücadelede Cumhurbaşkanımızın yalnız bırakılmaması gerekiyor. Hem teşkilat, hem parti, hem devletin diğer kurumları ve halkımız onun yanında olmamız gerekiyor. Çünkü bazen hem kendisinin serzenişlerini takip ettik, hem de diğer bazı kurumların ya da bazı işte devletteki bazı aktörlerin bu konuda Cumhurbaşkanımız kadar performans sergilemediklerini, kararlı olmadıklarını gördük. Ya bu da halkımızda, ben kendi çevremde duyuyorum. Acaba mücadele yeterince yapılmıyor mu? Mücadele gerçek mi? Şeklinde bir soru işareti oluşmasına sebep oluyor ki buna fırsat verilmemeli. En az Cumhurbaşkanımız kadar biz de bu mücadeleye katkı vermeliyiz ki bu hain terör örgütünün izleri bu topraklardan tamamen silinmeli. Ve bir daha da hiç kimse buna cesaret etmemeli. Belki de en büyük şey bu. Bir daha hiç kimse başka bir cemaat, tarikat kılığıyla bu ülkeyi kandırmaya, bu ülkeye zarar vermeye kalkışmamalı. Bunun için de böyle sert bir mücadele yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Ama demokratik, adil bir yargılama yapıldığını da zannederim herkes görür. Çünkü biz hem Amerika'da, hem Rusya'da, hem diğer ülkelerde daha az seviyede böyle ülkesine zarar veren insanların nasıl muamelelerle karşılaştığını çok yakinen takip ettik bu geçtiğimiz süre içerisinde. Evet. Ülkesine ihanet ettiği iddia edilen insanların sadece deport edilmekte kalmayıp ülkelerine dönemediklerini, çoğunun infaz edildiğini takip ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu konuda da aslında çok önemli bir ders verdi diye düşünüyorum. Yani hukuka kalarak, hukuka bağlı kalarak, hukuk dairesi içinde kalarak gerekli yargılamaları yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bize hukuk dersi, demokrasi dersi vermek isteyen ülkeler için de bence bu kapak oldu diye düşünüyorum. Bunlara hadleri olmadığını gördüler. Hala eleştiriler yapılıyor Türkiye'ye yönelik. Özellikle Cumhurbaşkanımızın yönetimine yönelik eleştiriler yapıyor ama bu konuda ben çok büyük bir haksızlık olduğu kanaatindeyim.

0: Çünkü konumuzla ilişkili değil ama İsrail'in Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri uygulamış olduğu politika, uygulamış olduğu soykırım, 73 bin insanı katletmesine sessiz kalan, başını öbür tarafa çeviren Batı'nın konu Türkiye'ye geldiğinde çok rahat eleştirebildiğini, Türkiye'yi hak etmediği şekilde yerden yere vurduğunu, Türkiye'yi 60 yıldan fazladır Avrupa Birliği'nin kapısına beklettiğini de unutmamak lazım. Dolayısıyla bize bu konuda kimsenin ders vermeye ne haddi var ne de yüreği var.
1: Tabii
0: Çünkü
1: hocam,
0: Türkiye bu
1: Türkiye de
0: konuda
1: eski Türkiye değil artık çünkü.
0: değil tabii. Çünkü bir zamanlar biliyorsunuz Avrupa Birliği kriterleri vardı. Artık Türkiye'nin kendi kriterleri var.
1: Aynen
0: Onun da
1: öyle.
0: ötesinde. Dolayısıyla biz bence doğru yoldayız. Bu yolda ilerliyoruz ve bu yolda da devam ederek bu sorunu bir daha yaşanmayacak şekilde çözmeye çalışıyoruz. Umarım bunda da başarılı oluruz diye düşünüyorum.
2: Yeliz Hanım, FETÖ'yle mücadele. Ciddi aşamalar kaydettik
1: Tabii.
2: ama işte o bahsettiğimiz belli başlı süreler içerisinde aynı meseleyi yaşamamak adına Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle rehavete kapılmayın, kimse rehavete kapılmasın vurgularını çok ön plana çıkarıyor. Bunu ön plana çıkarmasının da muhakkak ki bir sebep var, değil mi?
1: Tabii ki, çünkü bakın, yayının başından beri bahsediyoruz. Kaç farklı kola ayrılmış, en önemli stratejik devlet kurumlarına yıllarca eleman yetiştirip yerleştirmiş. Günü geldiğinde bunları kullanmak için bunun yıllarca finansmanını da hem ülke içinde hem ülke dışında sağlamış. Hem ülke içinde hem ülke dışında bunun organizasyonunu da sağlamış ve hala beslenmeye devam edilen bir örgütten bahsediyoruz. Yani bunların içerisinde yurt dışına kaçanlar var, hala burada olup saklananlar var. İşte o uyuyan hücreler mi dersiniz, hala komut bekleyenler mi dersiniz, kendini gizlemeyi başarmış olanlar var. Bunların her zaman fırsat kolladığı, her zaman hazır olduğu, işte FETÖ olmazsa işte başka bir isim altında, o olmazsa başka bir şekilde yine vücut bulup her an yine Türkiye'nin karşısında duracak, bütün hareketleri destekleyeceklerini, bölmeye, parçalamaya hizmet edecek her türlü aktivitenin yine yanında olacaklarını, destekçileri olacaklarını, hatta bayrak tutanı olacaklarını bir kere mutlaka bilmek lazım. Çünkü az önce de bahsettik, şimdiki durduğumuz yerle işte 15 Temmuz gecesi ya da 1-2 gün öncesinde Türkiye'nin durduğu yerle çok büyük bir aslında arasında fark var. O zamanki yapılmak istenilen aslında işte sadece yönetimle ilgili dertler değil, tamamen Türkiye'nin durduğu yer ve gitmesi muhtemel olan istikameti bozmak ve yeniden kendi istedikleri şekilde o istikameti dizayn etmek için yapılan bakın çabalardı. Bunu sadece yönetime indirgememek lazım. Tamamen bakın bütün Türkiye'nin kodlarını değiştirecek şekilde gelmek istediği, gitmek istediği, yürümek istediği yolu da bozacak şekilde tamamen artık başka ülkelerin, başka işte çıkar gruplarının hayrına çalışacak şekilde belki yeni bir sistem inşa etmek, her zaman kaos içerisinde kaybolacak, her zaman kaos içerisinde parçalanmaya belki müsait, sürekli yıllarca terörle mücadele etmeye devam edecek, birçok konuyu çözemeyecek, kendi savunma sanayine yatırım yapamayacak, istediği şekilde dış politikasını inşa edemeyecek bir Türkiye aslında olsun diye tüm bunlar kesinlikle planlanmıştı. Tabii ki bundaki bütün tehlikeyi bizim görmemiz lazım. Hala bu tehlikenin de tabii herkes mutlaka araştırmaya devam ediyor. Bütün devletin kurumları, bütün yargı kurumları, emniyet kurumları kesinlikle hala bunun peşindeler, üzerindeler. Bu doğru ama yine de hala bu noktada yatırım yapıldığını terör örgütlerine, bu ve bunun gibi birçok terör örgütüne hala yatırım yapıldığını ve her zaman fırsat kolladıklarının bilincinde olmakta kesinlikle fayda var. Çünkü biliyorsunuz son NATO zirvesini bakın düşünün. Birazdan dış politika ayağına bakarsanız
2: evet.
1: Neredeyiz, neler gördük, nasıl bir NATO zirvesi tecrübe ettik, gelen liderler neden geldiler, neden NATO zirvesi burada yapıldı, şu an nasıl bir şey inşa edilmeye çalışılıyor, Türkiye bunun neresinde, neden Türkiye kanat ülke değil de merkez ülke konumuna acaba konumlandırılmak isteniyor? O yeni güç dengelerinde neden Türkiye'ye daha fazla yer verilmek isteniyor? Bunların hiçbirisi bizim kara kaşımıza, kara
2: Tam
1: gözümüze
2: onu
1: olduğu
2: diyecektim.
1: şeyler
2: Tüm
1: değil,
2: bu
1: kesinlikle değil.
2: yaptığımız o girişimler, o savunma sanayindeki attığımız atılımlar
1: Şu arkada gördüğünüz o
2: mecbur
1: drone
2: bırakıyor.
1: gösterisini yapma kapasitesine sahip olmanız bile bir kere
2: Evet.
1: çok büyük bir şey.
2: Şüphesiz.
1: Buradaki fırsatı ve buradaki riskleri de bakın Türkiye yıllar önce o işte 15 Temmuz'dan sonra da çok daha rahat bakın değerlendirebilir hale geldi. O dönemden önce yapılan suikastlar, savunma sanayinde bakın bir sürü hayatını kaybeden mühendisler, açıklanamayan bir sürü ölümler. Bunların müsebbibinin ne olduğu, kimlerle yapıldığı, bakın karanlık bir sürü arkasında hikayeler var. Çözülebilmiş, çözülememiş bir sürü meseleler var. Güvenlik meselesinde de çok büyük bir problemdir FETÖ terör örgütü. Çünkü istihbarat paylaşımında, Türkiye'nin atacağı bütün adımlarda, mevcut operasyonlarında, planladığı operasyonlarında ya da savunma sanayi ile ilgili atacağı bütün adımlarda siz diğer örgütlere istihbarat veriyorsunuz demektir. FETÖ terör örgütünün dalları, budakları aktif çalıştığı sürelerde önünüzü göremeyecek şekilde, önünüzde her zaman bir risk, bir durduracak, bakın bir takoz olacak şekilde bir politika inşa etmeye çalışıyorsunuz demektir. Çünkü sürekli içeriden haber taşıyan, sürekli içeriden bir sonraki adımınızı söyleyecek olan bir terör örgütüyle birlikte bakın yürümeye çalışıyorsunuz ama evet. Bu meseleden sonra artık Türkiye'nin nasıl bir makas değişimine geldiğini, nereye evrildiğini, işte dış politikada nerede durduğunu, kenarda değil de ortada konumlanmasının asıl sebeplerini belki buradan yola çıkarak işte o üzerimizdeki o FETÖ grubunu temizlemeye çalışarak, temizleyerek yeni nerenin de tabii ki yatırım yapanlar ya da bununla ilgili hayal kuranlarla da alakalı yine Türkiye'nin teyakkuzda olduğunu sürekli hatırlatarak ve buna da muktedir olduğunu hatırlatarak tabii ki çok net bir mesaj her zaman verecek ama dediğim gibi
2: şüphesiz
1: hep arkasında durmaya ve araştırmaya yine kesinlikle geçit vermemeye de mutlaka devam etmek lazım.
2: Fatma Yeşilkuş, şimdi soracağım sorunun cevabını aslında bazı konularımın, konuklarımın görüşlerinde aldım. Ama size de sormak istiyorum. Eğer darbe gerçekleşseydi, şöyle bir senaryo kuralım. Son 7-8 dakikamız. Darbe gerçekleşseydi o girişim, bugün neyi konuşurduk biz?
0: Nasıl bir Türkiye olurdu?
2: Nasıl bir Türkiye olurdu bu 10 yılda?
3: Parçalanmış bir Türkiye, terörün cirit attığı, etnik gruplaşmanın arttığı, milletin yokluk, sefalet içerisinde olduğu, emperyalizmin söz geçirdiği bir Türkiye. Öyle bir Türkiye düşünün ki gerçekten sadece söz hakkının yabancılarda ve emperyalist güçlerde olduğu, hiçbir şekilde bağımsızlığımızı üretemeyeceğimiz, İsrail'in belki sürekli bombaladığı, işte yabancı terör örgütlerinin cirit attığı, her gün belki canlı bombaların burada cirit attığı bir ülke olurduk. Bakın çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Bugün sadece güvenlik açısından bunu ele almamak gerek. Tabii güvenlik açısından da çok çok önemli. Fakat ekonomik boyutuna da baktığınızda eğer gerçekten kalkınmak istiyorsanız tabii ki başta yatırımcılarınızı ülkenize çekmeniz gerek. Yatırım dediğiniz istikrarla doğru orantılı bir kavram. Doğrudan yabancı yatırımlar sizin istikrarınıza göre ülkenize yatırım yaparlar. Eğer siz istikrarsız bir ülke olursanız hiçbir şekilde yatırımcı çekemezsiniz. İşte biz bugün bu kadar yatırımcı çekebiliyorsak, bu kadar gerçekten ülkemizde hem Avrupalı ülkelerle hem de diğer ülkelerle işbirliği, özellikle savunma kapasitesi anlamında bir işbirliği gerçekleştiriyorsak bugün o darbeye dur diyen şehitlerimiz sayesindedir. Yani onların payını burada göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü istikrarsız bir ortama hiç kimsenin yatırım yapmayacağı, ekonomik olarak kalkındırmayacağı bir ortamda siz de ekonomik olarak gelişemeyeceksiniz ve ne köprülerinizi, ne yollarınızı, ne hastanelerinizi üretemeyeceksiniz, yapamayacaksınız. Bununla birlikte İsrail gibi bir tehlikeli faktör en önemli faktörlerden birisi ki bugün FETÖ terör örgütünü konuşurken aynı zamanda İsrail'i muhakkak dahil etmemiz gerekiyor ki önümüzde yine çok büyük bir risk var. Bugün İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı maalesef sadece sayılarla burada konuşuyoruz ama orada hala bu soykırıma devam eden katil bir anlayış var. Bugün İsrail Suriye'de hala ajanları faaliyetleri göstererek patlamalar, bomba saldırıları gerçekleştiriyor. İran'da yaptıkları ortada. Lübnan çözülememiş bir mesele. Doğal olarak gözünü Türkiye'ye dikmiş arz-ı mevcut hayalleri olan bir İsrail darbe girişimi gerçek olsaydı ve bir darbe olmuş olsaydı Türkiye'de olmaz mı sanıyorsunuz? Tabii ki olurdu. Biz belki Gazze gibi aynı şekilde başımıza bombalar yağmış, evimizin olmadığı, kıtlık yaşadığımız bir sefalet ortamında da kalabilirdik. Ama bugün kendi ayaklarımız üzerinde bağımsızlığımızı alenen ilan ettiğimiz, bağımsızlıktan kastım savunma sanayisi anlamında bağımsızlık, dijital bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık. Bugün gerçekten Türkiye eğer bu dünya liderlerine bir şekilde parmak sallıyorsa bu edinmiş olduğu güçle alakalıdır. Bugün Türkiye kendi istediklerini yaptırabiliyorsa, güvenlik anlamını bir kenara bırakalım, İşbirliği anlamında Avrupalı liderler Türkiye'nin güvenlik mimarisi altına girip işbirliğini Türkiye ile gerçekleştirmek istiyorsa işte o darbe girişiminin gerçekleşmemesinin bir diğer etkisidir Erkan Bey. O yüzden bugün o darbe gerçekleşmiş olsaydı konuştuğumuz konular inanın burada Hafıza 15 Temmuz'da müzesinde değil, belki de bu yayını bile yapamayacak ölçüde
2: şüphesiz
3: bir konumda olabilirdik. Allah umarım gerçekten hiçbir mazlum coğrafyaya bunu göstermesin, yaşatmasın. Umarım Gazze'de yaşanılanlar da bir an önce son bulması temennisinde tekrardan bulunalım, ama eğer bugün rahat uyuyorsak yataklarımızda, Türkiye'nin, hükümetimizin politikalarıyla beraber o terörsüz Türkiye, yani terörün tamamen bizim coğrafyamızdan arındırıldığı bir zaman diliminde kendi savunma kapasitemizi güçlendirerek, füzelerimizi, İHA'larımızı, İDA'larımızı gerçekleştirerek, bugün Yunanistan bize hiçbir şekilde işte İsrail Şer Birliği'ni oluşturmaya çalışıp bir şekilde cephe almaya çalıştığında ama korkarak bunu yaptığında, işte Türkiye'nin savunma kapasitesini göz önünde bulundurmasıyla alakalı. Bu Şer ittifakları ülkemize sızmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın sadece
2: yapacaklar.
3: FETÖ ajanları değil, geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız Mossad ajanları da tutuklanmıştı. Yani MIT'in çok keskin bir takibinin olduğunu çizmemiz gerekiyor, altını çizmemiz gerekiyor. Eğer ülkemize bu sızma girişimleri devam edecekse veya ettiğini düşünün, öyle bir ortamda darbe girişimi gerçekleşmiş olsaydı ve bir gerçek darbe olsaydı, ajanların cirit attığı, başımızı evimizden çıkaramadığımız, belki evimizin olmadığı, belki de hayatta olmadığımız bir zaman dilimi olacaktı. O yüzden şükürler olsun ki bugün biz Trump'ı kendi ayağımıza getirtirebiliyorsak ve Sayın Cumhurbaşkanımız için sadece geliyorum diyorsa, bakın gelmiş olduğumuz konum işte Batı tarafından kabul ediliyor. Ancak hala biz kendi içerimizde bazı hususlarda sırf eleştirmek için, sırf düşmanlık yapmak için.
2: Sırf bazı saplantılar ve düşmanlıklarla.
3: Evet. Çok farklı söylemlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. İşte bazen gerçekleri hakikaten şapkayı öne çıkarıp konuşmak gerek. Ama biz bunu her yerde anlatmaya devam edeceğiz. Biz gerçekleri her yerde konuşmaya devam edeceğiz. Dileriz ki gerçekten bir daha devletimizin böyle bir durumla karşı karşıya kalmayacağı, nice başarılar elde edeceği bir zaman dilimi olur ki her geçen gün daha da güçleniyoruz. Her geçen gün birbirimize olan bağlılığımız daha da artıyor ve bu eminim devam edecek. Evet, işte az önce belki sosyal medya ayağını konuştuk. Bugün belki güvenlik anlamında çok da saldırıya, taarruza geçemeyen bu ajanlar, FETÖ terör örgütü gibi istihbaratla organize olan bu mensuplar şimdi bunu sosyal medyadan yapıyorlar, ama onun için de zaten politikalarımız devam ediyor. FETÖ'ye ait troll hesaplar kapatılıyor. Onların algı yaratmaya çalıştığı, ülkemiz adına yaratmaya çalıştıkları olumsuz algıları yıkmak maksadıyla bu troll hesaplar tek tek tespit ediliyor. Hangi ülkeden atıldığı, ne şekilde yazıldığı, kim tarafından yazıldığı tek tek tespit ediliyor.
2: Mücadele her alanda
3: devam ediyor. Kesinlikle. Yani bugün eğer medyayı konuşacaksak sadece geleneksel medya değil, yeni nesil medyada da, hukukta da, eğitimde de, güvenlikte de Türkiye Cumhuriyeti hala mücadelesine FETÖ ile devam ediyor, edecek de.
2: Edecek de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi. Süremizin sonuna geldik. Yavaş yavaş artık kapatalım. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Hocam çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız
3: için. Ben teşekkür ederim.
2: İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elize Albayrak. Elize Hanım çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Yayınımıza katıldığınız için. Orta Doğu uzmanı Haydar Uluç. Haydar Hocam çok teşekkür
0: ben
2: ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Yayınımıza katıldığınız için. Yaklaşık efendim 3 saat boyunca özel yayında 15 Temmuz gecesini, FETÖ'cü darbe girişimini, FETÖ'cü darbe girişimine giden süreci ve 15 Temmuz 2016'dan bugüne 2026'ya geçen süre içerisinde FETÖ ile mücadeleyi çok detaylı bir şekilde konuştuk. 253 şehidimiz, bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2737 gazimiz var. Hepsine bir kez daha şifalar diliyoruz efendim. Böylece yayınımızı noktalıyoruz. Hoşçakalın.

milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi mi?

miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu.

birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te. Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir konukla yine karşınızdayım bugün de. Misafirim Markus Graf, Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi kitabıyla Vakıfbank yayınlarından çıkmış olan bu zevkli ve kıymetli. Kıymetini ben takdir edemem ama çok zevk aldığımı söyleyebilirim. Eserle karşımızda konuğumuz. Öncelikle müsaadenizle sizin de eşliğinizle kendisine hoş geldiniz diyeceğim. Sonra da yardım etmesini isteyeceğim ama yine sizin desteğinize ihtiyacım var. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Portre çeşitli pencereler açıyor. Kendine biraz dağınık gibi görülen bir ilgi alanı içinden alanlar seçiyor. Ve karşılaştığımda, sizin kitabınızla karşılaştığımda parçalı ve dağınık olduğunu fark ettiğim, birilerinden bir yerlerde bir sohbet esnasında parçalı olarak duyduğum şeylerin derli toplu iki kapak arasında sunulmuş olduğunu fark ettim. Çok hoşuma gitti. Ama en sevdiğim şeylerden biri güzel bir kitabın aynı zamanda anlatıcısıyla birlikte karşımızda olması. Çünkü kitap okumak her ne kadar kişisel bir deneyim, bir serüvense de bir taraftan rehberli olması bunun ayrıca hoş. Onun için ben teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok önemli benim için. Çünkü kitap yazmak önemli ama kitabı insanlarla buluşturmak daha önemli. Bu yüzden onu destek verdiğin için çok minnettarım.
0: Başlayalım hızlıca derim ben ve şimdi Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi karşılaştırmalı olarak ele aldığınız bir mesele var burada. Fakat siz bir akademisyensiniz, bir küratörsünüz, öğrenciliğe falan alışkınsınızdır. Fakat yine de karşınızda deneyimli öğrenciler var. Kabul ederseniz ben bu 40 dakika içinde deneyimsiz bir öğrenciniz olarak bu kitap seviyesinde değil, Cin Ali üzerinden bana anlatmanızı istiyorum bir parça. Çünkü şöyle enteresan bir şey var. Yani komik buldum bunu, biraz ironik buldum ama Türkiye'de, Batı'da sergicilik tarihi, sergicilik, teşhir, müze, müzecilik. Bütün bunların üzerinden gideceğiz ama şunu fark ettim. Gündelik hayatımız içinde aşina olduğumuz bazı durumlar var ve biz onlar ezeli olarak var zannediyoruz. Müze, kavram olarak müze, mekan olarak müze. Niye var? Ben bunu hiç düşünmemişim. İnsan ne toplar, neden toplar, neyi biriktirir? Yani o birikimler niye teşhir edilir? Gerçekten bunun en başına hiç dönmediğimi fark ettim. Sadece gündelik hayatta şu müzeye gideyim, şu temayla ilgili bu varmış, buna bakayım, bu sergiyi gezeyim demişim. Bu işin temelinde ne var? İnsan neyi merak eder, neyi toplar?
1: Şimdi baktığımızda yani bu yani müze tarih, sergi tarih, koleksiyonerlik tarihi birbirine çok iç içe ve bağlı olan tarihleri. Ve genel olarak aslında toplumun modernleşmesiyle ilişkili. Ne demek bu? Aslında biz şimdi 15. yüzyılında burada otursaydık, müze diye bir şey yoktu. Sergi diye bir şey yoktu. Sanat koleksiyon yapmak diye bir şey henüz yoktu. Dolayısıyla aslında yani akıl çağı, aydınlanma döneminde yani kabaca 18. yüzyılın ortasından itibaren başlangıçta Orta Avrupa ama sonra tüm Batı dünyasında ve yaklaşık 200 sene sonra Türkiye'de de artık müze diye bir kurum açılmaya başlıyor. Müze aslında toplum içinde, toplum için açılmış olan ve bu toplum için önemli değerli nesneleri biriktiren, saklayan, paylaşan, aktaran bir kurum. Demek ki aslında belli bir noktadan itibaren gelişen toplum

0: bu gelişmenin önemli parçalarının saklaması ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Bu bir sanat eseri olabilir, bu bir kitap olabilir, bu bir araba olabilir, bu herhangi bir nesne olabilir. Çünkü dünyada hangi nesne düşünebilirsiniz? Her nesne için bir müze var. Çünkü her nesne için bir koleksiyoner var. En tuhaf nesneleri düşünün. Büyük ihtimalle dünyada bir yerde birisi bunu toplayıp belli bir miktardan sonra belki bir müze açabilir. Tabii ki benim konum sanat müzeleri. Bu şeklin aslında bu müzecilik tarih ve bu müze tarih içerisinde sanat müzelerinin ayrı bir dal olarak görmemiz gerekiyor. Bu tarih Batı'da 18. yüzyılın ortasından itibaren başlıyor. Türkiye'de müzecilik ya da müze tarih 19. yüzyılın sonunda veya sanat tarih bağlamında 1937'den itibaren Türkiye'de de İstanbul'da sanat müzeleri de var. Dolayısıyla ilk olarak koleksiyon yapılıyor. Yani insanlar bir şey değerli bulup toplayıp sonra bu miktarları ve bu rakamları büyüdükçe artık paylaşmaya aklına geliyor. Bu paylaşım sonra işte bunu kurumsallaşma adına bir kurum içinde dahil ediyorlar, halka açıyorlar ve pat diye müzemiz ortaya çıkıyor.
1: Pat diye, çok pat diye değil, yüzyıllar almış galiba, çok pat diye değil. Şimdi giriş kısmındaki notlar, yazı aslında o benim en başta söylediğim rehbere ihtiyaç duymak diye bir şey var kitapla ilgili kısmında. Bir noktada bu satırlar rehberlik ediyor neyle karşılaşacağımıza, buradan neyi alabileceğimize, neyi anlayabileceğimize dair. Ve devamında açıldığında hani o kurumsal yapı müze diye ortaya çıkan şeyin aslında yüzyıllar boyunca hangi süreçlerden geçtiği, hangi ihtiyaç, hangi zevk, beğeni gibi şeylerle ortaya çıktığını söylüyor. Daha önce dediğim gibi hani söylemiştim ya en başında size parçalı bilgiler, bilgi kırıntıları vardı hatta. Mesela duymuşum bir yere oturtamamışım ama Harikalar Odası veya Nadire Kabineleri gibi şeyler. Bu kavramlar ne anlama geliyor? Bunlar müzeden önceki döneme ait biriktirmelerimi anlatıyor.
0: Evet, yani bu kitapta da anlattığım gibi aslında adım adım ya da basamak basamak gidiyor. Şimdi ilk olarak şunu, şu konuda hak vereyim size. Biz genel olarak hayatımızda zaten bilgiler etrafında dolaşıyoruz ve bilgi artık günümüzde her yerde. Bir bilgi bombardımanı altında yaşıyoruz ya ve bu enformasyon çağında bilgi dağınık, kaotik, katmanlı, parçalamış bir şekilde etrafımızda dolaşıyor. Ben şimdi 23 yıldır Yeditepe Üniversitesi'nde sanat ve kültür yönetiminde hocayım. Hatta onun bölüm başkanım. Ve tabii ki hoca olarak hep şunu fark ediyorum. Yani öğrencilere bu katmanlı, bazen karışık bilgileri nasıl anlatabilirim? Aslında benim hoca olarak karışık bilgileri daha sadeleştirmeye görevim var. Bu yüzden benim aslında neredeyse hocaya kadar haritacı gibi yol haritaları açıyorum. Ve bu kitap aslında bu amaç ile yazdım. Çünkü uzmanlık alanlardan birisi işte sergileme, küratörlük. Ve tabii ki benim işte sanat tarih yanındaki derslerden birisi örneğin yani küratörlük çalışmaları. O dersin başında genellikle sergileme ve sergi tarihi anlatmak gerekiyor. Eskiden işte sağ soldan sayısız makaleleri alırken oturup bu hikaye bir kez ilk olarak öğrencileri ama ikinci olarak bu alanda meraklı olan kişiler için yazdım. Ve baktığımızda bu tarih aslında ilk olarak merak ile başlıyor. 15. 16. yüzyılında Orta Avrupa'da özellikle liman kentlerinde artık globalleşen bir dünyadan başlıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Günümüzde globalleşme çok güncel bir kavram, yeni bir kavram olarak değerlendiriyoruz ama aslında yeni dünyaları keşfetmesiyle beraber artık yani küresel bir ağ olmaya başlıyor. Bu yüzden Portugal ya da Venedik'ten ya da Hamburg'dan ya da işte başka liman kentlerden işte boş gemilere gitmiş, dolu gemilere dönmüş ve bu gemilerde genellikle baharat, altın ya da başka somut değerli nesneleri getirildi Avrupa'ya. Fakat onun yanında Afrika'dan mızraklar, maskeler, Asya'dan işte yelpazeler, kimonolar, Güney Amerika'dan tuhaf bitkiler da getirilmeye başladı. Ve günümüzde tabii ki biz her şeyi biliyoruz ama o dönemde ilk defa bir Afrika'dan gelen bir mask görünce ya da bir kıyafet görünce ya da bir...
1: Çok şaşırtıcı olmalı.
0: Çok şaşırtıcı olmuş ve dolayısıyla aristokrasi değil aslında varlıklı, günümüzde belki üst orta sınıf diyebileceğimiz tüccarlar, eğitimli kişileri bu tuhaf nesnelere karşı bir merak uyandırdılar. Ondan sonra toplamaya başladılar. Ve bazı koleksiyonlar artık o dönemde o kadar büyümüş ki, yani Sir Hans Sloane diye bir İngiliz bir koleksiyoner var. O böyle bir nadiri kabineyi oluşturdu. Hı hı. Vefat ettiğinde 30 bin nesneye sahip bir koleksiyondu. Ve British Museum, yani 1752 açılmış olan koskocaman müze, 3 tane nadiri kabine üzerinde kurulmuş olan müzelere. Çünkü genellikle öyle gidiyor. İlk olarak topluyorsun. Hı hı. Sonra işte belki bir nadiri kabine ya da evinde bir oda açıyorsun. Sonra vefat ediyorsun.
1: Ve ne olacak?
0: Ve ne olacak? Ve çoğu zaman da ya da sıkça şunu görüyoruz. Koleksiyonerler çocuklara birçok şey verebilirken koleksiyon dağıtmak istemiyor. Dolayısıyla ne yapılıyor? Devlete bağışlandı.
1: Özür dilerim. Bunun arkasındaki sebep bir kere tam da az önce bahsetmiş olduğunuz gibi burada birkaç kavram ve olgunun iç içe geçmesinden bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Yani bir kere dünyanın, yeni dünyanın tanınması, hmm, onunla ilgili merakın uyanması, oradan gelecek nesneler. Bu bir kişisel merak aslında, hmm, ilgi alanı. Fakat sonra bunun o kişiden sonra devlete bırakılması süreci ve kurumsal bir yapı olarak müzenin ortaya çıkışı, ama bugün yine kişisel meraklara dönmüş sergileme biçimleri. Hmm. Böyle bir helezonik yapı da var sanki, evet, dönmüş, evet, bir garip bir biçimde. Neden vazgeçmek istemiyorlar? Bunun bir maddi boyuttaki değeriyle mi alakalı, daha romantik bir sebeple soracak olursak bir hatıranın parçalanmaması arzusu mu?
0: Ya onun için belki biraz koleksiyonerleri anlamamız gerekiyor. Yani koleksiyonerler genellikle, yani biriktirdiği nesne ya da alana karşı aşırı derece tutkulu. Hı. Orada işte hem tutku var hem av duyguları var. Ve şöyle düşünün, siz 40 sene boyunca zaman verdiniz, para verdiniz, enerji verdiniz. Hı hı. Bu koleksiyon artık hayatın bir parçasıdır. Koleksiyonerin tutkusu hayatı, kişiliğini yansıtan bir koleksiyon olmaya başladı. Dolayısıyla bu koleksiyon artık belli bir noktadan sonra neredeyse yük ya da dert olmaya başlıyor. Hı. Benden sonra ne olacak? Hı hı. Ve dolayısıyla artık bu kişisel koleksiyonları devamlı bakabilecek bir kuruma ihtiyacı var. Hı hı. Bu da devlet olmaya başladı. Dolayısıyla bu nadiri kabineleri 15. 16. yüzyıldan itibaren, aslında 17. 18. yüzyılında neredeyse doğal bir şekilde müzeye dönüştürüldü. Bu yüzden günümüzde Avrupa'da herhangi bir kente gittiğinizde ya da bir kasabaya gittiğinizde mutlaka bir müze bulabilirsiniz. Ve bazen mesela gidiyorsunuz, belki işte 100 bin, 200 bin nüfuslu bir kentte bir anda bir sanat müzesi var. Ve bakarsın Andy Warhol var, Joseph Beuys var, Picasso'lar var. Belki bir Van Gogh bile var. Sonra biz tabii ki şey düşünüyoruz, bunlar nasıl gelmişler buraya?
1: Nasıl olmuş olabilir?
0: İşte nasıl olmuş olabilir?
1: Ama kültürel
0: olabilir?
1: Altyapısı biraz da coğrafi keşifler ve yeni dünyanın tanınmasıyla ilgili herhalde.
0: Bu şekli büyük ihtimalle olmuş. Yani o kentte bir koleksiyoner vardı. Hı hı. Zamanında genç Picasso toplamaya başladı. Ya da Van Gogh'u almış. Hı hı. Ya da işte Joseph Beuys'u almış. Ve işte vefat etmeden önce kentini, kent galerisi ya da kent müzesini bunu bağışladı. Dolayısıyla aslında günümüzdeki Avrupa'daki çoğu zaman da müzelerinin zenginliği, evet, bir anda devletinin ya da o kentinin sanat ve politikasından kaynaklanıyor ama sıkça bağıştan da kaynaklanıyor. Bu tarafta tabii ki şunu unutmayalım, bazı koleksiyonerler burada belki önemli olabilir. Koleksiyon sizi ölümsüzleştiriyor. Düşünün yani, Medici ailesi. Hı hı. Ne aklınıza geliyor ilk olarak?
1: Niçin biliyoruz? Bir de bu ismi biz niye tanıyoruz?
0: Yani ekonomik iktisat program olsaydı herkes şimdi tamam banka sektörü, kredi sektörü derdi ama Yani sade vatandaş büyük ihtimalle Uffizi, müze, yani anladınız mı?
1: Evet.
0: Dolayısıyla baktığımızda yani Borges ailesi, günümüzde hala Roma'ya gidiyorsunuz, Borges ailesi çoktan yok oldu ama hala oradaki binada Borges ailesinin koleksiyonu

0: görüyorsun. Floransa'da Medici ailesinin koleksiyonu görüyorsun. Ve bu şeklinde aslında bu koleksiyon sizi de ölümsüzleştiriyor. Belki kendi müzesini açıyorsunuz, Guggenheim Müzesi gibi. Ya da belki işte bir müze içerisinde sizi bir alan açacakla üstünde sizin isminizi veriyorsunuz. Bazı koleksiyoner için bu bile önemli olabilir.
1: Peki yine kendi kronolojisine dönelim işin. Kişisel merakları, zevkleri veya maddi güçleri, yeterlilikleriyle toplanmış olan şeylerin yaşamaya hem kendi adlarını kişisel olarak yaşatmaya devam etmeleri hem de o bütünlüğün korunabilmesi, hayatiyetini devam ettirebilmesi için kurumsallaşma neredeyse tabii ve zaruri bir hal aldı. Sonrasındaki süreç nasıl ilerledi ve bir şey daha aklıma geliyor. Şimdi sizin sanat müzeciliği ama işin kökenine, tarihsel tarafına dönüp baktığımızda orada herhangi bir süreçte olabilecek şekilde büyük ihtimalle bunda da çeşitli tartışmalar, çeşitli soru işaretleri olmuş olabilir. Niye toplarızı ben bir insan olarak merak edip soruyorum. Ama kurumsallaşması, yeni dünyaların tanınıp burada biriktirilmesi, bu ne anlama geliyor? Buna hakkım var mı yok mu tartışmalarını, bir mülkiyet meselesini, bir iktidar meselesini ve tartışmasını da gündeme getirdi mi? Hangi kapıları açtı oralarda?
0: Tabii tabii, şöyle düşünün, yani 18. yüzyılın ortasından itibaren müzeleri devlete bağlı olan müzeleri. Bu şekilde tabii ki devlet kendi kültürü ve sanat politikası yani bu müze ile bir nevi de bir ülke kendi sanat ve kültür politikası şekillendiriyor, somutlaştırıyor ve aktarıyor. Bu ne demek? Koleksiyon sonuç olarak yani birisi tarafından karar veriliyor. Yani hangi sanatçı dahil ediliyor, hangi sanatçı dahil edilmiyor. Hangi sanatçı da sergileniyor, hangisini sergilenmiyor. Bu bağlamda aslında yani kültür politikası için müzeler çok çok önemli bir somut bir gösterge, bir araç. Aynı zamanda şunu düşünün, Avrupa'daki ve Amerika'daki yani iki tane güçlü alana baktığımızda oradaki müze gelişimi oldukça farklı gelişiyor. Avrupa'da genellikle müze devlet, eyalet ya da kentin işi. Binaları işte bütçelendirme, koleksiyon yapmaya, paylaşımı genellikle resmi kurumlara bağlı. Fakat Amerika'da genellikle özel kişilere, vakıflara bağlı. Bu bağlamda aslında Avrupa'da devletinin yeri çok güçlüyken Amerika'da devlet ancak bir başlangıç noktasında destek verip ama genellikle büyük iş adamları ya da aileler tarafından bu müzeler açılıyor. Orta sebebi aslında şu: belek oluşturmak, yerel sanat ve kültür ortamı desteklemek. Belek açmak şu demek, düşünün. Bir devlet ya da bir kişi bu sanat eseri toplamıyorsa, bu sanat eseri yok olacak. Yani avantgard, yani bir toplumun sanat ve kültür ortamı ileri getiren, götüren kişilere için ve onların hayatta kalabilmek için üç elemana ihtiyacımız var. Bir anda avantgard bir sanatçı, tamam. O genellikle halk tarafından, toplum tarafından anlaşılmaz, sevilmez ama çok önemli. İkinci, bu koleksiyonere kadar avantgard bir, bu sanatçıya kadar avantgard bir koleksiyonere ihtiyacı var. Bu koleksiyonu, bu avantgard sanatçının önemi anlayacak. Ve üçüncü olarak onu destekleyen, her şeye rağmen sahip çıkan bir kuruma ihtiyacımız var. Bu kurum ya müze olabilir ya da avantgard bir galeri olabilir. Bu isim, bu üç kurum aslında normalde hayatta belli bir noktaya gelebilecek ya da hayata kalabilecek eserleri koruma altına alıyor. Bu olmasaydı sanat ve kültürünün gelişmesini olmazdı. Aynı zamanda belek oluşmazdı. Yani bir toplumun, bir milletinin belleği müze demek. O kadar basit. Ve şu da önemli, müze genellikle sadece eski şeyler değil, yarın önemli olan işleri, eserleri bugün toplayacaksın.
1: Bu çok kritik bir nokta aslında. Hani dilimizde bir deyim var, bir şeyle ilgili söyledim, müzelik. İnsanlar için de kullanırız, müzelik bir adam filan deriz. Daha arkaik, daha eski olduğunu filan vurgulamak için söylüyoruz bunu. Orijinalitesi kadar aslında eski olduğunu vurguladığımız bir şey. Fakat işte o şeyin o anda farkına var.

0: aktarmak meselesi çok kritik. Yani biz buradan geçmişe bakıp tarihi bir eserin tarihi eser yani sanat kavramı içine dahil edebileceğimiz bir nesne, bir olgu, bir oluşum olduğunu fark edebiliriz. Okuruz çünkü söylemişlerdir. Yani bana öğretilmiştir bu. Ben okuduklarımdan, gördüklerimden birikmiş bir şeyden alırım bunu. Fakat yaşanmakta olan çağın içinde onun korunmaya değer olduğunu düşünmek kritik bir nokta.
1: Ve o konuda özellikle tabii ki devleti çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü genellikle müzelerinin koruduğu nesneler ya da sanat eserleri toplum tarafından korunmazdı. Çünkü o anlamda, yani o anda anlaşılmaz ki. Yani Van Gogh hep böyle klasik bir örnek.
0: Evet,
1: kendi zamanında kaç işi sattı? Bir tane arkadaşını satmış resmi olarak. Ya da Picasso, ya da işte Damien Hirst, ya da işte başka birisi. Yani bu bağlamda aslında devlet genellikle işte demokratik bir toplum içerisinde azınlıkları koruma görevi üstleniyor ya. Hı hı. Dolayısıyla aslında sanat ve kültür, özellikle sanat ve kültürün avantgard grupları aslında hep azınlıktır, anlaşılmazdır, delidir. Ama bu bağlamda belki popülist olmayan, yani popülist olmayan kurumları aslında bu eserleri, bu sanatçıları tespit etmek zorunda, korumak zorunda. Çünkü 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra bu eserlerinin gerçek anlamı yaygın bir şekilde ancak anlaşılır. Avantgardının meselesi bu. Avantgard toplumdan kopuyor, öne sıçrıyor. O anda işte bir kopukluk, bir uçurum oluşuyor. Bu uçurum arasındaki kapanış eğitim kurumları ancak yapabilir ya da müzeler yapılabilir. Bu arada sizin biraz önce çizdiğiniz müze imajı aslında artık da eski bir müze imajı. Benim de eskiden öyle. Ben hatırlıyorum eskiden çocukluğumda.
0: Ama çok muazzam değişti her şey. Yani
1: çok
0: heyecanlanmaya
1: değişti.
0: Başladım bu arada ben. Çünkü yani kurum olarak onun hani kronolojik olarak bir şeyleri anlattığınızda şu tarihlerde de dediniz ki 15. yüzyılda şöyle çıktı, 17. yüzyıla gelinde böyle değişti. Ama yaşadığımız dijital çağda neye dönüştüğünü tabii tecrübeyle görüyoruz. Dolayısıyla bizim bugün müze dediğimiz şeyi herhalde 200 yıl evvel müze denilmezdi.
1: Tabii tabii. Yani eskiden benim çocukluğumda bile hatırlıyorum yani. Yani eskiden müze gitmek benim için çok da sıkıcı bir şeydi yani. Çünkü okul ile gittik, gördük. Seneye tekrar gitmen gerek yok çünkü zaten aynı işlere var. Yani işte birisi bir şey anlatılıyor, öğrenmeye çalışıyoruz, anlamıyoruz ama yapıyoruz. Yani yaşayan bir kurum değildi eskiden. Ben şu an 1970'lerden bahsediyorum. Fakat 2000 yıllarında artık yani İKOM yani müzelerinin derneği ve işte mesleki oluşum artık yeni manifestoları yayınlamaya başladı. Yani müze günümüzde yaşayan, kapsayıcı, toplumun aktif bir parçası olarak günümüzü, geçmişi ve geleceği için olan bir yer. Ve tabii ki müze günümüzde eğlence sektöründe
0: tam
1: diğer kurumlarla yarışıyor.
0: Daha ilk sayfalarında kitabın beni böyle şaşırtan bir sanatçı ve küratörün tespiti olarak da şaşırtan bir şey oldu. Ben sade sıradan bir alıcı olarak böyle düşünebilirim ama belki yani Marcus Graf'ın karşısında da çekinirim bu fikrimi söylemeye. Bakalım ne diyecek çünkü hakkımda ne düşünür diye. Ama doğrudan siz söylüyorsunuz ki not almıştım onu izninizle bakacağım. Müze nitelikli eğlence
1: evet,
0: gibi
1: öyle
0: bir şey oldu. Yani çok daha hürmetle, çok daha farklı anlamlar yüklenerek bakılan bir şey. Bugünün popüler kültürünün de hayatımızdaki yansımalarından,
1: tabii.
0: alanlarından biri oldu.
1: Yani dediğim gibi eskiden yani geleneksel olarak müzenin belli özellikle akademik bağlamda bildiğimiz görevleri var. İşte korumak, araştırmak, anlatmak. Tam öyle okul gibi. Ya ama tabii ki günümüzde bu kadar hızlı, dinamik bir toplum içerisinde popüler kültür, görsel kültür o kadar baskın bir hali aldıktan sonra yani müze tabii ki şu anda boş zamanda gidebileceğin diğer kurumlarla bir yarışma içinde. İşte maça mı gideceğim, sinemaya gideceğim, işte AVM'ye mi gideceğim, işte deniz kenarıma dolaşacağım, kahveme oturacağım. Anladınız mı? Yani boş vakit içerisinde kaliteli zaman geçirebilmek için günümüzde çok fırsatımız var. Mesela 19. yüzyılda müze gitmek aslında önemli, kültürel bir değer ve bir eğlence. Orada ilk büyük geçici sergilerde 300 bin, 1 milyon kişi geziyordu. Çünkü onun dışında gezecek çok şey, bir şey yok. Fakat günümüzde özellikle genç nesilleri yakalayabilmek için müze çok uğraşıyor. Yani işte müzelerde işte hip hop konserleri yapıyorlar. İşte renkleri kullanılıyor. İşte dijital mecraları kullanılıyor. İşte kapsayıcı olmaya çalışıyor. Hmm. Çocuklara yönelik yapılıyor. Kadınlara yönelik yapılıyor. Yani bir tarafta müze günümüzde yani dinamik, aktif ve açık, şeffaf bir kurum olmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçekte başarıyor. Hem yurt dışında hem yurt içinde. Eskiden müze toz altında kuru kuru ağır bir kurum olarak bilirken günümüzde rengarenk, aslında eğlence, eğitim ve sanat arasında köprü kuran bir kurum olarak olmak zorunda. Yoksa kimse gelmezdi.
0: Peki kimse gelmezin altındaki endişemiz, kimse bundan haberdar olmaz mı? Yoksa aynı zamanda bunların söz gelimi ticari ve kültürel iktidar kurumları olması mı? Yani niçin bilinmesi, gidilmesi önemli? Şimdi anlattıklarınızdan onu anlıyorum ki müze nadire odaları kadar nadire olmasa da toplumun daha belirli kesimlerine, belki sosyokültürel olarak üst kısımlarına hitap edecek bir yapıdayken kurulduğu yıllarda, evet halka kamusal alan olarak açılması bakımından bir kritik eşik atlanmış, halkla buluşturulması için Avrupa'da da saraylarda anlatmış olduğunuz üzere belli günlerin ayrıldığını öğreniyoruz pekala. Fakat yine de bunun için fazladan kişinin bir çaba, bir emek göstermesi, bir ilgi duyması gerekiyor. Oysa bugün tabii gerçekten çok cazip şeyler var orada ve bir müthiş bir rekabet var. Daha mı ticarileşti?
1: Yok, yani bir tarafta evet, yani sanat piyasası örneğin özellikle çağdaş sanat bağlamında çok genişledi. Hı hı. Ve bu bağlamda belki özellikle çağdaş sanat bağlamında 2000 yılların öncesinde çağdaş sanat çok küçük, yani %2, %3 payı alırken günümüzde %15, %20 arasında pay alır. Ya da baktığımızda işte yani 2012'ye kadar çok büyük bir yükselişi gösteren bir sanat piyasası. Covid döneminde bile tamamen çökmedi. Hatta Covid döneminde de sanat piyasası ilk aylarda 3'te 2'si kaybettikten sonra ikinci yarı yıl oldukça yükseldi ve neredeyse 2019'a kadar yükseldi. Çünkü herkes evde kalırken
0: bir de çok özledik bir şeyler görmeyi ve yapmayı galiba.
1: Hem de şöyle boş boş duvara bakarken bir yana şey fark ediyorsun. Ya oradaki boşluk iyi değil falan gibi, anladınız mı yani? Evet. Baktığımızda aslında şu artık günümüzde çok net görüyorum. Yani eskiden dediğiniz gibi yani sanat ve kültürü genel olarak aynı zamanda sanat müzeleri ya da sanat kurumları üç tane ön yargıya karşı karşıydı. İşte pahalı, elitist ve işte çok kolay ulaşılmaz. Böyle bir dördüncü duvar var. Fakat aslında baktığımızda bir tarafta şunu ilk olarak anlaşalım. Evet, sanattan anlamak isteyen birisi sanat alanındaki bilgilere sahip olmak zorunda. Yani nasıl fizik anlamak istiyorsanız fizik kitapları okumanız gerekiyor. Kimya, felsefe anlamak istiyorsanız belli bir bilgiye ihtiyacınız var. Yani sanat yapıtları tek başına kendine anlatmaz. Bir uzmanlık alanı sonuçta. Öbür tarafta tabii ki baktığımızda Türkiye'de de özellikle şimdi Türkiye geldiğimizde yani şunu görüyorum. Evet, mesela birçok meslektaşım, sanatçılar ya da hocaları yakın zamana kadar hep şey diyorlardı. Ya Türk halkı sanatı sevmez, anlamaz. Böyle bir ön yargı vardı, tamam mı? Bana biraz tuhaf geldi. Çünkü Almanya'da 1970'lerden itibaren başka bir slogan başladı. Herkes tarafından kültür, herkese kültür. Böyle bir slogan yapıldı ve 70'lerde pedagoji ve müzede böyle bir pedagojik reform yapıldı. Ve artık yani müzeler gündelik hayatın bir parçası olmaya başladı. Bu yüzden yani bu müze gitme kültürü aslında 50 yıllık bir kültürü diyebiliriz. Türkiye'de bu kültür yeni oluşuyor. Fakat mesela özellikle son senelerde belediyenin açtığı mekanlara baktığımızda Feshane, Gazhane. Bir anda şey gördüm. Yani siz biraz önce de şeydin, eskiden sanat belli sınıflara hitap edip ya da belli sınıflardan ancak ziyaretçileri alabilirdi. Günümüzde öyle bir şey yok. Mesela Fesane gidin, bütün sınıflardan insanları görebilirsin. Yaşlılar farklı. Gençler çok gidiyor, yaşlılar da gidiyor. Zengini gidiyor, fakiri de gidiyor. Çok yüksek eğitim kısmından daha düşük eğitim seviyeleri.
0: Özellikle burada kritik nokta olarak 2000'li yıllara işaret ediyorsunuz siz. Orada nasıl bir değişim dönüşüm yaşandı? Türkiye'ye doğru yavaş yavaş gelelim dilerseniz. Yani onun başında 1800'lerden itibarenki sürece dönüp bakmak gerekir mi onu bilmiyorum ama işte birazcık daha mesafeli yaklaşılan veya o mesafenin bir şekilde doğduğu şartlardan sonra 80'lerden itibaren başlayan bir değişim süreci ama 2000'li yıllardan itibaren de evet bir sınıf ve ekonomik durum çok fazla ayırmaksızın insanların hayatın tabii akışında lüks görmeden bunu zihinsel olarak da ekonomik olarak da ikisi de önemli çünkü
1: tabii.
0: Zihinsel olarak da lüks görmüyor insanlar, ekonomik olarak da ve bir şekilde zihnine, gününe, içine bir şey almak istiyor oradan. O yıllarda bu değişimin, dönüşümün Türkiye'de yaşanmasının temelinde hangi dinamikler var?
1: Aslında şöyle çok kısa bir yani böyle bir cetvel açarsak, aslında Osmanlı İmparatorluğu yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve Cumhuriyet'in 1950'ye kadar sanat ve kültür ve onların kurumları tamamen devlet tarafından yapılıyor, destekleniyor, işletiliyor ve genişletiliyor. Ve hem Osmanlı hem de Türk Cumhuriyet döneminde aslında buradaki çabaları modernleşmenin çabası olarak değerlendirebiliriz. Fakat 1950'den itibaren aslında devlet gittikçe sanat ve kültür ortamı ve özellikle bu müze ya da sergi kurumlarının dışına taşımaya başlıyor ve bir boşluk oluşmaya başlıyor. Hı hı. Yani 1950'den itibaren sanat ve kültür alanımız devlet tarafından en azından eskisi kadar etkileyici bir şekilde desteklenmiyordu. Hı hı. Bu boşluk kim dolduruyordu? Sermaye, bankalar ya da holdingleri. Dolayısıyla baktığımızda aslında 1960 ve 70'lerinde, en geç 1980'lerden itibaren Sadbek Hanım Müzesi örneğin, orada vakıfları kuruluyor. Bu vakıfları genellikle holdingleri ya da kurumlara bağlı. Dolayısıyla aslında 1950'den sonra Türkiye'deki sanat ve kültür ortamı ve onun kurumları Avrupa'ya artık değil Kuzey Amerika benzemeye başlıyor. Bu isim programın başına dedim ya, Avrupa'daki tarih başka, Amerika'daki tarihi başka. 2000 yıllarından itibaren baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Yani 1980'lerde bir neoliberal açılımla beraber Türkiye birçok konu bağlamında yurt dışına açılıyor diyelim. Bu açılım aslında sanat ve kültürde de yaşanıyor. İstanbul Biennale onların en önemli göstergelerden birisi. Bu açılımın sonunda 1900 yani 2000 yıllarının itibaren aslında artık İstanbul global dünyamızda önemli bir kent artık olmaya başlıyor sanat bağlamında. Aslında 1990'dan önce İstanbul sanat ve kültür haritasında yok, global haritasında. Fakat işte ilk olarak İstanbul Biennale'nde 2000 yıllarından işte Contemporary İstanbul ya da başka çabalar ile beraber artık buradaki metropol artık uluslararası sanat ve kültür alanında bilinen bir kurum, bilinen bir ortam olarak biliniyor. Müzelerde de, biennallerde de, galerilerde bunlar hepsi aslında bir habitat, bir çevre oluşturuyor. Bu yüzden aslında 2000'den itibaren özellikle doruk noktası 2012 görebiliriz. Orada artık daha uluslararası, daha kurumsal, daha profesyonel olan kurumları söz konusu. Yani ne demek istiyorum? Bakın günümüzde İstanbul'da gezeriz beraber. Tamam mı? Beyoğlu'nun tarafında. Zaten merkezi orası. Tamam mı? Genel olarak gezebilecek kurumlarının %90 2000-2004'ten sonra kuruldu. Dolayısıyla evet 2000 yıllarının patlaması, kurum patlaması için 90'larda tohumları yapılıyor tabii ki. Ama aslında 2000'den sonraki buradaki filislerden ağaçlarının oluşması belli kurumları sayabiliriz. İstanbul Biennale, Contemporary İstanbul. Mesela bakın Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, ya da işte Pera Müzesi, 3 tane önemli sanat müzemiz. Hepsi 2000'lerinden sonra kuruldu. 2002, 2004, 2005.
0: Sadece onların varlığı değil, bir de aynı zamanda günümüzde devam eden sürükledikleri bir süreç de var aynı zamanda. Bir rüzgar halen devam ediyor. Tabii. Kurumlar oluşmaya devam ediyor.
1: Türkiye bu bağlamda önemli herhalde. Yani. Çünkü bakın Türkiye'de bu kadar krizlere rağmen, çeşitli krizlerimiz var. Zaten sürekli krizler var değil mi? Bütün bu krizlere rağmen sanat ve kültür ortamı olumlu gelişti. Bu aslında çok önemli bir gösterge. Yani ekonomik krizleri, toplumsal krizleri.
0: Son 20 yılda doğal afetlerden bölge savaşlarına tabii. kadar bir sürü şeyi ülkemizin içinde de dışında da hep birlikte yaşadık ve bütün sonuçlarıyla birlikte. Ama dediğiniz doğru, aslında oradaki ivme pandemi dahil bu arada. O çok
1: önemli. Yani pandemi sırasında işte plastik sanatlar alanındaki üretim yapan sanatçılar durmadılar. Müzeleri kapandı, ne yapmışlar? Dijitalleşme evet. bizim alanımıza çok yoğun ve ağır bir şekilde geldi. İyi ki geldi. Bir anda modern dijitalleşen müzeleri artık sadece İstanbul'daki halka değil, bir anda Türkiye, hatta bütün dünya sergileri açtılar. Dolayısıyla baktığımız özellikle Türkiye'deki sanat ortamı inanılmaz değişime açık olan bir yer. Bir ortam. Yani Almanya'daki sanat ortam ile karşılaştırdığımızda bizimkiler o kadar esnek değil, o kadar dinamik değil. Bu isim biraz önceki saydığım krizleri Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de oluyorsa herkes öyle kalıyor, çöküyor.
0: Hayat duruyor.
1: Hayatı duruyor. Aynı. Çünkü o kadar esnek, o kadar improvizasyona açık. Ve bu kadar hızlı bir şekilde değişimi adapte eden bir ortam yurt dışında o kadar yok. Yani bunu demek istiyorum. Aslında hızlıca değişen ve katmanlı dünyaya aslında adaptasyon süresini çoktan yaşamış olan bir ortam burası. Bu yüzden baktığımızda İstanbul'da bir anda aslında çok farklı modeller de ortaya çıkmıştı. Küçük ölçekle, büyük ölçekle, büyük müzeler yanında işte inisiyatiflerinin, işte ticari kurumları yanında işte ticari olmayan kurumlarını, işte modern sanat ya da işte daha klasik sanata destekleyen ve yer açan kurumların yanında son derece avantgard, dijital ya da muhalif sözlerde de sahip. Yani buradaki kaleidoskopik olan toplumsal yapısı ve İstanbul'un yapısı aslında birebir sanat ve kültür ortamında ve onların kurumunda yansıtılıyor. Dolayısıyla homojen değil, heterojen. Dolayısıyla işte statik değil, dinamik bir ortamından bahsediyoruz. Bu yüzden ben örneğin yani 25 senedir işte bu ortamda da çalışıyorum, üretiyorum. Çünkü bu aradaki parantezde yani tırnaklarda kaos aslında olumsuz değil, bu bir değer.
0: Tam doğru noktaya, şu anlamda doğru noktaya geldik. Son 10 dakikamızın içindeyiz. Zaman nasıl geçti ben anlamadım. Halbuki ne kadar çok sormak istediğim şey vardı ki atlaya atlaya gitmek mecburiyetinde kaldım. Ama evet, en başta söylemiştik, 25 yıldır buradasınız. Tam da dediğiniz gibi biz adaptasyon konusunda galiba çok yetenekliyiz. Bu doğal bir yetenek mi, şartlar mı getiriyor onu bilemiyorum ama coşkulu, tutkulu ve olumsuzluklar karşısında hani ne yapacağım şaşkınlığını çabuk atlatan bir yapımız da var. Ama 25 yılda çok iyi bir süre bu gözlem için aslında. Geldiğinizde ve devam etmekte olan süreçte neler olduğunu siz 25 yıl önce ne oldu da geldiniz sorusundan sonra dinleyelim.
1: Yani şöyle düşünün, ben 2001 yılında işte ya benim tüm eğitim hayatımda ve ilk profesyonel deneyimleri Almanya'da yaşadım. Sonra 27 yaşında işte Türkiye geldikten sonra bir hafta kalacaktım. İşte sevgili eşimle tanışıp burada kaldım ve 25 yıldır buradayım. Hem işte hoca olarak ders veriyorum, küratör olarak sergi yapıyorum ya da yazı yazıyorum. 2001 yılında New York'tan buraya geldikten sonra, çünkü o dönemde bir zamanda New York'ta kalmıştım. İstanbul'a gelir gelmez şey fark ettim. Muhteşem bir kent ki o dönemde 2000 yıllarında muhteşem işte Beyoğlu, çok heyecan verici, çok dinamik. Ama bir anda sanat ve kültür ortamı zayıf, az gelişmiş bir ortamdı. Ortam derken sanat piyasası zayıf, kurum sanat ortamı Zayıf. Yani çağdaş sanat üretimi güçlüydü o dönemde. Yani o dönemde aslında çağdaş sanat üretim yapan ama çağdaş sanat için uygun olmayan bir ortamda her şeye rağmen üreten çok güçlü sanatçıları vardı. Şimdi 25 yıl sonrası bugünden geriye baktığımda aslında şunu özetleyebiliriz. Az gelişmiş bir ortamda hızlı gelişmekte olan bir ortama dönüştük. Henüz gelişmiş değiliz. Bu ise mesela bizim sanat ve kültür ortamımız ve kurumları henüz işte Almanya, Fransa ya da İngiltere ile yani gelişmiş ülkelerinin gelişmiş olan sanat ortamlarıyla karşılaştırmamız çok iyi değil. Çünkü henüz o seviyeye henüz gelmedik. Gelecek miyiz? Ben ümitliyim ve geleceğiz. Bizim karşılaştırmamız ortam ne? Rumanya ya da işte Karadağ ya da Meksika. Yani gelişmekte olan ülkelerinin sanat ve kültür ortamı ile karşılaştırdığımızda o zaman da şey görüyorsun. Buradaki ortamı son 20-25 yıllarında hızlıca bir şekilde profesyonelleşti, kurumsallaştı ve en son olarak da yaygınlaştı. Ama şöyle bir hala günümüzde devam eden bir dezavantajımız var. Her şeyinin İstanbul'a odaklı olması olumsuz.
0: Türkiye'de tek nokta olmamalı mı diyorsunuz?
1: Olmamalı. Yani
0: nasıl bir yaygınlıkla ve nasıl işlenebilir bu? Nasıl dağılabilir?
1: Yani ilk olarak onun farkında olmamız gerekiyor. Farkında oluyoruz. Yani şunu mesela şunu yani benim bunu 25 sene önce dememin ya bir gün diyeceğimi pek düşünmedim ama artık İstanbul bence doydu. Yani çünkü eskiden biz hep şey şikayet ediyorduk. Hiçbir şey yok ya.
0: Sergiye mi doydu? Etkinliğe mi doydu?
1: Evet, etkinlikler doydu. Yani işte yani günümüzde şey diyorduk. Ya aman hiç yapacak bir şeyimiz yok şimdi. Ama nasıl yetişeceğiz? Tamam mı? Her gün bir açılış, her gün bir event. Bu tabii ki bir yanda iyi bir şey. Ama İstanbul dışında gider gitmez sayısı çok düşüyor. Ve en büyük kentlerde de bile zayıf bir ortam. Ankara, İzmir, Adana vesaire. Bu yüzden aslında bizim hepimizin görevimiz ve devletin bence de görevi aslında artık Anadolu'ya yayınlamak. Yani işte Karadeniz, işte Güneydoğu, yani Trakya, nerede olursa olsun aslında şimdi İstanbul'daki enerji, güç ve buradaki bilgi birikimi aslında Anadolu'ya yaygınlaştırmamız gerekiyor. Hiç olmuyor mu? Oluyor. Çünkü şu anda baktığımızda kaç tane bienalimiz var? Edirne Bienali var, Sinopale var, Çanakkale Bienali var, Komageni Bienali var. Yani bunun gibi küçük küçük ama önemli olan girişimler çok çok önemli. Çünkü özellikle oradaki ortamındaki çağdaş sanatının kültürü ve sanatı yaygınlaşmak için eğitim kurumları, sanat kurumları ihtiyacımız var. Biraz önce ne dedim? İşte Feshane, Gazhane buradaki mekanları dolu. Dolayısıyla mesela toplum, halka fırsatları sunuyorsan, yani bu kurumları kuruyorsun, açıyorsan insanlar geliyor. Çünkü eskiden hep şey denildi, AVM'ye gidiyor millet. Hayır, eğer sen millet ve topluma işte seçenekler sunuyorsan geliyorlar. Tiyatroya geliyorlar, konserlere geliyorlar, sanat sergilere geliyor. Yani yeter ki kurumları açalım ve insanlarla buluşturalım.
0: Yani doğal akışta zaten o bir ihtiyaç olarak, bir talep olarak gelir ama bir zemine, bir formata ihtiyaç var galiba anladığım kadarıyla. Bir şey diyeceğim. Biz randevulaşalım bence. Yani 25 yıldır buradasınız. 20 yıl sonra bu konuyu bir daha konuşalım. Belki çok daha yaygınlaşmış haliyle. Ne dersiniz?
1: Evet. Ben,
0: çok iyi olmaz mı?
1: Ben takvimi yazarım.
0: Lütfen. Şimdiden not ederseniz çok sevinirim. Çünkü yoğun geçecek bir 20 yıl gibi görünüyor. Etrafınızda öğrencileriniz var. Küratörlüğünü üstlendiğiniz çalışmalar var. Kendi çalışmalarınız var. Bize tekrar zaman ayırırsanız bir bakmışsınız bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra tekrar bir araya gelip o pinlerin üzerinden gidip nereden nereye gelmişizi tekrar konuşuruz.
1: Ve daha iyi olacağından eminim. Yani bazı insana çok karamsar olur. İşte yerel sorunları, global sorunları, şimdi ekonomi şudur budur, odur savaşları. Tabii ki bir tarafta karanlık zamanları yaşıyoruz. Ama sonuç olarak yani bardak nasıl baktığını, hangi perspektiften baktığını da bağlı. Ve sanat ve kültür aslında farklı alternatif perspektifleri sürekli açıyor. Bilinen ötesine geçiyor. Ve bir şekilde eğer biz daha demokratik, hümanist ve sağlam ve sağlıklı bir toplum istiyorsak zaten bu sorumluluğu hepimizin. Ve dolayısıyla hep beraber bence bir puzzle parçası olarak herkes kendi görevini yaparsa büyüklerden küçüklere kadar daha iyi bir sanat ortam, hatta daha iyi bir dünya, bir toplum olacak.
0: Dileklerinize katılıyorum ve

Çok teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok zevkli bir söyleşiydi benim için. Hem zihnen hem ruhen. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Değerli izleyenler, misafirimiz Markus Graf'tı. Size de çok teşekkür ediyorum bize eşlik ettiğiniz için. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilinceye kadar şimdilik hoşça kalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye 100 yılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Çocuklar için kalem oynatıyorsunuz ve onlar için yazdığınız muhtelif kitap var ama hemen önümüzde, bugün tam karşımızda duran, daha dumanı üstünde diyebileceğimiz kadar taze Görünmeyen Bağlar var. Adı ilginç, neden böyle, o görünmeyen bağlar nedir diyeceğim ama ileride diyeceğim. İlk olarak şunu soracağım, Görünmeyen Bağlar'ın konusu nedir?
1: Evet, duman üstünde olan kitabım çok tatlı bir tabirdi. Görünmeyen Bağlar'ın konusu, bizi hayata bağlayan şeyler ne? Sevdiklerimizin arkamızdaki desteği, küçük anların büyüsü. Kitabımın aslında konusu tam olarak bu. Doğumumuzdan ölümümüze kadar olan hayatımızda önemli anları anlatıyor.
0: Bizim için önemli bağlar konusu aslında her yaştan insanı ilgilendiriyor ama siz çocuklar için bunu anlatmayı seçmişsiniz. Bu bir taraftan benzetmelerle, metaforlarla bezenmiş, süslenmiş, yolunu böyle çizmiş bir kitap. Bu konuyu çocuklara anlatmak nasıl bir tecrübe?
1: Aslında hepimiz yetişkin hayatımıza çocuk kitabı olarak, çocuk kitabı okuyarak başlıyoruz. Bugün bir yetişkin aslında normalde düşündüğümüzde kademe kademe geliyor kitap okumaya. İşte önce çocuk kitabı okuyor, hatta resimli kitap okuyor. Sonra biraz daha romanlara, öykülere geçiyor ve artık daha karmaşık, daha böyle okuması zor kitapları seçiyormuş gibi böyle bir sıralamaya koyuyoruz. Ama aslında bence benim hayatımda öyle değil. Yetişkin hayatımızda da çocuk kitaplarını dönüp okuyabiliriz. Ben bu kitabı evet çocuklara yazdım, çocuk kitabı yazarı olduğum için. Ama o çocuk kitabını okuyan anne babalara, yetişkinlere ya da anne babasını anlamak isteyen gençlere de yazdım. Benim için içimdeki çocuk hala var ve kızım var evimde beni bekleyen. O yüzden bu kitabı hem çocuklara hem yetişkinlere yazdım diyebiliyorum.
0: Çocuklar için kalem oynatmanın içinizdeki motivasyonu nedir? Neden çocuklara yazıyorsunuz?
1: Benim ilk yazdığım şey, hatırladığım daha doğrusu, 4. sınıftaydım. Öğretmenim benim hep kompozisyonumun çok iyi olduğunu söylerdi. Böyle kilitli bir defterim vardı. O defteri bir kitaba dönüştürmüştüm. Televizyonda izlediğim küçük küçük hikayeleri o kitaba anlatıyordum. Kendim işte onu benzetiyordum filan. O yüzden ilk kitap yazma düşüncem, o kitabımı hatırladığımda ve evimde hala duruyor, aklıma geldi. Kızım doğdu. Kızıma kitaplar okurken kendimce, kendi meslek alanımca eksik olduğunu düşündüğüm şeyleri ya bir de ben yazayım acaba nasıl olacak deyip başladım. Ve ilk motivasyonum aslında 4. sınıftaki Firuze ve evde beni bekleyen 5 yaşındaki kızım.
0: Yazmış olduğunuz şeylerde neyi önceliyorsunuz? Mesela siz bir çocuk okurdunuz ya da bir yetişkin olarak çocuk edebiyatı da okumayı seven bir yetişkinsiniz aynı zamanda. Eksik parçalar neydi de siz yapbozun içine o parçaları ekliyorsunuz?
1: Ben sosyal hizmet uzmanıyım aynı zamanda. Koruma ihtiyacı olan çocuklarla ve tüm dezavantajlı gruplarla çalışıyorum. Yaşlılar, göçmenler, mülteciler, bağımlılar. Özellikle alanım güvenli bağlanma ve çocuk üzerine. O yüzden tüm kitaplarımda aslında yine görünmeyen bağlar da dediğimiz gibi güvenli bağlanma üzerine, güvenli bağlanan nesiller yetiştirmeyi amaçlıyorum, amaçlamalıyız diye düşünüyorum. O yüzden kitaplarımın çoğu aslında aile bağları ve güvenli bağlanan çocuklar üzerine içerikleri.

0: Görünmeyen bağlara yine döneceğiz ama onun arkasında belki onun da ortaya çıkmasını sağlayan başka kitaplarınız da vardı.
1: Evet.
0: O geride duranlar neler?
1: Onlar da Yanındayım serisi. Yanındayım güvendesin, yanındayım ağlayabilirsin ve yanındayım yapabilirsin diye ard arda gelen bir seri. İlk kitabım 2023 yılında çıkmıştı. 3 baskı aldı hemen. Sonra Yanındayım ağlayabilirsin ve yapabilirsin de beraber çıkarttık.

0: içerikleri de şöyle. Duygular konuşulabilir. Bizim için genelde hep mutluluk daha böyle kabul edilen bir duygu. Ama aslında korku, öfke, tiksinti bunlar da çok kabul edilmesi gereken duygular. Bu duygularla karşılaştığımızda genelde çocuklarımıza nasıl tepki vereceğimizi bilmiyoruz. Burada bu kitaplarımda da çocuklarınızın bu duygularıyla karşılaştığınızda ne yapmanız gerekiyor? Biraz aslında bunları anlattım. Kitaplarımın sonunda da yine uzman psikologların rehberleri var. Ebeveynlere nasıl davranmaları gerektiği ya da bu kitabı nasıl hayatlarına entegre edebileceklerini anlattı. Böyle.
1: Oluşturduğunuz anlatının karakterleri, zemini, zamanı, metaforları var. Bütün bunlarla ilgili sizin mesleki altyapınız var ama onun üstüne kurduğunuz dilin sevimli, sıcak, insani bir tarafı var. Bir bilginin, bilimsel bilginin özellikle sevimli hale gelmesi nasıl mümkün olabiliyor?
0: Deneyim kızım diyormuşum. Ama öyle oluyor gerçekten. Kızımın verdiği tepkilere bakıyorum aslında. İlk kitabım kızım 8 aylıkken yazmaya karar vermiştim. O böyle kendi gölgesinden ve ellerinin hareketinden korkmuştu. Ve sonra ona nasıl yaklaşmam gerektiği üzerine araştırma yaptım. Gerçekten bilimsel araştırma yapıyorum. Ebeveynlik de çünkü bir yolculuk ve nasıl bir şey yapmayı, spor yapmayı öğrenirken bile araştırma yapıyoruz. O yüzden ebeveyn olurken de araştırma yapmalıyız diye düşünerek ben hep böyle araştırma yaparak, okuyarak ebeveyn olmaya çalıştım, hayatıma geçirmeye çalıştım. Kızımda gördüklerimi, kızımın sevdiklerini ya da benim zaten halihazırda anneliğimde kullandığım cümleleri, bence tatlı bir anneyim çünkü daha yumuşak bir anneyim, kitaplarıma yansıtmaya çalışıyorum.
1: Sizin az önce söylediğiniz gibi girift aşamalarda değil ama kendine ait yine bir kurgusu, hem altyapısı olan, bilgi ve bilimselliğe dayanan altyapısı olan ama sonuçta kurguyla bir araya gelmiş ve o şekilde ortaya çıkan yazılar yazıyorsunuz, hikayeler anlatıyorsunuz, çocuklar için yapıyorsunuz, ebeveynleri için yapıyorsunuz bunları. Peki netleşmeye başladıktan sonra, yani önce böyle çocuğunuzun hareketlerini takip ettiniz. Ardından bunun size hem ilhamı oldu hem bilgi olarak hatırlattıkları, çağrıştırdıkları oldu. Bir araştırmaya yöneltti. Ama yine de nesnelleşti, somutlaştı, ortaya çıkmaya başladı. Hangisi hangisini sürükler? Yazar mı eserini, eser mi bir aşamadan sonra, ortaya çıktıktan sonra yazarını sürükler?
0: Aslında net bir cevabı bence yok. Çünkü her hikayemde farklı oluyor. Birinde mesela pıtır pıtır hemen eser beni sürüklüyor oraya, yani içerik. Ama mesela görünmeyen bağlarda böyle oturup çok uzunca düşündüğüm, hayatıma baktığım, ben biraz da kendi hayatıma dönerek benim için neler daha çok önemli, hayatımda böyle ne benim için görünmeyen ama hep yanımda olan şey diye düşünüp karar verdiğim bir süreç oldu. Ama diğer kitaplarımda mesela direkt gördüm ve hemen yazdım. Ama genel olarak benim aslında yazma hikayem şöyle oluyor. Gece yatıyorum yatakta ve birdenbire gözlerimi kapatınca hikaye geliyor. Pıtır pıtır geliyor. Sonra gidiyorum kenara yazıyorum ya da sabah unutmamak için ses kaydı yapıyorum. Sonra onu bilgisayarda bir şekilde hayata geçiriyorum. Aslında iki türlü de cevap verebilirim. İki türlüsünde.
1: İnsanın edebiyatla ilişkisi çok karmaşık. Öğreniyor mu, zevk mi alıyor, tecrübe mi kazanıyor? Belki hepsi ama amaçlanmış tarafıyla değil, hayatına kattıklarıyla gerçekleşen bir şey bu. Çocuk edebiyatı ve çocuk kitapları ise daima içinde muhtelif tartışmayı barındıran, başka türlü hassasiyetler gerektiren bir şey. Çünkü insanın büyük ihtimalle en savunmasız halleri yaşlılık ve çocukluk. Yaşlılık başka bir faz ama çocukluk gerçekten tam anlamıyla böyle. Bu savunmasız ve hayata hazırlanması gereken minik insan için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Ve o güzelliklerle karşılaştırmak için doğru adımları atmak istiyoruz. Doğru adımları atmaya nereden başlar ebeveyn?
0: Bence karnımıza düşmeden önce, yani çocuk sahibi olma fikriyle beraber olmalı diye düşünüyorum. Çünkü bu bir süreç. Ben başta hiç mükemmel ebeveyn yoktur elbette ama anneliğimin ilk yıllarında yaptığım şeyleri belki ikinci çocuğum olsa yapmıyor olacağım. Tabii ki bu bir süreç. O yüzden doğru adımı her daim atamayabiliriz. Ama bence çocuk açısından bakarsak 0-3 yaş çok önemli. Ben de o yüzden aslında kitaplarımda 0-3 yaşı çok önemsiyorum. Görünmeyen Bağlar kitabı mesela soyut bir çalışma. Ama 0-3 yaşta bir çocuğun soyut resimlerle karşılaşması günümüzde bizim ülkemizde en azından kendi ülkem için söyleyecek olsam çok rastlanır bir şey değil. Daha böyle basit olsun istiyor ailelerimiz. Ama çocuğumuza ne kadar erken tanıştırırsak dünyayı ve farklı şeyleri o kadar gelişim

0: Mükellef olduğumuz çocuklarımıza eşlik ederken, rehberlik ederken öncelikle bu edebiyatın ilk okuru ebeveynler olmuş oluyor, öyle mi?
1: Evet, aslında benim de hep beslendiğim bir kitap olduğu için söylüyorum. Neden Çocuk Kitapları Okumalıyız isimli bir kitap var. Buradan herkese de tavsiye ederim. Bence çocuk kitabı ile ilgilenen ya da ilgilenmeyen herkes neden okumalıyız ya diye bir merak edip dönmeli. Çünkü biz bugünlere aslında çocuk kitabı okuyarak geldik. Ve hala içimizdeki çocuğu bulmak için değil, geçmişe dönük hatıralarımızı hatırlamak için. Ben o yaşlarda nasıl düşünüyordum acaba diye bakmak için ya da şu an o gözle bakabilecek miyim ya diye bir denemek için çocuk kitaplarını açıp bakmak gerekiyor. Bazen mesela bir çocuk kitabında öfkeyi nasıl yöneteceğimizi anlatan bir küçük örnek oluyor. Ve gerçekten ben hala öfkemi zaman zaman kontrol edemiyorum ve o kitabı görüp Berke neden öfkelendi diye bir kitap var mesela. Berke öfkelendi, ne yapması gerektiğini çocuğa anlatıyor ama ben oradan öğreniyorum aslında. Evet ya, hani biraz daha sakin olmalıyım, tepkilerimi şöyle vermeliyim gibi. O yüzden hepimizin bence dönüp dönüp arada okuması gereken kitap var çocuk kitapları.

0: Hayatın bütünüyle etkileşim halinde olduğunuz çok belli. Hem profesyonel alanlarla, hem özel hayatınızla, hem de yazı dünyası içindeki hareketiniz, bakışınız ve araştırmanızla. Hem kendi ülkemize hem de dünyaya baktığınızda, hem de üstelik aynı zamanda bu alana emek veren biri olarak nasıl görüyorsunuz akışı? Ne tarafa doğru gidiyoruz? Pek çok şeyden endişe ettiğimiz bir dünyada da yaşıyoruz ya aynı zamanda. Bu endişeler içinde mesela limanımız olabilir mi kitaplar, yoksa fazla mı anlam yüklemek olur bu?
1: Yine çok güzel ve çok çok güzel tabir ettiğiniz bir şey oldu. Evet, anlamın tamamını kitapta bulamayız. Bence benim için, hepimiz için hatta belki de anlamı olan tek bir kitabımız var, Kur'an-ı Kerim. Evet, oraya dönüp her zaman bence bakmalıyız. Kitaplarımız, diğer okuma kitapları da rehberimiz olmalı. Ama kitaptan okuduğumuzu tamamen hayatımıza geçirmemiz çok zor. O yüzden aslında her ailenin dinamiği de farklı olduğu için kitaplardan okuduklarımızı aile dinamiğimize göre süzüp süzgeçten getirip hayatımıza geçirmeliyiz. Ülkemiz için konuşacak olursam da ben kötü bir yerde olduğumuzu asla düşünmüyorum. Çünkü nüfusumuz çok kalabalık, çok fazla etnik çeşitliliğimiz var ve yazı hikayemiz de çok eskilere dayanıyor. Yani edebiyatımız çok güçlü. Çocuk edebiyatımız yeni yeni güçleniyor olabilir ama bence çocuk edebiyatında olan yazarlar zaten o güçlü yazarlardan beslenmiş. Okulda o kitapları okumuş yazarlar, insanları olduğu için bence iyi bir yere doğru gidiyoruz.
0: Kendi yazdıklarınız kitaplaştıktan sonra, tabii görünmeyen bağlar özelinde söylediğimizde çok daha yeni, henüz ondan tam olarak uzaklaşma ve dışarıdan bakma imkanına belki de kavuşamadınız henüz. Daha yeni olabilir ama yine de yazım sürecinden sonra, iki kapak arasına girdikten sonra yazdıklarınıza bakıp bu cümleyi nereden, nasıl buldum ben dediğiniz oluyor mu?
1: Evet, aslında yeni kitaplaşmış ama biz çok önceden çalışıyoruz. Yani içeriğini çok önceden hazırlıyorum. Herkes böyle sonra çizere gidiyor, sonra geri geliyor. Bazen revize oluyor, bazen direkt kitap haline geliyor. Ama aslında biz o yazıyı çok aylar öncesinden bitirmiş oluyoruz. Kitap haline geldiğinde ben vay be, aferin ya, aferin kız sana falan yapıyorum bazen. Hani şimdi olsa aynı cümleyi kullanabilir miydim, nasıl aklıma gelmiş dediğim gerçekten oluyor.
0: Özellikle çocuk edebiyatı için, çocuk kitapları için tabii az önce bahsetmiş olduğunuz şey hemen hatırlattı. Zaten zihnimizin bir köşesinde görsellik de çok önemli. Yazılan metin kadar çocuğun zihnine, algısına ve beğenisine sunacağımız o metin kadar görünürlük, çizimler, renkler de çok önemli. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz ve yazdığınız metinle resmin bütünleşmesi konusundaki süreçlere nasıl dahil oluyorsunuz?
1: Yazıyı yazarken kafamızda bir şeyler beliriyor. Benim genel olarak karakter beliriyor. Diğerleri işte ben şu tarzdan hoşlanıyorum. Bazen animasyondan hoşlanabilirsin, bazen kara kalemden hoşlanabilirsin. O aslında biraz bulduğun çizerin tarzına bağlı. Tabii ki sadece benim istediğimin olması mümkün değil. Çünkü bir kitap çıkarken yazar

0: Çizeri, yayıncısı, editörü hepsinin emeği var ve hepsinin gözüyle beraber bir bütün oluyor. Sadece ben kendi adıma söyleyecek olursam yayın eviyle birlikte konuştuğumuzda şu tarzlardan hoşlanıyorum diyorum. Ve yayın evlerim de sağ olsun her zaman çok seveceğim çizerler buldu. Hepsinden de çok memnunum. Hepsinin kalemi çok farklı. Özellikle görünmeyen bağlar çok soyut bir çalışma oldu. Benim hiç hayal ettiğim gibi bir şey olmadı. Ben bunu zaten hayal edemezdim çünkü çizim yeteneğim yok. Ama görünce inanamıyorum ya, gerçekten hayalime çok benziyor falan dedim. Görmediğim hayalime. O yüzden çok değişik bir duygu. Çok seviyorum.
1: Biraz da okurluk tarafınıza geçelim bakalım.
0: En sevdiğim.
1: Peki orada yazmış olduğunuz türün dışında okuru olmaktan mutluluk duyduğunuz tür ya da türler hangileri?
0: Ben aslında çok yiyici bir insanım. Yani ben iyi edebiyat, kötü edebiyat her şeyi okurum. Klasikler çok, ben şöyle düşünüyorum. Biz mesela lisede, ortaokulda falan çok klasik okuduk ve o zamanlar çok sıkıcı geliyordu bana. İşte Aşk-ı Memnu'yu bitirdiğimi biliyorum ama şu an tekrar dönüp okumam. Çünkü dizisini izledim. Bence şöyle, biz yaşımız ilerledikçe daha sıkıcı, daha böyle zor metinler okumalıyız gibi bir kafadayız. En azından ben öyleydim. Ama artık daha keyif aldım. Kısa, hemen bitirebileceğim şeyleri seçmeye yönelmeye başladım. Özellikle anne olduktan sonra. Çünkü vaktim çok az oluyor. Ve böyle olunca, böyle bir yol deneyince sevdiğim şeyleri farklılaştığını fark ettim. Mesela en son şu an Hamlet'i okuyorum. Hepimiz biliyoruz Shakespeare'i ama hani bir de yazı halini okuyayım dedim. Hiç okumamıştım. İşte tiyatrolarını izliyoruz, videolarını izliyoruz falan ama metin halinde görmek çok başka hissettirdi. Ondan önce Yaşar Kemal okumuştum. Çok alakasız şeyler. O daldan dala atlıyor gibi. Mesela polisiye çok okurum. Kitaplarımı yazmadan önce genellikle kuramsal şeyler okuyorum. Aleta Solter mesela, Şefkatli Ebeveynlik, Bağlanma Temelli Ebeveynlik. Bu tarz kitapları çok okuyorum. Güncel olarak da Kevin Wilson'ın en son Bir Şey Olduğu Yok kitabını okudum. Böyle çok absürt bir roman. Çocuklar birden ateşe veriyor kendilerini, sinirlendiklerini, öfkelerini kontrol edemiyorlar ve onların her yeri yakabilirler. Onların ateşini söndürmek için aile bir bakıcı tutuyor. Hani gerçek hayatta olmayacak bir şey. Ama bunu nasıl yazar bize aktarabilmiş ve nasıl benim gözümde canlanabiliyor? O kadar akıp giden bir roman ki bence bu benim çocuk kitabı yazarlığımı da besliyor diye düşünüyorum. O yüzden absürt şeyleri de çok seviyorum. Her şeyi okuyorum.
1: Şimdi dijitalleşme hayatımıza girdi gireli birçok şeyin bazı, zemini, temeli haline gelmiş durumda. Ondan hem çok şikayetçiyiz ama hem de imkan ve ihtimallerinden, yani ihtimalleriyle heyecanlanıp imkanlarıyla da kolaylaştırıyoruz hayatımızı. Teknolojinin hayatımıza getirdiği şeylerden biri de klasik okurluğumuzu şu anlamda etkiledi mi bilmiyorum, bu bir tartışma konusu. Dikkatimizi toplama ve odaklanma konusunda dijitalleşme bizi kitapla biraz mesafeli hale getirdi mi acaba?
0: Tabii ki getirdi. Ama kitap okumak ve telefonla ilgilenmek bence çok başka şeyler. Kitap okumaya her halükarda ekstra bir vakit ayırmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Ama onu hayatımıza, tamam ben artık kitap kesinlikle okuyacağım, düzenli kitap okuyacağım, her gün 5 sayfa okuyacağım falan gibi böyle şeyler yapıyoruz ya, challenge'lar. Ben onlara gelemiyorum, yapamıyorum yani. Her zaman kitabımda, o yüzden böyle küçük, ince, çantamda kitaplar bulundurunca metroda 2 dakikada 2 sayfa okuyorum, hemen kenarını kıvırıyorum. İşte arabada 2 sayfa okuyorum, kenarını kıvırıyorum falan. O yüzden böyle hayatımızın içine soktuğumuzda aslında bizi aramızı açtı diyemeyiz ama ben kitap okuyacağım, her gün 5 sayfa okuyacağım, şuraya geçip okuyacağım, yatmadan önce okuyacağım dediğimizde evet çok zor çünkü telefondan vazgeçmek imkansız. Onun için böyle birazcık hayatımızın akışına sokmaya çalışmamız gerekiyor diye düşünüyorum kitapları.
1: İşte bir yandan aramıza perdeler girerken bir yandan da kolaylaştırıcı başka etkiler olabiliyor. Biraz da bunu sormak için sormuştum. Klasik kitap okur musunuz yoksa PDF'çi mi?
0: Klasik kitapçıyım. Yani belki bu benim eksikliğim ama hiç PDF'ten okumadım. O e-kitaplardan ya da sesli kitap hiç yapmadım. Podcast dinliyorum ama kitap hiç. Çünkü bana kitaba dokunmak çok hoş geliyor. Böyle altını çizmek, kenarlarını kıvırmak, sevdiğim bir ayracı kenarına koymak ya da işte atıyorum bir uçak bileti almışım İtalya'ya. Onun biletinin kitabının içine koymak falan bana çok tatlı geliyor. O yüzden ben klasik kitapçıyım.

0: Okuduklarınızı ya da yazdıklarınızı daha sonra insanlarla konuşur ve tartışır mısınız, yoksa okumak çok kişisel bir zevk olarak kendinize ayırdığınız özel bir alan mı?
1: Çok paylaşırım. Özellikle eşimle bunu okumalısın, bunu okumalısın. İkimiz de mesela farklı şeyler okuruz. O böyle okuduklarını buraya koyar, ben okuduklarımı buraya koyarım. Sonra ikimiz de sen bunu oku bak, bunu seversin falan diye birbirimize paylaşırız. Ama Instagram'da da takipçilerime hep anlatırım. Bunu mutlaka alın, pişman olmayacaksınız falan diye. Yazdıklarımı tabii ki bir süre saklamak zorunda kalıyorum. Ama eşimle her zaman paylaşıyorum. Annemle de paylaşıyorum. Kafama böyle bir fikir geldi aklıma. Ne dersin falan diye. O yüzden paylaşmayı çok seviyorum.
0: Peki, okumanın, yazmanın hayatınızda çeşitlendiğini söylediniz ama yine de özel ve güzel bir köşesi var mı? İşte bu benim masam, bu benim defterim, bu benim kalemim, ucunda tüy var, taş var. Bu bana ait ve bu benim için bir ritüel. Var mı böyle bir alan, materyal?
1: Düşünüyorum, tabletim sadece. Onun dışında evimde öyle bir yer yok. Çünkü evimiz aslında her yer yazmak ve okumak için müsait olan yerler. Banyomuzda da çamaşır makinemizin üstünde bizim kitaplarımız var. Kızım orada çok vakit geçiriyor bazen, ya da onun yanında olan insan işte böyle resimlere bakmak istiyor. Böyle çamaşır odamız var mesela, çamaşırlığın yanında böyle kitaplar var. Mutfakta fırınımızın üstünde kitap var. O yüzden aslında okumak bizim için her an, her yerde yapılabilecek bir şey. Yazmak için sadece tabletimi kullanıyorum. O yüzden tabletim bana ait diyebilirim.
0: Okur yazarlık serüveninizin okur olarak başlayan hikayesi yazar olarak devam ediyor. Son soru olarak, bir yazar olarak kendinize belirlediğiniz bir hedef, bir kızıl elmanız, bunu mutlaka yapmalıyım dediğiniz bir şey veya yazmanın bir süresi, şu vakte kadar yazarım, şu tecrübelerden geçtikten sonra yazarım diye bir hayat planlaması var mı?
1: Canım istediği kadar ve akademik bilgilerim arttıkça tabii ki insanlarla paylaşmak istiyorum. Çünkü okuduğum bölüm ve hayat tecrübem birçok insanda olabilir. Evet, ama ben aynı zamanda bu işin içine anneliğimi de katıyorum. Kızıma olan sevgimi de katıyorum. O yüzden başka çocuğum olursa belki tekrar küçük yaş çocuğa dönebilirim, ama kızım büyüdükçe, onun da hoşlandığı şeyleri gördükçe ben de onunla birlikte ilerleyeceğim diye düşünüyorum. İlerleyen yıllarda bence daha böyle ortaokul çağı çocuklarına kitap yazabilirim diye düşünüyorum. Kim bilir, belki yetişkinlere de yazarım. Ya da en azından çocuk kitapları nasıl olmalı diye belki yetişkinlere hitap ettiğim bir içeriğim olabilir.

Bir millet göğe uzanmak isterse ne yapar? Taşla, çelikle, hayalle bir kule örer. Tıpkı Çamlıca'da yaptığımız gibi. Çamlıca Kulesi sadece bir yapı değil, Türkiye'nin göğe yazdığı, zirveye taşıdığı bir millet hayaliydi. İstanbul'un kalbinde yükselen bu dev yapı, 369 metre uzunluğuyla İstanbul'un en yükseği oldu. Bir yayın tesisi olmanın çok ötesine geçerek, Avrupa'nın en yüksek radyo ve TV kulesi olarak ilklere imza attı. 100 radyo ve 17 televizyon vericisini bir araya topladı. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte 49 kat olarak inşa edildi ve mimari başarıyı adeta göklere taşıdı. İstanbul'un simge yapılarından biri oldu. Tasarımında Türk İslam sanatında önemli bir yere

sahip olan lale formundan ilham alındı. Böylece geçmişin zarafeti geleceğin çizgileriyle aynı gövdede buluştu. Kule yalnızca bir mimari eser değil, aynı zamanda teknolojik bir devrimde oldu. Dünyada ilk kez aynı anda 100 farklı radyo yayını frekans karışıklığı olmadan buradan yapıldı. Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşturan hem de sağlığı tehdit eden 33 anteni tek bir noktada topladı. Tasarımsal ve teknik açıdan çağının ötesinde olan bu yapı, depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Türkiye vizyonunun modern bir temsili oldu. İstanbul'a değer katarken Türkiye'ye gurur veren Çamlıca Kulesi, aynı zamanda İstanbul'un eşsiz güzelliğini kuş bakışı izleme fırsatı sundu. Ziyaretçiler için seyir terasları, sosyal alanlar tasarlandı ve açıldığı günden bu yana 2 milyondan fazla kişi bu manzaraya tanıklık etti. Böylece Çamlıca Kulesi tüm heybetiyle Türkiye yüzyılını göklere yazdı.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. An ve zamandasınız. Hoş geldiniz. Ben Özge'nin Reyhan Güler. Bu akşam her zamanki gibi tarihin koridorlarında dolaşıyoruz ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşuyor olacağız. Bu hafta insanlık tarihinin en zor dönemlerinden bir dönemi ele alacağız ve önemli bir konuyu konuşacağız. Her zaman savaşları, kahramanları, tarihin kırılma noktalarını farklı perspektiften ele alırız. Fakat bu akşam felaketler çağını konuşacağız. Tarihte kıtlıkları, salgın hastalıkları, depremleri, büyük istilaları ve bu durumların, bu felaketlerin tarihin kırılma noktalarını nasıl tetiklediğini konuşacağız. Elbette içinizi karartmaya gelmedik, tarihten ders çıkarmaya geldik. Bize bu konuyu anlatacak çok kıymetli bir konuğum var. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlyas Gökhan hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Davetiniz için çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun hocam. Şeref verdiniz. Önemli bir konuyu konuşacağız bu hafta beraber. Çok da merak ettiğimiz bir konu. Gerçekten çok sıkça ele alınmayan felaketlerin, ya hayatımızın bir parçası felaketler. Ne kadar iyilikler varsa hayatta kötülükler de başımıza geliyor. Ve doğa olayları, işte salgın hastalıklar, kıtlıklar, bütün krizler elbette hayatımızın bir parçası. Ve tarihte bu olayların, dünyadaki olayları nasıl etkilediğini, nasıl tetiklediğini, nelere mal olduğunu ve bunlardan nasıl dersler çıkarmamız gerektiğini bu akşam sizlerle konuşacağız. Öncelikle kitabınızı da ben takdim etmek istiyorum. Çok kıymetli bir kitap. Teşekkür ediyorum. Timaş Akademi Tarih Yayınları'ndan Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamın Felaketler Çağı adlı kitabı bizim bu akşamki referans noktamız. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Keyifle okuduk. Çok önemli anekdotlar var. Hem Orta Doğu'daki hem de Avrupa'daki gelişmelerin bir dönemi felaketler bünyesinde ele aldınız. Ve günümüze kadar da aslında bir ders çıkarmamız niteliğinde bir kitap. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen başlayalım hocam. Neden felaketler çağı diyeyim öncelikle? Bir şeyi felaket olarak adlandırmak için ne olması gerekir? Hangi kategorileri içine alıyoruz? Ve benim aslında merakımı gıdıklayan şey, neden felaketleri çalıştığınız ve bunu bir eser haline getirdiğiniz? Buyurun buradan başlayalım. Evet.
1: Şimdi aslında bu doktora tezimiz oluyor. 94-98 yıllar arasında bu çalışmayı yapmıştık. Yani Türkiye'de bu konular çok nadir çalışılan konulardır. Biz de bu vesileyle yola çıkmıştık. Tabii yıllar geçti, bu konuyla ilgili de birkaç makale yazdık. Fakat daha sonra bildiğimiz gibi 2019-2020 yıllarında dünyamızı kasıp kavuran Covid-19 döneminde bu çalışma tekrar hatırlandı o dönemde. Çok sayıda böyle arayanlar, soranlar oldu. Bu çalışmayı işte gün yüzüne çıkarmamız amacıyla biz de o vesileyle bu çalışmayı yaptık. Normalde bu çalışmamız 13. 14. yüzyıllar arasında Orta Doğu coğrafyasında kıtlık ve salgın hastalıklar. Fakat bir çok değerli bir şu anda bir üniversite rektörümüz hocamızın da önerisiyle Orta Çağ dönemini kapsadığı için Orta Çağ'da tarihimizin en karanlık dönemlerinden biri. Bu yüzden zaten Orta Çağ adı veriliyor. Biz de bu çalışmamıza Felaketler Çağı adını verdik. Yani ilk çağdır, yeni çağdır, yakın çağdır. Bunlar herkes biraz gülümseyerek bakar. Fakat Orta Çağ deyince yani herkes
0: karanlık
1: böyle bir
0: çağ.
1: Bir kısmen öyle oluyor. Zaten hele hele hatta bizim Türk tarihinde şöyle bir durum var. Türk ve İslam tarihinde Orta Çağ dönemi diye bir dönemin olmadığı, aslında bu dönemde yani İslam dünyasının ileri bir çağda olduğu, Batı dünyasının Orta Çağ yaşadığını ve tabii ki onlar 19. 20. yüzyılda dünyada baskın oldukları için bu çağı o şekilde adlandırmışlar. Yani bizim Türk ve İslam dünyasında böyle bir çağın olmadığı söylenir. Ve biz tabii şunu da gördük. Bu çalışmadan felaketler çağı dememizin sebebi gerek tabii ilk çağ tarihi çok az biliniyor. O dönemde bir takım olaylar vardır, felaketler ama yeni çağ ve yakın çağ dönemlerinde de insanlar tecrübe edinmişler. Ya da 20. yüzyıl dediğimiz günümüzdeki uzay çağında. Bundan dolayı orta çağ döneminde yani çok büyük felaketler yaşanmış. Hem doğal felaketler, hem salgın hastalıklar, hem efendim işte savaşlar diyelim, istilalar. Bu yüzden orta çağ dönemini kapsadığından dolayı ve önemli olayların olduğundan dolayı Felaketler Çağı adını verdik kitabımızın adına.
0: Hocam tarih boyunca birçok savaş yaşandı. Hep konuşuyoruz programlarımızda da. Tabii ki insanlık üzerinde yıkıcı etkileri var savaşların. Ama savaşlar kadar salgınlar, doğal afet, yani felaketler de çok yıkıcı. Sizce hangisi en yıkıcı etkiyi bırakmış? Şimdi siz araştırmalarınızda birçok medeniyetlerin belki yok olduğunu, belki yeni medeniyetlerin oluştuğunu, doğal afetler, salgınlar, işte kıtlık, depremler, istilalar, bunların hepsi bir felaket. Bu felaketlerin yıkıcı olup olmadığı, savaşlar mı daha çok yoksa felaketler mi? Hangisi sizce?
1: Yani şimdi tabii ki savaşlar bir anda, hani 1-2 yıl içinde başlayıp sonuçlanan bir olaylardır. Ancak bu felaketler, salgınlar ya da depremler, bunların etkileri uzun sürüyor. Bundan dolayı özellikle sosyal tarih çalışanlarda şöyle bir algı var. Yani dünya medeniyetlerinin yıkılmasında, yok olmasında savaşlardan daha ziyade felaketlerin etkili olduğu söylenir. Yani bundan dolayı, yani öyle bir inanç sistemi, yani diyelim işte bir Roma İmparatorluğu'nun ortadan kalkışı, Bizans'ın parçalanıp dağılması ya da bir Hitit İmparatorluğu'nun yok olması gibi veya Mezopotamya medeniyetlerinin yok olması veya işte Amerika'daki o İnka gibi Aztek medeniyetlerinin yok olmasında bu felaketlerin etkili olduğu söyleniyor. Yani böyle bir kabul söz konusu.
0: Çok enteresan hocam. Mesela Aztek, İnka medeniyetlerin ortadan kalkmasını kitabınızda da detaylıca değinmişsiniz. Bu çarpıcı örneklerde salgın hastalıklar mesela. Az önce verdiğiniz örnekleri biraz açalım mı? Şöyle, medeniyetleri nasıl yok etmiş?
1: Evet. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın daha biz şu anda işte Covid-19'u yaşadık. Ve yaklaşık olarak 2 yıl boyunca kapandık. Ve Covid sonrası yeni bir dünya kuruldu. Yani iletişim alanında, efendim diye sosyal alanlarda başka bir alana girdik. Mesela biz özellikle üniversitelerde şunu gördük. Daha önceden mesela bizde toplantılar ya da bir takım işte sempozyumlar yüz yüze yapılırdı. Şu anda büyük bir kısmı bunların artık yani çevrim içi dediğimiz, yani online şeklinde yapılmaya başlandı. Bu yüzden büyük bir değişim oluyor. Şimdi tabii ki bu medeniyetlerin yıkılmasında da ve ya da yeni bir şeyin ortaya çıkmasında bunun çok büyük etkisi var. Yani yeni bir değişime uğruyor. Örnek olarak hani İnka, Enka şeyi, Aztek medeniyetlerden bahsederken, şimdi Güney Amerika ya da Kuzey Amerika kıtasında biliyorsunuz çok daha büyük medeniyetler kuruluyor. Devletler kurulmuş. Bunların bir yazıları var. Bugün çok fazla iz kalmamış bunlardan. Fakat bakıyorsunuz ki beyaz Avrupalı Amerika kıtasına gittiği zaman oradaki insanlara bir salgın hastalık bulaştırıyor. Ve İnka ve Aztek medeniyetlerinin yok olmasında, oradaki milyonlarca yerli, yani Amerikan yerlilerinin yok olmasında, bugün sayıların çok az kalmasında bunun çok etkisi var. Yani şunu düşünelim, bugün birçok insanımız bu Covid meşe geçirmeye devam ediyor. Fakat vücudumuz bağışıklık sistemi kazandı. Beyaz Avrupalı kendisi gerek kızamık, gerek efendim çiçek hastalığı gibi veya dizanteri, tifüs gibi hastalıklara bağışıklık sistemi kazanmıştır. Fakat bunlar yeni kıtaya, Amerika'ya gittikleri zaman oradaki İnka toplumlarına, Aztek toplumlarına bu hastalıkları bulaştırıyor. Ve milyonlarca Kızılderililerin ya da Aztek İnkalıların bu gerek verem, gerek efendim işte kızamık gibi çek hastalık hastalıklardan yok olduğu, yani beyaz Amerikalı oradakilerin bir kısmını katletmekle beraber sayısal anlamda ekseriyeti bu yüzden yok oluyor. Ve bunlar çok bize şöyle değil. Mesela İnka imparatorun çöküşü 1400 yani 1500 yıllar veya işte Aztek medeniyetinin çöküşü, bu Cortes vardır, İspanyol Meksika bölgesini işgal eden İspanyol komutan, onlar yıkıyor. Çok kolay bir şekilde yıkıyorlar. Yani hem ateşli silahları kullanıyorlar hem de dediğimiz gibi salgın hastalıklar bunların işini kolaylaştırıyor. Bu şekilde bu medeniyetler yok olup gitmiştir.
0: Hocam Hititler, Sümerler, Antik Yunan mesela toplumları bu salgınlarla nasıl mücadele etmişler? Neler yaşamışlar? Yani salgınların eski çağlardan beri var olduğunu biliyoruz ama mücadele şekilleri nasıl olmuş?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Eski insanlar, yani mesela bu Hititler döneminde Anadolu'da ciddi salgın hastalıkları yaşanıyor. Özellikle tabletlerde biz bunu görüyoruz. Yani bazı eski çağ hocalarımız bunu çalıştılar. Ve ya da Mezopotamya'da aynı şekilde. O dönemlerde şimdiki gibi tedavi usulleri, çok basit tedavi usulleri var. Yani şimdiki anlamda bir hekimlik sistemi falan, bilhassa salgın hastalıklarda çok fazla faydalanan. Bunlar daha çok yani Tanrı'nın o dönemde, bir de putperestlik ya da eski inançlar olduğu için onların kendilerine göre, hani tanrılarının kendilerini bir cezalandırma olarak görüyorlar bunları. Bundan dolayı bu salgınlardan kurtulmak için büyüye başvuruyorlar. Yani çeşitli dualar yapıyorlar tanrılarına, ibadetler yapıyorlar, kurban kesiyorlar. Yani bu şekilde hastalıklardan kurtulmaya çalışıyor. Yani modern tıbbın hani gelişmesine kadarki dönemlerde böyle bir şey var. Yani Tanrı kendileri yoldan çıkmalarından dolayı cezalandırdı. Başlarımıza bu felaket geldi. Biz bundan dolayı diyor, bundan nasıl kurtulabiliriz? İbadetlerini artırıyorlar, hayırlarını artırıyorlar. İşte ve bu şekilde hastalıklardan kurtulmaya çalışıyorlar. Tabii bir de şunu da söyleyelim. Salgın hastalıklar, özellikle bunlar ateşli hastalıklar. Bu dönemlerde insanların vücutları zayıf düşüyor. Ve enerjiye ihtiyaçları var. Bilhassa şekerli, tabii şeker bilinmiyor o dönemde. Evet. Şekerli meyveleri kullanıyorlar. İşte nar gibi ya da diğer işte kayısı gibi şeyler, şeker vücudu güçlendirdiği için, bir anda hani kana karışıp insanı dinamik hale getirdiği için bu salgınlar döneminde şekerli meyvelerin fiyatların kat kat arttığını görüyoruz. Yani bunlar yaşanıyor. Bilhassa nar. Mesela nar salgın hastalıklarda tedavide kullanılıyor. Bir de yine Orta Çağ döneminde bunu, tabii ilk çağda Hititlerde ya da Sümerlerde bilmiyoruz ama Orta Çağ döneminde mesela kınanın salgın hastalıklara karşı kullanıldığını görüyoruz.
0: Dezenfekte ediyor. Elime yaktığımız
1: evet,
0: kına.
1: Evet, aynı şekilde meşhur tıp tarihçimiz var, Süheyl Ünver rahmetli. Onun da bu konuda bir makalesi var. Yani salgın hastalıklarda kına tedavisi diye bu Türkiye'de kullanmış 30'lu yıllarda, 40'lı yıllarda. Yani kadınlar mesela başları ağrıdığı zaman işte kına yakarlar ya da vücutlarının herhangi bir yerde bir bir sivilce ya da benzer bir hastalık olduğu zaman da kına yakarlar. Bundan dolayı bunu da kullanıyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum.
0: O da yani kültürler olarak, evet, kültürel olarak da bir ritüel haline gelip evet, öğrenilen bir şey olmuş kına. Hocam, şimdi salgın dünya tarihinin seyrini değiştirmiş, evet, bir dönem. Mesela kitabınızda da var, Justinian vebası. Evet. Bizans İmparatorluğu üzerinde etkileri neler olmuş Justinian
1: vebası?
0: Şimdi
1: 541-43 işte yıllar arasında, 42 yıllar arasında bu salgın yaşanıyor. Tüm Akdeniz havzasında, yani bugün işte Ege dediğimiz kıyılar, Akdeniz kıyıları, Suriye kıyıları, Mısır kıyıları ve yine İstanbul'u etkiliyor ve buna da zaten o dönemdeki imparatorun adından dolayı da Justinianus vebası adı veriliyor. Ve şimdi 540'lı yıllar öyle bir etki ediyor ki büyük bir nüfus kaybına uğruyor Bizans ülkesi. Yani o dönemde Balkanlar da Bizans İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında ve Güney İtalya kısmı da, yani Büyük Roma yıkılıyor. Batı Roma İmparatorluğu, Batı Roma yıkılınca Bizans tabii kendisini Büyük Roma'nın varisi olarak gördüğü için İtalya'nın bir kısmını da işgal etmiş, güney kısımlarını, ve bu havzada ciddi bir nüfus kaybı oluyor. Ve arkasından Bizans zayıflıyor. Bu sırada İran'da bulunan Sasani İmparatorluğu'nun Anadolu'ya seferlerini görüyoruz. Ve Bizans bu seferler karşısında başarısız oluyor. Yine Suriye'yi ele geçiriyor Sasaniler. İran'ı ele geçiriyorlar. Yani o nüfus kaybından dolayı Bizans ciddi bir asker çıkaramıyor. Ve bir müddet sonra da İslamiyet'in ortaya çıkışı, çünkü bu salgının etkisi 100 yıl falan sürüyor. Yani 542'lerden başlayıp 650'lere kadar, yani nüfus kaybı, demografik kayıp Bizans'ı sarsmıştır. Hem iktisadi bakımdan hem de demografik bakımdan. Mesela kısa süre içinde İslam orduları Anadolu'yu fethediyorlar. Yani daha düşünün, 669 yılında Müslüman da İstanbul gelip kuşatıyorlar. Ya yani bu Justinianus vebasının Bizans'ı iktisadi yönden, demografik yönden sarstığı, bundan dolayı hem Sasanilere karşı koyamadıklarını, aynı zamanda da İslam ordularının kısa süre içinde Anadolu'yu fethettiğinin görüyoruz bu dönemde. Bu yani salgından kaynaklandığı yine iddia ediliyor.
0: Zayıflıyor devlet.
1: Evet.
0: Haklısınız. Hocam, peki İslam tarihinde ilk büyük salgın olarak kabul edilen bir salgın var, Anmas vebası. Evet. O nasıl ortaya çıkmış?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, daha bu Anmas vebasından önce biliyorsunuz Suriye bölgesi Müslümanlar 632'den itibaren fethetmeye başlıyorlar. İşte Bizans İmparatoru Heraklios diye bir imparator var, 6. Heraklios. Bu dönemde özellikle tam yeri belli değil ama Anadolu'da da olabilir. Yani Kuzey Suriye'de olabilir, bir salgın hastalık çıktığı söyleniyor. Bu salgın hastalık sırasında Bizans bu salgından kurtulamıyor. Bir rivayete göre iki Rumlu, yani Anadolu'lu o dönemde Hazreti Peygamber'in yanına geliyor. Yani Müslümanların işte bir peygamberi ortaya çıktı. Arapların büyük bir lideri ortaya çıktı. Biz gidelim danışalım diyorlar. Ve iki tane yani Grek'in, yani Rum'un Medine'ye gelerek Hazreti Peygamber'den bu salgından nasıl kurtulacaklarına dair bir rivayet var. Ve biraz sonra söyleyeceğim o meşhur hadisi. İşte Peygamber Efendimiz bunlara tavsiyede bulunuyor. İşte vebalı olan yere girmeyiniz, vebalı olan yerden çıkmayınız diye. Bu dünyada ilk karantina uygulamasının olduğu kabul ediliyor. Yani gerek mesela Sümer'de, gerek Hitit'te, gerek Bizans'ta daha önceki dönemlerde salgınlar çok etkili olmuş. Birçok insan hayatını kaybetmiş. Müslümanlar ilk defa karantina uygulamasını Hazreti Peygamber'in hadisine dayanarak bu bahsettiğimiz 639'daki Anmas vebasında hatırlıyorlar. Anmas bugün Filistin'de bir köy. Ama İsrail burayı yok etmiş. Onu da belirteyim. 639 yılında İslam orduları Suriye bölgesinde fetihlerde bulunurken Ebu Ubeyde el-Cerrah, İslam ordularının komutanı, bir sahabe kendisi aynı zamanda. Ve bu Anmas dediğimiz bölgede, Filistin'de veba hastalığının olduğu ta bu sırada başkent Medine'de bulunan Hazreti Ömer'e intikal ediyor. Hazreti Ömer haber gönderiyor Ebu Ubeyde el-Cerrah'a. Orada diyor bir salgın var, oraya girme diyor. Yani oranın fethini gerçekleştirme diyor. Fakat Ebu Ubeyde el-Cerrah karşı çıkıyor. Yani bu diyor, yani şöyle bir kanaat var biliyorsunuz. Yani şimdi İslam inancına göre de böyle, Kur'an'da da geçiyor. Yoldan çıkan, Allah'a şirk koşan, peygamberlerin sözünü tutmayan bazı toplumların yok olduğu söyleniyor. Ad ve Semud kavimleri Yemen bölgesinde, bunlar işte soğuklarla, rüzgarlarla helak olmuş. Kur'an'da geçiyor. Ama tarihini tam bilemiyoruz bunların. Yine Beni İsrailoğullarının aynı şekilde peygambere uymadıklarından dolayı bunların da helak olduğu söyleniyor. Yani şöyle düşünüyor Ebu Ubeyde el-Cerrah. Bu diyor salgın diyor Allah'ın bize verdiği bir kaderdir diyor. Bu kaderden kaçırılmaz diyor. Ve bu yüzden buraya Anmas'a giriyor. Ve burada 30 bin Müslüman ordusu şehit oluyor. 30 bin kişi. Bazı kaynaklarda bunun 15 bin kişi olduğu da söylenir. Hı hı. Başta Ebu Ubeyde el-Cerrah olmak üzere arkasında arka arkaya tayin edilen 4 İslam komutanı hayatını kaybediyor. Ve bu tabii ki bu sırada Hazreti Ömer'e bu olay intikal edince Hazreti Ömer sahabeyle toplantı halinde. Biraz önce söylediğim Abdurrahman bin Af'ın diyor ki benim yanımda bir hadis vardır diyor. Bunu duydum diyor Peygamber Efendimiz'den diyor. Ve o Rumların gelip de hani Peygamber Efendimiz'e danıştıklarını, bu salgından nasıl kurtulacaklarını söyledikleri zaman o söylediği hadis, işte vebalı olan yere girmeyiniz, vebalı olan yerden çıkmayınız. Diyor ki Hazreti Ömer, burada ilginç de bir şey anlatıyor. Çünkü sahabe peygamberin yanında bulunmuş bir kişi. Yani cüz-i irade diye bir şey var İslam'da. Yani bir kader var ama bir de kaderden, hani Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderini tercih etme olayı var söz konusu. Bunu kelamcılar falan çok daha iyi bilir. Bir hikaye anlatıyor Hazreti Ömer. Siz diyor bir diyor vadide bulunuyorsunuz diyor. Ve elinizde diyor bir at o dönemde. Ve siz diyor o vadinin bir yamacı diyor yeşillik, otlak, bir tarafı da diyor kuru diyor. Siz diyor atınızı diyor nerede gider diyor otlatırsınız diyor. Tabii ki diyor akıl olarak diyor yeşillik alanda diyor otlatırsınız diyor. Bu diyor yani kuru alana gitmemek, yeşillik alana gitmek Allah'ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçmaktır diyor. Yani Hazreti Ömer burada, yani o Ebu Ubeyde'yle Cerrah'a ve diğer sahabelere tavsiye ettiği halde uymamışlar. Ve 30 bin kişiye yakın Müslüman asker burada şehit oluyor. Tabi İslam fetihlerinde kısa bir duruş oluyor. Bu Ammas vebası İslam tarihinin ilk vebasıdır. Bundan sonra devam edip gidiyor. Tabi de şunu da burada ifade edelim. Şimdi İslam dünyasında, yani o dönem Orta Çağ İslam dünyasında bu salgın hastalıkları ikiye ayırıyorlar. Bütün bilinmeyen çiçek hastalığından tutun da dizanteriye, tüfüsüne kadar bütün ateşli hastalıklar genel olarak veba olarak adlandırılıyor. Yani bugün bildiğimiz tüm salgın hastalıklar bir vebadır. Aslında Covid-19'da, yani vatandaşlarımız, halkımız, dinleyicilerimiz bildiği için söylüyorum, yani Covid-19'da bir vebadır. Şimdi İslam müellifleri...
0: Eski anlayışta veba.
1: Fakat
0: hepsi bir de, aynı içinde.
1: Bir de taun diye ikiye bölmüşler Müslümanlar bunu. Yani bizim dilimize de giriyor taun. Aslında Türkçe'de vebanın karşı kırandır. Kıran derler eski Türkçe'de. Ölet derler. Yani kıran derler. Yani bir anda hani bilhassa hayvanlarda görülür. Bir anda bir salgın gelir. Bütün affedersin tavukları ya da...
0: Kıran girdi denir.
1: Aynen, evet. Aynen. Bu aslında o bir vebadır Türkçesi. Batı dillerinde bu kelime plagua'dır. Yani plagua ne zamana kadar? Biraz sonra belki soracaksınızdır. O meşhur kara veba dönemine kadar bu salgın hastalıklar plagua diyor Batı dünyasında. Plagua. Fakat o büyük salgından sonra artık bunun adı Black Death oluyor. Yani kara ölüm diyorlar artık. Yani salgın demek, veba demek Black Death. Yani kara ölüm adını alıyor. İşte Müslümanlar ikiye bölmüşler. Genel olarak bütün salgınlara veba demişler. Vebanın içinde de bir hastalığa taun diyorlar. Bu da yani özellikle Allah tarafından yani yoldan çıkan insanları cezalandırmak için gönderilen hastalıktır. Buna taun diye ayırmışlar. Yani şöyle dediler Müslümanlar, her veba taundur fakat her taun veba değildir diye de bir ifade kullanılan. Burada bunu da belirtmek istiyorum.
0: Neye göre ayırmışlar acaba o hastalığı?
1: Ya işte o dönemki inanç sistemi.
0: Yani hani ateşliyse başka yani, bir hastalık çeşidi diyorlar. Ya da bulaşıcılığı azsa fazlaysa belki başka bir hastalık çeşidi diyorlar. Taun muydu?
1: Evet, taun diyorlar.
0: Taunu i̇şte acaba neye
1: işte
0: göre
1: ayırmışlar? İşte Kur'an'da geçen hani bazı aşırılığa kaçan kavimlerin bu şeyde de var. Tevrat'ta da var, İncil'de de var.
0: Helak olmak.
1: Aynı şekilde yani insanları helak olması. Yani yoldan çıkan, sapkınlığa uğrayan toplumların Tanrı tarafından gönderilen bir felaketle yok olmasına. Buna taun diye Müslümanlar bunu ayırmışlardır. Ve bundan kaçınılmasını da günah sayıyorlar. Mesela 1400'lü yıllarda Memlük Sultanı Şeyh Mahmud diye bir sultan var. Kahire'de bir salgın hastalık çıkıyor. Salgın hastalık sırasında sultan kenti terk ediyor. Siryakus diye biraz daha yüksek delta bölgesinde yaylaya çekiliyor. Devrin alimleri suçluyorlar sultanı. Yani sen diyorlar bu salgından kaçtın. Kaçılmaz diyorlar. Ya aslında burada ben aslında şunu ifade etmek istiyorum. Hani biraz önce Hazreti Ömer'in o hani kader olayını. İlk başlarda Müslümanlar yani salgınlarından bunun bir hastalık olduğunu, bundan kaçınılması gerektiğini, peygamberin hadisine de dayanarak bunun bir doğal bir olay olduğunu belirtiyorlar. Fakat sonraki dönemlerde maalesef hani bizim hani bu Orta Çağ'dan aslında bizim çıkış dönemimiz var ya 1400'lerden itibaren İslam dünyası bir kaosun içine giriyor aslında 1400'lü yıllarda. Mesela Osmanlılar oluşturdukları büyük bir medeniyetle İslam dünyasında çok farklı bir yerleri var Osmanlıların. Yani 1400'lerden itibaren 1500'ler, 1600'ler yani Türkler dünya medeniyetinde çok ileri bir seviyede. Fakat aynı dönemde şunu söyleyebiliriz. Kuzey Afrika'daki İslam dünyası ne durumda? Veya Mısır'daki İslam dünyası ne durumda? Veya Suriye'deki ya da Arabistan'daki İslam dünyası ne durumda ya da Hindistan'da gerileme dönemi başlıyor. 1400'lerden sonra bu şekilde, yani bunun bir kader olduğunu, salgından kaçınılmasının günah sayıldığı bir döneme giriyoruz maalesef. İlk başlarda bu yok.
0: Bu yok. Aslında işte o peygamberin hadisini dinleseler çok daha zayiatsız bir süreç geçecek.
1: Tabii bunu Endülüs'ü Müslümanlar fark etmişler Özgan Hocam. Evet. Endülüs'te 1300'lü yıllarda salgın hastalıklarının sebepleri ortaya konmuş. İbn Hatim ve İbn Hatim adı iki büyük alim var. Tıp kitapları yazmışlar, veba ile ilgili kitaplar yazmışlar. Avrupalılar da bunlardan çok etkileniyorlar. Yani mesela diyor ki bir salgın hastalık olduğu zaman diyor, o salgından ölen insanların diyor kıyafetlerini giymeyin diyor. Bundan size bulaşır diyor. Onun eşyalarını kullanmayın diyor. Yani buna benzer şeyler var. Ya da İbn Sina mesela binli yıllarda biliyorsunuz İbn Sina salgınlara karşı önlemleri var İbn Sina'nın. Hani o dönemde yani İslam dünyası o yüzden aydınlık dönem diye ifade ediyorum. Mesela salgından ölenlerin defnedilmesini, eşyalarıyla beraber defnedilmesini söylüyor İbn Sina. Hmm. Yani dezenfekte ediliyor bunlar. Yani bunlara diyor yaklaşmayın diyor. Buradan hastalık kaparsınız diye iddialar söz konusu. Yani şöyle bir ifade söyleyeyim. Orta Çağ'da İslam dünyası o kadar tıpta ileri bir seviyede ki, bunu bir örnekle hani size ifade etmek istiyorum. 1190'larda bugünkü Suriye'nin kuzeyinde Asi Nehri kenarında Şeyzer diye bir kent var. Şeyzer. Burada küçük bir devletçik var. Munkızoğulları diye. İbni Munkız diye de bu Munkızoğulları devletinin bir hükümdarın yeğeni var. Kendisi hanedan mensubu. Aynı zamanda bir alim bir kişidir kendisi. İbretler kitabı diye de bir kitap yazmış. Biz diyor bir gün diyor, tabii o dönemde sahil mıntıkası, Filistin dediğimiz mıntıka Haçlıların işgali altında. Fakat her zaman savaş olmuyor. Bazen de ticaret var, bazen de karşılıklı elçiler gelip gidiyor. Yani sürekli savaş değil bunlar. Yani Müslümanlarla Hristiyanlar bazen dost halde de yaşıyorlar. Müslümanlar bu batı dillerini, hani o dönemde Fransızca daha çok konuşulan o bölgede öğrenmişler. Haçlılar Arapça öğrenmişler. Biz diyor bir gün bir mecliste otururken diyor, bir diyor tanıdığımız bir Haçlı şövalyesi yanımıza geldi diyor. Yan tarafta da diyor bir odada diyor Müslüman bir hekim diyor ayağında bir yara çıkan diyor askeri tedavi ediyordu diyor. Bu diyor şövalye merak etti diyor, ne yapıyorsunuz diye sordu diyor. O hekim dedi ki diyor hastanın ayağında bir yara var. Bu yarayı biz tedavi ediyoruz, dezenfekte ediyoruz diyor. Şaşırdı diyor Haçlı şövalyesi. Ben diyor sordum diyor, niye şaşırdınız diye diyor. Bizde olsa diye diyor bu askerin ayağı baltayla kesilirdi diye diyor. Siz bunu diye diyor ilaçlarla tedavi ediyorsunuz diye diyor. Yani şunu demek istiyorum. Orta Çağ'da İslam dünyası tıp alanında çok ileri bir seviyede.
0: Kesinlikle hocam. Az önceki konuda bir merak ettiğim anekdot daha var hocam. Anvas vebası demiştik ya, hani Müslüman ordularının komutanı ölüyor. Dört hatta komutan dediniz. Önemli komutanlar kaybediliyor. Sonra sonuçta fetih yapıyorlar. Fetih hareketleri nasıl etkileniyor? Vebadan sonra bütün önemli komutanlar ölmüş. Askerlerin çok büyük bir kısmı gitmiş.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Aynı dönemde tabi İslam orduları burada kırılınca 639-40 yılında Amr İbnül As yine sahabe Mısır üzerine yürümek istiyor. Mesela Hazreti Ömer karşı çıkmış ona. Yani bekle diyor. Yani acele etme diyor. Hatta Amr İbnül As 640 yılında Hazreti Ömer'e haber vermeden Sina'yı geçip Mısır üzerine yürüyor. Kahire. Bugün tabi Kahire yok. O dönemde Babilyon diye eski bir kent var. Yani Kahire'nin bulunduğu mıntıkada. Ve Hazreti Ömer'in karşı çıkacağını biliyor. Muhtemelen Hazreti Ömer de hani İslam ordularının bu Suriye'de Anvas'ta kırılmasından dolayı acele edilmemesi gerektiğini herhalde ima etmiş. Ve seferlere bir müddet bekletilmesini istiyor. Fakat Amr İbn-i As Mısır'ı üzerine yürümüş ve biz diyor Mısır'a girdik diyor, yardım istiyor halifeden. Oldu bittiye getiriyor. Artık halife ona orduyu geri çek diyemiyor. Yani 4000 kişiyle Mısır üzerine yürümüş. Demek ki o kadar az bir askerle. 4000'de Hazreti Ömer ona yeniden arkadan bir asker gönderiyor. 640 ve 41 yılında İslam orduları Yani Suriye'den sonra Mısır'ı fethediyorlar. Yani dediğimiz gibi halife biraz beklenmesini tavsiye ediyor. Ya buna benzer olaylar çok fazla. İşte mesela kara veba salgısında 1348 yılında İspanyol, yani Kastilya Kralı 11. Alfonso Granada şehrini kuşatmış. Büyük bir salgın çıkıyor ordusunda. Kral ölüyor. Ve Kastilya ordusu Endülüs'ten geri çekilmek zorunda kalıyor. Yani bu salgınlar dediğimiz gibi bunu gerek krallar gerekse sultanlar farkındalar. Yani askerlerin kırılacağını seferden geri vazgeçiyorlar. Çünkü büyük bir başarısızlık olacak.
0: Evet, etkiliyor. Hocam, Orta Doğu coğrafyasında da kıtlıklar yaşanıyor dönem dönem. Kıtlıkların sebebi neydi o dönem ve hangi sonuçları doğurdu felaketler olarak?
1: Şimdi şunu söyleyelim, bizim tabii ki burada Orta Doğu coğrafyasının önemli bir kısmını oluşturan Anadolu, biliyorsun kısmen yüksek bir plato üzerinde bulunuyor. Yani Anadolu'nun rakımı 1000 metre civarında. Mesela bu Avrupa'da rakım 200, 300, 400 metrelerde. Mesela kıtlıklar Orta Doğu'da özellikle kuraklık, yani şiddetli mesela bir sıcak oluşuyor, nehirler kuruyor, bundan dolayı yaşanıyor. Avrupa'da ise şiddetli yağmurlardan dolayı kıtlıklar yaşanıyor. İlginç bir tezat var burada yani.
0: Şiddetli yağmur.
1: Tabii mesela şimdi Avrupa'da, Fransa'da, Almanya'da, burada dikkatirseniz rakım çok düşüktür buralarda. Hı hı. Yani nehirler bir anda taşar, her tarafı su basar ve bir de uzun yıl yani aylarca devam eden şiddetli yağışlar tüm Avrupa göl haline geliyor. Bundan dolayı Avrupa'da mesela örnek olarak Haçlı saldırıları öncesinde mesela 1030'larda, 1040'larda böyle 3-5 yıl devam eden şiddetli yağışlar olmuş. Şiddetli yağışlardan dolayı büyük bir kıtlık yaşanıyor. Yani ekim yapılamıyor. Tüm arazi su kaplıyor. Bundan dolayı kıtlık oluyor. Orta Doğu'da ise mesela bunu Mısır için konuşursak, Mısır'da dünyanın biliyorsun en uzun nehri, Nil Nehri var.
0: Evet.
1: Yani tek nehri var. 6000 küsür kilometre uzunluğunda Afrika'nın ortalarından geliyor. Mısır'da 1200 kilometre sadece Mısır'da geçtiği nokta. Yine biliyorsunuz biz Kur'an'dan öğrendiğimize göre dünyanın en eski kıtlığı da orada yaşanmış. Hazreti Yusuf Aleyhisselam zamanında, Firavunlar zamanında büyük bir kıtlık yaşanıyor Mısır'da. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam Firavun tarafından vezirliğe getiriliyor. Aldığı tedbirlerle Mısır'da kıtlığı yeniyor Hazreti Yusuf. Ve daha sonra da biliyorsunuz kendi akrabalarda, hani orada bir bolluk oluşunca kendi akrabalarda, yani Kenan diyarından, yani bugünkü işte Filistin diyarından Mısır'a giriyorlar. Ve şimdi Nil Nehri dediğimiz gibi Mısır'da bir de Hazreti Süleyman'ın, Hazreti Yusuf'un işte o dönemde yaşadığı El Feyyum diye bir bölge var Mısır'da. Birkaç tane kuyu var burada, bir de bir iki göl var. Mısır'ın yani tek sulak yeri burası oluyor. Nil Nehri Mısır'da akmadığı zaman, yani nehir yükselmediği zaman kıtlıklar yaşanıyor. Bazen 7 yıl Nil Nehri'nin suları yükselmediği oluyor. Yani düşünün, yani Mısır'ın tek akarsuyu burası. Başka kaynağı yok. Ve delta dediğimiz Kahire'den Akdeniz'e kadar olan bölge, bir tarafı Dimyat, bir tarafı İskenderiye, yaklaşık 50 bin kilometre karelik bir alan. Buraya delta deniyor. Her yıl Nil Nehri taşar Haziran aylarında. Eylül'e kadar bütün arazi su kaplar. Eylül'den itibaren su geri çekilmeye başlar. Herhangi bir şekilde arazi nadasa bırakılmadan, herhangi bir şekilde bir sulanmadan oraya ekim yapılır ve çok bol ürün elde edilir. Ancak nehir yükselmediği zaman bu ürün ekilemez. Müthiş bir kuraklık, müthiş bir kıtlık yaşanır. Ve bu ta Firavunlar zamanından itibaren yani çok fazla kıtlığın yaşandığını biz biliyoruz. Ve bizim incelediğimiz dönemlerde de İslami dönemde mesela daha Müslümanlar Mısır'ı fethettikleri zaman oranın verimli olduğunu görüyorlar. Mesela bugün işte Akdeniz'den Kızıldeniz'e akan Süveyş biliyorsunuz kanalı kazılmış 1869 yılında. Daha Hazreti Ömer zamanında Müslümanlar Mısır'ın zenginliğini görüyorlar. Nil Nehri'nden Kızıldeniz'e Kayre'den bir kanal kazıyorlar. Ve o sırada Medine'de, Mekke'de bir kıtlık yaşanıyor 640'larda. Mısır'dan o kanaldan gemilerle Nil'in üzerinden Kızıldeniz'e buğday nakli yapılıyor. Mekke ve Medine'de yaşanan kıtlık yeniliyor. Yani Mısır'ın öyle bir özelliği var. Eğer nehrin suyu bol olduğu zaman müthiş bir verimlilik olur. Nehrin suyu da akmadığı zaman müthiş bir kıtlık yaşanır. Ve şöyle de bir ifade var. Nil Nehri bir yıl taşmadığı zaman kıtlık iki yıl sürer. Yani nehir taşmadı, ekim yapılamayacağını düşünüyor insanlar. Ellerinde, avuçlarında ne varsa saklarlar. Hemen yani kıtlık bir yıl önce başlar. Fiyatlar yükselir. Ve işte özellikle Mısır'da bir Türk devleti var, Işidiler diye. Onların zamanında 963-69 yıllar arasında 7 yıl devam eden büyük bir kıtlık yaşanıyor.
0: 7 yıl.
1: Ve şöyle bir ifade var. Bu Işidiler ordusunun sayısı 400 bin kişiymiş. Yani o kadar güçlü bir devlet ki Abbasi devletine bağlı olarak Mısır'da kuruluyor. Ve 969 yılında Kuzey Afrika'dan, Tunus'tan Mısır istilaya gelen Fatimiler, başka bir İslam devleti, Mısır üzerine yürüdükleri zaman Işidi ordusundan 400 bin kişilik ordu telef olmuş. Sadece diyor kaynaklar, Işidiler diyor 1000 kişiyle diyor Fatimilere karşı çıkabildiler diyor. O da başarısız oluyorlar ve devlet yıkılıyor. Bir de şunu söyleyelim Özgen Onur Hanım. Bu gerek kıtlıklarda gerek salgınlarda en çok toplu olarak yaşayan insanlar etkilenir bunlardan. Mesela askerler, işte ordu, çünkü bunun iaşesi sağlanması güçtür. Bunlar da başlar. Ya da kent merkezlerinde salgınlar etkili olur. Yani toplu olarak yaşanan bölgelerde. Yani 400 bin kişilik demek ki bu IŞİD'i ordusu dağılıyor, yok oluyor, ölüyor. Ya da işte asker besleyemiyor devlet. Bu yüzden devlet korunamamıştır.
0: Evet hocam. Aslında konu o kadar farklı yerlere gidiyor ki gerçekten. Mesela bir nehrin taşmaması bir çevre olayı bir devletin çöküşüne sebep olabiliyor.
1: Ya şunu da belirtelim. Bizim Anadolu'da...
0: Belirtmeden önce hocam Anadolu çok önemli. Sorularım da olacak ama kısa bir araya gidelim. Ardından devam edelim. Hem izleyicilerimiz merak etsin. Kısa bir aramız olacak. Ardından hocamla buradayız.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
3: Devam ediyoruz An ve Zaman'a. Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamla beraber tarihte felaketlerini, sebeplerini, getirdiği sonuçları analiz ediyoruz. Hocamın kıymetli araştırmalarıyla beraber hemen tekrardan ben kitabını göstermek istiyorum. Felaketler Çağı kitabımız, referans kitabımız. Profesör Doktor İlyas Gökhan hocamın tarihte Orta Doğu'da, Avrupa'da kıtlık, felaketler, salgın hastalıklar ve diğer felaket ürünlerini konuştu kitabı. Hocam hemen devam edelim. Anadolu dediniz. Hemen kaçırmadan o anekdotu alayım. Çünkü dedik ki çevresel olaylar devletlerin yıkılmasına kadar gidebiliyor. Evet. Buyurunuz.
4: Evet, Anadolu'da tabii şu vardı. Yani yüksek bir coğrafya olduğunu söyledim. Yani dünya haritasına, fizik haritaya baktığımız zaman bir Çin tarafını görürsünüz, İran'ı görürsünüz ve Anadolu'yu görürsünüz. Yani yüksektir şeydir. Yani o renklendirme şeyi ve Anadolu şanslı kısmen çok fazla salgınlar yaşanıyor. Kıtlıklar çok az gözüküyor Anadolu'da. Çünkü birçok ırmağımız var. Fırat, Dicle, Kızılırmak, efendim yine işte Sakarya'sı, Menderes'i gibi bu yönden şanssız. Yani kıtlıklar az görüyor. Kısmen Güneydoğu'da var. Yani Urfa tarafında ya da işte Diyarbakır tarafında bu mıntıklarda yani hava çok sıcak olduğu için ürün kaybı oluyor. Burada kısmi olarak kıtlıklar yaşanıyor. Bir de şunu söyleyeyim. Dünyanın ilk barajlarından biri Anadolu'da yapılıyor. Mesela biz yine Yemen'de hani Belkıs barajını biliyoruz. Bu Hazreti Süleyman peygamber zamanında 900'lü yıllarda işte Yemen bölgesinde biliyorsunuz bir baraj inşa ediliyor. Sonra bu baraj patlıyor ve birçok insan hayatını kaybediyor. Strabon diye Amasyalı bir tarihçi var. Aynı zamanda bir coğrafyacı. Kitabının adı da coğrafya adını vermiş. Roma vatandaşı. O dönemde Anadolu'da yaşıyor. İşte bu meşhur işte bu İtalya'daki Pompei şehrinin hani o patlamasından önce haber veren kişilerden biri Strabon. Hemen Orta Anadolu'da Kızılırmak'ın kollarından biri olan Kayseri'den akan, şimdiki adı Sarımsaklı diyorlar. Burada bir baraj inşa ediliyor. Milattan önceki yıllarda. Ve bu baraj patlıyor. O barajın olduğu bölgeye bugün Boğaz Köprü diyorlar Kayseri'de. Orada Strabon bunu yazıyor. Büyük bir diyor baraj vardı diyor. Baraj patladı diyor. Ve Kayseri'yi sel aldı diyor. Yani diyeceğimiz Anadolu'da kıtlıklardan daha

ya da sel felaketlerde kısmen gözüküyor. Ha, bugün bile bunlara şahit oluyoruz. Ama dediğimiz gibi işte salgınlar, çünkü bir Anadolu kendisine has bir coğrafya. Hatta biliyorsunuz bu bölgeye şimdi dünyada Avrupa

0: tarafında olanlar hem de Afrika tarafında olanlar. Yani her taraftan bir kesişme noktası. Öyle de bir tabii şanssızlığı söz konusu Anadolu'nun.
1: Evet hocam, yayılıyor. Bir de Haçlı Seferleri mesela hocam. Haçlı Seferleri sizce yalnızca askeri bir hareketlilik mi, yoksa hani komple teorileri de var tabii bazı kaynaklarda. Hastalıkların yayılmasına da neden olduğunu biliyoruz.
0: Evet,
1: Haçlı Seferleri var mı
0: tabii
1: doğruluğu Haçlı
0: çok
1: Sefer?
0: etkili bu. Şöyle söyleyelim. Biraz önce aslında bahsettim. Hani bu Haç seferleri öncesinde Avrupa'da ciddi bir nüfus artışı oluyor. Yani önce büyük bir sel felaketleri yaşanmış, arkasında bir nüfus artışı. 30 milyonlardan, yani Avrupa nüfusunun o dönemde 90 milyonlara çıktığı söyleniyor. Haçlı saldırıları sırasında. Son dönemde de bu seferlerden daha ziyade Haçlı saldırıları denmeye başladı Türkiye'de. Yani Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına bu girdi. Şu anda artık yani öğrenciler bunu Haçlı saldırılar diye öğrenecek. Düşünebiliyor musunuz Özgen Duran, bir kıta halkı, ya tüm Avrupa diyelim bugün, kısmen Doğu Avrupa hariç, ya bugünkü Polonya gibi, işte Romanya gibi, Sırbistan gibi bu mıntıkalar hariç, yani Katolik dünyası dediğimiz bütün, ya bugün İngiltere, İrlanda, İzlanda, hatta çok ilginç Grönland'dan bile, yani Amerika kıtası 1492'de keşfedildi deniyor ya, Batı dünyası Grönland'ı biliyor. Grönland'dan bile Haçlı saldırılarına katılanlar var. Bu eski Moğol dediğimiz Vikikler ya da işte Hristiyanlığı kabul etmiş insanlar geliyor o dönemde. Bir kıta halkı topyekün başka bir kıta halkının üzerine saldırıyor. Dünyada bunun eşi benzeri yoktur.
1: Evet.
0: Ve bu, yani Avrupa'nın insanı işte 1095'te başlatıp 1270'e kadar, yani aşağı yukarı 200 yıl. Ama ondan sonra da devam ediyor. Yani başka bir kıta halkı, kısmen Avrupa soğuktur. Yani coğrafya farklıdır. Yani düz ovalardan oluşur. Orta Doğu'ya geliyor. Nasıl ki 1492'de Avrupa Amerika'ya gidip Güney ve Kuzey Amerika'ya girip oradaki yerlere hastalıklarını bulaştırdığı gibi Haç seferleri sırasında da kendi hastalıklarını Orta Doğu coğrafyasına bulaştırıyorlar. Ve bu 1200, yani 1096'dan 1270'e kadar Orta Doğu'da salgınların arttığını biz görüyoruz. Şimdi Avrupalılarda şöyle bir şey var, onu da belirtmek istiyorum. Ya Türkiye'de çok değerli bu konularda çalışan tarihçilerimiz var. Mesela bunlardan birisi Nükhet Varlık diye, Osmanlı İmparatorluğu'nda Veba diye bir kitabı var. İtalyanlar çalışmış konuları. Şimdi Batı'da şöyle bir şey var. Kendilerini çok temiz görmeye çalışırlar. Sanki hastalıkların kaynağını Orta Doğu diye ifade etmeye çalışırlar. Ben bunun tam tersini ifade etmek istiyorum. Yani elbette Asya'da, Hindistan'da, Himalayalarda bu vebanın şeyler var. Biz bunlar veba odakları diyoruz. Biz Balkanlarda veba odaklarının olduğunu biliyoruz. Yani Batılılar, Katolik dünyası Haçlılar Orta Doğu'ya gelirken dediğimiz gibi Balkan coğrafyasında geçip geliyorlar. O bölgeden de etkileşiliyor oradan. Ve hastalıklarını Anadolu'ya, Filistin'e, Suriye'ye, Mısır'a yaymışlardır. Daha mesela 98-99 yılında Haçlılar Antakya'yı kuşattıklarında büyük bir salgın çıkıyor Antakya'da. Bu birinci Haçlı saldırısı sırasında ya. Ve Antakya'da işte hatta Papa'nın gönderdiği baş rahip dahi salgından hayatını kaybediyor. Binlerce Haçlı askeri hayatını kaybediyor. Aynı zamanda Selçuk askerlerinin hayatını kaybeden çok fazla. Yani biz bunu görebiliyoruz. Hem kendi hastalıklarını buraya taşımışlar, bir de Orta Doğu coğrafyasına alışık olmadıkları için kendiler de Orta Doğu'dan bazı hastalıkları kapmışlardır. Yani gerek Kudüs'te, gerek mesela Haçlıların saldırdığı Mısır'da Dimyat'ta, mesela 5. Haç Seferi sırasında 1218 yılında Dimyat'ta büyük bir salgın hastalık ortaya çıkıyor. Yine mesela 7. Haç Seferi saldırısı sırasında yine Dimyat'ta meşhur, hatta bir sözümüz var ya, hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan almak, bu oradan geliyor. Bu nasıl oluyor? Mesela 1249 yılında Fransa kralı 9. Louis 100 bin kişilik büyük bir ordu ile

0: Mısır üzerine yürüyor. Haçlı saldırısı yapıyor. Güya Kudüs'ü kurtaracak. 1187 yılında Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethetti biliyorsunuz. Arkasından 1229 yılında Selahaddin'in yeğeni Melik Kamil Kudüs'ü yeniden Haçlılara teslim ediyor. Bu pek fazla bilinmez. 1229-1244 yılları arasında 15 yıl yine Kudüs Haçlıların elinde kalıyor. Dağılan Harzem Türkleri Suriye'ye giriyorlar. Filistin'e girip Kudüs'ü fethediyorlar 1244 yılında. Avrupa'da büyük bir yankı uyandırılıyor ve 7. Haçlı saldırısı düzenleniyor. İlginçtir. Ne beklersiniz? Hani Haçlıların Kudüs üzerine yürümeleri. Kudüs üzerine yürümüyorlar, Mısır üzerine yürüyorlar. Hani siz aslında deminki sorumuzda şu vardı. Hani bu Haçlılarla ilgili amaçları sadece kutsal yerler almak değil. Orta Doğu'nun zenginliğini ele geçirmek.
1: Evet,
0: Batı
1: evet.
0: dünyasının amacı. Ve Mısır üzerine Dimyat'a giriyorlar. Fakat burada müthiş bir ağır salgın hastalığa yakalanıyorlar. Ve burada Eyyubiler tarafından ağır bir yenilgi uğratıyorlar. Fransa Kralı 9. Louis 100 bin kişilik ordusu yok oluyor. Önemli bir kısmı esir ediliyor. Kendi esir düşüyor. 4 yıl ülkesine geri dönemiyor. Yani benim kanaatime göre hani Dimyat'a almaya giderken evdeki bulgurdan olmak deyim buradan kaynaklanıyor. Yani Fransa büyük bir sarsıntı geçiriyor. Aynı kral, bu Fransa kral çünkü bu manastırda büyümüş. Müthiş bir Katolik, bir dindar ve kendisi kendinin inancına göre Tanrı'ya ant içmiş. Yani kutsal savaşa katılacağına dair. Burada başarısız olunca 1270 yılında bu son Haçlı seferine çıkıyor. 8. Haçlı seferine ve Tunus'ta, Kartaca'da salgın hastalıktan ölüyor. Fransa Kralı 9. Louis. Yani hayatı o şekilde sona ermiştir.
1: Hocam peki Moğol istilası? Moğol istilasının sadece siyasi ve askeri değil aslında sağlık tarihi açısından da önemli sonuçları olduğunu biliyoruz. Nedir onlar?
0: Evet, şimdi Moğol istilası tabii o da çok önemli bir olay. Şimdi bildiğimiz gibi Cengiz Han.
1: Evet.
0: İşte Moğollar dünyada yani bizim tarihte biz bunu 3 defa parlamışlar deriz. İşte bir Kara Hitaylar diye bu 1140'larda ortaya çıkıyorlar. Moğollardan bir kol. Arkasından Naymanlar diye yine bir Moğol topluluğu. O da 1220'li yıllarda Harzemşahlar Karahanları yıkıyorlar. Kara Hitaylar Selçukları yıkıyor. Bu üçüncü Moğol istilası da Cengiz'le başlıyor. Ama diğer gerek Kara Hitay gerekse Nayman istilaları Orta Asya'da sınırlı kalıyor. Yani bunlar İran'a, Anadolu'ya falan taşmıyor. Fakat Cengiz'le beraber 1207 yılında Cengiz'in işte büyük Kaan seçilmesi, yani Timuçin'in Cengiz adını veriliyor kendisine. Dünya hükümdarı, dünya hanı anlamına geliyor bu. Ve 1220 yılında Harzemşahlar üzerine yürüyor. Şimdi Moğollar tabii ki bozkırda yaşayan bir bölge. O çok soğuk bir coğrafya. Yani Moğolistan yaşadıkları coğrafya, Karakorum, orman falan yok. Yani plato yani bozkır burası yani. Ve beslenmeleri de çok zayıf bunlar. Daha çok etle besleniyorlar. Yani tahıllardan daha ziyade etle beslendikleri için de çok da uzun yaşamıyorlar. Yani bir Orta Asya'da o dönemde 40-50 bunların ömürlerinin yaşadığı dönem. Ve bir anda yani şöyle diyeceğim bir bütün dünyayı istilaya kalkan yani Moğollar yani bir kar şeyi gibi düşünün çığısı gibi yani bu. Yani küçük bir kar topu büyüyor ya bütün önüne gelen kavimleri kendisine bağlıyor. Yani çok sayıda bu Moğolların içinde Orta Asya bilhassa Türk toplulukları bunların içine girmiş. Yani bundan emin olun. Yani Anadolu'ya gelen Moğol ordusunun belki de içindeki ancak %20'si Moğol'dur. %80'i Uygur Türküdür ya da diğer Türk topluluklardır. Bunlar da aynı şekilde bir anda kısa süre içinde Moğolistan'dan kalkıp 5-6 bin kilometre yol kat edip Anadolu'ya uzanıyorlar. 1243 yılında Kösadağ'a gelmiştir. Sivas'ın kuzeyine kadar. 1230'lu yıllarda Kırım'a giriyorlar. Macaristan'a giriyorlar. Bulgaristan'a iniyorlar o bölgelere. Ve 1258 yılında Bağdat'a iniyorlar.

0: 260'ta Suriye'ye iniyorlar. Ve bunlar Orta Asya'nın hastalıklarını bu coğrafyaya taşıyorlar. Mesela Moğolların Bağdat'ı işgali sonrası 1258'de Bağdat'ta ciddi bir salgın hastalığın çıktığını bize kaynaklar söylüyor. Sadece Bağdat'taki yani Abbasi hilafetinde başkenti, büyük bir kent, o dönemde nüfusunun 2 milyon falan olduğu söyleniyor. Biraz abartı sayılabilir ama Moğol istilasında Irak coğrafyasında 2 milyon insanın hayatını kaybettiği söyleniyor. Sadece savaşlara değil, büyük bir kısmı salgın hastalıktan hayatını kaybetmiştir bunların. Aynı dönemlerde mesela 1243 yılında Moğollar Selçuk ordusunu yenip geri dönüp giderken Malatya'da 1245'li yıllarda ciddi bir salgın hastalık var. Ve orada hem Moğollar ölüyor salgından, hem o bölgedeki Selçuklu Türkler hayatını kaybediyor. Yine yerli yaşayan Süryani, Ermeniler de hayatlarını kaybetmişler. Yani biz yine Suriye şehirlerinde Moğolların işgal ettiği Halep, Şam gibi ve yine Güneydoğu'da yani Silvan, işte Meyyefarik'in diyorlar o mıntıkayı, El Cezire mıntıkasında, Musul taraflarında ciddi şekilde salgın hastalıkların arttığını görüyoruz. Aynı zamanda da kıtlıklar da artıyor. Çünkü artık kervanlar gelmez oluyor, ekinler tahrip ediliyor. Yani o yüzden hem yani aslında siyasi olay burada sosyal bir olaya sebep oluyor.
1: Muhakkak. Birbirini zincirleme tetikliyor hocam.
0: Evet, aynı
1: salgın,
0: şekilde.
1: Salgın, kıtlık,
0: evet.
1: Felaketler. Ama tabii Moğollar gibi o dönemin en güçlü, dünyayı titreten bir imparatorluğun salgın hastalıktan kırılmadı herhalde, değil mi? Sadece istilalardan şey yaptı, biraz yaydı hastalığı.
0: Evet.
1: Çünkü öyle bir imparatorluğun salgın hastalıktan kırılması bizi üzer.
0: Evet. Aslında biraz sonra o şeyde, kara vebada değineceğiz. Aslında yok, Kubilay Hanlığı Çin'i kaybediyor.
1: Eyvah.
0: Yani Moğollar aslında ciddi anlamda zayıflıyor bu şeylerle. Tabii ki sadece bu değil ama o çok etkiliyor. Yani özellikle kara veba salgını sırasında zaten bu Çin'de, Moğolistan'da ortaya çıkıyor. Ve Kubilay Hanlığı Çin'i kaybediyor. Kara koruma çekiliyor. Yani 1300 artık 50'lerden sonra bir Moğol imparatorluğundan bahsedemezsiniz. Yani Moğollar işte Türkleşmiş, Çağatay Hanlığı adıyla Timurlara dönüşüyor, Babürlere dönüşüyor ya da Altın Ordu Devleti yine Türkleşiyor. Ama esas Cengiz Han'ın tahtının bulunduğu Moğolistan'daki Kubilay Hanlığı salgınla yok oluyor.
1: Eyvah.
0: Evet.
1: Aslında kara vebayı demişken evet, girelim hocam tam
0: evet,
1: da bence. Çünkü insan tarihinin en büyük salgını
0: evet,
1: değil mi kara veba?
0: Tabii şeyin hani konuşmamızın başında belirttim. Bu vebanın adını bile değiştiriyor. Veba artık Batı dünyasında, literatüründe black değil. Yani sadece 1348-50'lerdeki değil, 1600'de, 1700'de, 1800'de çıkan salgına bile Batılılar black death diyorlar. Yani kara ölüm adını veriyorlar. Ya yani dünya tarihinin en büyük salgını kabul ediliyor bu. Kısmen acaba Covid'e benzeyebilir miydi? Yani çünkü Covid de biliyorsunuz bütün dünyayı etkiledi. Sayısal rakamlar verilmedi ama yani ne kadar insanın öldüğünü, mesela Hindistan hiç açıklamadı ne kadar insan öldüğünü Covid'den. O yüzden acaba Covid'e benzetilebilir mi diye de düşünmüyor değiliz yani. Çünkü Covid'in en kara vebanın bir benzerliği var. İkisi de aynı coğrafyada ortaya çıkıyor. Yani Covid Çin'de başladı. Covid-19 adını verdiler. Zaten bir vebadır bu. Bir virüs yani. Hı hı. Kara veba da Çin'de başlıyor. İlginçtir yani. Hı. Ve dünyanın 20 yıl devam ediyor bu salgın. O da çok ilginç. Yani 1331-32 yılında başlayıp 1352'ye kadar devam ediyor. Yani 20 yılı buluyor bu salgın. Ve bu salgın yani o dönemde bilinen Asya, Avrupa ve Afrika'yı etkiliyor. Yani bu kara veba ile ilgili müstakil çalışmalar da yapılmış dünyada. Mesela daha 1973 yılında William Dawes diye bir Amerika'da bir yazar ya bu kara vebayı çalışmış. 1900

0: 73 yılında. Yani Orta Doğu'da, daha çok da Orta Doğu'da olan salgın hastalığı. Ve bu İslam kaynakları çok ayrıntılı. Yani Müslümanlarda tarih yazı çok ileri bir seviyede. Kara veba salgını sırasında Özgen Orhan 16 hükümdarın öldüğü söyleniyor kaynaklarla.
1: 16.
0: Yani bilhassa Asya coğrafyasında 16 devletin hükümdarı hayatını kaybetmiştir. Sadece bu sırada kara veba salgını nasıl ortaya çıkmış? Gerek tarihçiler, gerekse yani tıp bilim insanları bunu çalışıyorlar günümüzde. Hem laboratuvarda çalışılıyor bu, hem arkeolojik kazılarda çalışılıyor.
1: Nasıl yayılmış hocam? Nerede
0: Şimdi
1: ya? Çin'den çıkıp Avrupa'ya nasıl geçmiş mesela?
0: şöyle oluyor. Kara veba salgını 1331-32'de çıkıyor. Şamlı yani Dımaşlı bir müellif var, İbnü'l-Verdi diye. Kendisi ilk bu salgını yazan kişi ve kendisi de kara vebadan hayatını kaybediyor. Kitabını yazarken de ölüyor salgından. İlginçtir. Şimdi salgının nasıl çıktığı ile ilgili şöyle bir tez var ortaya atılan. Moğollar nasıl ki hani Anadolu'yu, Suriye'yi ve Rusya'yı, İran'ı, Türkistan'ı istila ettiler, Çin'i de istila ettiler, Hindistan'ı da istila ettiler. Cengiz Han'ın torunu Kubilay Han Çin'i istila etti. Hatta onun biliyorsun Japonya'da bir seferi var. Donanmayla fakat mağlup oluyor. Japonya'yı ele geçiremiyor. Yani Kore'yi bile işgal ediyor. Ve başkentini Çin'e taşıyor. Yuan Hanedanlığı deniyor. Bu Kubilay Hanlığı'nın diğer adına Yuan Hanedanlığı. Bugünkü Çin'in Yuhan bölgesine ya da Wuhan dediğimiz bölgeye iniyorlar. Ya bugün Zaytuk diyorlar. Daha çok yani deniz tarafı Çin'in bugünkü doğu kısmı. Ya yani Şangay falan mıntıkaları, bu mıntıkalar. Ve buraya gelip 1300 yani yıllarda imparatorun merkezini Çin'e taşıdılar Moğollar. Hindistan'ı ele geçirdiler. Ve Hindistan'da Himalayalar mıntıkasında bu hani demin söyledim vebanın odakları var. Yani bu veba mikrobu öyle bir mikrop ki hani bilhassa sürüngenlerde yani ya da kemirici hayvanlarda işte fare gibi, cardın gibi hayvanlarda bu oluyor. Pireler fazlasıyla taşınıyor. Veba mikrobunun 40-50 yıl kendisini muhafaza ettiği söyleniyor. Yani herhangi bir yerde bir veba var. İnsan ona bağışıklık kazanıyor, vebayı taşıyor. 40-50 yıl devam edebiliyor. Yeni gelen bir insana bu bulaşabiliyor. İşte Hindistan'da Himalayalar ormanlık bir alan. Bu bölgeyi istila eden Moğol atlarına, Moğol askerlerine bu salgın bulaşıyor 1330'lu yıllarda. Ve bunlar kırılıyorlar burada Himalayalarda. Burası vebanın odak merkezi. Dünyada vebanın Balkanlar gibi, İran coğrafyası gibi, Himalayalar gibi veba merkezleri var. Yani mesela bugün günümüzde bile veba gözüküyor ve hala bazı noktalarda var. Afrika'da çıkabiliyor, Arabistan'da çıkabiliyor, Hindistan'da çıkabiliyor. Yani dünyamız bugün bu hastalığı yenmiştir. Bilhassa antibiyotik tedavisiyle bu hastalık önleniyor. Aslında bu Yersinia pestis denilen bir şey, mikrop bu.
1: Hocam peki o ortaya çıktığı dönemde insanlar hastalığın sebebini nasıl yorumluyor o
0: İşte
1: dönem?
0: hastalığın,
1: Kara vebayı.
0: işte hastalığın bu bilim insanları var. Yani gerçekten bu hastalığın bir salgın hastalık olduğunu, bundan korunması gerektiğini söyleyenler var. Fakat büyük bir kısmı da farkında değil. Bunu bir kader olarak görüp yani hastalığa efendim balıklama atlayıp mesela diyelim bir aynı anda mesela diyelim bir cenaze töreni düzenleniyor. Adam mesela bir sabahleyin ya da öğlen bir cenaze namazı kılınıyor, ona katılıyor. İkindin kılınıyor, katılıyor. Yani kaçmıyor şeyden.
1: Evet.
0: Mesela bu Mısır için konuşalım. Memlük müellifi anlatıyor. Yani salgın hastalık sırasında diyor, İşte biz diyor cenaze namazına katıldık diyor. Orada diyor insanlara hastalık bulaştı diyor. O anda insanlar öldü diyor. Caminin içinde öldü diyor. İmama diyor hastalık bulaştı diyor. İmam diyor cuma namazını kılarken diyor kılamadı diyor. namaz kılınamadı. Salgın çok etkili. Ya bazen tabii kaynaklar bazen de abartılabilir. Biz bunları yani kaynaklardaki bilgiler bir süzgeçten geçiyor. Bazen müellif abartıyor, dikkat çekmek muhakkak, için muhakkak yazabiliyor. Ya ancak kısa süre içinde yani 2-3 gün içinde salgını bulaşan insanın hayatını kaybettiğini kaynaklar yazıyor. Bu özellikle kara veba dediğimiz yani bu veba insanların üzerlerine sivilce şeklinde çıkıyor. Salgının başında, sivilcenin başında bir siyah nokta var. Bundan dolayı buna black deep diyorlar. Yani kara anlamında yani siyah anlamında. O yüzden bu isim verilmiş zaten. Hıyarcıklı bir veba. Yakalanan kişi 2-3 gün içinde hayatını kaybediyor. Ama herkes ölmüyor. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişi kurtuluyor bu hastalıktan. Kurtulduğu zaman da artık o yani bağışıklık kazandığı için bir şey olmuyor kendisine yani.
1: Korkunç bir veba.
0: Evet, diyeceğim şu, buradan Çin'e ulaşıyor salgın. Evet. Çin'de o dönemde nüfusu Çin'in 200 milyon olduğu söyleniyor. Evet. 60 milyon insanın kara vebadan Çin'de hayatını kaybettiği kaynaklar söylüyor. Ve bu o sırada Kubilay Hanlığı, hani Yuan Hanlığı diye bahsettiğim ya, bu hanlıkta arka arkaya hükümdar ve oğlu ölüyor. Ya yani Moğollar öyle bir yakalanıyor ki hastalığa, adeta Çin'i kontrol altında tutamıyorlar. Kaçıyorlar. Atlarına biniyorlar, tabir yerindeyse başkentleri kara kuruma dönüyorlar. Ve Çin'de Ming Hanedanlığı kuruluyor. 1360'lı yıllarda ya yani Moğollar Çin'deki hakimiyetleri kaybediyorlar. Ve kaynakların anlattığına göre Moğol süvarileri, atlı birlikleri bunu batıya doğru taşıyorlar. Diyor ki kaynaklar, bir Moğol süvarisi diyor bir günde diyor 100 kilometre mesafe kat edebiliyor diyor at üzerinde. Yani üzerinde o işte fareden, fareyi ısırıp pire yani o şey taşıyor. Pire de atı ya da insanı ısırıyor. Oradan bu hastalık bulaşıyor. O sırada İran'da bu dönemde artık Moğollar yıkılmış. Celairler gibi, Karakoyunlar gibi onların ardılları olan Türk toplulukları söz konusu. Hı hı. Yine bir de Altın Ordu Devleti var.
1: Evet.
0: Karadeniz'in kuzeyinde Cengiz Han'ın büyük oğlu Cüci'nin oğlu Batuhan tarafından kurulan, bunlar varlıklarını sürdürüyor. Ve bunlar birbirlerine akraba olduğu için yani Moğolistan'dan kalkan bir Moğol Kırım'a kadar ulaşabiliyor. Yani aynı topluluk bunlar. Amcazade birbirlerine yani yakın. Ve o dönemde mesela Kırgızistan bölgesinde, Kırgızlar tabii o dönemde biliniyor Kırgızistan diye. Bugünkü Özbekistan dediğimiz Türkistan bölgesinde o bölgede toplu mezarlar çıkmış. 19. ve 20. yüzyılda yapılan araştırmalarda gerek Kırgızistan'da gerek bugün Türkistan'da toplu mezarlarda arkeologların yaptığı araştırma şaşırmışlar. Ya yani 1345'li yıllarda binlerce insan ölüyor aynı anda. Mezar taşlarında aynı tarihler var. Ve buradan yola çıkarak salgının ya o Arap müelliflerinin anlattığı gibi hani 16 devletin hükümdarı öldü deniyor ya, Kubilay Hanlığı'nda iki hükümdar hayatını kaybediyor o dönemde. Ve hastalığın burada çok etkili olduğunu arkeolojik kazılar da tespit etmişler. Ve bugünkü Kazakistan topraklarında, Kırgız topraklarında ya Özbekistan coğrafyasında çok etkili oluyor. Ve 1347 yılında salgın Kırım'a ulaşıyor. O sırada Kırım'da biliyorsunuz Cenevizler var, Ceneviz kolonileri. İşte orta çağlarda dünyanın denizci iki büyük topluluğu var. Biri Cenevizler, bunlar İtalya'nın batısında Cenova merkezleri. Bir de Venedikler, bu da İtalya'nın doğusunda yani Adriyatik Körfezi'nde. Bunlar denizci millet. Cenevizler İstanbul'da, işte bugünkü bulunduğumuz evet, şehirde, Beyoğlu'nda, Galata dediğimiz yerde, Pera deniyor buraya. Burada yani Bizans İmparatorluğu, şimdiki işte Eminönü dediğimiz yani o yarımadada,
1: tarihi yarımada oldu.
0: Karşı tarafında Pera dediğimiz yerde kolonisi var şeyin, Cenevizlerin. Galata Kulesi onlardan kalma biliyorsunuz. Yani İstanbul deyince işte Yeditepe dediğimiz Eminönü mıntıkası, Topkapı, Ayasofya mıntıkası anlaşılıyor. Burada büyük bir Ceneviz kolonisi var o dönemde. Yine Amasra'da İşte bugün Bartın'ın bir ilçesi olan Amasya'da büyük bir kolonisi var. Yine Samsun'da kolonileri var. Bir de Karadeniz kıyılarında, Kefe'de, Suudak mıntıkasında kolonileri var. Burayı Moğollar bir türlü ele geçirememişler. Yani kuşatıyorlar Kefe'yi. Alamıyorlar. İşte bu Altın Ordu hükümdarı, yani kökeni Moğol, Janbek ama Müslümanlaşmış, Türkleşmiş, şehri kuşatıyor. Birinci kuşatmasında alamamış. İkinci kez kuşatıyor 1345-46'da. Fakat bu sırada Moğol ordusunun içinde bir salgın hastalık ortaya çıkmış. Kefe büyük surlarla çevrili. İşte Azak Denizi'nin kenarında, bugün Kırım'da. Ve aklına bir şey geliyor. Hile geliyor. Diyor ki bu diyor kentin içine diyor biz diyor mancınıklarla ölen askerlerin cesetlerini fırlatalım.
1: Mikrobu yayalım.
0: He, mikrobu
1: karşı tarafa yayalım kıralım. Diyor.
0: Ve bu dünyada ilk defa bu salgın hastalığın yani biyolojik silah olarak kullanıldığı.
1: Biyolojik savaş örneklerinin ilki olsa gerek.
0: Evet, ilk olarak kabul ediyor. Hem batıda hem doğuda. Doğu literatüründe.
1: Ölen askerleri mikroplu.
0: Evet.
1: Karşı tarafa da tabii. Vebayı geçirmek evet. için mancınıkla fırlatıyorlar.
0: Mancınıkla doğru mu anladın? Binlerce askerin cesedini atıyorlar kentin Aa. İçine. Ve müthiş bir şekilde orada Cenevizlerin içinde bir şey başlıyor. Salgın başlıyor.
1: Ama Cenevizler İstanbul'a geliyor.
0: İşte yani onlar da gemilerle oradan.
1: İstanbul'a da tabii, bulaştıracaklar.
0: Tabii. Oradan kaçıyorlar şeyler. O hastalık çıktığı zaman bunlar tüccar biliyorsunuz. Yani ticaretle uğraşıyor. Evet. Bunların kendi şeyleri var, katipleri var, noterleri var işlerinde. Ve bunu kaydetmiş adam. Noter, Cenevizli noter. Hastalıktan ölen insanlar 6 gemiyle Ceneviz'den kaçıyorlar bunlar. İstanbul'a geliyorlar. Yani bu Pera dediğimiz mıntıkaya. Tabii oradaki Ceneviz kolonisi yani öyle bir şey ki tamamı bu Cenova'ya bağlı. Cenova İmparatorluğu'na bunların. Yani hepsi yöneticileri oradan tayin ediliyor. Yani Cenova'dan gemileri alıyorlar Pera limanına. Yani bugünkü işte Karaköy'de ya da Haliç'in orada bu liman. Ve şehre dağılıyor bunlar. Ve burada büyük bir hastalık başlıyor şeyde. Ve aynı sırada tabii ki Bizans'tan da bunların irtibatları var. İstanbul'a bu hastalığı bulaştırıyorlar. Ve o dönemde İstanbul'un nüfusunun 100 bin kişi olduğu tahmin ediyoruz. 1348-49 yılında %10 hayatını kaybediyor.
1: Çok ciddi.
0: İmparator da hastalığa yakalanıyor. Kantakuzen, imparatorun oğlu hayatını kaybediyor. Bir de çok ilginç, kara veba diğer salgınlardan farkı şu. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, dağdaki yırtıcı hayvanlara, evcil hayvan, herkese bulaşıyor. İnanılmaz. İstanbul'un diyor, kuşlar öldü diyor. Hatta bir kütüphane memuru kaydetmiş bunları. Yani Bizans'ın bir kütüphane memuru. Çok sayıda İstanbul sokaklarında o zaman, işte Konstantinopolis diğer adıyla kuş ölüsü var. Ya buna şaşırmışlar ahali. Yani kuşlar da hayatını kaybediyor. Ve buradan tabii ki hastalık yani merkezi maalesef İstanbul'dan yayılıyor. Hem Avrupa'ya
1: da tabii.
0: Hem de Anadolu'ya hem de Mısır'a. Eyvah. Zaten salgınları bu savaşlar, göçler bir de tüccarlar yayıyor. Yani tacirler, gemiler. Yani gemiler hastalık yuvası.
1: Floransa, Venedik, Paris gibi büyük şehirler mesela.
0: Tabii, Avrupa
1: şehir etkileniyor
0: Avrupa'yı
1: mu?
0: Kasıp kavuruyor kara veba. Kara veba aslında Çin'de başlayıp en fazla Orta Doğu'da etkili olmakla beraber Avrupalılar kara vebayı benimsemişler.
1: Eyvah.
0: Yani kendileri özel isim vermişler. Şu anda bunların literatürüne baktığımız zaman Batılıların yani İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ya da İspanyollar ya da Almanlar sanki hastalık kendilerinde gözüktü. Sanki başkalarında gözükmedi gibi de bir izlenim veriyor.
1: Çünkü hocam Avrupa nüfusunu bazı bölgeler için söylüyorum. Neredeyse nüfusun yarısı hayatını kaybediyor.
0: Evet. Aynen. Aynı yani şekilde.
1: İnanılmaz bir hem bu sosyal hayatı da değişiyor. İnsanlar sosyal hayatı nasıl değişiyor? Avrupa'ya yayıldıktan sonra kara veba.
0: Şimdi şöyle bu hastalıklar tabii olduğu zaman herkes bunu yani kader diye bakmıyor. Yani bazı insanlar

0: İnsanlar da salgından kaçıyorlar yani.
1: Evet.
0: Ve salgından kaçan insanlar kaçtıkları zaman toplumdan soyutlanıyorlar. Hatta şöyle bir şey de var, iddia da var. Mesela bizim doğu toplumlarında biliyorsunuz bu roman falan yok. Hikaye falan çok yoktur. Yani bizde daha çok şiir vardır yani. Yani şairler, divan
1: Evet,
0: edebiyatı
1: evet,
0: falan
1: evet.
0: bilirsiniz. Roman Avrupa'da ortaya çıkıyor, roman. Ve salgınlardan dağlara kaçan, mağaralara sığınan, yalnız kalan insanlar oralarda yazmaya başlıyorlar. Yani edebiyatı da etkiliyor bu. Romanın bu şekilde ortaya çıktığına da iddialar var. Ve salgınlarda insanlar bir araya gelmek istemedikleri için işte düğünler erteleniyor efendim o dönemlerde. İnsanlar bir araya gelmiyorlar. Toplu olarak bir arada bulunmak istemiyorlar. İşte bir insanlara bir hüzün kaplıyor. Yani insan yakınını kaybetmiş, akrabasını kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş. Yani öyle ki özellikle Mısırlı müellifler söylüyor. Kara veba sırasında yani doğru ya da yanlış. Yani Kahire'de diyor 900 bin kişi hayatını kaybetti diyor. Yani biraz rakam abartılı. Yani onu kabul ediyoruz. Çünkü biz vergi kayıtlarından diğer şeylerden bu kadar nüfusun yaşamadığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Ama ciddi bir şey var. Mesela Avrupa için Paris'in işte nüfusunun %50'si kaybediyor. Fransa nüfusu o dönemde Avrupa'nın yani nüfusu çok ciddi artan ülkelerden biri 18 milyon falan olduğu söyleniyor. Mesela İngiltere 4-5 milyon, Fransa nüfusunun %50'sinin vebadan öldüğü söyleniyor o dönemde. Bir de veba salgınları sırasında mesela o dönemde kilise yani papa yani bunlar da müthiş bir biliyorsun Katolik hakim, müthiş bir manastır hayatı var.
1: Evet.
0: Bunlar Avrupa Hristiyanların salgın hastalığın sebebi olarak ya yani insanların işte kötü şekilde yaşamalarını, işte Tanrı'ya karşı çıkmalarını, ibadetlerini aksatmalarını ya da kendi inançlarına göre Yahudileri ve iyi davranmalarından dolayı başlarına bu felaketlerin geldiği söyleniyor. İbadetlerini artırırlarsa, yine kiliseye yardımlarını artırırlarsa salgınlardan kurtulacaklarını zannediyorlar. Yani din adam Papa bunu söylüyor. İnsanlar bunu yapıyorlar fakat salgından kurtulamıyorlar. Bu defa din adamlarına güven arzı azalıyor. Kara veba salgını sırasında. Yani arkasından mesela ortaya çıkan yani 100 yıl sonra, 150 sene sonra ortaya çıkan mesela reform hareketlerinde bile bunun büyük etkisi var. Yani bu tür olaylar hani bir anda olmaz. 50
1: Tabii.
0: sene, 100 sene sonra ortaya çıkar.
1: Hocam tabii nüfusun neredeyse Avrupa için yarısını kaybettiğini söylüyoruz
0: Evet.
1: bazı bölgelerde. Bu ciddi bir ekonomik sonuç da doğuruyor. İş, yani insanlar ölmüş. İş
0: Evet.
1: yapacak insan, işçi sınıfı değerli oluyor, işçi ücretleri yükseliyor. O feodal mesela yapı sarsılıyor. Bunların hepsi çok zincirleme dünyanın tarihini değiştirecek işler gerçekten. Bir veba diyoruz ama nelere sonuç veriyor, nelere kadar gidiyor?
0: Evet. Yani çok ciddi anlamda etkiliyor. Mesela şimdi veba döneminde bir defa yani lüks eşyanın değeri azalıyor bu dönemde. Bunu belirtelim.
1: Hocam Covid'de de öyle olmadı mı?
0: Aynen
1: Gerçekten
0: öyle oldu.
1: yani. Bütün önceriklerimiz
0: Evet.
1: en sona aldık
0: İkinci
1: hepsini.
0: olarak normalde hani insanlar hayatlarını kaybettiği için gıda fiyatlarının düşmesini beklersiniz. Fakat üretim durduğu için gıda fiyatları yükseliyor.
1: Tabii.
0: Ve bundan dolayı da ciddi sorunlar ortaya çıkıyor Avrupa'da. Yani gıda fiyatları aşırı şekilde yükselmiş. Bir de işçilerin, köylülerin kırılmasından dolayı Avrupa'da bir feodal sistem var.
1: Evet.
0: Bildiğimiz gibi yani din
1: Evet.
0: adamları, işte asiller, köylüler, serfler diye topluluklar var yani. Bilhassa İngiltere'de falan o feodal sistemin getirdiği toprak yani bizde toprak ağalığı deniyor ya onlarda da
1: Toprak
0: feodalizm
1: sistemi. Evet.
0: sistemi. Bu defa çiftçi yani işçi ücretleri aşırı şekilde yükseliyor. Ve bundan dolayı o eski alışkanlıkların devam ettirmek için feodaller arazilerinde düşük ücretle çiftçileri çalıştırmaya çalışıyorlar. Fakat sınırlamalar getiriyorlar. Onlar da belediyelik falan sistemleri

0: O dönemde yani bizim de bu tür fiyat ayarlamaları nar sistemi deriz. Yani fiyatlar devlet tarafından belirleniyor. Orada da bu yapılmaya çalışıyor. Yani fiyatlar sınırlandırılıyor. Fakat buna kimse uymuyor. Yani insanlar çalışmayı reddediyorlar. Bu defa da isyanlar ortaya çıkıyor. O İngiltere'de 1380'lerde başlayan köylü ayaklanmaları, işçi ayaklanmaları sebebi bu kara veba salgınına bağlanıyor. Ve bundan dolayı da yani bu bir salgın bir siyasi olaya sebep oluyor. Gerçi ayaklanma çok kanlı şekilde bastırılıyor. Bir de burada dikkatimi çeken şu oldu. Şimdi salgın hastalık tabii ki bütün Avrupa'yı kapsadığını söyledik. İsveç'e kadar uzanmış. O dönemde Finlandiya diye bir devlet yok. Finlandiya uçsuz bucaksız arazilerden oluşuyor. Toplam 100 bin kişinin yaşadığı söyleniyor. Yani ormanlık bir bölge bu mıntıkada. Fakat İsveç'te çok etkili olmuş salgın. Ve o dönemde şimdi bunlar Katolik mezhebinden. Çünkü Katolikler Haçlı saldırılarını ya da seferlerini sadece Müslümanlar üzerine değil bazen Ortodokslar üzerine de yapmışlardır. İsveç kralı Papa'ya bir mektup yazıyor 1350'lerde. Salgından diyor o kadar çok diyor kırıldık ki diyor askerler hayatını kaybetti diyor. Biz diyor bu yıl diyor Haçlı saldırısı seferi düzenleyemedik diyor. Ya ben o zaman şunu düşündüm. Tabii bu sırada Haçlı seferleri durdu. İslam dünyası üzerine yapılmıyor. İsveçlilerin yaptığı Haçlı saldırısı Rusya üzerine, Ruslar üzerine yani Ortodoks Ruslar üzerine. Yani böyle de bir olay yaşanmıştır.
1: Hocam tüm bu bilgiler siz tarihçiler için salgınlara dair gözlemleri bazı sağlık özellikle bu konularda mesela İbni Batuta, İbni Haldun gibi isimlerden çok alıyorsunuz değil mi? Çok fazla faydalanıyorsunuz salgınlara dair gözlemler özellikle. Ama program hazırlanırken, kitabınızdan da faydalanırken, sizinle konuşurken de öğrendim ve çok üzüldüğüm bir şey oldu. İbni Haldun ailesini salgında kaybetmiş. Bu detay beni çok üzdü.
0: Şimdi İbni Haldun biliyorsun büyük bir yani İslam mütefekkiri, sosyolog deniyor. Yani dünya çapında bir insan. Yani onu bilmeyen olmazdı. 1332 yılında doğuyor. 1406'da ölüyor. Maceralı bir hayatı var. Yani Tunus'ta doğmuş. Oradan işte Kuzey Afrika'ya gidiyor. Cezayir, Fas. Oradan Endülüs'e geçiyor. Oradan da 1382 yılında Mısır'a geliyor. Buradan işte Anadolu'ya gelmemiş ama Suriye'ye kadar geliyor. Timur'la görüşüyor. Bu 1348-49 kara veba salgını bizim İslam literatüründe yani fenaül kebir yani büyük fenalık diye yani Avrupalılar kara ölüm derken biz de büyük fenalık ya da büyük kötülük adını vermişiz biz buna yani. Ve İbni Haldun'un annesinin, babasının, kendisinin medrese eğitiminin bulunduğu Tunus'ta çok etkili oluyor. Ve bunun anne babası ve burada ve yine aynı şekilde medrese hocalar da hayatını kaybediyor. Ve ondan dolayı İbni Haldun, şimdi herkes tabii ki İbni Haldun'un şeyini bilir. Yani mukaddimesini. Üç ciltlik mukaddime diye Türkçe'de çevrilen bir eseri var. O eser tabii ki daha çok sosyolojik anlamda, tarih anlamda, yorumlara, felsefi anlamda görüşlere dayanır. Yani biz tarih olayını pek anlatmaz. Buna değinir. Yorumlar yapar orada. Esas o kitabın 7 ciltlik devamı vardır. Tarih-i İber diye. Yani bu İber'de o dönemde İspanya, yani Endülüs mıntıkası buranın tarihini kaleme almıştır. Ve buna tabii özel bir önem verir İbni Haldun. Tarih-i İber'de de gerek bu kara veba salgını ve gerek diğer salgınlara dayanır, anlatır bunları. O görüş belirtiyor burada. Mesela Mısır için söylüyor bunu. Diyor ki bir de şunu gördük Özgen Hanım. Salgın hastalık diyor ki daha çok diyor havası temiz olmayan İbni Haldun'un görüşü bu. Nem oranı yüksek işte limanlarda kalabalık nüfusun olduğu yerlerde diyor ortaya çıkar diyor. Ve bunu da Mısır için söylüyor, Kahire için. Çünkü orada yaşıyor kendisi. Yani hayatının son 24 yılını Mısır'da yaşamış, Kahire'de. Orada da hayatını kaybetmiş, orada ölüyor. Ve bir de şunu söylüyor.

0: kıtlıklarla ilgili de ilginç bir şey var İbn Haldun, onu da belirtmek istiyorum. Sıcak yerin insanı diyor, yarını düşünmez diyor. Ne kadar doğru bilemiyorum.
1: Yani şey vur gibi, patlasın, sosyolojik bir tespit evet. Ya, Akdeniz insanı.
0: Vur patlasın, çal oynasın yapar diyor. Aynen böyle söylüyor. Mesela diyor, Mısırlar diyor, yiyecek biriktirmezler diyor. Ya bu kendi dönem için geçerli bu. En ufak diyor bir kıtlık olduğu anda diyor, bu defa diyor, kıtlıktan açlığa dönüşür, hayatlarını kaybederler diyor. Böyle de bir görüşü söz konusu. Yine meşhur Seyyar İbn Batuta, ilginçtir, çok önemli bize bilgiler vermiş, kara vebayı. Seyyahlar bizim için çok önemli.
1: Tabii.
0: Çünkü seyyahlar, yani gördüklerini, yaşadıklarını kaleme alıyorlar. Herhangi bir şekilde hani eserlerinde bir sultana ya da herhangi bir şey sunmadıkları için de, yani yanlış olan şeyleri de doğru göstermediği bir şeyleri de yoktur. İbn-i Batuta kendisi de, o da biliyorsunuz Faslıdır, Kuzey Afrikalıdır, Tancalıdır, yani Endülüs'te yaşamıştır. Kara vebaya Suriye'de yakalanıyor. Oradan Mısır'a geliyor, yaşananları anlatmış. Ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ve öyle ki, yani gerek İbn-i Batuta gerek başka şeyler, salgın hastalığa yakalanan insan diyor, yani bir de tabii bunlar Müslüman olunca tevekkül sahibi, öleceğini biliyor diyor. Evet. Yani kefenini hazırlıyor diyor. Mezarını kazdırıyor diyor. Çünkü üç gün için sonra diyor hayatını kaybediyor diyor. Böyle de ilginç anekdotlar var yani. Önemli bilim adamları kendi çocuklarını kaybediyorlar. Yakınlarını kaybediyorlar. Mesela İbn-i Fırat diye mesela bir Memlük tarihçisi var. Salgında kızını, oğlunu, eşlerini kaybediyor. Bunu anlatıyor. Yine kara veba salgını sırasında, yani bizim ya da daha sonraki salgınlar sırasında özellikle Çelebi Sultan Mehmet ve II. Murat dönemlerinde Osmanlı şehzadelerinden bazıları Mısır'a kaçmışlar. O fetret döneminde.
1: Evet.
0: Bunlardan hayatını kaybedenler var. Mısır'da ölenler var. Dediğimiz gibi özellikle salgını yaşayıp yakını kaybedenlerin yazdıkları eserler daha acıklı, daha da ilginçtir. Bunu da belirtelim.
1: Hocam peki salgını konuştuk ama biraz da daha kısa bir süre de olsa biraz diğer felaketlerden biri depremi konuşalım. Orta Çağ'da mesela, Orta Çağ insanı depremi nasıl yorumluyordu? Tabii ki hayatımızın bir parçası, coğrafi bir olay. Bu tür felaketleri yine dini veya kültürel olarak nasıl anlamlar yüklüyorlardı
0: Orta Çağ'da? Hemen hemen şunu belirtelim. Gerek ilk çağ insanı, gerek Orta Çağ insanı, yani büyük çoğunluğu bu, yani depremlerin ya da işte salgınların ya da diğer felaketlerin Tanrı'nın bir gazabı olduğunu inanıyorlar. Hı hı. Ve bunun için de işte bu gazaptan kurtulmak için kendileri diyor işte ibadetlerini artırıyorlar, toplu dualara çıkıyor. Biraz da İslam literatüründe biz buna çok rastlıyoruz. İşte yağmur duaları. Hı hı. Mısır'da, Suriye'de ya da Anadolu'da, Güneydoğu'da.
1: Bereket.
0: Tabii var. Yani bir bunun için tören yapıyor. Şehrin valisi, varsa hükümdarı, sultanı şeye çıkıyor, çöle çıkıyorlar. Çölde bu dualar yapılıyor. Oraya minber kuruyorlar. Yani caminin bir maketini götürüyorlar. Ve ilginçtir, bu dönemlerde Müslüman, Hristiyan, Yahudi ayrımı yapılmadan herkes bu dualara katılıyor. Yani diyor ki mesela Mısır için örnek verecek olursak, diyor ki Müslümanlar ellerinde Kur'an, Hristiyanlar İncil, Yahudiler Tevrat'la diyor duaya çıktılar diyor. Dua aynı mekanda yapılıyor yani. Çünkü bu felaket herkesi etkiliyor. Tabii ki özellikle depremler, tabii bugünkü anlamında dünyanın yuvarlak olduğunu efendim inanmayan insanlar var o dönemde. Yani işte yer kürenin içinde affedersin bir sarı öküz var, kafasını salladığı zaman deprem oldu diye inananlar da var yani. Bu şekilde inananlar da var. Fakat tabii ki gerçek anlamda bunun bir doğa olayı olduğuna da inananlar
1: evet.
0: Söz konusu. Ve bunun için bakarsınız bizim Anadolu'da ya da İslam coğrafyasında kentler, köyler kurulurken dağ yamaçlarına, tepelere kurarlar. Ki oralar çünkü dünyanın dağlar, tepeler kazıklarıdır yani. O dünyayı o tutardır.

0: Yani o yüzden sağlam yerlere yaparlar ki depremden etkilenmemek için. Ve bizim de tabii ki 2023 6 Şubat depremini ülkemiz yaşadı. Çok büyük bir deprem, dünyanın sayılı depremlerinden biri. Yani büyük bir felaket, asrın felaketi olarak adlandırıldı. Bizim Anadolu coğrafyasında ben bu depremlerle ilgili de araştırmalarım vardı, makalem var. Bir de deprem bölgesindenim yani. Memleketim de aslen Kahramanmaraş. Bu depremi de yaşayan, ailem, yakınlarım yaşayan, etkilenen bir şey. Ve bu deprem olmadan yaklaşık 20 yıl önce yine bizim bu Güneydoğu, Doğu Akdeniz bölgesinde büyük bir deprem olmuş. Tesadüf eseri ki ben bunu 2004 yılında yazmıştım. Yine İstanbul Üniversitesi'nin bir hocamızın da benzer bir çalışması var. 1114 Maraş depremi tarihe böyle giriyor. Bütün kaynak gerek Batı kaynaklarında gerekse İslam kaynaklarında 1114 Maraş depremi diye girmiş bu literatüre. 29 Kasım 1114'te oluyor bu deprem. Ve öyle bir şiddetli deprem ki inanır mısınız 6 Şubat depremiyle adeta birebir yaşanmış. Ve sadece Maraş kentinde o dönemde 40 bin kişinin öldüğünü kaynaklar yazıyor. Dönemin gerek Ermeni kaynakları, gerek Süryani kaynak, gerekse İslam kaynakları. Özellikle Suriye bölgesindeki Müslüman müellifler bunu şey yapmışlar. Ve depreme ilginçtir. Tam bu sırada Haçlı seferleri var biliyorsunuz. Haçlı saldırıları.
1: Evet.
0: İngiliz bir din adamı, aynı zamanda meraklı bir kişi bu depreme Antakya'da ve Missis'te depremi görüyor. Missis köprüsü diyor depremden yerle bir oldu diyor. Yani Antakya, Çukurova bölgesi, Urfa bölgesi depremden çok etkilenmiş. 1114 depreminde 6 Şubat depreminin dediğimiz gibi bir benzeri yine 1500'lerde de bu deprem benzer şekilde yaşanmıştır.
1: Hocam 1114 depremi dediniz. Tabii ki 6 Şubat'ta da yaşadık dediniz benzer şeyi. Şimdi geçmişte iklim krizleri, kıtlıklar, işte salgınlar, bunlar hayatımızın her döneminde yaşayabileceğimiz şeyler. Yani felaketler çağı ihtimali her zaman var
0: Evet.
1: açıkçası baktığınız zaman. Elbette bilim yükseldi, çalışmalar var, bilinçliyiz. Tabii tarih bize felaketlerin kaçınılmaz olduğunu mu yoksa yönetildiğinde etkilerinin azalabileceğini mi gösteriyor aslında? Çok bu konuda ipuçları veriyor. Son olarak hani günümüze yorumlamak isterseniz bir iki dakikamız var en fazla. Bu yüzden sizden bir yorum alıp bitirmek isterim.
0: Evet, şimdi bazı felaketler tabii ki yani önlenemez. Yani bir yanardağ felaketi. Ama yanardağın dibine siz evinizi kurarsanız o patlar lav, insan şeyini orada hayatını kaybeder. İşte Pompei şeyinden bahsettik yanardağında. Bugün yine eğer benzer bir yanardağ patlasa orada Pompei patlasa on binlerce insan hayatını kaybeder. Çünkü dağın dibine kadar oraları gördüm. Dağın dibine kadar o Pompei'nin eskisinden daha fazla oralara yerleşim alanları açılmış. Bunu aza indirebiliriz. Ya da bir depremle ilgili depremi önleyemezsiniz. Fakat depremin etkilerini önleyebilirsiniz.
1: Tabii.
0: Sağlam binalar, sağlam zeminlere yaparak veya sel felaketini yani dere yataklarını işte kapatmayarak yani eskiden bir sel olduğu zaman onun bir akar gider yeri var. Oraya sen ev yaparsan ne yaparsın? Etkilenirsin. Yani ya da işte dediğimiz gibi salgınlardan, diğer şeylerden kısmen azami indirilebilir bunlar yani insanoğlu.
1: Tarih bize çok şey söylüyor
0: Evet.
1: aslında baktığımızda. Elbette çok kıymetli bir yayın oldu hocam. Hiç aslında ele almadığımız bir konuydu. Gerçekten hem kitabınızla karşılaşınca çok heyecanlandık. Çok teşekkür ediyoruz bu bilgileri derinlemesine bu akşam bizimle paylaştınız. Şeref verdiniz bu konuyu bizimle paylaştınız. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Değerli tarihseverler, insanlık tarihinin en zor dönemlerini konuştuk. Felaketler çağı dedik ve o dönemlerde kıtlıklar, salgın hastalıklar, işte depremler, krizleri ele aldık. Bunların sebeplerini, sonuçlarını Profesör Doktor İlyas Gökhan Hocam bizlerle paylaştı. Teşekkür ediyoruz katılımınız için, bu saate kadar bizimle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrardan 24 ekranlarında olacağız. İyi akşamlar diliyorum.

0: Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Moderatör sabah başlıyor. Saatler 7'yi gösteriyor. Ben Deniz Zeybek. Şimdi hemen haber maratonuna geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programına katıldı. Erdoğan konuşmasında FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığı uyarısında bulundu. Kripto unsurların üzerine gidildiği mesajını da verdi. Cumhurbaşkanı ayrıca nedamet getiren FETÖ'cülere de değindi. Bu noktada devletin hukuk içinde gerekeni yaptığını söyledi.
1: Ezan-ı Muhammediler özgürce yankılansın. Devletimiz ebediyete kadar hür ve ayakta kalsın diye anadan, yardan, serden geçtiler.
2: İstiklal Savaşı'nda şah kalkan ruhun tekrar harekete geçtiğini söyledi. 15 Temmuz gecesi milletin muazzam bir destan yazdığının altını çizdi. Darbe girişimine direnirken şehit ve gazi olan vatandaşları minnetle andı.
1: O gece emperyalizme uşaklık eden Haşhaşi çetesine karşı bir asır önce olduğu gibi yine ben ezelden beridir hür yaşadım. Hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım, kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım dedik.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katıldı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölmesinin ardından örgütün dağılma sürecine girdiğine dikkat çekti. Ancak FETÖ ile mücadelede rehavete asla yer olmadığı mesajını verdi.
1: Tarih boyunca bu millete, bu devlete ihanet edenlere baktığınızda karşınızda ruhsuz ve onursuz mankurtlar sürüsünü görürsünüz. Terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır.
2: Sinsi yapılanmanın deşifre edilmesinde kripto unsurların tespitinin önemine vurgu yaptı.
1: FETÖ'nün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli bir şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz.
2: Erdoğan nedamet getirerek örgütten uzaklaşma eğiliminde olan FETÖ'cülere de değindi. Devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır ifadelerini kullandı.
1: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
2: Cumhurbaşkanı 15 Temmuz işgal girişiminin sadece Türkiye'ye hedef almadığı mesajını da verdi. Türkiye üzerinden mazlum coğrafyaların umudunun çalınmak istendiğini belirtti.
1: Müslüman Türk'ün yolunu gözleyenlere tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 15 Temmuz'da destan yazan kahraman şehitleri andı. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 15 Temmuz vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adıdır ifadelerini kullandı. O gece karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu dedi. Emine Erdoğan gösterilen fedakarlığın milletin hafızasında daima yaşayacağını da vurguladı. Emine Erdoğan ayrıca 15 Temmuz gecesi destan yazan kahraman şehitleri ve gazileri de yad etti. Emine Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına ilişkinde bir mesaj paylaştı. 15 Temmuz'un tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Milletin darbeye direnerek iradesini hiçbir güce teslim etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti. Birliğimizden aldığımız gücün yarınlarımızın en sağlam teminatı olmaya devam etmesini diliyorum ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlara katıldı. Kurtulmuş konuşmasında milletimiz artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır ifadelerine yer verdi. Birlik ve beraberlik mesajlarında da bulundu. Terörsüz Türkiye süreci hakkında da hedefimiz süreci başarıya ulaştırmaktır dedi.
3: Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'un 15 Temmuz programı yoğundu. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na ve ana bina Şeref Holü anı taşına karanfil bıraktı. Daha sonra fidan dikti. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve diğer siyasi parti temsilcileri de katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı mecliste 15 Temmuz Milli İrade'nin Zaferi dijital gösterim sergisini de ziyaret etti. Ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi.
2: 15 Temmuz iradesini asla unutmadık, asla unutmayacağız.
3: Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı, Demokrasi Destanı'nın 10. yıl dönümünde de ziyaretçi akınına uğradı. Şehitler için dua etmek ve o gün yaşananları hissetmek isteyenler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti ve duygu dolu anlar yaşadı.
4: Bugün bu köprünün üzerinden geçen her araç aslında bir kahramanlık öyküsünün yazıldığı bir yoldan geçiyor. Bundan 10 yıl önce 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tanklarla, helikopterlerle sivillerin üzerine ateş açan askerleri gördük. Ve sadece onlara karşı ellerinde Türk bayrakları olan vatanını milletini savunmaya çalışan milyonlar vardı. İşte darbe girişiminin sembol noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o hain gecede tam 34 şehit verdik.
5: Hem insan hayatının hem de böyle devletlerin, ülkelerin hayatlarında onların kırılma noktaları olan zamanlar, tarihler vardır, mekanlar vardır. Bunlardan bir tanesi bugün. Biz bir tanesinde yürüdük 15 Temmuz. Hem önemli bir tarih, bu ülkenin kaderini değiştiren bir kırılma anı.
6: Burada çok büyük bir ruh var, onu ifade etmem gerekirse. Tüm gençler burada, tüm kadınlar burada, tüm yaşlılar burada, toplumumuzun her kesimi burada.
7: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yine binlerce kişi şehitlerini andı. Onlara olan minnet duygusunu bir kez daha sundu. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda edilen duaların ardından vatandaşlar Hafıza Müzesi'ne koştu.
8: Duygulanmama geldi değil. Bugün için geldim Kastamonu'dan.
9: Biraz bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. İlk defa geliyorum ben buraya.
4: Darbecilerin helikopterleri, topları ve tankları vardı. Buna karşılıksa milyonlar sokağa çıktığında sadece ellerinde Türk bayrakları vardı. O zafer kazanıldı ancak işte üzerlerine yağdırılan bu mimatlar da yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanındaki Hafıza Müzesi'nde sergileniyor. Tank topundan şarjör mermilerine kadar o geceki vahşeti anlatan en net eserler bu noktada.
10: Tarihte belki eşi benzeri görülmemiş bir olay, bir darbe girişimi. Çok şükür ki başarılı olamadılar.
11: Buraya geldiğimizde bir hasta ağırlığını da hissediyoruz. Tüm şehitlerimizi bir kere daha burada rahmetle anıyoruz. Hakikaten duygulu ve unutmamak için geldik. Unutturmamak da niyetimiz.
4: Darbe gecesinde hain askerlere karşı mücadele sürerken ne yazık ki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 34 vatandaşımız şehit düştü. İşte şehitlerimizin ayakkabıları da bu noktada o geceyi bir kez daha yaşamak isteyenlere sergileniyor.
12: Uçaklar tepemizden uçarak gitti. Ömer Halis Demir'in memleketim olmaz ayrı bir gurur verici zaten. Sırf memlekete gittiğimizde onun mezarı başına gitmeden gelemiyoruz zaten.
7: Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde darbe girişimini hala ilk günkü gibi hatırlayanlar duygu dolu anlar yaşadı. Müze o gün yaşananları hissetmek isteyenlerle gün boyu doldu taştı.
13: 10 yıl geçmiş ama acısı taze, hatırası daha dün gibi. 10 yıl evvel çok acı bir geceydi. Çok şükür o mücadele kazanıldı. Milletimiz bu mücadeleyi verdi, dik durdu.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren kahraman şehidimiz Ömer Halis Demir'in şehadetinin 10. yılında Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce vatandaşın arasında öyle biri vardı ki görenleri hem duygulandırdı hem gururlandırdı. Ailesi tarafından kahramanın adı verilen 9 yaşındaki adaşı Ömer de şehidin kabri başında dua etti.
14: Dua etmek için geldik buraya. Kendisi büyük gururumuz oldu. milletimizi kurtardı.
7: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde kahraman Ömer Halis Demir'in kabri ziyaretçi akınına uğradı.
15: Ömer Halis Demir'le de gururumuz, gurur duyuyoruz.
7: 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve gösterdiği kahramanlıkla milli direnişin sembolü haline gelen Şehit Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halis Demir şehadetinin

0: 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
1: Kendini feda etti.
2: Dua ettik. Allah'ın tüm dikeni diken oldu. Allah'ın dokunduğunu göstermesin. Bu Türkiye, bu adama borç her şeyi.
0: Şehit Halis Demir'in kabrine Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti.
3: Böyle bir kahramanı çocuklarımızın görmesini istedik ve Kayseri'den buraya çıkıp da geldik.
4: Bizim için şehit oldu. Dualarımızı ediyoruz.
2: Böyle bir vatan evladı bir daha gelmez.
0: Ailesi tarafından kahramanın adı verilen 9 yaşındaki Ömer de şehidin kabri başında dua edenler arasındaydı.
3: Temmuz ayında doğduğu için tam 9 yaşına girdi. Onun için de Ömer Halis ismini verdik. Bir Ömer'imiz gittiyse bir Ömer'imiz gelecek inşallah.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen, bu yıl 10.sü düzenlenen Ömer Halis Demir bisiklet turu İstanbul Arnavutköy'den başlayarak Niğde'nin Bor ilçesinde tamamlandı. Türkiye'nin farklı illeriyle kardeş ülkelerden gelen 35'in üzerinde profesyonel bisiklet sporcusu parkuru tamamlayarak şehit Ömer Halis Demir'in kabrini ziyaret etti.
5: 9 Temmuz tarihinde İstanbul Arnavutköy'den çıkış yaptık ve 7 il geçerek orada konaklamamız yapıyoruz. Yaklaşık 1071 kilometrelik bir yol kat ettik ve sonunda buraya ulaşmış olduk.
0: Yol boyunca geçtikleri her şehirden aldıkları vatan topraklarını şehidin kabrine bırakan sporcular Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dua etti.
6: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz Dijital Zaman Tüneli'ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un Türkiye tarihinde bir kırılma noktası olduğunu vurguladı. Milletimiz liderine sahip çıktı, ifadelerine yer verdi.
7: 15 Temmuz bizim milletimiz için çok önemli bir kırılma noktasıydı. Geçmişte ortaya çıkan darbe girişimleri ne yazık ki başarılı olmuştu. Ancak bu defa milletimiz kendi seçtiği liderine sahip çıktı ve Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla birlikte meydanlara, havalimanlarına geldi ve bu büyük destan yazıldı. Bugünden geriye doğru baktığımızda da bu 10 yıl içerisinde Türkiye yüzyılı dediğimiz Türkiye'nin kalkınması, büyüklüğü, refahı üzerine olan o müthiş hamlenin de gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'nin hem dışarıda hem içeride müthiş bir kalkınma hamlesi içerisine girdiğini görüyoruz. Bütün bunların hepsi 15 Temmuz'un 10. yılında hep beraber irade bizim, zafer bizim temasıyla kullandığımız ve gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz bir anma etkinliği oldu. Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım. Ve her zaman Türkiye kendi bağımsızlığına ne kadar aşık olduğunu, vatan için, vatan sevgisi için canından nasıl vazgeçebileceğini, ne yiğitler yetiştirdiğini, ne kahraman insanlar yetiştirdiğini sürekli hatırlayabilecek ve bunu unutmayacak bir vesile olmuş oldu. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma, bütün bu çalışmalara katılan kurumlarımıza teşekkür ediyorum ve bize liderlik eden bugün başkentimizde, Millet Bahçesi'nde bize tekrar Türkiye'nin ufkunu ileriye yönelik olarak neler yapması gerektiğini gösteren Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.
6: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Mesleğe yeni başlayan polis memurları 15 Temmuz şehitlerinin bıraktığı emaneti yaşatmanın sorumluluğuyla bir araya geldi.
8: İyi çalışmalar diliyoruz.
9: Vatan sevgisi, görev bilinci ve millete hizmet anlayışı paylaşıldı. Mesleğe yeni başlayan polis memurları bir araya geldi.
8: Üstad Necip Fazıl'ın ifade ettiği gibi zaman bendedir ve mekan bana aittir şuuruyla hareket eden kim var diye seslenildiğinde sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen görevini sadece bir meslek değil bir sorumluluk ve vicdan meselesi olarak gören bir teşkilatın temsilcileri olacaksınız.
9: İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde anlamlı bir programa imza atıldı. Programa İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da katıldı. Polis memurları 15 Temmuz şehitlerinin bıraktığı emaneti yaşatmanın sorumluluğuyla buluştu.
8: Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün 10. yıl dönümünde vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyoruz. Unutmayın, pusulamız vicdan, gayemiz emniyet ve huzur, hedefimiz ise adalete hizmettir. Allah yar ve yardımcınız olsun.
9: İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı kutlu emaneti aynı inanç, aynı cesaret ve aynı kararlılıkla geleceğe taşıyacağız. Vatan bize emanet, biz de bu emanete son nefesimize kadar sahip çıkacağız ifadelerine yer verdi.
8: Şu an karşımda 181 yıllık köklü tarihi, şanlı mazisi ve sarsılmaz değerleriyle Türk Polis Teşkilatımızın yeni neferlerini görüyorum.
6: Temmuz darbe girişimi gecesine ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin güvenlik kameraları, sağlık çalışanlarıyla vatandaşların zamanla yarıştığı anları kaydetti.
1: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşananlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşananlar ortaya koyulan insanlık mücadelesini gözler önüne serdi.
10: Saatler içerisinde çok kalabalık oldu. Yani acil serviste gerçekten bir kaos ortamı oluştu. Çünkü ambulansla gelen hasta yoktu neredeyse. Bütün vatandaşlar kendi imkanlarıyla ya da diğer vatandaşların özel araçlarıyla geliyordu.
11: Her şeyi vatanımız için yaptık. Gerçekten çok acı bir geceydi yani hepimiz için.
1: 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbe girişimini engellemek için bayraklarıyla meydanlara çıkan halkın üzerine darbeciler kurşun yağdırdı. Çengelköy, Beylerbeyi ve Üsküdar meydanıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan çok sayıda vatandaş Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşındı.
10: Biz ilk haberleri aldığımızda tabii ki içimizde ilk başta bir korku oldu. Sonra televizyondan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı haberini öğrendik. Ve orada yaralı vatandaşlarımızın gelme ihtimalini düşünerekten hızlıca o içimizdeki korku bir anda profesyonelliği aldı.
11: Ambulans bile yok. Motor geliyor hastaneye bırakıyor. Sen ona tedavi yapıyorsun. Bir daha geliyor, bir daha geliyor ve servis dolu. Yani kan revan içinde her yer yani. Gerçekten. Hasta yakını yok zaten. Sadece hasta.
1: Yeni ortaya çıkan 10 yıl önceki kamera kayıtları 15 Temmuz gece yarısından sonra yaşananları kaydetti. O gün hastanede görev alan İbrahim Sevcan'sa başından geçen olayı anlattı.
10: Tahminimce uçak savar mermisiyle yaralanmıştı, göğsünden yaralanmıştı. Babası nabzı kontrol ettiğimizde nabzı yoktu. Biz kalp masajı yaparken yani babasını bırakın dedi. Biz müdahale yaparken diğer vatandaşlara, kurtarılması gereken vatandaşlara yönelmemizi istedi ve kendisi babasını bıraktıktan sonra tekrar çıktı gitti.
1: Birbirini tanımayanların yaralıların yardımına koştuğu, kiminin sedye taşıdığı, kiminin ise yaralıların başından bir an olsun ayrılmadığı anlar görüntülere yansıdı.
10: Yani biz hiç kimseyi davet etmedik ya da acil servisin klinik sorumlusu ya da diğeri hiç kimse gelin yardıma demedi ama inanılmaz derecede duyan geldi. Hiçbir personel sıkıntımız olmadı. Herkese çok hızlı şekilde müdahale edildi.
12: Yaralı bir vatandaşımızın kan içinde işaret parmağı havada tekbir getirip dualar ederek acil servise girişini gördüğümde çok etkilenmiştim. O hala aklımda.
6: Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Esenler'de binlerce kişi şehitleri anmak için tek yürek oldu. 253 şehidi temsilen taşınan 253 metrelik Türk bayrağıyla gerçekleştirilen yürüyüş, Dört Yol Meydanı'ndaki anma programıyla sona erdi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar da o gecenin unutulmaması gerektiğini vurguladı.
13: Devletimi, milletimi çok seviyorum. İnsanlarımı çok seviyorum. O yüzden vatan, millet, tek bayrak diyorum. Her şey vatan, millet için, bayrak için, devlet için, milletimi, cumhuriyetimi, cumhurbaşkanımı çok seviyoruz.
14: Unutmadık 15 Temmuz'u yani, unutmayacağız. Cumhurbaşkanımız Rabbim korusun inşallah, başımızdan eksik etmesin.
9: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Esenler'de anlamlı bir anma programı düzenlendi.
15: Milletin tarihi zaferini, o günkü yaşanan duyguları...

0: En kalbi duygulum şekilde hissediyorum.
1: 15 Temmuz Millet Bahçesi'nden başlayan yürüyüşte darbe girişiminde şehit olan 253 şehidi temsilen 253 metrelik Türk bayrağı taşındı.
2: Şu anda bulunduğumuz nokta darbenin başlangıç noktalarından bir tanesi. Yani buradan az önce çıktığımız kapıdan maalesef 7 kardeşimizi şehit etmek üzere çıkan o üzerinde bizim emanet olarak verdiğimiz elbiseyi taşıyan o hainler bu caddeden yürüyerek aşağı caddede kardeşlerimizi şehit ettiler. Ve biz bugün aslında çok anlamlı bir yerde yürüyoruz.
1: Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşe binlerce vatandaş Türk bayrakları ve beşalelerle eşlik etti.
2: Binlerce kardeşimizle, on binlerce kardeşimizle beraber 15 Temmuz'u unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı ve aslında biz 15 Temmuz'da bir milletin nasıl bir millet olduğunu çok iyi gösterdik. Bastığımız toprağın toprak olmadığını, bu toprağın canımızı feda edebileceğimiz bir vatan olduğunu bütün insanlığa gösterdik. Ve bunun bedelini canımızla, kanımızla ve şehitlerimizle ödedik. İşte o şehitlerimizin hatırasını unutmuyoruz, unutturmayacağız ve şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız.
1: Yürüyüş boyunca vatandaşlar hem o gece yaşadıklarını hem de 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı.
3: Yani şehitlerimiz bizim için şehit oluyor. Onlar rahat uyusun diye bayrağı sallayacağım, burada yürüyüşe katıldım.
4: 15 Temmuz için buradayız, şehitlerimiz için buradayız.
5: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında o gece milli iradenin yanında saf tutan taksici esnafı yine aynı ruhla yollardaydı. İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden 253 taksilik konvoy Türk bayraklarıyla Atatürk Havalimanı'na ulaştı. O gece yazılan destan bu kez direksiyon başındaki kahramanların oluşturduğu anlamlı kortejle bir kez daha hatırlandı.
6: O gece sokaklarda sadece milletin cesareti yoktu. Direksiyon başındaki taksiciler de milli iradenin emrindeydi. 253 taksilik konvoy 15 Temmuz'un birlik ruhunu yeniden yaşattı.
7: Bugün üzgünüz, şehitlerimizi anacağız. Bir yandan sevinçliyiz çünkü bu hain darbe girişimini yapamadılar. Memleketimize zarar veremediler.
8: Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Mekanları gani gani cennet olsun inşallah. Allah'ın izniyle biz hiçbir zaman darbelerle devrilen bir ülke olmadık. Demokrasiyle seçilen ve sandıkla gelen bir ülke olduk.
9: Taksici esnafı 15 Temmuz şehitlerini unutmadı. 253 araçlı kortej İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı. Atatürk Havalimanı'na doğru ilerlemeye başladı.
10: 15 Temmuz'da biz zaten darbede biliyorsunuz oradaydık. Gene de bırakmayacağız peşini. Allah'ın izniyle devam.
6: Darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla binlerce vatandaş meydanlara koşarken taksici esnafı da direksiyon başına geçti. Kimi yaralıları hastanelere ulaştırdı.
11: Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa.
6: Kimi vatandaşları ücretsiz olarak meydanlara taşıdı. Kimi ise canı pahasına milli iradenin yanında yer aldı. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyesi 253 taksici, 253 aziz şehidi temsilen Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na doğru konvoy oluşturdu. Kortej 253 araçla yapılacaktı. Fakat her geçen dakika araç sayısı giderek arttı. Taksici esnafı kahraman şehitlerinin anısını konvoyla yaşattı.
9: İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkan yüzlerce ticari taksi Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
12: Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara, havalimanlarına çağırdığı zaman buraya koşan binlerce vatandaşımız gibi o gün sizler de buradaydınız. Sizler o gecenin, sizler o kahramanlık destanının hem şahitlerisiniz hem de kahramanlarısınız.
13: Sizin duasıyla çalışan insanlarız. Devletimize yönelen hiçbir tehdidin karşısında sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bizim direksiyonumuzun her yönü her zaman milletimize ve devletimize dönüktür.
6: Program sonunda Atatürk Havalimanı'nda aziz şehitler dualarla anıldı. Aradan geçen yıllara rağmen o gece yazılan demokrasi destanı aynı kararlılık ve aynı inançla yaşamaya devam.

0: devam ediyor.
1: Ölüme bir gittik, bir geldik diyelim. Öyle bir şey yaşadık. Allah bir de nasip etmesin.
2: Bursa'da yaşları küçük ama yürekleri kocaman 7 çocuk 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel hepimizin içine ısıtan örnek davranışa imza attı. Bisikletlerini atlayıp şehitliğin yolunu tutan o duyarlı çocuklar şehit kabirlerini tek tek temizleyip yıkadı ve güller bırakarak dualar etti.
0: Temizlediler, gül bıraktılar, dualar ettiler. Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan koca yürekli 7 çocuk 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle oldukça anlamlı bir görevi yerine getirmek için kolları sıvadılar. Bisikletleriyle İznik şehitliğine giden çocuklar şehit mezarlarını büyük bir özenle temizleyip yıkadılar.
3: Bugün 15 Temmuz dolayısıyla şehitliklerimizi temizlemeye geldik ve ayrıca onlara gül getirdik.
0: Temizlik çalışmalarının ardından yanlarında getirdikleri güllerle şehitlerin kabirlerini süsleyen çocuklar, vatan uğruna canını feda eden kahramanlar için dualar ettiler.
3: Bugün de 15 Temmuz'dan dolayısıyla burada şehitliğimize geldik, burada duamızı ettik. Hepsinden de Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
0: Çocukların bu örnek ve duyarlı davranışı herkesin büyük takdirini ve beğenisini topladı.
2: Şimdi 325 metrelik bir boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Onu da ekranlara veriyoruz. Romanya'dan Yunanistan'a giden 325 metre uzunluğunda Castoron isimli boru döşeme gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini görüyorsunuz şu anda. Tabii bu nedenle de Boğaz'da gemi trafiğine kapatıldı. Romanya'dan Yunanistan'a giden Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğindeki 102.032 groston ağırlığındaki Castoron isimli boru döşeme gemisi sabah saat 6'da İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından da elbette ki konuya ilişkin açıklama geldi. Römorkörlerinin eşlik ettiği, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle de İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Sabah saat 6'da Romanya'dan Yunanistan'a giden 325 metre uzunluğundaki gemi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapmaya başladı. Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal 88 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kepez Devlet Hastanesi'nde bir süredir diyabet ve solunum yetmezliği gibi yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi görüyordu Olcay Baykal. Yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Baykal'ın cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
0: Önce tespit edildiler, sonra operasyonla kıskıvrak yakalandılar. Van Cumhuriyet Başsavcılığı suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarının önlenmesine yönelik başlattığı soruşturma kapsamında emniyet ekipleri çalışma yaptı. Uzun süre yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 159 şüphelinin banka hesaplarında yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması amacıyla emniyet ekipleri 25 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen dijital materyale el konuldu. Müzik
2: Ankara'da kontrolden çıkan Ege otobüsü dehşet saçtı. Mamak'ta seyir halindeki belediye otobüsü önce yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. Ardından da bir iş yerine girdi. Kazada 7 kişi yaralandı.
4: Kaza Ankara'nın Mamak ilçesi Saime Kadın Caddesi'nde meydana geldi. Kontrolden çıkan Ego otobüsü önce yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs bir iş yerine girerek durabildi.
5: İş yerinden çıkarken arabaya binerken bir ses duydum. Kafamı çevirdiğimde otobüsün iş yerine girdiğini gördüm. Bir anda oldu her şey. İnsanlar zaten akın akın koştu, bağırışmalar, çığlıklar falan.
4: Kazada otobüste ve iş yerinde bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
5: Çok korktum insanlar altına aldı diye otobüs ama Allah'a çok şükür ölümümüz yok, yaralılar var. Otobüs hızlıydı. Söylentilere göre kalp krizi geçirdi diye söyleniyor ama yani şu an net bir şey söyleyemiyoruz tabii.
4: Hasar gören araçların kaldırılması ve olay yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor. Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Şimdi haber akışına gazetelerle devam edelim. Türkiye'deki ve dünyadaki gelişmeler acaba gazetenin manşetlerinde ilk sayfalarında nasıl yer bulmuş? Onlara bakacağız. Akşam gazetesiyle başlayalım ilk olarak. Elbette ki dün 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'un hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmişti. Ağırlıklı olarak gazetelerde sayfalarına bunları taşıdı ama tabii bir de Haluk Levent olayı var. Şimdi Akşam gazetesiyle başlayalım. Akşam gazetesi de ilk sayfasında Haluk Levent'e yer veriyor. Üzgünüm, kandırdım ifadesinde bulunmuştu Haluk Levent. Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluğun bir numaralı şüphelisi Haluk Levent iş insanlarını dolandırdığını sorgusunda itiraf etti. İfade tutanağı da dosyada elbette ki yerini aldı. Soruşturmada gözaltına alınan iş insanı Esin Önder Çağlayan, Levent'in imzaladığı Önder ailesine 2.1 milyar lira borcum bulunmaktadır. İyi niyetlerini kullanarak kandırdım, çok üzgünüm yazılı tutanağı da dosyaya sunuldu ve tabii ki devam ediyor ifadeler. 17 Mayıs tarihli yazıyı sunan Çağlayan, toplumda güvenilen bir isim olduğu için Levent'e kandığını, verdiği toplam paranın yaklaşık 70 milyon dolar olduğunu, karşılığında kendisine 68 taşınmaz devredildiğini söyledi. Haluk Levent de ifadesinde işlerimi doğru yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım diyerek aslında itiraf etmiş oluyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan dün başkent Ankara'daydı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'ne dair çok önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi o açıklamalara bakalım. FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyor. 10 yıl önce hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor ifadelerine yer vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmektir. Unutmadık, unutmayacağız, dikkatli olacağız, tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Hainler hala fırsat kolluyor ifadesine de yer verdi ve böylelikle de 15 Temmuz'a dair yine kritik bir uyarıda bulunmuş oldu. Tabii 253 şehide saygı yürüyüşleri yapıldı yurdun pek çok noktasında. FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminin 10. yılında Türk milleti 253 demokrasi şehidini andı. Kahramanların mezarları başında dualar edildi. Camilerde mevlidler okutuldu. Direnişin sembolü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki irade bizim, zafer bizim yürüyüşüne de binlerce kişi katıldı. 10 yıl sonra aynı ruhla şehitler makamına yüründü. Yine tabii ki o köprünün yanında bulunan hemen dibinde Hafız 15 Temmuz Müzesi var ki orası da yine ziyaretçi akınına uğradı. Yine o da ilk sayfada yer alıyor. Tabii kahramana vatan toprağı İstanbul'dan başlayan Ömer Halis Demir bisiklet turuna katılan sporcular da geçtikleri illerden aldıkları toprakları şehidin Niğde'deki mezarına ulaştırdı. Hemen şöyle bir sola kayalım. Çünkü Çankaya Belediyesi ile ilgili de yine önemli bir gelişme var. CHP yönetimindeki ihaleleri komisyonla çözdüler başlığı yer alıyor. Belediye çalışanı Tunç Emre Taşçıoğlu tamamlanan bir ihale ile ilgili yetkili Ali Yalçın'ın sonucun onaylanmasını beklerken görevden alındığını, yerine de Bora Özel'in getirildiğini söyledi. Kimseye görevden almadığını savunan Güner ise ihalelere davetlerin hangi ölçütlerle yapıldığı, hangi firmalardan teklif alındığı ve neden pazarlık usulünün tercih edildiği sorularına ise hiçbir şekilde yanıt veremedi. Sessiz kaldı. İşte Çankaya'daki yolsuzluk yöntemi de bu şekilde, yani ihaleleri de komisyonla çözdüler. Şimdi Ankara'da evet böyle bir CHP içinde yolsuzluk eylemleri, yolsuzluk haberleri Ankara bu şekilde gündeme geliyor ama bir de tabii Ankara özgü bir oyun havası var. Erik Dalı, onunla ilgili keyifli bir haber var hemen altında. Erik Dalı diplomasisi. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen 14 Temmuz Ulusal Gün resepsiyonu renkli görüntülere sahne oldu. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi ile Belçika'nın Ankara Büyükelçisi sahneye çıkıp Erik Dalı oynadı. Haberi de akşamın
ilk sayfasının son kısmında yer alıyor. Şimdi akşam gazetesini bir köşeye bırakalım. Sabah gazetesiyle devam edelim. Bakalım sabah gazetesinin ilk sayfasında neler var? Elbette ki 15 Temmuz yine. İlk sayfa 15 Temmuz'a ayrılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Bakalım sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi açıklamalarına yer vermiş, dün yaptığı açıklamalardan. Emperyalizmin maşası FETÖ fırsat kolluyor ifadesine yer verilmiş. Başkan Erdoğan, hainlerin milletten yedikleri sillenin rövanşı için fırsat kolladığına dikkati çekti ve uyardığı, ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler, yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyor dedi. Artık terör örgütleri içinde her şeyin tükendiğine dikkati çekti. Tabii Başkan Erdoğan hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerine hitap etti, hem de yine Millet Bahçesi'nde düzenlenen İrade Bizim, Zafer Bizim programında da önemli mesajları vardı. Hemen sol tarafında bu memlekette Ömerler bitmez başlığını görüyoruz. İhanet şebekesini canları pahasına durduran 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında dualarla anıldı. Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı her sene olduğu gibi. Vur emrini yerine getirip darbeci generali öldüren Halis Demir'in kabri başında dua eden emekli kor general Zekai Aksakallı, bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömerler bitmez ifadesine yer verdi. Hemen altında tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da 15 Temmuz'la ilgili mesajları vardı. Emine Erdoğan, Zafer Bizim etiketiyle bir paylaşımda bulundu sosyal medya hesaplarından. 15 Temmuz, vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece kahramanlarımız millet iradesinin sesi, istikbalimizin onurlu neferleri oldu dedi. Yine 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde elbette ki yurdun pek çok yerinde etkinlikler düzenlendi ki İstanbul'da da binlerce kişi ellerinde Ay Yıldızı Al Bayrağı aldı ve Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne yürüdü. Yürüyüşte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da milli iradenin zaferini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız dedi ki yürüyüşte tabii ki önemli protokolden isimler de vardı. Onlardan biri de Bakan Osman Aşkın Bak'tı.

Şimdi bir son dakika gelişmesi var. Hemen ekranlarınızda da geliyor. Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni operasyon, zaten uzun zamandır ünlülerle ilgili, uyuşturucu operasyonuyla ilgili yapılmaya başlanmıştı. Şimdi 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı var ama detaylar neler? Hemen 24 muhabiri Ada Kahraman'dan alacağız o detayları. Ada,

0: Deniz Zeybek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor buradaki soruşturma. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında toplamda 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii bu operasyon hala devam ediyor. Yani kaç kişinin gözaltına dair alındığına dair bir paylaşım yapılmadı. Ancak burada 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii bununla ilgili ünlülere yönelik düzenlenen bir uyuşturucu operasyonu olduğunu belirtelim. Daha önce de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında pek çok şüphelinin gözaltına alındığını görmüştük. Bunlardan biri Serenay Sarıkaya'ydı. Ancak burada yapılan uyuşturucu operasyonunda şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Ve bununla birlikte aynı zamanda MET yapımının sahibi Fatih Aksoy'un da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklama var, bir basın açıklaması var. Bu açıklamada şöyle belirtiliyor: toplumun sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı belirtiliyor. Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ya da burada yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı bilgisi paylaşılıyor. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bu şüphelilerin, yani hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüphelinin gözaltına alınmasına dair bir talimat veriliyor. Sabah saatlerinde bir operasyon yapılıyor. Bu operasyon kapsamında da ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında da şüphelilerin gözaltına alındığı belirtiliyor. Tabii buradaki operasyona baktığımızda ünlü isimleri görüyoruz. Bunlardan bir tanesi şarkıcı İlyas Yalçıntaş. Bununla birlikte MET yapımının sahibi Fatih Aksoy gözaltına alındı. Daha önce burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yani ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Mabel Matiz'in mesela gözaltına alındığını görmüştük. Feyza Civelek de bu operasyon kapsamında gözaltına almıştı. Volkan Bahçekapalı da burada gözaltına alınmıştı. Daha pek çok isim Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınmıştı. Sadece ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı mı soruşturma yürütüyor? Hayır. Mesela bizim bulunduğumuz noktada İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da ilk olarak yürütülen soruşturma burada başlatılmıştı. Daha sonra Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaları görmüştük. Bu sabah düzenlenen operasyonda da zaten daha önce de bir soruşturma yürütülüyordu. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla birlikte İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı, talimat verildiği bilgisi paylaşıldı. Şu ana kadar kaç kişinin gözaltına alındığına dair bir paylaşım yapılmadı, bir bilgi verilmedi. Tabii ilerleyen saatlerde bununla ilgili gerekli açıklamalar yapılacaktır. Şu ana kadar iki şüphelinin ismi paylaşıldı. Biri burada şarkıcı İlyas Yalçıntaş, diğeri ise MET yapımının sahibi Fatih Aksoy. Bu isimler gözaltına alındı. Buradaki suçlamalara baktığımızda ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma ve buna yer temin etme gibi suçlamalar kapsamında ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Bu operasyon kapsamında da 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Henüz burada kaç kişinin gözaltına alındığına dair bir bilgi paylaşılmadı. İlerleyen dakikalarda da bu bilgi paylaşılacaktır Deniz Zeybek.
1: Peki Ada Kahriman'dan sözü alalım. Elbette ki detaylar geldikçe yine Ada Kahriman'a bağlanacağız ve ondan detayları alacağız. Biz gazetelerle devam edelim şimdi. Hürriyet gazetesinde kalmıştık. Hürriyet gazetesinde de elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün başkent Ankara'da yaptığı 15 Temmuz'un 10. yıl dönümüne ilişkin açıklamaları var. Tetikte olalım ifadesine yer vermiş Hürriyet'te. Yine beyin yakan paralar hemen altında elbette ki günlerdir konuşulan, gündem olan Ahbap Derneği'nin başkanı şarkıcı Haluk Levent'in o beyin yakan paraları itiraflarına ilişkin açıklamalar var. Merkezinde Haluk Levent'in olduğu olağanüstü rakamlar havada uçuşuyor. İş insanı Esin Önder Çağlayan, Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç verdim, 68 gayrimenkulle ödeme yaptı dedi. 68 gayrimenkul

0: Kabulden 22'si Haluk Levent mallarıma çöktü diyor, Hüseyin Başaran'a ait diyor o 22'si de. Şimdi yine hemen altta çek senet itirafında bulunduğu var ki hemen sağa kayalım, bir de sporla ilgili o haberi verelim. İngiltere'yi son anlarda Messi'nin organizasyonuyla gelen gollerle 2-1 yenen Arjantin pazar günü Dünya Kupası finalinde İspanya'nın da rakibi oldu. Bunu da söylemiş olalım ve Milliyet gazetesine geçelim. Milliyet gazetesinin de elbette ki ilk sayfasında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. FETÖ ihanetine karşı aynı ruhla 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini millet ve devletin el ele bastırmasının 10. yıl dönümü törenlerle anıldı. Milyonlar 15 Temmuz gecesindeki ruh ve kararlılıkla millet iradesinin üstünde gücün olmadığını gösterdi. Hem Gazi Meclis'te tören hem köprüde tarihi yürüyüşlere imza atıldı. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde elbette ki tüm bu törenler ve o köprüde yapılan yürüyüşlerde 253 şehidimiz içinde, bunun da altını çizmiş olalım. Bu arada hemen altında çok kısa onu da söyleyelim. Çünkü CHP'nin içindeki o bölünme durumu, yolsuzluk davaları, rüşvet ve tabii ki Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki o soğuk savaş da hala devam ediyor ki CHP'nin grup başkanı Özgür Özel'in de tabii ki yeni parti hakkında yine açıklamaları da var. Şimdilik adı da yeni partiymiş, onu da belirtmiş olalım. Peki Türkiye Gazetesi'ne geçelim. Türkiye Gazetesi de FETÖ'nün B planı kontrollü darbe. Hemen bazı muhaliflerin ağzından düşürmediği tiyatro ve kontrollü darbe itiraflarının fikir babası da FETÖ başlığına yer vermiş Türkiye Gazetesi de. Hainler yazdı, muhalifler oynadı diyor. Milletimizin 15 Temmuz gecesi yazdığı kahramanlık destanını gölgelemek isteyenler yıllarca tiyatro, kurgu ve kontrollü darbe yalanını gündemde tuttu, ancak bu itirafların, iftiraların, daha doğrusu bu iftiraların da FETÖ'nün kirli bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı diyor Türkiye Gazetesi de ki hemen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da FETÖ'nün kullanım süresi doldu açıklaması da Türkiye Gazetesi'nde yer aldı. Yeni Şafak Gazetesi'ne geçiyoruz. Yeni Şafak Gazetesi de 15 Temmuz destanının 10. yılı, emperyalizmin maşalarına geçit vermedik başlığı var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından. Elbette ki FETÖ hala fırsat kolluyor. Erdoğan'ın verdiği mesajlar şu şekilde Yeni Şafak'ta yankı bulmuş. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsemellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor. Unutmayacağız, tetikte olacağız. Türkiye yüzyılı inşasına yine dikkati çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinden ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında da FETÖ'nün tasfiyesi vardır diyor. Peki son gazete Akit Gazetesi. Akit Gazetesi'nde de elbette ki Ay Yıldız Albayraklarla donatılmış bir sayfa. 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü için milletimiz destan yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı 15 Temmuz anma töreninde ve Başkent Millet Bahçesi'nde yaptığı o konuşmalara yer veriliyor. Ve 15 Temmuz gecesi İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar harekete geçtiğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Akit Gazetesi'nde de yine dün 15 Temmuz'un Milli Birlik ve Demokrasi ve Milli Birlik önemine, gününe dair önemli açıklamaları tüm gazetelerde yer almış. Şimdi bu saat dilimini noktalayalım. Kısa bir ara ama saat başında yeniden birlikte olacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar köyünde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: ara bitti. Moderatör sabaha kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatler 8'i gösteriyor. Şimdi geçtiğimiz saat diliminde de zaten vermiştik son dakikayı. Ünlülere yönelik yürütülen bir uyuşturucu soruşturması vardı. İşte bu soruşturmaya dair yeni operasyon dalgası geldi ve aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın ve yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Peki detaylar neler? Hemen 24 muhabiri Ada Kahriman'a uzanacağız ve detayları ondan alacağız. Ada.
1: Deniz Zeybek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında burada toplamda 8 şüpheli gözaltına alındı. Tabii burada şunu belirtelim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından burada İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bir talimat verildi. Verilen talimatla birlikte de hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Tabii içerisinde ünlü isimler var, şarkıcılar var, modeller var, yapımcı ismi görüyoruz burada. Tabii burada şüphelilere yöneltilen suçlamalara baktığımızda uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, bununla birlikte uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için yer temin etme gibi suçlamalar kapsamında buradaki şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından bir basın açıklaması yapıldı. Burada da yapılan açıklamada toplumun sağlığını ve aynı zamanda güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Kamuoyunda tabii burada sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığına dair burada yeni bilgilerin, delillerin ele geçirilmesiyle birlikte bir buradaki soruşturmanın başlatıldığı, bununla birlikte şüphelilerin yakalanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na gözaltı talimatı verildiği paylaşıldı. Şimdi sabah yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan bazı isimler var. Bunlardan bir tanesi şarkıcı İlyas Yalçıntaş. Bununla birlikte medyapımın sahibi Fatih Aksoy'un gözaltına alındığını biliyoruz. Bir liste paylaşıldı. Şarkıcı Aybüke Albere isimli bir şüpheli de gözaltına alındı. Bununla birlikte Ateş İnce isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Öner Faruk Işık, komedyen Cem Yılmaz'ın kuzeni. Bununla birlikte Şefik Ömer Dolman, DJ ve influencer olarak biliniyor. Ayşenur Balcı mesela model, bu isim de gözaltına alındı. İrem Haznedar, yine sosyal medya fenomeninin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii burada İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramalarda hassas terazi ele geçirildiği belirtiliyor. Bu kapsamda tabii evlerde arama işlemleri gerçekleştiriliyor. Operasyonun hala devam ettiğini belirtelim. Şu an 8 şüpheli gözaltına alındı. Ancak bu gözaltı sayısı yükselebilir. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Evlerde bazı aramalar yapılıyor. Şimdi şüpheliler gözaltına alındı. Daha sonra buradaki şüpheliler emniyetten direkt olarak, jandarmadan direkt olarak serbest bırakılabilir. Tabii adli tıp kurumuna götürülecek buradaki şüpheliler. Çünkü kendilerine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçlaması yöneltiliyor. Saçlarından, kanlarından, idrarlarından, tırnaklarından örnekler alınacak. Jandarmadan direkt olarak serbest bırakılabilir. Buradaki şüpheliler bazı adli tıp kurumunda biyolojik testler yapılacak kendilerine. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen şüpheliler olacaktır. Savcılıktan da direkt olarak serbest bırakılabilir buradaki şüpheliler ifadelerin alınmasının ardından. Ya da suç ceza hakimliğine burada gözaltına alınan şüphelilerin tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Şu ana kadar burada 8 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii burada yapılan aramalarda şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın evinde hassas terazi ele geçirildiği belirtiliyor. 8 isim var. Bu isimlere baktığımızda şarkıcı Aybüke Albere'yi görüyoruz. İlyas Yalçıntaş'ı görüyoruz. Yönetmen Fatih Aksoy, medyapımın sahibi. Ateş İnce isimli bir şüpheli var. Öner Faruk Işık, komedyen Cem Yılmaz'ın kardeşi. Şefik Ömer Dolman, DJ ve influencer. Bununla birlikte Ayşenur Balcı, model. İrem Haznedar, sosyal medya fenomeni gözaltına alındı. Şu ana kadar Gözaltına alınanların sayısı 8. Tabii burada baktığımızda suçlamalar var. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma ve uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için yer temin etme gibi suçlamalar yöneltildi. Buradaki şüphelilere hala operasyon devam ediyor. Şu ana kadar 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam etmesi ve şüphelilerin gözaltına alınmasıyla birlikte buradaki gözaltı sayısı yükselecektir Deniz Zeybek.
0: Peki, detaylar geldikçe Ada Kahriman'a döneceğiz elbette yine. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar var. Aylık gelirleri 20 ile 38 bin lira arasında değişen Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim 25 milyar lirayı aşan para transferleri yaptı. Masak bu rakamlar için izaha muhtaç dedi. Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. İlker Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonları aldığını söyledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.
2: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Ortaya çıkan yeni belge ve tanık ifadeleri vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Gözaltına alınan Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı.
3: Birçok yerde pazarlık yaptı.
2: Soruşturmada ortaya çıkan MASAK raporları gözleri Haluk Levent'in en yakınındaki isimlere çevirdi. Onlardan biri Yeliz Kaya, yani Haluk Levent'in asistanı. Denetim raporlarına göre Yeliz Kaya'nın işlem hacmi 2024-2025 ve bu yılın ilk 6 ayında toplam 19 milyar lirayı aştı. Kaya ifadesinde hesaplarının tamamının Haluk Levent tarafından kullanıldığını iddia etti. Bir diğer kritik isim de Alper Çelik, Ahbap Derneği'nin kurucularından. Aylık geliri 20 bin TL olarak gözüküyor. MASAK raporuna göre 4 yıl içinde banka hesaplarında 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira da çıkış oldu. 190 milyon lirayı şans oyunlarında kaybetti.

0: 2024'te aylık kazancı kağıt üzerinde 38 bin liraydı. Ancak MASAK 2020-2024 yılları arasında Gödeliner'in hesaplarında 2 milyar liralık hareket tespit etti. MASAK raporunda tüm bu şüpheli işlem hareketleri için çoğunlukla borç, elden ödeme tarzında ibareler kullanıldı. Öte yandan Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonları aldığını söyledi. İlker Çetin, emniyetteki ifadesinde 3,5 yıl kadar Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını, bir yıl önce ise ayrıldığını belirtti. Çetin ifadesinde Haluk Levent'in kredi ve banka kartı olmadığını söyledi. Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya üzerinden para transferi ve harcama yapıldığını iddia etti. Çetin'in kendi hesaplarında da 220 milyon liralık para hareketi tespit edildi.
1: Birçok yerde pazarlık yaptı.
0: Öte yandan Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin TL'nin kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı ileri sürüldü. Soruşturma sürerken gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık 6 şüpheli içinse adli kontrol talep etti ve Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimlerse Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusufcan Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
2: Milyarlarca liralık para transferleri, kumar masalarından yansıyan görüntüler, bahis için harcanan milyonlar ve çok daha fazlası. Ahbap Derneği soruşturmasında bir numaralı şüpheli konumunda yer alan ve tutuklanan dernek başkanı Haluk Levent'in emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde ne kendini, ne etrafını, ne de işlerini doğru dürüst yönetebildiğini söyleyen Haluk Levent, ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım, yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz dedi.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında dernek başkanı Haluk Levent'in emniyete verdiği ifade ortaya çıktı. Yapılanın yolsuzluk olmadığını iddia eden Haluk Levent, gelen yardım paralarının tamamı deprem bölgesinde kullanıldı dedi. Levent ifadesinde operasyonun kasıtlı ve bilinçli yapıldığını iddia etti. Detaylı ifadesini savcılıkta vermek istediğini söyleyen Levent, etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmak istemediğini söyledi. Haluk Levent ifadesinde iş insanı Hüseyin Başaran'la arasında gerçekleşen gayrimenkul ticaretinin alacak verecek meselesiyle ilgili olduğunu söyledi.
4: Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur. Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriyorum. Ayrıca şikayete konu gayrimenkuller iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır. İsnat edilen suçlamayla ilgili bunun haricinde herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorum.
3: Haluk Levent üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı olmadığını söyledi. Asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarını kullandığını anlattı.
4: Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Zafer Yay isimli şahıs üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabım vardır. Geçmişte adıma kayıtlı olan Halk Bankası'na ait bir adet kredi kartım vardı. Ancak şu anda kapalı durumdadır ve kredi kartı kullanmamaktayım.
3: Ahbap Derneği'nin bir yardımlaşma ağı olduğunu söyleyen Levent, ilk iki sene tüm yardımları kendi cebinden yaptığını iddia etti. Gelen yardım paralarının tamamı deprem bölgesinde kullanıldı dedi.
4: 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon lira civarında bir paraya geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Tüm faturalar 2023 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı dernekler masasında mevcuttur. Ayrıca 2024 ve 2025 mali mali raporların denetimi yine İçişleri Bakanlığı dernekler masasında mevcut.

0: Dur, gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır.
1: Haluk Levent ne kendini, ne etrafını, ne de işlerini doğru dürüst yönetemediğini söyledi.
0: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım.
1: Haluk Levent hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp kumar oynamadığını da iddia etti.
2: Eskilerin bir sözü vardır. Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Yani bir anlamda ahbabın kimse sen de olsun. Ahbap meselesine biraz da bu açıdan bakmak istedik. Zira 2023 seçimi en kritik seçimlerden biriydi ve asrın felaketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirme fırsatı bulduğuna inanan bir kitle aslında bir projeye sürükleniyordu. Devlet yok, ahbap algısı var. Ahbap var algısı da işte böyle oluşturuldu.
3: Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin doğması, büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket.
4: Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kamaşanlar aradığı fırsatı asrın felaketinde bulduğunu düşünüyordu. Ahbabın yıldızı da tam da bu sırada parlatılmaya başlandı. Bildik isimler görev başındaydı ve organize bir şekilde ortada devlet yok, ahbap var algısı oluşturuluyordu.
5: Korkunç şeyler yaşandı ve yaşanıyor ve gerçekten de hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
4: Peki nasıl oldu da sabıkalı, cezaevi görmüş, kumar sorunları olduğu bilinen bir isim, şarkıcı Haluk Levent bu mahallenin idolü, kahramanı oldu?
6: Biz bu Haluk Levent'e çok fazla mı güvendik acaba? Çok güveniyorduk. Güvenin adıydı, huzurun adıydı.
4: İşte tüm mesele burada düğümleniyor. FETÖ'nün sosyal medya hesapları, CHP'li trollerin organize kampanyaları, CHP medyasının köpürtmesiyle kitle Haluk Levent'in bir kahraman ve iyilik meleği olduğuna inandırıldı.
7: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş'la görüşmelerimizi gerçekleştirdi. Kendileri sağ olsun gençler için, çocuklar için böyle bir olayı yapabileceğini söyledi.
8: Yardımlar yapılıyor. Bir çocuğun ameliyatı, bir ev yanması, aslında bir dayanışma için yapıldı bunlar. Toplumsal dayanışma. Güzel de gidiyor. Yıllardır da yapıyoruz.
4: Plan, asrın felaketinin ardından oluşan o karanlık atmosferde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlete olan güveni yerle bir etmek. Bu sayede Mayıs ayında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmekti. Ancak milletin feraseti de ortadaydı. İnsan hafızası unutkanlığıyla ünlüdür. 14 Mayıs 2023 seçimine giderken Erdoğan'ı devirmek için altılı masayı toplayan üst akıl devlete olan güveni sarsmak için sürekli kampanyalar açtı.
9: Vallahi de billahi ben bir helikopter görmedim, gördüysem namerdim.
4: Zaten deprem öncesinde de orman yangınlarında Help Turkey etiketiyle Türkiye'ye müdahale çağrısı yapanlar vardı. FETÖ'cüler yurt dışından uçak bileti fotoğrafları paylaşıyor, Erdoğan gidiyor, biz hesap sormaya geliyoruz mesajları veriliyordu. Millet sandıkta Erdoğan'ı seçerek tüm bu oyunları bozdu.
10: Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz.
4: Bu yüzden mesele ne Ahbap Derneği'ydi ne şarkıcı Haluk Levent. Her meseleyi siyasal ajandası için bir aparat olarak görenler, Erdoğan nefretiyle gözü kamaşanlar için bir fırsat bulduğunu düşündü. Ama bugün geldiğimiz noktada bu rüzgara kapılanların içine düştüğü çaresizlik net bir şekilde görüldü. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
2: Altyazı M.K. Şimdi Amasya Merzifon'da bir kaza haberi var. Çift katlı yolcu otobüsü seyir halindeyken devrildi ve o trafik kazasında ikisi ağır, 46 kişi yaralandı. Detayları da Amasya Valiliği paylaştı. Hemen aktaralım sizlere nasıl olmuş kaza. Amasya Valiliği Gümüşhacıköy Merzifon karayolunda meydana gelen otobüs kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada kaza bugün sabaha karşı saat 4:20'de meydana geldi ifadesine yer verdi ve içerisinde 75 yolcu ve 5 mürettebat bulunan çift katlı bir şehirler arası yolcu otobüsünün D117 karayolu Gümüşhacıköy Merzifon istikameti Karamağara mevkiinde kontrolden çıkarak devrildiğini açıkladı. Kazanın hemen ardından bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından kazada ikisi ağır olmak üzere toplam 46 kişi yaralandı. Elbette ki yaralılar hemen o ihbar üzerine çevre hastanelerine sevk edildi. O sevkler tamamlandı. Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada yine kazayla ilgili geniş çaplı bir adli tahkikatın başlatıldığı da vurgulandı. Ve yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz ifadesine yer verdi Amasya Valiliği.
11: İstikametinde direksiyon hakim.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Meclis'te düzenlenen 15 Temmuz anma töreninde konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına ilişkin önemli mesajlar verdi. Terör örgütü FETÖ'nün karantinaya alındığını ancak tehlikenin hala devam ettiğini ve fırsat kolladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tetikte olacağız dedi. Cumhurbaşkanı rehavete kapılmama uyarısında da bulundu.
1: Cumhurbaşkanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz mesajlarını Gazi Meclis'ten verdi. FETÖ'cülerin halen fırsat kolladığını vurguladı, tetikte olacağız dedi.
3: O yüzden unutmayacağız, dikkatli olacağız, tetikte olacağız, müteyakkız olacağız, örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Burada şu gerçeği de hatırlatmakta fayda görüyorum. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki ilk programı Gazi Meclis'teydi. Şehitleri anma törenine katıldı. Devletin zirvesini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. Erdoğan, meclisteki tören mangasını selamladı. Erdoğan'ın gelişiyle birlikte 15 Temmuz anma töreni başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kahraman vatan evlatları bir kez daha anıldı.

0: Cumhurbaşkanı daha sonra kürsüye çıktı, sözlerine 253 kahraman şehidi yad ederek başladı.
1: Bayrağı, ezanı ve milli iradeyi müdafaa ederken şehadet şerbeti içen 253 kahramanımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum.
0: Erdoğan bombalanan Gazi Meclis'in 15 Temmuz'da emperyalizmin maşalarına geçit vermediğini söyledi.
1: Farklı siyasi partilerden milletvekillerimiz Gazi Meclis'in şanına yakışır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durmuşlardır. Bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclis 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir.
0: Devletin zirvesi sinsi emellere ulaşmak için tehlikenin halen sürdüğünü vurguladı.
1: 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. 15 Temmuz ihanetine taşeronluk yapanlar ellerine geçirdikleri her fırsatı bu millete ve memlekete düşmanlık etmek için kullanıyor. Çil yavrusu gibi dağıldık

0: yaptıkları ve haram parayla sefa sürdükleri ülkelerde Türkiye'yi karalayarak, Türkiye aleyhine lobi yürüterek medya ve sosyal medya üzerinden yeni fitne kazanları kaynatmanın hesabını yapıyorlar.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu, rehavete kapılmama uyarısını bir kez daha yaptı.
0: Tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bu kalemun gibi sürekli renk değiştiren, böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz. Şunu bir kez daha altını çizerek ifade etmek durumundayım. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız.
2: 15 Temmuz gecesi darbecilerin ele geçirmeye çalıştığı en kritik noktalardan biri Atatürk Havalimanı'ydı, ancak milletin direnişi, güvenlik güçlerinin müdahalesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın burada kurduğu kriz yönetim merkezi ile darbe girişiminin seyri değişti.
3: Onun sonundayız.
4: Tanklarla kapatılan havalimanı, alçak uçuş yapan F-16'lar, silah seslerine rağmen meydanı terk etmeyen binlerce vatandaş. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı darbecilere karşı verilen mücadelenin en kritik adreslerinden biri oldu.
5: O gece sadece meydanlarda değil, Atatürk Havalimanı'nda da tarihin akışı değişti. Darbecilerin ele geçirmek istediği havalimanı milletin direnişiyle demokrasinin kalesine dönüştü.
4: Darbeciler saatler 23'ü gösterdiğinde zırhlı araçlarla Atatürk Havalimanı'nın giriş ve çıkışlarını kapattı. Kısa süre sonra hava trafik kontrol kulesine girerek hava trafiğini kontrol altına almaya çalıştı. Ancak o dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete yaptığı çağrıyla binlerce vatandaş Atatürk Havalimanı'na yöneldi. Kimi aracını bırakıp koştu, kimi ailesiyle birlikte havalimanına geldi.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum.
5: Atatürk Havalimanı'nı basan darbeciler bu noktaya geldi, hava trafik kontrol kulesine girdi, kontrolü ele almak istedi. Ancak vatandaşın direnişi buna engel oldu.
4: Kalabalık büyüdükçe darbeciler paniğe kapıldı. Vatandaşlar apronlara kadar ilerledi. Darbeciler askeri araçlardan halkın üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu onlarca kişi yaralandı. Henüz 17 yaşındaki Mahir Ayabak'la Zekeriya Bitmez şehit düştü.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Atatürk Havalimanı'na inmesi darbenin seyrini değiştiren kritik anlardan biri oldu.
4: Marmaris'ten havalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ata uçağı güvenli şekilde Atatürk Havalimanı'na indi. Erdoğan, sığınak teklifini kabul etmeyerek havalimanında kriz yönetimini bizzat yürüttü.
7: Herhalde bizim hala orada olduğumuzu zannediyorlardı ve buraya gelişimizi de herhalde takip edemediler.
4: Darbecilerin havalimanından tamamen temizlenmesinin ardından Erdoğan'ın talimatıyla Atatürk Havalimanı'ndaki operasyonlar yeniden normale döndü. 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı yalnızca bir ulaşım merkezi değil, millet iradesinin yeniden ayağa kalktığı, demokrasiye sahip çıkıldığı en önemli simge noktalardan biri olarak tarihe geçti.
2: Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında şehitler İstanbul Boğazı'nda düzenlenen anlamlı bir deniz kortejiyle anıldı. 253 şehidi temsilen 253 teknenin katıldığı programda Boğaz Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü. Ayrıntılar Eda Nur Karaloğlu'nun haberinde.
8: İstanbul Boğazı 15 Temmuz'un 10. yılında anlamlı bir korteje ev sahipliği yaptı. Şehitleri anmak için bir araya gelen 253 tekne Türk bayraklarıyla Boğaz'da aynı rotada ilerledi. Program denizde unutulmayacak görüntüler oluşturdu.
3: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılında 253 kahramanımız için 253 tekne İstanbul Boğazı'nda buluştu.
9: Hain Kalkışma Hareketi'nin 10. seneyi devriyesindeyiz. Bu yıl 10. yıl dolayısıyla İletişim Başkanlığı'nın önderliğinde 15 Temmuz Derneğimiz olarak da yüzlerce etkinlik düzenledik. Haftalardır medya dünyası ve beraber bu faaliyetlerimizi izliyoruz.
8: Program Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği tarafından düzenlendi. Bu anlamlı etkinliğe şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej boyunca İstanbul Boğazı Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründü.
10: Orhanlı Geçeli Tuzla'ya vuruldum. Bu gece çok yani dehşet ve kanlı bir geceydi. Yani ne kadar ne söylesek az gelir. Çok şükür bugünümüze devletimizin başında Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Yani ölenlere, şehit olanlara Allah rahmet eylesin, kalanlara, gazilere Allah şifalar versin.
11: O gün oraya şehitler, gaziler, mücahitler hepsi serden, candan, maldan, hatta evladına vazgeçip gittiler. Ne olduğunu bilmeden, ne olacağını bilmeden gittik. Ama hiç korkmadık, geriye dönmedik. Kimisi şehit oldu, kimimiz gazi oldu. Ama çok şükür hainler emellerine ulaşamadı. Çok şükür bugünleri bu şekilde devletimiz kutluyor.
8: Deniz Kortejinde katılımcılar birlik ve beraberlik mesajı verdi. Boğaz boyunca ilerleyen tekneler kıyıdaki vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.
12: O gece çok büyük bir tehlike atlattık. Şu an gururluyuz, mutluyuz. Ama halkımız birlik oldu. O gecede hainlere karşı sahalara indi, savundu. Allah tüm gazi şehitlerimizden razı olsun.
13: Askerlerimiz bizim için canlarını feda ettiler. Ömer Halis Demir abimiz 41 kurşuna sırf bizim vatanımızı korumak için vuruldu. Ben bunu annem bana anlattığında çok üzüldüm, çok ağladım. Emekleri için onlara çok teşekkür ederim. Bunların hakkını asla ödeyemeyiz yani.
8: Program boyunca duygu dolu anlar yaşandı. Şehit aileleri ve gaziler 15 Temmuz'un hafızalardaki yerini koruduğunu, o gecenin unutulmaması gerektiğini vurguladı.
14: Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. O günlerde tabii bu kadar büyük sonuçlar doğuracağını bilmiyorduk. Ekonomimize çok büyük etkileri oldu bu hain darbe girişiminin. Aynı zamanda bizim iyi yanları da vardı. Toplum olarak birbirimizi birleştirip en iyi şekilde bugünlere gelmemize sebep oldu. O günden bugüne Çanakkale'den bugüne kadar gelen şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Onlara binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bugünleri bize armağan ettikleri için de minnettarız kendilerine.
2: 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Direnişin sembolü olan gecede 253 şehit verildi. Yurdun dört bir köşesinde de vatan evlatları anıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.
15: Aferin. 15 Temmuz, gecenin karanlığını bölen selalarla başlayan, tanklara karşı göğsünü siper eden bir milletin yazdığı muhteşem destan. 15 Temmuz 2016'da yurdun dört bir yanında eş zamanlı olarak başlayan hain darbe girişimi, Türk milletinin sarsılmaz direnişi ve güçlü dayanışmasıyla birkaç saat içinde bastırıldı. Ve bugün takvimler 15 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Milletin zaferiyle sonuçlanan o tarihi direnişin üzerinden tam 10 yıl geçti. Yurdun dört bir yanında şehitlerimiz rahmetle anıldığı anma etkinlikleri düzenlendi. Diyarbakır'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında hava şehitliğinde bir anma programı gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, şehitler için edilen dualarla devam etti. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
16: eder. Rahmetli Mustafa.
15: Şanlıurfa'da ise 3000 yıllık tarihi Birecik Kalesi anlamlı bir projeksiyon gösterisine ev sahipliği yaptı. Surlara yansıtılan dev görseller ilçenin pek çok noktasından vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

0: Burası da Kilis. Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla şehitlikte anma töreni düzenlendi. Vatan uğruna canını feda eden kahramanlar dualarla yad edilirken şehit mezarları çiçeklerle donatıldı. Samsun'da şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfiller bırakıldı. Tören sırasında 2007 yılında şehit olan Piyade Er Muharrem Kılıç'ın yeğeni Elif Kılıç'ın dayısının mezar taşındaki fotoğrafı öptüğü anlar çevredekileri duygulandırdı. Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla oldukça anlamlı bir sahne performansı sergilendi. Devlet koruması ve bakım altındaki 30 çocuk, büyük bir emek ve özveriyle hazırladıkları tiyatro gösterisini sahneye taşıdı. Çocuklar 15 Temmuz gecesi Türk milletinin ortaya koyduğu cesareti, birlik ve beraberlik ruhunu sanatın evrensel diliyle başarıyla izleyicilere aktardı.
1: Onlardan korkan, onlar gibi olsun!
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında İstanbul'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında drone gösterisi gerçekleştirilirken Galata Kulesi ve Kız Kulesi 3 boyutlu ışık yansıtmalarıyla aydınlatıldı.
3: Bu gelecek yine milletin ellerinde yükselecekti. Birlikten güç doğdu.
4: 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'da gökyüzü ve tarihi yapılar anlamlı görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde düzenlenen drone gösterisi geceyi aydınlattı. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nin cephelerine ise İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla hazırlanan 3 boyutlu görseller yansıtıldı.
5: Her şey sıradan bir gün gibi başladı.
4: Tarihi yapılardaki gösterilerde 15 Temmuz gecesinde verilen kahramanlık mücadelesi ve milletin direnişi anlatıldı. 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları da gösterilerde yer alarak duygusal anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde demokrasi bilinci ve milli birlik ruhu görsel anlatımla bir kez daha vurgulandı.
5: İhaneti adım adım hayata geçiriyor.
4: İstanbul semalarına damga vuran o görüntüler drone kameralarıyla da kayda alındı.
2: 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi Türkiye'yi işgal, milleti esir alma planıydı. Zira FETÖ ile başı Fethullah Gülen'in güneydeki sevdiğimiz ülke diye tarif ettiği Siyonist İsrail, bölge planları için en büyük tehdit olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tam bağımsız Türkiye mücadelesini görüyordu. 10 yıl sonra ortaya çıkan tabloya baktığımızda aslında esaret planının nasıl adım adım uygulanmaya çalışıldığını çok daha net görüyoruz.
6: Bu ülkeyi kimse bırakmayacağız artık. Yeter, yeter, yeter.
7: 15 Temmuz'a dair pek çok tarif yapmak mümkün elbette. Ama en net ifadeyle söylemek gerekirse 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi ülkeyi işgal, milleti esir alma planıydı.
8: Bu vatan için ölmek varsa önce ben öleyim kardeşim, ben.
7: 10 yıl sonra büyük resmi daha net görmek mümkün elbette. Tüm mesele Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam bağımsız Türkiye hayali kurması, Osmanlı'dan gelen mirasa sahip çıkmasıydı.
9: İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var.
7: İşte bu anlayışı özellikle İsrail çok ama çok tehlikeli buluyordu. O dönem bu kadar yüksek sesle dile getirmiyorlardı ama artık tüm mesele gözümüzün önünde cereyan ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ve soykırım şebekesi yeni Osmanlı tehdittir diye mesajlar paylaşıyor.
10: Yakın gelecekte yeniden canlanacağını düşünmediğim bir imparatorluk. Gerçi benimle aynı fikirde olmayanlar olsa da canlanmayacak.
7: Zira tam bağımsız Türkiye, İsrail'in hezeyanlarının da önüne geçiyor. Siyonizm, Büyük İsrail projesinin önündeki en büyük engellerden birinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı ruhu olduğunu biliyor. Bu yüzden de her daim bu ruh hedef oldu. FETÖ

0: suikastı olan Hrant Dink cinayetinin milliyetçilerin üzerine yıkılmak istenmesi bu yüzdendi. O dönem Erdoğan'ın Başbakanlık Teftiş Kurulu'nu harekete geçirmesi, suikastı tertipleyen FETÖ'cü teröristlerin kimliklerinin belirlenmesi ve Erdoğan'ın FETÖ'nün altın çocukları için yargı gereğini yapsın diyerek soruşturma izni vermesinin ardından saldırılar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Davos'ta İsrail'e one minute çekmesi, Suriye sınırındaki toprakların 49 yıllığına İsrail'e organik tarım yapması için kiralanmasına dair yasa teklifinin mecliste reddedilmesi, Tel Aviv yönetiminin bölge planlarını akamete uğrattı. Ve sonrasını herkes biliyor. Gezi kışkırtmasıyla başlayan, kimi zaman polis üzerinden, kimi zaman yargı eliyle, kimi zaman da MIT'i hedef alarak Cumhurbaşkanı'nı devirmek için peş peşe saldırılar geldi. Bunca zorluğa rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çözüm sürecini başlatması, kardeşlik projesini tesis etme yolunda ilerlemesi de İsrail'in bölge planlarına çok ama çok tersti. Erdoğan'ı devirme operasyonları sürdürülürken bir yandan da çözüm sürecinin akamete uğratılması gerekiyordu. Çünkü İsrail, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru, Türkiye'nin güneyinde kantonlar planlıyordu. Ve tabii tüm bunları Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle yapmaya çalışıyordu. Eski HDP milletvekili Altantan, büyükelçiliklerde kulaklarına fısıldananları yıllar sonra anlattı.
1: Yani Alman büyükelçisi başka söyledi, Fransız büyükelçisi başka söyledi, Joe Biden başka. Bunların ne söylediklerini de bütün canlı yayınlarda anlattım yani. Orta Doğu'daki sınırlar değişecek, Suriye bölünecek, Kürtlere de orada bir bölge vereceğiz. Siz bırakın bu Türkiye'deki bu işleri, işte bize odaklanın. Tayyip Erdoğan diye birisi de olmayacak. Siz bize destek verin, biz de size destek verelim.
0: Aslına bakarsanız 2015 Haziran seçimlerinde hem FETÖ hem İsrail umutlanır gibi oldu. Zira AK Parti tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı. FETÖ kumpasıyla devrilen Baykal'ın yerine CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti olacağına MHP olsun diyerek Devlet Bahçeli'ye başbakanlık teklif etti. Bahçeli'nin bu ahlaksız teklifi elinin tersiyle itmesi tüm planları bozdu. Türkiye bir kez daha seçim atmosferine girdi. Hükümetin kurulamadığı sancılı yaz aylarında terör örgütü PKK, Şanlıurfa'da evinde uyuyan iki polis memurunu yatağında başından vurarak öldürdü. Çözüm sürecini sabote etti. Ardından hendek terörü günleri başladı. Siyaseti dizayn çabası boşa düşen Siyonizm, FETÖ'cüleri bir kez daha harekete geçirdi. Millet Kasım seçimlerinde yeniden istikrardan yana oy kullanınca da FETÖ darbe süreci için düğmeye bastı. 15 Temmuz 2016'ya gelene kadar terör saldırıları artan bir tempo ile sürdürüldü. Her hafta, hatta bazen haftada birkaç kez bombalı saldırılar, terör katliamları gerçekleştirildi. Bu süreçte FETÖ 23 darbe toplantısı yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sandıkta devirmenin mümkün olmadığını görünce darbe için düğmeye basıldı.
2: Kardeşlerim, bize şu anda attığımız her adımda çok çok dikkatli olacağız. Dikkat edin. Türkiye'nin büyümesini hazmedemiyorlar. Bu milletin güçlenmesini hazmedemiyorlar. Ama onlar isteseler de istemeseler de hak doğrunu tamamlayacaktır.
0: Bu yüzden 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi ülkeyi işgal, milleti esir alma projesiydi. Eğer darbeyi yapabilselerdi, Türkiye ve Suriye kantonlara bölünecek, terör örgütü PKK'ya İsrail'in eşik bekçiliği görevi düşecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu planları Cumhur İttifakı ruhuyla bozdu.
3: 15 Temmuz'u sadece bir darbe olarak tarif edemeyiz. 15 Temmuz'u yalnızca FETÖ'nün kalkışması olarak değerlendirmek yetersizdir. 15 Temmuz, Çanakkale'yi geçemeyenlerin başka yollar aramasıdır. 15 Temmuz, milli mücadelede dize getiremediklerini içeriden çözme teşebbüsüdür.

0: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun şüpheli bir şekilde ölümü, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurmaylarına kurulan kaset kumpasları, Bahçeli'nin dirayetli duruşu sonrası, partiyi bölme çabaları hep bu bakış açısının bir yansımasıydı. Zira Siyonizm ve ona taşeronluk yapan Amerika Birleşik Devletleri, Cumhur İttifakı ruhunu parçalamadan başarılı olamayacağını biliyordu. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bu kez darbeyle değil, Türkiye'deki dostlarımızla Erdoğan'ı devireceğiz açıklaması aslında herkesin bildiği bir planın ifşasıydı.
1: Şu an ona çok farklı bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça belirtmeliyiz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe akamete uğratıldıktan sonra yaptığı konuşma da aslında nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde gösteriyordu.
2: Yani bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm terör örgütlerinin iplerinin tek bir merkezde olduğunu en iyi bilen isim. Ve bugün yaşadığımız coğrafyada kavga mazlumlarla Siyonistler arasında. Suriye'yi, Irak'ı parçalama çabalarının önüne geçen Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef olmasının tek sebebi de bu aslında. FETÖ sadece bir aparat.
3: Bu milletin kurtuluşu. Adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Bu yüzden 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin akamete uğratılmasının 10. yıl dönümünde meseleyi iyi okumak, iyi anlamak ve Türkiye'nin nasıl bir mücadele içinde olduğunu kavramak en kritik mesele. Zira tam bağımsız Türkiye mücadelesine sahip çıkmak aslında geleceğimize sahip çıkmak anlamına geliyor. Takdir milletin elbette.
4: ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı nedeniyle İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla düzenlenen anma programında konuşan Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan önemli mesajlar verdi. 15 Temmuz gecesinin bu milletin üstüne vurulmak istenen prangalardan kurtuluşunun miladı olduğunu vurgulayan Erdoğan, yaşananların unutulmaması gerektiğini söyledi.
5: Evet, 10 yıl önce aslında bu milletin azim ve kararlılığını, dirayetini, cesaretini Türkiye'nin dört bir yanında, sokaklarda, meydanlarda, caddelerde yaşadık. Cumhurbaşkanımızın 2002 yılında başlattığı bir halk devriminin inanıyorum ki en önemli dönüm noktasıydı 15 Temmuz gecesi. Bu milletin üstüne vurulmak istenen prangalardan kurtuluşunun miladıydı 15 Temmuz gecesi. Ve inanıyorum ki o günden bugüne daha farklı bir özgüvenle, daha aydınlık yarınları hedefleyen, daha küresel hedeflere yönelmiş bir millet haline gelmeye başladık. Yani üstündeki küllerden uyanan bir zümrüde anka gibi bu millet 15 Temmuz'dan sonra kendini bulmaya, ayağa kalkmaya ve aslında neleri yapabileceğini daha iyi kavramaya başladı. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yeni kızıl elmamızın adını Türkiye Yüzyılı koyduk. Eğer 15 Temmuz şehitlerimizin kanları boşa akmadı diyeceksek bunu Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşarak başaracağız. Yani Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında, 21. yüzyılda dünyaya damgasını vuracak bir Türkiye'yi hedefliyoruz. Bu hedefin arkasında birlik olmak zorundayız.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan firari şüpheli Umut Altaş'ın işaret ettiği bölgeler başta.

0: olmak üzere Tunceli'nin çeşitli noktalarında yoğunlaşan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, jandarma ekiplerinin yeraltı görüntüleme cihazları desteğiyle kesintisiz şekilde sürüyor.
1: Havadan drone'la, karadansa özel cihazlarla Gülistan Doku'yu arama çalışmaları titizlikle sürüyor. Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan firari şüpheli Umut Altaş daha önce 24 ekranlarına konuşmuş ve bazı noktaları işaret etmişti.
2: Bayraktepe'de gömülecek bir yerlere bakılması çok önemli.
1: İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinasyonunda Altaş'ın işaret ettiği noktalarda ve daraltılmış baz verileri doğrultusunda arama çalışması başlatılmış. JAK, JASAT'la diğer jandarma timleri yeraltı görüntüleme cihazlarıyla sahaya inmişti. Ekiplerin Rostar ve Diner Deresi arasında kalan bölgede ve kentin çeşitli noktalarındaki arama faaliyetleri sürüyor. Kullanılan teknolojik cihazların gönderdiği kızılötesi sinyaller sayesinde yeraltının 3 boyutlu görüntüsü çıkarılıyor ve şüpheli alanlar detaylı şekilde inceleniyor. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yakalanan firari şüpheli Umut Altaş'ın da yakın zamanda Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor.
0: Van Gölü'nün dip çamuru ve balçıktan arındırılma çalışmaları 2021'den bu yana sürüyor. 14 kilometrelik sahil bandında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Temizlenen alanlarda ise yeniden su canlıları ve farklı kuş türleri görüldü.
1: Van Gölü'nün ekosistemi iyileşiyor, sahilleri terk eden canlılar geri dönüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle Van Büyükşehir Belediyesi'nce Van Gölü sahillerinin çamur ve balçıktan arındırılması için 2021 yılında başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
3: Şu ana kadar toplam 3 etapta 2 milyon 185 bin metreküp balçık çıkarıldı.
1: Van Gölü sahili çamur, balçık ve kötü kokudan arındırılıyor. Temizlenen alanlar yeniden su canlıları ve kuşların yaşam alanı haline geliyor. Vatandaşlar da sahilde keyifli vakit geçirebiliyor.
4: 6 yıl önce gittiğimiz zaman buralara kimseler kokudan, balçık kokusundan, kötü kokulardan dolayı gelemiyor. İnsanlar artık buralara gelebiliyorlar.
1: Temizlik çalışmalarıyla Van Gölü ekosisteminde iyileşme olduğu görüldü.
3: Dip çamur çalışmalarımız devam etmektedir. 3 etap şeklinde. İlk 2 etabımızı bitirdik. 3. etabımızda çalışmalarına başladık. Şu an 40 personel, 36 araçla çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.
0: Ve bu haberle bu saat dilimini noktalıyoruz. Moderatör sabah bitti ancak saat başında Duygu Göktürk analiz sentezle karşınızda olacak.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
2: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Eski İstanbul, sesleri itibariyle ayrıca müstesna bir musiki şehriydi. Şehirde topluma hitap eden ve medeniyet tasavvurunun temel değerlerini işaret eden ezan, o dönemde ses yükselten cihaz olmadan okunmaktaydı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
0: Minare şerefelerinden okunan bu ezanlarda insan sesinin sıcaklığı ve ünsiyeti her an hissedilirdi. Müezzin efendiler, çocuklarını hayra davet eden ebeveynler gibi müşfik ve munis bir tavır içinde insanları mescitlere çağırırlardı. Şehirde bir mahalde bulunan insan, yakın bir minareden okunan ezanı bütünüyle duymazdı. Çünkü şerefede bulunan müezzin, ezanı şerefede devrederek cümle cümle kıraat ederdi. Bir cümleyi kuvvetle duyan kulak, ikinci ezan cümlesini adeta bir hayal gibi hisseder ve aradaki boşluğu kendi gönlüyle doldururdu. Ezanın insana yakışan, adeta gaipten gelir gibi deruni bir ortamda duyulması, bir sonraki safha olan ibadetin manevi atmosferine bir giriş imkanı yaratmaktaydı.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
4: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: Binoğlu hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, analiz sentezle karşınızdayız. Yine yoğun bir gün geride kaldı efendim. Dün 15 Temmuz'du. 15 Temmuz'u anma dolayısıyla programlar vardı. Hepsinin detaylarına bakacağız. Önce dünden bugüne yansıyan başlıklarla başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla devlet için serden geçtiler dedi. FETÖ emperyalizme uşaklık etti ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programına katıldı ve konuşmasında FETÖ ile mücadelede rehavete yer olmadığını vurguladı. Kripto unsurların üzerine gidildiği mesajı verdi. Ayrıca nedamet getiren FETÖ'cülere de değindi. Bu noktada devletin hukuk içinde gerekeni yaptığını ifade etti. Konuşmasının detaylarına ilerleyen dakikalarda bakacağız efendim. Ve Türkiye şehitlerini andı. 15 Temmuz destanının 10. yılıydı dün. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerle mezarlar başında 253 şehit için çeşitli anma etkinlikleri düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanında akşam saatlerinde video ve ışık gösterileri vardı. Ve Bakan Fidan Kiev'i ziyaret ediyor efendim. Fidan FETÖ'nün kullanım devri bitti mesajını verdi ayrıca. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli temaslarda bulunmak üzere gideceği Ukrayna ziyaretinin hemen öncesinde Polonya sınırında Türk gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeminde 15 Temmuz'un yıl dönümü vardı. 15 Temmuz darbe girişimine dair mesajlar verdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve tren yolculuğuyla başkent Kiev'e vardı. Ziyareti yakından takip eden 24 ekibi de bugün düzenlenecek resmi temasları ekranlara, 24 ekranlarına gün boyunca taşıyacak diyelim ve Ahbap soruşturmasına bakalım efendim. Türkiye'nin birkaç gündür gündeminde Ahbap soruşturması yer alıyor. Soruşturma sürüyor efendim. Önemli gelişmeler var. Haluk Levent ve 13 kişi tutuklandı. Tutuklama kararı geldi. Ahbap soruşturmasında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 19 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Haluk Levent'in yanı sıra İdiaların odağındaki asistanı Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner de dahil olmak üzere 14 kişi tutuklandı. Ve Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin, İspanya'nın rakibi oldu efendim. 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldiler. Atlanta stadında oynandı müsabaka. Tangocuların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı bu maç. Ve bu skorun ardından Arjantin Dünya Kupası'nda finale yükseldi. İngiltere ise turnuvaya veda etti diyelim. Az önce başlıklarımız arasında da ifade etmiştik Hakan Fidan'ın yapacağı temasları. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da kritik temaslarda bulunacak efendim. Hatırlayacaksınız bir süre önce de Rusya'ya gitmişti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Orada Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelmişti. Oldukça önemli bir görüşmeydi. Şimdi ise bu kez Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşme gerçekleştirecek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Elbette Dışişleri Bakanı'na ziyaret eden bir gazeteci heyeti de bulunuyor. O heyette 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan ve kameraman Fatih Coşkun da bulunuyor. Hemen Çağrı Alkan Kana dönelim detaylar için. Çağrı Alkan günaydın. Oldukça önemli bir noktadasın, Kiev'desin. Dün gece hem yolculukta neler yaşandığını sormak istiyorum. Nasıl bir gece, nasıl bir yolculuk geçti? Hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın programında neler var?
1: Günaydın Duygu Göktürk. Öncelikle dün geceden başlayalım. Dediğiniz gibi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün oldukça yoğun bir görüşme trafiği olacak. Hakan Fidan dün gece Türk basın mensuplarıyla beraber uzun bir tren yolculuğuyla Kiev'e geldi. Polonya sınırından yapılan yaklaşık 10-11 saatlik bir tren yolculuğunun ardından Ukrayna'nın başkentine ulaştık. Geceyi geçirdiğimizde tabii bazı hareketli zamanlar da yaşandı. Gece geç saatlerde sabaha karşı Rusya'nın Kiev civarına füze saldırıları olduğuna dair alarmlar ve uyarılar geldi. Hava savunma sistemleri harekete geçti ve atılan füzeler havada imha edildi. Böyle bir gecenin sabahında gördüğünüz gibi sokakları da görüyorsunuz, oldukça hareketli. Hayat normal akışında devam ediyor. Artık insanların tabii 4,5 yıldan sonra savaş ortamında kanıksadığı bir durum var. Hayatın normal şekilde devam etmesi gerekiyor ve insanların buna uyum sağladığını görebiliyoruz. Hakan Fidan'ın temaslarına değinecek olursak öncelikle Ukraynalı mevkidaşı Sibiha ile görüşecek Hakan Fidan. Kısa süre içinde görüşmenin başlamasını bekliyoruz. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski tarafından kabul edilecek. Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umarov ile görüşecek. Bunun dışında Kırım Türklerinin lideri Abdülcemil Kırımoğlu ile bir görüşmesi var. var. Diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler olacak. Oldukça yoğun bir temas trafiği bizi bekliyor. Tabii pek çok önemli gündem maddesi var. Bunlardan biri serbest ticaret anlaşması 2022 yılında imzalanmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etmişti. İki gün önce Ukrayna parlamentosu da kabul etti serbest ticaret anlaşmasını. Bu anlaşma Türkiye ve Ukrayna arasındaki ticari ilişkilerin daha da derinleşmesini sağlayacak, daha da büyük bir yakınlaşmayı sağlayacak. Ayrıca Türk firmalarının Avrupa Birliği ülkelerindeki firmalara kıyasla daha güçlü bir rekabet koşullarına sahip olmasını sağlayacak. Bu bakımdan önem veriliyor. Elbette bunun savunma sanayi ihracatı gibi diğer alanlara da yansımasını bekliyoruz. Pek çok önemli mesele var. Tabii ki bunların en önemlisi Ukrayna Savaşı. Ukrayna Savaşı'nın nasıl sona erdirileceği, Türkiye'nin bu konuda diyalog ortamının hazırlanabilmesi için neler yapabileceğine dair görüşmeler olacak, temaslar olacak. Hatırlarsınız Türkiye önemli bir NATO zirvesine ev sahipliği yaptı Ankara'da. Müttefikler Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini açıkladılar. Bununla birlikte Türkiye'de Ukrayna'ya desteği sürdüreceğini açıklamakla birlikte Rusya'yla da diyaloğun sürmesi gerektiğini, çünkü bu savaşı muhakkak eninde sonunda diyalogla sona ereceğini baştan beri söylüyor ve bu yöndeki tutumunu devam ettiriyordu. Siz de az önce bahsettiniz, Hakan Fidan yakın bir zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti. Daha sonra NATO zirvesine katıldı ki NATO zirvesinde Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve bugün görüşme yapacağı Ukrayna Dışişleri Bakanı da vardı. NATO zirvesinde edinilen izlenimler, daha sonra pazartesi günü Fransa'nın başkenti Paris'te Gönüllüler Koalisyonu toplantısı vardı Avrupa ülkeleriyle birlikte. Orada edinilen izlenimlerin ardından Hakan Fidan bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mevkidaşı ve diğer muhataplarıyla, ayrıca Zelenski ile yapacağı görüşmelerde sürece nasıl katkı sağlanabileceğini, nasıl bir formül bulunabileceğini konuşacak ve bu yönde neler yapılabileceği yönünde adımlar atacak. Tabii pek çok önemli görüşme olacak. Gün boyu yoğun bir temas trafiği olacak dedik. Akşam saatlerine kadar sürecek bu temas trafiği. Pek çok önemli mesele var. Ukrayna Savaşı bir yandan, ikili ilişkiler bir yandan ve Ukrayna Savaşı'ndan bahsetmişken Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduğu bir başka önemli konu var. Onu da mutlaka hatırlatmak lazım ki Dışişleri Bakanı da görüşmelerinde bunu sık sık dile getiriyor. Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği, Türkiye'nin en önem verdiği konulardan biri bu. Çünkü en başından beri, Ukrayna Savaşı'nın başından beri bu savaşın bir deniz savaşına dönüşmesi riski en korkulan ihtimallerden biriydi. Tabii sık sık benzer vakalar yaşanıyor Karadeniz'de. Ukrayna ve Rusya karşılıklı olarak birbirlerinin deniz araçlarını hedef alıyor. Bununla birlikte Karadeniz'de başka gemilerin de zaman zaman saldırıya uğradığı, hedef alındığı anlar oluyor ki Türk bayraklı gemilerin de zaman zaman hedef alındığını haberlerden, daha önce yaptığımız haberlerden biliyoruz. İşte bu noktada Karadeniz'in en büyük kıyıdaş ülkesi olan Türkiye'nin Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğini, Karadeniz'in çok uzun yıllardır olduğu gibi güvenli bir alan olma özelliğini koruyabilmesi için atılacak adımları değerlendirecek, tekrar bu vurguları yapacak. Sibihay'la görüşmeden sonra bir basın toplantısı düzenlenecek. Orada daha önemli mesajlar, daha net mesajlar verilecek. O mesajların ardından tablo daha da şekillenecek. Ancak Türkiye'nin genel tutumunu burada tekrarlamasını bekliyoruz. Bu hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek, hem Kırım'ın ilhakı da buna dahil olmak üzere, yasa dışı şekilde ilhakı da dahil olmak üzere Rusya tarafından, hem de bu savaşın artık daha fazla uzamaması için

0: Bir formül bulmak için çok yoğun çaba harcadığı bir dönemde önemli bir gelişme olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da muhakkak mesajlarını iletecek Ukraynalı muhataplarına Hakan Fidan ve bundan sonra atılabilecek adımlar hakkında yoğun görüş alışverişi içinde bulunacak. Gün boyu burada olacağız, temasları yakından takip edeceğiz ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi, tekrar dediğim gibi, Kiev'de oldukça hareketli bir sabah başladı. Yoğun bir trafik var. İnsanlar işlerine gidiyorlar ve normal hayatlarını sürdürüyorlar. Hemen hemen her gün yaşanan hava saldırısı uyarılarına rağmen hayat burada, savaş ortamında hayat oldukça kanıksanmış durumda. Ve herkesin de genel aslında isteği bu savaşın bir an önce bitmesi. Bizim burada konuştuğumuz Ukraynalılar da aynı şekilde savaşa rağmen hayatlarını sürdürdüklerini, direnmeye devam ettiklerini, ancak bunun bir an önce son bulmasını artık onlar da istediklerini belirtiyorlar diyerek sözü tekrar size bırakayım.
1: Çağrı Alkan, çok teşekkür ediyoruz sana ve kameraman Fatih Coşkun'a kolaylıklar diliyoruz. Efendim, Dış Haberler Müdürü, 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan, kameraman Fatih Coşkun'un görüntüleriyle aktardı. Kiev'den aktardık diyelim. Şimdi bir operasyon haberiyle devam edelim. Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga bir operasyon gerçekleştirildi ve bu operasyonda yeni gözaltılar var. Gözaltına alınan yeni isimler var. Tüm bunlara dair detayları 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Ada, günaydın. Kimler var şu gözaltına alınan isimler arasında? Operasyon nasıl ilerliyor?
2: Duygu Göktürk, operasyon kapsamında iş insanları, şarkıcılar, bununla birlikte bazı yapımcıların, bununla birlikte feramenlerin, modellerin gözaltına alındığını gördük. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında da bir basın açıklaması yapıldı. Şöyle belirtiliyor: toplumun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında burada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir operasyonun düzenlendiği belirtildi. Bu operasyon kapsamında da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bir talimat verildi. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğine dair yeni delillerin ele geçirilmesiyle birlikte yapıldığı belirtildi. Buradaki operasyonun şu ana kadar 10 şüpheli gözaltına alındı. Tabii gözaltına alınanlara baktığımızda hiç şüphesiz en önemli isim şarkıcı Sıla Gençoğlu. Bu isim gözaltına alındı. Diğer bir yandan İlyas Yalçıntaş'ı görüyoruz, yine şarkıcı. Bu ismin evinde yapılan aramalarda bir adet hassas terazi ele geçirildi. Diğer bir yandan Aybüke Albere isimli bir şüpheli, bu ismin de şarkıcı olduğu belirtiliyor. Bu isim de gözaltına alındı. Bununla birlikte Ayşenur Balcı isimli modelin gözaltına alındığı belirtiliyor. Diğer bir yandan burada baktığımızda Met Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy'un da gözaltına alındığı belirtildi. Tabi operasyon hala devam ediyor. Şu ana kadar 10 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şüphelilere ise uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için yer temin etme gibi suçlamalar yöneltildi. Şimdi burada şüpheliler tabi baktığımızda kendileri adli tıp kurumuna götürülecekler ki ilk olarak jandarma komutanlığına götürülecekler. Daha sonra buradaki işlemde tamamladıktan sonra adli tıp kurumuna götürülecek buradaki şüpheliler. Saçlarından, kanlarından, tırnaklarından, idrarlarından örnekler alınacak. Daha sonra jandarmadan direkt olarak serbest bırakılan isimler olacaktır. Olacağı bekleniyor. Diğer bir yandan buradaki şüphelilerin işlemlerin tamamlanmasının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilecek buradaki şüpheliler. Savcılıktan direkt olarak serbest bırakılma ihtimalleri bulunuyor. Ya da burada suç ceza hakimliğine buradaki şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmeleri bekleniyor. Şu ana kadar paylaşılan bilgiler doğrultusunda tabii yeni gözaltıların olduğu bilgisi de paylaşıldı aynı zamanda. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti. Bununla birlikte aynı zamanda Eylem İpek Şafak isimli şüphelinin ve Gökhan Şafak isimli şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi de paylaşıldı. Buradaki gözaltı sayısı 10'du. Bu gözaltı sayısı da 12'ye yükseldi. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi Duygu Göktürk.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Ada Kahriman aktardı efendim soruşturmaya dair detayları. Şimdi ise Ankara gündemiyle devam edelim. Gündem başlıklarını Ankara'dan alacağız. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimle birlikte.

0: Mustafa Daş'tan günaydın, hoş geldin.
1: Günaydınlar Duygu Göktürk. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Şöyle güzel haberler vereceğimiz bir gün olur umarım.
0: Teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayalım dilersen. Zira 15 Temmuz'un yıl dönümüne dair neler söyleyeceği merakla bekleniyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen anma programına katıldı. Orada bir konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki hangi mesajları verdi? Mesajları neydi?
1: İki ayrı programda konuştu. İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, daha sonrasında da Başkent Millet Bahçesi'ndeki hitaplarda altı çizilen noktalar vardı. Aslına bakarsanız Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada başlıkları verdi. Başkent Millet Bahçesi'ndeki konuşmasında ise o başlıkların hepsini açtığını söyleyebiliriz. Öncelikle 253 şehidimizi bir kez daha iade ederek başlayalım yayınımıza. Dün Türkiye'nin çeşitli noktalarında, İstanbul'da, Ankara'da, 81 ilde 253 şehit için anma etkinlikleri düzenlendi. Aynı zamanda 15 Temmuz hain darbe girişiminde hala Türkiye üzerine farklı emelleri bulunan ihanet şebekesi üyelerine de aslına bakarsanız tüm Türkiye çok net bir mesaj gönderdi. Neydi o mesaj? Üzerinden bırakın 10 yılı, daha da fazla süre geçse, 10 yıllar geçse biz o ihanet gecesini unutmadık ve unutturmayacağız mesajını çok net bir şekilde Türkiye ihanet şebekelerine gönderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları arasında böyle altı çizilen noktalardan bir tanesi. Mesela FETÖ elebaşı Fethullah Gülen biliyorsunuz ölmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'nde gömüldü. Daha sonrasında da acaba örgüt dağılacak mı şeklinde bir soru işareti vardı. Rehavete yer yok dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Her ne kadar terörist başı ölse de terör örgütünün faaliyetlerine devam ettiğini bir kez daha belirtti. Bu önemli noktalardan bir tanesiydi. Diğer taraftan yine mesela terör örgütü üyeleriyle alakalı bir af söylentisi sürekli olarak sosyal medya üzerinden, özellikle de örgüte yakın sosyal mecralar üzerinden sürekli olarak pompalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iki noktada buna cevap verdi. Mecliste yaptığı konuşmada özellikle zalime merhametin mazluma işkence olacağını söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu başlık olarak atıldı. Başkent Millet Bahçesi'nde yaptığı konuşmadaysa bu konuyu biraz daha açtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başkent Millet Bahçesi'nde zaten hukukun gerekli adımları attığını, yargının gerekli adımları attığını, eğer ki terör örgütü üyeliğinden, yani FETÖ üyeliğinden herhangi bir şekilde bir pişmanlık duyan ve bu yaptığı suçların cezasını çekmeyi zaten kabul eden insanlar varsa bununla alakalı Türk yargısı gerekeni yapacaktır diye de ekledi. Bu önemli noktalardan bir tanesiydi. Çünkü çok fazla konuşuluyor, ediliyor. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Şimdi ifadesini de tam olarak buldum. Dün aldığım notlardan onu da aktaralım izleyenlerimize, dinleyenlerimize. Zaten Türk yargısının bu konuda gerekeni yaptığını ve gerçekten pişman olan varsa bununla alakalı da biliyorsunuz Türk yargısında bir mevzuat var. Şimdi mevzuatlar belli. Yani nedir? Etkin pişmanlıktan faydalanırsın ama etkin pişmanlıktan faydalanabilmenin de çeşitli kritik noktaları var. Şimdi örgütle alakalı. Ben madem pişmansın gel örgütün yapılanmasını anlat. Yani örgütle alakalı bildiklerini anlat. Ama yok ben örgütle alakalı bildiklerimi anlatmayacağım diyorsan zaten sen orada bir pişmanlıktan bahsedemiyoruz. Yargıdaki aslına bakarsanız bu süreçlere dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında FETÖ ile mücadele aralıksız devam edecek dedi. Emperyalist güçler emellerine ulaşamayacak dedi. Özellikle SERV dayatması, 15 Temmuz ihanet girişiminde FETÖ'cülerin Türkiye'nin önüne ikinci bir SERV anlaşmasını getirdiğini, bir dayatma yaptığını vurguladı ki bu önemli noktalardan bir tanesiydi. Bu şu anlamda da önemli. Alttaki ifadesinde hemen emperyalist güçler diye altını çiziyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yani FETÖ'nün aslında bakarsanız tek başına bir terör örgütü yapılanması değil, dışarıdan finanse edilen bir yapılanma olduğu, işte Türkiye düşmanı ülkeler tarafından Türkiye'nin durdurulması için kullanılan bir maşa olduğunu çok net bir şekilde ifade ediyor. Neydi daha önceki savlar? Mesela örgütle alakalı. İşte bu zamana kadar nasıl sızdılar aramıza? Dini kullanarak sızdılar. Öğrencileri kullanarak sızdılar. Öğrencilerin akıllarına sızdılar. Daha sonrasında kamudaki görevlilerin akıllarına sızdılar. Hep işte din, vatan, millet, diye bugüne kadar aslına bakarsanız bu süreç gelmişti. 15 Temmuz'da pik yapmıştı. 15 Temmuz'dan sonra da sürecin hala devam ettiğini biliyoruz. Neden böyle söylüyorum? Daha 2 gün öncesinde Adalet Bakanı Akın Gürlek bir operasyonun detaylarını paylaştı sabah saatlerinde. O operasyonda 700'den fazla FETÖ'cü hatırlarsanız gözaltına alınmıştı ve bu gözaltına alınanların arasında 170'i de aktif kamu görevinde çalışıyordu Duygu Göktürk. Aslına bakarsanız hafta başında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı grup toplantısına dikkat çektiği konu buydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 15 Temmuz'daki hitaplarında böyle altını kalın bir şekilde çizdiği nokta hep mücadelenin devam edeceği noktasıydı. Dünden akılda neler kaldı derseniz önemli bir an var. Çok fazla canlı yayınlara yansımadı o önemli an. Onu da bir kez daha izleyenlerimize, dinleyenlerimize paylaşalım. Dün canlı yayın noktalarından zaten pek çok kez vurgulamıştık. 253 şehidin her birinin ismi sadece Ankara'da değil, 81 ildeki anma törenlerinde anıldı. 253 şehidin ismi tek tek okundu ve o isimlere karşılık Türk milletinin cevabı burada oldu. Onlar buradalar, onlar beyinlerimizdeler, kalplerimizdeler, hafızalarımızdalar. Unutmadık, unutturmayacağız ve unutmayacağız diyelim.
0: Evet, biz de 253 şehidimizi rahmetle bir kez daha analım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine baktık. Cumhurbaşkanı Necip Emine Erdoğan da sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla. Emine Erdoğan neler söyledi, nasıl mesajlar verdi?
1: Özellikle 15 Temmuz'daki vatandaşların, milletin, Türk milletinin destansı direnişine, demokrasisine sahip çıkmasına bir kez daha dikkat çekti Emine Erdoğan. Şu anda sosyal medya paylaşımını da arkadaşlar ekrana verdi. Da şöyle bir ifadeyle aktarayım. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda destan yazan kahraman şehitleri andı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Türk milletinin yüzyıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek bir aslına bakarsanız demokrasi zaferi kazandığını belirtti Emine Erdoğan yaptığı paylaşımı. Tabii sadece Emine Erdoğan'ın paylaşımı değil, dün siyasetin, bürokrasinin önde gelen isimlerinden arka arkaya yapılan paylaşımlar vardı. Yine baktığımızda mesela bunlardan bir tanesi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da dün 253 şehidi yad etti. Zaten törenlerin merkezlerinden bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ydi biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan tören öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 253 şehidi yad etti. Kahramanlara selam gönderdi. Ve aynı zamanda da bundan sonraki süreçte FETÖ ile mücadelede aralıksız bir şekilde mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Siyasetin, bürokrasinin ortak dili aslına bakarsanız 15 Temmuz ihanet gecesinde yaşananlara ilişkin mücadelenin devam edeceği yönünde bir fikir birliği vardı Duygu Göktürk. Gerek Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olsun, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olsun, gerek kabine üyeleri olsun, gerekse güvenlik birimleriyle bizim hafta boyunca yaptığımız sohbetlerde elde ettiğimiz bilgiler olsun. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar var ki biliyorsunuz Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki çeşitli komutanlıklardaki sızan FETÖ'cülerin temizlenmesiyle alakalı çok başarılı soruşturmalar yürütülüyor. Evet. Hep o mücadelenin devam edeceği bilgisi paylaşıldı. Bir parantez açıp size bırakacağım sözü. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı var. O toplantıda özellikle FETÖ ile mücadele noktasında önemli verilerin paylaşılması bekleniyor.
0: Mustafa Daş'tan çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan bizimle birlikteydi efendim. Analiz Sentez'e kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24.

0: 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Paraf üstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
2: Paraf paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
3: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3920 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı

0: çıktı.
1: TürkSel'e çekiyoruz.
0: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel gücünde
2: 5G. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, Analiz Sentez kaldığı yerden devam ediyor bu dilimde. Konuklarımız bizimle birlikte olacak. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı ve ilerleyen dakikalarda Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle birlikte olacak. Ufuk Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın Duygu Hanım, merhabalar.
0: Efendim öncelikle malumunuz dün 15 Temmuz'un 10. Evet. yıl dönümüydü. Bununla ilgili başlayalım dilerseniz Ufuk Hocam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip evet. Erdoğan'ın da oldukça önemli ifadeleri oldu. Bize ömür biçenlere, kefen biçenlere sesleniyorum dedi. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklarsa her gün ölür dedi. Ayrıca terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir ifadesini de kullandı. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. FETÖ olduğu sürece mücadele de olacaktır dedi. Ufuk Hocam biz de sık sık ekranlara taşıyoruz FETÖ ile mücadeleyi. Bu mücadele sürüyor. Sık sık operasyonlar gerçekleşiyor. Tabii FETÖ gücünü yitirdi ama hala da varlığını sürdürebiliyor. FETÖ ile mücadeleyi nasıl değerlendirirsiniz? Hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ifadelerine dair neler söylersiniz?
1: Evet Duygu Hanım, öncelikle aziz şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gerçekten ailelerine Allah sabrı cemil ihsan eylesin. Gazilerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Çok çok ama çok zor bir geceydi birçok anlamda. Türkiye'nin hem içerisinde hem de dışarısında özgürleşme mücadelesinde paralel olarak gelişmiş bir meseleydi. Ama mesele 15 Temmuz'da başlamadı. Bu son 15-20 senenin meselesi de değil. Dönüp baktığımızda 70'li yıllara kadar devletin içerisinde bütün hücrelerine sızmış, devletin bağımsızlaşmasının önünde birilerinin başka devletlerin namı hesabına ciddi anlamda bir engel olarak duran böyle çok garip bir hücre yapılanmasıyla devletin en kılcallarına sızmış bir sürüyle karşılaştık ve gerçekten Cumhurbaşkanımızın öncülük ettiği bu özgürleşme mücadelesi belki de ilerleyen dönemlerde ki son 10 senede bile aslında Türkiye'yi nereden nereye getirdiği Fethullahçılardan kurtulduktan sonra Türkiye'nin nereden geldiğine bakarsak 10 senede önümüzdeki 20-30 senede inşallah Türkiye'nin neler yapacağına dair bize çok çok önemli emareler veriyor. Bir defa Türkiye'nin iç siyasetindeki temizlenme, devlet kurumlarının içerisinde sürekli başkalarına Türk devletinin sırlarını sızdırma, kozmik odamıza girme gibi birçok girişimde bulunan ve devletimizin bütün sırlarını alıp kendi efendilerine, kendi tasmalı çok affedersiniz köpekliğini yaptıkları başka devletlere sunan bir maalesef terör örgütü vardı. Şu anda ise çok şükür ki çok büyük bir bedelle ödeyerek de olsa hepimiz bundan kurtulduk. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde halkımız çok büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. Yani az önce Cumhurbaşkanımızın söylediği yazdığı tweet'i paylaştınız. Köprüde biliyorsunuz orada insan bir kere ölür, adam gibi ölür dediği gece biz aslında ne kadar çok kahramanımız olduğunu fark ettik memleketimizin içerisinde. Türkiye bir kahramanlar memleketi. Bazı analarda daha doğruymuş gerçekten. O gece hepsini bizzat gördük. İşin dış politika kısmına gelecek olursak Türkiye bir defa savunma sanayinde güçlenerek dış politikada da söz sahibi olmaya başladı. Kendi sırtındaki kamburlardan kurtulmaya başladıkça kendi milli politikalarını uygulayabilmeye başladı. Ciddi anlamda bu Türkiye için çok zorlu bir dönemeçti ve şu an geldiğimiz pozisyonda herkes

0: çok endişeliyken Türkiye'nin görece çok büyük konfor alanları var. Bugün Türkiye kendi üretimini kendi yapmanın, dış politikada kendi ajandasını oluşturabilmenin, bütün ambargolara, Fethullahçıların hainliklerine ve ihanetlerine ve bütün engellemelere rağmen kendisine bir yön çizebilmenin gerçekten rahatlığını ve huzurunu yaşıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Avrupalı müttefiklerini bile bazı yeni dış politika doktrininin gerekliliklerinden müstesna tutmak isken Türkiye'ye karşı en çok ambargoyu uygulayan, Johnson mektuplarını, Kıbrıs ambargolarını, F-35 programını birçok hususta, işte Irak'ta yapılanlar ortada, o askerimize, şerefli askerlerimize yaptıkları çuval hadisesinden tutun da 21. yüzyılda bu bölgeyi kana bulayan Amerika Birleşik Devletleri artık Türkiye'nin sadece kendi içerisinde değil bölgede ve dünyadaki düzen kurucu rolüne saygı duymak zorunda kaldı. Bugün dolayısıyla bugün dış politikadaki ve savunma sanayindeki gelişmeleri Fethullahçı teröristlerin bu memleketin içerisinden temizlenmesinden ayrı bir şekilde okumamız mümkün değil. O yüzden gerçekten çok büyük bir bedel ödendi. Herkes canıyla, kanıyla, her şeyiyle mücadele etti. Sadece bir önemli nokta var. Onların hatırasını yaşatabilmek ve ona ihanet etmemek adına hepimizin en büyük sorumluluğu bu teröristlerin bir daha ne şekilde olursa olsun devletin içerisine sızmasına izin vermemek. Şimdi görüyorum maalesef bazı politikacılar sürekli bazı geçmiş politikacılar ciddi anlamda çıkıp yok Fethullahçılar, yok KHK mağdurları, yok onlar, yok bunlar. Yani kusura bakmasınlar ama kim barışırsa barışsın biz barışmayacağız. Halil Kantarcı'nın çocukları babasız büyüdüler. Gencecik çocukları şey yaptı. 251 şehidimiz var. Gazilerimizin aileleri, vücutlarındaki izler, ruhlarındaki sancılar daha hala dipdiri duruyor. 10 sene dediğiniz süre o kadar büyük bir süre değil. Kaldı ki 100 sene geçse de, 1000 sene geçse de bunlarla hiçbir zaman barışmayacağız. Cumhurbaşkanımızın o yüzden attığı o son tweet de çok çok önemli. Fethullahçılar gerçekten büyük bir güvenlik meselesidir. Kime hizmet ettikleri belli olmaz. Dolayısıyla bunların devletin içerisine Türkiye bu kadar özgürleşmişken tekrardan bir şekilde sızmaya girişimleri ve Fethullahçı tıynetli başka örgütlerin sızma girişimleri kesinlikle engellenmelidir. Bununla beraber son olarak bir şey daha söyleyerek bu konuya dair görüşlerimi bitireyim. Fethullahçıların İslam'ı ve Türkiye'deki cemaat kültürünü, cemaat yapılarını ve onlara karşı algıyı suistimal etmiş olması, kirletmeye çalışmış olması bizim bütün cemaatlere karşı aynı muamele yapacağımız anlamına gelmiyor. Allah rızası için çalışan, gerçekten bu memleketin gençlerine, bütün sosyal toplumun bütün sosyal tabakaların içerisinde onlara İslam'la tanıştırmaya, İslam'la yakınlaştırmaya çalışan hala cemaatler var. Onları da iyi kötüden ayırt ederek, ne doğru ne yanlış iyi analiz ederek inşallah Türkiye yoluna bakmaya devam edecektir. Çünkü maalesef bu örgütün, bu teröristlerin kirlettiği birçok kavram bizim ruh kökümüzü teşkil ediyor aslında. Bizi onlara da küstürecek, onlara da karşı kışkırtacak ve bu milletin maneviyatını da hedef alacak. Çok rezil işler yaptılar. Ne yazık ki İslam'ın değerlerini suistimal etmeye, onun adını kendi şahsi hırsları ve ihanetleri için kullanmaya tevessül ettiler. O yüzden Allah'la hesapları daha da çetin olacak onların. Bunu söyleyerek bitireyim bu kısmı.
1: Evet Ufuk Hocam, dilerseniz ABD-İran hattındaki gelişmelerle devam edelim. Zira ateşkes girişimlerine rağmen ABD-İran arasında çatışmalar gece yarısı büyüdü. Hatta saldırılar Tahran'a da uzandı. Son saldırılarda sahada ne değişti Ufuk Hocam? Ne söylersiniz? Son saldırıların hedefi ne? ABD'nin yaptığı bu son saldırıların ve ateşkes neden kalıcı olamadı?
0: Aslında birçok dinamik var sürecin içerisinde. Bunlardan bir tanesi ilk günden beri konuştuğumuz ciddi anlamda bu Amerika Birleşik Devletleri'nde, İran'ın da hatta savaşın bir parçası olarak direkt addedebileceğimiz İsrail'in de devletlerinin içerisinde biz hangi İsrail, hangi Amerika, hangi İran meselesinin cevabını bu süreç içerisinde çok bulamadık. Çünkü Amerika'nın içerisinde bir Amerika var, kendi dış politik önceliklerine dönmek istiyor. İsrail'e rağmen, İsrail'in yıllardır devletini tasallutu altına almasına ve aynı orada Fethullahçılar gibi yapılanmasına ve Amerikan devletinin içerisine sızmış olmasına rağmen özgürleşmeye çalışan bir akıl var. Kaldı ki dün J.D. Vance'in konuşmaları ve son birkaç haftadır Amerika'dan gelen, direkt olarak İsrail'e hedef alan, İsrail'in ABD kamuoyu içerisinde yaptıkları, İsrail'in ABD devlet çıkarlarıyla nasıl çatıştığına yönelik artık imanın da ötesine geçen

0: Konuşmalar var biliyorsunuz. Diğer taraftan İsrail'in içerisinde Amerika'nın yardımı olmadan bu bölgede daha fazla teröristlik yapamayacağını fark eden ve Amerika ile beraber dış politikasını daha entegre bir şekilde devam ettirmek isteyen, ABD yardımı olmadan, ABD silahları olmadan yapamayız, daha fazla ABD'yi kışkırtmayalım diyen bir ekip var. Bir de Netanyahu gibi soykırımcılığa ne pahasına olursa olsun devam ederek kendi siyasi ikbalini devam ettirmeye çalışanlar var. İran tarafında bir tarafta Galibaflar, Pezeşkiyanlar, Arakçiler hem bölge ülkeleriyle hem de müzakere sürecinde zaten Amerika'ya karşısında ilk defa İran'ın belki de gerçekten büyük avantajlarla oturduğu, belki de tarihsel olarak istediğinden çok fazlasını ilk defa alması mümkün olan bir masadan bürokratik çıktılar elde etmek isteyen bir İran var. Diğer tarafta bakıyorsunuz rejimin içerisindeki radikal unsurlar, aşırı radikal unsurlar, payidari cephesi, biliyorsunuz istatistik İstatistiksel olarak aşağı yukarı parlamentonun %26-%27'sini kontrol ediyorlar. Bu Nebeviyanlar falan ve bunlar medyanın özellikle devrim muhafızları içerisindeki bir grubun ciddi anlamda sempatisini ve desteğini kazanmış gruplar. Bunlar yeri gelip Müçtebâ Hamane'nin konuşmalarını vermeyecek kadar ileri gidiyorlar. Müçtebâ Hamane'ye söyleyemedikleri, direkt olarak edemedikleri hakaretleri Pezeşkiyan üzerinden, Galibaf üzerinden ederek aslında Müçtebâ Hamane'yi bile hedef alacak kadar gözleri dönmüş bir kitle var. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada şu anda mutedil taraflar, bu işin anlaşmayla bir zemini oluşturmasını isteyen taraflar dirense de bir şekilde arka planda savaşa ömre eşdeğer olan iki rejim, özellikle Netanyahu rejimi ve İran'daki bu radikal unsurlar bu süreci baltalanması konusunda çok mutlular şu an geldiğimiz aşamada. Vurulan yerlere gelecek olursak Amerika Birleşik Devletleri defaatle burada da sizin yayınlarınızda da konuştuk. Hep Keşm Adası'nı, özellikle Siri'yi, Hürmüzgan'ı ve kıyı hattını dikkat ederseniz hedef aldı bu süreç içerisinde. Bunların en önemlilerinden birisi şüphesiz Sirik ve daha da önemlisi Keşm Adası'ydı. Keşm Adası özellikle yer altındaki füze tesisleri, gizli radar üsleri, füze fırlatma rampaları ve oradan biliyorsunuz motorların, o botların, İran devrim muhafızlarına ait botların sevk ve idare edildiği kısımlar ABD tarafından düzenli olarak hedef alınıyordu. Bugüne kadar bütün ihlallerde ABD bu stratejiyi uyguladı. Bunu da neden yapıyordu? Yarın öbür gün olası bir anlaşmazlık durumunda, savaşın tansiyonun büyümesi durumunda İran'ın Hürmüz üzerindeki etkisini kıracak hamleleri, yarın öbür gün bir savaş olursa İran'ın belirli kapasitelerini yok etmeye yönelik hamlelerini düzenli olarak yapıyordu ve süreç içerisinde biz teknik olarak nerelerin vurulduğunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü çok şeffaf bir süreç ilerlemiyor. Ama Amerika'nın kıyı şeridini, Keşm Adası'nı, Siri'yi ciddi anlamda, özellikle bu şehri mesela, yani İran'ın sivil anlamda nükleer santrallerinin, sivil kullanım nükleer santrallerinin bulunduğu ve enerjisinin ciddi kısmını karşılayan kısımları da hedef alıyor. Dolayısıyla şu an geldiğimiz aşamada Amerika aslında İran'ı masaya daha önce kabul etmediği şartlardan belki de kendisine daha uygun şartlara ikna ederek oturtmaya çalışıyor askeri güçle. Fakat özellikle İran'ın içerisindeki radikal gruplar gördüğümüz kadarıyla ABD'nin hani olası bir nükleer silah kullanımı da dahil çok umursamadan sadece kendi rejimlerini ayakta tutacakları bir siyasi ikbale razılar. Çünkü İran'ın topografik olarak işgal edilmesinin, kara işgalinin çok zor olduğunu biliyorlar. Ülke vurulsa bile, toplumun %80'i mağdur olsa bile biz kendi iktidarımızı sürdürelim kafasında davranıyorlar. Dolayısıyla biz şu anda bu çatışmasızlığı görüyoruz. Ben İran Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim olsun demiyorum. Fakat İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki görüşmeler daha şurada 3-5 sene olan meseleler değil. Yıllardır, onlarca yıldır bu mesele, bu görüşmeler devam ediyor. İki taraf da birbirlerinin beklentilerini biliyor ve bu tabloda ilk defa İran'ın lehine bir anlaşma vardı. Hatta son olarak şunu söyleyerek bitireyim. Dikkat ederseniz Trump normalde zenginleştirilmiş uranyumu alıp çıkaracağız, askeri operasyon yapacağız lan, İran içerisinde bunun seyreltilmesini sağlayacağız berabere kadar gelmişti. Özellikle vekil unsurlar, J.D. Vance'in yaptığı balistik füzeden bize ne kardeşim, bu adamlar da kendi özgür bir ülke, adamların savunma programına mı karışalım gibi açıklamalara rağmen bu fırsatı değerlendirmek yerine kendi iktidarlarını biraz daha sürdürmeyi seçen bir grubun esiri gibi diyor dolayısıyla şu an İran.
1: Evet Ufuk Hocam, sizin de malumunuz, şimdi savaşın başladığı tarihten bu yana baktığımızda çatışmalar bir şiddetlendi, duruldu, tekrar şiddetleniyor, tekrar duruluyor. Geldiğimiz noktada tekrar evet, çatışmaların günlerdir sürdüğünü görüyoruz. Bu daha ne kadar böyle devam edebilir?
0: Diplomasi masaları böyledir. Gerçekten ya huzur içerisinde kurulur ya da çatışmanın dozajı arttıkça iki tarafta hem kendi zaaflarını hem de birbirlerinin zaaflarını daha çok teşhis ettikçe daha da marjinalleşirler. Birbirlerine karşı artık daha ağır hamleler yapmaya başlarlar ve karşılıklı olarak bir kıvam, karar ayarı tutturulur normal şartlarda. Yani çatışmaların olması şu an tamamen büyük bir engel mi? Bir anlamda engel. Neden? Amerika Birleşik Devletleri'nin biz İran'la savaş sürecinde çok kritik stoklarını, işte SM-3, SM-5 füzelerini, HIMARS sistemlerini, Patriot'ların %45'ini ciddi anlamda tükettiğini biliyoruz. Özellikle bunları yerine koymasının, yani sadece İran'a karşı kullandığı mühimmatı yerine koymasının 3 ila 5 sene minimum süreceğini Amerika'daki medya raporları söylüyor. Açık kaynak raporlar söylüyor. Diğer taraftan İran'a bakıyorsunuz, IMF raporlarına göre iyimser, yani en iyimser raporu, IMF'den bağımsız en iyimser rapor en az 10 sene diyor. Çeşitli raporlara göre de 25 ila 30 sene İran'ın sadece bu savaş sürecinde aldığı hasarı yerine koyması, sivil altyapısını yenilemesinin süreceği düşünülüyor. Aynı şekilde savaş bittikten sonra İran'da kısa vadede yaklaşık 3-4 milyon işsizin olabileceği konuşuluyor. Dolayısıyla bunlar aslında teknik olarak baktığınızda İran'ı şu an kendi haline bıraksalar, yani Hürmüz meselesi olmasa şu an Amerika müdahale olmasa veya en başında hiç müdahale olmasaydı, biliyorsunuz Mahsa Amini olayları daha önce 2000'li yılların ortasındaki olaylar, 2008-2009 olayları da dahil olmak üzere İran rejimi zaten kendi içinde belki de çok büyük bir çözülme yaşayacaktı. Hakeza bu Netanyahu isimli katil için de geçerli. Yani bu savaşlar olmasaydı zaten kendi ülkesi içerisindeki dinamikler onu belki de iktidarından edecekti. Fakat bu savaşla beraber bunlar gölgeleniyor. Dolayısıyla iki tarafın da gerçekten şu anda ciddi problemleri var. Yani daha geniş ölçekli bir savaş başlatması durumda Amerika'ya siyasi maliyeti de çok ağır olacak. Dolayısıyla ben bunun için şunu söylüyorum. Yani Amerika bu dosyayı kapatabilmek için anlaşmadan bir sonuç alamazsa, bu kadar mühimmat sarf ettiği, özellikle Asya Pasifik cephesine bir türlü odaklanamadığı, odağını kaydıramadığı bu durumun içerisinde marjinalleşebilir. Allah korusun, bizim kullanılmasından korktuğumuz gerek nükleer gerek başka tip silahları kullanmaya çalışabilir. Dolayısıyla bu tamamen dışlanmış bir opsiyon değil. Trump'ın son durum odası toplantılarında bu süreç bozulmadan önce, yani anlaşma masasına oturulmadan önce konuşulduğunu bildiğimiz opsiyonlar, Allah korusun. Dolayısıyla Amerika bir an önce artık ben bunlarla anlaşamıyorum, savaşırken de mühimmatlarım çok fazla kaybediyorum, dünyadaki itibarım sarsılıyor deyip daha büyük bir itibarsızlıkla bu meseleyi kapatmaya çalışabilir. O yüzden önemli. Bir de işin silah ve hani silahları yerine koyma, mühimmatları yerine koyma kısmı var ama bu işin bir de siyasi boyutu var. Bakın arka planda birkaç tane gerçek fahiş oldu. Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz Asya Pasifik'te artık Çin cephesine odaklanmak istiyor. Şimdi Japonya'dan başlayıp hep söylüyorum, Malakka'ya kadar inen birinci ada zincirinin içerisinde Malakka Boğazı'nda, o 2,4 kilometre genişliğindeki boğazda şu anda odaklanmış durumda. Kendisi ve müttefikleri var. Fakat Tayvan meselesi, birçok mesele hayati öneme sahip ve Amerika'nın bugüne kadarki geleneksel müttefikleri Japonya, Güney Kore ve Avustralya bu süreçte ABD ile bir sürü gerilim yaşadılar. Birincisi, Japonya'ya verilecek olan Tomahawk füzelerinin sevkiyatı ertelendi. En az 2 sene bildiğimiz kadarıyla. Diğer taraftan Güney Kore'den biliyorsunuz İsrail'i İran saldırılarından korumak için Amerika Birleşik Devletleri hava savunma sistemlerini Güney Kore'dekileri geri çekti. Patriot'ları. Ve bu normal şartlarda yıllar önce Amerika ilk Patriot'ları Güney Kore'ye konuşlandırırken Güney Kore ve Çin ilişkilerini tamamen bitiren bir gelişmeydi. Yani Güney Kore kendi müttefiki için, Amerika için bunları orada o kolektif savunma anlayışı için onların koyulmasına razı oldu. Milyarlarca dolarlık Çin'le ticaretinden oldu. Çin için direkt bir tehdit haline geldi. Ve Japonya'sı, Güney Kore'si bunlar şu anda Çin'e karşı savunmasız halde bırakıldılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir an önce müttefiklerinin nezdindeki itibarını toparlayabilmesi açısından da bu savaşı bitirebilmesi, odağını artık Asya Pasifik'e kaydırabilmesi çok önemli. Kaldı ki bu süreçte bir de İsrail soykırımcı, yayılmacı politikalarına devam ediyor. Lübnan'da, Suriye'de olanları biliyoruz. Bir taraftan İran Körfez ülkelerini hedef alıyor. İşte bu denklem, hani insanlar çok fazla sorguluyorlar ya, niye Türkiye'ye bu kadar iltifat ediyor diye, mecburiyetinden dolayı ediyor. Bu kadar kaotik bir düzenin içerisinde ne İran'la ne İsrail'le bundan sonra bu süreçlerin ilerlemeyeceğini biliyor. Hem bir denge unsuru, hem NATO'nun en büyük ikinci kara ordusu olarak olarak hem de Rusya ve Çin'e karşı ciddi anlamda bir denge unsuru olarak telakki ettikleri için çok sevdiklerinden, kara kaşımızı kara gözümüze aşık olduklarından değil ama Türkiye'ye gerçekten kısa ve orta vadede başta Amerika olmak üzere Batı dünyasının ihtiyacı hasıl oldu. Son NATO zirvesi de direkt olarak zaten bunun bir tezahürü.
1: Ufuk Hocam, son tabloyu aslında özetlemiş oldunuz. Şimdi böyle bir ortamda müzakereler yeniden başlar der misiniz? Yoksa diplomasi trafiği tamamen bitti mi? Ya da perde arkasında görüşmeler devam ediyor olabilir mi?
0: Evet, yani biz bu sürecin içerisinde çok büyük krizlerin gelmesini beklediğimiz anlarda arka kapı diplomasisinin işletildiğini gördük. Özellikle Katar'ın, Pakistan'ın, çeşitli ülkelerin, Türkiye'nin de ciddi anlamda arabuluculuk çalışmaları oldu. İki taraf arasındaki bu hani süreci sabote etmeyi planlayan sesleri susturma ve direkt bir hat oluşturması konusunda bölge ülkeleri çok büyük bir fedakarlık yaptılar. Bunu hep söylüyorum. Hatta Türkiye ve Körfez ülkeleri için ama hasreten Türkiye, kendi memleketimiz için şunu söyleyebilirim. Yani Allah korusun, hani biz benzer bir durumda olsak İran'ın bize asla yapmayacağı iyilikleri yaptık ona bu süreçte. Sırf komşuluk ahlakımızdan dolayı. Yani bugüne kadar birçok sahada karşımıza çıkan, daha şurada birkaç ay öncesinde, birkaç yıl öncesine kadar hani YPG'li PKK'lı teröristlere belirli sistemleri verdiği, sahada herkesin bildiği gerçeklikler olan İsrail'in, İran'ın, Amerika'nın, Rusya'nın, işte Avrupalı ülkelerin Suriye sahasında hiç birbirlerinin işine karışmadığı, kimsenin kimsenin tavuğuna kış demediği düzenleri gördük. Fakat buna rağmen biz özellikle İran'ın devlet aklına, yani bu partizanlardan ve fanatiklerden, bu bugüne kadar Müslümanları katletmek üzerine, Sünni katletmek üzerine bir strateji uygulayarak kendine bir alan açmaya çalışan ruh hastalarını bir kenara koyuyorum. Ama İran devletinin toplumunun genelini yansıtacak, onun kadim kültürünü ve devlet ahlakını yansıtacak bir çaba da var. Türkiye dolayısıyla sadece bu süreci çözmek için değil, aynı şekilde Körfez ülkeleri de, bundan sonrasında da İran'ın bu aklı, özellikle bölgede ilişkilerini daha da geliştirebileceği bir aklı ön plana çıkarmaya çalışan girişimlerde bulundu. Şimdi bunlar sonuç verir mi? İki tarafın da zafiyetlerini sizinle yayın başından beri konuşuyoruz. Bunlar iki tarafı da aslında normal şartlarda masaya zorlamaya yetecek şartlar. Fakat gördüğümüz kadarıyla bu marjinal unsurlar, özellikle iki tarafın içerisinde de belirli lobiler, belirli güçler, belirli fraksiyonlar ciddi anlamda bu sürecin sabote edilmesine uğraşıyorlar. Biz şu anda Müçteba Hamane yaşıyor mu bilmiyoruz. Müçteba Hamane yaşıyor diyerek Vahidi ve devrim muhafızları aman ülke içerisinde bir bölünmüşlük çıkmasın, bizim statükomuz dağılmasın diye bunu saklıyorlar mı bilmiyoruz. Yaşıyorsa Müçteba Hamane tam olarak, yani normalde anlaşma sürecinde Pezeşkian'ın yanında olduğunu söylüyor bir taraftan, ama diğer taraftan bu çatışma süreçlerinde devrim muhafızlarının marjinalleşme hususlarının önünde çok büyük bir engel olarak belirmiyor. Dolayısıyla çok fazla belirsizlik var. Ama hala diplomasi masası da tamamen imkansız değil. Çünkü dediğim gibi hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem İran'ın ciddi anlamda içeride ve dışarıda aldığı bir hasar var. Dolayısıyla bunu bir anlaşmaya la kapatmaya çalışacaklar. Fakat İran tarafı razı olmazsa Amerika'nın daha da beklediğimizin ötesinde adımlar atmaya çalışacağına yönelik emarelerde görüyoruz. İşte Hark Adası'nın işgalini konuşuyorlar. Bildiğim kadarıyla yarın Trump ulusa sesleniş konuşması yapacak Cuma günü. Bir diğer taraftan görüşmeler devam ediyor. Dolayısıyla bütün ihtimallerin masada olduğu, fakat işin özünde iki tarafın da aslında makul bir anlaşmaya oturmak zorunda olduğu bir durumun içerisindeyiz.
1: Ufuk Hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız
0: ben
1: ve vaktinizi ayırdığınız için.
0: Çanakkale
1: 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikteydi efendim. Mustafa Bey de aramıza katıldı. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu da bizimle birlikte. Mustafa Bey, günaydın, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim.
1: Mustafa Bey, biz az önce Ufuk Hocam'da da değerlendiriyorduk.
2: Yolda dinledim biraz. Evet. Bugün ekstra bir özel bir durum var herhalde, bir kamyon trafiğinin içinde kaldığım için kusura bakmayın.
1: Estağfurullah Mustafa Bey. Şimdi biz şunu konuştuk Ufuk Hocam'la da. Savaşın başladığı tarihten bu yana saldırılar bir şiddetleniyor, bir duruluyor. Tam kriz çözülüyor derken bir daha saldırıların şiddetlendiği bir süreç görüyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada gecelerdir bu saldırılar devam ediyor. Artık müzakere masası tamamen dağıldı mı? Yoksa böyle bir ortamda diplomasi trafiği devam edebilir mi perde arkasında?
2: her zaman eder. Diplomasi trafiği, diplomatlar ve

0: İstihbaratçılar her durumda birbirleriyle konuşabilsinler diye varlar. O yüzden orada bir şey kesilmez. Anlık kesilir, sonra devam eder filan. Ama mesele şu, bu çok yorucu bir hal aldı. Başlangıçta yıpratıcı ve zarar vericiydi ama artık şimdi giderek daha yorucu hale geliyor. İşte mesela petrol fiyatlarını anlık olarak konuşmuyoruz. Anca ateşlendiği zaman bir daha konuşuyoruz. Sonra eskisi kadar sert tepkiler vermiyor. Bir normalleştirme durumu var. Ama yorucu olunca fazla yük de taşıyamıyor. Şimdi işin zorluğunu normalleştiriyorsunuz da ama yorgunluğunuzdan eskisi kadar yük taşıyamıyorsunuz. Hızınız da yavaşlıyor. Yük ne? Dünya üzerindeki enflasyon yükü. Şimdi bu yükü artık dünya daha zor taşımaya başlıyor. O yükün altında bile dinç ve hızlı olabilirken zamanında, şimdi artık dinç ve hızlı da olamıyor. Bu da her şeyi ağırlaştırıyor. İyi bir şey değil. İsrail bütün dünyaya enflasyon ihraç ediyor. Bugünkü bütün sıkıntıların, Amerikalıların benzin fiyatlarından çektiği sıkıntının, Avrupalıların benzin fiyatlarından, enerji fiyatlarından çektiği sıkıntıların, fiyatların artmasının tek sebebi var İsrail. Ya bir devletin hem katliam yapacak, hem işgal yapacak, hem uluslararası hukuku takmayacak, hem vahşi ve anlamsız bir bölgesel işgal politikasını inanç haline getirdiğini ilan edecek. Ondan sonra biz IŞİD, MİŞİD, El Şebab falan diyoruz. Onlar hiçbir şey değil ya. İsrail onların tamamının ve daha fazlasının devlet şeklini, devlet gücü kullananı. Ve bütün bunların üzerine bir de dünyanın ekonomisini darmadağın edecek. Lojistiğini darmadağın edecek. Ve herkes bunu da böyle bakacak. Niye? Ya zamanda Almanlar bunları kesti ya. O öldürdü ya. Ondan işte bunları yapsınlar bunu falan. Evet, tam da böyle bir durumdayız yani. Bana ne ya, Almanlar ödesin bedelini. Ben niye ödüyorum? Müslümanlar niye ödüyor? Müslümanlar ne zaman Yahudileri öldürmüş, soykırımdan geçirmiş? Niye onlar ödüyorlar? Tam tersi, Roma'dan Yahudileri, Romalılardan kurtaranlar Müslümanlar yahu. Şimdi İranlılar. Böyle böyle bir manyaklık yok. Şimdi Romalılarla bir olmuş İsrail, İranlıları ve Müslümanları öldürüyor.
1: Hatta Filistinliler bile evlerini açmışlardı.
0: Tabii o sonraki de öyle.
1: Evet.
0: Sonraki de öyle. Şimdi hani sadece açmadılar, orada zaten yaşıyorlardı, varlardı. Avrupa'dan gelip oraya yerleşenler terör yapmadan önce orada Yahudiler vardı. Romalılar kovmuştu onları oradan. Müslümanlar kovmamıştı ki. Geldiler ve Romalılarla bir olup, yeni Romalılarla bir olup bu sefer Müslümanları ve İranlıları öldürüyorlar. Böyle bir ahlaksızlık olur mu ya? Ve bütün dünyada buna böyle bakıyor. İran-Amerika Savaşı falan. Ne İran-Amerika Savaşı? Bir başlangıcını unutmayın ya. Ama bu işler hep böyle oluyor. Bakın, Afganistan'dan bizi vurdular dedi Bush, George Bush. Gitti Irak'ı işgal etti. Ne yapıyorsun sen ya? Hani oradaydın, ne oldu? İşte Saddam oradan işte Birinci Körfez Savaşı'nda da bu sefer şey yapmıştı. Kuveyt'e biraz ortalık dağıldı, ben de bir Kuveyt'e dalayım filan. İran-Irak Savaşı niye çıktı? İki tarafla ilgili olarak Mossad'ın nasıl bir şeyi var, etkisi var? CIA'nin nasıl bir etkisi var? Irak'ın işgalinde Amerikalılar bugün hala şimdi kendi istihbaratını mı kullanıyorlar, İsrail istihbaratını mı dayanıyorlar? Bunların hiçbirini bilmiyor Amerikan halkı. Hiçbirini bilmiyor. Daha önceki işte Orta Doğu ile alakalı ya da işte bize göre Yakın Asya ile alakalı, Batı Asya ile alakalı Amerika'nın politikalarında kendi istihbaratına mı dayandı, Mossad'ın istihbaratına göre mi hareket etti? Ne diyorsa o. Şu kadar para harcadık, bu kadar silah kullandık, bize verin. Bildiğin dolandırıcılık yapıyor ya. Amerikan hazinesini, Amerikan vatandaşlarının ödediği vergileri çalıyor İsrail orada.

0: Biz şimdi burada bugün hani insanların iyi niyetinin yardım paralarını çalanlardan konuşuyoruz ya. Orada da aman orada İsrail bizim müttefikimiz. Orada da etrafı da Müslümanlarla sarılı. Ne yapalım, biz korumazsak orada Müslümanlar onları boğar. Amerikalı'nın da kafa biraz böyle. Böyle yani. Ben onlardan duydum. 300 milyon kişiyi 300 bin kişi yönetiyor diyorlar. Şimdi o da onların kabahati sorunu, benim sorunum değil. Ama geldiğimiz noktaya bakın. Yani iyi taraf mıdır onu bilemem. Tabii ne kadar sonuç verecek ama işte çok fazla sayıda artık Amerikan Kongresi'nden senatör, temsilci vesaire filan. Biz İsrail'in savaşını vatandaşlarımızın, halkımızın vergileriyle daha fazla finanse etmemeliyiz lafları çıkmaya başladı. Günaydın bile diyemezsin yani, bu saatten sonra zaten yatma vakti geldi. Akşamın 9'unda uyanmış adam yani.
1: Evet.
0: Onun için hani bir şey böyle, hani ne oluyor orada, bir arada bir ona da bakalım, gözümüzün ucunda dursun gibi bir moda girdik yani. Memleket olarak, dünya da öyle. Bu da iyi bir şey değil, orada İranlılar ölüyor.
1: Mustafa Bey, siz az önce konuşurken dolandırıcılık dediniz. Türkiye'deki o gündeme de aslında bir göz kırpmış olduk ahbap soruşturması ile ilgili. Sizin yorumunuzu çok merak ediyorum.
0: Abi şimdi yorumun nasıl söyleyeyim? Şimdi düşünüyorum. Ben ömrüm boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermedim. Solculuğunda böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum değil, böyle bir şey olmadığını biliyorum.
1: Evet.
0: Bir kesimi... Şimdi bir yandan diyorum ki, evet, ya insanların iyi niyetini sömürdüm mü diyor. Tam sonra da diyorum ki, ya sen para vermedin ki, sana ne ya, para veren şey yapsın, cezasını çeksin yani, pişmanlığını o yaşasın. Çünkü inadına para verdi adam.
1: Evet.
0: Bugün dün mü birisini gördüm, çok bakmıyorum hakikaten, ben de biraz hani sınırlama yapıyorum herhalde. İçerideki bu tip tartışmalarda kimseyi de takip edip etkileşim vermiyorum. Ben de bir kendi yazımı, gazetenin birinci sayfasını kendi yazımı paylaşıyorum. Onun dışında da çok ender birkaç RT yapıyorum veya da beğeni yapıyorum. Çok ender. Bu yüzden de en çok da işte bu İran, Miran, İsrail, Filistin, Gazze ne olacak? Onlara baktığım için de bana habire yabancı dilde şey geliyor. Sağ olsun sosyal medyacılar da iyi çeviri yapıyorlar. Bütün dilleri de çeviriyorlar. Çok da bilmem gerekmiyor yabancı dili. Oradan en çok da onlardan geliyor. Bunlardan biraz normalde uzak kalıyorum. Fakat bu sıralar ilgilenince geldi bir iki tane. Diyor ki, bir Haluk Levent'in kişisel sorunları yüzünden işte ahbap gibi şöyle iyi böyle iyi bilmem ne bilmem ne bir kurumu bilmem ne yapmak çok da doğru değil kabilinden. Ya Allah müstahakkını versin. Verir yani, adaletlidir. Başka sebeplerden dolayı bir şeyleri gözden kaçırıp da insanlara müstahakkını vermez. Ya gözden kaçıracağı bir şey yok onun. Ama hem bu kadarını söyleyeyim. Ya bir çadır sattı dedikten sonra, tamam hani ben işin o tarafında da değilim, onun da ne olduğunu biliyorum da, velev ki çadır sattı dedin, ya tamam Kızılay'ın genel başkanını göm, Kızılay'ı yıpratma o zaman. Gömdünüz ya koca kurumu ya. Çadır satma hikayesi de ayrıdır ha, ona da hani beni dinlemeyin. Fikir namusunuza, fikir namusu ki insanın kişisel karakter namusundan farklı bir şey değildir. Önem veriyorsanız kendi fikriniz olacak kadar mevzunun ne olduğunu öğrenin. Çok zor da bir şey değil yani. Onu öğrenmeyecek adamın da fikri yoktur ayrıca, kusura bakmayın. Hani ben bunu beni izleyenlere yahut ya izlemeye, ya bu adam iyi bir şeyler söylüyor galiba diyenlerin fikir namusuna havale etmiyorum. Ama o taraftan onlara oy şey veren, para veren, yardım eden filan, ama öbür taraftan da Kızılay'a inat onu yapanlara söylenecek söz budur. Fikir namusunuza önem veriyorsanız, kişisel karakter

0: kendinize, namusunuza önem veriyorsunuz. Bir şeyin ne olduğunu öğrenin. Ondan sonra kendi fikriniz olsun. O yüzden ben o konuda bir şey söylemiyorum.
1: Şimdi sosyal medyada evet çok fazla içerik de yapılıyor bu ahbap soruşturmasına dair. Galiba halk da bu anlamda biraz uyanmış durumda.
0: Evet, işte bu sefer onlar da saat gecenin 9'unda değil de 6'da falan uyandılar yani, gün bitti.
1: Peki gün bitti. Halil Levent'e nasıl inandılar?
0: Ben size söyleyeceğim, bakın. Yolsuzluk yapmadım, dolandırıcılık yapmadım, bilmem ne yaptım diyor ya. Hani ne diyor? Bir şey diyor. Başka bir şey diyor. Neden? Çünkü ikisinin arasında hukuki fark var. Birinde müebbet yersiniz ya da ne bileyim işte 30 yıl yersiniz, öbüründen 6 ayda kurtulursun. Borcum borç ama ödemiyorum dersiniz, biter. Ama şimdi düşünün. Milyar lirayla bırakmayın, ona da gerek yok. Hani 100 milyonun altında 2 haneli milyon TL'ler bile olsa bu adamın o kadar bir borcu kişisel olarak ödeyebilecek bir imkanı var mı? Yok. Peki neye dayanarak o kadar kumar oynuyorsunuz, o kadar borç ediniyorsunuz? Neye dayanarak? Ah baba ve gönderilen paralara dayanıyorsun, başka gelirin yok ki. 24 saatte 9 konser versen toplayamazsın o parayı.
1: 990 ne yapıyorsun? 90 milyon.
0: Ya şimdi, abi ya, ya bu rakamlar havada uçuşuyor. Her birinin zekatı zaten konunun anlaşılması için yeterli. E şimdi bunu neye göre borçlanıyorsunuz? Benim derdim bu. Bir. İki. Milyon dolarları 10 milyon, 70 milyon, 80 milyon, 200 milyon, 110 milyon ve 4 milyar. İki. Ya siz deli misiniz, divane misiniz? Ya devlet 4 milyar lirayı iş adamları ayağa kalksın diye nefes kredisi olarak dağıtıyor. Koca koca manşetlerle ilan ediyor bunu yani. Memleketi ayağa kaldırıyor adam, hükümet 4 milyonla ya. Esnaf, iş adamı kobiler nefes alıyor filan. Sen bunu para trafiği, dolandırıcılık için kullanıyorsun. Hani ona da dolandırıcılık demiyorsun. Başka bir şey diyorsun ki sonuçta az yatayım diye. Çünkü orada borç. Borcum borç, ödeyeceğim. Taksitleyelim bunu. Artık bir kaç yüzyıl sürerse bakacağız yani. Ben dolandırmadım. Sadece kötü yönettim işleri yani. Zor duruma düştüm. Devlet bana sahip çıksın dememiş o kadar. Ama bu kadar borcu karşılığını ödeme şansın olmayan ama karşılığını hemen ödeyebileceğin de bir başka fona sahip olduğun bir ortamda alıyorsan onu o fondan ödeyeceksin. Şimdi bu bir tarafı, bu Haluk Levent tarafı. Bir de ya kandırıldım diyen taraf var ya, bakın orantısız bir şey söylemek istemiyorum. Ama bu adamın kişisel serveti yok. Bu adam hırsızlık, düzeltiyorum, dolandırıcılık, borcunu ödememe, kumar gibi sorunlarla malum,
1: sabıkalı,
0: hüküm giymiş, hapis yatmış, halen ceza ödemekte. O yüzden kredi kartı ve banka hesabı kullanamıyor. Oraya giren her kuruş devlete aktarılıyor çünkü. Siz buna para veriyorsunuz. Aa! İyi niyetimizden verdik. Hadi canım. Bakın eğer ya bu adam muhalif, bu adam bizim adamımız, bu adamı Tayyip Erdoğan'a karşı desteklememiz lazım falan diye verdiysen Haluk Levent'e helali hoş olsun. Çünkü karşılığını ödemiş zaten. O borç olmaz. Onun karşılığı Haluk Levent vermiş. Verdiği için o parayı ona ödüyorsun. Onu bir daha o parayı geri ödememesi lazım bana göre. Çünkü onu geri almayı hak etmiyor hiç kimse. Haluk Levent'in ödediği muhalifliğin bedeli olarak onu ona veriyor. Ha, bu birinci. İki, başka bir tezgahları var. Alver yapmışlar. Sonra bir tarafı ödememiş. Aralarında çıngar çıkmış. Bak o kadın avukat içeride. Tutuklandı mı bilmiyorum. Dün tutuklamaya sevk edilmişti. Gece takip edemedim.
1: Evet.
0: Şimdi tutuklamaya sevk edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun avukatı. Ekrem İmamoğlu Haluk Levent'in başka işlerde beraber olduğu, ikisini bağlayan başka bir Portekizli bir kadın var. Ha bu ne oluyor ya? Bu şeye benziyor. Hani bir ara CHP'nin bir ekonomisti vardı. Sen ona, o ona, o ona, o bilmem kime feş mekanda bana takacak falan diye böyle bir halkayı toplamış. Çok ciddi böyle biraz sıkıntılı ama bir espri konusu olmuştu. Ya bunlar hepsi birbirine girmiş. Herkesin birbiriyle bir türlü bir ilişkisi var. E sen uluslararası bir hukuk firmasının sahibisin. Baban tanınmış bir hukukçu ve siyasetçi. Türkiye'de muhaliflerin en fazla izlediği televizyon kanalının

0: Sonra bir daha istedi, verdim. Sonra hepsini ödedi. En son sonra bu sefer çok daha fazlasını istedi. Daha öncekileri ödediği için onu da verdim. Allah Allah. Siz bu şekilde mi yaptınız? Bir şey aldın mı? Bu adam güvenilir mi? Sabıkası var mı? Bunların hiçbirinden haberiniz yok. Karşılığında bir teminat, bir şey almamışsınız. Borç yazmışsınız. Bir de adam diyor ki bana verme, feşmeken hesaplara dağıt. Bundan da şüphelenmiyorsunuz.
1: Evet.
0: Ve hukukçusunuz, öyle mi? Ha, biz buna inanacağız yani.
1: O da tutuklanmış bu arada. Evet.
0: Tutuklanmış. Savcı yememiş. Ben Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edip Silivri'de açıklama yaptı, bir videosunu izledim. Gerçekten insanlara asalet satan bir görüntüsü var. Ve herkes bunu gerçek zannediyor.
1: Sosyopsikolojik bir vaka oldu.
0: Gerçek bu.
1: Evet.
0: Gerçek bu. Bütün mirasına ihanet eden bir profil var önümüzde. Ama bakıyorsunuz hala, işte hükümet bunun üzerine şuradan gitti buradan. Ya ben diyorum, hala diyorum, yediği para, parayı ödeyenlerin niyetiyle birleştiğinde Haluk Levent zaten karşılığını vermiş. Kimsenin ondan borcu geri istemeye hakkı yok. Efendim biz oradan onu satın alacaktı. Bize para, Avrupa Birliği'nden para gelecek dedi diyor adam. Şikayetçi olanlar. Değil mi? Şunu demiyor ki, ya bu adam bunu kendine mal almıyor. Başka hesaplara, başka kişilerin adına tapu senedi çıkarttırıyor. Parayı Avrupa'dan gelecek olan paradan, yani insani yardım için gelecek olan paradan ödeyecek. Siz böyle bir şey nasıl mal satarsınız ya? Helal hoş olsun. Geri ödemeleri gerekmez bence. Hukuki olarak ödesin ama insani olarak yediklerinin yanlarına kar kalması lazım. Çünkü bunları verenler de en az alanlar kadar suçlu. Adam diyor ki açık açık, ben Ahbap Derneği'ne yardım eden insanların yardımlarını hortumlayıp sana vereceğim diyor. Sen de bana bunun karşılığını ev, arsa, daire, para falan ver. Tamam diyorlar, verelim, nasıl olsa para yardımlardan geliyor. Efendim biz onu bilmiyorduk falan. Onu bilmeyen adamın o kadar parayı kazanacak zekası olmaz zaten. Onu bilmiyorsan o parayı kazanamazdın. O parayı kazandıysan şeytanın yattığı yeri biliyorsun sen. Bana anlatma. O yüzden tekrar söylüyorum. Haluk Levent'in dernek gelirlerini göstererek, kağıt üstünde göstermesi gerekmez, borç yazdırıyor bir de orada kendine. Borç da, baba senin gelirin yok ya, nereden vereceksin? Herkes biliyor borç yazdırırken bu para dernekten gelecek diye. Haluk Levent gider, demiş ya mide kanseri oldum falan diye. Gider bir laf eder, hop böyle CHP'li teyzeler paraları saçarlar. Tamam, onu biliyor. Onun için o parayı ödüyor. O da az çakal değil. Şimdi bir meşhur laf vardır ya. Dolandırıcılık için sahtekarlık tek başına dolandırıcılık suçunu işlemez. Tamahkarlıkla beraber işler o suçu. Sahtekarla tamahkar bir araya gelir. Tamam. Ortada dolandırıcılık başlar. 3 lira 5 lira verir, onu geri öder. 7 lira alır, 8 lira öder falan. Sonra 1500 lira ister, kaçar gider. Olan şey bu mu? Bu. Bunu bilmesi gereken birinci sırada iki kişiden biri. Biri polis, bir de avukatlar. Bunu en iyi bilenlerdir yani, muhataplar olan. Ve karşımızdaki 32 yıllık avukat, ben bu işlerden hiç anlamıyorum. Ne yaptı onu da bilmiyorum. Zannedersiniz ki tapu dairesinden, tapu dairesindeki memur da bilir de, zannedersiniz ki emekli teyze. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Ama burada Haluk Levent kadar ona para kaptıran herkes aynı tamahkarlığı göstermiş. Ha, yardım eden istisnalar kaideyi bozmaz. Ben kampanyalar üzerinden konuşuyorum. Evet. Sırf muhalif diye. Sırf bak Kızılay çadır satıyor, bütün paralar Haluk Levent'e diyenler yüzünden para yatırdıysan, Haluk Levent'e verdin parayı, sen yardıma vermedin.

0: Levent'te yer mi, kumarda mı kaybeder, Portekizli kadınlarla mı harcar? Nerede harcarsa harcar ya. Adamın keyfini kahyası mısın sen? Sen zaten o parayı vererek siyasal olarak karşılığını aldın sen. Onun sana ürettiği siyaset için o parayı ona verdin. O adam da parasını aldı, işine gücüne baktı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara'da adli yargı değerlendirme toplantısında konuşuyor. Kulak verelim.
2: E-duruşma, SEDBİS gibi uygulamalarda yargılama süreçlerini daha erişilebilir ve hatta hızlı ve verimli hale getirdik. Yaptığımız düzenlemelerin merkezi daima insani, mağduru ve vatandaşlarımızın adalet beklentisini ön planda tuttuk. Toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla infaz sisteminde önemli değişiklikler yaptık. Hükümlerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi amacıyla cezalarının belirli bir bölümünü ceza infaz kurumlarında geçirmesi şartını getirdik. 2 yılın altındaki hapis cezalarında cezaevinde geçirilmesi gereken askeri süreyi düzenledik. Tekrar suç işleyenler bakımından infaz oranlarını yeniden belirledik. Vatandaşımız işlenen suçun karşılıksız kalmadığını görmelidir. Suç işleyenin hukuk içinde yaptırımla karşılaşması yalnızca ceza adaletinin değil, toplumsal huzurun ve kamu düzeninin de bir gereğidir. Bununla birlikte ceza adaletinin yalnızca yaptırım boyutundan ibaret olmadığını da biliyoruz. Etkin soruşturma, adil yargılama, mağdur haklarının korunması ve hükümlünün yeniden topluma kazandırılması aynı sistemin birbirini tamamlayan unsurlarıdır. Değerli mesai arkadaşlarım, suç türleri ve suç örgütlerinin yöntemleri hızla değişmektedir. Dijital araçların, finansal sistemlerin, kripto varlıklarının ve sosyal medya platformlarının suç amacıyla kullanıldığı bir dönemde eski yöntemlerle mücadele etmek artık yeterli değildir. Bu nedenle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yeni ve uzmanlaşmış daire başkanlıkları kurduk. Faili meçhul suçlardan terör suçlarına, narkotik ve ekonomik suçlardan terörizmin finansmanına ve suç gelirlerinin aklanmasına, dijital ortam güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar pek çok alanda daha çok güçlü bir kurumsal yapı oluşturduk. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezdinde koordinasyonu sağlamak amacıyla soruşturmaların daha etkin, hızlı ve ihtisaslaşmış bir biçimde yürütülmesini amaçlıyoruz. Adalet hizmetlerinin etkinliği daire başkanlığımızla adliyelerimizin işleyişini, mahkemelerin performansını ve insan kaynağımızın verimli kullanımını temel amaç olarak benimseyeceğiz. Amacımız yalnızca istatistik üretmek değildir. Dosya yükünün dağılımını doğru analiz etmek, ihtiyaç bulunan yerlerde zamanında müdahale etmek ve vatandaşlarımızın adaletten duyduğu memnuniyetin artmasını sağlamaktır. Değerli arkadaşlarım, yıllardır ailelerin yüreğinde bir yara olarak duran faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Her dosyanın arkasında cevabını bekleyen bir aile, yarım kalan bir hayat ve tecelli etmeyi bekleyen bir adalet duygusu bulunmaktadır. Bugüne kadar 19 dosyada faili meşhur cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir. Adli bilimlerdeki gelişmeleri, yeni teknik imkanlarını, dijital verileri ve kurumlar arası koordinasyonu kullanarak geçmişte aydınlatılmayan dosyaları yeniden ele alıyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun haksız, sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Değerli Cumhuriyet Başsavcılarım, vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden sokak çeteleriyle mücadele öncelikle başlıklarımızdan birisidir. Çocukları ve gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Bu yapılara yalnızca örgüt yöneticileri, silahlı örgüt mensupları bakımından değil, finans kaynakları, bağlantıları, silah temin ağları, uyuşturucu ticaretinden ve suçtan elde ettikleri mal varlıkları yönünden de kapsamlı soruşturmalar yürütülmektedir. Özellikle gençleri kolay para, şöhret ve güç vaadiyle suç örgütlerinin içerisine çeken, sosyal medya üzerinden yürüttükleri propagandaya karşı da dikkatli olmalıyız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile kolluk birimlerimizin güçlü koordinasyonu sayesinde sokak çetelerinin hareket alanını daraltmaya kaynaklarını kurutmaya ve gençlerimizi bu yapıdan uzak tutmaya kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Kıymetli yargı mensupları, uyuşturucu yalnızca bireyi hedef alan değil, ayrıca aileyi dağıtan, gençlerin geleceğini çalan, toplumsal düzeni bozan büyük bir suç yapılanmasıdır. Ayrıca milletimizin geleceği, gençlerimizin geleceği içinde bir tehdittir. Uyuşturucu tacirleri gençlerimizin umutlarını, ailelerimizin huzurunu hedef almaktadır. Bu kirli ticareti yürütenlere karşı hukuk içerisinde en kararlı mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Özellikle okul çevrelerinde, sosyal medya platformlarında, dijital haberleşme ağlarında gençlerimize ulaşmaya çalışan suç gruplarının tespiti, etkisiz hale getirilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Uyuşturucu suçlarına ilişkin soruşturmalarda yalnızca sokaktaki satıcıya değil, organizasyonu yönetenlere, finansmanı sağlayanlara, sevkiyat ağlarına, suç gelirlerini aklayanlara da ulaşılmalıdır. Mal varlıklarına el koyma, finansal hareketleri takip etme ve örgüt bağlantılarını çözme imkanlarını etkin bir biçimde kullanmalıyız. Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Gençlerimizi korumak hepimizin hukuki, vicdani ve insani bir sorumluluğudur. Değerli meslektaşlarım, milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ ile mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Bu yapı yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesidir. FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir. Bu mücadelede her zaman kararlı ve hukuki titizliği birlikte korumalıyız. Suç ve suçsuzu birbirinden ayıran, somut delile dayanan ve adil yargılanma hakkını gözeten bir yaklaşım hukuk devletinin gereğidir. Delile dayalı hukuk sınırları içerisinde yürüttüğümüz mücadeleyi devletimizin bütün kurumlarıyla koordinasyon halinde sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti milletinin iradesi üzerinde hiçbir vesayete, hiçbir paralel yapılanmaya, hiçbir terör örgütüne asla izin vermeyecektir. Değerli basın mensupları, yasa dışı bahis, sanal kumar, aileleri yıkan, gençlerimizi bağımlılığa sürükleyen, organize suç örgütlerinin finansman sağlayan çok yönlü bir tehdittir. Bu mücadele hedeflerimiz doğrultusunda yalnızca failleri yakalamak değildir. Suçun finansal kaynaklarını kurutmak, yasa dışı kazançlara el koymak, vatandaşlarımızı bu tehlikeden korumak da bizim amaçlarımız arasındadır. Banka hesaplarının ve GSM hatlarının suç amacıyla kullanılmasının önleme yönelik tedbirleri artırıyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bünyesinde bilişim suçları soruşturma bürolarını güçlendiriyoruz. Kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları, sosyal medya reklamları üzerinden kurulan para trafiğini yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızı hedef alan yasa dışı bahis ağlarının yalnızca görünen yüzünün değil, arka plandaki finansal organizasyonu ve suç gelirlerinin aklandığı kanalları da ortaya çıkarmakta kararlıyız. Değerli mesai arkadaşlarım, adalet hizmetlerinin kalitesi kadar vatandaşın hakkına zamanında ulaşmasını sağlamak da çok önemlidir. Geciken adalet, vatandaşın adalet duygusunu zedelemektedir. Dosyaların hedef süreler içerisinde sonuçlandırılması, gecikmeye neden olan sorunların zamanında tespit edilmesi ve soruşturmaların gereksiz yere uzatılmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın yıllarca süren dava ve soruşturma süreçleri nedeniyle mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Uzlaştırma, seri muhakeme ve basit yargılama usulleri sayesinde milyonlarca dosyanın daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağladık. Bu açıdan bütün başsavcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar uzlaştırma müzakeresi tamamlanan dosyaların %83'ü uzlaştırmayla sonuçlandırılmıştır. Seri muhakeme ve basit yargılama kapsamında ise yaklaşık 1.448.000 dosya karara bağlanmıştır. Masumiyet karnesini ve lekelenmeme hakkını korumaya yönelik düzenlemelerde soyut ve dayanıksız şikayetler nedeniyle vatandaşlarımıza gereksiz yere şüpheli sıfatı verilmesinin önüne geçtik. İhbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirmek kadar insanın şeref ve itibarını korumak da adaletin görevidir. Değerli yargı mensupları, hayata geçirmeyi planladığımız 12. yargı paketiyle yargılamaların hızlandırılmasına ve yargının daha etkin işlemesine yönelik bir kısım düzenlemeler getirmeyi planlıyoruz. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda zorunlu haller dışında iki duruşma arasındaki sürenin 3 ayı uzamamasını öngörüyoruz. Noterlik evraklarının doğrudan mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmesini sağlayarak inşallah bürokrasiyi azaltacağız. Bilirkişilik kurumunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz bilirkişilerin incelemesi nedeniyle yargılamanın uzamasını engelleyeceğiz. İBAN kiralama olarak bilinen ve banka hesaplarının suç örgütlerinde kullandırılması şeklinde gerçekleşen eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız. Kanun yollarını daha öngörülebilir hale getirecek, istinaf ve temiz denetimini daha da güçlendirecek dijital materyallere bulunan kişisel verilerin saklanmasına, imhasına ilişkin güvenceleri artıracağız. 12. yargı paketi daha hızlı, daha öngörülebilir bir vatandaş odaklı adalet sistemi kurma irademizin bir göstergesidir. Kıymetli yargı mensupları, teknolojik imkanları kötüye kullanarak vatandaşlarımızı mağdur eden nitelikli dolandırıcılık şebekeleri toplumun ekonomik güvenliğini tehdit etmektedir. Sahte yatırım platformları, telefon dolandırıcılığı, sosyal medya ilanları, ele geçirilen banka hesapları üzerinden işlenen suçlar karşısında başsavcılarımız hızlı hareket etmelidir. Bankaların, finans kuruluşlarının ve GSM operatörlerinin sorumluluklarını artıran tedbirleri hayata geçirdik. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ilave düzenlemeler yapmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bünyesinde bilişim suçları bürolarını güçlendiriyor, yargı mensuplarımıza dijital delil, kripto suçlar, yapay zeka destekli analiz alanlarında eğitimler veriyoruz. Amacımız yalnızca teknik kapasiteyi geliştirmek değil, çağın gerisinde kalmayan güçlü ve yargı refleksi oluşturmaktır. Değerli mesai arkadaşlarım, kadına yönelik şiddet aileye, çocuklara ve toplumsal yapımıza yönelmiş bir tehdittir. 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasına, koruma tedbirlerinin süratle alınmasına, mağdurların ikinci mağduriyet yaşamamasına, failler hakkında etkili soruşturma yürütülmesi bizim önceliğimizdir. Bu dosyalarda gecikmenin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmamalıyız. Çocuk adalet sistemimizin temelinde ise çocuğun üstün yararı bulunmaktadır. Bununla birlikte toplumda derin infial oluşturan ağır suçlar karşısında adalet beklentisinde göz ardı edemeyiz. Amacımız yalnızca cezalandırmak değil, çocukların yeniden suça sürüklenilmesini önlemek, eğitim ve rehabilitasyon imkanlarını güçlendirmek, onları suç ortamlarından uzak tutmaktır. Çocuk mahkemelerini, çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk bürolarını ve çocuk adalet merkezlerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Kıymetli meslektaşlarım, Alo Adalet hattı ile vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve karşılaştıkları sorunları doğrudan iletebilecekleri daha erişilebilir bir sistemin hazırlıklarını yapıyoruz. Çünkü vatandaşın sesini duyan, mağduru yalnız bırakmayan ve sorunlara zamanında çözüm üreten bir adalet sistemi ancak güven verir. Hedefimiz yalnızca dosyaları soruşturmak değildir. Hedefimiz mağdurun kendisini yalnız hissettirdiği, vatandaşın hakkını zamanında kavuştuğu, suçlunun cezasız kalmadığı, adalet olan güvenin güçlendiği yargı düzenidir. Yargı reformunu dönemsel bir çalışma değil, sürekli bir iyileştirme süreci olarak görüyoruz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, adaletin gerçek teminatı insan unsurudur. Sizlerin bilgi, birikim, cesaret, vicdan ve yüksek sorumluluk anlayışı adaletin terazisini dengede tutan en önemli güçtür. Adalet Bakanlığı olarak görevimiz yalnızca politika belirlemek değildir. Sahadan gelen sesi dinlemek, ihtiyaçları doğru tespit etmek ve çözümleri sizlerle birlikte geliştirmektir. Bu toplantımızın temel amacı da budur. Sorunları açık yüreklilikle değerlendirmek, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve adalet hizmetinin kalitesini daha da yükseltmek, sizlerin tecrübesi, önerisi, gayreti ve reformlarımızın başarıya ulaşmasında vazgeçilmezdir. Her birimizin görev yaptığı şehirde, adliye ve makamda ortaya koyduğu çalışma, milletimizin adalet duygusuna doğrudan temas etmektedir. Unutmayalım ki, adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında ve vatandaşın gönlünde karşılık bulmaktadır. Değerli mesai arkadaşlarım, Sözlerime son verirken son günlerde kamuoyunun gündemine yer alan sivil toplum faaliyetleri kapsamında toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar üzerine yürütülen adli soruşturmaya da değinmek istiyorum. Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda devletimizle omuz omuza çalışan şeffaf ve hesap verilebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Yine yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir. Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk içinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde kamu düzenini korumaya, sivil toplum alanında şeffaflığı, hesap verilebilirliği, güçlendirme ve milletimizin emanetine sahip çıkma iradesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vesileyle adaletin tecellisi için gece gündüz demeden çalışan hakim ve cumhuriyet savcılarımıza, adalet teşkilatımızın bütün mensuplarına teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık efendim. Kaldığımız yerden devam edelim. Ekonomi başlıklarıyla devam edeceğiz. Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ata Özkaya da bizimle birlikte. Ata Hocam günaydın. Sizler de hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın, hoş bulduk. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hoş geldiniz hocam. Selamlar.
3: Hoş bulduk Mustafa Bey.
1: Süremiz biraz daralmış oldu ama şöyle bir altınla başlayalım Ata Hocam dilerseniz. Altın %0,86 düşüşle 4025 dolara geriledi. Altında yıl sonuna kadar nasıl bir grafik görmek mümkün olur hocam? Neler söylersiniz? Hangi seviyelere ulaşır? Daha önce gördüğümüz zirveler gibi zirvelere gelir mi altın?
3: Altın için savaşın artık dinmesi gerekiyor. Yani bu aralarda Trump hükümetinin alevlendirdiği bir savaş çatışma çizgisinden çıkılması, sükunete geçilmesi gerekiyor ki bundan sonra da ABD Merkez Bankası'nın faizleri arttırmamasına piyasanın inanması gerekiyor. Bu koşullar sağlanmadan altının yükselmesi önünde büyük bir engel var. O da faizlerin yüksek kalacağına dair beklenti, bu da enflasyonun yüksek kalacağına dair beklentiden kaynaklanıyor. Bunun da sebebi savaş sebebiyle artan petrol fiyatlarının etkisi. Dolayısıyla bu zincir kırılırsa ABD'de enflasyon dineceği ya da küresel enflasyon dineceği düşüncesi hakim olursa, ara ara bu oluyor, gerçekleşiyor bildiğiniz gibi. O aralarda haftalık altında %1'lik bir kıpırdanma görüyoruz ama söylediğiniz artış, yani 5000 dolarlara gelmesi ancak uzun dönemli bir düşük faiz beklentisinden kaynaklanması gerekiyor. Aksi takdirde yatırımcılar faiz getirisi olan enstrümanlara yöneliyorlar. Çünkü altının böyle bir sabit getirisi yok bildiğiniz gibi. Kıyaslandığında yüksek faiz getirisi tercih ediliyor. Tabii burada şu da var. Enflasyon beklentileriyle beraber ABD ekonomisine olan güven ve ABD hükümetinin borçluluk seviyesi de arka planda altına olan eğilimi etkileyebiliyor. Çünkü ABD hükümetinin küresel ölçekte uyguladığı güvenlik politikalarıyla bazı hükümetlerin dünya genelinde ABD'nin yaptırım yapabileceği, dolar kullanımında ABD'nin bunu bir güvenlik meselesi haline getirebildiğini gördüğü için hükümetler, merkez bankaları da altın rezervlerini güçlendirmişti ve bu süreç de halen devam ediyor bildiğiniz gibi, ama bu 4000 dolarlık seviyeyi 5000'lere çıkarmak için yeterli bir talep değil. Çünkü fiyatın oynaklığı ve günlük fiyat hareketleri daha çok büyük yatırım havuzlarında gerçekleşiyor. O yüzden ABD ekonomisine güven ve onun borçluluğunu çevirebileceği algısının da biraz bozulması gerekecek, evet. Altının fırlaması için. Yani bunu, evet, bahsettiğiniz o hızlı yükselişin gerçekleşmesi için bazı koşullar gerekli. Bunlar şu an için ortada henüz yok.
1: Evet Ata Hocam, teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenliyor. Kulak verelim.
4: Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmemiz kısa süre önce ev sahipliğini yaptığımız NATO Ankara Zirvesi'nin hemen ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir anlam taşımaktadır. NATO zirvesinde müttefikler olarak Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine yönelik güçlü mesajlar verildi. Türkiye savaşın ilk gününden beri Ukrayna'ya hem siyasi hem de askeri destek vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO liderler oturumunda belirttiği üzere Türkiye olarak Ukrayna için önceliklendirilmiş ihtiyaçlar listesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Zirveyi müteakiben malumunuz olduğu üzere bu hafta başında Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katıldım. Burada da Ukrayna'ya desteğimizin farklı veçelerini muhataplarımızla ele alma imkanımız oldu. Bildiğiniz gibi Türkiye savaşın başından bu yana iki tarafla da doğrudan temaslarını sürdürmektedir. Geçtiğimiz ay Moskova'ya gerçekleştirdiğim ziyarette savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik telkinlerimizi bir kez daha ilettik. Onlardan da görüşlerini alma imkanımız oldu. Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, savaşın başından bu yana dikkat çektiğimiz üzere çatışmanın yayılması riski halen önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmakta ve çeşitli şekilde bu tırmanmaları görmekteyiz. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz. Diğer taraftan Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz her geçen gün daha da derinleşmekte. Türk şirketleri devam eden savaşa rağmen Ukrayna'daki faaliyetlerini sürdürmekteler. Firmalarımızın yeniden imar başta olmak üzere Ukrayna'nın toparlanma ve ekonomik gelişim süreçlerine savaş sonrası dönemde de katkı sağlayacağına eminiz. Bu çerçevede az önce değerli meslektaşım da ifade ettiler. Ukrayna ile Türkiye arasında 2022 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının benim ziyaretimden bir gün önce Ukrayna parlamentosunda onaylanmasını ve anlaşmanın yürürlüğe girmesini de büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Emeklerinden dolayı değerli meslektaşıma da burada çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayla zaten aramızda var olan dinamik ticaret işbirliğinin çok daha ileriye taşınacağını, hatta savaş sonrası dönemde Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkilerinin stratejik bir seviyeye yükseleceğini, sadece iki ülke arasında değil,

0: bağlantısallık imkanları da kullanarak bölge için bölgemizin dışındaki diğer ticaret ortaklarımız için de büyük fırsat sunacağına inanıyorum. Çünkü Ukrayna büyük bir tarım arazisine ve sanayi alanına sahip bir ülke. Türkiye'nin de benzer kabiliyetleri, yetenekleri ve imkanları var. Bunların güzel şekilde işbirliğiyle kullanması halinde gerçekten muazzam bir ekonomik potansiyel üreteceği ortada. 2025 yılı itibariyle savaş şartlarına rağmen 6.6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizin, ben inşallah savaştan sonra bu serbest ticaret anlaşmasının da etkisiyle çok daha yükseklere çıkacağına inanıyorum. Bu arada enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi ilerletmeye büyük önem veriyoruz. Ukrayna'nın enerji güvenliğine ve mal tedarikine katkıda bulunmanın en güvenilir ve en etkin yolunun Türkiye'nin gelişmiş altyapısından yararlanmak olduğuna inanıyoruz. Ukraynalı arkadaşlarımız da bunun farkındalar. Bölgedeki diğer ortaklarla da işbirliği içinde bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ukrayna ile ilişkilerimizde iki ülke arasında köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız biliyorsunuz bizim için müstesna bir yere sahiptir. Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyor, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her daim Kırım Tatar soydaşlarımızın arkasında olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Değerli basın mensupları, bugün mevkidaşımla açıkçası sadece yani devam eden savaşı ve ikili ilişkileri değil, biraz da bu konuların dışına çıkarak Orta Doğu'da ne oluyor, devam eden şu anda İran'da müzakere var mı yok mu, savaş yeniden başlıyor mu başlamıyor mu, o konuları ele alma imkanımız oldu. İfade ettiği gibi Suriye'de dahil olmak üzere Körfez'e giden ticari yollardan Ukrayna'nın katılımı ve yeni bağlantısallıkta bu imkanları hep beraber nasıl kullanabiliriz, onları değerlendirme imkanımız oldu. Türkiye, Ukrayna'da uluslararası hukuk temelinde adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması için öncü ve etkin çabalarını bundan sonra da sebatla sürdürecektir. Sözlerime son verirken gösterdikleri hüsnü kabulden dolayı değerli dostum, mevkidaşım Sayın Sibiha'ya bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İlginiz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim. And we will have a few questions from starting with the Turkish media TRT World, please. Yes.
2: Thank you very much, Jafer Aslan, TRT World. Sayın Bakanım Hakan Fidan, size bir soru olacak. Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında yeni bir müzakere turuna ev sahibi yapmaya hazır olduğuna defalarca ifade etti. Peki bugünkü temasların ardında bu hedefe biraz daha yaklaştınız mı? Bir de Bakan Sabiha, size de bir soru olacak. Ukrayna'nın perspektifinden Rusya ile müzakerelerin gerçekçi hale gelebilmesi için hangi koşullara oluşması gerekiyor? Teşekkür ederim.
0: Değerli arkadaşlar, önemli bir soru. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu savaşın başından beri çok ilkeli bir tutumu var ve biz de bunu dış politikamızın aslında asıl mihenk taşı yaptık. Savaşın kazananı olmaz, barışın da kaybedeni olmaz ilkesi esas itibariyle onun vizyonunu ifade etmekte. Tabii ki savaşı ortaya çıkartan sebepler inanılmaz derecede karışık. Ve özellikle burada Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit altında olması meselesi, Ukrayna'nın haklı bir direniş içerisinde olması savaşı başka boyuta taşıyor. Şimdi burada savaşın 21. yüzyılda Avrupa'da 5 yıl konvansiyonel bir savaşın giderek daha yıkıcı bir şekilde devam etmesinin hiçbir izahı yok. Giderek daha büyük yaygınlaşma riski de gösteren bir savaş. Hem coğrafi olarak hem yeni hedefleri içeren maalesef altyapılara doğru yönelmek durumunda, hem de yeni, Allah korusun, silah çeşitleri.

0: güçlerinin devreye sokulması bu yayılma riskini artırıyor. Dolayısıyla barışa bizim her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz Ukrayna'ya desteğimizi sürdürürken diğer yandan sayıları çok az olan birkaç ülke olarak her iki ülkeyle de temaslarımızı barış yönünde artırıp ne yapılabilir konusunda çok ciddi bir çaba içerisindeyiz. Ben kendilerine görüşlerini benimle paylaştıkları için açıkçası bir şekilde çok teşekkür ediyorum. Moskova ziyaretimde de orada da samimi görüşlerini Rus tarafından dinleme imkanım oldu. Ben burada yaptığımız analizleri hem Amerikalı mevkidaşlarımıza da paylaşma imkanımız oldu ki çünkü onlar da biliyorsunuz arabuluculuk işindeler. Gözlemlerimizi iki tarafa da aktarıyoruz. Yeni bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? Onunla ilgili yeni stratejik arayışlar içerisindeyiz. Yeni fikirler var. Onları masaya yatırıyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum. İstanbul formatına baktığınız zaman değerli arkadaşlar, tarafların çeşitli branşlardaki yetkililerinin karşılıklı bir araya gelip gerçekten hem kendi işlerinde bir şeffaflık sağladı, hem de kendi aralarında birbirleriyle bir şeffaflık sağladı, direkt müzakerelerin olduğu çok güzel görüşmeler gerçekleşti. Aynı türden görüşmelerin kesintisiz şekilde devam etmesi önemli. Yani savaşın devam ediyor olması aslında görüşmelerin bu formatta devam etmeyeceği manasına gelmez. Tabii ki İstanbul görüşmelerinden sonra biliyorsunuz Amerikalı müzakereciler devreye girdiler. Onlar daha nihai sonuç alıcı bir şey yapılabilir mi? Onunla ilgili uğraştılar. Ama bugün itibariyle maalesef halihazırda savaş devam ediyor ve gittikçe tırmanma riski var. Biz çabalarımızı devam ettireceğiz çünkü birilerinin çabayı devam ettirmesi gerekiyor. Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Tarafları destekleyen diğer aktörler tarafından, yani Avrupalılar tarafından, Amerikalılar tarafından da, Çin tarafından da altı çizilerek söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aslında uluslararası niyetin ve iradenin olduğu bir konunun bir yerde pratiğe dönüşmesi gerekiyor. Bazı tıkanıklıkların aşması gerekiyor. İşte Türkiye tam da burada bu tıkanıklığı aşmada hem zihni stratejik bir rol oynayarak hem de pratikte olayları uygulamada hayata geçirerek ben inşallah yakın gelecekte iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Burada barış için emeği geçen bütün katkı sunan taraflara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
1: Мы витаем зусилля.
2: Türkiye'nin özellikle barışa giden yolda sergilenen bütün çabalara çok kıymet veriyor. Özellikle Sayın Bakan Fidan ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat emeklerini biliyoruz. Barışın daha hızlı bir şekilde erişilmesi konusunda Ankara'nın küresel diplomasi merkezlerinden biri olduğuna inanıyorum. Ve bugüne kadar Ankara özellikle tahıl koridorunun yürürlüğe girmesi savaşın başındaydı biliyorsunuz ve sonrasında da müzakereler için önemli bir platform oldu ve birçok bir dizi önemli görüşme gerçekleştirildi Türkiye'de ve bizler şunu da görüştük. Bu rolün daha önümüzdeki süreçte de devam etmesi ve bizler de müzakerelerin ve özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek potansiyel görüşmenin Türkiye'de olabileceğini ifade ediyoruz. Biz bu fikre destek veriyoruz ve Türkiye tarafına bunu, bu sorumluluğu almaya, bu misyonu gerçekleştirmeye yönelik niyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve genel olarak da konuşmak gerekirse yeni dinamikler barış sürecine ilişkin sadece bu görüşme sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik

0: katabileceğine inanıyorum. Ukrayna tarafından sizin sorunuza cevap verirken bizler gerçek tekliflere sahip. Biz bu savaşı nasıl bitirebileceğimize ilişkin Ukrayna barış istiyor ve bizler bütün barış çabalarına yönelik Amerika tarafının katılımı da artık Avrupa'nın da yeni bir rol oynayacağına inanıyoruz. Ukrayna olarak ateşkese hazırdır. Biz bunu da birçok defa bu sinyali ilettik. Ve hem partnerlerimiz aracılığıyla hem de bizzat ifadelerimizde ateşkese erişilmesi Zelenski ve Putin arasındaki gerçekleşecek görüşmenin de önemli bir temeli olabilir ve bu görüşmede Türkiye'ye de olabilir demiştik. Putin için durum daha da kötüleşmekte. Ukrayna cephe hattındaki pozisyonunu güçlendirmiştir. Asimetrik operasyonlarında, Rusya Federasyonu topraklarında yürüttüğü çalışmalarında giderek daha da fazla başarıya ulaşmaktadır ve bu olaylar bütünü ve kombinasyonu bizim müzakere pozisyonumuzu da güçlendirmektedir. Bu nedenle olabildiğince hızlı bir şekilde diplomasiyi devreye sokarak bu savaşı bitirmek için müzakere masasına oturmalıyız. Ukrayna kanalından soru. Elvina Seyitbulayeva ve şu an sorum iki bakana da olacak. Rus saldırılarına ilişkin Sayın Andriy Bey, Ukrayna'nın Karadeniz güvenliğine yönelik bakışı nedir? Ve sürekli devam eden Rusya'nın saldırıları da değerlendirdiğinizde ve Sayın Fidan, Karadeniz'de Rusya'nın limanları, Türk bayraklı gemileri vurduğunu görüyoruz. Rusya Federasyonu'ndan bu konuya ilişkin bir sinyal var mı? Bu suçun işlenmesinin durduracağına ilişkin bir durum var mı? Türkiye barışçıl çabaları konusunda da Ukrayna'da kendi silahlı birliklerini Ukrayna'da yerleştirmeyi düşünüyor mu? Kırım Tatarlarına değindiniz. Kırım Tatarları maalesef Rusya tarafından çok ciddi eziyetlere maruz kalmak ve bu noktada uluslararası hukuk ciddi bir şekilde ihlal edilmektedir. Kırım Tatarları daha güvenli yerlere tabii ki de ayrılabilirler ama bu 2000 yüzlerce yılı aşkın süredir devam eden zulme ilişkin adaletin sağlanmasına götürmez bu. Bu bir çözüm değildir. Siz ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden itibaren Karadeniz'deki güvenlik mimarisi neredeyse tamamen imha edilmiştir. Ve bu güvenliğin yeniden inşa edilmesine ilişkin Karadeniz bölgesinde atılması gereken en önemli adım Kırım'ın işgalden kurtarılmasıdır. Bizim güvenliğimiz, Karadeniz'deki güvenlik birbirinden ayrılmaz bir bütündür ve Ukrayna'nın ve Türkiye'nin bu konudaki rolü de birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Karadeniz güvenliğinin dengesini sağlamalıyız yeniden. Türkiye günümüz itibariyle bu konuda NATO'nun en güçlü devletidir. Karadeniz'deki varlığıyla, deniz filosuyla birlikte Ukrayna'da benzer şekilde denizdeki kuvvetini göstermiştir. Ukrayna teknolojisinin etkisini göstermiştir ve Karadeniz Rus Karadeniz filosunu Ukraynalı askerlerin adanmışlığı ve bu teknolojilerimiz sayesinde etkisiz hale getirebildik. Bu nedenle bizim Türkiye ile olan etkileşimimizin daha da güçlendirilmesini umuyoruz. Karadeniz'e bir an önce seyir güvenliğini geri getirmeliyiz. Ukrayna için hayati önem taşımaktadır. Çünkü tam da Karadeniz üzerinden Ukrayna ürünlerinin ihracatı sağlanmaktadır. Rusya bizim limanlarımızı terörize ederek yabancı bayraklı gemilere ve bizim gemilerimize saldırarak aslında uluslararası topluma da bir çağrı göndermektedir. Ve bu devlet seviyesinde bir terörizm eylemidir. Bu nedenle bizler ve Ukrayna Devlet Başkanı ile birlikte Uluslararası Deniz Örgütü ile de görüşmelerde bulunduk ve burada biz de özellikle Uluslararası Deniz Örgütü'nün temsilcilerinin sürekli bir izleme, monitoring yapmasını rica ettik. Çünkü bu işlenen suçlara yönelik bir sorumluluk getirilmelidir. Uluslararası toplumun ve kuruluşların bu konuya yönelik tepkisi net olmalıdır. Ve bu noktada hem Ukrayna güçlendirilirken hem de suçlular cezalandırılmalıdır. Bu söz konusu Uluslararası Deniz Örgütü İzleme Komisyonu güz döneminde söz konusu eylemi başlatacaktır, faaliyetleri başlatacaktır.
1: Değerli basın mensupları, yani beyanımda da ifade ettim. Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti ve ticari güvenlik hayati derecede önemli. Bunu Moskova ziyaretim esnasında Rus tarafıyla da görüştüm. Burada değerli meslektaşımla da görüştüm. Bugün gün boyu yapacağım görüşmelerde de gündeme getireceğim. Bu bizim için önemli bir husus. Karadeniz ülkeleri için önemli bir husus. Esas itibariyle biliyorsunuz savaş devam ederken hem bizim hem Birleşmiş Milletler'in bir teklifi olmuştu. Savaş bütün alanlarda devam ediyor ama iki alanı buradan ayıralım ve taraflar burada belli bir taahhüte bağlı kalsınlar. Neydi o alanlar? Enerji güvenliği ve Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti, bununla da tahıl güvenliğinin garanti altına alınmasıydı. Bu alanda özellikle biliyorsunuz tahıl anlaşması yapılarak 2 sene önce bir kısmi başarı elde edildi ve bu süre içerisinde gerçekten dünya pazarlarına serbest bir şekilde Ukrayna tahılı da gitme imkanı buldu. Bu sadece fiyatları etkilemede kalmadı. Aynı zamanda Afrika'da dahil birçok yerde gıda güvenliğine çok ciddi bir katkıda bulundu. Şimdi Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Biz tekrar asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda savaş moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masadadır. Tarafların dikkatine. Ukrayna tarafı bu konuda gerçekten ciddi bir anlayış birliği içerisinde. Diğer taraftan Türkiye'nin hani olası askeri katkıları nasıl olabilir sorusu tevcih edildi. Burada şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de şu anda tartışılan belgelerde güvenlik garantileri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri. Bu güvenlik garantilerini biliyorsunuz verilecek kara, deniz, hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta. Bu konuda bir soru da Kırım'la ilgiliydi. Yani Kırım konusunda da bizim duruşumuz baştan beri belli biliyorsunuz. Yani Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Türk dünyasının bir parçası Kırım Tatarları, sadece biz değil bütün Türk devletleri de bu konuda hassasiyet taşımakta. Bu konuda Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Söylediğiniz gibi belli hukuksuzlukların olması bizi gerçekten derinden etkiliyor. Bazı Kırım Tatarları liderlerinin hapishanede olduğunu biliyoruz. Bunların da açıkçası çıkarılması için Rus tarafıyla müzakerelerimiz devam ediyor.
2: And the next one goes to TV 100 Turkish media, please. Yes. Thank you. Please keep
3: thank you very much. Thank you. Merhaba, Ahmet Yeşiltepe ben. Türkiye'den TV 100 dış haberler müdürüyüm.
4: Öncelikle bu zor günlerde bizleri en güzel şekilde ağırlayan Ukrayna hükümetine ve Ukrayna halkına içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten zor günler.

0: Nerede yaşıyorsunuz? Dün akşam da bulunduğumuz otelde patlama sesiyle uyandık geç saatte ve gördük durumu. Yani tecrübe ettiğimiz bir durum. O yüzden tekrar geçmiş olsun dileklerimizi de sunmak isterim. Şimdi NATO zirvesinin ve Paris'te gerçekleştirilen son diplomatik temasların ardından Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye'nin aktif diplomasi girişimini sürdürmeye devam ediyor. Tabii bu çerçevede geçtiğimiz yılda ben de bu heyetteydim. İkinci kez ülkenizi ziyaret ediyorum bu vesileyle. Ukrayna'ya, barışa biraz daha yakınlaştırabilecek yeni bir diplomatik fırsat ya da bir müzakere zemini oluşturmak amacıyla burada olduğumuzun farkındayız hepimiz. Ukrayna özellikle toprak bütünlüğü konusunda yeni bir yaklaşım sergiler mi? Böyle bir süreçte Türkiye'nin arabuluculuğu rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha somut ifade etmek istiyorum. Gelinen noktada yeni bir anlaşma ya da yeni bir arayış zemini, Sayın Dışişleri Bakanımızın ifade ettiği şekliyle İstanbul süreci başlayabilir mi? Buna hazır mısınız? Özellikle toprak bütünlüğü konusunda bir takım yani tavizler ve ifadesi doğru olmayabilir belki ama yeni bir yaklaşım içerisinde olabilir misiniz? Son olarak Sayın Hakan Fidan'a, Sayın Dışişleri Bakanımıza sormak istiyorum. Yani bir yıl öncesine kıyasladığımızda bugün ateşkese ya da kalıcı bir barış anlaşmasında daha yakın olduğumuzu düşünüyor musunuz? Ya da şöyle söyleyelim, kalıcı barışın ya da ateşkesin önündeki en büyük engel sizce nedir? Buraya bir parantez açmak isterim son olarak. Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği açısından dediniz ama yaklaşık bir saat kadar önce gölge filo olarak nitelendirilen Rus gemilerine ait iki tankerin Ukrayna Ulusal Güvenlik birimleri tarafından vurulduğu yönünde de bir haber vardı. İki tarafında Karadeniz'de seyir sefer güvenliğini önemsemesi gerektiği hususu çok önemli tabii muhakkak. Bunun da altını çizmek istedim. Tekrar çok teşekkür ederim nazik misafirperverliğiniz için.
1: Дякую вам за ваше запитання. Украина уже проявила достаточно
2: birçok kez siyasi diplomatik iradesini ifade etti ve şartsız koşulsuz ateşkesi kabul edeceğini söyledi. Bizim en yakın müttefiklerimizle birlikte başta ABD olmak üzere ortaklaşa hazırladığımız bir argüman paketimiz var ve diplomatik yollarla da bunu görüşmeye hazırız. Bizim için biz şunu gözlemliyoruz. Bu durumun askeri olarak çözülmesi ve sonlanmasına ilişkin, Rus saldırganlığının sonlanmasına ilişkin bir perspektif görmüyoruz. Bu nedenle diplomasi zamanı diyoruz. Ve elbette bizler sadece değerlendirmiyoruz ve aynı zamanda Türk tarafına başvuruyoruz ve Türkiye'nin bu katkılar konusundaki rolünün devamı konusunda ek bir platform veya ana platform olarak değerlendirmek istiyoruz. Sayın Fidan bizzat olarak bu konuda çok önemli network'e sahip, hem Rus tarafıyla, Rus temsilcileriyle bizim de bugün çok samimi bir görüşmemiz oldu ve bu da bize aslında yeni anlayışa ulaşmamıza yardımcı oluyor. Gelecekteki adımlarımıza yönelik ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bir kez daha tekrarlamak belki de Ukrayna hiçbir zaman herhangi bir formülasyonu, girişimi kabul etmez. Ukrayna toprak bütünlüğü veya egemenliğini zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez. Bu nedenle Sayın Fidan'a da bu konudaki net tutumu için teşekkür ederim. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik desteğinden ötürü bu konudaki ilkeli davranışınız bizim için çok kıymetli ve özellikle de Kırım'a ilişkin tutumunuz çok değerli. Teşekkür ederim.
1: Arkadaşlar, tabii savaşın başından beri belli aralıklarla sürekli gelmekteyim buraya. Maalesef yani savaşları gözlemleme, analiz etme ve biraz da tabii içinde bulunma durumdan dolayı tecrübe sahibi olduğumuz için yani kötü senaryolarda neler olabileceğini analiz ettiysek onları görüyor olmaktan da ayrıca üzüntü duyuyoruz. Belli oranlarda tabii yaygınlaşma var. Bunu da az önce ifade ettim. Bu bizi gittikçe daha da endişeye sevk ediyor. Ama diğer taraftan da tabii savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye. Şu anda savaşta ulaştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz.
3: І суспільне, будь ласка, дуже коротко, якщо можна. Суспільне.
2: Ve çok kısa Ukrayna basından bir soru daha lütfen.
4: Дякую дуже за можливість. Ірина Гуц,
2: Суспільне. Ірина Гуц, Суспільне. Sayın Sibiha'ya sorum olacak. Türkiye ile savunma sanayinin hangi alanda daha da genişletebileceğini düşünüyorsunuz? Ve Sayın Fidan, bir ay önce Moskova'daydınız. Size göre Rusya ne derecede görüşmeye hazır ve hangi şartlarda bu görüşmeleri başlatabilirler? Rus tarafından neler duydunuz?
5: Це взаємовигідні перспективи. Так, ця сфера завжди любить тишу, але чітко можу вам сказати, що той унікальний
2: Ukrayna'nın savaşta elde ettiği benzersiz deneyim sayesinde gerçekten de Ukrayna'yı çok güçlendirdi. Ukrayna güvenlik müttefiki olarak hem Karadeniz'de hem de diğer hem Türkiye için hem de diğer ülkeleri için önemli bir partner haline geldi. Savunma sanayi alanında ki ortak komisyonumuzun oturumlarını güncelledik. Onların net bir görüşü var. Bütün bu çalışmalar aktif bir şekilde sürdürülmekte ve çok çok fazla perspektife ve geleceğe yönelik vaat edici bir işbirliğine sahibiz. Devam edeceğini umuyorum. Teşekkür ederim.
1: Moskova'da yaptığım temaslar esnasında özellikle Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada iki tane husus var. Birincisi, gerek aracılı gerek aracısız, yani konuşma konusunda nerede duruyorsunuz ki bu zamana kadar biliyorsunuz liderler hariç, Sayın Zelenski ile Sayın Putin hariç, her iki taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi, müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalınan genel çerçevenin, yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler. Tabii burada Ukrayna için kabul edilemeyecek hususlar var. Bu genel çerçeve mevcut şartlar altında nereye evrilebilir, ne olabilir? Aslında müzakerecilerin şu anda üzerinde çalışması gereken konu bu. Benim tabii her iki tarafta da gördüm, az önce de ifade ettim, her iki tarafında acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
3: Дякую, панове міністре, дякую медіа. На цьому завершуємо. Дякую.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar herkese, dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Dünya barışı için çabalarımız devam ediyor.
1: Evet, devam ediyor.
0: Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Kiev'de olduğunu ve Ukrayna

0: mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenlediğini söylememize gerek yok. Günün manşetindeki bu gecikme o ortak basın toplantısından kaynaklı. Çaba için barış için çaba göstermek güzel bir şey.
1: Tabii hocam, tabii güzel bir şey. Bir de şu var, yani mesele şu. Sen nesin?

0: Rusya'yla savaşlı ülke arasındaki yani bir köprü olma vaziyeti, bilmem arabulucu falan, bunlar bizim için çok uzakta hocam. Bunlar bizim Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüton. Yok bunlar böyle. Böyle bir galaksi yok yani. Bunu kendi ülkemin, ben niye, ya ben ülkemi her haliyle sevdim. Değil mi?
1: Evet.
0: Biz ülkemizi darbeler zamanında da sevdik. Sevmekten vazgeçmek başka bir olmaz. Ülke bizim. Anladın mı? Yani ama bunlar gibi yapmadık mesela. Bu ne yapıyor bunlar? Bunlar, "Aa ben bu kararı sevmedim. Ha Ankara'da yargıçlar var. Aa bu karar çok güzel. Bu değil. Hemen işiyorum. Affedersin. Cami de var hem de." Biz böyle yapmadık. Fark o. Fark bak, burada direnişli bizim sevgili Murat Özer. Bu direnişin içinde olanlardan. Çünkü o tam o nesil oraya tekabül ediyor. Direndiler ama ya yani yüreğiyle direndi insanlar. Kırıp dökmediler hiçbir yerde. O alçaklar, o Türkiye'de çağdaş demokratik laik Türkiye diye bağırıp ordu geriye çağıran alçaklar,
1: Evet.
0: alçaklar sadece bizim gençlerimizi yerde süründürdüler. Olay bu kadar basit. Biz hep sevdik ve bir şey yapmadık. Şimdi böyle bir ülkeden düşün, böyle bizim iddiamız ne? Ya bir rahat rahat bir işte sağ tarafa gümüş yüzüğü takabilir miyim? Sakalımda, ben ki ben üniversitede Marmara İlahiyat'ta ilk girdiğim sene üniversite sakal eğilimi yapmış bir insanım. Şimdi hatırlatmıyor uzun mesela. Eylem yaptık yani hep beraber üniversite dönemlerimizde.
1: Seni
0: Tabii yap, yap, tabii, tabii, tabii, tabii, yap. Girmek için
1: militan
0: yahu. Baktım yurtta adam. İstanbul'da değil adam. Başka yerden geliyor. Buradan buraya atlıyoruz. Bak Rusya'ya karşı. Bak biz 80 darbe çocuğuyuz ya. Dedim ki ya girsiniz içeri. Dediler ki işte şu anda bu sakalları kes dedi bir tanesi falan filan. Bu oldu, yaşandı. İsim vermeyeceğim, o zamanki dekanın hatasıydı tabii. Ondan sonra dedim ki, hüzünlendi çocuk, dedim ya ne olacak, gel çıkalım dışarı, sen de tavla atalım dedim, espri yaptım adama. Oraya kadar bende bir şey yok. Ondan sonra çünkü kapı kapanmış. Ya dedi, o değil de ya bu çocuk güneyli bir çocuk. Ve babası ancak karpuzu satacak da para gönderecek, çocuğu okutacak. Yurt dedi uzak da dönecek otobüs para, bir tane harcamış oldum otobüs biletimi dedi.
1: Ya.
0: Burada tahrik oldum.
1: Madem
0: Ha, ondan
1: almayacaktınız.
0: sonra hep koyduk o bariyere tekmeyi. Hep beraber. Daldık içeri.
1: Çok kral hareketmiş
0: Ha,
1: ya.
0: tabii daha neden dedim ya bırak. Ya, enteresan.
1: Sakal için almadılar değil
0: Enteresan.
1: mi?
0: Benim de okumaya niyetim yok. Yani, olaya sadece eylem açısından katıldım. Bu yaşanmış bir hadisedir. Tarih de oradadır. Yaşayanlar hepsi hayatta zaten
1: Peki.
0: yaşa. Neyse. Ya ben bununla uğraşıyorum kardeşim. Rusya nedir? Rusya nedir lan? Ne Rusya? Nerede bu? İyidir mi? Hani bir kutup ayısı var, o mu? Kim? Brejnev mi?
1: Doğru ya.
0: Ya ulan Rusya ya kim ya? Ya sen sadece şusun. NATO'nun bir maşası. Önce sana gelip seni yesinler. Hani askerde vardır ya. Profesyonel olmayan da öne sürersin ki ondan önce gitsin. Profesyonel askerler arkadan düşmanla savaşsın. Önce bir zayiat verirsin. Bu savaş zayiatıdır. Ondan daha beteriz biz yani. Yani sen Avrupa'dan bilme. Şimdi bakıyorsun işte Ukrayna, benim dışişleri bakanım Rusya'nın savaştığı ülkeye, Ukrayna'ya gidiyor. Orada bir ortak açıklama yapıyor. Diyor ki benim onunla da aramayayım. Bir dakika dur.
1: Geçen ayda
0: Arkadaş.
1: oradaydım diyor.
0: Savaşmayın. Siz kardeşsiniz diyor. Kim diyor? Şimdi bu olayın küçük parçası, biz daha bundan birkaç hafta önce, 10 gün önce NATO diye bir zirveye ev sahipliği yaptık. NATO ev sahipliği. Ben, bizim ülke, benim liderim, Cumhurbaşkanı. Yani biz ray, İzmir marşı, içelim hop beraber falan. Çağdaş'a çıkmış. Benim reisim gelmiş. Rahatlattı, söylüyorum bunu. Böyle bir yürümüş. O nasıl yürüyeceğini de öğretiyor insanlara.
1: Mitsotakis de abartmış, onu
0: Yok.
1: taklit
0: Yok, ben
1: edebilir.
0: şey
1: Tamam, bel
0: zannediyorum.
1: fıtığı
0: Bel
1: diyorsun.
0: fıtığıdır diye
1: İhtimal
0: düşünüyorum. Orada
1: olur.
0: İngilizcesi disk bulging ya da bel fıtığı, neyse.
1: Peki.
0: Şimdi ben bu farklı bana tamam alıştım ben artık, tamam alıştım. Ama hala ne zaman görsem hala bu mukayese yapmak zorunda kalıyorum. Ben neredeydim? Ben bu ülkede yaşamak işte işte efendim öğretmenlerimiz, değerli öğretmenlerimizin hafta sonu pazarda özellikle o şey maydanoz ve salatalık işte ve
1: Limon.
0: limon sattığı bölge. Çünkü geççi kaçak yapıyor bu işi. Satıp da çocuklarına birer ekmek götürmek için hafta sonu çalışan öğretmenlerin olduğu dönemden gelmeyi. Diyecekler ki ya dünya böyle zaten gelişiyor. Ulan gelişseydiniz ya. Ne demek dünyası gelişiyor? Salak mısınız siz? Kimi kandırıyorsunuz? Şunu anlatamıyorum insan. Yani bu işi o zaman böyle böyle değil hocam. Siz aynen bir şunu söyleyeyim bak. 1979'da örnek de çok kıymetli bir örnek veriyorum. 1979'da Cilve Gürses'in kapısı Hatay Reyhanlı'da okuyorum. Hocam bak ben neler bak nerede neler. Bir önceki sene Sibirya'daydım. Yok şaka yapıyorum. O şaka. Ama bu
1: Tamam.
0: gerçek. Okuyorum. Suriye kanalını izliyoruz. Suriye. O zaman
1: Yıl kaç dedin abi?

0: 69 darbeden bir sene önce. Suriye o zamanki devlet başkanı Hafız Esed, şimdiki Esed, o kaçak Esed'in babası. Antenleri çeviriyoruz. İki tane kanalları var. Birisi renkli. Renkli. Bir tanesi devlet kanalı. Gerçi hepsi devlet kanalı. İki kanalı var.
1: Suriye'de 79'da.
0: Suriye'de, 79'da. Ben bunu izledim. Ben ya kaçak yollarla Suriye'ye gidip alışveriş yapıp Türkiye'ye getiriyorlardı. Kilis üzerinde İstanbul'da satıyordu malları. 79. Ulan bundan önce gene siz yönettiniz. Yaptınız yani. Onun savcısız geldi, solcusu gitti, koalisyona gitti. Araya darbeler girdi çıktı. Ben bu dönemleri biliyorum, yaşanmış. Gerçek bunlar. Bu borçlar, harçlar. Tamam. Olan fabrikayı kapatmalar. Dünyanın en adi arabayı, adi tenekeyi büyük dünyanın en pahalı arabasıyla yakın fiyata satmalar. TÜV filmlerine bakın, görürsünüz hali perişanımızı. Türkiye'nin perişan hali. Ya bu adam yaptı bunu, niye? Bak arkadaş, sevme yine. Tamam. Sana, ben hiçbir kimseyi, bu da doğru gerçek yani, abartmayayım. Hiç kimseyi sevmek zorunda değilsiniz, biliyorum. Çünkü kalp denen şey, kalp. Nereden geliyor? Kelime kökü kalebe, inkılap. Döner, değiş, inkılap, devinim. Kalp kelimesinin orijinalidir. Hani der ya Rabbim imanla ölmeyi nasip etsin, çünkü döner o kalp sürekli. Ben senin kalp, o dönen kalbine hükmedemem. Böyle bir insan gücü yok. Ama kalebe, şunu,
1: inkılap. Şu,
0: inkılap kelimesi. Vay oradan be. Gelir. Devrim. Kalp kelimesi aynı kökenli. Şimdi hocam ben sana şunu söyleyebilirim yalnız. Bütün bu inkılapları Erdoğan yaptı ya. Sev sevme. Bak senin sevdiğin insanlar, üzgünüm çok kötü geçirmişim ülkeye diye. Üzgünüm kandırdım sizi. Ya da üzgünüm çok kafayı çekmiştim, hatırlamıyorum. Üzgünüm pavyondaydım. Üzgünüm köpük yapıyorduk. Üzgünüm çok içerken şöyle oldu. Üzgünüm mezardayım, arama beni. Eğlencedeyim. Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm.
1: Sen niye böyle,
0: musunuz lan?
1: Sen niye böyle yapıyorsun, adamların inkılabına indiriyorsun? İnkılap hani kalbine indirmektir ya. Kalbine indirdi, ayarlarını bozuyorsun. İnkılabına indirdin ya şimdi
0: Ömer,
1: sen adam.
0: Ömer Bey, bir şey samimiyetle söylüyorum. Ben bunu çok tamam çok bizzah seviyoruz da gerçekten söylüyorum. Ben bunu seversin sevmezsin bir vakadan bahsediyorum. Doğru. Erdoğan olmasaydı, bunu şaka yapmıyorum. Bak son çeyrek asıra ülkenin damga vurdu adam. Ve vurduğu yerlere bak, şu anda oturduğun yere bak. Özellikle belli bir yaşta kesime sesleniyorum. Hani bizim çocukları anlatmak zor. Oturtuyorum ben kızımı. Abi anlat anlat, bitmiyor. Anlatamıyor. Dinlemiyor.
1: Çok anlamıyor.
0: Çok zor. Evet. Neden? Evet. Çünkü bütün hep diyoruz ya, başka bir sanal bir dünyada büyüyorlar ya hocam. Bir dijital bir dünyaları var bunların. Oraya girmeye çalışıyorum. Ama sen o yürüyüşleri yapanlar, o efendim Mersin'de, Adana'da çarşaf yırtma ritüeli. CHP kolları, kadın kolları, çarşaf rütme, yırtma ritüeli. O çarşaflı kadınlar top taşıdılar sırtlarında düşmana karşıya. Yapmayın ya, günahtır ya. Tamam sen çağdaş sarkık gez, problem yok. Buradan gez, orada problem değil.
1: Tamam.
0: Yani o zaman gel. Ama o zaman. Şu anda şu Hakan Fidan, düşünebiliyor musun? Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın içerisinde bir siyasi, küresel bir figür olarak durup, efendim ne yapılabilir konusunda Türkiye'ye hala ümit bağlayan dünyanın bir tarafında insanlar var yahu. Ben diyorum ya, evin kapısından yüzük mü geldi, abdest mi aldık, hapşırdık mı, çağdaş olamadık mı, alkol falan filan. Bütün bunların içerisinde ben böyle bir adamken ben diyorum ki acaba dünyada niye? Çünkü bakın bir Erdoğan doktrini diye bir şey var. Erdoğan doktrininin karşılığıdır bu. Doktrin diyorum bak, dünya beşten büyüktür, şu hareket çekiyor adam. Dünyayı meydan okuyor. Ya biz ne, hangi ara ne olduk da dünyayı meydan okuduk? İşte bundan kıymetli en azından abi. Mutluluk duydun hocam.
1: Söylediğin büyük adam o kadar ya. O kadar güzel ki.
0: Mutlu oldun ya.
1: Biz bunu söyledik. Söylemekten de hiç imtina
0: cevapıya
1: etmedik.
0: Satarlar.
1: Bıkmayacağız da. 22 yıl değil mi? 22 tabii, yıl önce yapılmıştı en son NATO zirvesi. Bizim nasıl o NATO de? Zirvesinde ev sahibi sıfatında olan Cumhurbaşkanı... Bırak sen dünya barışını, NATO'yu, anlaşmalar imzalamayı bilmem neyi. Başbakanın eşinin başı örtülü olduğu için resmi yemeğe davet etmemekle falan uğraşıyordu
0: tabii,
1: o Cumhurbaşkanı.
0: Türkiye'nin büyük sıkıntısı. Bak dünyanın en büyük
1: buydu,
0: sıkıntısı.
1: Buydu. Tabii, tabii. Yani yaşadık bunu. Tabii. 22 yıl önce bu ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunda tabii. Oturan zat... Dünya barışıymış, NATO üyeleriymiş, uluslararası dengelermiş, bilmem neymiş... Neydi o zaman en önemli dert? Resmi yemeğe hanımefendi gelmeyecek. Niye gelmeyecek? Çünkü başörtülü onun. Başörtülü onun. Bununla uğraştık ya.
0: Hocam ya yani
1: ya bu ülke zaman tabii, kaybettirmek değil de nedir tabii, ya? Ben, şimdi bakıyorsun tabii. NATO zirvesi tabii. Geçen

0: hafta özür dilerim kesiyorum ama öfkeliyim. Tabii. NATO zirvesi geçen hafta yapılmış. Bütün dünyaya şovunu yapmışsın. Tabii. Askeri anlaşmalar, tabii, işbirliği anlaşmaları.
1: Memnun
0: her hareketinle tabii gündem olmuşsun. Hediyenle bile gündem olmuşsun. Doğru ya, mu? Ya. Dışişleri Bakanı'na da göndermişsin Ukrayna'ya. Şimdi, git demişsin. Tabii. Ben biliyorum çünkü benim dış haberler müdürüm de o ziyareti takip ediyor. 3 gün sürdü Ukrayna'ya gidiş. Kiev şeyden... Polonya üzerinden trenle bilmem ne falan filan. Yani şimdi baktığınızda bu işleri yap evet. Ondan sonra bölgesel aktörüm, şimdi, küresel aktörüm dediğinde ha desinler.
1: Şimdi bu yani sen ne kadar zıplasan da hani rahmetli Engin Ardıç'ın bir ifadesi vardı. Hala bilmem ne olduğunu ama çok hoşuma gidiyor. Hopurdatsan da bapurdatsan da bu iş böyle diye bir lafı vardır. Bilmem o lafı orada kendi yazmış. Güzel, ben de arada bir kullanıyorum. Anısına bu anda aklımıza gelmiş oldu. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir gerçek var ortada. Biraz dediğim gibi. Nereden nereye derken ben bir hayal dünyası kurmadım ki insanlara. Yazdığım şeyde tabii ki. Yandaşsın sen. Yandaşım tabii lan. Yandaşım. Görmüyor musun halimi? Yandaşım tabii ki. Ben bu ülkeyi seven bir yandaşım. Yandaş bir vatandaş. Yandaş vatandaşım ya. Ne dersen de bana. Hem de ultra yandaşım.
0: De ya.
1: Ama şöyle bir gerçek. Sen değilsin o değil mi? CHP'nin sahipler sahibi, iki kıtanın hakimi, sizin gibi değerli dünya çapındaki siyasetçi, kimdi o başlayan, ki vardı ya bir tane TGT'den geçme, kimdi o adam?
0: Ekrem Açıkel.
1: Açıkel.
0: Ekrem Açıkel tapınası,
1: yeni ceddi bilmem
0: bunların
1: ne.
0: Bunların teorisyeni Sedef Kabaş da öyle.
1: Tabii. Hayatımda görmüyor, gözlerim kabaşıyor.
0: Falan filan. Akıllara zarar.
1: Onlar öyle yandaş değil. Ben diyeceğim ki arkadaş bu adam koyuyor yumruğunu ortaya. Reis ya büyük adam. Diyeceğim ben yandaş oluyorum. Tamam. Peki. Olalım hocam. Ya. Peki. Ne diyor ki adam diyor ki bak NATO yaşadın. Şimdi mesele Hakan Fidan bizi buraya soktu. Böyle program akışını etkiledi. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Çünkü o mevzu oraya. Ya sen adamın dünya liderlerine dünyanın manşetlerinde hiç olmadığı kadar bir şey farkında varın. Bak gene sevmeyin. Yani sevin de. Yani istemiyorsan yapacak bir şeyim yok. Yok. Dedik. İnkılap. Kalp dedik. İnkılap dedik.
0: İnkılap kökünden geliyor.
1: Peki. Ama sevgili Ömer Özkök, şöyle bir gerçek var. Bakın adam normal şartlarda NATO zirveleri, ben NATO zirvesinin bir kısmını hayatımın bir 15 senesini yurt dışından takip ettim.
0: Tamam.
1: NATO zirveleri dünyada tüm gazetelerde, uluslararası kuruluşlarda bir yer alır. Değil mi hocam? Şöyle alır bir yer.
0: Evet.
1: Neden Türkiye'de Ankara'da olduğu zaman, neden Erdoğan'ın bir Erdoğan sürekli bir fotoğrafıyla verilip böyle şöyle dedi böyle diye yayınlanır. Ben bunu Birleşmiş Milletler toplantısında da gördüm. NATO'da da gördüm. Bakın sen sevsen de sevmesen de, zıplasan da hoplasan da, takla atsan da, kafayı da çeksen, ayıkta dursan, değişen bir şey yok hocam. Neresinden bakarsan bak, 3 boyutlu bak. Bu adam bir dünya lideri. Bu adam bir dünya lideri. Ve benim Cumhurbaşkanım. Ve bu adam sizi her çıktığı seçimde yenmiş, onun için orada oturuyor.
0: Peki. O zaman gel.
1: Adam hazmedemiyor ya. Gündemize
0: gelelim.
1: Bak NATO, adam şu, dedim ki acaba ne çıkartırlar buradan diye merak ediyordum. Değil mi? Hani sağ 26'da Yıldırım çıktı bir tane değil mi?
0: Yıldırım abi. Evet.
1: Bunun o karışım yakıt formülleri denendi mi? Dedik ki denedik.
0: Hepsi burada tamam. Her şey tamam.
1: Katı yakıtlı sıvı yakıt mı? Balistik mi? Kaç bin? Ne? Bana mı geliyor? Dublin'deyim ben. Irish. Hey Dublin. Bana da geliyor mu? Geliyor. Kötü. Peki adam bütün bunları konuşurken neydi biliyor musun bir tanesi? Ya yurtta sor, cihanda sor. Ne? Silah fuarı lan bu. Manyak. Bunun yazdığı ya. Şimdi öteki türlü bir tane çakar almaz, bir tane mermi yapınca çok hani var ya erke döner geci gibi.
0: Erke
1: 9 milimetre. Lan manyak zaten o 9 olmak zorunda. Salak hakikaten gerizekalı. Buna kutsuyorsun. Niye? Adam Kemalist bu yaptı bunu. Erdoğan balistik füze mi yapmış? Kötü. Yurtta sulh. Hayır istemiyoruz. Beğenmiyorum. Arkadaş kutlamayacağım. Kutlamıyorum. Ben kutlamıyorum. Adam tabanca hediye etti, bir şey ima etti. Eski İstanbul kabadayısı gibi.
0: Evet.
1: Kötü bir şey değil. Bütün dünya dedi Allah Allah. Ben şimdi kadar NATO zirvesinde, NATO ev sahip doğal ülke liderinin ne hediye ettiğini bilmiyorum. Dünya bilmiyor. Günlerce bütün Batı Erdoğan ve tabancasını gösterdi. Şimdi biliyor musun? Ulan peki ne faydası var? Ya bırak ya ben miyim hocam dünyada gündem benim değil mi? Hı. Acaba Erdoğan ne demek istemektedir? Devlet Bahçeli gibi. Ne yapmak istemektedir bu adam? Bildiğin toplu revolver güvenlerde bile mermiler yanında duruyor. Yerli üretim. Öz kursam bir şey üretim. Adam diyor ki bak ne kadar kötü bir şey ya. Ya git liderlere

0: Tabancayı ne demek bu? Ne mafya mısın sen? Diyen adam çıktı. Adam
1: barış artık... diplomasi barıştır dedi ya.
0: Adamı kapa. Adam...
1: Ya Hikmet abi ama bak bir şey söyleyeceğim adam, ya.
0: Yıldırım Han'ı Yıldırım olduğu için beğenmedi. Füzeyi beğenmedi. Mermiyi beğenmedi. Revolver'ı beğenmedi. Tamam mı? Batı da hani var ya birisi çok güzel. Ben yazmadım gerçi o mevzuyu da. Güzel yazanlar da var. Haklarını yemeyelim. Çok güzel birisi yazmış da unuttum şey kim olduğunu bana hatırlatın. Ya diyor bütün bu çağdaş Batı. Aa tabanca mı? Aa ben ülkeme götüremem bunu. Yasak benim ülkemde. Ulan seni korumaya gelen otomatik tüfekli bir tane adam var manyak. Abi kurallara aykırı. Silah dokunmayayım ben uzaktan falan. Silah sevmiyor ya. Sanırsın ki bu adamlar hani var ya bir film vardı. Sylvester Stallone'un bir film vardı. Adam katil ölüyor işte Sylvester da ölüyor sonra bilmem kaç yıl sonra ortaya çıkıyorlar. Bir bakıyor ki dünyada suç yok. Herkes aşırı medeni. Tamam. Silahı bile bilmiyorlar falan. Onun gibi. Ulan bütün dünya tüm katliamların sebebi olan ülkeler bak NATO olan kurulduğu günü itibaren katliam yapan bir gruptur o.
1: Yani şey.
0: Yani şunu kastediyorum.
1: Askeri bir örgüt yani, yani askeri bir yapılanma. Tabii. Askeri bir
0: aynı zamanda
1: ittifak.
0: Hani bizim hal, içinde bulmamız sebebi emperyalistlerle karşı mücadele etmek.
1: Hal böyle, hal böyle olunca.
0: Saldırmıyorlar bize.
1: Ya hala çıkıp ama bir şey söyleyeceğim. Ya bunlar iyi ki varlar ya. Ya olmasa da biz neyi malzeme yapacağız ya? Öyle değil mi? Yani bir tane
0: tabii.
1: Ciddi NATO zirvesinde sizin de ekranlarınızda gördüğünüz hediye üzerinden iktidarı yıpratmaya çalışıp ya silah da hediye edilir mi kardeşim? Diplomasi bütün, barış demektir falan diyen.
0: Bütün diyen
1: aklı günler. Evveller olmasa bize malzeme çıkmayacak. Her şey güllük gülistanlık olacak. Onlar bir nevi teşbihte hata olur mu bilmem. Bizim veli nimetimiz. İyi ki varlar. Var olmaya devam etsinler.
0: Ya bütün bu, batı dünyası
1: bu, basını. Bu dengesizlikleriyle, evet. Bu aklı evvellikleriyle uzandıkları her dalın ellerinde kalmasıyla. Tabii. Öyle değil mi ya? Tabii. Yani sen bir İzmir Marşı söyleyen muazzam, tabii, olağanüstü güvenilirlikte nirvana seviyesine ulaşmış bir adam buluyorsun. O da dolandırıcı çıkıyor. Yani o ya, kadar
0: bak,
1: zor ki durumları. Bak, onları da düşünün ya. Güzel. Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bak, yani bak, sen bir adama Cumhurbaşkanı adayım diye bel bağlıyorsun. Diploması sahte çıkıyor. Diploması çıkıyor. Yani seçilme yeterliliği olmuyor. Hakkındaki iddialar 100 yılın yolsuzluğu iddiaları. Düşünebiliyor, tabii, musunuz şu durumu?
0: Yani bak adam çok güzel. Aslında böyle bağlantıyı kuralım. Yani bunun hani bu yandaşlık, gayri yandaşlık çok güzel ifade ettin. Adam şimdi ne yapıyorsun? Nihat Gence de selam olsun burada.
1: Allah rahmet eylesin.
0: İki gün önce, evet pardon özür dilerim Allah rahmet eylesin. İki gün önce diyor ne dedi rahmetli? Ya dedi bu adam bir ortaya bir şey çıktı hiçbir şeyini bilmiyorsunuz. Hı hı. Ya bu yumurtadan sürpriz yumurta çıktı bir anda. Şak diye çıktı bir ortaya. Hakikaten ben de tanımıyordum. Bir anda secde eder oldunuz. Secde ediyorsunuz ya.
1: İmamoğlu'ndan İmamoğlu'na bahsediyor.
0: Bir hakikaten baktım öyle bir abarttılar ki. Ahbap da böyle. Bakın bunların bir huyu var. Böyle bir huyları var. Ondan önce hatırlarsın değil mi? O İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu zaman. Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman. İstanbul'u çamurdan kurtaracağım diye bir yere gitti bu. Bilmem Sedat Tepe bir yerlerde. Paçaları sıvadı. Bunu soktular çamurunu bir yere. Bulmuş yani İstanbul'da çamurlu bir yer. Ondan sonra orada ayaklarının fotoğrafını çekip koydular. Ya enteresan o dönemlerde. Şimdi ismini almayayım. Bazıları da artık siyasette bıraktı. Köşe yazarı da bıraktı. Bir tanesi de öldü. Ama o dönemde takip ettiğim yurt dışında yazıyordum o zaman ben. Orada hatırlıyorum. Ya dediler ki ne mübarek adam. Adama tuz yürüyüşünden mülhem. Meşhur Gandhi, Mahatma Gandhi'nin tuz yürüyüşünden mülhem. O çünkü pasif direniş. Sakin güç, dingin güç falan dedi. Dedim dingil. Ne dingin gücü? Ne de biz Zonguldaklı işçilerimizin, proleter devrimcilerimizin ne? Proletarya devrimcilerimizin terini koklamaya gidiyorsun. Yani diyor tamam mı?
1: Sonra geceliğin ne kadarlık otelde?
0: Yok hocam adamın gömleği 250 dolar. Dediler bunu çıkar önce. O gömleğin kokmaması için. Bir de parfüm var bunun biliyorsun. Etro. Neyse reklam yapmayalım. Yapsak ne olacak kimse alamaz zaten. CHP'nin dışı kimse alamaz. Bir tek onu alıyor. Neyse şimdi bu adamın 13 yıl boyunca her defasında ama neden Piron benim, kahramanım benim. Yenmiş de yenmiş. Çık bu adam isyan eden adam da o da bir acayip karakter.
1: Tamam bak, tamam hadi.
0: Veretli geldik en son ne yaptı adamı? Ama bak, tam dedi balcı ama bak tamam. bak şaşıracaksın. Adam 13 sene sonra hayatım boyunca bu kadar küfür duymadım abi. Samimi söylüyorum. Alçak, hain, ya insan dışkısı koydular. Bugün çektim.

0: Birazdan yayınlayacağım. Programdan sonra bakın hesabıma. Çünkü giderken çektim. Şimdi arınma zamanı. Fotoğrafı kim koydu? Kemal Kılıçdaroğlu. Eko inmiş, özel inmiş, kendini koymuş oraya. Ulan oraya yani affedersiniz dışkı. Ya affedersiniz yani çok özür dilerim izleyicilerimizden. Sabah belki de çay içiyor, kahvaltı yapıyorlardır. Hı. Ya adamın insan dışkısı koydunuz Gülsel Tekin'in masasının evet üzerine ya. Ne iğrençsiniz, ne seviyesiz bir tamam.
1: Değişik.
0: Adam
1: al, değişik bir kitle.
0: Bu adam gitti. Meral Akşener masayı kurdu etti. Meral işte böyle demir kadın, demirleydi. Kalktı. Nasıl küfür küfür, nasıl küfür?
1: Sifonu çek dedi ya
0: çek
1: adam.
0: Sifon dedi ya.
1: Klozete at sifonu çek dedi ya.
0: Abi bir anda bakıyorsun haşa tanrı siyasetçi, tanrı yazar haşa sunmacı. Evet. Tanrı ne kitap mı yazdı? Hemen alalım. 1 dakika 25 saniyede 2881 kitap. Anam fiyata bak ne kadar. 4000 lira mıydı o zaman?
1: Oldu 1000 dolar.
0: Şimdiki parayla 50 bin lira.
1: Evet yani 1000 dolar.
0: Bir tane satmadılar koydular. Cemekan içerisinde tavaf ediyor. Soldan sağa doğru, soldan sola doğru buraya tavaf ediyor. Dedim bunlar dedi. Sonra bugün Yılmaz Özil hakkı ne diyor biliyor musun? Bak internete. Zaten bu manyakta para olmayınca bunu yapıyor. Şerefsizin teki. Ya ulan dedim hepsi böyle mi bunlar? Abi aldı aldı gömdü. Ama ve en sonunda
1: onlara da hak ver.
0: En son Eko vardı. Eko'yu gömecekler bak.
1: Tuttukları ellerinde kalıyor.
0: Ahbap vardı. Ahbap'ı da gömüyorlar. Tamam mı?
1: Tuttukları ellerinde kalıyor.
0: Şu an Allah cezanı versin.
1: Gel o zaman şimdi.
0: Bunların huyu bu hocam.
1: Şimdi 15 Temmuz'u bitirdik. Tamam bak. 15 Temmuz'u bitirdik. Hızlı hızlı gündem maddelerimize giriyoruz. Oldu mu?
0: Evet.
1: 15 Temmuz'u bitirdik. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bir anlık rehavet çok pahalıya mal olabilir.
0: Evet.
1: FETÖ fırsat kolluyor diyor.
0: Tabii.
1: Bir hatırlatayım mı sesi?
0: Bir de evet tabii doğru.
1: Tamam, bir sesi hatırlatalım. Tamam. Hadi bakalım. Hızlıca bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı konuşmadan bize göre en çarpıcı kısmı aldı arkadaşlarım. Onu bir dinleyelim, onun üzerinden devam edeceğiz. Buyurunuz.
2: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış. Bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez, tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz.
1: Elhak doğru söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Bak yani şu var, yani %100 doğru. Çünkü ben dün hatırlıyorsun köprüde program yaparken aklıma o geldi. Önce çünkü o geliyor aklıma. Her yıl neredeyse yaklaşık 10 yıldan beri, bak 10 yıl geçti. 10 yıl. Diyorduk ki yani bu tam, bu örgüt, bu ülkenin kılcal damarına sızmış. Bunu sızdıran kim? Bunu sızdıran ne Erdoğan, ne herhangi bir dini grup, ne bir cemaat. Bunu en çok seven, en çok kimi sevdi bunlar Türkiye'de? Kimi sevdi?
1: Kim sevdi?
0: Darbecileri sevdi. Hmm. 28 Şubat'ta bunlar 28 Şubat'ı pas geçtiler. 28 Şubat'ta gerçek bu vatanın evlatlarını, ehli iman askerimizi, ehli iman askerimizi tasfiye ettiler ve FETÖ'cüleri geçirdiler. O zaten sinyali verdi. O gebelik dedi ki gerekirse anahtarları veririm ben. Anladın mı? Sen kaç o zaman? Biz seni tutuyoruz. Çünkü kökümüz bir, soyumuz bir, sopumuz bir dedi. FETÖ budur. Ha, kandırıldım aldım. Yemezler kardeşim. Kandırılmayacaksın. Bu konuda kandırılmazsın. Neden? Bu iman meselesi. Dışarıdan buna sonradan eklemlenen, hakikaten de pişman olan çok az kişi vardır. Onlar ihbar ettiler zaten sonradan. Hikaye orası FETÖ ayrı bir analiz konusu. Neden haşhaşi onu görmek lazım. Kaç yıldan beri yargıda da, devlette de, askeriyede de hala bir FETÖ operasyonu yapılıyor. Muvazzaf ya da bu kamu görevlisinin FETÖ'cü birinin yakalandığı ortaya çıkıyor. Evet. Her yıl ama.
1: Çok yeni.
0: Bu nedir?
1: Çok
0: bu nedir? Oldu bu nedir? Biz de dedik o zaman dedik ki FETÖ buysa ya bir yaraysa, bir cerahatsa, tamam mı? Bu böyle sadece üstün körü kazımak da bu cerahat temizlenmez. Aynen küremek lazım. Taze ete kadar.
1: Ya sen ne güzel

0: Maddeler bak.
1: Yani çünkü arada kaldı, evet. Aynen bu şey de gibi düşün. Yani bir ameliyatta gibi düşün yani,
0: evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Onun gibi temizleyeceksin orayı. Ve biz bunu yapmaya devam ettik 10 yıl boyunca. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği doğru. Yani bu uyumaya gelmez. Ama şunu unutmama, benim ilave etmek istediğim şu nacizane. Bu doğru, evet, FETÖ. Uyanık kalacağız. Şunu atfetmeyin yalnız ha. Şunu da atfetmeyin. Biz bunu bu hale getirdik. Yılanın başını ezdik.
0: Burası beli sakın, kırıldı.
1: Tabii. Beli bu kırıldı konuda mücadele veren.
0: Daha bak, yok
1: bu
0: olmadı.
1: Bu konuda mücadele veren.
0: Tabii.
1: Canla
0: tabii,
1: başla.
0: Tabii.
1: O gün orada köprüde 250'den fazla şehit verdik biz onu. Biz parçaladık önce bir kafasını.
0: Evet.
1: Arkasında 10 yıl boyunca bunun kalan tüm parçalarını, o küremeyi, taziyete kadar tüm küremeyi yapmak zorundayız.
0: Evet.
1: O yüzden uyanık olmak zorundayız. En ufak tek bir bakteri bile orada
0: şey, kalmamalı.
1: Ama kendine şunu atletmesinler sakın. Biz hala varız. Biz kalan dipte süpürmeye devam ediyoruz. Sen merak etme. Güçsüz atmesinler kendilerine.
0: Siz her seçim öncesi bilet alıp sonra o bileti tabii, yakmaya devam çünkü, edeceksiniz.
1: Çünkü anladınız bizim hafızamıza onu, kazınmış bir şey vardır. Artık bu milletin düşmanıdır o. Ama FETÖ ile lütfen sadece burada sabit bırakmayalım. Bakalım başka neler var ülkede. FETÖ'yü durdurduk. Durdurmaya devam ediyoruz. Problem. Tanıyoruz burayı. Ama tanımadığımız şeyler de var hocam. Onlar da büyük risk değil mi sence? Mesela bu ülkeyi, tamam, âli menfaatlerini gözetmeden, kendi şahsi menfaatlerini önceleyerek ülke aleyhine kara propaganda yapan insanlar alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur. Sadece bu değil. Ülkeyi satmaya meyyal, satmaya teşne soysuzlardır onlar. Kimdir onlar? Mesela ülkeyi şikayet edenler. Mesela birisi şikayet mi ediyor? İstifamı vermiyorum. Bu ülkeye gelin de bizi kurtarın. Gelin bizim mabadımızı kurtarın. Bir adam kimdir? FETÖ'den farkı yoktur. Sakın ha. Gözünü seveyim. Bunlarla deneme olmaz.
0: Evet.
1: Ya buna bir fırsat verin. Bir deneyin. O denenmez. Denersen her şeyi kaybedersin. Bakın denersin. Bakın, siz mesela siyasi örneğini vereyim. İstanbul'u denediniz ya. Budur sonucu. Antalya'da denediniz. Budur sonucu.
0: Uşak'ta.
1: Budur sonucu. İzmir'de denediniz. Binlerce mağdur var. Evleri yok şu anda. Hala köy, hala lağım, hala kanalizasyon. Türkiye'nin en büyük köyü İzmir. Nerede denediniz? Ankara. Ankara. Ankara'yı kaçırma. Adamlardan susarak sıvışmaya yerden var ya, hani komando şeyi vardır, telin altına geçersin.
0: Çorba da atıyor ha, adam ya. Öyle
1: abi,
0: deme
1: yemişim
0: ya,
1: çorba. Ankara. Yemişim, içmişim çorbası da. İçmeyeyim çorbası da. Tamam da. Hocam Ankara'da neler kaçırdığımızı, Ankara'ya bir 5 sene daha devam etse Mansur Yavaş var, İzmir hale getirir. Trafiğini de o hale getirir.
0: Suyu yaşamadık mı
1: tabii,
0: beraber?
1: Tabii. Suyu,
0: Ankara'nın bırakır, göbeğinde insanlar susuz kaldı ya.
1: Bakın AK Parti'nin yapmış olduğu tüm yatırımlar, büyük hizmetler, bakın bunun, bu deminki ilk başta söylediğim gibi olsun. Bunları göz ardı etmeyin arkadaşlar. Allah cezanızı verir.
0: O zaman gel hadi.
1: Ya
0: şimdi biraz atlaya gideceğim.
1: Şimdi ona dikkat etmek lazım. Dediğim gibi bu ülkeye şikayet edenler, ülke batsın da bu ülkeyi biz yönetim diyenler, bak ülke batsın yok olsun yönetim diyenler, ülke üçe parçaya bölünsün de merkez Ankara olsun, İstanbul olsun, İzmir olsun diyenler, bu ülke aleyhine çalışanlar, tamam mı? Ve müstemleke çocukları tehlikelidir hocam. Yani bunu sadece FETÖ'de aramayalım. FETÖ bizim artık ezeli ebedi düşmanımız. Onu küremeye devam edeceğiz. Uyumak yok. Ama bu tarafta buna bakarken de unutmayalım ki 15 Temmuz'da FETÖ'nün yanında Pensilvanya emirli merkezli, ABD merkezli bu canahın da insanları vardı. Yani 1980 darbesini yapanlar da oradaydı. 60 darbesini yapanlar da oradaydı. İçerideler, biliyoruz hocam. O yüzden sakın şöyle düşünmeyin. Kılıçdaroğlu'nun o gece teşkilatı harekete geçirmemesinin sebebi de buydu. Kimin emrine geldin? Mesele dinle alakası olan tarikat, din, cemaat falan yok ortada. Bildiğin orada Amerikan oğlanları var.
0: Aidiyet var diyorsun yani.
1: Aidiyet var. O yüzden harekete geçmediler. Anladın mı?
0: Ya.
1: Bunu bilelim. Arkamızda siyaset adı altında ülkeyi satan dedim bak. İhanet eden alçak var mı? Mevzul miktarda mevcut hocam.
0: Dün gece 00:13'te yine 10. yıl dönümünde selalar verildi. O selalar evet, verilirken aklıma geldi. Hakikaten Hikmet Bey'in az önce bahsettiği kitle var ya. Yani Cadde Bostan'da,
1: Şaşkın Bakkal'da,
0: ışıklarda, o bölgede tank evlerinin almışlıyor, camlarından tankları darbeci askerleri alkışlayan alçaklar var ya, Hani şerefsiz dediğim zaman ya bir genel yayın yönetmeni şerefsiz diyorsa diyorsunuz ya. Bunlar şerefsizin en

0: de giden şeref yoksunları. Bunlara Can Yücel'den mülhem, şerefsizden başka bir şey diyemiyoruz. Çünkü bizim orada şerefsize şerefsiz denir. İşte mesela sela veren müezzini darbeden...
1: Niye döversin?
0: Darbeden var ya... Niye yani darbedenler. Sela veren müezzini darbedenlere şerefsiz demeyeceksiniz de ne diyeceksiniz? Çünkü
1: başka
0: şeref yoksunu bunlar.
1: Değil mi?
0: Bunlar böyle. Şimdi bunlardan bahsediyor Hikmet Bey. Hala... Her tabii, an tabii, için tehlikeli. Fırsat kolluyorlar diyor.
1: Risk yani ülke içi risk.
0: Şimdi sen bahsedince aklıma geldi. Bugün Cumhuriyet'in manşeti. Ona evet bu değil mi şey? Evet, imama silahlı tehdit. Evet yani bu da bir o dönemden kalma. Müslüman ne tabii. Müslümanı bak hocasının saygısızlık falan. Küfür, kıyamet falan. Niye? Çünkü orada milletin sokağa çıkışını... Bir şekilde gücü oranında ama dirayetliler ha sana söylüyor. Ben kimim ki nasıl engelleyebilirim bu milleti demiyor. Benim gücüm burada müezzin darp etmeye, müezzin dövmeye yeter diyor.
1: Tabii.
0: O tamam diyor ben diyor bunu böyle yapayım diyor falan. Öbürü belediye başkanının evinde kahve içiyor. Bak mesela şuna ne diyeceksin?
1: Şu ceza aldı mı acaba
0: buna,
1: şu aldı mı?
0: Mutlaka aldı.
1: İnsan içe çıkabiliyor mu
0: mesela?
1: Mesela
0: şu var ya.
1: Şu şey neyse bilmiyorum
0: neyse,
1: şu şey.
0: Deme tamam bak. Deme ya
1: hayır,
0: mesela
1: şey zaten,
0: bu,
1: şey.
0: Bunu... Neyle izah, hangi kelimeyle izah edeceksin?
1: Şey.
0: Kıymetli takipçimiz. Bana deyin ki şu kelimeyle izah edilebilir bu.
1: Yok. Işte.
0: Bak şey.
1: O şey.
0: Biz de o öyle izah edelim. Neyse tamam. Geçin. Yeni parti kuruldu.
1: Ama şöyle söyleyeyim. En azından bunu belki ona birisi iletir. O iki tane şey dedik bahsettik ya. Hani
0: evet.
1: İki tane birey. Bunlar söylüyor. Birey. Bu iki birey. Çok beddua aldınız.
0: Çok.
1: Söyleyeyim yani.
0: İki yakanızın bir araya gelmeyeceğine.
1: Milletin ağını aldınız yani.
0: Şüphemiz yok. Yani.
1: Devam edin. Hadi. Şey söyleyin. İzmir marşı söyleyin de belki de af olursunuz. İzmir
0: artık marşı. Onu da söyleyemiyorlar. Ya
1: söyle,
0: Hikmet
1: söyle.
0: Abi bak ben başta söyledim. Ya neye ellerini atsa ellerinde kalıyor ya.
1: Peki hocam devam edelim o zaman.
0: İnanılır gibi
1: hocam,
0: değil ya. Yani üzülüyoruz.
1: Üzgünüm kandırdım diyor ya.
0: Ona geleceğim. Ama önce bir partiyi kuralım ya.
1: I am sorry diyor.
0: Önce bir partiyi kuralım. Efendim.
1: Peki ayam
0: Cumhuriyet söyleyeyim. Halk Partisi'nin Manisa Milletvekili Özgür Özel yeni parti kuruluş çalışmalarına hız verildiğini açıkladı CHP medyasında.
1: Evet.
0: Bir başka CHP medyası da yani bir CHP televizyonunda konuştu. Bir başka CHP gazetesi de o konuşmayı manşetine taşımış bugün.
1: Artık
0: yeni partinin adı belirlendi.
1: Fotoğrafta bugün gördüm ya çektim ya birazdan paylaşacağım.
0: Evet.
1: Adam fotoğrafını koymuş böyle. Ha. Burada Mustafa Kemal var. Burada da Bay Kemal var. Öyle geldiler.
0: Vay be.
1: İkiye böldüler. Şimdi arınma zamanı. Genel merkez hoca İstanbul İl Başkanlığı. Hani o dışkıların gittiği yer. Oraya koymuşlar. Para kulileri
0: peki,
1: yaptılar ya oraya
0: peki,
1: almak
0: Hikmet
1: için.
0: Peki Hikmet abi. Sen bana
1: bak, bir dakika. Bana
0: bu partiyi kuracaklar
1: oraya.
0: Mı? Sen ne diyorsun? Bir söyle.
1: Yani bakalım. Ben dedim bugün yani bu yüz artık dedim ele geçirdi partiyi. Bay Kemal Pirom böyle tırtık 50'den fazla il başkanı eğer Cumhuriyet Halk Partisi'ye il başkanlığı 50'den fazla kişi üzerinden değiştirilmişse geçmiş olsun. Bence yeni partinin adı belirlendi. Yeni partinin adı yeni partiymiş galiba.
0: Sen şimdi bu hakikaten parti kuracak mı yoksa bir
1: bence
0: şey mi yani
1: kurmak,
0: siyasi bir
1: çok özel
0: satran
1: bir çok özel
0: yapıyor.
1: Bir şey olmazsa hocam kurmak zorunda kalacak yani.
0: Peki
1: yani
0: peki, şu,
1: ama ne olacak?
0: Peki şimdi. Ama ne olacak? Şöyle haberin devamında bir şey dikkatimi çekti. Onu paylaşayım müsaade ederseniz. Diyor ki CHP lideri Özel yol kalmazsa Temmuz bitimi Ağustos başı yeni partiyi kurmak için adım atarız. Şimdilik yeni parti diyelim adına logo üzerinde çalışıyoruz diyor. Haberin devamında yeni parti kararı alındığında 80 civarında milletvekilliğiyle geçiş yapılacağı yazıyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa Butlan kararından sonra bir grup başkanlığı seçimi mi bir şey yapmışlardı da orada ben bir 110 milletvekili ifadesi geçmişti.
1: Evet,
0: imza veren.
1: 80 o 80 de değil hocam.
0: Şimdi beni bir dinle. Ne zaman oldu? Mayıs. Haziran 2 ayda 110'dan 80'e bir 40 fire verilmiş.
1: 50'ye oradan 40'a.
0: Ondan sonra
1: 30'a,
0: oradan böyle
1: sonra 3, 1'e.
0: Hayırdır abi niye nasıl
1: bak,
0: oldu
1: hocam,
0: bu iş?
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Niye
1: ya,
0: bir de ya 80 civarında bile 110'du bu ya. 110'du 80'e ne zaman düştü?
1: Hocam biz geleceği sadece tahmin ederiz. Geleceği Rabbim bilir ama yani kaça düşer kaça çıkar kaç lira pazarlık yapacaklar mı? Bir dikkat etmek lazım. Şuradan kontrol edebilir miyiz acaba? Mesela pavyonları gezip bakmak lazım. Muhabir

0: dediler. Pavyonda camide görürsen pazarlık başlamıştır hocam.
1: Peki.
0: İki tane bunun şeyi var, kriteri var. Bir, iyi düşünebilmesi için, yani salim bir kafaya sahip olmak için Özgür Özel'in bir mezarlıkta gezmesi lazım. Değil mi? Bir Bourbon'la gezecek. İki, pavyonlara bakmak lazım. Hangi vekile ne veriliyor diye. Neyse, ben böyle gayet ciddi bir şekilde soğuk bir şaka yaparak giriş yaptım. Ama şu gerçek var. Hocam şöyle söyleyeyim. Hani biz yapacağız. Arkasından gene önceki gün dedim ya, ben o gün söylemiştim. Halk TV biliyorsun. Halk TV'de 15 Temmuz'a dair bir şey yoktu. Logo. Sonra koymuşlar. Benim çektiğim var orada. Ben canlı çektim. Tamam. Sabah namazı kadar yoktu yani.
1: Tamam.
0: Neyse, o da gibi. Orada bir tane şey gördü. Bu anda o da var, o vardı çünkü. Yeni Parti 2 nokta üst üste. Şu kadar AKP, şu kadar MHP, şu kadar.
1: Şey, anket gibi mi yapmışlar yoksa ya
0: altta yazıyor.
1: Sandalye dağılımını mı?
0: Hayır, altta bir tane araştırma.
1: Anket paylaşıyor.
0: Tanınmış bir araştırma grubu.
1: Olmayan, altta, kurulmamış bir parti adına şöyle da yazıyor. Araştırma yapmışlar.
0: Tabii, muhtemel, işte diyor ya hani Kılıçlı şeyde, Özgür Özel'de. Hani muhtemel şimdi bir yeni parti diyelim. Hani parti ismini koyacağız ama yeni parti diyelim diyor. Onun üzerine zaten bir araştırma şirketi yapmış. Çok meşhur Zattırı Zutturu araştırma şirketi. Tamam. Samimiyetle söylüyorum, bilmiyorum.
1: Tamam.
0: Hakikaten zattırı bir şeyle başlayan bir şey.
1: Birinci altı yeni parti mi çıkıyor?
0: Hani böyle birinci yeni parti çıkıyor. Şöyle diyor. CHP yazmıyor. Yeni parti eşittir %30.2.
1: Üf.
0: Bak.
1: 30. Topla abi.
0: CHP 12 kalıyor. Ne oldu?
1: 42.
0: Şu anda potansiyel olarak ikiye bölündüler ya. Mayoz bölünme, mitoz bölünme. Bir de soymuk borusu var. Bölündü mü abi? 30'luk parti oluyor 42. 42.
1: Bu bir şaka böyle değil. Abi.
0: Ve karşı bakıyorsun. İşte Halk TV'nin moderatörü. Öteki tarafta Halk TV'nin profesör bir katılımcısı. Profesör. İktisatçı. Rakamlar arası iyidir. Görüyor musunuz? Bakın nasıldı böyle. Göreydi böyle işte. Böyle vurmakla AKP'de 20 küsürlerde geziyor aşağıda. 29 bin hatırlamıyorum. 29'du galiba.
1: Allah Allah.
0: 28. 28.
1: AKP. Sen şimdi o 42'ye bir de şeyleri ekle. Tip tip.
0: MHP yok. MHP 4.3. Zafer Partisi 5.5-6'larda falan. Lan bir hesaplıyorum toplamda.
1: Zafer'i de doğru ya.
0: Adam 60'ı vuruyor. 70'i vuruyor.
1: Ama böyle
0: aklımıza kim geliyor?
1: Yılmaz Özdil.
0: Yılmaz Özdil geliyor.
1: Yılmaz Özdil.
0: Sen diyor ki bak, sen Halk TV izlersen, ben demiyorum, sizin taptığınız o meşhur gazeteci asrın yazarımız söylüyor.
1: Bravo abi.
0: Eğer Halk TV izlersen, Sözcü okursan, Tele1 izlersen, sanırsın ki AKP gitmiş, CHP %90'lı iktidara geliyor. Ne olur adam gelir üzerinizden silindiri gibi geçip gider diyor. Ben demiyorum ama. Karacaoğlan'ın söylüyor. Şimdi bunu görüyorum. Bakıyorum ya gece yarısı ne küfredeceğim kendime. Gülüyorum. Yeni parti yazmış üzerine. No name. İsimsiz yeni parti. AKP'de bitiyor. Şimdi şey örneğini veriyorlar. Ya işte böyle neyin ağırlığı? Merak bir dakika şuna bak. Dur oğlum şurada. Özgür Özel'in mi ağırlığı bu? Ekonomi mi ağırlığı? Yani yatay geçiş yaparak sahte diploma aldığı ispatlanmış, görülmüş.
1: Evet.
0: Sahte diplomayla kendini üniversite mezunu göstermiş bir kişi. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk, rüşvet, irtikap vesaire davasının baş sanığına bu ülke teveccüh edecek. Ah bak, hep yalan. Muhittin yalan, Uşak yalan, İzmir yalan, Yalova yalan,
1: Bursa yalan,
0: İstanbul'un ilçeleri, hatırlıyor musun Tekirdağ ilçeleri yalan, ispatlanmış içeride Bursa yalan,
1: evet.
0: Hepsi yalan. Ama İmamoğlu'nun ki %100 yalan, bir beyaz kağıt falan. Millet buna ikna oldu, tamam mı? Bundan 2 sene önce bir bir seçim yaşandı. İlk defa yerel seçimlerde CHP 50-60 sene sonra birinci parti çıktı.
1: Evet.
0: Adamın iki sene içerisinde geldiği nokta tamam mı? Burası ve fakat yeni parti adıyla hatta CHP kalarak 100 yıllık Atatürk'ün koltuğu 12 alıyor. Fakat karşılığında sırtında küfe taşıyan ıslak adam var ya, Boğderek gibi yağmurun altında gezip de ıslanan adam vardı biliyorsun. Tarzan'daki Boğderek hesabı. Ne kadar mücadeleye bak, saçlar falan böyle ıslanmış falan, değil mi? İşte Aquaman var, Aquaman gibi geziyor adam. Falan filan böyle. Kim o? Özgür Özel. Aquaman. Arkada kim var? Özgür Özel. Eko. Abi sen bunu aldın mı? İnşaatlı 3 tane villan var. Bugün 23 Nisan neşe dolu insan. Ne? Şiir okuyorum adam. Şiir okuyacağım. Ben şiir okuyorum. Şimdi bakıyorum şöyle. Buna %30
1: Haluk Levent'e de gelmemiz lazım.
0: Buna %30 veriyor. Bu adamın tamam.

0: Ya onu biraz onu atmaya çalıştım. Önce kutsanıyor.
1: Tamam.
0: Sonra secde ediliyor.
1: Tamam.
0: Sonra Allah belasını versin deniyor. Anladım. Kılıçdaroğlu dedeydi. Dünyayı kurtaracaktı. En kahraman Rıdvan vardı. Gırgır'da sen
1: Evet,
0: bilmezsin.
1: ha, bilirim,
0: En
1: bilirim,
0: kahraman Rıdvan.
1: bilirim.
0: Pelerin vardı böyle kolay
1: Bilirim.
0: bilecek. En kahraman Rıdvan. Gandhi Kemal.
1: Tamam.
0: Kahramandı. 13 sene sonra Allah belasını versin. Gönder. Kim yakaladılarsa bunu yapıyorlar. Bak sıra. Daha önce Baykal da öyle. Baykal'ın kumpasından sonra hatırlıyor musun? O zaman akşam yazarları vardı. Bir tanesi davalık oldum bu yüzden. Zaten Baykal kötü adamdı falan filan diye dünyanın en ağır laflarını işittiler. Çünkü
1: Ya.
0: Kemal Kılıçdaroğlu'nu pompaladılar.
1: Ya işte
0: Yıllar boyunca
1: etme bulma dünyası
0: sosyal
1: bu.
0: demokrat adamı Baykal'ı ki gerçek sosyal demokrat bir adamdı. Bunlarla mukayese kabul etmez.
1: Doğru.
0: Gömdüler. Kılıçdaroğlu gömdüler. Ahbap. Devlete güvenmeyin. Yalnızız biz çok. Devlet yok ama ahbap var.
1: Ama
0: İş adamı
1: abi
0: şu an ne diyor? Allah adam lan bizim paralar kumara gitmiş.
1: üzgünüm
0: Abi
1: kandırdım diyor.
0: çevir
1: Hızlıca bir
0: ruleti
1: ahbap meselesine.
0: prrr diye çevir ruleti koy bas ahbaba. Nereye
1: Tamam.
0: gitti? Ulan şimdi diyor ki ya keşke devlete güvenseydik falan filan diye kıvırıyor.
1: Üzgünüm kandırdım diyor.
0: Hocam %30 alacakmış Özgür Özel. Tek başına alıyor. Bir de içeridekiyle beraber alıyor. Ya siz kendinizi Recep Tayyip Erdoğan
1: Bekle
0: mı
1: gör.
0: zannediyorsunuz?
1: Sen...
0: Recep Tayyip Erdoğan bir misyonun adamı, dava adamı. Adam şiir oku diye içeri attınız. Çıkarttı ceketini, koydu masaya dedi ki bu benim ceketim. Dedi, gömdü hepinizi. İki parti girdi, %34 de Türkiye'yi yönetti, gömdü. Hazmedemediniz.
1: Şunu bir
0: Sen,
1: verin de
0: senin
1: bir
0: misyon ne
1: görelim
0: kardeşim?
1: yani verin.
0: Yani yolsuzluk ve hırsızlık yapanları koruma misyonu mu? Yeni parti. Köpük partisi abi. Bak, isim ben Köpük Partisi hocam.
1: Akşam gazetesinin tamam dur bir dakika dur
0: Tamam.
1: ya dur.
0: Ahbaba gel diyorsun.
1: İkinci partiye bakacağız. Ama yürüyen bir soruşturma var. Adalet Bakanı az önce katıldığı bir etkinlikte değindi. Bu en özel duygu olan bu yardımlaşma duygusunu bu tarz olumsuz örneklerle sekteye uğratmamak için bu operasyonları yapıyoruz ve sorumlulardan hesap sorulacak dedi. Üzgünüm kandırdım diyor Akşam Gazetesi'nde. Bugün Haşmet Rabuoğlu muazzam bir yazı yazmış. Vaktim kalmadı yoksa değinecektim. Sabah
0: Yazar Haşmet
1: Gazetesi'nde
0: abi.
1: Haşmet
0: Damar
1: Rabuoğlu
0: damar.
1: ahbap masalı çöktü, cilalarınız döküldü diyor. Utanmaları da yok. Fatih Altaylı'dan Oğuzhan
0: Güzel.
1: Uğur'a, Gökhan Özoğuz'dan Gülben Ergen'e, Ahbap Korosu'nda yer
0: Utanmaz
1: alan
0: adam.
1: tüm isimler toplumdan özür dilemek yerine suçu Haluk Levent'e yıkarak üste çıkmaya çalışıyorlar diyor Haşmet Babaoğlu.
0: Güzel.
1: Elhak doğru söylüyor. Gayet güzel bir yazı. Onu hararetle tavsiye edeyim. Efendim Ece Üner. Ece Üner var ya hani şu...
0: Ha, no hayır. O da
1: Bana bir gülme geliyor. O Ece Üner yani
0: Atatürk savaştayken 2009 kitap okudu
1: kitap
0: diyen.
1: okudu diyen 1834'te kurulan Kara Harp Okulu'nu Atatürk'ün
0: Kurdu diyen.
1: kurduğunu iddia eden
0: Kitle müsait ya abi ya sen ne yapacaksın?
1: 1000 yaşına yaklaşmış olan Uğur Dündar abisinin cinsel hayatı üzerinde diye komiklik yapan
0: Neyse o beni
1: şu
0: ilgilendiriyor.
1: deprem anında da nasıl bir devlet bu? Haluk Levent'e harcamalarını açıklama zorunda bıraktılar Haluk Levent'i. Böyle bir zorunda bıraktılar Haluk Levent'i falan deyip atar gider yapan hanımefendi nedamet getirmiş. Çok üzgünüm, çok çok çok üzgünüm
0: Valla
1: demiş.
0: kusura bakmasınlar.
1: Pelin
0: Ben
1: Batu, senin hani treni kömür
0: tabii.
1: atarak hızlandırdığı rivayet
0: Papatya
1: edilen
0: Pelin.
1: Papatya
0: Ama
1: Pelin.
0: onların mazereti var
1: Onlar
0: hocam.
1: hepsi,
0: Ya Ömer abi
1: hepsi
0: yapma.
1: biz çok üzgünüz, çok özür dileriz,
0: Yap.
1: çok affedersiniz.
0: Üzerine
1: Ya
0: gitme hocam. Yapma ya.
1: vebaliniz çok ağır.
0: Bak bir şey söyleyeyim mi?
1: Bir cümle söyle, kapatacağım.
0: Ben biraz da bir keyif yok. Bak böyle Pelin, Papatya Pelin'e. Yani bu insanlara çok fazla şey. Mesela Ece Üner. Kızmamak lazım. Sen niye o kadar kızıyorsun? Niye hiddetleniyorsun abi? Yani bu Uğur Dündar değil ki. Yani bu ülkede darbelere çanak tutmuş, payandası olmuş, bu milleti onca bütün yaptığı haberlerle en ilkel haber diye namaz kılanları ihbar etmiş.
1: Bu ülkeden
0: Ya,
1: benim namuslu olduğumu üç
0: üç
1: kişi
0: kişi
1: bilir.
0: bile demiş. Ya, bunlar varken çiçek papatya pelinin ne işi var abi? Kız
1: Abi
0: zaten diyor
1: haklısın
0: ki,
1: ya.
0: ve diyor ki kız ne dedi bu papatya pelin? Pişman olan.
1: Ne dedi abi?
0: Dedi ki bak dedi senin o kimdi o? Allah Allah.
1: Hangisi abi? Söyle ben
0: Aslan.
1: hatırlatayım.
0: Ayşe Aslan. Ayşe Aa.
1: Ayşenur Aslan mı?
0: Ayşenur Aslan.
1: Tamam.
0: Çaklama gel. Ayşenur Aslan. Hiç insan yakıştıramıyor ya Ayşe. Ayşenur Aslan neydi? Bak gördün mü kaza oldu deyince. Senin hikayeyi de.
1: Evet.
0: Bak neden kızmıyorum? İfade şu. Ya diyor aslında kaza o trende hızlı trende öyle olmadı. Dedi ya. Millet anasın diye. Ya ne yapmışlar? Aslında trende bir yeni bir teknoloji yok. tren hızlansın diye, hızlı tren olsun diye kömürü fazla atmışlar dedi. Şimdi kız, Papatya Kelin kızımız, Papatya Kelin diyor, Pelin kızımız daha henüz trenlerin kömürle gittiğini zannediyor. Hani var ya kovboy filminde. Şimdi böyle bir insanın yapmış olduğu yorumu en fazla papatya yorumu yaparsın. Bu bir şey değil. Öteki de öyle be. Gökhan Özoğuz ya. Süremiz utanmaza bak mesela. Şu an buna bir daha vermeyin lan falan konser monser. Neden? Abi en büyük hakareti Türkiye'den Gökhan Özoğuz'dur. En büyük hakaret eden.
1: Atatürk'e.
0: En büyük hakaret.
1: Atatürkçüyüm diyen birinin onun hesabını sorması gerekir. Bir tane ne dedi abi? Gökhan Özoğuz nasıl hakaret etti Atatürk'e?
0: Dedi ki öyle bir insan ki karşımda bir siyasetçi var ki bence Ekrem İmamoğlu ikinci Atatürk'tür dedi.
1: Uf.
0: Şimdi adam tarihe bakıyorsun. Karşılaştırmaya çalışıyorsun. Tamam. Böyle bir şey girip çıkıyor. Lan diyorsun.
1: Hadi.
0: Ona bak, diğerlerine bak, aynısıdır. Yani hepsi özür dilerim, yanlış anlaşılmış, Batı'yım ben, papatya'yım falan. Ama ötekilere bak, fetvazlara. Mesela Uğur Dündar, mesela Sözcü. Yani. Değil mi? Bak buradan ayrışıyor adam, şeyi dayanamadı. Kim o ismi? Yılmaz Özdil dayanamadı, bıraktı bunu. Evet. Ama şimdi bugün de Yılmaz Özdil gömüyorlar.
1: Gömerler.
0: Adam, alçak adam.
1: Sen kusura bakmayacak. Yılmaz Özdil kusura bakmayacak. O büyüttü. Hı. Besledi. Bu hale o getirdi. O yüzden o kendi beslediği canavarlar onun. Sağını
0: velhasıl
1: solunu.
0: Yani bu Kemal İster çok rahat kandırılabiliyor.
1: Abi teşekkür ya. Ediyoruz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda olunca dedik. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf, paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik.
3: 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatler 12'yi gösteriyor. Hemen günün önemli sıcak haberleriyle onları anlatmakla başlayalım. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısı bu hafta 44. yaşını toplayan Havelsan'da, kutlayan Havelsan'da gerçekleştirildi. Ve Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde de bizi 24 editörü Hande İpekgil bekliyor. Peki sıcak konu başlıkları neler? Hemen Hande'ye döneceğiz ve kendisinden alacağız. Hande.
1: Evet, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı her perşembe olduğu gibi bugün de yine yapıldı ve önemli mesajlar verildi. Özellikle bunların başında da S-400'ler geliyor. S-400'lerle ilgili çalışmaların çok yönlü bir şekilde sürdürüldüğü özellikle aktarıldı ve somut gelişmeler olması halinde de yine kamuoyuna bilgilendirme yapacaklarını özellikle belirtti Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında. Tabii ki gündemin önemli başlıklarından bir tanesi de Avrupa Parlamentosu'nun biliyorsunuz Kıbrıs konusunda aldığı kararı ve 1974 Barış Harekatı'na yönelik mesnetsiz iddialarıydı. İşte bu iddialar Milli Savunma Bakanlığı tarafından şiddetle kınandı ve aynı zamanda da yine Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları ve zorla göç ettirmelerini görmezden gelen bu yaklaşımın kabul edilemez olduğu da yine vurgulandı. Açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adada barışın, güvenliğin ve aynı zamanda istikrarın teminatı olmaya devam edeceği de yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından özellikle belirtildi. Tabi Türkiye ve Mısır Orta Doğu gelişmeleri de yine bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Türkiye ile Mısır arasındaki savunma ilişkilerinde son dönemde oldukça önemli bir ivme kazanıldığını özellikle belirtti bakanlık ve karşılıklı üst düzey ziyaretler ve askeri heyet temaslarıyla birlikte işbirliğinin de genişletildiği askeri eğitim, müşterek faaliyetler ve savunma sanayi alanlarında da özellikle somut adımlar atıldığı bir kez daha vurgulandı. Tabii 18 yıl sonra yaşanan bir ilk de yine bakanlığın gündemindeydi. Deniz kuvvetleri gemilerimizin yine Suriye'nin Lazkiye limanını ziyaret ettiği özellikle bu toplantıda da yine bir kez daha belirtildi. Orta Doğu'daki gelişmeler de yine bakanlığın gündemindeydi demiştik. Biliyorsunuz İsrail'in Lübnan ve Filistin'de sivillere yönelik saldırılarını yine Milli Savunma Bakanlığı kınadı ve kalıcı barışla istikrar için müzakerelerin yine yapıcı bir anlayışla tamamlanması gerektiği özellikle ifade edildi. Tabi biliyorsunuz terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Bu kapsamda 3 PKK'lı teröristin daha Mehmetçi'ye teslim olduğunu söyleyelim. Hudutlardaki güvenliğimiz de yine 7-24 esasına dayalı sürüyor. Bu kapsamda da son açıklamalara baktığımızda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 404 şahıs yakalandı. 701 şahsın ise sınırı geçemeden engellendiğini söyleyebiliriz. Tabii biliyorsunuz 44 yıldır Türkiye'nin savunma teknolojilerinde yerli ve milli çözümler geliştirilen Havelsan'da izlemiştik. Şimdi biz Havelsan'ın showroom bölümündeyiz. Kameraman Ömer Özgün'le birlikte kısaca burayı göstereceğiz sizlere. Hemen şöyle öncelikle başlayacağımız lerden buradaki baktığımız zaman birinci olarak Havelsan tarafından geliştirilen Barkan'ı şimdi öncelikle gösteriyor Ömer sizlere. Şimdi Barkan özellikle otonom yeteneklere sahip zorlu arazilerde keşif, gözetleme, lojistik, destek ve ateş gücü sağlamak amacıyla tasarlanmış bir insansız kara aracı İKA'dır. Özellikle bunu söyleyelim. Hemen biraz böyle şu anda yine ekranlarınıza geliyor. BAHA'yı görüyorsunuz. BAHA'da sınır güvenlik güçlerinin ihtiyaçları için yine Havelsan tarafından geliştirilen Türk Bulut 6 otonom dikey kalkış ve iniş özelliğine sahip insansız hava aracı. Tabii buradaki showroom'da gerçekten kapsamlı detaylar var. 44. yılını geçtiğimiz 13 Temmuz'da kutladı Havelsan. Biraz daha burayı gezdireceğiz sizlere elbette. Tabii 44 yıl sonra olunca bütün gözler de Havelsan'a çevrilmiş durumda. Özellikle yine ilerleyecek olursak özellikle göstermek istediğim alanlardan bir tanesi şu an yine ekranlarınıza gelecek birazdan. Burası da müşterek harekatın icrasında ihtiyaç duyulan komuta kontrol çözümlerini sağlayan bir simülasyon bölümü. Şimdi simülasyon bölümü ve müşterek harekat deyince neler anlamamca bunu anlatmak istiyorum kısaca. Örneğin insansız bir hava aracı. Daha sonra adada bir keşif yapıyor o ve yaptığı o

0: keşfi de yine ya hava kuvvetlerine ya kara kuvvetlerine iletiyor. İşte şu anda görmüş olduğunuz yerde tam olarak kontrol sağlayan simülasyon bölümü. Birazcık daha yaklaşık biraz önce anlatmak istediğim şeyi tam olarak insansız hava aracı. Şu taraftan uçağı görüyorsunuz, kalktığı zaman öncelikle adayın bulunduğu yeri, konumu keşfe çıkıyor. Ardından da gerekli gördüğü takdirde de yine kara kuvvetlerine ya da hava kuvvetlerine bunu gösteriyor. Tabii birazcık daha ilerleyeceğiz. Bu yıl Havelsan 3. yılı demiştik. Bu kapsamda biz de bugün onların bu yerleşkesine misafir olduk. İşte görüyorsunuz yine farklı noktalardan bir tanesi, hemen bakalım. Biraz daha ilerlediğimiz zaman özellikle komuta kontrol çözümlerinin olduğu bir yere geçiyoruz. Özellikle şurada göstermek istediğim bir yer var. Burası da İstanbul ve Çanakkale'deki gemi trafiğini özellikle Havelsan çözümüyle burada işte görüyorsunuz sistemleri. Aynı zamanda tabii Türkiye'nin sahil güvenliği de yine bu sistemlerle gördüğünüz şekilde gözetleniyor, görüntüleniyor. Bu ürünün adı da Havelsan Matra olarak geçiyor. Tabii aslında göstermek istediğimiz farklı bir nokta daha var. Az önce keşiften bahsetmiştik. İşte o keşif alanının simülasyonunu göstermiştik. Şimdi biraz daha farklı bir şekilde kameraman arkadaşım Ömer Özgür'ü açacağım. O da burayı yine sizlere aktaracak. Komuta kontrol çözümlerinin Advent diyoruz, biliyorsunuz buna. Advent CMSS, yani savaş yönetim sistemi. Savaşta, denizde, karada görmüş olduğunuz, işte az önce simülasyonunu görmüş olduğumuz yerin ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Evet, 44 yıldır yerli mühendislik gücüyle kritik teknolojiler geliştiren Havelsan, savunma sanayinde de yine Türkiye'nin bağımsızlık hedeflerine katkı sunarken yine geliştirdiği yenilikçi sistemlerle de uluslararası alanda adından söz ettirmeye devam ediyor diyebiliriz. Evet, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını bugün biz Havelsan'da gerçekleştirdik diyelim. Sözü yeniden Ankara'dan İstanbul'a bırakalım.
1: Peki Hande İpekgil'den sözü alalım ve devam edelim. Resmi temaslar için Ukrayna'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Endris İbihay'la da görüşmelerde bulundu ve mevkidaşıyla bir basın toplantısı da düzenledi. Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere dönülmesi gerektiğini söylerken, gerilimin Karadeniz'e sıçramaması gerektiğinin de altını çizdi.
2: Savaşın getirdiği yıkımı ve etkileri görürken, diğer yandan da Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz. Yaşanan bu acıların bir an önce son bulması bizim millet olarak en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerli mevkidaşımla birlikte kapsamlı bir şekilde ele aldık. Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz. Ukrayna ile ilişkilerimizde iki ülke arasında köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız biliyorsunuz bizim için müstesna bir yere sahiptir. Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyor, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her daim Kırım Tatar soydaşlarımızın arkasında olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada

0: taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi, müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalınan genel çerçevenin, yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler.
1: Evet, şimdi bir sıcak gelişme var. Son dakika, hemen ekranlarda da görüyorsunuz. Terörsüz Türkiye ile ilgili bu DEM Parti İmralı heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti. Şu anda da o ziyaret hala devam ediyor. Şu anda da o görüşmelere dair görüntüler de var. Tekrar edelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP lideri, daha doğrusu MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret etti DEM Parti İmralı heyeti. Şimdi Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan da telefon hattımızda, ondan daha detayları alacağız. Mustafa Daş'tan.
2: Deniz'e bekliyorsunuz. DEM Parti bir sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde zaten ziyaretlerine devam ediyor. Daha öncesinde meclis başkanı Numan Kurtulmuş ve diğer siyasi partilerle de birer görüşme gerçekleşmişti. Son olarak da Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yeniden bir araya geldi DEM Parti heyeti. Gerek İmralı'ya gerçekleştirilen ziyaretler, gerekse de Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde yapılan ziyaretlerin tek bir amacı varsa o da nedir? Özellikle yapılan istişarelerle beraber önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen düzenlemeler var. Bu düzenlemelerle alakalı süreci hem istişare edebilmek hem de süreci hızlandırabilme bir mevzu bahis. Bu noktada DEM Parti'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmede önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündemine gelecek olan yasal düzenlemeler üzerine görüş alışverişi yaptığını biliyoruz. Tabii görüşmenin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile olması aynı zamanda ayrı bir önem arz ediyor. Hatırlatalım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli terörsüz Türkiye sürecini başlatan isimdi. Daha sonrasında da aldığı destekle beraber süreç bugüne kadar gelmişti. Ama ilk olarak 1 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında DEM Partililerin elini sıkması ve daha sonrasında da grup toplantısında süreçle alakalı yaptığı paylaşımlarla beraber, verdiği mesajlarla beraber aslına bakarsanız bugüne kadar gelinmişti. Yani sürecin en önemli mimarlarından bir tanesinden bahsediyoruz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bahsederken. O yüzden bundan sonraki aşamada özellikle terörist başı Abdullah Öcalan'la alakalı durumların da yine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşüldüğü yönünde siyaset kulislerinde bazı iddialar var. Görüşmeler şu an için devam ediyor, onu da belirtelim. Görüşme bittiğinde taraflardan bir açıklama gelecek mi? Muhtemeldir ki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile DEM Parti heyeti görüşme yapılan salon önündeki MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında, yani Devlet Bahçeli'nin meclisteki makam odasında bu görüşme gerçekleşiyor. Makam odası önünde bugüne kadar sürekli olarak açıklamalar yapılmıştı. Muhtemeldir ki bu görüşme sonrasında da yine taraflar kameralara küçük bir değerlendirme yapabilirler. An be an takip ediyoruz. Ekiplerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son dakika gelişmelerini an be an aktarmaya devam edecekler.
1: Peki, Mustafa Daşlan'a teşekkür edelim. Yine gelişmeler geldikçe elbette ki Ankara'ya uzanacağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de bir görüşme yapacak Bakan Fidan. Ve Bakan Fidan'a ziyaretinde eşlik eden gazeteci heyetinde 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan ve kameraman Fatih Coşkun da bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı binasında da bulunan bir askeri sergi var. Şimdi Çağrı Alkan o sergiden izlenimlerini aktarır.
3: Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temaslarını takip ediyoruz. Tabii ki temaslarda en önemli gündem Ukrayna Savaşı'nın nasıl son bulabileceği, nasıl bir diyalog iklimi oluşturup Rusya ve Ukrayna'nın masaya yatırılabileceği. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ilk olarak Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüşmeyle programına başladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Zelenski tarafından kabulü ve diğer üst düzey isimlerle görüşmeleri programında yer alıyor. Kırım Türklerinin, Kırım Tatarların temsilcileri de buna dahil olmak üzere. Ukrayna Savaşı ana gündem maddesi dedik. oldukça yoğun bir program içinde bu savaş nasıl sona erecek onun

0: için görüşmeler, müzakereler yapılmaya devam ediliyor. Ukrayna Savaşı konusunda tabii son zamanlarda ciddi bir hızlanma var trafikte. Bir tansiyonda yükselme var ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bulunduğumuz yer Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın ana binası. Burada özellikle savaştaki dönüşümün yıllar içinde nasıl olduğunu çok net görebiliyorsunuz. Şu an izlediğiniz görüntüler bir drone mühimmata ait. Pek çok insansız hava aracı türünün yer aldığı bir salonda ve artık savaşların insansız araçlarla dönüştüğü bir ortamda pek çok ürünle, pek çok insansız hava, kara ve deniz araçlarıyla karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Buntar 3 adlı gördüğünüz İHA en önemli silahlarından biri Ukrayna ordusunun. 4 saate kadar havada kalabiliyor ve taktik menzili 100 kilometreye kadar uzanan bir İHA. Sık sık Rusya'ya saldırılarda da kullanıldığını biliyoruz. Buna benzer daha pek çok tabii insansız hava aracı var. Gördüğünüz küçük mühimmatta VK-360 Neptün adlı seyir füzesi mühimmatı ki oldukça önemli füzelerden biri. 180 kilo yaklaşık ağırlığa sahip savaş başlığı olarak ve GOR hava insansız hava aracı sistemi 320 kilometre menzile ve 100 kilometre taktik çapa sahip 4 saat havada kalabilen bir başka Ukrayna hava aracı. Ukrayna'nın pek çok insansız hava aracı var ve en dikkat çekicilerden biri ekranda gördüğünüz siyah renkli oldukça büyük geniş çaplı bir gövdeye sahip olan 40 kilo çeşitli boyutlarda 40 kilo savaş başlığı taşıyabilen ve taktik menzili 1400 kilometreye kadar uzanabilen, ulaşabilen çok önemli bir hava araçlarından biri. Ve tabii dediğimiz gibi birçok insansız hava aracına sahip ve çok yüksek miktarlarda çeşitli ebatlarda yıl boyunca üretim kapasitesine sahip. Bu gördüğünüz Bulava adlı insansız hava aracı da bir diğer önemli ünlü İHA'larından biri Ukrayna'nın ve 50 dakika havada kalabilen ve pratik limiti taktik menzili 35-46 kilometreye kadar uzanabilen oldukça etkili olarak kullanılabilen İHA'lardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Buna benzer tabii pek çok dediğimiz gibi var. Büyük boyutlarda, küçük boyutlarda, özellikle küçük boyutlarda ve ucuz maliyetli, düşük maliyetli ve hızla kullanılan, hızla tüketilen araçlar genellikle savaşın seyrinde etkili oluyor son dönemde. Gördüğünüz Sova 150 adlı, Sova 15O adlı insansız hava aracı da bunlardan biri. Elektrikle çalışan ve 20 dakika gibi kısa bir menzili olmasına rağmen, 3 kiloya kadar patlayıcı taşıyabilmesine rağmen kısa hedeflerde, küçük hedeflerde çok yoğun şekilde kullanılmasıyla çok etkili olan silahlardan birini görüyorsunuz. Bir diğeri Linza 3.0 adlı çok çeşitli ebatlarda, boyutlarda, amaçlarda kullanılan ve çok seri halde üretilebilen ürünler bunlar. Ukrayna yaptığı yeni anlaşmalarla Cumhurbaşkanı Zelenski yılda 20 milyona kadar çeşitli ebatlarda, çok küçük olanlarda dahil olmak üzere insansız hava aracı üretebileceğini söylemişti ki gördüğünüz ürünler bunların, bu yelpazenin önemli bir kısmını oluşturuyor. Tabii dediğimiz gibi çok çeşitli cihazlar var, araçlar var. Gördüğünüz çok daha büyük bir insansız hava aracı. Çok birden fazla sayıda patlayıcı başlık taşıyabilen ve helikopter gibi diyebileceğimiz birden fazla pervaneyle havalanabilen ürünlerden biri. Tabii sadece hava araçları değil, kara araçları da önemli. Rattenmann adlı gördüğünüz kara aracı 80 kilometre menzile sahip ve 1000 kiloya kadar taşıma kapasitesine sahip. Daha önce savaş sahalarında aslında bu araçlar kameralara yansımıştı. Mahsur kalan sivillerin dahi uzaktan gönderilip kurtarıldığı yaşlı sivillerin bazı araçlar vardı. Gördüğünüz onlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Buna benzer pek çok arazi aracı var. Çeşitli arazi koşullarında çeşitli amaçlarla kullanılabilen, uzaktan yönetilebilen çok çeşitli arazi araçları var. Tabii buradaki ürünler dediğimiz gibi savaş sahasında kullanılanların sadece bir kısmı, ancak en önemli sayılabilecek, savaşta Ukrayna'nın en önemli silahları diyebileceğimiz ürünlerden biri olduğunu söyleyebiliriz ki bu gördüğünüzde çok amaçlı kullanılan Termit 2.0 adlı bir başka insansız hava, insansız kara aracı. 15 kilometreye kadar hız yapabilen, 350 kiloya kadar yük taşıyabilen ve 40 kilometre bataryayla yol alabilen bir araç. Bu tür araçların kullanılması tabii sahada insan zayiatını, asker zayiatını azaltması bakımından çok önemli ve savaşlarda teknolojik dönüşümün ne kadar önemli hale geldiğini bize gösteriyor. Tabii sadece kara araçlarıyla bitmiyor mesele. İnsansız hava araçlarına karşı kullanılan İHA'lar da var. İHA'sa var, İHA diyebileceğimiz bazı araçlar var. Sting adlı bu araçlarda onlardan bazıları drone'a müdahale eden araçlar diyebiliriz bunları içinde. 280 kilometreye kadar hıza çıkan ve 170-140 kilometre aralığında kruz hızına sahip olan bir araç. Pek çok da bir burada benzer örnek var. Bir başka interceptor drone dedikleri müdahale dronlarından biri de Octopus, Ahtapot adı verilen bu drone. Tabii şeklinden hareketle böyle bir isim aldığını söyleyebiliriz ve Rusya'nın çok kullandığı Şahit tipi İHA'ların imha edilmesinde özellikle kullanılan ve diğer hava hedeflerinde kullanılan önemli araçlardan biri. Ve gördüğünüz sembolik bir asker postalı sergilenen ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndaki bu alanda üzerinde demokrasi ayakta duruyor çünkü Ukraynalı askerler ayakta duruyor yazan bir mesajla birlikte sergileniyor. Oldukça anlamlı bir alan. Ukrayna Savaşı'nın nasıl seyrettiğini de bize gösteren, savaşın nasıl dönüştüğünü de bize gösteren oldukça önemli, dikkat çekici araçların sergilendiği bir alan. Buna benzer tabii mesajlar ülkenin dört bir yanında veriliyor. Başkent Kiev'de de sokaklarda, meydanlarda benzer mesajların verildiği sergiler oluyor. Özellikle Rusya'dan ele geçirilen, imha edilmiş askeri araçların sergilendiği alanlar var. Bunlar tabii savaşın, Rus tehdidinin Ukrayna halkına bir yandan hatırlatılması ve bunun hala devam ettiğini gösterilmesi bakımından önemli. Bir yandan da Ukrayna'nın biz kendimizi koruyabilecek güçteyiz mesajını vermesi bakımından önemli kendi halkına. Ukrayna Savaşı'na tekrar dönecek olursak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temasları bahsettiğimiz gibi savaşın nasıl sonlandırılabileceği üzerine, nasıl bir formülle Rusya ve Ukrayna'nın masaya oturtulabileceği üzerine yoğunlaşıyor ve Avrupa'dan gelen mesajlar, NATO zirvesinden alınan mesajlar, Gönüllüler Koalisyonu toplantısından gelen mesajlar, daha öncesinde Putin'le yaptığı görüşme, bugün de Zelenski ve Sibihay'la yapacağı görüşmenin, yaptığı görüşmenin ardından yeni bir formül bulunabilecek mi ya da en azından yeni bir formül bulmaya bir adım daha yaklaşılabilecek mi, bunu bize gösterecek. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Söz tekrar merkezde.
1: Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Yeni Dalga operasyonuna imza atıldı ki aralarında şarkıcı Sıla ve İlyas Yalçıntaş gibi önemli isimlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şimdi detayları 24 muhabiri Ada Kahriman'dan alacağız. Ada, kaç kişi gözaltına alındı? 25 şüphelinin tamamı da alındı mı? Başka önemli isimler var mı? Detaylar sende.
2: Deniz Zeybek, şu ana kadar hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Burada rakam bu şekilde paylaşıldı. Tabii Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapıldı. Toplum sağlığını, güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hali hazırda yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında bu sabah saatlerinde bir operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonla birlikte şüpheliler gözaltına alındı. Tabii önemli isimler var. Burada kamuoyunda oldukça tanınan isimleri görüyoruz. İş insanları, oyuncular, bununla birlikte modeller, aynı zamanda sosyal medya fenomenleri, bu isimler gözaltına alındı. Tabii burada hiç şüphesiz en önemli isim şarkıcı Sıla Gençoğlu. Sıla olarak biliniyor. Sıla Gençoğlu bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. Diğer bir yandan şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da gözaltına alındığını biliyoruz ki kendisinin ikametinde yapılan aramalarda, adresinde yapılan aramalarda bir adet hassas terazi ele geçirildi. Halbuki Albere isimli bir şarkıcı var. Bu isim de gözaltına alındı. Burada İrem Haznedar isimli sosyal medya fenomeni de gözaltına alındı. Ayşenur Balcı isimli model de gözaltına alınanlar arasında. Tabii Met Yapım'ın sahibi Fatih Aksoy'un da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Hangi suçlamalar kapsamında buradaki şüpheliler gözaltına alındı? Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için yer temin etme gibi suçlamalar kapsamında buradaki şüpheliler gözaltına alındı. Tabii gözaltı arama faaliyeti gerçekleştirildi bu şüpheliler için. Evlerinde aramalar yapıldı. Şüpheliler burada İl Jandarma, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı. Oradaki işlemleri tamamlandıktan sonra buradaki şüphelilerin adli tıp kurumuna sevk edilmesini bekliyoruz. Orada biyolojik testler verecekler. Saçlarından, kanlarından, idrarlarından, tırnaklarından örnekler alınacak. Daha sonra da Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilecek. Buradaki şüpheliler savcılıkta bir ifade verecekler. Daha sonra da suç ceza hakimine buradaki şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Şu ana kadar 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Gün içerisinde ya da bu şüpheliler yakalandıkça da buradaki gözaltı sayısının da yükseleceği belirtiliyor Deniz Zeybek.
1: Peki Ada Kahriman'a teşekkür edelim. Elbette ki detaylar geldikçe yine kendisine bağlanacağız. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek Ahbap Derneği soruşturmasına dair konuştu. Bağış için toplanan her kuruşun nerede ve nasıl kullanıldığının hesabı verilecek dedi. Öte yandan Bakan Akın Gürlek'in gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı.
3: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez.
4: Ahbap Derneği soruşturmasına dair konuştu. Her kuruşun hesabı verilebilmeli dedi. Vatandaşın hiçbir bağışının zayi edilmesine göz yumulmayacağını belirtti.
3: Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilin başsavcı ve Adalet Komisyonu başkanlarının katılımıyla düzenlenen adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde faili meçhul cinayetler vardı. Hiçbir faili meçhul dosyayı unutmayacağız dedi, rakamları paylaştı.
3: Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir. Geçmişte aydınlatılmayan dosyaları yeniden ele alıyoruz.
4: Bakan Gürlek değişen suçlara karşı ihtisaslaşıldığını belirtti. Cezasızlık algısını ortadan kaldırıyoruz dedi. Sözü 12. yargı paketinde yer alan İBAN düzenlemesine getirdi.
3: İBAN kiralama olarak bilinen ve bank hesaplarının suç örgütlerinde kullandırılması şeklinde gerçekleşen eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız.
1: Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca reysen soruşturma başlatıldı. Öte yandan tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü de başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Arama Kurtarma Derneği'nin kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca reysen soruşturma başlatıldı. Mahruki hakkında halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltı kararı verildi. Bir soruşturmada tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü hakkında açıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Üzümcü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bu haberle bu dilimi ben noktalıyorum, ancak birazdan reel ekonomiyle Duygu Göktürk karşınızda olacak.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
1: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
4: İyi ki doğdun kahraman.
5: Nice senelere kahraman.
3: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
6: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
3: yaşadı. Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
7: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
8: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
3: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
9: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Ekranlarından ve 24 Radyo'dan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, Reel Ekonomi ile karşınızdayız. Önce haberlerimizle başlayalım. Merkezi yönetim bütçesi 3 ayın ardından Haziran ayında fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da bütçe fazlası 114,2 milyar TL oldu. Haziran ayında bütçe fazla yazdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114,2 milyar TL fazla verdi. 2026 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 395,5 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 509,6 milyar TL oldu. Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 193,9 milyar TL ve faiz dışı fazlaysa 315,8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 8 trilyon 730,2 milyar TL, bütçe gelirleri 7 trilyon 787,3 milyar TL ve bütçe açığı 942,8 milyar TL olarak kaydedildi. Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 7 trilyon 265,9 milyar TL ve faiz dışı fazlaysa 521,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Haziran üretimi Mayıs ayında yıllık %3, aylık bazda da %0,4 geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azaldı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %6,2 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %3,3 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,2 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 Mayıs ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Hizmet üretim endeksi Mayıs ayında aylık ve yıllık bazda azaldı. Buna göre hizmet üretim endeksi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,2 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri %3,7 azaldı. Konaklama ve yiyecek hizmetleri %5,8 arttı. Bilgi ve iletişim hizmetleri %3,3 azaldı. Gayrimenkul hizmetleri %4,3 azaldı. Ekonomiye dair başlıkları ekranlarınıza taşıdık efendim. Şimdi bir de piyasalara göz atalım. Öncelikle BIST 100 endeksi ile başlayalım. Borsa İstanbul'a bakıyoruz. BIST 100 endeksi şu anda 14.196 puandan işlem görüyor. Kur tarafına bakalım. Kur tarafına baktığımızda dolar 47'den, avro 54'ten işlem görüyor diyelim ve altın tarafıyla devam ediyoruz. Altın tarafına şöyle bir göz atacak olursak gram altın 6103 lira, çeyrek altın 9978 lira, cumhuriyet altını 41.420 lira, ons altınsa 4033 dolar diyelim. Petrolle devam edelim. Petrol tarafındaysa Brent petrol 84 doların üzerinde işlem görüyor efendim ve son olarak faize de bakalım. Faizler ekranlara geliyor. Tahvil %41'den, repo ise %11'den işlem görüyor diyelim. Piyasaları ve ekonomiye dair başlıkları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi tüm bu gelişmeleri konuğumuzla birlikte değerlendireceğiz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte. Zafer Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Orta Doğu'da tansiyon malumunuz yeniden yükseldi. Hürmüz eğer uzun süre kapalı kalırsa dünya petrol arzı açısından en kötü senaryo ne olur dersiniz? Petrol fiyatlarında hangi seviye küresel ekonomi için kritik eşik olur?
2: Zaten şu anda piyasa özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasını fiyatlamaya başladı. Yeniden 80 doların üzerine çıktık. Hatta 85 dolara da yaklaştık. Bunu savaş döneminde de zaman zaman görmüştük açıkçası. Riskler artmış durumda. 70 dolardan 85 dolara kadar aslında yaklaşık %20 çok ciddi bir artış da oldu. Yani baktığımız zaman burada sene başından beri ortalamaların üzerine yeniden çıkmış durumdayız. Dolayısıyla buradaki riskler şu anda zaten fiyatlanmış durumda. Peki burada çatışmalar daha fazla devam ederse daha yukarıya gitme ihtimali de mevcut dolayısıyla. Burada 88-90 dolar bandına kadar gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Hatta üzerine de çıkabiliriz. Burada yukarıdaki üst bandımızın neresi olacağını açıkçası bir miktar daha savaşın gidişatı belirliyor olacak. Çatışmaların gidişi belirliyor olacak. Ama şu anki görüntü Hürmüz Boğazı açılmadan 80 dolar bandının altına düşmemiz çok kolay gözükmemekte. Peki yeniden

0: anlaşma olursa bu seviyenin altına gelir miyiz? Ben yeniden hızlı bir şekilde 70 dolar bandına doğru gideceğimizi düşünüyorum. Çünkü OPEC'in arz artışı, arz arttırmışlardı. 3 ay arka arkaya bu artış hala devam ediyor. Bu bir miktar petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor aşağı yönlü. Hürmüz Boğazı açılırsa buradaki gemilerdeki teslimatlarla birlikte yeniden kısa vadeli arzın arttığını göreceğiz ve fiyatlarda aşağı yönlü görme ihtimalimiz mevcut. Kötü durumda ise maalesef o zaman çatışmalar yeniden başlarsa, yeniden şiddetlenirse bu sefer yeniden 100 dolarlara doğru 90 doların üzerinde fiyatlamalar görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Bu da tabii piyasalar için ve tüm küresel ekonomiler için bir risk unsuru. Özellikle enflasyon tarafında yeniden artışı göreceğimizi söyleyebilirim. Bu da yeniden faizlerde artış ki o zaman muhtemelen Fed tarafı da faiz arttıracaktır. Bu da küresel büyümede yavaşlama anlamına gelir. Dolar indeksinin güçlenmesi anlamına gelir. Genel olarak varlık fiyatlarında aşağı yönlü baskıları görürüz.
1: Fed'in 5 kitap raporu yayımlandı. Rapora göre fiyat artışları yavaşlıyor, ekonomik büyüme sürüyor. Fed Başkanı Kevin Warsh da görevde olduğum sürece enflasyon kalıcı olmayacak dedi. Raporu ve Fed Başkanı'nın açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? Fed'in faiz kararı ne olur?
0: Aslında rapora baktığımız zaman raporu bir miktar olumlu yorumlayabiliriz ama Fed Başkanı Warsh'un açıklamalarını aynı şekilde diyemeyeceğim. Bir miktar şahin açıklama geldi diyebiliriz. Özellikle piyasalar üzerinde baskı oluşturan bir unsurdu. Enflasyona vurgu yapması önemliydi ki bu hafta ABD verileri de açıklandı. Enflasyon verileri beklentilerin altında kalmıştı. O yüzden piyasa iyimserliği fiyatlayacakken Fed Başkanı Warsh'un açıklamaları geldi. Bu da piyasada acaba faiz arttırılacak olur mu ihtimalini yeniden gündeme taşımış durumda. Bunun etkisini görüyoruz. Bu hem borsalar anlamında hem de varlık fiyatları anlamında. Buna rağmen dolar endeksindeki tepkinin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Altın, gümüş gibi kıymetli metallerde geri çekilmeyi görürken dolar endeksinde çok fazla yukarı tepkiler olmuyor açıkçası. Bu da bana büyük oranda aslında bu endişelerin fiyatlamalara yansıdığını gösteriyor. O yüzden de ben evet Fed Başkanı Warsh'un açıklamaları 5 kitap olumluyken enflasyon verisi olumluyken Fed Başkanı Warsh'un açıklamaları bir miktar şahin kaldı. Piyasa bunu şahin olarak algıladı ama çok da fiyatlamalara yansıtmadı. Bunun büyük sebebini de ben zaten bu beklentinin fiyatlamalara yansıması olarak görüyorum. Bu da altın ve gümüş tarafında aşağı yönlü marjların kısmen sınırlı kaldığını gösteriyor olabilir bize.
1: Altına da bakalım. Altın %0,86 düşüşle 4025 dolara geriledi. Altında yıl sonuna kadar nasıl bir grafik görürüz? Hangi seviyelere ulaşır? Yeniden tarihi zirveler görebilir miyiz?
0: Altın tarafında bir süreden beri yatırımcılar sizinle beraber zaten konuşuyoruz. Umarım faydalı da olmuştur ki zaten yatay beklentim vardı. Belli bir süre burada yatay durmasını bekliyorduk. Önceki yayınlarda da bahsetmiştim. 3900-4000 dolar bandı önemli. Bu seviyenin aşağı yönlü geçilmesini beklemiyorum ki orada da nedenini açıklamıştım. Büyük oranda fiyatlamalara yansıdığını düşünüyorum gelişmelerin ki zaten çıkan yeniden çatışmaların başlamasına rağmen Kevin Warsh'un çok ciddi açıklamalarına rağmen fiyatların 4000 dolar bandının altına çok fazla gelmediğini görüyoruz. Bu da aslında piyasanın burada bir miktar dengelenmeye çalıştığını gösteriyor bize ama yükselişlerin de sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. 4400 bandının yukarı geçilmesini şimdilik çok fazla beklemiyorum. Görüntü bir miktar olumsuzlaşmış durumda. Eğer enflasyon tarafındaki endişeler artarsa, savaşla birlikte endişeler artarsa ve petrol fiyatı özellikle 90 doların üzerine çıkarsa o zaman aşağı yönlü baskıların artmaya başladığını görebiliriz. Yeniden aşağı seviyeleri konuşabiliriz. Ama bunun için dolar endeksinde 102 seviyelerine doğru hareketlenmesi lazım. Şu anda 100.5 seviyelerine yakın seyrediyor. Olumsuzluklara rağmen burada toparlanma görmüyoruz, yükseliş görmüyoruz dolar endeksinde. Bu da bana şunu gösteriyor. Aşağı yönlü marjlar azalmış durumda. Piyasa iyimserliği daha fazla fiyatlama eğiliminde ama bir süre daha yatay piyasa sürecek gibi ons altın tarafında ve gümüşte de aynı bir yorumlarım geçerli diyebilirim.
1: Peki borsaya dair neler söylersiniz bu tabloda? En kırılgan sektörler hangileri?
0: Tabii ki bu tablo içerisinde baktığımız zaman özellikle faizlerin yüksek kalacak olması ve boşluğu yüksek sanayi şirketleri tarafından oldukça olumsuz diyebiliriz. Çünkü faizler bir süre yüksek kalacak. O yüzden de mümkün olduğunca borsalar tarafında, sadece Türkiye tarafında değil, küresel anlamda boşluğu yüksek ve nakit döngüsü sınırlı şirketlerin, düşük şirketlerden bir miktar temkinli olunması gereken bir dönem. Böyle bir dönemde özellikle gayrimenkul sektörünün faizler tarafında yükselişle beraber gayrimenkul sektörünün de bir miktar yavaş kaldığını görüyoruz. Perakende sektörünün bu dönemde öne çıkmaya başlayacaktır. Yeniden yavaş yavaş diyebiliriz. Finansal sektör keza, sigortacılık sektörü, finansal sektör genel olarak diyebilirim. İlk etapta olumsuz yansısa bile genel tablo içerisinde gene bundan sonraki dönemde öncü olmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi faizlerin yüksek olduğu bir ortam içerisinde sanayi şirketlerinin bir miktar daha geride kalması mümkün gözükmekte böyle bir dönemde. Tabii talep tarafına da bakmak lazım. Talep tarafında güçlü yoğun sektörler hala devam ediyor dönem dönem. Özellikle bölge tarafında anlaşmazlıkların çözülmesi Türkiye için de önemli bir fırsat. Türkiye'deki şirketler için de önemli bir fırsat olacaktır. Bunu da altını çizmek lazım. Genel eğilimde ben bir süre daha Borsa İstanbul tarafında yatay seyrin devam etmesini bekliyorum açıkçası. Aşağı doğru çok sert düşüşler beklemiyorum. Aynı şekilde yükselişler de beklemiyorum. Burada Borsa İstanbul bu yüksek faizleri bir süre burada dengeleyip sindirmeye çalışacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii petrol fiyatları 85 doların üzerinde kalıcı olmaya devam ederse, özellikle 90 doların üzerine çıkarsa, bu Borsa İstanbul tarafında da olumsuz algılanacaktır. Bunu da not olarak düşmek lazım. Genel ağırlıklı olarak enflasyonun hala etkilerinin devam ettiği ve yüksek faizin devam ettiğini varsayarak Borsa İstanbul'daki şirketlere ve sektörlere yatırım yapmak daha sağlıklı gözüküyor şu ortamda.
1: Peki dolarda öngörünüz ne, grafik ne olur, şöyle kısaca bir değerlendirmek gerekirse?
0: Yani dolar tarafı, dolar TL kuruna bakacak olursak, dolar TL kurunda bir sürpriz olmasını beklemiyorum. Yani geçtiğimiz dönem içerisinde birçok açıklamalar geldi, birçok olaylar yaşadık. Buna rağmen dolar TL kuru belli stabil halde devam ediyor. Hafif yukarı eğilimli. Ben bunun bu şekilde devam etmesini bekliyorum açıkçası. Orada bir değişim olmasını beklemiyorum. Dolar endeksini konuşacak olursak, orada da 100.5 seviyelerine geldik. Bu seviyeler önemli. Bu seviyelerin altına bir gerileme olur mu? Bir miktar piyasalarda endişe yatışmıştı. Özellikle enflasyon verileriyle beraber ve faiz artırımlarının büyük oranda fiyatlamalara dahil edilmesiyle birlikte. Eğer burada faiz artırımları ihtimali daha fazla yükselmezse, ki veriler onu gösteriyor, burada aşağı yönlü bir miktar baskı görebiliriz. Bu da genel olarak tüm piyasalar tarafında, evet, olumlu yansıyabilir. Bu da euro dolar kurunu da bu seviyelerin bir miktar daha üstüne çıkartabilir. Bunu da not olarak düşünün.
1: Çok teşekkür ediyoruz Zafer Bey. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikteydi efendim. Böylece reel ekonomiyi noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Eren köyünde artık görmez felek öyle bir baharı.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Baraf'ın uçuran yıldızı Barafly, yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: İşini büyütmek istediğinde
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
9: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
12: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
13: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Hangi Kredi, gün boyu çamaşırını koru.
14: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
15: Mol Ped'den kız sözü.
16: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Uçarsın bu fiyatlara. Şimdi Ajet Mobile gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Ajet.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Moderatörle karşınızdayız. Gündem yoğun ve sıcak duraklarda 24 ekipleri bizleri bekliyor. Peki kim nereden hangi detayı aktaracak? Vakit kaybetmeyelim. Muhabir arkadaşlarımız gelsin. Sizler için de detaylandıralım. Efendim öncelikle terörsüz Türkiye sürecinde artık böyle daha yasal düzenlemeler aşamasına gelindi. Bir çerçeve yasa var ki o artık görüşülecek, konuşulacak ki bu arada DEM Partisi MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. O görüşmeden geriye neler kaldı? Terörsüz Türkiye adına önemli adımlar atılıyor. Birazdan Ahmet Taner Işıldak Ankara'dan tüm bunların detaylarını paylaşacak. Ünlülere yönelik o uyuşturucu operasyonları dalga dalga gelmişti. Bir yenisi daha ki yeni dalga operasyonla birlikte aralarında şarkıcı Sıla İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tam olarak neyle suçlanıyorlar? Süreç nasıl işliyor? Ada Kayırman aktaracak ama bir de ahbap soruşturması var. Haluk Levent bir şekilde hedefte ki tutuklanmıştı, kendisine dair 14 şüpheli tutuklandı. Adliyeye sevk edildi. Neler yaşanıyor bu kapsamda? Ahbap soruşturması da Türkiye'nin yakından takip ettiği bir mesele. Malum çünkü deprem yardım paralarıyla bir şekilde usulsüzlükler, yolsuzluklar konuşuluyor. Hepsini Ada Kayırman birazdan aktarıyor olacak. Kiev'e uzanacağız. Neden efendim? Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomatik temasları sürüyor. Kendisi Rusya'ya gitmişti. Moskova'da tabii ki Vladimir Putin'le görüşmesinin ardından şimdi de savaşın diğer tarafıyla Ukrayna ile görüşüyor ve kendisi Zelenski ile bir araya gelecek. Ama öncesinde tabii ki neler yaşanıyor bu ziyarete dair detayları da 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Altan bizlerle paylaşıyor olacak. Emre Yaz'a gideceğiz, Ankara'ya bir kez daha döneceğiz. CHP içerisindeki koltuk savaşı bitmek bilmiyor. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin merkez yürütme kurulunu toplayacak. Öte yandan Özgür Özel ve tarafı onlar da Temmuz-Ağustos sonunu işaret ederek yeni parti kurulabilir diyorlar. Peki bu koltuk savaşı neye evrilecek? Detaylarını Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü toplantısında neler olur? Hepsini birazdan Emre Ayaz'dan alacağız. Ama önce gidelim efendim. Şimdi Ankara'ya uzanalım. Terörsüz Türkiye kapsamında dediğimiz gibi artık gelinen bir nokta var. O da çerçeve. İşte o çerçeve yasayla birlikte ne olabilir? Buna ilişkin görüşmeler vardı. Süreçte yasal bir adım atılacak deniyordu. Artık oraya mı gelindi? Çünkü bu ziyarette oldukça kritik. Ahmet Taner Işıldak kolay gelsin. Yasal düzenleme aşaması dedik. Bugün de önemli bir ziyaret oldu. O yüzden neler yaşanıyor? Nasıl yankılandı mecliste? Söz sende.
1: Merve Aydın, aslında 18 Şubat 2026'da biliyorsunuz mecliste bir komisyon kurulmuştu. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Bu komisyonun raporu yayınlanmıştı ve artık bu rapordan sonraysa çerçeve yasayı biz görmeye başlamayacağımızı bekliyorduk. Tabii mecliste çalışmalarına ara vermeden, tatile girmeden devam edeceği söylendi bu yasama dönemi için. Akabinde de görüşmeler hız kazandı sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi bugün DEM Parti İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiler. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde zaten son buldu toplantı. Henüz bir açıklama yapılmadı. Sürecin hassasiyetle ilerletildiği ifade edildi. Ama bu ilk görüşmesi olmadı DEM Parti'nin. Dün de AK Parti ile bir görüşmesi oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Gülen ile birlikte Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile bir görüşme gerçekleştirildi. O görüşme de bir saati aştı. O görüşmeden sonra da herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama biz şunu biliyoruz. Yasal çerçeve gerçekten de partiler arasında görüşülmeye ve konuşulmaya devam ediyor. Tabii bunun bazı şartları var. Özellikle PKK'nın kendini feshettiğini zaten açıklamıştı. Özellikle silah bırakmanın tam teyit edilmesi. Bu konuda da Milli İstihbarat Teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın bir yetkili raporu gerekiyor. Bu raporlarda hazırlandığı, bizim aldığımız bilgilere göre bu raporun da artık bitmek üzere olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da Milli Güvenlik Kurulu'nda PKK'nın feshedilmiştir açıklaması ve silahların teslim edildiği açıklamasının gelmesinin ardından yasal düzenlemeye geçilmesini bekliyoruz biz. Tabii şunu ifade etmekte fayda var. 22 Ekim 2024'te Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı bir konuşmayla bu süreç başlamıştı. Artık geldiğimiz noktadaysa yasal çerçeve aşamasına çok yakınız diyebilirim. Zaten meclisin çalışma süresini uzatmasında temel sebep terörist Türkiye olarak gösterilmedi ama asıl sebebin biz bu olduğunu biliyoruz. Artık yasal çerçeve bir an önce hazırlanması istiyor. Peki yasal çerçevede neler olacak Merve Aydın? En azından konuşulanlar ne? Bunlar nedir diye bir baktığımız zaman geçerlilik süresi olacağını söyleyelim ilk başta. Yani belirli bir süreyi kapsayacak. 6 ayla 1 yılı kapsayacak bir süreç olacak. PKK'lar yetkililer gelip etkin pişmanlık ifadesi verecekler ve 5 yıl denetime tabi tutulacaklar. Denetimli serbestliğe tabi tutulacaklar. Akabinde ise şunu ifade edelim. Bir af söz konusu olmayacak. Bunun hem Cumhur İttifakı hem de DEM Parti bunu söylüyor. Af olmayacak herhangi bir şey. Genel lafı kapsamayacak. Suça karışmış ve suça karışmamış olanlar şeklinde ayrılacaklar ve dediğim gibi denetim sistemi, denetim mekanizması şeklinde ilerlenecek. Tabii DEM Parti'nin bazı ısrarları var. Özellikle Öcalan'ın statüsü hakkında bastırması var. Bunu biz biliyoruz. Bu konu hakkında herhangi bir adım atılacak mı veya önümüzdeki günlerde Öcalan'ın statüsü gündeme gelecek mi? Bunun da biz gündeme geleceğini düşünüyoruz. Zira Devlet Bahçeli statü tartışmasına ilişkin farklı bir açıklama yapmıştı. Bir kurumun başına getirilmesini, Barış Kurumu'nun başına getirilmesini istemişti. İlerleyen günlerde bu daha da netleşecektir. Ama yasal çerçeve aşaması

0: sana baktığımız zaman şimdi bu sene bu yasama döneminde bitirilmesi bekleniyor. Özellikle Ağustos ayında bunun hız kazanması bekleniyor. Eğer ki meclis tatiline girmezse, Ekim ayındaysa, eğer kalmazsa Ekim ayının başında biz bu yasayı göreceğiz. Tabii yasa ilk başta söylediğim gibi hazırlanacak. Akabinde genel kurulda tartışılacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak, imza alınacak. Tabii MGK'ya da dikkat çekmek gerekiyor. Milli Güvenlik Kurulu'ndan tam teyit alınması gerekiyor. Milli Güvenlik Kurulu'da bu kararı verdikten sonra biz yasal çerçeveyi tabii ki hayatımızda göreceğiz. Ondan sonra ise terörsüz Türkiye'nin artık daha kapsamlı, daha geniş, daha açık bir şekilde konuşulabildiği ve artık eylemlerin aksiyonların görüldüğü bir alana doğru gidiyoruz. Tekrar hatırlatalım. DEM Parti İmralı heyeti dün AK Parti ile görüştü. Abdullah Güler ve Efkan Ala vardı. Bugünse Devlet Bahçeli ile bir araya geldiler. 45 dakika sürdü. Bu siyasi parti turlarının ardındansa genel olarak biz şunu gördük bu 2 sene içerisinde. İmralı'ya bir ziyaret olacağı da konuşuluyor zaten. Şimdi siyasi partilerle bir görüşme olacak. Akabinde ise DEM Parti İmralı heyeti, işte Pervin Buldan ve Mithat Sancar ise İmralı'ya ziyarete gideceği konuşulanlar arasında diyelim. Biz de gelişmeleri anben takip etmeye devam ediyoruz diyelim Merve'ye ve sözü size bırakalım.
1: Evet, Ahmet Sener Işıldak, teşekkür ediyoruz. Terörsüz Türkiye kapsamında atılan adımlar kritik bir eşik. Artık böyle yasal bir şekilde adımların atılması, çerçevenin oluşturulması, ki denetim mekanizmasından da bahsetti Ahmet Taner. Beraberinde de bir İmralı ziyareti gelir mi? Hepsini takip edeceğiz efendim. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmaları, gözaltıları bir süredir çok sık haberlere konu oluyor. Ve bu kapsamda bir yeni dalga daha geldi içlerinde. Önemli isimler var. Şarkıcı Sıla var, İlyas Yalçıntaş var, ama toplam 25 şüpheli gözaltı kararı geldi. Neyle suçlanıyorlar? Gideceğiz, adaya soracağız. Bir de tabii ki Ahbap Derneği'ne yönelik o yürütülen soruşturmayı da soracağız. Ama önce soralım. Ada Kahraman, kolay gelsin. Uyuşturucu soruşturmasına yeni dalga dedik. Mühim isimler var. Yani gözaltı kararı verilirken tam neyle suçlanıyorlar? Nedir bu gözaltının kararının sebebi, söz sende?
2: Merve Aydın, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliye uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için yer temin etme gibi suçlamalar yöneltiliyor. Bu suçlama kapsamında da 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar 12 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Toplum sağlığını, güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında hali hazırda zaten Kırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma vardı. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması. Bu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bir talimat verildi şüphelilerin yakalanmasına yönelik. Bu şüpheliler gözaltına alındı, 12 şüpheli gözaltına alındı. Kimler var burada gözaltına alınanlar arasında? Hiç şüphesiz en önemli isim Sıla Gençoğlu, şarkıcı Sıla olarak biliniyor kendisi. Sıla Gençoğlu bu operasyon kapsamında gözaltına alındı. İlyas Yalçıntaş da yine şarkıcı bu operasyon kapsamında gözaltına alınıyor. Kendisinin evinde de bir adet hassas terazi bulunuyor. Bu hassas teraziye de el konuldu. Diğer bir yandan Aybüke Albere isimli bir şarkıcı var. Bu isim de gözaltına alındı. Mesela model Ayşenur Balcı gözaltına alındı. Diğer bir yandan İrem Haznedar isimli sosyal medya fenomeni de gözaltına alındı. Ve Met Yapım şirketinin sahibi Fatih Aksoy'un da gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Zaten bu soruşturmada ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu soruşturması diyoruz. İş adamlarını görüyoruz, oyuncuları görüyoruz, şarkıcıları görüyoruz. Sosyal medya fenomenlerini görüyoruz. Buradaki isimler, bu kişiler gözaltına alınıyor. Tabii burada jandarma tarafından düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli kurumuna götürülecek. Orada biyolojik testler verecekler. Saçlarından, kanlarından, idrarlarından, tırnaklarından örnekler alınacak. Daha sonra da Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilecek. Buradaki şüpheliler orada da savcılıkta ifade verdikten sonra suç ceza hakimine buradaki şüphelilerin ya tutuklama ya da adli kontrol talebiyle sevk edilmelerini bekliyoruz. Savcılıktan direkt olarak serbest bırakılma ihtimalleri de bulunuyor Berbay'da.
1: Evet, Ada Kahraman, uyuşturucu operasyonları böyle ama bir de yakından takip ettiğimiz bir ahbap soruşturması var. Haluk Levent'le birlikte 14 kişi tutuklandı. Kendisi de diyor ki böyle borsayla ilgilenmek gibi, borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Aslında biraz da itiraf etmiş oldu ama yüksek miktarda borçlanmasıyla birlikte şu anda süreç nasıl işliyor? Kendisi ne ifade verdi? Yeni sevkler de var. Yani bu soruşturmada son bilgiler neler?
2: Merve Aydın Ahbap soruşturmasında dün adliyeye sevk edilen isimler vardı hatırlayacağınız üzere. Gece saat 2.30 sıralarında bu şüphelilerden 14'ünün tutuklandığı bilgisi paylaşıldı. Sabah saatlerinde ise ikinci operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler vardı. Bu şüphelilerden 11'inin adliyeye sevk edildiği, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Şimdi sürece baktığımızda Ahbap Derneği'nin

0: farklı hesaplara aktarıldığı, yüksek miktarlarda paraların transferlerinin gerçekleştirildiği belirtilmişti. AFAP Derneği adına bağışlanan paraların yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığı belirtilmişti. İkinci bir operasyon yapılmıştı. Bu operasyonda da şu belirtiliyordu. Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in hesabına ve bununla bağlantılı olan kişilerin, şirketlerin hesabına AFAP Derneği'nde bulunan bağış paralarının bir kısmı, yani yüksek bir mevradan bahsediyoruz. 125 milyon, burada 765 bin lira paranın gönderildiği belirtiliyordu. İkinci operasyon kapsamında burada 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şimdi burada Adalet Bakanı Akın Gürlek sabah saatlerinde kendisi bir açıklama yaptı. Yargı değerlendirme toplantısında şunu belirtiyor: bu soruşturma devletin vatandaşının iyi niyetine sahip çıktığının göstergesidir. Toplanan her bir kuruşun hesabı verilmelidir diyor. Halkın emanetine sahip çıkıyoruz. Bu soruşturma devletin vatandaşının iyi niyetine sahip çıktığının göstergesidir diyor. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez diye bir açıklama yaptı Adalet Bakanı Akın Gürlek. AFAP Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında. Şimdi bir soruşturma daha var. Burada AFAP Derneği ile ilgili, gayrimenkullerle ilgili bir soruşturmanın yürütüldüğünü biliyoruz. Buradaki soruşturma ise şu: AFAP Derneği adına bağışlanan bazı gayrimenkuller var. Bu gayrimenkuller yine üçüncü şahıslara devrediliyor. Bunlardan bir tanesi Yeliskaya. 60 milyon dolarlık bir zarar söz konusu, mağduriyet söz konusu. Bu şekilde aslında dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığı belirtiliyor. Şimdi ifadeler var. Bu ifadelerden çarpıcı olanlardan bir tanesi burada Esin Önder Çağlayan'ın ifadesi. Kendisi Haluk Levent tarafından dolandırılıyor. Daha sonra buradaki zararı karşılanmaya çalışılıyor. Para olarak verilen borçlanma gayrimenkul olarak geri verilmeye çalışılıyor. Burada Hüseyin Başaran'ı biliyorsunuz. Burada AFAP Derneği'ne kimsesiz kız çocukları için, yurt için bağışladığı gayrimenkuller aslında burada Esin Önder Çağlayan'ın borçları, yani para olarak verdiği borçları tarafından bu şekilde karşılanmaya çalışılıyor. Bu şekilde de aslında bazı AFAP Derneği'ndeki gayrimenkullerin başka şahıslara devredildiği de belirtiliyor. AFAP Derneği soruşturmasında yeni detaylar var. Aylık geliriyle geliri 20 ila 38 bin lira arasında değişen Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim 25 milyar lirayı aşan para transferleri yaptı. Burada MASAK bu rakamlar için izaha muhtaç dedi. Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. İlker Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonları aldığını söyledi. Tabii yeni ifadelerden bahsediyoruz. Hem savcılık hem de emniyet ifadeleri var. Dilerseniz sıradaki haberimizde de AFAP soruşturmasında burada gözaltına alınan şüphelilerin ifadesinin detaylarını izleyelim.
1: AHBAP Derneği soruşturması derinleşiyor. Ortaya çıkan yeni belge ve tanık ifadeleri vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Gözaltına alınan Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada ortaya çıkan MASAK raporları gözleri Haluk Levent'in en yakınındaki isimlere çevirdi. Onlardan biri Yeliz Kaya, yani Haluk Levent'in asistanı. Denetim raporlarına göre Yeliz Kaya'nın işlem hacmi 2024-2025 ve bu yılın ilk 6 ayında toplam 19 milyar lirayı aştı. Kaya ifadesinde hesaplarının tamamının Haluk Levent tarafından kullanıldığını iddia etti. Bir diğer kritik isim de Alper Çelik, AHBAP Derneği'nin kurucularından. Aylık geliri 20 bin TL olarak gözüküyor. MASAK raporuna göre 4 yıl içinde banka hesaplarında 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira da çıkış oldu. 190 milyon lirayı şans oyunlarında kaybetti. Derneğin organizasyon sorumlusu Zafer Yay'da soruşturmanın kilit isimleri arasında. MASAK raporlarında onun da adı geçiyor. Buna göre 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL'de çıkış belirlendi. Ve son isim de Emrah Gödeliner. AHBAP Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yaptı. 2024'te aylık kazancı kağıt üzerinde 38 bin liraydı. Ancak MASAK 2020-2024 yılları arasında Gödeliner'in hesaplarında 2 milyar liralık hareket tespit etti. MASAK raporunda tüm bu şüpheli işlem hareketleri için çoğunlukla borç, elden ödeme tarzında ibareler kullanıldı. Öte yandan Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de ortaya çıktı.

0: çıktı. Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonları aldığını söyledi. İlker Çetin, emniyetteki ifadesinde 3,5 yıl kadar Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını, bir yıl önce ise ayrıldığını belirtti. Çetin ifadesinde Haluk Levent'in kredi ve banka kartı olmadığını söyledi. Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya üzerinden para transferi ve harcama yapıldığını iddia etti. Çetin'in kendi hesaplarında da 220 milyon liralık para hareketi tespit edildi.
1: Birçok yerde pazarlık yaptı.
0: Öte yandan Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin TL'nin kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı ileri sürüldü. Soruşturma sürerken gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık 6 şüpheli içinse adli kontrol talep etti ve Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimlerse Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusufcan Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştu, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödel, Deliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Şimdi milyarlarca liralık para transferleri var. Masak da diyor ki bu durum izaha muhtaç. Ardından da derinlemesine araştırmalar geliyor. Somut veriler ortaya çıkıyor. Kumar masalarından yansıyan görüntüler de malum efendim. Bahis için harcanan milyonlar var. Çok daha fazlası var. Ahbap Derneği'nin başkanı soruşturmada da tabii ki bir numaralı şüpheli Haluk Levent tutuklandı. Peki kendisini nasıl savundu? Bu yaşananları nasıl açıkladı? Bir kere çok fazla borçlandım ifadesini kullanıyor. Ahbap çeklerine, senetlerini kimi yerlerde ve teminat olarak kullandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama bu yolsuzluk değildir diyor.
3: Ahbap Derneği soruşturmasında dernek başkanı Haluk Levent'in emniyete verdiği ifade ortaya çıktı. Yapılanın yolsuzluk olmadığını iddia eden Haluk Levent, gelen yardım paralarının tamamı deprem bölgesinde kullanıldı dedi. Levent ifadesinde operasyonun kasıtlı ve bilinçli yapıldığını iddia etti. Detaylı ifadesini savcılıkta vermek istediğini söyleyen Levent, etkin pişmanlık hükümlerinden de faydalanmak istemediğini söyledi. Haluk Levent ifadesinde iş insanı Hüseyin Başaran'la arasında gerçekleşen gayrimenkul ticaretinin alacak verecek meselesiyle ilgili olduğunu söyledi.
4: Herhangi bir dolandırıcılık eylemi yoktur. Konunun hukuki uyuşmazlığa giren konulardan olduğunu değerlendiriyorum. Ayrıca şikayete konu gayrimenkuller iddia olunduğu miktarda değildir. Tarafımca da bir kısım ödeme yapılmıştır. İsnat edilen suçlama ile ilgili bunun haricinde herhangi bir beyanda bulunmak istemiyorum.
3: Haluk Levent üzerine kayıtlı hiçbir mal varlığı olmadığını söyledi. Asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarını kullandığını anlattı.
4: Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Zafer Yay isimli şahıs üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabım vardır. Geçmişte adıma kayıtlı olan Halk Bankası'na ait bir adet kredi kartım vardı. Ancak şu anda kapalı durumdadır ve kredi kartı kullanmamaktayım.
3: Ahbap Derneği'nin bir yardımlaşma ağı olduğunu söyleyen Levent, ilk iki sene tüm yardımları kendi cebinden yaptığını iddia etti. Gelen yardım paralarının tamamı deprem bölgesinde kullanıldı dedi.
4: 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon lira civarında bir paraya geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Tüm faturalar 2023 mali denetimi içerisinde İçişleri Bakanlığı dernekler masasında mevcuttur. Ayrıca 2024 ve 2025 mali raporların denetimi yine İçişleri Bakanlığı dernekler masasında mevcuttur. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır.
3: Haluk Levent ne kendini, ne etrafını, ne de işlerini doğru dürüst yönetemediğini söyledi.
4: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma

0: sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk 2 yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım.
1: Haluk Levent hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp kumar oynamadığını da iddia etti.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Milli Savunma Sanayi'nin göz bebeğinde Aselsan'da gerçekleştirdi. Efendim, NATO zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump geldiğinde F-35'lerin temini de gündemdeydi. Ama tabii temini noktasında S-400'ler işte onlar ne olacak akıbeti merak konusuydu. Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Avrupa Parlamentosu'ndan da skandal bir Kıbrıs kararı gelmişti. Bu da konuşuldu. Aynı zamanda terörsüz Türkiye süreç. Bu da masadaydı.
3: S-400 konusunun çözümü için çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık somut gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Havelsan'da yaptı. Gündemde Kıbrıs Türklerini yok sayan Avrupa Parlamentosu kararı vardı. Bakanlık 1974 Kıbrıs Harekatı'nı ve adadaki Türkleri yok sayan Avrupa Parlamentosu kararının kabul edilemez olduğunu belirtti. Akıl dışı, alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı. Ve İsrail'in saldırıları. Milli Savunma Bakanlığı Netanyahu hükümetinin Lübnan ve Gazze'deki saldırılarının devam ettiğine dikkati çekti. Saldırıların ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini baltalama hedefine vurgu yapıldı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı. Buna göre geride kalan hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 404 şahıs yakalandı. 701 şahıssa sınırı geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırda yakalananların sayısı 6019'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41.830'a ulaştı.

0: resmi temaslarla bulunmak üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'ya gitti. Malum bu kapsamda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşıyla Sibiha ile görüşmelerde bulundu. Görüşmenin ardından bir basın toplantısı yapıldı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın akıbeti, atılabilecek adımlara ilişkin de Türkiye'nin duruşu, arabuluculuk rolünü bir kez daha üstlenmeye hazır oldu. Tüm bunlar vurgulanmış oldu. Kısır bir döngü var. Bundan nasıl çıkılabilir? Bunu konuşuyoruz dedi Bakan Fidan. Moskova'da savaşın sona erdirilmesini konuşmuştuk. Bu kapsamda temaslarımız da olmuştu dedi. Bir yandan da müzakerelere dönülmesi gerektiğinin altını çizdi. Bakalım.
1: Savaşın getirdiği yıkımı ve etkileri görürken diğer yandan da Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz. Yaşanan bu acıların bir an önce son bulması bizim millet olarak en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerli mevkidaşımla birlikte kapsamlı bir şekilde ele aldık. Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görülecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz. Ukrayna ile ilişkilerimizde iki ülke arasında köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız biliyorsunuz bizim için müstesna bir yere sahiptir. Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyor.

0: bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her daim Kırım Tatar soydaşlarımızın arkasında olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada iki tane husus var. Birincisi, gerek aracılı gerek aracısız yani konuşma konusunda nerede duruyorsunuz ki bu zamana kadar biliyorsunuz liderler hariç, Sayın Zelenski ile Sayın Putin hariç her iki taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalan genel çerçevenin yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler.
1: Şimdi tabii Rusya Başkanı Vladimir Putin Alaska'daki ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmeler kapsamında hangi kararlar alındıysa, hangi maddeler konuşulduysa biz bunlara bağlıyız da diyor efendim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gördüğünüz üzere bunu gündeme getirdi. Kiev'de yoğun temasları var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış diplomasisine ilişkin yapmış olduğu önemli bir ziyaret. Açıklamalar da önemli. 24 Dış Haber Müdürü Çağrı Alkan ve kameraman Fatih Coşkun. O da iki isimde, önemli isimde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaretini takip ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e bir gidelim. İzlenimleri neler olmuş Çağrı Alkan'ın dinleyelim.
2: Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun temaslarını takip ediyoruz. Bakan Fidan bugün ilk olarak Ukraynalı mevkidaşı Andriy Sybiha ile bir araya geldi. Gündemde elbette pek çok önemli mesele var. İkili ilişkilerden savunma sanayine ve bölgesel meselelere kadar ama en öncelikli gündem Ukrayna sorununun nasıl çözüleceği, Ukrayna savaşının nasıl çözüleceğiydi. Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyon giderek yükseliyor. Hatta bizim burada kaldığımız gece sabaha karşı Rusya bir füze saldırısı daha düzenledi. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Hava saldırısı uyarıları yapıldı. Sirenler çaldı. Cep telefonlarına uyarı mesajları geldi. Rusya'nın balistik füze fırlattığı Kiev bölgesine yönünde haberler geldi ve Ukrayna hava savunma sistemleri devreye girdi. Ancak yine de can kayıpları olduğu haberini Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan aldık. İki kişi hayatını kaybetti bu saldırılarda. Bakan Fidan'ın temasları böyle bir gecenin ertesinde başladı ve oldukça yoğun olarak devam ediyor. Dediğimiz gibi ilk olarak Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Ardından yoğun programın çerçevesinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabulü var. Diğer üst düzey yetkililerle görüşmeleri var. Bunlarla birlikte Kırım Tatarlarının liderleriyle görüşmeleri olacak ve tabii ki Kırım meselesi Türkiye için çok önemli. Hem tarihi hem siyasi açıdan hem kültürel açıdan çok önemli bir başka mesele. Yoğun temaslar sırasında buna da değinilecek. Kiev'in merkezindeyiz. Oldukça hareketli bir şehir ve gündüz sabah erken saatlerden beri yoğun hareketlilik var. Yaklaşık 4,5 saat süren, yaklaşık 4,5 yıl süren savaşın ardından aslında insanların bu durumu kanıksadığını, kabullendiğini de görebiliyoruz diyebiliriz. Çünkü bir şekilde hayat devam etmek zorunda. Etrafta da görebildiğiniz gibi, arkamda da görebildiğiniz gibi caddeler kalabalık. İnsanlar genellikle hayatlarını devam ettirmeye gayret ediyorlar. Bizim konuştuğumuz Ukraynalılar da aynı şekilde savaşa rağmen ayakta kaldıklarını, hayatlarına devam ettiklerini söylüyorlar ve dayanmaları gerektiğini ve dayanacaklarını ısrarla ifade ediyorlar. Böyle bir ortamda bu savaş ne zaman sona erecek, ne zaman yatışabilecek, Rusya ve Ukrayna bir şekilde nasıl, ne zaman, nerede buluşabilecek? Tabii bu soru herkesin cevabını merak ettiği asıl soru. Rusya ve Ukrayna aslında iki tarafta 4,5 yıl süren savaş boyunca ciddi ölçüde yıprandı diyebiliriz. Her ne kadar savunma sanayilerini destekleseler de, savaş devam etse de, karşılıklı saldırılar yoğunlaşarak devam etse, Rusya Ukrayna'yı sık sık vursa, Ukrayna Rusya'nın derinliklerine saldırılar düzenlese de iki tarafta artık bu savaşın bir şekilde son bulması gerektiğinde hemfikir. Açıklamalardan bunu anlayabiliyoruz. Ancak burada asıl önemli nokta bu savaşın ne şartlarda, hangi tarafların taleplerini kabul edileceği şekilde son bulacağı ya da en azından müzakere sürecinin başlayacağı. İşte bu konuda Rusya ve Ukrayna arasında çok derin görüş ayrılıkları var, tutum farklılıkları var. Rusya Donbas'ın tamamını elde etmek istiyor ve Rusya'dan gelen

0: Açıklamalara göre şu ana kadar yaklaşık %15'lik kesimi Donbas bölgesinin ele geçiremedikleri bölge. Bunun da kendilerine verilmesi halinde bu şartlarda savaşı durduracaklarını söylüyor Moskova kaynakları. Ancak Ukrayna tarafı savaşırken kaybetmediğimiz toprakları masada kimseye vermeyiz diyerek buna kesinlikle karşı çıkıyor ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması çerçevesinde bir formül bulunması hem Türkiye'nin hem Ukrayna tarafının ana isteği diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde yeni mesajlar gelecek mi, yeni açıklamalar yapılacak mı, bir formül bulunabilecek mi? Elbette bunları takip edeceğiz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti şu açıdan önemli. Bakan Fidan geçen ay Rusya'daydı, Moskova'daydı. Orada Putin'le görüşüldü ve Rusya'nın fikirleri, olaya bakışı, bakış çerçevesi alındı ve bazı mesajlar verildi. Ardından Ankara'da yapılan NATO zirvesinde Ukrayna'ya destek mesajları vardı. Bununla birlikte Türkiye'de destek mesajlarını verir, desteğe devam ettiğini söylerken Rusya'yla da konuşulması gerektiği, diyalog kapısının açık kalması gerektiği yönünde özellikle vurgu yaptı. Sonrasında pazartesi günü yapılan Gönüllüler Koalisyonu toplantısında da Avrupalı yetkililerle, liderlerle bir araya geldi Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan temsilen. Hem NATO zirvesinden alınan izlenimler, hem Gönüllüler Koalisyonu toplantısından alınan izlenimler ve geçen ay Moskova'ya yapılan ziyaretin ertesinde bugün Kiev'e yapılan ziyaret, tüm bunların ortaya konulup bir potada eritilip bir net bir tablo ortaya çıkarılması, en azından bundan sonra ne yapılabileceğine dair bir tablo ortaya çıkarılması yönündeki çabaların bir parçası. Bu çabaların sonuç vermesi oldukça yakın bir ihtimal görünmüyor açıkçası, bunu söyleyebiliriz. Daha zaman alacak. Ne kadar süreceğine baktığımızda şu an için tablonun çok da iyimser olmadığını söyleyebiliriz. Ancak net olan, gerçek olan bir şey var ki çabalamadıkça, çalışmaya devam etmedikçe de bir çözüm bulamazsınız. Türkiye'de en çok bu yönde tavrını koyuyor ve soruna çözüm bulunabilmesi için çabalamaya devam edeceklerini ve bir orta yol, bir orta formül bulunması için çabalayacaklarını, gayret edeceklerini anlatmaya devam ediyor. Kiev'den aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar merkezde.
1: 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan aktardı Kiev'den son durumu. Rusya daha önce İstanbul'da varılan mutabakat temelinde Ukrayna ile barış görüşmesi yapabilir demişti Rusya Devlet Başkanı Putin. Ki bu kapsamda İstanbul'un da vurgulanması Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'de bulunmasını daha da önemli kılıyor. Efendim gelelim ABD-İran arasında yaşananlara. 18 Haziran'da bir mutabakat imzalandı ama beraberinde saldırılar da geldi. Özellikle de Hürmüz Boğazı ekseninde anlaşılamıyor. Ki ABD son 5 gündür İran'a yönelik saldırılarını çok daha fazla arttırdı. Ama masa dağıldı mı? Yeniden bir görüşme olur mu? Bunlar da merak edilen detaylar. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz çarşamba günü İran görüşmek istiyor, müzakere istiyor demişti. Ama bir yandan da saldırılarını sürdürdü. İkircikli bir durum var. İki ülke arasında anlaşmazlık var. Son duruma bakalım. ABD yeni saldırılar düzenledi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kenti ile Keşm Adası çevresine saldırılar düzenlendiği bildirildi. Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentinde de patlama sesleri duyuldu. Huzistan Valiliği, Ahvaz kentinde 4 noktanın ABD tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırılardan birinin bir hastane çevresine isabet ettiği de duyuruldu. Buna göre Ahvaz'daki kanser hastası çocukların tedavi gördüğü belirtilen hastane tahliye edildi. İran'ın Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırıları da sürdü. Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere, merkezlere kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi. Bahreyn'de ise sirenler çaldı. Halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Kuveyt-İran kaynaklı 21 insansız hava aracı ve 4 balistik füzeyle hedef alındı. Tüm İHA ve füzelerin imha edildiği belirtildi. İran füzeleri Ürdün'ü de hedef aldı. 8 füze engellendi ve düşürüldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de de ABD Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA tespit edildi. Bu İHA'lar da yine bölgede etkisiz hale getirildi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ün akıbeti için Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılar ben isteyince duracak ifadesini kullanmıştı. Öte yandan müzakere çağrısı var. O yüzden bu çelişkiden bahsediyoruz ama Hürmüz Boğazı'na gerilim yüksek. Saldırılar, tehditler devam ederken İran'sa egemenliğinden vazgeçmeyeceğini söylüyor. Hürmüz Boğazı'nın kırmızı çizgi olduğunun altını çiziyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik Nisan ayındaki tehdidini tekrarladı. Tahran tarafındansa Hürmüz'e ek olarak Babülmendeb boğazının da kapatılabilmesi

bileceği iması geldi. Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini, köprüleri yıkacaklarını ifade etti. İran dini lideri Ayetullah Müşteba Hamane'nin baş danışmanı Ali Ekber velayetinin de açıklaması vardı. Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu, hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminia, Boğaz'ın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai de geri adım atmadı. Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise müzakerenin bir yol olduğunu hatırlattı. Savaşta müzakerede ulusal çıkarları korumanın iki yöntemidir. Müzakere defalarca ifade ettiğim gibi teslimiyet anlamına gelmemektedir dedi.

0: Gelelim CHP içerisinde yaşananlara ki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacaktı da hangi kararlar çıkacak? İl başkanları ile ilgili konuşulan meseleler vardı. Genel Yönetimler İnceleme Kurulu toplantılar düzenliyor. Halk arasında arınma olarak ifade ediyoruz ama bu süreçte ne olacak? Atılacak adımlar derken o koltuk kavgasının son durumuna bakalım. Karşımızda da Genel Merkez'den Emre Ayaz var. Emre Ayaz kolay gelsin. CHP içerisindeki son durumdan bahsediyoruz ama bugün neler bekleniyor? Merkez Yürütme Kurulu toplantısı dedik. Başladı mı? Söz sende.
1: Merve Aydın, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda saat 14 itibariyle MYK toplantısı başlayacak ve şu an henüz başlamadığından bahsedelim. Saat 14 itibariyle başlayacak ve sonrasında MYK sonrasında Müslüm Sarı'nın açıklama yapması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yok açıklamayla ilgili, ancak saat 17 sıralarında bir açıklama yapılacak. Tabi toplantının gündeminde ne var diye baktığımızda o mutlak butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa oturdu ve MYK toplantılarını yönetmeye başladıktan sonra hep gündemi ihraçlar oldu. İhraçların sebebi ise yönetim, CHP'nin Kılıçdaroğlu yönetimi mahkeme kararını, yani mutlak butlan kararını tanımayan, yani genel merkeze itaat etmeyen, sözlerini dinlemeyen, o yönetimi kabul etmeyenlerin ihraç edilmesi olarak görüyor. Çünkü merkezi dinlemeyen bir il yönetimi istemiyor Kılıçdaroğlu yönetimi. Ve bugüne kadar bakalım da son bir ay içerisinde de 43 il başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin aldığı kararla MYK yönetiminde görevden alındı. Ve bakıldığında il örgütlerine yönelik yeni ihraçlarsa toplantının yine gündeminin oluşturacak o ana konu olması da bekleniyor. Tabii bugün Rize İl Başkanı Saltuk Deniz başta olmak üzere en az 3 il başkanı daha görevden alınmaya hazırlanıyor diyebiliriz. Bugün o isimlerle ilgili de kararların çıkması bekleniyor. Hali hazırda boş olan yerler var. Bazı yerlerde görevden almalar yapıldı, ancak atamalar, yeni atamalar da yapılmamıştı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminden. 8 il başkanlığının bir bölümüne de bugünkü yapılacak MYK toplantısının alınacak kararla atama yapılmasını bekliyoruz. Yeni atamalardan birinin ise iller olarak baktığımızda Eskişehir olmasında bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetime geldikten sonra tekrar arınma mesajı vermişti. Tabi baktığımızda o mutlak butlan kararının devamında gelinen süreçte hep iki başlılık söz konusu olmuştu. Özgür Özel meclis genel merkezimizdir artık derken yeni parti hazırlıkları ya da mevcut bir partiye entegre olma çalışmaları da sürüyordu. Bu konuyla alakalı yine tarihler veriliyor 20 Temmuz olarak. 20 Temmuz'un sebebi ise şu, çünkü adli tatil söz konusu. O adli tatil çıkmadan da CHP'de Özgür Özel tarafı da yeni kararlar bekliyor. Yeni karara olmazsa da kendilerinin atacağı adımlarla ilgili söylemleri de var. Ve bu söylemle ilgili detayları ise haberimizde izleyelim dilerseniz.
2: Partinin ismini açıklamak ister misiniz diye sorayım.
3: Şimdilik yeni parti diye.
4: Özel sonunda kabul etti. CHP'de geri sayım hızlandı. Partiyi kurultaya götürdüğü Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmayan Özgür Özel ve beraberindekiler yeni parti kuruyor. Mutlak butlan kararı, ard arda ihraçlar ve partiye dönüşüm kolay olsun diye ihraç edilmeden istifa kararı alanlar. Ana muhalefet partisinde sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu arınma sürecine devam ederken umudunu kaybeden Özel ve destekçilerinden yeni bir hamle geldi. Özgür Özel son olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi için çağrı heyeti görevlendirilmesini talep etmiş, mahkemeye başvurmuştu. Ancak Özel'in umudu kalmadı. Aradan geçen süreçte Kılıçdaroğlu her geçen gün elini biraz daha güçlendirdi. Beklenen Özgür Özel'in destekçileriyle birlikte yeni bir parti kurmasıydı. Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı CHP Grup Başkanı.
3: Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor.
4: Özel partinin ismini açıklamaktan geri durdu. Logo çalışmalarının yapıldığını söyledi.
3: Şimdilik yeni parti değil.
4: Partinin genel merkez binası içinde Özgür Özel ve beraberindekiler yer bakıyor. Kurulma sürecinin Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor.
0: ...15 Temmuz hain darbe girişiminin dün 10. yıl dönümüydü efendim. Tüm Türkiye'de aynı saatte selalar okundu ve eller semaya uzandı. Dualar edildi, 253 kahraman şehidimizde yad edildi. 15 Temmuz diyoruz, hain darbe girişimi diyoruz da şimdi o gece bir takım kritik noktalar var. Kağıthane'de en stratejik ilçelerden biri. Olay vuku bulan yerlere en yakın konumda olmasından dolayı da Kağıthaneliler köprülere, işte hastalık Kılıçlay'a, AK Parti il binasına keza aynı şekilde buralara TRT'ye koştu. Aynı kalkışmanın sonunda Kağıthane'de tam 8 şehidimiz vardı. Çok sayıda yaralımız vardı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti programında şehit yakınları bölgeye geldi. Gaziler tek tek sahneye çıktılar ve aynı zamanda o gün neler yaşanmıştı, günün anlamına ilişkin konuşmalar yaptılar.
5: Yerden gökten o hainler ölüm saçarken, nice canlar şehit düştü bayrak açarken.
6: Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dualar edildi. Kağıthane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti tutuldu.
7: Şehitlerin, gazilerin ve bu meydanı dolduran insanların hiçbirisi hiç canını düşünmedi o gece. Bayrağını, vatanını ve milletini düşündüler.
6: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin başta olmak üzere şehit aileleri ve gaziler de hazır bulundu.
8: Bakın bayrağımız dalgalanıyor. Çok güzel bir devletimiz, çok güzel bir milletimiz, çok güzel bir Türkiye'miz var. Ne kadar hain çıkarsa çıksın, bu millet onlara her zaman dur diyecek.
6: Demokrasi ve milli birlik mesajı verilen programda şehit yakınları ve gaziler tek tek söz aldı. Öte yandan hain kalkışmanın sonunda 8 şehit, 27 gazinin verildiği Kağıthane, 15 Temmuz gecesinin en stratejik bölgelerinden biri sayılıyor.
9: Hain kalkışmanın Türkiye'mize işgal girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. Zamanın çok hızlı geçtiği yaşamımızda 2016 yılının 15 Temmuz'unda, 2026'ın 15 Temmuz'unda da Rabbimize hamdolsun birlikteyiz ve beraberiz.
0: Milletin destan yazdı. O tarihi gecede 253 şehidimiz demiştik hepsini. Efendim rahmetle yad ediyoruz ve gazilerimize de uzun ömürler diliyoruz. Şimdi Başakşehir'de bir trafik güvenliği denetimi vardı. Polis denetimi yaparken bir araca da dur ihtarında bulundu. O araç durmadı. Nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Cep telefonu kameralarına yansıdı. Ekranlara getireceğiz. Sürücüye ise 200 bin lira para cezası uygulandı. 60 günde trafikten men edildi.
10: Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde yüksek sesli müzik yayını, abartı egzoz ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Ekiplerle sürücü arasında yaşanan kovalamaca bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Kısa süre sonra yakalanan o sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Kullandığı araçsa 60 gün süreyle trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca çevreyi yüksek sesle müzikle rahatsız eden ve abartılı egzoz kullanan araçlar da tek tek tespit edildi. Gürültü kirliliğine neden olan sürücülere 21 bin lira, abartı egzoz kullananlara 16 bin liraya varan idari para cezası uygulandı. Denetim sonunda 7 araç trafikten men edilirken toplamda 316 bin lira para cezası kesildi.
0: Bu haberle birlikte moderatöre virgül koyalım. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızdayız.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, Avrupa Afrika antisiklonu etkisinde Avrupa üzerinde oldukça sıcak hava çökmüş durumda. 500 milibar seviyesinde bir sırt var ve sıcak havanın o noktada bir ısı kubbesi oluşumuna sebep olmuş durumda. Yani ısınan hava o noktada çok fazla yükselemiyor. Belli bir alan içerisinde sıkışıp kalmış durumda. Ve Avrupa'nın özellikle güneyini, İspanya, Fransa, İtalya, Balkanların belli bir bölümünü ve Türkiye'nin de batısını içine alan alan içerisinde bir ısı kubbesi oluşmuş durumda. Tabii çok yüksek sıcaklıklar ölçülüyor. Özellikle Fransa, İtalya çevresinde 44 aralığında rakamlar var. Türkiye'de bundan etkileniyor ve önümüzdeki birkaç gün daha fazla etkilenecek sıcaklık artışı. Bu ısı kubbesinin Türkiye'nin batı bölgelerini kuzeyine doğru da ilerlemesine sebep olacak. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün aşırı sıcaklarla mücadele halinde geçireceğiz gibi görünüyor. Şimdi bugünün tablosuna baktığımızda Edirne, Kırklareli, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars çevresinde ve Iğdır'da hava yağmurlu olacak. Özellikle Trabzon'un doğusunda kalan ilçeler ve Rize'de çok yerel, mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülebilir. Metrekareye düşecek yağış miktarının 70 kiloya kadar çıkma olasılığı var bu ilçelerde. O yüzden dar alanda şiddetli yağış olasılığı sebebiyle sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Aman dikkat diyelim. Diğer bölgeler parçalı, az bulutlu ve açık. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da Tunceli, Elazığ, Bingöl çevresinde sıcak alarm var. Termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. Oldukça yüksek rakamlar, hatta 40-42'ler, 43'ler seviyesinde rakamlar var. Bugün günün en sıcak kentleri Batman çevresi, Aydın, Şanlıurfa gölgede 41 derece olacak. Tabii yüksek bir rakam 41 derece. Dolayısıyla yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon, şeker hastaları açısından 11-16 saatleri kritik, açık havada uzun saatler geçirmemeleri gerekiyor. Yarının tablosuna baktığımızda yine çok benzer bir manzarayla karşı karşıya kalacağız. Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağmur var. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Hem bugün hem de yarın Marmara ve Ege'de Poyraz kuvvetli esiyor. Hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermiyor olacak. Ama Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da Tunceli, Bingöl, Elazığ çevresinde sıcak alarm yarın da aynı şekilde devam edecek. Sonrasında cumartesi günü sıcaklık artışı biraz daha belirginleşecek. Marmara'da da Çanakkale, Edirne çevresinde de sıcak alarm başlayacak. Termometreler artık Türkiye'nin tamamında yükselişe geçecek. Çünkü Avrupa'yı şu anda etkileyen ısı kubbesi giderek Türkiye'nin içlerine doğru girecek. Sıcaklık artışı biraz daha belirgin hale gelecek bizde de. Yine 40 dereceyi, 40 derecenin de üzerini zorlayacak illerin sayısı giderek artacak. Sıcak alarm verilen illerin sayısı da artacak. Bu bağlamda hafta sonu tedbirli olmak gerekiyor. Cumartesi ve pazarın tablosunda sıcak alarm. Dikkat, önümüzdeki hafta başında pazartesi ve salı günleri de yine Türkiye'de sıcakla mücadelemiz sürecek. Sıcak alarm verilen illerin sayısı artacak. Sıcaklıktaki yükseliş trendi devam edecek. Ne zamana kadar? Çarşambaya kadar. Çarşamba günü soğuk cephe gelecek ve sıcaklığı tekrar Marmara ve Karadeniz'de düşürecek diyelim. Sağanak yağışı da getirecek beraberinde diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcak. Sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu ve açık. Yarın ve hafta sonu hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı çok fazla değişmeyecek. Pazar günü 34 derece başkent. Aman dikkat diyelim. İzmir'e geçelim. İzmir sıcak alarm seviyesinde. Termometreler gölgede 37 dereceyi gösteriyor. Yarın ve hafta sonu da aynı şekilde devam edecek. Sıcak alarma dikkat. Öğlen güneşi riskli. 11-16 aralığı kritik. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
3: Otobit'te. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
5: Nasıl mı?
6: Zaman kaybetmek yok.
7: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
4: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
11: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
12: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnumda. Babam o demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
6: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Arabettiği saatlerimiz artık 14'ü gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Geçtiğimiz saat dilim içerisinde de aslında değinmiştik. DEM Parti heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bir görüşme gerçekleşti. Terörsüz Türkiye kapsamında yasal çerçeveden bahsedilen şu günlerde bu ziyaret önemliydi ki DEM Parti heyeti AK Parti heyetiyle de bir araya gelmişti. Yani o parti ziyaretleriyle nereye evrilecek bu görüşmeler, detaylarını alacağız. Ahmet Taner Işıldak takipte. Ahmet Taner, kolay gelsin. Yeniden söz sende.
1: Merve Aydın, teşekkür ediyorum. Şimdi şunu ifade etmekte fayda var. DEM Parti ne zaman ziyaretlere başlasa akabinde hep önemli olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte şimdi de DEM Parti siyasi partileri ziyaretlerine başlamış durumda. İlk durak DÜN AK Parti oldu ama önce dilerseniz Milliyetçi Hareket Partisi'nden başlayalım. Bugün saatler 11'i gösterdiğinde DEM Parti İmralı heyeti kim bu isimler? Pervin Buldan ve Mithat Sancar. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ile mecliste görüştüler. 40 dakika sürdü yaklaşık olarak görüşme ve 40 dakikanın sonunda da herhangi bir açıklama gelmedi bizlere. Süreci hassasiyetle takip edildiği söylendi. Dün yine 15 Temmuz programından sonra DEM Parti İmralı heyeti AK Parti grubunu ziyaret etti. AK Parti grubunda onlara Abdullah Güler'le Efkan

0: hala karşıladı ve yine yasal çerçeveye ilişkin görüşmelerin ele alındığını düşünüyoruz biz. Şimdi şunu ifade edelim Merve Aydın. Meclis biliyorsunuz tatile girmeyecek şu an itibariyle, çalışmasına devam ediyor. Bunun da temel sebebi yasal çerçeve olmasını biz bekliyoruz. Özellikle bu yasal çerçeveyle alakalı olarak son haftalarda hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP lideri Devlet Bahçeli çok sık açıklamalarda bulunuyorlar. Önümüzdeki günlerde çok farklı şeyler göreceğiz diye. Şimdi şunu ifade edelim. Son toplantısı 18 Şubat 2026'da yapıldı ve meclis komisyonu bir rapor yayımladı. Bu rapor doğrultusunda bir yasal düzenleme gerçekleştirilecek. Şimdi nasıl ki biz o komisyonun ilk kurulduğu gün, yani 5 Ağustos 2025'te biz çok heyecanlandıysak, şu anda yine heyecanlanmamız gereken bir noktadayız. Zira terörsüz Türkiye'nin artık netice vereceği bir aşamaya doğru gidiyoruz. Peki yasal çerçevede neler konuşuluyor Merve Aydın? Buna biraz bakmak gerekiyor. Şimdi ilk olarak bir yıl tamamen geçerli olacak bir yasa olmayacak. Yani 6 ay ile 1 yıl geçerli olacağı ifade ediliyor. Ve bu süreç içerisinde de şunu ifade edeyim. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar buradan yararlanamayacaklar. Aynı şekilde herhangi bir suça karışmayanlar etkin pişmanlıktan yararlanarak kendi şeylerini affettirmiş olacaklar. Aynı şekilde suça karışanların dosyaları ise tek tek incelenecek mahkemeler tarafından. Bununla ilgili Adalet Bakanlığı'nda da çok ciddi hazırlıklar olduğunu biliyoruz biz. Çünkü oldukça fazla dosya var. Yine aynı şekilde Türkiye'ye dönecek örgüt mensuplarına da 3 ila 5 yıl arasında bir denetim verilmesi bekleniyor. Bu 3 ila 5 yıl denetim bir önceki madde için de geçerli. Yani incelenecek tek tek dosyalardan sonra eğer ki affedici bir şey varsa bunlar olacak. Şimdi yasanın kapsayıcı bir yasa olması bekleniyor. 8 ila 10 maddeden oluşmasını bekliyoruz biz Merve Aydın. Ama şununla ifade edelim. Bir af söz konusu olmayacak herhangi bir şekilde. Genel bir af olmayacak. Dediğimiz gibi yalnızca 6 ila 1 yıl arasında geçerli olacak bir sürede kapsaması bekleniyor. Tabii bu sadece yasal çerçeve ile alakalı da değil. Milli Güvenlik Kurulu işin içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı, bunların hepsinin bir teyit mekanizması olduğunu hatırlatalım. Özellikle PKK'nın silah bırakmasının tam anlamıyla teyit edilmesi hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vereceği raporda netleşecek. Bu raporlar verildikten sonra ise Milli Güvenlik Kurulu toplanacak ve Milli Güvenlik Kurulu da artık PKK feshedilmiş ve silah bırakması tamamlanmıştır dediği anda artık bu yasal çerçeveyi biz göreceğiz. Yani yalnızca yasal çerçeve hazırlandı, Meclis Genel Kuruluna geldi, onaylandı değil. Yani yetkin ve etkin kurumlar tarafından bir rapor yazılması bekleniyor. O raporun da biz önümüzdeki günlerde gelmesini bekliyoruz. Hatta bir sonraki hafta çerçeve yasanın mecliste geleceği söyleniyor. Yani mecliste artık konuşulmaya başlanacağı söyleniyor ya da kamuoyuyla paylaşacağı ifade ediliyor. Ha velev ki olmadı. Yani bu yasama döneminde çıkmadı. Ekim ayında yine biz ilk ya bir sonraki yasama yılında Ekim ayında biz net bir şekilde ilk olarak genel kurulda çerçeve yasayı göreceğiz. Ama ben Ekim ayına konuştuğum kaynaklarda bunu bana söylüyor. Ekim ayına kalmayacağına haftaya artık meclisin gündemine geleceği ifade ediliyor. Şunu da söyleyelim. Dedik ya İmralı heyeti ziyaretlerine başladı diye. Bundan sonra ise Abdullah Öcalan'a, terörist başı Abdullah Öcalan'a bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor. Yakın zaman içerisinde bu ziyaretin de olmasını bekliyoruz. Meclisten bütün detayları takip etmeye devam edeceğiz diyelim Merve Aydın ve sözü size bırakalım.
1: ABD ve İran arasındaki son duruma bakalım. Malum 18 Haziran'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı ama devamında gelmedi. Huzur sağlanamadı efendim. ABD 5 gündür İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran ise Körfez ülkelerindeki ABD üslerine hedef alıyor. Hal böyle olunca mesele Hürmüz Boğazı'nda kilitlenmiş durumda. Hürmüz Boğazı için ABD farklı düşünürken bir yandan da İran'ın açıklaması var. Buranın kontrolü bizde olacak. Herhangi bir ücretlendirme olacaksa bu da bizim tek elimizde olacak diye. Peki saldırılar devam edecek mi? Süreç nasıl ilerliyor? Bakalım. ABD yeni saldırılar düzenledi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kenti ile Keşm Adası çevresine saldırılar düzenlendiği bildirildi. Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Huzistan Valiliği Ahvaz kentinde 4 noktanın ABD tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırılardan birinin bir hastane çevresine isabet ettiği söylendi. Buna göre Ahvaz'daki kanser hastası çocukların tedavi gördüğü belirtilen hastaneye tahliye edildi. İran'ın Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırıları da sürdü. Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere, merkezlere, kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendi. Bahreyn'de de sirenler çaldı. Halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Kuveyt, İran kaynaklı 21 insansız hava aracı ve 4 balistik füzeyle hedef alındı. Tüm İHA ve füzelerin imha edildiği de belirtildi. İran füzeleri Ürdün'ü de hedef aldı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de de ABD

0: Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA tespit edildi. Bu İHA'lar da etkisiz hale getirildi. Şimdi karşılıklı olarak açıklamalar da var. Hürmüz Boğazı kırmızı çizgi iki ülke adına da, ama İran buranın egemenliğinden vazgeçmeyeceğiz dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise geçtiğimiz hafta İran bizimle bir müzakere masası kurmak istiyor, görüşmek istiyor, ama bunu söyledikten sonra da saldırılarını sürdürüyor diyor. Bakalım şu anda ne yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik Nisan ayındaki tehdidini tekrarladı. Tahran tarafından Hürmüz'e ek olarak Babülmendeb Boğazı'nın da kapatılabileceğini ima etti. Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını söyledi. İran lideri Ayetullah Müşteba Hamane'nin baş danışmanı Ali Ekber velayetinden açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu, hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Boğaz'ın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekaya geri adım atmadı. Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibafsa müzakerenin bir yolu olduğunu hatırlattı. Savaşta müzakerede ulusal çıkarları korumanın iki yöntemidir. Müzakere defalarca ifade ettiğim gibi teslimiyet anlamına gelmektedir ifadesini kullandı. Evet, şimdi tabii ki yaşananları konuşuyoruz. Hem ABD-Ukrayna ekseninde saldırıların devam ettiği bir noktadayız ki Dışişleri Bakanı Hakan Fidan efendim şunu söyleyelim, bir ziyaret gerçekleştiriyor Kiev'e ve bu ziyaret esnasında da saldırılarını sürdürdü Rusya. Ukrayna'ya yönelik bir barış masası kurulacak mı? İstanbul görüşmelerine geri dönülecek mi? 2022'de sağlanan o atmosfer geri gelir mi? İşte bunu Rusya-Ukrayna denkleminde konuşuyor olacağız, ama şimdi aktardık. İran'da bir kez daha alarm zilleri çalıyor. ABD saldırılarını arttırdı. Öte yandan bir müzakere masası kurulsun, görüşülsün derken farklı hareket ediliyor. Bu çelişkiler üzerinden, ikircikli durumlar üzerinden iki savaşı da, yaşananları da konuşalım istiyoruz. Ve kıymetli yayın konumuzda bizlerle birlikte Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Adem Palabıyık bizlerle. Adem Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
1: Teşekkürler Merve Hanım. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
0: Evet hocam, tabii öncelikle aslında İran ve ABD arasında yaşananları az önce haberimizde işledik. Geri döneceğiz bu konuya, ama ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Rusya'ya gitmişti malum Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Buradaki görüşmeleri çok konuşulmuştu. Çünkü tabii Rus lider Vladimir Putin'le de bir araya gelmişti. Alışılmışın dışında bir protokol uygulanmıştı. Ama o zaman da şunu söylemişti Dışişleri Bakanı Fidan. Evet, masa kurulabilir. Moskova'da savaşın sona erdirilmesini istiyor demişti. Bugün şimdi Ukrayna'ya gitmesi oldukça mühim. Buradan verdiği mesajlar nezdinde sormak istiyorum. Karadeniz güvenliği bir kere artık bölgede huzurun korunması noktasında mühim. Buradaki son durumu biz biraz endişeyle takip ediyoruz dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ukrayna'daki durumun sona ermesi gerektiğini söyledi. İstanbul özelinde bir kez daha masa kurulabilir, arabuluculuk rolünü Türkiye üstlenebilir diyor. Ben aslında şunu sormak istiyorum. Bir kez daha bu temaslara da baktığımızda yeniden İstanbul'a gelir de savaşın tarafları masaya oturur mu sizce? Şu an içinden geçtiğimiz duruma da bakıldığında.
1: Merve Hanım, yani siyasetin temel mottosu çareler tükenmez ifadesidir. Dolayısıyla ben masanın her zaman her daim kurulma ihtimalini güçlü görüyorum. Bunun bir sebebi de biziz. Yani meselenin içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın olması. Çünkü özellikle Rusya'nın itibar ettiği, saygınlık açısından dikkate aldığı dünyada birkaç liderden ve birkaç devletten biriyiz. Tabii biz de aynı şekilde onları dikkate alıyoruz ve saygı duyuyoruz kendi ülke çıkarlarına. Fakat savaşın bir parçası olma meselesine geldiğimizde tabii ki devlet olarak sadece Ukrayna-Rusya meselesi değil, Libya olsun, ortada olsun, sınırlarımız olsun, dünyanın herhangi bir bölgesindeki çatışma meselesinde her zaman çatışmasızlığın ve masanın kurulmasının tarafı olduğumuzu defalarca ispatladık. Bunun çok defa da örneğini gördük.

Dolayısıyla masa kurulma ihtimali her zaman var, güçlü. Yine söylüyorum, Sayın Hakan Fidan ve Sayın Cumhurbaşkanı bu içinde olması benim için masanın kurulma ihtimalinin temel dinamikleri. Fakat burada temel dengeler bir kere biliyorsunuz NATO toplantısında çok konuşulan bir süreçle başladı. Bu dengelerin ilki

0: Türkiye'de olan bir NATO toplantısında Rusya'nın düşman olarak tanımlanması doğru bir ifade değildi. Bu şuna
1: Hocam
0: sebep
1: özür
0: oluyor
1: dilerim.
0: işte
1: Tabii
0: NATO için.
1: Kremlin'le biz yakından takip ediyoruz dedi o dönemde. Bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Tamam, Rusya karşı taraftır. Rusya bizim için tehlikedir. Buna göre hareket edilecek, güvenlik sağlanacak diyor. Ama bir yandan da Ukrayna'ya yönelik yardımlar, çok da yüksek miktarda yardımlar. Bunlar da kabul edildi. Burada da bir tezat var. İster istemez NATO zirvesinden geriye kalanlar bağlamında. Ama Türkiye'nin o dengeleyici politikası sanıyorum hali hazırda devam ediyor. Farklı bir konumda duruyor Türkiye, değil mi? Bir.
0: Tabii. Yani şimdi NATO'nun ki genel mantığı biliyorsunuz özellikle Sovyet düşüncesinin yani komünizmin yayılmasını engellemek açısından bir ideolojik zemine dayanıyordu. Sonradan bu biraz daha sıcak savaş sürecine evrildi. O zamandan itibaren zaten özellikle Türkiye'nin hem dengeleyici hem ara bulucu rolü devam ediyordu. Şimdiye kadar da devam ediyor. Tabii son 20 yıldır bu çok güçlendi. Merve Hanım bunu biliyoruz. Ve bunun temel sebebi de özellikle Türkiye'nin merkezi konumda olması. Yani NATO'da kanat tartışması biliyorsunuz çok fazla yapılmıştı. Fakat bugün gördük ki aslında NATO'nun tam merkezinde, aslında dünyanın merkezinde Türkiye var. Şimdi öyle bir merkez ki bu bir tarafta Doğu bloku, bir tarafta Batı bloku var. Ve bunların savaşı, çatışması yıllardır devam ediyor. Bunlar üzerinden de ciddi gerginlik süreci devam ettiriliyor. Hani görüntülerde de var. Putin'in devlet başkanlarıyla alakalı olarak tavrı zaten belli. Görüşmüyor kendisi. Bunu hepimiz biliyoruz. Devlet başkanları dışındaki isimlerle görüşmüyor. Bunu biliyoruz. Ama bakın karşılaması Sayın Hakan Fidan'ı bizzat onu muhatap olması zaten Türkiye ile alakalı
1: Görmüşmüş.
0: denge ve saygınlık
1: Evet.
0: meselesini ispatlıyor,
1: Evet.
0: ortaya koyuyor. Bu yüzden ben şunu söylüyorum. NATO'da ne söylenmiş olursa olsun Merve Hanım, bu Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerini değiştirmez. NATO eğer bir köprü kurmak istiyorsa Rusya ile ilişkilerini devam ettirmek, Ukrayna meselesinde bir çözüm sağlamak ama aynı zamanda bakın bu daha önemli. ABD'nin sopasının gölgesinden kurtulmak istiyorsa Türkiye'ye muhtaç. Çünkü ABD her zaman Rusya'yı kullanarak son özellikle birkaç yıldır Trump bunu bilerek yapıyor. Avrupa Birliği üzerinde bir baskı politikası güdüyor. İşte Avrupa Birliği'nde lidersizlik meselesi de bunun temel sebeplerinden. Dolayısıyla eğer Avrupa Birliği ABD'nin o sopasının gölgesinden kurtulmak istiyorsa ve NATO'da Ukrayna meselesinde gerçekten bir çözüm istiyor ve ABD'nin de bu çözümü çözümsüzlüğe itmemesini istiyorsa Türkiye'ye muhtaç. Bunu kendisi biliyor. Son NATO zirvesi zaten bunu ispatladı. Dolayısıyla bu denge meselesi devam edecek.
1: Evet, o yüzden de zaten Hakan Fidan da söyledi. Yani dönelim 2022'ye, savaşın işte en başında o süreçte Antalya'daki o zirve kapsamında da savaşın taraflarını bir araya getiren ülkeydi Türkiye. Ama şu da var, tabii Vladimir Putin'in açıklaması üzerinden gidelim. Alaska'da bir görüşme oldu, ABD Başkanı Trump'la bir araya geldik. Orada bir takım maddelerden bahsettik. Buna bağlı kalacağız, oradayız. Aynı zamanda İstanbul'daki son görüşmelerde ne konuştuysak, neyde mutlu tabu kaldıysak onlar da geçerlidir diyor. Şimdi buralara atıfları var Putin'in Ukrayna nezdinde. Yani Hakan Fidan Moskova'da görüşmek istiyor dedi. Ukrayna'nın hali hazırda politikası belli. Bu durum bize neyi gösteriyor? Ülkelerin bundan sonraki adımları noktasında. Çünkü şu da dikkatimi çekmişti. Oratoryum ilan edilmesi bir saldırmazlık alanı olmalı da diyor Hakan Fidan. Bu sağlanabilir mi? Bu zamana kadar çünkü enerji güvenliği, Karadeniz'in seyri sefer güvenliği bunları önceledik. Saldırılar oldu ama buralar dokunulmaz olsun dedik. Tahıl sevkiyatını sağladık. Ama şimdi güvenlik garantileri noktasında da Ukrayna'ya yönelik adımlar atılacak. Ama o saldırmazlık eşiği sağlanabilir mi? Çünkü bir kez daha hatırlatalım, Kiev'e yine saldırdı Rusya. Bugün sabah erken saatlerinde de saldırısını sürdürmüştü. Buyur.
0: Yani şöyle aslında Merve Hanım, ben özellikle güvenlik meselesiyle alakalı olarak Türkiye'nin Karadeniz ve sınırlarıyla dahil olmak üzere herhangi bir problem yaşayacağını düşünmüyorum.
1: Hayır.
0: Çünkü ne Ukrayna ne de Rusya bunu göze alamaz. Çünkü muhatap oldukları, kendilerini dinleyen güçlü devletlerden birisi Türkiye. Ama şu problem var. Bu güvenlik meselesini Sayın Cumhurbaşkanı da, Sayın Hakan Fidan da dile getirdi. Masayı bozmaya çalışan, masayı devirmeye çalışanlar var diye ifade kullandılar birkaç defa. Dolayısıyla ben burada biraz ABD'nin ve maalesef NATO içerisinde ya da Avrupa Birliği içerisinde Ukrayna taraftarlarının bir Ukrayna sevici kesimin olduğunu düşünüyorum. Bunlar Ukrayna meselesinde özellikle Rusya'nın dize getirilmesiyle alakalı olarak sanki bir blok oluşturmuşlar gibi geliyor bana Merve Hanım. Bu blokun

0: Tabii ki destekleyicisi ABD. Bu net bir biçimde ortada. ABD de bence savaşın çok bitmesini isteyen taraflardan değil. Gerçekten bitmesini isteseydi bu mesele oturup bir şekilde konuşulup çözülürdü. Ama ilginç bir biçimde NATO içerisinde Ukrayna severler ve savaşın bitmesini isteyenler gibi bir ayrım da son süreçte oluştuğu için bu daha çok gözle görülür oldu. Şimdi ABD de bu Ukrayna severlerin yanında durduğu için savaşın bitmesiyle alakalı çok ciddi şüpheler var. Bu sadece bende değil. Özellikle mesela İngiltere'de tabii bu sürecin içerisinde
1: Evet.
0: mesela The Sun, The Telegraph, Washington Post, New York Times yorumlarına, mesela baş yazarlarının yorumlarına bakıyorum ben. Orada temel meseleyi özellikle Ukrayna'nın yanında duran devletlerin üzerine atfediyorlar. Onlar da bunu fark etmişler yani. Dolayısıyla savaşın bitmesini istemeyenlerle gerçekten savaşın bitmesini isteyen ve barışın gelmesini isteyenler arasında görünmeyen ama maalesef ciddi bir gerginlik ve ciddi bir çatışma var. Bunun önlenmesi lazım. Yoksa bunun ötesinde ben Ukrayna'nın veya Rusya'nın özellikle ülkemizin güvenliğiyle alakalı bir adım atma, yani aleyhinde bir adım atma ihtimalini görmüyorum. Ama
1: Evet.
0: çatışmanın bitmesini istemeyenler olduğu için muhtemelen bu saldırıların olma ihtimali önümüzdeki günlerde de devam edebilir.
1: Peki Adem Hocam, şimdi Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocamız da bizlerle birlikte. İrfan Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
2: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
1: Hocam çok da güzel bir noktadan, böyle açık havadan bağlandı bizlere. Sağlıklı duyabiliyorsunuz umarım. Şimdi tabii biz başladık Adem hocamızla. Rusya-Ukrayna ekseninde ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın şu anda Kiev'de bulunması, ziyaretleri ve son yapmış olduğu basın açıklamasındaki mesajlarından ilerledik. Şu var, en son konuştuğumuz mesele giderek daha da yaygınlaşan ve bu ihtimalin de fazla olduğunu gördüğümüz bir savaş var. Barışa her zamankinden daha ihtiyacımız var. İstanbul görüşmelerinin tekrar uygulanması gerekir. Bu faydalı olur. Biz çabalarımızı sürdüreceğiz dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Bunları özellikle söylüyorum. 2022'de de imzalanan bir serbest ticaret anlaşması vardı. O da Ukrayna tarafları imzalandıktan sonra malum şu anda işte yürürlüğe girdi. Türkiye adına da böyle bir önemi var. Ama ben şunu sormak istiyorum. Sizce şu anki konjonktürde taraflar bir araya gelirler mi? Türkiye tabii ki bunun için uğraşıyor. NATO zirvesindeki adımlar ve aktarılanlar da malumunuz. Şu anki tabloyu nasıl okuyorsunuz?
2: Evet, şimdi yani fotoğrafın bir yöne bakmak lazım aslında. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın saldırısıyla başladı savaş. Rusya neyi iddia ediyordu? Ukrayna'daki Ruslara baskı yapılıyor. Naziler iktidarı ele geçirdi. Onların haklarını, çıkarlarını korumak için bu ülkeye müdahale etmemiz lazım. Ve 9 aylık bir kuşatmanın ardından işgal başladı. Bir ara başkente kadar ilerlediler. Fakat şu an itibariyle savaş kilitlenmiş vaziyette. 4 yıl geride kaldı. 4,5 yılın içerisindeyiz. Bugüne kadar 10-15 civarı çok ciddi müzakere ortamı gündeme geldi. Fakat bir ilerleme sağlanamadı. Hatırlayalım, en başta Minsk'te oldu görüşmeler. Arkasından taraflar Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi. İstanbul'da Donbas bölgesinin özelliği konusunda bir uzlaşı sağlandı. Daha sonra Boris Johnson dedi ki NATO sonuna kadar sizin arkanızda duracak. Toprak işgalini kabul etmeyin, ilhakı kabul etmeyin
1: Masadan
2: dedi.
1: kaldırdı.
2: Bir savaş kilitlendi. Joe Biden döneminde ABD güçlü biçimde destek verdi. 200 milyar doların üzerinde bir ABD finansman sağladı. 2025 yılı içerisinde 3 kez taraflar bir araya geldiler. Fakat bu görüşmelerde esasa bir türlü girilemedi. Daha çok esir değişimi ve takas boyutunda kaldı. Ağustos 2025'te Alaska'da Trump ile Netanyahu bu meseleyi müzakere ettiler ve Rusya'nın burada temel görüşlerini kabul ettirdiğine tanık olduk. Yani ABD, Rusya'nın görüşleri paralelinde bir barış uzlaşı sağlanmasını istedi. Şimdi tıkandığı nokta şurası. 600 bin kilometre kare Ukrayna topraklarının %20'si işgal altında. Rusya bunların 4 bölgesini de ilhak etti. Daha önceden zaten Kırım'ı ilhak etmişti. Zaporijya, Herson, Donetsk ve Luhansk'ı ilhak etti. Buraların tanınmasını

0: istiyorum. Zat bir
1: Nilson hocamızın, hocam çok özür diliyorum. Bağlantımızı yenileyelim, sizleri daha sağlıklı duyalım. Hocamız bu arada Budapeşte de, olabilir mesafeler engel olmasın. Bağlantı yenileyelim, Adem hocamla devam edelim. Hocam şimdi İrfan hoca da diyor ki evet bir kırılma noktası var. Dönüyor dolaşıyor orada tıkanıyor. Niye anlaşılamıyor diye. İşte bu eksende de sormak istiyorum. Psikolojik olarak artık taraflar hazır dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Yani bu ifade de kritik geliyor bana. O yüzden hani önümüzdeki süreçte masaya oturulacaksa çok daha uzak bir zaman değil mi? Ya da geri adım atılması noktasında bu ilhaklar meselesi, yani tutup da Rusya sanıyorum geri adım atmaz. Ama bununla birlikte ne olursa tekrar gelinir masaya. Ve bir yandan da tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın bu son görüşmeye dair kareleri de var. Yani ABD'nin de tabii ki meselenin tam ortasında olduğunu biliyoruz ve hatırlıyoruz. Buyurun.
2: Yani son cümlenizden başlayayım aslında Merve Hanım. Çok doğru bir tespit. ABD bu meselenin tam ortasında. Yani Ukrayna-Rusya meselesinde ABD dengeleyici bir aktör değil maalesef. ABD taraf bir aktör. Ukrayna'nın yanında duruyor. Ha, Rusya ile ilişkilerini de bozmamaya çalışıyor. Putin'i önemsiyor anladığım kadarıyla Trump, o da belli. Ya da işte o Trump'ın belki de karizmasına bir katkı sunuyor Putin'in varlığı ya da duruşu. Bunu da bilmiyoruz. Popüler evet. Bir isim olduğu için bunlardan bir şekilde görüntü alarak gündem yaratmaya çalışıyor. TikTok'ta başarılıyım, öndeyim diyen bir isimden beklenen herhalde budur yani. Fakat bu tabii devlet politikaları çok bağımsız işliyor. Ya ben Ukrayna'yı, Rusya'yı dize getirmek için kullanılan bir sopa olarak düşünüyorum. Her zaman ABD böyle görüyor Ukrayna'yı. Dizayn etme kendi toprakları üzerinden ya da kendi çatışma alanı üzerinden biliyorsunuz olmuyor ve ilginç bir biçimde Merve Hanım, biliyorsunuz ABD ve Rusya sınırı birbirine çok yakın. Hani dünya haritası bizi kandırmasın, yuvarlak olduğunu düşünürsek birbirlerine çok yakınlar. Fakat ilginç bir biçimde Rusya dizaynı Ukrayna toprakları üzerinden sağlanıyor. Burada Trump yani bu gücü bırakmak istemez. Avrupa Birliği'ni dizayn etmek için, Rusya'yı dizayn etmek için Ukrayna'yı bir şekilde kullanıyorlar. Önlerine atmış. Putin de Ukrayna'yı istediği gibi parçalıyor. ABD de bunun faydasını görüyor. Ben bu kadar memnun olunan bir durumdan Trump'ın kolay kolay vazgeçeceğini şahsen düşünmüyorum. Çünkü başka bir aparat yok. Yani Rusya'yı dizayn edebilecek ya da Rusya'nın üzerine gidebilecek başka bir aparat yok. Dolayısıyla şu an Ukrayna çok kullanışlı bir aparat olduğu için istediklerini gerçekleştirmenin yönünde bunu kullanıyorlar. Aynı İran'ı, Çin'i zayıflatmak için Hürmüz Boğazı'nı nasıl ki kullanıyorlarsa, Ukrayna'yı da Rusya'yı bir şekilde zor durumda bırakmak ya da kavramsal olarak stratejik yıpratma diyoruz biz buna. Bunu uzun sürdürmek ya da gerçekleştirmek için muhtemelen bu süreç zaman alacak ve devam edecek. Merve Hanım, burası artık net.
1: Evet, Adem Hocam teşekkür ederim. İrfan Hocam, duyabiliyor musunuz bizi?
0: Evet, duyuyorum.
1: Hocam devam edelim o halde. Şimdi İstanbul sürecine vurgusu vardı. Tabii ki bir önceki ziyaret kapsamında konuşuyoruz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Putin Rusya daha önce İstanbul'da varılan mutabakatlar temelinde Ukrayna yani masaya oturabilir demişti. O arada Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov müzakere için böyle akıllı insan şartından bahsetmişti. Çok konuşmuştuk. Akıllı insanlar olursa masaya otururuz diye. Şimdi tabii aklımıza ister istemez Türkiye'de devam ettirilen süreç geliyor. O yüzden bir iki cümleyle Rusya-Ukrayna eksenini konuşurken görüşünüzü merak ediyorum. Türkiye'de biz bir daha çok yakın vakitte savaşın taraflarının üst düzey bir görüşmesini görebilecek miyiz? Buyurun.
0: Yani Ukrayna ne istiyor? Rusya ne istiyor? Şimdi temelde bu perspektiften bakmak lazım. Yani Ukrayna'ya baktığımızda toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini istiyor. İşgalin sona ermesini istiyor. Maksimum talepleri bunlar. Hı hı. Fakat bir uzlaşıya da Ukrayna açık. Aslına bakacak olursanız Donbas bölgesinin Ukrayna sınırları içerisinde özelliğini Ukrayna kabul ediyor. Diğer bölgeleri ve Donbas'ı Rusya 2022 yılında ilhak etti. Buraları Moskova'da düzenlenen bir toplantıyla Rusya Federasyonu'na dahil etti. Rusya'nın idari bölgelerinin sayısı Zaporizhzhia, Herson, Donetsk ve Luhansk'ın katılımıyla 89'a çıktı. 85 idi. Rusya buradan geri adım atmak istemiyor. Hatta müzakerelerde Rusya'nın talebi şu, bu vilayetlerin taşra bölgeleri hala Ukrayna'nın elinde, oraları bize verin, bu şartlarda anlaşma sağlayalım diyor. Yani taleplerini Rusya maksimum seviyede tutuyor. Burada ABD'de bir farklılaşma ortaya çıktı. ABD'de Trump'la birlikte Rus görüşlerini kabul eden bir anlayış hakim olmaya

0: başladı. Fakat NATO'nun Avrupalı ülkeleri güçlü biçimde Ukrayna'yı destekliyorlar. Çünkü Ukrayna'nın yarattığı tehdit tüm Avrupa'da güvenliği, zafiyete uğraştıracak boyutta. Özellikle sahildar ülkeler, yani Rusya'ya yakın olan ülkeler, Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya gibi, Romanya gibi ülkeler, Rus saldırganlığına karşı NATO'nun güçlü biçimde kendilerini desteklemesini istiyorlar. Şu anda bir uzlaşı ihtimali yok. Rusya şunu dayatmaya çalışıyor. Diyor ki yani bu işgal edilen bölgelerin Rus toprağı olduğunu kabul edin. Bu şartlarda bir anlaşma imzalayalım diyor. Ateşkesi bile Rusya kabul etmiyor. Emrivaki yapmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Ukrayna tarafı ise önce ateşkes yapılmasını, arkasından müzakere yapılmasını istiyor. Burada ideal bir çıkış yolu Donbas'ın özelliği, Ukrayna içerisinde Donbas'ın özelliği statüsüyle sağlanabilir. Fakat ben Zaporizhya ve Herson'un işgal edilen bölgelerinden Rusya'nın geri çekileceği kanaatinde değilim. Trump bile buraların terk edilmesini istiyor. Türkiye'nin resmi görüşü burada Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana. Arabuluculuk misyonu, uzlaştırmacı misyon dolayısıyla çok dar bir kapsamda kalıyor. Türkiye zaten her iki tarafla da yakın irtibatı, ilişkisi olan ülke, NATO İttifakı üyesi ülkesi, baktığımızda yaptırımlara katılmadı. Rusya ile Türkiye'nin dış ticareti iki katından fazla arttı son 4 yıl içerisinde. Ve buna rağmen Kırım davası başta olmak üzere Ukrayna'nın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü Türkiye savunuyor.
1: Evet hocam.
0: Şimdi bu kontekst içerisinde baktığımızda yani Rusya katı tavrından geri adım atmadığı müddetçe tüm bu çabalar sınırlı kalacak. Nitekim 2025 yılı içerisinde İstanbul'da 3 defa toplantı yapıldı. Dolmabahçe'de ve Çırağan Sarayı'nda, 2 defa Çırağan Sarayı'nda, 1 defa Dolmabahçe'de. Bu toplantılarda esasa bir türlü inlemedi. Askerlerin takası, ölülerin takası
1: kadar,
0: gibi
1: evet,
0: insani boyutlarda kaldı. Bu genel kontekstine baktığımızda yani henüz daha tünelin ucunda bu çatışmanın sona ereceğine ilişkin bir ışık yok.
1: Ama Türkiye'nin duruşu belli. Şu çabalar zaten görülüyor. Şimdi şöyle bir geçiş yapalım. Biraz da zamanımızın sonuna gelmeye başladık. Bir de ABD-İran arasında yaşananlar var. 18 Haziran dedik, mutabakat dedik. Hürmüz Boğazı dendi. Ama dönüldü, dolaşıldı. Yine tansiyon yüksek. ABD Başkanı Trump çarşamba günü İran çok görüşmek istiyor dedi. Bunu söyledikten sonra böyle 12 saat sonra aslına bakarsanız İran'a yönelik saldırılarını başlattı. Şimdi bunu anlamaya çalışıyoruz tabii ki. Bir resim var. Bunu algılamaya çalışıyoruz. 10 Temmuz'da resmi bir bildirim gönderiyor ABD Başkanı Donald Trump. Ben diyor 7'sinde bu saldırıları bir kez daha başlattım. Şimdi şunu anlamak istiyoruz. Masa devrildi mi? Şu anda ABD ne yapmaya çalışıyor? İran'ın hava savunma sistemleri, kıyı radarları, füze üsleri, bunlar hedef alınıyor. Geniş çaplı bir operasyon yapılacak da önce İran'ın bu savunma kapasitesini bir sınırlayalım mı diyorlar. Askeri noktada da şekillendirme operasyonu. Biz şu an bu şekillendirme operasyonunu başlatmış bir ABD ile mi karşı karşıya? Şeyiz Adem Hoca.
2: Merve Hanım, burada ben zaten o geçişi yaparken özellikle stratejik yıpratma kavramını kullanmıştım hatırlarsanız. Tam aslında İran'da yaşanan biraz bu. Yani Çin'i tam karşısına almadan İran üzerinden bir yıpratma politikası güdüyor ABD ve bu devam da edecek. İran'ın Hürmüz'den vazgeçmesi zaten mümkün değil. İran'ı besleyen ana akım damarlar da onun Hürmüz'den vazgeçmesini istemiyor. Aynı zamanda anladığım kadarıyla Trump İran'ı zorla masaya oturtma derdinde. Yani eğer bu kadar ciddi bir saldırı varsa, enerji santralleri vuruluyorsa, yakında başka önemli alanlar ve merkezler de vurulacaksa, bu Trump'ın özellikle genellikle meselelerde el yükselterek barış masasını oluşturma çabasıdır ama bu çok mümkün olmayacak gibi geliyor. Dolayısıyla ben burada artık çok fazla duracak, sakinleşecek bir süreç görmüyorum. Sanki Trump biraz kararını vermiş ve İran'ı daha da zayıflatarak biraz da İsrail'in istediği bir kaosa yönelik olan Orta Doğu'yu İsrail'e sunma derdinde. Dolayısıyla şu an bu aşamada ben çok da fazla bir sakinlik görmüyorum açıkçası. Evet. Hocamın bağlantısı hazır iyi gidiyorken ben de sözü hocama bırakalım. Vakit kalırsa
1: çok,
2: ben yine
1: çok
2: konuşurum.
1: Çok naziksiniz. Bu da feşteye uzanalım. Hocam şimdi döndük bu ABD-İran meselesine de. Trump, İsrail'in bölgedeki askeri adımlarını sınırlayıp Orta Doğu'da yeni bir denge ve normal

0: normalleşme süreci oluşturuyor diye Axios'tan bir yorum vardı, Axios haber sitesinden. Yani Lübnan ve Suriye ile ilgili de saldırılara karşı durduğunu biliyoruz ABD Başkanı Trump'ın. Lübnan'la alakalı da bir saldırmazlık anlaşması vardı. Ona uyulmuş değil, devam edeceğiz dedi İsrail tarafı da. Yani Washington anlaşma ve bölgesel yük azaltma isterken Tel Aviv'de baskı altında, işte onlar da sınır boyunca tampon bölgelerinin kurulmasını önceliyorlar. Bu denklem içerisinde ne yapılıyor? Çalışılıyor. Trump'ın kafasında sadece biz gittik de burada Tahran'a yönelik saldırılarımızı sürdürdük mü var, yoksa bölgeyi konsolide etme noktasında adımlar mı geliyor peşi sıra?
1: Evet, Trump tabii kişilik yapısı itibariyle sorunlu bir özellikler taşıyor. Baktığımızda bipolar, narsist, oportunist, makyavelist, değil mi? Ezoterik. Bunların hepsi doğru. Şimdi Trump aslında bir baskıyla karşı karşıya, yani bu İran meselesinden dolayı ABD Hava Kuvvetleri'nin donanmasının çok büyük bir kısmını bölgede yoğunlaştırdı, tahkim etti. Fakat tek başına Hürmüz'ü bile açık tutmayı başaramadı. Şimdi bugüne baktığımızda taraflar 18 Haziran'da 60 günlük bir mutabakat zaptı imzalamışlardı. Trump Ankara'daki NATO toplantısı esnasında bunun sona erdiğini açıkladı. Topyekün savaşa mı dönüldü? Hayır. Aslında düşük yoğunluklu çatışma mutabakat zaptının kabul edilmemesi, onun devre dışı kalması hallerinde bile devam ediyor. Yani çatışma bir alevleniyor, bir müzakerelere kapı aralanıyor. Baktığımızda burada ABD'nin özellikle İsrail ve Yahudi lobisinin baskısıyla bu çatışmayı idame ettirme çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Trump'a kalacak olsa Trump bir uzlaşıyla ABD'nin burada mağduriyetini ortadan kaldırmak istiyor. Fakat Yahudi lobisi ve İsrail'in baskısı karşısında tekrar agresif saldırgan politikalara yöneliyor. Galiba bu hafta içerisinde Netanyahu, İsrail Başbakanı 9. kez, eğer 8 veya 9 olabilir, kesin bilmiyorum. 9. kez 25 Ocak 2025'ten beri Washington'u ziyaret edecek. Yani sürekli bir İsrail'in baskısı altında olan bir ABD var. Burada dikkatimizi çeken bir başka nokta, İran'ın uranyum kapasitesi, nükleer kapasitesinin ara ara konuşulmakla birlikte gündeme gelmediği, temelde Hürmüz üzerinde çatışmaların, müzakerelerin yoğunlaştığı şeklinde İran mutabakat zaptını şöyle yorumluyor. Buradaki güvenlikten geçiş döneminde ben sorumluyum. Benim istediğim güzergahtan gemiler, konteynerler geçmek zorunda. Anlaşmazlık buradan, büyük olasılıkla buradan çıkıyor. Hı hı. Ve bu mesele İran'ın aslında gücünü, Hürmüz üzerindeki hakimiyetini perçinleyen, tahkim eden bir tarafa doğru da gidiyor.
0: Hocam şuna mı dönüştü artık, özür dilerim. Yani yaptırımlar kalksın, ABD bizim üzerimizdeki yaptırımları kaldırsın, bir sükunet sağlansından öte. Hürmüz bir böyle gurur meselesi mi demeliyiz, bir stratejik hamle mi olmaya başladı? Yani buradan vazgeçmeyiz. Bu zaten bizim masadaki en büyük kozumuzdu. Ama artık bizi o kadar kışkırttınız ki evet ya, ne olursa olsun hani burayı biz konsolide edeceğiz diyen bir İran'a mı döndü mesele? Bunu sormuş olayım. Bir de İsrail ve Lübnan çerçeve anlaşması vardı 26 Haziran'da. ABD buradaki çerçeve anlaşmayla alakalı son olarak Trump'ın İsrail güçlerinin bölgedeki konuşlanmasıyla gerilimi tırmandırıyorsunuz deyip Netanyahu'ya sizi istemiyorlar, oradan çekilin diye baskı yaptığı söyleniyor. Bunu da sormuş olayım. Yani burada şu mu var? İkinci cepheleri kapatalım. Bir yandan burada da bizim bir yükümüz var. İşte Suriye'sidir, Lübnan'dır. Buralara en azından şu an karışmayın. İran'la alakalı varsa bir mesele, buradan yürüyelim mi diyor Trump? Bunu da merak ediyorum. Buyurun.
1: Yani Trump kendine kalacak olsa, üzerinde baskı olmasa, şantaj olmasa, bir uzlaşıyla İran'da muhatap bulduğu takdirde İran'da tekrar Batı sistemine dahil etmek istiyor ve yaptırımların kaldırılması, dondurulmuş varlıkların kısmen tedirgin serbest bırakılması suretiyle İran tekrar Trump'ın anlayışına göre Batı'yla yakınlaşma çabasına girebilir. Burada ABD'nin büyük avantaj yakalayabileceği bir takım anlaşmaların imzalanmasını falan da kurguluyor. Fakat İran'da da bir ikili yapı var, ABD'de de bir ikili yapı var. İran'da bir taraftan

0: ulusal çıkarlar çerçevesinde müzakere eden, sonuç almaya çalışan sivil yöneticiler, işte Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arrakçı, Meclis Başkanı, bunların koordinatörlüğünde yürütülen bir barış süreci var. Öte tarafta Devrim Muhafızları Ordusu ve dini liderin temsil ettiği radikal kanat var. Radikal kanat mutabakat zaptını bile teslimiyet belgesi olarak görüyor. Acaba İran, yani bu radikal söylemleri dile getirirken maksimalist taleplerle ABD'yi taviz vermeye mi zorluyor diye düşünmek de gerekiyor. Çünkü mutabakat saptına baktığımızda büyük ölçüde İran'ın görüşlerinin mutabakat saptına dahil olduğunu görüyoruz. Belirsizlik hem İran tarafında var hem ABD tarafında var. Bunu tabii savaşın uzamasını isteyen Şahin kanatta yer alanlar, aslında Yahudi lobisinin etkisinde olanlar ve İsrail. İsrail bu savaşın ila nihaye biteviye devam etmesini istiyor ve en sonunda bir mezhep savaşına, en sonunda Arap-Acem çatışmasına dönüşmesini arzuluyor. Yaralı bırakılmaması gerektiği görüşünü savunuyor. Eğer arslanı yaralı bırakırsanız o daha sonra çok daha güçlü biçimde hakim olur, bölgeye hakim olur, dünya için büyük tehdit oluşturur falan gibi bir anlayışı İsrail empoze etmeye çalışıyor. Lübnan meselesinde ise sağlanan mutabakat çerçevesinde bakış açınıza bağlı olarak farklı yorum yapmanız mümkün. Yani İsrail'in işgal bölgelerindeki varlığına bir taraftan meşrulaştırıyor oradaki ateşkes anlaşması. Öte taraftan baktığımızda Hizbullah'ın devre dışı bırakılması sebebiyle bu anlaşmanın çok sağlam temellere dayanmadığını da görüyoruz. Çünkü Hizbullah'ın silahtan arındırılması, silahsızlandırılması projesi rasyonel bir şey değil. 5 milyon nüfusu var Lübnan'ın, 5,5 milyona yakın yani küsuratla dahil ettiğimizde ve bunun %35-40'ı Şiilerden oluşuyor. Lübnan ordusunun içerisinde de Şiilerin kayda değer bir ağırlığı var. Hizbullah'ın silahtan arındırılması, devre dışı bırakılması seçeneği rasyonel değil. Bu anlaşma İsrail'in işgal bölgelerinin bir kısmı üzerinde daimi hakimiyet kurmasına zemin oluşturuyor. Çünkü İsrail şu argümanı ileri sürecek. Hizbullah silahsızlanmadığı için buraları terk etmeyeceğim diyecek. Evet. Yani bakış açınıza göre farklı okuyabiliyorsunuz.
1: Sözünüzü vallahi böleyim. Süremizin sonuna geldik. Vekil güçlerin tabii etkisinin de sınırlandırılması o mutabakat zaptında vardı. Hizbullah deyince de akla geliyor. Buradan devam ederiz umarım. Başka yayınlarımızda da konuşuruz. Kıymetli görüşlerinizi paylaştınız. Adem Hocam, Fan Hocam, kolay gelsin sizlere de.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Sağ olun.
1: Moderatöre virgül koyacağız efendim. Şimdi birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: emperyalizmin maşalarına geçit verilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz mesajında FETÖ tehlikesine karşı bir kez daha uyardı. Geride kalan kritik eşik Türkiye'nin güvenlik paradigmasını nasıl değiştirdi? Milyarlarca liralık para transferleri, kumar masalarından yansıyan görüntüler, bahis için harcanan milyonlar. Şarkıcı Haluk Levent toplumda nasıl bir kırılma yarattı? Asıl amaç neydi? Ahbap Derneği'nin arkasında kim vardı? Amerika Birleşik Devletleri İran arasında ateşkesten bu yana saldırılar şiddetlendi. Orta Doğu'da denge nasıl sağlanacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Merve Suna Özcan ve hukukçu Şükrü Aksu cevaplayacak.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak işlem tamam.
2: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
2: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
4: Sağlam bankacılık.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
7: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
6: Yok mu bunun bir çaresi?
8: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
9: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
10: Her işin uzmanı var. Mesela finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta. Teminat mektubundan iyisi kefalet sigortası, biter mi bitmez mi endişesine son veren bina tamamlama sigortası, alacak riskini güvenceye alan fatura koruma sigortasıyla işin uzmanı Quick Sigorta.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.

Yeniden merhaba. Ekonomi Bülteni ile karşınızdayız. Merkezi yönetim bütçesi 3 ayın ardından Haziran ayında fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da bütçe fazlasıysa 114.2 milyar oldu. Haziran ayında bütçe fazla yazdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Haziran'da 114.2 milyar TL fazla verdi. 2026 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 395.5 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 509.6 milyar TL oldu. Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 193.9 milyar TL ve faiz dışı fazlaysa 315.8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 8 trilyon 739.2 milyar TL, bütçe gelirleri ise 7 trilyon 787.3 milyar TL, bütçe açığı 942.8 milyar TL olarak kayda geçti. Yapay zeka yatırımları da hız kesmiyor. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri TSMC'nin şu anda beklentilerin üzerinde açıkladığı bir kar elde ettiği biliniyor. Teknoloji şirketlerinin yapay zeka için yaptığı dev harcamaların sürdüğü de böylece anlaşıldı. Peki bu yatırımlar ekonomik büyümeyi destekliyor mu? Yoksa enflasyon baskısını arttırıyor mu? Cevabı haberimizde.

0: Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Şirketin net karı yıllık bazda artarak 706,6 milyar Tayvan dolarına ulaştı. Bu rakam piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ciro ise %36 artışla 1.27 trilyon Tayvan dolarına, yani 22 milyar dolara yükseldi. TSMC, Nvidia ve Apple gibi teknoloji devlerine gelişmiş çip üretiyor. Sonuçlar yapay zekaya yönelik küresel talebin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu. Teknoloji şirketleri, veri merkezleri ve yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı sürdürüyor. Uzmanlara göre bu yatırımlar çip, sunucu ve enerji ekipmanlarına olan talebi artırıyor. Artan talep ilgili sektörlerde fiyat baskısı oluşturabiliyor. Yapay zeka yatırımlarının kısa vadede enflasyonist etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Diğer yandan yapay zekanın üretkenliği artırarak maliyetleri düşürmesi bekleniyor. Bu da orta ve uzun vadede enflasyonu sınırlayabilecek bir unsur olarak görülüyor. Ancak yatırımcılar teknoloji şirketlerinin gelecekte ihtiyaç duyacaklarından daha fazla kapasite oluşturup oluşturmadığını da sorguluyor. TSMC'nin güçlü bilançosu yapay zeka ekonomisinin büyümeye devam ettiğini gösterirken bu büyümenin enflasyon üzerindeki etkisi ise izleniyor.
1: Küresel ekonomide merkez bankalarının faiz kararları ve büyüme verileri piyasaların odağında. Kanada faizleri sabit tuttu, Güney Kore faizi artırdı. İngiltere ekonomisi ise büyümesini devam ettirdi. Kanada Merkez Bankası politika faizini beklentilere paralel olarak %2,25'te sabit bıraktı. Banka faizi üst üste 6. toplantısında da değiştirmedi. Karar metninde ekonominin toparlanma belirtileri gösterdi, petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin ise azaldığı belirtildi. Güney Kore Merkez Bankası ise enflasyondaki yükseliş nedeniyle politika faizini 25 bas puan arttırdı, %2,75'e çıkardı. Bu karar bankanın Ocak 2023'ten bu yana yaptığı ilk faiz artışı oldu. Ülkede yıllık enflasyon Haziran ayında %3,2'ye yükselmiş, son 2 yılında en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İngiltere ekonomisi ise Mayıs ayında %0,1 büyüdü. Büyümede hizmet sektörü etkili oldu, imalat ve inşaat sektörlerinde ise daralma görüldü. Mart-Mayıs döneminde ekonomi %0,7 oranında büyüdü. Bu haberle ekonomi bültenini noktaladık. Kısa bir ara, saat başında moderatörle karşınızdayız.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Ziraat Bankası sunar.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun Kahraman.
3: Nice senelere Kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
1: yaşadı. Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki,
5: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
7: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
8: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
3: Bir de böyle Otobit'te.
4: Uçarsın bu fiyatlara.
5: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Ara bittiği saatlerimiz artık 15'i gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı geleneksel hale gelen basın bilgilendirme toplantısını Haversan'da gerçekleştirdi. Milli Savunma Sanayi'nin göz bebeğindeki toplantıdan da kritik başlıklar çıktı. Şimdi bakanlık S-400 sürecine değiniyor. ABD Başkanı Donald Trump NATO zirvesi için Türkiye'ye geldiğinde F-35 temini noktasına dikkat çekmişti bu meseleye. Bakanlıkta S-400 için çalışmalar sürüyor dedi. Gündemde Avrupa Parlamentosu'nun çok konuşulan Kıbrıs kararı da vardı. Terörist Türkiye sürecinde gelinen nokta. Bu da konuşulanlar arasındaydı.
1: S-400 konusunun çözümü için çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık somut gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Havelsan'da yaptı. Gündemde Kıbrıs Türklerini yok sayan Avrupa Parlamentosu kararı vardı. Bakanlık 1974 Kıbrıs Harekatı'nı ve adadaki Türkleri yok sayan Avrupa Parlamentosu kararının kabul edilemez olduğunu belirtti. Akıl dışı, alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı. Ve İsrail'in saldırıları. Milli Savunma Bakanlığı Netanyahu hükümetinin Lübnan ve Gazze'deki saldırılarının devam ettiğine dikkati çekti. Saldırıların ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini baltalama hedefine vurgu yapıldı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı. Buna göre geride kalan hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 404 şahıs yakalandı. 701 şahıs ise sınırı geçemeden

0: engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırda yakalananların sayısı 6.019'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41.830'a ulaştı.
1: Evet, Milli Savunma Bakanlığı'nın toplantısında da ele alınmıştı terör Türkiye süreci ki şimdi kritik bir aşamaya da geçildi. Artık böyle somut adımlar atılıyor. Yani yasal düzenleme dediğimiz o çerçeve yasalar içinde adımlar atılıyor. Ankara'da bu kapsamda kritik bir görüşme vardı. DMYT Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Öncesinde DEM Parti AK Parti heyetiyle de görüşmüştü. Böylesi parti ziyaretleri ne getirecek? Süreç nasıl işleyecek? Tüm detayları 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak aktaracak.
2: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. DEM Parti İmralı heyeti turlarına tekrar başladı diyebiliriz. Bugünkü duraksa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Saatler 11'i gösterdiğinde bir araya geldi heyetler ve ardından 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin sonrasında herhangi bir açıklama yapılmadığını ifade edelim. Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı heyetini yani Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı uğurladı. Kapıya kadar eşlik etti ve akabinde görüşme sonlandı. Tabii görüşmenin içeriğini de biz tahmin edebiliyoruz. O da yasal çerçeve olacak. En son hatırlatmakta fayda var. 18 Şubat 2026'da Milli Dayanışma Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu raporunu kamuoyuyla paylaşmıştı ve bu rapor çerçevesinde bir yasal düzenleme tartışmaları gündeme gelmişti. Şimdi o yasal düzenlemenin yani çerçeve yasa diyebileceğimiz hazırlıklar da artık sonuna yavaş yavaş gelmiş durumdayız. Tabii ön plana çıkan bazı unsurlar da var ama bunu bahsetmeden önce DEM Parti'nin bir de dünkü ziyaretinden bahsetmem gerekiyor. 15 Temmuz programının ardından DEM Parti İmralı heyeti Pervin Buldan ve Mithat Sancar AK Parti heyetine bir ziyarette bulundu. AK Parti de kimler vardı peki? Birincisi grup başkanı Abdullah Güler, diğeri ise AK Parti Başkan Vekili Efkan Ala vardı. Görüşme yine bir saat sürdü. Bir saatin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Süreç hassasiyetle ilerliyor. Bu yüzden de konuşacaklarımıza dikkat etmemiz gerekiyor dendi. Şimdi peki yasada neler bekliyor bizi diye baktığımız zaman 8 ila 10 maddelik bir yasa tasarısı bekliyoruz. Biz daha doğrusu çerçeve yasa bekliyoruz. Bu minvalde ise suça karışanlar ve suça karışmayanlar şeklinde ayrılacaklar. Eğer ki suça karışmışlarsa ona göre bir işlem, suça karışmamışlarsa ona göre bir işlem yapılması bekleniyor. Tabii 5 yıl bir denetim koşulu var. Bunu ifade edelim. 5 yıl bir denetim koşulu olacak. Ve aynı zamanda bu suça karışmış ve karışmamış olan hiç fark etmiyor. Etkin pişmanlıktan yararlanmaları lazım ve pişman olduklarını ifade etmeleri gerekiyor. Tabii bir de bir yandan da Öcalan'ın statü tartışması var. Öcalan'a bir statü verilmesi hakkında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin biliyorsunuz geçtiğimiz aylardaki grup toplantısında bir öneride bulunmuştu ama bu tartışma hala biraz daha muallakta durmuş. Muallakta bir pozisyon olarak karşımıza çıkıyor. İlerleyen günlerde ise bunun daha netlik kazanacağını ifade edebilirim. Tabii çerçeve yasanın bu ay sonuna yetişmesi bekleniyor. Bu ay sonunda meclise verilmesi. Hatta önümüzdeki hafta konuşuluyor ama eğer önümüzdeki haftaya yetişmez ve bu aya yetişmezse Ekim ayında yani yasama yılının yeni açıldığı yılda artık genel kurula gelecek. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da tabii ki bundan sonrasında onayladığı anda resmi gazete yürürlüğe girecek. Ama şunu da ifade edelim. Yani çerçeve yasa için belirli şartlar var. Özellikle Milli Güvenlik Kurulu'nun, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve Genelkurmay Başkanlığı'nın onayları gerekiyor bu tarz süreçler için. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı ile Genelkurmay Başkanlığı özellikle PKK'nın silah bırakma konusunda net raporlar, net garantiler vermesi bekleniyor. Akabinde ise Milli Güvenlik Kurulu'nda PKK'nın artık feshedildiğini ve aynı zamanda silahların tamamıyla bırakıldığının ilan edilmesinin ardından bu yasal çerçeve çok daha sağlam bir zemine oturacaktır. Dediğimiz gibi terörsüz Türkiye sürecinde önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor meclis çatısı altında. Biz de bu anları takip etmeye devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Şimdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu MHK'yı topladı ama karşı tarafta da Özgür Özel ve beraberindekiler var. Yeni bir parti kurulacak derken Özgür Özel'den de açıklama geldi. Temmuz sonu Ağustos başına işaret edildi. Yeni parti süreci hızlanıyor. Logo çalışması yapıyoruz diyor Özgür Özel ama kimler Özel'le birlikte yola devam edecek? Neler yaşanıyor CHP içerisindeki kırılmada? Haberimizde izleyelim.
3: Partinin ismini açıklamak ister misiniz diye sorayım.
4: Şimdilik yeni parti değil.
2: Özel sonunda kabul etti. CHP'de geri sayım hızlandı. Partiyi kurultaya götürdüğü Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmayan Özgür Özel ve beraberindekiler yeni parti kuruyor. Mutlak mutlan kararı ard arda ihraçlar ve partiye dönüşüm kolay olsun diye ihraç edilmeden istifa kararı alanlar. Ana muhalefet partisinde sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu arınma sürecine devam ederken umudunu kaybeden Özel ve destekçilerinden yeni bir hamle geldi. Özgür Özel son olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi için çağrı heyeti görevlendirilmesini talep etmiş, mahkemeye başvurmuştu. Ancak Özel'in umudu kalmadı. Aradan geçen süreçte Kılıçdaroğlu her geçen gün elini biraz daha güçlendirdi. Hadi bir şey

0: Beklenen Özgür Özel'in destekçileriyle birlikte yeni bir parti kurmasıydı. Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı CHP Grup Başkanı.
1: Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor.
0: Özel partinin ismini açıklamaktan geri durdu. Logo çalışmalarının yapıldığını söyledi.
1: Şimdilik yeni parti değil.
0: Partinin genel merkez binası içinde Özgür Özel ve beraberindekiler yer bakıyor. Kurulma sürecinin Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor.
2: Evet, yeni parti için tarih verildi. Logo var, onu çalışıyoruz. Adı belli değil. Şimdi Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar bunlar da. Şimdi Özelcilerin yeni parti çalışmalarının somutlaştığı noktada kritik bir eşik var efendim. Şimdi yeni partiye katılacak olan mevcut CHP içerisindeki vitrin isimler onlara şerh konmuş durumda. Yani o isimlerin profillerine bakınca da gerçekten şöyle bir düşünüyorsunuz. Acaba yeni partide etkin bir rol üstlenmemelerini de kim istemiş olabilir? Kılıçdaroğlu mu, Özel mi? Cevabını haberimizde arayalım.
3: Ne zaman ilan ediyorsunuz yeni partiyi?
1: Şimdi birincisi 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Ama hepsinin bir hafta 10 gün 15 günlük işleri var.
4: CHP'de Özgür Özel'le hareket eden vekiller yeni parti hazırlığında. Ne zaman harekete geçecekler? Yeni partinin ismi ne olacak? O hazırlıklara ilişkin Özgür Özel'den yeni açıklamalar var.
1: 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta 10 gün 15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarımla konuşacağım. Tüzük yazılıyor, program yazılıyor. İşte kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
4: Yeni parti daha kurulmadan ilk kriz baş gösterdi bile. Özgür Özel ve İmamoğlu'nun yakın silah arkadaşlarından bazıları bu adımların hiçbirinde yok. Bu isimlerin kimler olduğuna ilişkin CHP'li gazeteciler listeler veriyor.
5: Özgür Özel'in aklından geçen ve en çok üzerinde durulan isim Yeni Parti. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi gelecek hafta verilecek. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'in yeni partide görev almayacağı ifade ediliyor.
4: Sadece isim listesi vermiyorlar. CHP'li gazeteciler aracılığıyla deyim yerindeyse adeta üzerlerine kürek kürek toprak atılarak siyaseten canlı canlı gömülen bu isimlerden çatlak sesle duymak istemediklerinin mesajını veriyorlar.
6: Samimiyetle söylüyorum. Veli Ağbaba, işte Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan falan. Bu isimleri geçen hani CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun da taktığı isimler var ya, bunların yerinde olsam kenara çekilirim. Derim ki Özgür Özel'in dostuyuz, biz arkadaşıyız. Madem bizi onun ayaklarına dolamaya çalışıyorlar, biz kenara çekiliyoruz. Yol açık olsun. Onu rahatlatmak için, karşı tarafın elinden bu malzemeyi almak için biz kenardayız demeleri lazım.
7: Yeni kurulacak partide de herhangi bir yönetici görevi almak istemediğimi genel başkanımıza bir vesileyle ifade etmiştim. Sokakta bize gösterilen ilgi ve sevgi bizlere yeter.
4: Ama Ali Mahir Başarır'dan ve Veli Ağbaba'dan henüz ses seda yok. Peki özellikle bu isimlerin tasfiye süreçlerinin anlamı ne?
8: Allah'ın belasını versin.
4: Özel, sadık ama kutuplaştırıcı isimleri yeni yapının dışında tutarak daha az tartışmalı, daha temiz bir imaj peşinde. CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet çarkıyla lekelenen mirasının tamamını üstlenmek istemiyor. Zira bu isimler bazı iddiaların tam ortasında. Bir kısmı da eski CHP kavgalarının simgesi. Onları dışarıda bırakmak, yeni parti gerçekten yeni olacak, eski polemiklerden uzak algısı yaratmayı amaçlıyor. Ama bu adımda da daha tehlikeli mesajlar var.
1: Ekrem Başkan'la aranızda nasıl bir ilişki var? Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi.
4: Bu isimler sadece Özgür Özel'e yakın isimler değil. İmamoğlu'yla da bir hukukları var. Özellikle de Turan Taşkın Özer. Geçmişte İstanbul örgütündeki görevleri sebebiyle doğrudan İmamoğlu kökenli ve ona en yakın figürlerden biri. Tasfiye, yeni yapıyı İmamoğlu'nun bagajlarından yalıtma, yani izole etme hamlesi niteliği de taşıyor.
2: Efendim, şimdi CHP içerisindeki koltuk kavgasının devam ettiğinden bahsettik. Özgür Özel tarafında atılan adımlar, bundan sonra süreç nasıl işleyecek, bunları da analiz haberlerimize ekranlara getirdik de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayacaktı. Toplantı devam etti mi? Toplantıda ne konuşuldu? CHP Genel Merkez'e gidelim. 24 muhabiri Emre Ayaz takipteydi bugün. Emre Ayaz, kolay gelsin. Tabii parti

0: sözcüsü Müslüm Sarı'nın bugün tabii toplantının ardından da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Toplantı sona erdi. Neler konuşuldu? Hepsini senden dinleyelim.
1: Merve Aydın, yaklaşık yarım saat öncesinde CHP Genel Merkezi'nde MYK toplantısı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündem maddesi tabii ki Kemal

0: tasfiye edilmesi, ihraç edilmesi ve yerine yeni atamaların olması bekleniyor tabii ki. Baktığımızda son bir ay içerisinde MYK toplantılarıyla ve Yüksek Disiplin Kurulu'yla topladığımızda son bir ayda 43 tane il başkanının görevden alındığını ve sonrasında da yeni isimlerin atandığını söyleyebiliriz. Bu noktada yine baktığımızda Özgür Özel tarafındaysa Özgür Özel'in yeni parti kurma iddialarını da az önceki haberimizde izlemiştik. Burada da aslında Kemal Kılıçdaroğlu CHP'den ayrılmayın söylemi geliştirirken Özgür Özel tarafı ise vekilleri taraf olmaya zorluyor. Ya benim partime ya da benim yanıma gelin ya da ben bizden değilsiniz gibi bir söylem geliştiriyor ve bu konuda da vekiller arada kalıyorlar çünkü burada da baskı altında seçmen tarafından baskı altında kalmak istemiyorlar. Öyle bir söyleminde CHP Genel Merkezi'nde bulunduğunu, CHP tarafında bulunduğunu da söyleyeyim. Tabi bugün Rize İl Başkanı Saltuk Deniz başta olmak üzere en az 3 il başkanının da görevden alınmaya hazırlandığında bu MYK toplantısıyla birlikte olduğunu söyleyebiliriz. Hali hazırda boşta kalan 8 il başkanlığı da bulunuyor. Bunların da bu MYK toplantısında atamalarının gerçekleşeceği MYK sonrası Müslüm Sarı'nın da yapacağı açıklamayla bekliyor olacağız. Tabii yeni atamalar arasında Eskişehir'in de olması önemli. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde yine değişim, arınma söz konusu olarak mutlak mutlak sonrası süreç devam ederken yine burada o isimlerden arınma söz konusuyken şaibeli isimleri bulunan, dosyada isimleri bulunanlar da ihraç istemiyle disipline sevk edilen isimler oluyor. Yaklaşık yarım saat önce Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK toplantısı genel merkezde devam ediyor diyelim. Süreci biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutler'le birlikte takip ediyoruz. Sözü size bırakalım.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin sizlere de. Emre Yaz'ın aldık detayları. İl başkanlarının disipline sevki, görevden almalar, yeni atamalar, CHP içerisindeki toplantının başlıklarını ekranlara getirdik. Ahbap Derneği soruşturması. Soruşturma gittikçe derinleşiyor. Ahbap Derneği'nin başkanı, şarkıcı Haluk Levent kendisiyle birlikte toplam 14 kişi şu anda tutuklu. Suçlamalar çok ağır. Çünkü asrın felaketinde insanlar vicdani şekilde yardım etmek istediler. Çok büyük meblağlar toplandı da o paraların akıbeti ne oldu? Bir takım itiraflara da var dediğimiz gibi bu kapsamda Haluk Levent'in ne diyor? Yüksek miktarda borçlandığım, borsada işlem yapmak gibi benim böyle çok pis, kötü bir huyum da var. Yaptıklarım usulsüzlük değil ama yaptıklarım yolsuzluk değil dedi. Kendini bu cümlelerle bir şekilde savunmaya çalıştı ama 25 milyar lirayı aşan para transferleri var. Masak bu rakamları da izaha muhtaç diye açıklıyor. Kimlere ne kadar para gönderilmiş, bu ağa nasıl dönmüş bakalım.
2: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Ortaya çıkan yeni belge ve tanık ifadeleri vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Gözaltına alınan Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada ortaya çıkan Masak raporları gözleri Haluk Levent'in en yakınındaki isimlere çevirdi. Onlardan biri Yeliz Kaya, yani Haluk Levent'in asistanı. Denetim raporlarına göre Yeliz Kaya'nın işlem hacmi 2024-2025 ve bu yılın ilk 6 ayında toplam 19 milyar lirayı aştı. Kaya ifadesinde hesaplarının tamamının Haluk Levent tarafından kullanıldığını iddia etti. Bir diğer kritik isim de Alper Çelik, Ahbap Derneği'nin kurucularından. Aylık geliri 20 bin TL olarak gözüküyor. Masak raporuna göre 4 yıl içinde banka hesaplarında 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira da çıkış oldu. 190 milyon lirayı şans oyunlarında kaybetti. Derneğin organizasyon sorumlusu Zafer Yay'da soruşturmanın kilit isimleri arasında. Masak raporlarında onun da adı geçiyor. Buna göre 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL'de çıkış belirlendi. Ve son isim de Emrah Gödeliner. Ahbap Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yaptı. 2024'te aylık kazancı kağıt üzerinde 38 bin liraydı. Ancak Masak 2020-2024 yılları arasında Gödeliner'in hesaplarında 2 milyar liralık hareket tespit etti. MASAK raporunda tüm bu şüpheli işlem hareketleri için çoğunlukla borç elde

0: ödeme tarzında ibareler kullanıldı. Öte yandan Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonları aldığını söyledi. İlker Çetin, emniyetteki ifadesinde 3,5 yıl kadar Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını, bir yıl önce ise ayrıldığını belirtti. Çetin ifadesinde Haluk Levent'in kredi ve banka kartı olmadığını söyledi. Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya üzerinden para transferi ve harcama yapıldığını iddia etti. Çetin'in kendi hesaplarında da 220 milyon liralık para hareketi tespit edildi.
1: Birçok yerde pazarlık yaptı.
0: Öte yandan Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125.765.000 TL'nin kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı ileri sürüldü. Soruşturma sürerken gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık 6 şüpheli içinse adli kontrol talep etti ve Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimlerse Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusufcan Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Deliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap soruşturmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bağış olarak toplanan her bir kuruş nerede, hangi amaçla kullanıldı, bunların hepsinin hesabı verilecek, bunların hesabı sorulacak diyor. Bakan Gürlek'in gündeminde faili meçhul cinayetler de vardı. Bakalım ki konu için neler söyledi.
3: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez.
4: Ahbap Derneği soruşturmasına dair konuştu. Her kuruşun hesabı verilebilmeli dedi. Vatandaşın hiçbir bağışının zayi edilmesine göz yumulmayacağını belirtti.
3: Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların, bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilin başsavcı ve Adalet Komisyonu başkanlarının katılımıyla düzenlenen adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde faili meçhul cinayetler vardı. Hiçbir faili meçhul dosyayı unutmayacağız dedi, rakamları paylaştı.
3: Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir. Geçmişte aydınlatılmayan dosyaları yeniden ele alıyoruz.
4: Bakan Gürlek, değişen suçlara karşı ihtisaslaşıldığını belirtti. Cezasızlık algısını ortadan kaldırıyoruz dedi. Sözü 12. yargı paketinde yer alan IBAN düzenlemesine getirdi.
3: IBAN kiralama olarak bilinen ve bank hesaplarının suç örgütlerinde kullanılması şeklinde gerçekleşen eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız.

0: Evet, Türkiye'nin dış politikası dengeleyici, arabulucu ve bu kapsamda biliyoruz Rusya-Ukrayna savaşının taraflarını bir araya getirebilen tek ülke vardı, Türkiye. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'ya gitmişti. Moskova'da tabii Rus lider Putin'le de görüşmüştü. Şimdi Ukrayna'ya gitti, Kiev'de ve mevkidaşıyla Sibiha'yla bir görüşmesi oldu. Ardından da Volodymyr Zelenski ile görüşecek. Mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi. Kritik açıklamaları var. İstanbul görüşmeleri formatı yeniden başlayabilir. Bunun oldukça yararlı olacağını düşünüyoruz dedi. Karadeniz'deki saldırılara ilişkin de net konuştu.
1: Savaşın getirdiği yıkımı ve etkileri

0: görürken, diğer yandan da Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz. Yaşanan bu acıların bir an önce son bulması bizim millet olarak en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerli mevkidaşımla birlikte kapsamlı bir şekilde ele aldık. Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerinin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz. Ukrayna ile ilişkilerimizde iki ülke arasında köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız biliyorsunuz bizim için müstesna bir yere sahiptir. Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyor, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her daim Kırım Tatar soydaşlarımızın arkasında olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada iki tane husus var. Birincisi gerek aracılı gerek aracısız yani konuşma konusunda nerede duruyorsunuz ki bu zamana kadar biliyorsunuz liderler hariç Sayın Zelenski ile Sayın Putin hariç her iki taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalan genel çerçevenin yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler.
1: Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde gerçekleşiyor bu Kiev ziyareti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından. Hatta sabaha karşı Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları vardı, can kayıpları da var. Efendim Hakan Fidan mevkidaşıyla görüşmesinin ardından ziyaretlerine devam edecek. Peki bugünkü programda neler var onları da aktaralım. Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna'da bağımsızlık meydanındaki anma alanını ziyaret etti. Fidan Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha tarafından karşılandı. Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybedenler için bağımsızlık meydanında oluşturulan anma alanını ziyaret ettiler. İkili anma alanına mum bıraktı. Fidan'ın ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından da kabul edilmesi bekleniyor. Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'yla da bir araya gelmesi bekleniyor. Üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor. Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'de Polonya üzerinden Kiev'e geçildi. Bu görüşmeler mühim çünkü dediğimiz gibi Türkiye şu anda Ukrayna ve Rusya'nın müzakere masası etrafında yeniden bir araya gelmesini önceleyen en önemli en öndeki ülkelerden biri. Önemli ziyareti Dışişleri Bakanı'nı takip eden ekipte 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan da var. Peki izlenimleri neler oldu? Çağrı Alkan'a kulak veriyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barışı sağlamak için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan ilk olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Bu kritik ziyareti 24 ekibi de an be an takip etti. Bölgeden izlenimlerini aktardı.
3: Ukrayna savaşı ana gündem maddesi.

0: dedik. Oldukça yoğun bir program içinde bu savaş nasıl sona erecek? Onun için görüşmeler, müzakereler yapılmaya devam ediliyor. Ukrayna Savaşı konusunda tabii son zamanlarda ciddi bir hızlanma var. Trafikte bir tansiyonda yükselme var ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bulunduğumuz yer Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın ana binası. Burada özellikle savaştaki dönüşümün yıllar içinde nasıl olduğunu çok net görebiliyorsunuz.
1: Bakan Fidan ve mevkidaşı Andriy Sybiha ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Adres Dışişleri Bakanlığı'ydı. Binada Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı çok sayıda İHA ve mühimmatlar sergilendiği alan dikkati çekti.
0: Özellikle küçük boyutlarda ve ucuz maliyetli, düşük maliyetli ve hızla kullanılan, hızla tüketilen araçlar genellikle savaşın seyrinde etkili oluyor son dönemde. Gördüğünüz Sova 150 adlı, Sova 15O adlı insansız hava aracı da bunlardan biri, elektrikle çalışan ve 20 dakika gibi kısa bir menzili olmasına rağmen, 3 kiloya kadar patlayıcı taşıyabilmesine rağmen kısa hedeflerde, küçük hedeflerde çok yoğun şekilde kullanılmasıyla çok etkili olan silahlardan birini görüyorsunuz.
1: 24 ekibi ülkenin başkentinde sokağın nabzını da tuttu. Saldırıların hedefinde olan Kiev'de son durumu aktardı.
0: Bizim burada kaldığımız gece sabaha karşı Rusya bir füze saldırısı daha düzenledi. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Hava saldırısı uyarıları yapıldı. Sirenler çaldı. Cep telefonlarına uyarı mesajları geldi. Rusya'nın balistik füze fırlattığı Kiev bölgesine yönünde haberler geldi ve Ukrayna hava savunma sistemleri devreye girdi. Ancak yine de can kayıpları olduğu haberini Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan aldık. İki kişi hayatını kaybetti.
1: Yoğun saldırıların sürdüğü bölgede halksa yıllar süren savaşın etkilerine alışmış durumda.
0: Yaklaşık 4,5 yıl süren savaşın ardından aslında insanların bu durumu kanıksadığını, kabullendiğini de görebiliyoruz diyebiliriz. Çünkü bir şekilde hayat devam etmek zorunda. Etrafta da görebildiğiniz gibi, arkamda da görebildiğiniz gibi caddeler kalabalık. İnsanlar genellikle hayatlarını devam ettirmeye gayret ediyorlar. Bizim konuştuğumuz Ukraynalılar da aynı şekilde savaşa rağmen ayakta kaldıklarını, hayatlarına devam ettiklerini söylüyorlar ve dayanmaları gerektiğini ve dayanacaklarını ısrarla ifade ediyorlar.
2: Ve savaşın kazananı olmaz, barışın kaybedeni olmaz. Türkiye'nin bu politikasıyla birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da yoğun temaslarını sürdürüyor. 24 ekibinden de 24 TV Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan ve kameraman Fatih Coşkun efendim takipteler. Rusya-Ukrayna savaşında müzakere çabası dedik ama bir yandan saldırılar da devam etti. 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta yeni saldırılarla can kayıpları yaşandı. Rusya başkent Kiev'i yine hedef aldı. Sabaha karşı sirenler çaldı. Füze saldırısında hasar meydana geldi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Azak Denizi'nin ardından Karadeniz'de de Rusya'ya ait ticari gemileri dronlarla hedef almaya başladı. Kiev yönetimi bir gecede 20 gemiyi hizmet dışı bıraktığını açıkladı. Saldırılar Rusya'nın enerji ve lojistik hatlarına darbe vurmak için düzenlendi. Savaşta Ukrayna'ya desteğini esirgemeyen Avrupa ülkelerinden yeni bir karar daha geldi. Avrupa Birliği Ukrayna'ya 1 milyar avroluk mali desteği serbest bıraktığını duyurdu. Ukrayna'nın insansız hava aracı kapasitesine destek olma kararı alındı. Ukrayna lideri Zelenski, ülkesine sağladığı desteklerden dolayı Avrupa Birliği'ne teşekkür etti. Zelenski, siyasi ve savunma alanındaki yardımların kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Avrupa'daki herkes bugün hemfikir. Biz Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmayı hak ediyoruz değerlendirmesinde de bulundu.
3: Взяты под контроль Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, шахта Матросская, желатиновый завод, населённый пункт Тополёвка. Союз
2: Rusya-Ukrayna ekseninde yaşananları aktardık ama tabii ABD ve İran arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. Şöyle söyleyelim, ABD yaklaşık 5 gündür İran'a saldırıyor. İransa Körfez ülkelerindeki ABD üslerine hedef alıyor. Bir kilitlenen nokta diyeceksek burası Hürmüz Boğazı. Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik hakları üzerinden ülkeler yeniden karşı karşıya geldi. Tehditler var. İran egemenliğimizden vazgeçmeyeceğiz diyor. ABD ise özellikle de Donald Trump'ın açıklamalarına bakıldığında İran müzakere masasına oturmak istiyor diyor. Buna karşın saldırıları devam ettiriyor. Yaşananlara bakalım. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın enerji altyapısına yönelik Nisan ayındaki tehdidini tekrarladı. Tahran tarafından Hürmüz'e ek olarak Bab-ül-Mendeb boğazının da kapatılabileceğinin iması geldi. Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini, köprülerini yıkacaklarını ifade etti. İran lideri Ayetullah Müçteba Hamane'nin baş danışmanı Ali Ekber Velayeti'den de açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu, hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Boğaz'ın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai de geri adım atmadı. Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise müzakerenin bir yol olduğunu hatırlattı. Savaşta, müzakerede ulusal çıkarları korumanın iki yöntemi, müzakere defalarca ifade ettiğim gibi teslimiyet anlamına da gelmemektedir dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde Uluslararası Ceza Mahkemesi var. Uluslararası Ceza Mahkemesi diyoruz, hatırlayalım. Şimdi bu mahkeme İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Trump yönetimi ise şu an mahkemeyi karşısına aldı ve mahkemenin işlevsiz hale getirilmesi için de çalışmalara başladı. Peki küresel bir baskı kampanyası başlatan ABD'nin hedefi ne ve şimdi neden böylesi bir harekete başvuruldu? Detaylarını izleyelim.
4: ABD İsrail'e kalkan oluyor. Soykırımcı Netanyahu'yu korumak için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne adeta savaş açtı. Son 1,5 yılda UCM Başsavcısı Kerim Han ve 10 yargıcı yaptırım listesini alan Washington, baskıyı diplomatik ve ekonomik boyuta taşıdı. ABD Dışişleri Bakanlığı, UCM'nin ABD egemenliğine yönelik tehdidini ortadan kaldırmayı hedefleyen kapsamlı bir kampanya başlattı. ABD'li diplomatlar müttefik ülkelere mahkemenin kurucu metni olan Roma statüsünden çekilmeleri yönünde baskı yapacak. Çağrıya uymayan ülkeler için vize iptalleri, seyahat yasakları ve güvenlik desteklerinin kesilmesi masada. Krizin şiddetini gözler önüne seren en net açıklamaysa ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan geldi. Amerikan basınına bir makale yazan Rubio, mahkemenin küresel bir hakem gibi davranarak haddini aştığını savundu. UCM'yi gerekirse tuğla tuğla sökeceklerini ilan etti. Uluslararası hukuk uzmanları ise Washington'un bu öfkesinin altında yatan asıl nedenin İsrail'i korumak olduğunu vurguluyor. Uzmanlar Trump yönetiminin geçmişte UCM'nin Rusya'ya yönelik soruşturmalarını desteklediğini, ancak oklar İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerini dönünce mahkemeyi düşman ilan ettiğini hatırlatıyor. Washington'un UCM'yi hedef alan bu hamlesine Avrupa Birliği sessiz kalmadı. AB Komisyonu, birliğin uluslararası ceza adaletine tam destek verdiğini belirtti. Mahkeme personeline yönelik tehditlerin ve yaptırımların asla kabul edilemez olduğunu vurguladı. Brüksel, UCM'nin bağımsız yapısını korumak için kuruma destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

0: bir günah çıkarma girişimi mi, bir özür mü olabilir? Gazeteci Özlem Gürses'in son günlerde yapmış olduğu açıklamalar dikkat çekiyor. Muhafazakar kesimde barışmaya çalışır bir hali var ama züccaciyedeki fil gibi davranıyor. Bakalım.
1: Ön koltukları boşaltın hepiniz.
2: Hareket edecek misin?
3: Hayır.
4: Her şey böyle başladı. Rosa Parks otobüsten inmeyi reddedene kadar Amerika'da siyahilerle beyazlar otobüste ayrı bölümlerde oturmak zorundaydı. Direnmek gözaltı sebebiydi.
3: Zor bir gün geçirmiştim. Hem fiziksel olarak yorgundum hem de zihinsel olarak. Ama bu tür şeylerden bıkmıştım. Irkımız yüzünden katlanmak zorunda olduğumuz bu durum doğru değildi.
4: Bugünden bakınca inanması güç ama bu ırkçı ayrımcılık öyle fi tarihinde yaşanmadı. 1965'te Rosa Parks başlattığı hukuk mücadelesini kazanana kadar sürdü. Sadece otobüsler değil, siyahlarla beyazların aynı restoranda yemek yemesi, hatta aynı tuvaleti kullanması bile yasaktı. Beyazların

0: Bu ayrımcı yasaları savunurken arkasına saklandığı en büyük bahane, duydukları tedirginlik ve güvenlik endişesiydi. Tıpkı bugün birilerinin hastalıklı ön yargılarını tedirginlik olarak pazarlamaya çalışması gibi.
1: Bir yemek için arkadaşlarımla bir yere gittik. Bir esnaf lokantası, ismini vermeyeyim. Tam yanımızda başörtülü bir hanımefendi. Gayet belli ki yani hani mütedeyyin olduğu her halden anlaşılan eşi. Böyle dip dibe oturuyoruz. Oturdum. Ve ilk defa tedirgin hissettim kendimi. Çünkü öyle bir dönemdeyim ki hakkımda öyle bir yalan propaganda yapılıyor ki ya acaba burada bir şey yaşar mıyım?
0: Başörtülü bir aileyi restoranda görünce tedirgin olmak sağlıklı bir zihin hali değildir. Paranoid bir eğilim. Hikayeye masum bir günah çıkarma ayini kıyafeti giydirilmek istenmiş ama temelinde bariz bir imaj ve anlatı yönetimi var.
1: Çok tedirgin oldum açıkçası. Çünkü bütün yemek boyunca da hep dönüp bana baktılar.
2: Sonra ne oldu?
1: Kendi aralarında sohbet ettiler. Onların yemeği bizden önce bitti tabii. Kalktılar. Yanıma geldiler. Dediler ki bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Sizi o kadar seviyoruz ki.
2: Aa, çok hoş.
1: Düşüp bayılıyordum neredeyse.
2: Ay.
1: Oğlan kanalıma aboneymiş. Ondan sonra birbirimize sarıldık. Ağlayacaktım neredeyse.
0: Özlem Gürses bu hikayeyle aslında kendi seküler elitist kitlesini teselli ediyor. Satır arasında... Korkmayın, onlar da aslında bize hayran ve bizi izliyor mesajı veriyor. Hastalıklı ön yargılarını meşrulaştırıyor ve bunun doğal olduğunu ima ediyor. Yani muhafazakar kesimden bu hastalıklı ön yargısı için anlayış bekliyor. Hatta karşısındakiler sırf mütedeyyin olduğu için mağdur kabul edilmek istiyor. Bu hikaye bir günah çıkarma hikayesi değil, tipik bir narsist savunması.
3: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk rüşvet soruşturmaları sürüyor. Bu arada Manavgat Belediyesi'ne gece yarısı bir haciz operasyonu düzenlendi. Üst düzey yöneticilerin makam aracı olarak kullanılan 3 araç vardı. O araçlar da 7 Emin Otoparkı'na çekildi.
4: Manavgat Belediyesi'nin borçlarının ödenmediğinden dolayı şu an icra işlem yaptık.
5: CHP'li belediye borcunu ödemedi. Araçlarına haciz geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamulaştırma bedellerini alamayan 20 vatandaşın avukatı tarafından CHP'li Manavgat Belediyesi'nde gece yarısı haciz işlemi gerçekleştirildi.
4: Şu an icra işlemi gerçekleşti. Manavgat Belediyesi'nin makam araçları 7 Emin'e çekildi.
5: Haciz işlemini gerçekleştiren avukat yaklaşık 60 milyon lirayı bulan kamulaştırma bedeline karşılık araçların 7 Emin'e çekildiğini belirtti.
4: Yaklaşık şu an Manavgat Belediyesi'nden 60 milyonluk bir alacağımız var. 4 tane araca yakalama koyduk. Şu an 3 tanesi fiziki olarak 7 Emin'e götürüldü.
5: Haciz edilen bir araçsa kapalı otoparkta olması nedeniyle 7 Emin Otoparkı'na çekilemedi.
4: Yani alınan aracın maliyeti ne kadardır? Yaklaşık 6-7 milyon liradır.
5: Çekiciye yüklenerek 7 Emin Otoparkı'na götürülen araçların CHP'li belediyenin üst düzey yöneticilerinin makam aracı olarak kullanıldığı öğrenildi.
3: Yine İBB ve yine bir efendim İETT otobüsünün yangını. Bu zamana kadar çok kez getirdik ekranlara. Yolda kaldığı otobüsler, insanlar kendileri indiler, yolcular otobüsü itmeye çalıştılar ama içerisinde çıkan yangın sürücünün de içerisindeki yolcunun da canını tehdit ediyor. CHP yönetimdeki İBB'ye bağlı olan bu otobüslerdeki sıkıntı bitmiyor efendim. Yangın büyük bir faciaya da yol açabilirdi. Nasıl bir atmosfer oluştu bakalım. İETT otobüsü Yeditepe mevkiinde seyir halindeydi. Otobüsün motor bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri gören şoför otobüsten indi, yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri neyse ki yangını kısa sürede söndürdü. İETT otobüsünün yandığı anlarsa bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından böyle görüntülendi. İstanbul'da organize suçlarla mücadele ekibinin bir operasyondan bahsedeceğiz. Tuzla'da bir operasyon. Yolcu otobüsünde gizlenmiş tam 120 ruhsatsız tabanca. Hepsi ele geçirildi. Silahların suç örgütlerine sevk edilmek üzere temin edildiği anlaşıldı. Operasyon

0: Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Hepsi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Suç örgütlerine ruhsatsız silah sevkiyatı yapılacağı bilgisiyle 8 Temmuz'da Tuzla Tem Otoyolu üzerindeki polis uygulama noktasında belirlenen yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan incelemede yedek yakıt deposunun arkasında özel hazırlanmış gizli bir bölme tespit edildi. Sula'da yapılan aramada 120 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Silah sevkiyatında kullanılan otobüse de el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler ise mahkemece tutuklandı. Hatay'da sarı lacivert renklere boyanmış olan bir bina var. Herkesin de ilgi odağı mahallede Fenerbahçeli ev olarak biliniyor. Ve tabii Fenerbahçeliler o evin önünde fotoğraf çektirmek için de sıraya giriyor.
1: Biz doğuştan ailece Fenerbahçeliyiz.
2: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan fanatik Cünedioğlu ailesi binayı sarı laciverte boyattı ve Fenerbahçe amblemiyle süsledi.
1: Önceden rengi sarıya yakındı, sadece sarıydı. Son 10 yıl içinde sarı lacivert yaptık. 2 ay öncesinde de sarı lacivert yaptık, boya yeniledik, amblemi de koyduk.
2: Cünedioğlu ailesinin Fenerbahçe aşkı yaşadıkları binayı mahallenin en renkli ve en popüler noktası haline getirdi.
1: Birden oldu, ailemin isteğiyle, babamın isteğiyle birden yaptık yani. Abi görenlerin çoğu fotoğraf çekiliyor, fotoğraf çekilmek isteyenleri bekleriz abi.
2: Sarı lacivert boyalı bina sadece Fenerbahçe taraflarının değil, tüm futbol severlerin ilgisini çekiyor.
1: Abi yani Galatasaraylılarla Beşiktaşlılar arada bir öyle gelip fotoğraf çekilip altı işareti yapıp gidiyor.
3: Ben bir koyu Galatasaraylıyım. Ama bu abi gördüm de mutlu oldum çünkü herkesin böyle bir taraftar şive olarak herkes kendini bu şekilde boyayabilir.
2: Sarı lacivertli bina mahallede görsel bir şölen sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda mahalle sakinleri ve kuryeler için adeta bir navigasyon görevi görüyor.
1: Buradaki komşular sipariş yaparken artık sarı lacivertli ev olarak diyor yani. Sarı lacivertli ev diyor, sipariş de geliyor.
3: Mesela biz bugün dönet siparişi verdiğimizde Fenerbahçe evin yanında dedik. Köşe başındaki ev Fenerbahçe dedik, hemen getirdi buldur burayı.
4: Bu sene şampiyonuz.
0: Türkiye dünya turizminde önemli bir yerde ki Birleşmiş Milletler verilerine dayanan bir küresel sıralama var. Türkiye, İtalya, Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu. Türkiye, İtalya ve Yunanistan'ı geride bıraktı. Peki neden Türkiye bu kadar rağbet görüyor? Bakalım izleyelim.
5: Tarihi mirası ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Dünyanın ilgisini çekiyor. Türkiye'nin turizmdeki yükselişi tescillendi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verileri esas alınarak hazırlanan 2026 küresel turizm sıralamasında Türkiye, 60 milyon 800 bin uluslararası ziyaretçiyle dünyanın en çok ziyaret edilen 4. ülkesi oldu. Bu tarihi başarıyla Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hemen ardında yer aldı. Turizmin köklü ülkeleri olan İtalya, Meksika, İngiltere ve Yunanistan'ı geride bırakmayı başardı. Yakalanan bu güçlü ivme sadece turist sayısıyla da sınırlı kalmadı. Türkiye 56.3 milyar doları aşan turizm geliriyle küresel ölçekteki en güçlü turizm ekonomilerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı. Uzmanlar, elde edilen yüksek gelirin, Türkiye'nin sunduğu turizm hizmetlerindeki niteliksel artışın ve katma değerli turizm stratejisinin bir meyvesi olduğuna dikkati çekiyor. Peki Türkiye'yi zirveye taşıyan bu büyük başarının arkasında ne var? Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çok yönlü projeler başrolde yer alıyor. Arkeoloji kazıları ve restorasyon çalışmaları hızlandırıldı. Gece müzeciliği de bu başarının arkasında yatan nedenlerden. Tarihi alanlar hava karardıktan sonra da artık ziyarete açık. Uzmanlar tarihi ve kültürel miras,

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Dünya beşten büyüktür. Şu hareket çekiyor adam. Dünyayı meydan okuyor. Ya biz ne, hangi ara ne olduk da dünyayı meydan okuduk? İşte bundan
2: kıymetli,
1: en azından mutluluk duydun hocam.
2: Söylediğin büyük adam o kadar ya. O kadar güzel ki.
1: Mutlu oldun ya.
2: 22 yıl değil mi? 22 tabii, yıl 22, önce yapılmıştı en son NATO zirvesi. Bizim nasıl o NATO de? Zirvesinde ev sahibi sıfatında olan Cumhurbaşkanı bırak sen dünya barışını, NATO'yu, anlaşmalar imzalamayı bilmem neyi. Başbakanın eşinin başı örtülü olduğu için resmi yemeğe davet etmemekle falan uğraşıyordu tabii, o Cumhurbaşkanı.
1: Tabii, Türkiye'nin büyük sıkıntısı. Bak, dünyanın en büyük
2: sıkıntısı. Buydu. Tabii, tabii. Yani yaşadık bunu. Tabii. 22 yıl önce bu ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunda tabii. oturan zat dünya barışıymış, NATO üyeleriymiş, uluslararası dengelermiş, bilmem neymiş. Neydi o zaman en önemli dert? Resmi yemeğe hanımefendi gelmeyecek. Tabii. Niye gelmeyecek? Çünkü başörtülü onun. Başı örtülü onun. Bununla uğraştık ya.
1: Hocam ya, ya yani.
2: Ya bu ülkeye bunu, zaman tabii, kaybettirmek değil de nedir tabii, ya?
1: Yani sen ne kadar zıplasan da hani rahmetli Engin Ardıç'ın bir ifadesi vardı. Hala bilmem ne olduğunu ama çok hoşuma gidiyor. Hopurdatsan da bopurdatsan da bu iş böyle diye bir lafı vardır. Füzeyi beğenmedi. Mermiyi beğenmedi. Revolver'ı beğenmedi.
2: Askeri bir örgüt yani, yani askeri bir yapılanma. Tabii. Askeri bir...
1: aynı zamanda
2: ittifak.
1: Hani hal, içinde bulmamız sebebi emperyalistlerle karşı mücadele etmek.
2: Hal böyle, hal böyle olunca
1: saldırmıyorlar bize.
2: Ya hala çıkıp ama bir şey söyleyeceğim. Ya bunlar iyi ki varlar ya. Ya olmasa da biz neyi malzeme yapacağız ya? Öyle değil mi? Yani bir tane
1: tabii.
2: Ciddi NATO zirvesinde sizin de ekranlarınızda gördüğünüz hediye üzerinden iktidarı yıpratmaya çalışıp ya silah da hediye edilir mi kardeşim? Diplomasi bütün, barış demektir falan diyen. Aklı günler. Evveller olmasa bize malzeme çıkmayacak. Her şey güllük gülistanlık olacak. Onlar bir nevi teşbihte hata olur mu bilmem. Bizim veli nimetimiz. İyi ki varlar. Var olmaya devam etsinler.
1: Ya bütün batı dünyası
2: basını. Bu dengesizlikleriyle, evet. Bu aklı evvellikleriyle uzandıkları her dalın ellerinde kalmasıyla. Tabii. Öyle değil mi ya? Tabii. Yani sen bir İzmir Marşı söyleyen muazzam, tabii, olağanüstü güvenilirlikte Nirvana seviyesine ulaşmış bir adam buluyorsun. O da dolandırıcı çıkıyor. Yani o ya, kadar
1: bak,
2: zor ki durumları. Bak, öyle, onları da düşünün ya. Güzel. Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bak, yani bak, sen bir adama Cumhurbaşkanı adayım diye bel bağlıyorsun. Diploması sahte çıkıyor. Diploması çık yani seçilme yeterliliği olmuyor. Hakkındaki iddialar 100 yılın yolsuzluğu iddiaları. Düşünebiliyor abi, musunuz şu durumu?
3: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
4: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Pet'ten kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
4: Bravo Zehra!
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
0: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
7: İyi ki doğdun Kahraman.
8: Nice senelere Kahraman.
6: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
9: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
6: yaşanıyor. Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki,
10: sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
11: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
6: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben Kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
12: İyi ki doğdun Kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
13: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
16: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Terörsüz Türkiye mücadelesi ve bu sürecin inşası için çabalara devam ediyor. Bu süreçte meclise dikkat çeken bir görüşme trafiği vardı. Dem İmralı heyeti MHP lideri Devlet Bahçeli ile mecliste bir araya geldi.
1: Mecliste Terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. DEM Parti'nin bu kez durağı MHP'ydi. DEM heyeti Bahçeli'yi meclisteki makam odasında ziyaret etti.
2: Evet, teşekkürler.
1: DEM Parti heyeti Bir İmralı'da Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Gözler genel kurulda. Yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Daha önce genel kurul Temmuz ayında çalışma kararı almıştı. Ancak NATO zirvesi sebebiyle genel kurul çalışmaları yavaşladı. Zirvenin tamamlanmasıyla meclis koridorları tekrar hareketlendi. DEM heyeti 15 Temmuz'da AK Parti'yi ziyaret etmişti. AK Parti'nin ardından adres Cumhur İttifakı ortağı MHP oldu. Ziyarette DEM heyetinde Pervin Buldan ve Mithat Sancar vardı. Devlet Bahçeli'nin meclisteki makam odasına yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Gündemde yasal düzenleme çalışmaları vardı. Görüşme sonrası Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrıldı. Taraflardan toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.
0: Milli Savunma Bakanlığı ise haftalık bilgilendirme toplantısını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve savunma sanayinin göz bebeği olan Havelsan'da yaptı bakanlık. S-400 Rus yapımı hava savunma sistemleri ile ilgili sürecin yakından takip edildiğini vurguladı. Çalışmaların devam ettiğini söyledi. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nun Mehmetçi'ye defalan skandal raporuna da sert tepki gösterildi.
3: S-400 konusunun çözümü için çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık somut gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Havelsan'da yaptı. Gündemde Kıbrıs Türklerini yok sayan Avrupa Parlamentosu kararı vardı. Bakanlık 1974

0: Kıbrıs Harekatı'nı ve adadaki Türkleri yok sayan Avrupa Parlamentosu kararının kabul edilemez olduğunu belirtti. Akıl dışı, alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı. Ve İsrail'in saldırıları. Milli Savunma Bakanlığı Netanyahu hükümetinin Lübnan ve Gazze'deki saldırılarının devam ettiğine dikkati çekti. Saldırıların ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini baltalama hedefine vurgu yapıldı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı. Buna göre geride kalan hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 404 şahıs yakalandı. 701 şahıs ise sınırı geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırda yakalananların sayısı 6019'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41.830'a ulaştı.
1: Resmi temaslar için Ukrayna'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Andrei Sviya ile bir araya geldi. Mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere dönülmesi gerektiğini belirtti. Gerilimin Karadeniz'e sıçramaması konusunda da uyarılarda bulundu.
2: Savaşın getirdiği yıkımı ve etkileri görürken, diğer yandan da Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz. Yaşanan bu acıların bir an önce son bulması bizim millet olarak en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerli mevkidaşımla birlikte kapsamlı bir şekilde ele aldık. Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi, savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz. Ukrayna ile ilişkilerimizde iki ülke arasında köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız, biliyorsunuz, bizim için müstesna bir yere sahiptir. Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyor, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her daim Kırım Tatar soydaşlarımızın arkasında olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada iki tane husus var. Birincisi, gerek aracılı gerek aracısız, yani konuşma konusunda nerede duruyorsunuz ki bu zamana kadar, biliyorsunuz, liderler hariç, Sayın Zelenski ile Sayın Putin hariç, her iki taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi, müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalınan genel çerçevenin, yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler.
1: Türkiye'nin barışı tesis etmek için çabaları devam ediyor efendim. Biliyorsunuz önce Rusya'ya, ardından da Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştirdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kiev'deki o ziyarette 24 TV Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan ve kameraman Fatih Coşkun da heyette ve ekibi takip ediyorlar. Peki oradan izlenimleri ne? Şimdi onu izliyoruz.
3: Ukrayna'nın başkenti Kiev'deyiz. Arkamda gördüğünüz büyük bina Dışişleri Bakanlığı binası. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan günün ilk temasına burada başladı. Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya

0: geldi ve Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitirilebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduktan sonra bir ortak basın toplantısı düzenlendi. Savaşın nasıl sona erdirileceği tabii ki en önemli soru, cevabını arayan en önemli soru. Bu sorunun cevabını bulmak da elbette kolay değil, ancak çabalar sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da buna vurgu yaptı. Bununla birlikte taraflar arasındaki derin görüş ayrılıklarının bir şekilde ortak bir formülle masaya oturacak şekilde neticelendirilmesi yönünde çabaların sürdüğünü söyledi. Önünde bulunduğumuz meydan, bakanlığın önündeki bu meydanda çok sembolik meydanlardan biri Kiev'de. Tabii savaşın seyrinin ne şekilde devam ettiğini göreceğiz, takip ediyoruz. Yoğun olarak saldırılar devam ediyor. Bununla birlikte Ukrayna meydanlarında, Ukrayna şehirlerinde yaklaşık 4,5 yıl süren bu savaşın daha da sürmesi ihtimaliyle birlikte halka verilen önemli mesajlar var. Aynı şekilde dünyaya da verilen önemli mesajlar var. İngilizce Freedom yazan bir sergi alanındayız. Özgürlük manasına gelen bir mesajla bu sergi alanı oluşturulmuş durumda. Uzun zamandır da burada. Burada gördüğümüz araçlar Rusya ile savaşta Rus ordusundan ele geçirilen, imha edilen, vurulan ve Rus ordusundan ele geçirilen askeri araçlar. Bunların burada sergilenmesinin tabii ki birkaç önemli sebebi ve mesajı var. Nedir bunlardan biri diye dersek, öncelikle şunu söyleyebiliriz. Ukrayna halkına verilen mesajlardan biri, tehlike geçmedi. Rus tehdidi hala sürüyor. Bir zırhlı personel taşıyıcı görüyoruz. Ukrayna tarafından vurulduktan sonra harabeye dönmüş durumda diğer bütün araçlar gibi. Bunlarla birlikte paletli araçlar, paletsiz araçlar, kara araçları var. Uzun zamandır sergilendikleri için çoğu paslanmış durumda. Dediğimiz gibi şarapnel parçaları, mermi parçaları, füze parçalarının izleri vuruldukları yerlerde duruyor. Bu meydanda sergilenenler, dediğimiz gibi Rus tehdidinin geçmediğini aslında Ukrayna halkına da bir yandan hatırlatması bakımından önemli. Bir diğer önemi de biz hala direniyoruz, biz hala güçlüyüz, kendimizi korumaya muktediriz mesajının verilebilmesi ki ele geçirilen araçların üzerine asılan Ukrayna bayraklarından bunu net olarak anlayabiliyoruz. Dediğimiz gibi Rus ordusundan ele geçirilen tanklar, diğer zırhlı personel taşıyıcılar, zırhlı araçlar sergilenmeye devam ediliyor uzun zamandır olduğu gibi. Dediğimiz gibi Rus tehdidi geçmediği mesajından bahsediyorduk. Dün gece buraya geldiğimizde gece yarısından sonra sabaha karşı Rusya bir kez daha füze saldırısı düzenledi. Balistik füze saldırısı düzenledi Ukrayna'ya, başkent Kiev bölgesine ve hava savunma sistemleri devreye girdi. Hava saldırısı sirenleri çaldı. Sabah Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan öğrendiğimiz kadarıyla bu saldırıda her ne kadar hava savunma sistemleri devreye girmiş olsa da 2 kişi hayatını kaybetti. Bu yaşanan, dün gece yaşananların ertesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyareti oldu. Tabii bu da riskin ne kadar büyük olduğunu göstermesi bakımından önemli bir detaydı. Hakan Fidan NATO toplantısının ertesinde, geçen ay daha doğrusu Putin'le yapılan görüşmeden sonra Ankara'da yapılan NATO zirvesinin ertesinde pazartesi günü Paris'te Gönüllüler Konferansı'na da katıldıktan sonra buralardan edindiği bütün izlenimlerle beraber geldi Ukrayna'ya ve Ukraynalı yetkililerle, mevkidaşıyla, Cumhurbaşkanı Zelenski ile bunlar üzerine bir görüşme yaptı ve mesajları iletti. Bir ortak formül arayışı devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Nasıl bir çözüm bulunabilecek? Bu herkesin, dediğimiz gibi, ortak cevabını aradığı ortak soru. Ancak tarafları bir ortak paydada buluşturabilmek oldukça önemli. Bunun için de en önemli aktörlerden biri Türkiye ve çabalar devam ediyor. Kiev'den aktaracaklarımız bu kadar. Söz tekrar merkezde.
1: Çağrı Alkan'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten durumu çok güzel özetledi bize. Tanklar da aslında birer ibret eseri gibi duruyor orada. Savaşın gerçek yüzünü anlatıyor diyebiliriz. Bir başka savaş gündemiyle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında biliyorsunuz 18 Haziran'da bir mutabakat zaptı imzalandı. Ateşkes bir anlamda tesis edildi diye umutlandık ama iki tarafta meydan okumaya, resleşmeye ve karşılıklı olarak saldırıları sürdürmeye devam ediyor diyebiliriz. İran körfezi ülkelerini hedef alırken ABD İran'a saldırıyor ve hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e ulaştı. Yaralı sayısı 300'ü geçti. Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni saldırılar gerçekleştirdi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kenti ile Keşm Adası çevresine saldırılar düzenlendiği bildirildi. Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Huzistan Valiliği Ahvaz kentinde 4 ayrı noktanın ABD tarafından hedef alındığını açıkladı. Saldırılardan birinin bir hastane çevresine isabet ettiği duyuruldu. Buna göre Ahvaz'daki kanser hastası çocukların tedavi gördüğü belirtilen hastane tahliye edildi. İran'ın Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırıları da sürüyor. Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere ve merkezlere kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiği duyuruldu. Bahreyn'de sirenler çaldı. Halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Kuveyt, İran kaynaklı 21 insansız hava aracı ve 4 balistik füzelerin hedef alındığını

0: Fransa parlamentosu dikkat çeken bir yasa tasarısıyla gündemde. Tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili ölmeye yardım olarak nitelendirilen yasa tasarısı onaylandı. Ulusal Meclis'te yasa tasarısı görüşüldüğünü yapılan nihai oylamada tasarı 241 hayır oyuna karşı 291 evet oyuyla kabul edildi. Meclis'te yapılan oylamayla tasarı parlamentodan nihai olarak geçmiş oldu. Bu tasarı tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaşın üstündeki Fransız ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsıyor. Tasarıya göre hasta tıbbi yardımla ölümde hayatına son verme eyleminde doktora başvuruyor. Hastanın kendisi tarafından ölümün gerçekleştirilememesi durumunda doktor yardım edebiliyor veya bir hemşire sürece katkı sunabiliyor. Tasarı daha önce de parlamentonun üst kanadı olan senatoda 3 defa reddedilmişti. Hükümet ise anayasanın tanıdığı hakkı kullanarak bu konuda son sözü meclise vermişti. Ötenazi yasası teklifi kabul edildi. Deprem ve büyük afet senaryoları, felaketler hükümetleri sıra dışı kararlar almaya zorlayabiliyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Japonya, olası bir felaket anında ikinci başkent planını hayata geçirmek için düğmeye bastı. Japonya olası acil durumlarda devletin işleyişini kesintisiz sürdürebilmesi için ikinci başkent kurulmasına yönelik bir adım attı. Tasarı iktidardaki Liberal Demokrat Parti ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi tarafından sunulmuştu. Temsilciler Meclisi Tokyo'nun temel işlevlerini devralabilecek yedek bir başkent oluşturulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Başbakanın nüfus ve ekonomik büyüklük gibi faktörleri göz önünde bulundurarak bir yedek başkent belirlemesine olanak tanınacak. Yasa tasarısına göre başbakan valiliklerden gelecek başvurular arasından ikinci başkent olarak kullanılacak bölgeyi belirleyebilecek. İktidar partileri aday bölgelerin Tokyo ile aynı doğal afet riskleri taşımaması gerektiğini belirtiyor. Mevcut yasama dönemi sona ermeden tasarının Danışmanlar Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşması bekleniyor. Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu efendim. İspanya ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Yamal Messi kapışması değerlendirmeleri var. Ancak İngiltere'nin 2-1 yenildiği yarı final karşılaşması sonrası açılan pankartlar dikkat çekti ve İngiltere'de tansiyonu yükseltti. Biz de meseleyi biraz konuşalım istedik. 24 Londra temsilcisi Tayfun Salcı bizimle. Tayfun Salcı kolay gelsin. Şimdi İngiltere tabii şokta. Hani 1-0 öndeydi. İşte 80'e kadar da fena gitmiyordu ama sonra bir anda rüzgar döndü. Maçta tansiyon da zaman zaman yüksekti ama şimdi Premier Lig'de oynayan Arjantinli futbolcular geri dönmesin diye kampanyalardan bahsediliyor. Ne oluyor? Nedir bu gerilimin sebebi?
1: Evet, İngilizler. İngilizler büyük bir hayal kırıklığına uğradılar gerçekten de. Biliyorsunuz bundan yıllar önce yine bir yarı final maçında Maradona'nın eliyle attığı bir gol nedeniyle elenmişlerdi. Bunun intikamını almayı ümit ediyorlardı ama dünkü maçta işler istedikleri gibi gitmedi. En sonunda, maçın sonunda Arjantinli oyuncuların açtığı bir pankart da buna tuz biber ekti. Bu oyuncular Falkland Adaları Arjantin'indir şeklinde bir sloganı sahaya taşıdılar. İşte buna İngiliz kamuoyundan büyük tepkiler var. Bu nedenle İngiltere'de Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun çalışma izinlerinin iptal edilmesi çağrıları var hükümete. Ama İngiliz hükümeti bu topa girmedi bir deyim yerindeyse. Bunun yerine Falkland Adaları İngiltere'nindir, Dünya Kupası bizim olmasa da şeklinde esprili bir açıklama yapmakla yetindi şu an itibariyle. Muhalefet partileri de yine buna tepki gösteriyorlar İngiltere'de bu pankarta. Liberal Demokrat Parti lideri Arjantinli oyuncuların kupa finalinden yasaklanmasını, men edilmesini istedi. En ciddiye alınabilir yasak çağrısı açıkçası bu oldu. Ama İngiliz hükümeti doğrudan doğruya üst düzeyde bu tartışmaya girmiş değil şu anda.
0: Peki. Bakalım neler olacak, biz de merak ediyoruz. Peki İngiltere elenmesi, yani İngiltere'nin elenmesi manşetlerde nasıl yansıdı? Bir şok hali var mı? Onlar final için umutlu muydu yoksa zaten beklenen bir durum muydu?
1: Ümitliydiler tabii, bir intikam almayı bekliyorlardı ama maçı seyreden herkes, zaten maçı yorumlayanlar da Arjantin'in hakkını teslim etti. İngiltere'deki manşetlere de bu yansıdı. İngilizler bir anlamda ağır başladıkla bu yenilgiyi kabul ettiler ama bu Maradona'nın eliyle attığı golün acısı hala İngilizlerin gözünde.

0: erimiş gitmiş değil. Bu hatırlanıyor. Bir de tabii not olarak eklemek lazım. Biliyorsunuz Falkland Adaları üzerinde Arjantin ve İngiltere savaşta vardı. 1982 yılında ciddi bir savaş yaşandı. 300 kadar İngiliz, 700 kadar Arjantinli hayatını kaybetti. Bunun da tabii işte bu şekilde futbola yansıdığını görmüş olduk dün itibariyle.
1: Peki, 24 Londra temsilcisi Tayfun Salcı bizimleydi. Çok teşekkür ederim kıymetli yorumlar için. Bir başka yerde görüşmek üzere. Bakalım pazar akşamı finalde gülen taraf İspanya mı, Arjantin mi olacak? Ben İspanya'dan yanayım çünkü Arjantin-İsrail bayrağı açarken İspanya Filistin yanlısı tutumuyla öne çıkıyor diye söyleyebiliriz. Hadi devam edelim.

0: Yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çağrı yaptı ama bu çağrıya rağmen CHP bölünecek gibi görünüyor. Özgür Özel ve beraberlikler yeni parti için çalışmalarını hızlandırdı. Özgür Özel ilk kez net bir şekilde yeni bir siyasi parti kuruyoruz mesajı verdi.
1: Partinin ismini açıklamak ister misiniz diye sorayım.
2: Şimdilik yeni parti diye.
3: Özel sonunda kabul etti. CHP'de geri sayım hızlandı. Partiyi kurultaya götürdüğü Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmayan Özgür Özel ve beraberindekiler yeni parti kuruyor. Mutlak mutlan kararı ard arda ihraçlar ve partiye dönüşüm kolay olsun diye ihraç edilmeden istifa kararı alanlar. Ana muhalefet partisinde sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu arınma sürecine devam ederken umudunu kaybeden Özel ve destekçilerinden yeni bir hamle geldi. Özgür Özel son olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi için çağrı heyeti görevlendirilmesini talep etmiş, mahkemeye başvurmuştu. Ancak Özel'in umudu kalmadı. Aradan geçen süreçte Kılıçdaroğlu her geçen gün elini biraz daha güçlendirdi.
4: Hadi bir şey kalır.
3: Beklenen Özgür Özel'in destekçileriyle birlikte yeni bir parti kurmasıydı. Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı CHP Grup Başkanı.
2: Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor.
3: Özel partinin ismini açıklamaktan geri durdu. Logo çalışmalarının yapıldığını söyledi.
2: Şimdilik yeni parti değil.
3: Partinin genel merkez binası için de Özgür Özel ve beraberindekiler yer bakıyor. Kurulma sürecinin Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor.
0: Şimdi Özgür Özel cephesinde yeni parti heyecanı var. Logo çalışması yapılıyor ama bu süreçte dikkat çeken bir gelişme de var diyebiliriz. Zira hani Özgür Özel'le beraber hareket eden böyle vitrin isimler dediğimiz kişilerin yeni partiye taşınmayacağı yönünde bir iddia söz konusu. Peki ne oluyor? Özgür Özel ve İmamoğlu yeni partiyi kurarken bu bazı yüklerden kurtulmaya mı çalışıyorlar? Bugüne kadar hani yol arkadaşım dedikleri ve birlikte yol yürüdükleri isimleri şimdi şaibeli mi buluyorlar?
1: Ne zaman ilan ediyorsunuz yeni partiyi?
2: Şimdi birincisi 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Ama hepsinin bir hafta, 10 gün, 15 günlük işleri var.
5: CHP'de Özgür Özel'le hareket eden vekiller yeni parti hazırlığında. Ne zaman harekete geçecekler, yeni partinin ismi ne olacak, o hazırlıklara ilişkin Özgür Özel'den yeni açıklamalar var.
2: 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta, 10 gün, 15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarımla konuşacağım. Tüzük yazılıyor, program yazılıyor. İşte kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
5: Yeni parti daha kurulmadan ilk kriz baş gösterdi bile. Özgür Özel ve İmamoğlu'nun yakın silah arkadaşlarından bazıları bu adımların hiçbirinde yok. Bu isimlerin kimler olduğuna ilişkin CHP'li gazeteciler listeler veriyor.
6: Özgür Özel'in aklından geçen ve en çok üzerinde durulan isim Yeni Parti. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi gelecek hafta verilecek. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'in yeni partide görev almayacağı ifade ediliyor.
5: Sadece isim listesi vermiyorlar. CHP'li gazeteciler aracılığıyla deyim yerindeyse adeta üzerlerine kürek kürek toprak atılarak siyaseten canlı canlı gömülen bu isimlerden çatlak ses de duymak istemediklerinin mesajını veriyorlar.
7: Samimiyetle söylüyorum. Veli Ağbaba, işte Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan falan. O isimleri geçen hani CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nda taktığı isimler var ya, bunların yerinde olsam kenara çekilirim. Derim ki Özgür Özel'in dostuyuz, biz arkadaşıyız. Madem bizi onun ayaklarına dolamaya çalışıyorlar, biz kenara çekiliyoruz, yol açık olsun. Onu rahatlatmak için, karşı tarafın elinden bu malzemeyi almak için biz kenardayız.

0: demeleri lazım.
1: Yeni kurulacak partide de herhangi bir yönetici görevi almak istemediğimi genel başkanımıza bir vesileyle ifade etmiştim. Sokakta bize gösterilen ilgi ve sevgi bizlere yeter.
2: Ama Ali Mahir Başarır'dan ve Veli Ağbaba'dan henüz ses seda yok. Peki özellikle bu isimlerin tasfiye süreçlerinin anlamı ne?
3: Allah'ın belasını versin.
2: Özel, sadık ama kutuplaştırıcı isimleri yeni yapının dışında tutarak daha az tartışmalı, daha temiz bir imaj peşinde. CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet çarkıyla lekelenen mirasının tamamını üstlenmek istemiyor. Zira bu isimler bazı iddiaların tam ortasında. Bir kısmı da eski CHP kavgalarının simgesi. Onları dışarıda bırakmak, yeni parti gerçekten yeni olacak, eski polemiklerden uzak algısı yaratmayı amaçlıyor. Ama bu adımda da daha tehlikeli mesajlar var.
4: Ekrem Başkan'la aranızda nasıl bir ilişki var? Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi.
2: Bu isimler sadece Özgür Özel'e yakın isimler değil. İmamoğlu'yla da bir hukukları var. Özellikle de Turan Taşkın Özer. Geçmişte İstanbul örgütündeki görevleri sebebiyle doğrudan İmamoğlu kökenli ve ona en yakın figürlerden biri. Tasfiye, yeni yapıyı İmamoğlu'nun bagajlarından yalıtma yani izole etme hamlesi niteliği de taşıyor.
5: Muhalefet cephesinde travmaya sebep olan ahşap, düzeltiyorum, ahbap soruşturmasına de bakalım isterseniz. Yeni detaylar var zira. Aylık gelirlerinin 20 ila 38 bin arasında değiştiğini söyleyen Haluk Levent'in yakınındaki 4 ismin 25 milyar liraya aşan para transferleri kayıtlara girmiş vaziyette. MASAK bu rakamlar için izaha muhtaç raporu verdi. Haluk Levent'in eski şoförü ise ifade verenler arasındaydı. İlker Çetin, Haluk Levent'in Kıbrıs'taki kumarhanelerde milyonluk çipler, fişler aldığını söyledi, jeton kullandığını belirtti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
6: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Ortaya çıkan yeni belge ve tanık ifadeleri vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Gözaltına alınan Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada ortaya çıkan MASAK raporları gözleri Haluk Levent'in en yakınındaki isimlere çevirdi. Onlardan biri Yeliz Kaya, yani Haluk Levent'in asistanı. Denetim raporlarına göre Yeliz Kaya'nın işlem hacmi 2024-2025 ve bu yılın ilk 6 ayında toplam 19 milyar lirayı aştı. Kaya ifadesinde hesaplarının tamamının Haluk Levent tarafından kullanıldığını iddia etti. Bir diğer kritik isim de Alper Çelik, Ahbap Derneği'nin kurucularından. Aylık geliri 20 bin TL olarak gözüküyor. MASAK raporuna göre 4 yıl içinde banka hesaplarında 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira da çıkış oldu. 190 milyon lirayı şans oyunlarında kaybetti. Derneğin organizasyon sorumlusu Zafer Yay'da soruşturmanın kilit isimleri arasında. MASAK raporlarında onun da adı geçiyor. Buna göre 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarında 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL'de çıkış belirlendi. Ve son isim de Emrah Gödeliner. Ahbap Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yaptı. 2024'te aylık kazancı kağıt üzerinde 38 bin liraydı. Ancak MASAK 2020-2024 yılları arasında Gödeliner'in hesaplarında 2 milyar liralık hareket tespit etti. MASAK raporunda tüm bu şüpheli işlem hareketleri için çoğunlukla borç, elden ödeme tarzında ibareler kullanıldı. Öte yandan Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonları aldığını söyledi. İlker Çetin, emniyetteki ifadesinde 3,5 yıl kadar Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını, bir yıl önce ise ayrıldığını belirtti. Çetin ifadesinde Haluk Levent'in kredi ve banka kartı olmadığını söyledi. Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya üzerinden para transferi ve harcama yapıldığını iddia etti. Çetin'in kendi hesaplarında da 220 milyon liralık para hareketi tespit edildi.
7: Birçok yerde pazarlık yaptı.
6: Öte yandan Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin

0: TL'nin kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldı. Bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı ileri sürüldü. Soruşturma sürerken gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık 6 şüpheli içinse adli kontrol talep etti ve Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimlerse Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusufcan Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünde İstanbul Boğazı'nda ve İstanbul'un tarihi adreslerinde kutlama görüntüleri vardı efendim. Köprü üzerinde drone uçuruldu. Aynı zamanda Galata Kulesi ve Kız Kulesi'ne yansıma yapıldı.
2: Bu gelecek yine milletin ellerinde yükselecekti. Birlikten güç doğdu.
3: 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'da gökyüzü ve tarihi yapılar anlamlı görüntülere sahne oldu. ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde düzenlenen drone gösterisi geceyi aydınlattı. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nin cephelerine ise İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla hazırlanan 3 boyutlu görseller yansıtıldı.
4: Her şey sıradan bir gün gibi başladı.
3: Tarihi yapılardaki gösterilerde 15 Temmuz gecesinde verilen kahramanlık mücadelesi ve milletin direnişi anlatıldı. 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları da görsellerde yer alarak duygusal anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde demokrasi bilinci ve milli birlik ruhu görsel anlatımla bir kez daha vurgulandı.
4: İhaneti adım adım hayata geçiriyor.
3: İstanbul gecesine damga vuran o görüntüler drone kameralarıyla da kayda alındı. Öte yandan Bahçeli Evler Belediyesi de yüzlerce vatandaşın katılımıyla 100 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş etkinliği düzenledi. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşte 15 Temmuz şehitleri anıldı.
1: İstanbul'da organize suçlarla mücadele şube ekipleri bir operasyon gerçekleştirdi. Tuzla'daki operasyonda yolcu otobüsünde gizlenmiş 120 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Silahların suç örgütlerine sevk edilmek için getirildiği iddiası var. Operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanlar tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Suç örgütlerine ruhsatsız silah sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 8 Temmuz'da Tuzla Tem Otel üzerindeki polis uygulama noktasında belirlenen yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan incelemede yedek yakıt deposunun arkasında özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme belirlendi. Polis ekipleri Zula'da yaptığı aramada 120 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 120 şarjör ele geçirdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Silah sevkiyatında kullanılan otobüse de el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine İstanbul'dayız. Başakşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün peşine polis ekipleri düştü. Dur ihtarına uymayınca da kovalamaca başladı. Nefes kesen anlar yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kovalamacanın ardından sürücü yakalandı. 200 bin lira ceza kesildi. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
5: Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde yüksek sesli müzik yayını, abartı egzoz ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Kısa süre sonra yakalanan o sürücüye 200 bin lira idare

0: cari para cezası uygulandı. Kullandığı araçsa 60 gün süreyle trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca çevreyi yüksek sesle müzikle rahatsız eden ve abartılı egzoz kullanan araçlar da tek tek tespit edildi. Gürültü kirliliğine neden olan sürücülere 21 bin lira, abartı egzoz kullananlara 16 bin liraya varan idari para cezası uygulandı. Denetim sonunda 7 araç trafikten men edilirken toplamda 316 bin lira para cezası kesildi.
1: Amasya'nın Merzifon ilçesinde çift katlı yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı. İstanbul'dan Ordu istikametine giden çift katlı yolcu otobüsü Sarıköy mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbarın ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 46 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Amasya Valisi Önder Bakan kazayla ilgili yaptığı açıklamada yolcu otobüsünde 75 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğunu söyledi. Kazada can kaybı olmadığını ifade eden Vali Ömer Bakan, 46 vatandaşımız yaralandı, ikisinin hayat tehlikesi var diye söyledi. Yaraların bir kısmı ayakta tedavi edilip taburcu edildi. Kazayla ilgili ise inceleme başlatıldı. Bazen aramızda korkunç insanlar olduğunu düşünüyorum bu görüntüleri görünce. Samsun'da esnafın baktığı bir kedi var efendim. Kaldırımda kendi haline takılıyor ve o sırada yoldan geçen kimliği belirsiz bir kişi bir tekme atıyor, hayvanı havaya savuruyor. Tabii görüntüler ortaya çıkınca polis şimdi o saldırganın peşine düştü.
0: Kedi karşısına çıktı, acımasızca tekme attı. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay Samsun'un İlk Adım ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde bir motosikletin üzerinde bekleyen sarı kedi, sürücünün gelmesiyle birlikte motosikletten atladı ve kaldırıma çıktı. İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda, caddeden geçmekte olan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kedinin yanından geçip gitmek yerine hayvana aniden sert bir şekilde tekme attı. Tekmenin etkisiyle havada takla atan kedi, korkuyla koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar duruma büyük tepki gösterirken o acımasız saldırgansa hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İhbar üzerine kediye tekme atan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Avrupa'da kavuran sıcaklar vardı. Hani klima savaşlarını hatırlarsınız, sosyal medyada, televizyonda görmüşsünüzdür. Vatandaşlar Avrupa'da birbirlerini yiyorlardı klima alabilmek için ve haftalardır süren bir sıcak hava dalgası var. Artık hayatı durma noktasına getirdi. Birçok ülke ise önlem almaya çalışıyor. Özellikle yaşlılar çok zor anlar yaşıyor.
0: Avrupa kavruluyor. Kırmızı alarm verilen bölgelerin sayısı artıyor. Yaz başından bu yana yaşanan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verilen kentlerin sayısı yükseldi. Kenti ziyaret eden turistler zor anlar yaşadı. Halkın sıcak hava nedeniyle bunaldığı görüldü. Elektronik minik vantilatörler ve yelpazelerle serinlemeye çalıştıkları gözlendi. Bölgede çıkan yangın da büyük hasara yol açtı. Birçok alan kül oldu. Yanan araçlar, binalar ve ormanlık alanlar görüntülendi. Fransa'da sıcaklıkların ardından olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildi. Almanya'da benzer bir önlem alındı. Uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle kısıtlamaya gidildi. Havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı. Kanada'nın Toronto kentinde de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Halk park alanlarında gölgelikleri tercih etti, su sisleme yapılmaya başlandı. Özbekistan'da çilla sıcakları hayatı zorluyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerdeki anaokulları geçici olarak kapatıldı. Taşkent'te toplu taşımada klima denetimleri artırıldı. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.
1: Bir mola rica edelim. Birazdan ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

Emperyalizmin maşalarına geçit verilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz mesajında FETÖ tehlikesine karşı bir kez daha uyardı. Geride kalan kritik eşik Türkiye'nin güvenlik paradigmasını nasıl değiştirdi? Milyarlarca liralık para transferleri, kumar masalarından yansıyan görüntüler, bahis için harcanan milyonlar. Şarkıcı Haluk Levent toplumda nasıl bir kırılma yarattı? Asıl amaç neydi? Ahbap Derneği'nin arkasında kim vardı? Amerika Birleşik Devletleri İran arasında ateşkesten bu yana saldırılar şiddetlendi. Orta Doğu'da denge nasıl sağlanacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş soracak, Kırıkkale Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Merve Suna Özcan ve hukukçu Şükrü Aksu cevaplayacak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Arabanı arabam.com'a değerinde çek sat.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Vakıfbank sunar.
5: İnşaat üretimi Mayıs ayında yıllık bazda %3, aylık bazda %0,4 geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,5 azaldı. Bina dışı yapıların inşaat sektörü endeksi ise %6,2 artış gösterdi ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi de %3,3 azaldı. İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde 2026 yılı Mayıs ayında bina inşaat sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,1 azaldı. Bina dışı yapıların inşaat sektörü ise endeks olarak %0,1 azalış gösterdi. Merkezi yönetim bütçesi 3 ayın ardından Haziran ayında fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Haziran'da bütçe fazlası 114,2 milyar lira oldu. Haziran ayında bütçe fazla yazdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre merkezi yönetim bütçesi Haziran ayında 114,2 milyar lira fazla verdi. 2026 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 295,5 milyar lira, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 509,6 milyar lira oldu. Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 193,9 milyar lira ve faiz dışı fazla ise 315,8 milyar lira olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 8 trilyon 730,2 milyar lira, bütçe gelirleri 7 trilyon 787,3 milyar lira ve bütçe açığı da 942,8 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

0: Yapay zeka yatırımları hız kesmiyor. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC beklentilerin üzerinde bir kar açıkladı. Teknoloji şirketlerin yapay zeka için yaptığı dev harcamaların sürdüğü gösterildi, paylaşıldı. Peki bu yatırımlar ekonomik büyümeyi destekliyor mu yoksa enflasyon baskısını mı arttırıyor?
1: Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Şirketin net karı yıllık bazda artarak 706,6 milyar Tayvan dolarına ulaştı. Bu rakam piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ciro ise %36 artışla 1.27 trilyon Tayvan dolarına, yani 22 milyar dolara yükseldi. TSMC, Nvidia ve Apple gibi teknoloji devlerine gelişmiş çip üretiyor. Sonuçlar yapay zekaya yönelik küresel talebin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu. Teknoloji şirketleri, veri merkezleri ve yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı sürdürüyor. Uzmanlara göre bu yatırımlar çip, sunucu ve enerji ekipmanlarına olan talebi artırıyor. Artan talep ilgili sektörlerde fiyat baskısı oluşturabiliyor. Yapay zeka yatırımlarının kısa vadede enflasyonist etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Diğer yandan yapay zekanın üretkenliği artırarak maliyetleri düşürmesi bekleniyor. Bu da orta ve uzun vadede enflasyonu sınırlayabilecek bir unsur olarak görülüyor. Ancak yatırımcılar teknoloji şirketlerinin gelecekte ihtiyaç duyacaklarından daha fazla kapasite oluşturup oluşturmadığını da sorguluyor. TSMC'nin güçlü bilançosu yapay zeka ekonomisinin büyümeye devam ettiğini gösterirken bu büyümenin enflasyon üzerindeki etkisi ise izleniyor.
0: Bir mola verelim, saat başında buradayız. Lütfen bizimle kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Evet, Avrupa Afrika antisiklonu etkisinde Avrupa üzerinde oldukça sıcak hava çökmüş durumda. 500 milibar seviyesinde bir sırt var ve sıcak havanın o noktada bir ısı kubbesi oluşumuna sebep olmuş durumda. Yani ısınan hava o noktada çok fazla yükselemiyor. Belli bir alan içerisinde sıkışıp kalmış durumda. Ve Avrupa'nın özellikle güneyini, İspanya, Fransa, İtalya, Balkanların belli bir bölümünü ve Türkiye'nin de batısını içine alan alan içerisinde bir ısı kubbesi oluşmuş durumda. Tabii çok yüksek sıcaklıklar ölçülüyor. Özellikle Fransa, İtalya çevresinde 44 aralığında rakamlar var. Türkiye'de bundan etkileniyor ve önümüzdeki birkaç gün daha fazla etkilenecek sıcaklık artışı. Bu ısı kubbesinin Türkiye'nin batı bölgelerini kuzeyine doğru da ilerlemesine sebep olacak. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç gün aşırı sıcaklarla mücadele halinde geçireceğiz gibi görünüyor. Şimdi bugünün tablosuna baktığımızda Edirne, Kırklareli, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars çevresinde ve Iğdır'da hava yağmurlu olacak. Özellikle Trabzon'un doğusunda kalan ilçeler ve Rize'de çok yerel, mikro ölçekli şiddetli sağanaklar görülebilir. Metrekareye düşecek yağış miktarının 70 kiloya kadar çıkma olasılığı var bu ilçelerde. O yüzden dar alanda şiddetli yağış olasılığı sebebiyle sel, su baskını, dolu, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana gelebilir. Aman dikkat diyelim. Diğer bölgeler parçalı, az bulutlu ve açık. Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da Tunceli, Elazığ, Bingöl çevresi.

De sıcak alarm var. Termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. Oldukça yüksek rakamlar, hatta 40-42'ler, 43'ler seviyesinde rakamlar var. Bugün günün en sıcak kentleri Batman çevresi, Aydın, Şanlıurfa, Gölge'de 41 derece olacak. Tabii yüksek bir rakam 41 derece. Dolayısıyla yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon, şeker hastaları açısından 11-16 saatleri kritik, açık havada uzun saatler geçirmemeleri gerekiyor. Yarının tablosuna baktığımızda yine çok benzer bir manzarayla karşı karşıya kalacağız. Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağmur var. Diğer bölgeler güneşli ve açık geçecek. Hem bugün hem de yarın Marmara ve Ege'de Poyraz kuvvetli esiyor. Hissedilen sıcaklığın çok fazla yükselmesine izin vermiyor olacak. Ama Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da Tunceli, Bingöl, Elazığ çevresinde sıcak alarm yarın da aynı şekilde devam edecek. Sonrasında cumartesi günü sıcaklık artışı biraz daha belirginleşecek. Marmara'da da Çanakkale, Edirne çevresinde de sıcak alarm başlayacak. Termometreler artık Türkiye'nin tamamında yükselişe geçecek. Çünkü Avrupa'yı şu anda etkileyen ısı kubbesi giderek Türkiye'nin içlerine doğru girecek. Sıcaklık artışı biraz daha belirgin hale gelecek bizde de. Yine 40 dereceyi, 40 derecenin de üzerini zorlayacak illerin sayısı giderek artacak. Sıcak alarm verilen illerin sayısı da artacak. Bu bağlamda hafta sonu tedbirli olmak gerekiyor. Cumartesi ve pazarın tablosunda sıcak alarm. Dikkat, önümüzdeki hafta başında pazartesi ve salı günleri de yine Türkiye'de sıcakla mücadelemiz sürecek. Sıcak alarm verilen illerin sayısı artacak. Sıcaklıktaki yükseliş trendi devam edecek. Ne zamana kadar? Çarşambaya kadar. Çarşamba günü soğuk cephe gelecek ve sıcaklığı tekrar Marmara ve Karadeniz'de düşürecek diyelim. Sağanak yağışı da getirecek beraberinde diyerek hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve cumartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı şimdilik yükseliyor. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu ve açık. Yarın ve hafta sonu hava az bulutlu olacak. Hava sıcaklığı çok fazla değişmeyecek. Pazar günü 34 derece başkent. Aman dikkat diyelim. İzmir'e geçelim. İzmir sıcak alarm seviyesinde. Termometreler gölgede 37 dereceyi gösteriyor. Yarın ve hafta sonu da aynı şekilde devam edecek. Sıcak alarma dikkat. Öğlen güneşi riskli. 11-16 aralığı kritik. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür...

0: kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobil'i hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saatlerimiz 17'yi gösteriyor. Özetle güne yansıyanları paylaşacağım ama sıcak bir gelişme de var. Onu da sizlere aktarmak istiyorum. İzmir'e götüreceğim. Zira yaz sıcaklarında ne yazık ki orman yangını haberleri sık sık gündemimize geliyor. İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangın öğle saatlerinde Bornova ilçesi İnönü mahallesindeki ormanlık alandan yükseldi. Dumanı gören vatandaşlar ihbarda bulunduğu bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilk olarak sevk edildi. Alevler sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı ve yangını kontrol altına almak için 2 uçak ve 4 helikopterle havadan 16 aracı, 6 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale gerçekleştirildi. Yangının yerleşim yerlerine sıçraması ihtimalinden de endişe ediliyor. Kontrol altına almak için çalışmalar sürdürülüyor. Peki güne yansıyanlara bakalım bir de özetle. Savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz. Rusya'dan sonra Ukrayna'ya rotasını kıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'de görüşmeler gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı mevkidaşıyla bir araya geldi. Sonrasında basın toplantısı yaptı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yayılma riski hali bulunuyor dedi. Özellikle Kremlin yönetimine Türkiye'deki başlatılan müzakerelere geri dönülmesi yolunda bir zemin olduğunu hatırlattı. Putin'in müzakereye açık olduğunu vurguladı Fidan. Biz de yakından takip ettik. Teröristli Türkiye hedefi için de gözler mecliste biliyorsunuz. Çalışmalar devam ediyor ve bu süreçte DEM Parti İmralı heyeti mecliste MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. 40 dakikaya aşkın bir görüşme gerçekleştirildi. Ahbap soruşturması aydınlatılacak. Adalet Bakanı Gürlek'ten mesaj var. Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Bakan Gürlek kimse yardımlaşma duygusunu istismar edemez dedi. Meseleyi araştırıyoruz mesajı verdi. Ve ünlülere yönelik bir başka uyuşturucu operasyonu daha. Şarkıcı Sıla ve yapımcı Fatih Aksoy dahil 25 şüpheli var listede ve 14'ü gözaltına alındı. Adli süreci yakından takip ediyoruz. Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu efendim. İspanya ile Arjantin pazar günü karşı karşıya gelecekler ama öncesinde özellikle Arjantinli futbolcuların açtığı bir pankart İngiltere'de sinirleri gerdi diyebiliriz. Falkland adaları üzerinden adalar bizimdir kavgası var. Hatta İngiltere'ye Premier Lig'de oynayan Arjantinli futbolcular dönmesin diye kampanya açıldı diyelim ve hadi başlayalım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tam bağımsız Türkiye mücadelesinde safları net olarak işaret etti aslında. Emperyalizm ve Siyonizm 15 Temmuz ruhu, Yeni Kapı ruhu diri olduğu sürece Türkiye'nin yolunu kesemeyecek mesajı verdi. Ama elbette bu pes edecekleri anlamına da gelmiyor. Zira özellikle Siyonizmin her daim

0: A planı tutmazsa diye B ve C planları da hazırda, zaman kolluyor.
1: Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nı karıştırıyorsunuz. Yani şahıslarınızı tenzih ederim ama karıştırılıyor. Cumhur İttifakı şu kardeşim, et tırnak, mezara kadar, kader birliği. Ya gözler yanıyor birbirleri hakkında konuşurken. Şimdi yani bu çok duygusal bir ittifak. Bizimki öyle değil ki. Bizimki proje bazlı.
2: Altılı Masa'nın güçlü ortağı eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bizim birlikteliğimiz proje bazlı derken aslında sadece durum tespiti yapıyordu. Peki ama bu projenin sahibi kimdi? İsterseniz dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın açıklamasını bir kez daha hatırlayalım.
3: Şu an ona çok farklı bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça belirtmeliyiz.
2: Şimdi kafanızda taşlar yerine oturuyor mu bilemiyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeff Flake'in seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ziyaretleri de hatırlatmakta fayda var. O ziyaretler sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylemişti?
4: Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor. Bay Bay Kemal'i ziyaret et. Ayıptır. Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır.
2: Hatta Erdoğan, devleti muhatap almazsan devlet de seni muhatap almaz diye rest çekmişti.
4: Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen halı değil. Giremezsin.
2: Tabii projenin sahipleri altılı masaya yatırım yaparken her daim bir B planını da hazırda tuttu. Şimdi de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamasını hatırlayalım.
5: Amerika Derin Devleti'nin meşhur RAND Corporation denen o derin devletin bir kurumu var. RAND Corporation. Kim bu? Amerikan gizli devletinin, derin devletinin, Deep State dedikleri Amerikalı'nın o devletin kurumu. O bir rapor yayınladı. 260 sayfa. 2020 yılı Ocak ayında 260 değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 260 sayfa. 260 sayfalık bir rapor yayınladı. O raporda ne var? Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye'de hem CHP'nin başkanı yapacağız hem de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri resmi rapor yayınlıyor.
2: Şimdi tüm bu gelişmeler ışığında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake'in karşısındaki o iki büklüm halini de hatırlayalım.
4: Okay. Yeah. I'm okay.
2: Herkes o dönem Amerikan Büyükelçisi Flake'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu vermesinin hemen ardından İstanbul'a gelip İmamoğlu'yla görüşmesini şaşkınlıkla sorgulamıştı. Ve yine İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonra verdiği ilk emrin İBB'deki verilerin özel bir şirkete aktarılması emri olması şüpheli bulunmuştu.
6: Veri yedekleme ayrı iştir, kopyalama ayrı iştir.
2: Üstelik bu şüphe bulutları dağılmamışken İmamoğlu bir de İstanbul'un trafik kameralarını izleme yetkisini Amerika Birleşik Devletleri'ne devreden anlaşmaya imza atmıştı. Şimdi tüm bunları hafife alanlar olabilir elbette.
7: Hadi gel de sirkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu?
2: Ancak CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın FETÖ'nün kaset kumpasıyla koltuğunu kaybettiğini ve kumpastan bir yıl önce Amerikalı John Hopkins Üniversitesi adına çalışan İpek Yolu Enstitüsü'nün raporlarında genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiğini de unutmamak gerekiyor.
8: Diyor ki işte iç politika ile ilgili senaryo, Deniz Baykal istifaya zorlanır. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir ve Kemal Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir.
9: Şimdi bunlar var mı?
8: Var.
9: İsmen. Adı da mı var?
8: Tabii tabii. İsmen o gelir.
9: Siz bana anlattığınızda ben...
8: O başka şey, size anlattım başka bir şey.
9: Anladım tabii.
8: Şimdi bu partinin politikalarını değiştirir ve Avrupalı bazı partiler de ona destek olurlar diyor.
2: Bu yüzden siz olun, Amerikan kaynaklı gibi görünse de aslında Siyonizmin eseri olan projelere karşı her daim teyakkuzda olun. Sorun, sorgulayın, yorumları kıyaslayın, kimin samimiyetle vatan mücadelesi

0: verdiğini, kiminse kendi ajandasının peşinde olduğunu anlamaya çalışın.
1: 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık olduğu, birbirine kenetlendiği, birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak.
0: Ve unutmayın, Siyonizme Filistin'i vermediği için Abdülhamit Han'ı deviren kafa, İngiliz Büyükelçinin faytonundaki beygirlerin yerine kendine koşum takımlarını geçiren kafaydı. Onları Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesi verirken İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nde gördük.
1: Şunu lütfen unutmayınız. İhanet sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu virüs ahlak namına, insanlık namına hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa bunların tamamını bir çırpıda silip atar.
0: Kimi zaman karşımıza FETÖ olarak çıktılar, kimi zaman PKK-YPG, kimi zaman DEAŞ. Her kılığa, her renge girebildikleri gibi karşımıza siyasetçi kisvesiyle de çıkabildikleri oldu.
2: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
0: Bu yüzden 15 Temmuz'un 10. yılı geride kalırken teyakkuz halini her daim sürdürmek gerektiğini unutmamak gerekiyor. Coğrafya kaderdir ve bu coğrafyada uyursan ölürsün.
3: Şu son birkaç hafta içinde olanlar açıkçası bizi çok endişelendiriyor. Hükümetin 15 Temmuz'dan sonra yaptığı tasfiyeleri kastediyorum. Birçok Türk yetkiliyle ama özellikle de askeri yetkililerle çok köklü ilişkilerimiz vardı.
4: Hepsi hapiste mi şu an?
3: Çoğu hapiste.
5: Şimdi efendim biz 24 ekranlarında hani kimseyi suçlamaya, karalamaya ya da hedef göstermeye çalışmıyoruz. Analiz haberlerimizde özellikle de hani bizim açımızdan meselenin nasıl göründüğünü anlatmaya çalışıyor, takdiri de millete bırakıyoruz. Bu yüzden haberlerimizi izlerken de bu bakış açısını değerlendirmenizi rica ediyoruz. Şimdi Ahbap meselesi günlerdir gündemde. Ve açıkçası hani meselenin işte bahis meselesi, kumar meselesi bir boyutu gibi görünüyor ama bir başka boyutu daha var mı diye de sormadan edemiyoruz. Hani eskilerin bir sözü vardır. Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Ya da bir başka deyişle. Bir anlamda ahbabın kimse sende olsun. Ahbap meselesine biraz da bu açıdan bakmak istedik. Zira 2023 seçimleri çok ama çok kritikti. Ve öncesinde asrın felaketiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için aradığı fırsatı bulmuş gibi davrananlar vardı. Kim bilerek, kim bilmeyerek bir anlamda dış güçlerin değirmenine de su taşıdılar gibi. Zira devlet yok, ahbap var sloganı gerçekten çok ağırdı ve sorgulanması gerekiyordu.
6: Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin doğması, büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket.
0: Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kamaşanlar aradığı fırsatı asrın felaketinde bulduğunu düşünüyordu. Ahbabın yıldızı da tam da bu sırada parlatılmaya başlandı. Bildik isimler görev başındaydı ve organize bir şekilde ortada devlet yok, ahbap var algısı oluşturuluyordu.
7: Korkunç şeyler yaşandı ve yaşanıyor ve gerçekten de hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
0: Peki nasıl oldu da sabıkalı, cezaevi görmüş, kumar sorunları olduğu bilinen bir isim, şarkıcı Haluk Levent bu mahallenin idolü, kahramanı oldu?
8: Biz bu Haluk Levent'e çok fazla mı güvendik acaba? Çok güveniyorduk. Güvenin adıydı, huzurun adıydı.
0: İşte tüm mesele burada düğümleniyor. FETÖ'nün sosyal medya hesapları, CHP'li trollerin organize kampanyaları, CHP medyasının köpürtmesiyle kitle Haluk Levent'in bir kahraman ve iyilik meleği olduğuna inandırıldı.
9: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş'la görüşmelerimizi gerçekleştirdi. Kendileri sağ olsun gençler için, çocuklar için böyle bir olayı yapabileceğini söyledi.
5: Yardım

0: Bunlar yapılıyor. Bir çocuğun ameliyatı, bir ev yanması, bir aslında bir dayanışma için yapıldı bunlar. Toplumsal dayanışma. Güzel de gidiyor. Yıllardır da yapıyoruz.
1: Plan, asrın felaketinin ardından oluşan o karanlık atmosferde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlete olan güveni yerle bir etmek. Bu sayede Mayıs ayında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı

0: Hafızası unutkanlığıyla ünlüdür. 14 Mayıs 2023 seçimine giderken Erdoğan'ı devirmek için altılı masayı toplayan üst akıl, devlete olan güveni sarsmak için sürekli kampanyalar açtı.
1: Vallahi de billahi ben bir helikopter görmedim, gördüysem namerdim.
0: Zaten deprem öncesinde de orman yangınlarında Help Turkey etiketiyle Türkiye'ye müdahale çağrısı yapanlar vardı. FETÖ'cüler yurt dışından uçak bileti fotoğrafları paylaşıyor, Erdoğan gidiyor, biz hesap sormaya geliyoruz mesajları veriliyordu. Millet sandıkta Erdoğan'ı seçerek tüm bu oyunları bozdu.
2: Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz.
0: Bu yüzden mesele ne Ahbap Derneği'ydi ne şarkıcı Haluk Levent. Her meseleyi siyasal ajandası için bir aparat olarak görenler, Erdoğan nefretiyle gözü kamaşanlar için bir fırsat bulduğunu düşündü. Ama bugün geldiğimiz noktada bu rüzgara kapılanların içine düştüğü çaresizlik net bir şekilde görüldü. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
3: Editörümüz Gökçen Sever bugün manşeti paradigma değişti olarak belirledi efendim. Konuklarımız var. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunu Özcan ve hukukçu Şükrü Aksu bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Özcan, hemen analiz haberden de yola çıkarak sorayım. Bulunduğumuz coğrafyada ayakta kalmanın şartları nedir? Hani 15 Temmuz'un ertesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam anma programında şöyle bir mesaj verdi. 15 Temmuz ruhu diri olduğu sürece Türkiye'nin yolunu kesemeyecekler. Nasıl bir mücadeleden geçiyoruz? Az önce kameraman arkadaşımla da burada biraz sohbet ettik haberleri izlerken. Ben şöyle dedim ya, ben kendi adıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekten mazlumların duasıyla bu kriz anlarını atlattığına inanıyorum. Yani takdir edersiniz, etmezsiniz, inanırsınız, inanmazsınız. Bunlar herkesin kişisel görüşleridir. Zaten subjektif de bir değerlendirme. Onu da söyleyebilirim ama ben böyle düşünüyorum. Çünkü memleket öyle kriz anları gördü, öyle böyle badireler atlattı ki normal mantık silsilesini açıklamakta zorlandığımız işler oluyor. Bu anlamda hani siz gidişatı nasıl okuyorsunuz? Biz kırılma noktasını artık aştık mı? Bundan sonra siz hani bu paradigma değişiminde neler okuyorsunuz?
4: Teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Aslında şunu söylemek gerekiyor. Son 10 yıla ilişkin 15 Temmuz sonrasına dair ben çok yakın zamanda kitap çalışmamı tamamladım. Ve bu süreci doktrinal anlamda inanılmaz derecede büyük bir değişimin aslında sonucu olarak okumak gerekiyor. Az önce biz yayına katılmadan önce bir ifade geçmişti. Coğrafya kaderdir diye bizle alakalı. Ama ben şuna inanıyorum her zaman. Derslerimizde de bunu anlatıyoruz. Coğrafya kaderdir. Fakat kaderin yönünü değiştiren de iradedir. Yani bence sizin burada belirttiğiniz konu o noktada anlam kazanıyor. Çünkü Türkiye gerçek anlamıyla 15 Temmuz'un yanı sıra çok fazla badireler atlatan bir ülke. Ve hepimiz aslında millet olarak çok büyük sorunlarla karşı karşıya gelip bugünlere ilerlediğimiz bir geçmişe ve tarihe ve dirayete sahibiz. Şimdi buradan baktığımızda da zaten karşımızdaki tablonun son derece önemli olduğunu okumak gerekiyor. En son sizde aslında NATO zirvesi öncesinde de denk gelmiştik ve o dönemde de karşımıza çıkan en önemli belki başlık yüzyılın zirvesine gidiyor olmamızdı. Neden şimdi biz yüzyılın zirvelerinden bahsediyoruz? Türkiye'nin her aktör için bence küresel sistemde merkez ülke olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye bence 15 Temmuz sonrasında çok önemli bir doktrin değişimi yaptı ve hatta uluslararası alanda kendini yeniden konumlandırdı. Yani sadece terör darbe girişimleri noktasında değil, aynı zamanda bölgeye kendi yaşadığımız sorunları başkası yaşamasın diye istikrar da getirmeye çalışıyoruz. Yani bu emperyalizm karşısında hem tarihsel hem siyasi kültür noktasında hem de millet olarak duruşun kendini en net somutlaştırdığı anlardan belki de biri ve 10 yıldır buna uğraşıyoruz. Büyük ihtimalle bundan sonra da bu çizgide devam edecek. Çünkü uluslararası alandaki pek çok başlıkta, pek çok sorunda Türkiye'nin merkez ülke olmasını ya da Türkiye'nin sistemde istikrar sağlayıcı olmasını istemeyen pek çok durum, pek çok çalışma olduğunu görüyoruz. Yani az önce siz de dediğiniz ya, gerçekten insanların duası hepimiz için son derece önemli. Biz millet olarak zaten böyle insanlarız ve hepimiz aslında süreçlerin ne kadar zorlu olduğunu, hangi aşamalarına geldiğini bu şekilde görüyoruz ve kötü gitmiyoruz. gitmemesini sadece kendimiz için değil herkes için aslında bir anlam.

0: da istiyoruz. Bir yandan da işte Siyonizm planından aslında bahsedildi. Ben bu konuların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman hep bunlara ilişkin komplo teorileri derler ama uluslararası ilişkilerde inandığım tek şey varsa hiçbir şey tesadüf değildir. Dolayısıyla buradaki süreç de zaten tesadüf değil. Bu nedenle zaten bölgedeki politikalara bakacak olursak nasıl Soğuk Savaş'tan bu yana hangi aşamaya geldiğimizi okurken bile farklı başlıklar açıyorsak Türkiye'nin hala bölgedeki konumunu ve Türkiye'nin gerçekten sistemdeki duruşunu hazmedemeyen aktörler olduğunu da çok net olarak görmemiz gerekiyor. Yani sizin sistem içerisinde parçalanmanızı, sorun yaşamanızı, bir şekilde sistemden çıkmanızı bekleyenler var. Ne olursa olsun her devlet günün sonunda kendi çıkar kodlarıyla hareket ediyor. Doğru. Ama dediğim gibi bence burada Türkiye son derece farklı. Peki. Çünkü biz kendimiz gördüğümüz için yenisine uğraşıyoruz.
1: Peki şöyle bir soru daha sorayım. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bu NATO zirvesindeki mehterandan rahatsız olan kesime dedi ki biz reddi mirasta bulunmuyoruz. Yani 2000 yıllık bir devletin evlatları olarak geçmişten aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz dedi. Bu durumun rahatsız ettiği başkentler var mı? Bir de dün akşam mesela dikkat ettim ben. Erdoğan diyor ki yani mazlumun gözü Türkiye'nin üzerinde. Bugün Şam'da, işte Bağdat'ta, hatta Beyrut'ta Türkiye ne yapacak diye bakanlar var diye söyledi. Bu anlamda da bir değerlendirme almak isterim.
0: Kesinlikle, yani ben onda da şunu söyleyeceğim İbrahim Bey. İmparatorluklar tarihi çok önemlidir ama imparatorluk sömürgeci bir yaklaşımla bizde yok zaten. Şunu hatırlatmak istiyorum. Çok yakın bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ve Charles, Kral Charles bir araya geldiklerinde biri demişti ki biz olmasaydık Almanca konuşuyordunuz. Biri dedi ki işte biz olmasaydık Fransızca konuşuyordunuz. Türkiye'nin tarihsel gerçekliğinde kimse bunu söyleyemez. Çünkü biz hiçbir şekilde o sömürgeci, emperyal yaklaşıma entegre değiliz. Ve bence bu görüntülerde gördüğümüz şey de bizim tarihsel kodlarımız. Mehter Marşı o kadar önemli bir şey ki aslında, olgu ki, sadece işte savaşla bağdaşmamalı. Aynı zamanda gücü, adalet dairesini gösteren şeyler bunlar. Yani adalet anlayışını. Bu nedenle de gerçekten mazlumların gözü Türkiye'de. Çünkü siz ne yapıyorsunuz diye bakıyorlar. Ya ben şunu söyleyeyim, ben Çin'deyken Filistin'den arkadaşlarım vardı. Ramallah'tan gelmişlerdi ve bana o kadar çok teşekkür ettiler ki Türkiye'nin takip ettiği politikalar sayesinde biz kendimizi daha güvende hissediyoruz dediler. Bu o kadar büyük bir şey ki aslında bizler için. Evet. Yani bu açıdan baktığımızda çok farklı bir Türkiye okuması yapıyoruz ve bunu okurken de gerçekten son derece dikkat etmek gerekiyor İbrahim Bey. Çünkü siz ne kadar iyi yerlerde, ne kadar güçlü ve ne kadar destek alacak şekilde ilerlerseniz o kadar çok da aşağıya çekmeye çalışan oluyor. Bence evet. Son günlerde yaşadığımız konuların da en büyük başlıklarından ya da alt metinlerinden biri de bu.
1: Çok haklısınız. Sayın Aksu, buradan devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu FETÖ'cülerin nedamet mesajlarıyla ilgili de bir değerlendirmede bulundu. Hançer saplamaya yeltenen hesabını verecek dedi. Bir yandan da hani siz de bir hukukçu olarak değerlendirirsiniz. Etkin pişmanlık hükümleri de aslında halen cari. Ve FETÖ'cülerin stratejisi ne size göre? Bir bunu sorayım. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi çarklara çomak soktu ki bu kadar hedef haline geldi?
2: İbrahim Bey, tabii öncelikle Yahya Kemal'in şu dizeleriyle başlamak lazım. Ne harabi ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim sözleri vardı ve burada şunu bize ifade eder. Bir millet yalnızca ordusuyla, yalnızca teknolojisiyle, yalnızca ayak tutan ordusuyla ayakta kalmaz. Burada önemli şey geçmişten aldığı ruhtur. Bu noktada Türk milleti o geçmişten almış olduğu ruhu çok derin şekilde yansıtan ve bugüne kadar da bunu en güzel şekilde devletine sahip çıkarak göstermiş olan insanlardan oluşmaktadır. Unutmayın, bakın asırlar değişti, isimler değişir, her şey değişir ama Türk milletinin devletine olan bağlılığı değişmez. Burada en önemli emanet şehitlerimizin kanıyla sulanmış olan vatan toprağıdır. 1000 yıl önce nasıl vatan toprağı için kanlar döküldüyse yine 15 Temmuz'da da o gözü pek olan, Allah rahmet eylesin hepsini, mekanı cennet olsun, o gözü pek vatandaşlarımız bu ülke için mücadele etmiş ve kanlarını dökmüştür. 15 Temmuz'u da değerlendirirken işte bu kapsamda değerlendiriyor olmak lazım. Burada sadece bir FETÖ'cülükten değil, topyekün dışarıdaki dış güçler tarafından organize edilmiş, devletimizin damarlarına, yollarına sorular çalınarak, hakim savcılık mesleklerine, askeriyeye insanlar sokularak tamamıyla gerçek var olan İslam inancının da

0: dışında hareket edilerek bir takım illegal yapılar oluşturulmuş. Dolayısıyla bunu sadece sanki kendi içimizdeki bir grupmuş gibi değerlendirmekten ziyade başta Amerika, İsrail gibi o büyük oyun kurucuların Türk devletini çökertme planı olarak değerlendirmek lazım. 15 Temmuz'dan bugüne kadar aslında çok daha büyük sıkıntılar da yaşadık. Ama şunu da özellikle söylemek lazım. Bakın, Çağrı Bey'den Alparslan'a, Alparslan'dan Fatih'e, Fatih'ten Mustafa Metin Türk'e ve Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar hepsinin göstermiş olduğu bir kararlılık var. O da benim milletimin boynunu kimse yere düşüremez, eğdiremez. Biz ancak secdede ve rükûde boynumuzu eğeriz. O da Allah'a eğeriz. Dolayısıyla bu milletin sergilemiş olduğu bu tavır çok kıymetlidir. Burada işte FETÖ'cülerin aslında bugün yapmak istediği şey hala başka kanallar yoluyla devam ediyor. O da ne demek? Millete diz çöktürmek, vatanı bir şekilde ele geçirmek ve vesayet makamlarını bir şekilde uygulatmak. Tabii ki şu an yurt dışında yaşayan birçok FETÖ'cüyü görüyorsunuz ve bu Türkiye ne kadar başarılı olursa, ne kadar ileriye giderse her geçen gün vatandaşlarımıza olan, milletimiz olan öfkesi de bunların ne yazık ki kat ve kat artıyor.
1: Çünkü Sayın yani Aksu biz... mesela 15 Temmuz'dan sonra yurt dışından şöyle şeyler paylaşıldı. FETÖ elebaşı için işte Gülen rüyasında gördüğü cezaevi duvarlarını kırarak sizlerin hepinizi oradan çıkaracak. Azıcık sabırlı olun falan diyorlardı. İşte mahkemelerde böyle hani üstten konuşuyorlardı böyle hani bir gün gelecek biz buradan çıkacağız size cezayı keseceğiz diye ama 10 yıl geçince artık ya bir dakika biz rüyadan uyanıyoruz durum mu olmaya başladı sorusu da var. Mesela Fethullah Gülen'in terörist başının ölmesinin ardından örgüt içinde de birbirine kapışanlar da var. Orada da bir böyle bir sancılı durum var gibi. Sorumu şuradan da devam ettireyim. Bir yandan da şimdi mesela bu sürece baktığımızda 2023 seçimlerinin çok kritik olduğunu görüyoruz. Bu anlamda öncesinde hatırlarsınız orman yangınları üzerinden Help Turkey etiketleri açılmıştı Türkiye'ye. Dışarıdan müdahale çağrıları yapılıyordu. Sonrasında Aslı'nın felaketinin ardından işte devlet yok, ahbap var kampanyası başlatıldı. Kızılay yerden yere vuruldu. Ve sürekli olarak yönetilemeyen bir ülke algısı peşinde koşuldu. Neydi hedef? Yani hani sadece Erdoğan'ı devirmek miydi yoksa Türkiye'ye böyle müdahaleye açık hale gelmiş bir ülke mi yapmak istiyorlardı?
0: İbrahim Bey, bu hedef 100 yıldır değişmedi. Bakın burada... Kurtuluş Savaşı sırasında nasıl İngiliz, Amerikan mandacıları varsa hala bir takım güçlerin mandası altına girmeye çalışan zihniyetin her zaman olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü bir duruş sergileyerek bu milletin boynunu kimse eğdiremez düşüncesinin bertaraf etmek için gerçekleştiren eylemler. Halbuki Türk'ün kanında, Türk'ün geçmişinde boyun eğmemek vardır. Sadece Allah'a boyun eğmek vardır. Bu noktada işte yapılmak istenen şey siyaset eliyle de Biden'ın açıklamasını çok iyi hatırlıyorsunuz. Her zaman konuşuyoruz. Biz muhalefet güçlerle artık Türkiye'de savaşacağız diye. Bu nokta 2023 seçimi tabii çok kıymetli. Burada bu seçim sonrasında o hedeflerine ulaşamadılar Allah'a şükür ama buna hala devam ettiriyorlar. Bakın gezi olaylarında bunları
1: yani
0: hep beraber yaşamışız.
1: Siyonizmin hep bir B ve C planında oluyor diyorsunuz yani.
0: Evet ve asla vazgeçilmiyor. İşte biz de burada o güçlü bir şey, duruşumuzu devam ettirip hukukun temel alan anlayışımızı devam ettirip milleti yaşatan anlayışımızı devam ettirip onlar karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Peki. Ki böylelikle zulüm altında kalanların ahı Türkler tarafından sorulsun.
1: Peki şimdi Sayın Özcan şöyle bir şey söyleyeceğim. Tamam bir yandan bu işte saldırılar A planları, B planları, C planları var ama diğer yandan da bunları akamete uğratan bir Türkiye de var. Şimdi mesela birkaç örnek vereyim siz değerlendirin. Mesela işte Irak'ı bölmek için gayri meşru referandum meselesi vardı. Türkiye net olarak tavır koydu buna izin vermeyeceğini söyledi. Onu akamete uğrattı. Sonra Türkiye'de mesela hendek terörü vardı darbe öncesinde kantonlara ayıracaklardı. İşte yerel özellik şartı diye bir şey dayatmaya çalışıyorlardı. Türkiye bunu akamete uğrattı. Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kuracaklardı. Dört büyük operasyon yapıldı DAEŞ, PKK, YPG'ye. Bunu akamete uğrattı. Devrimden sonra Laskiye'de isyan çıkarmaya kalktılar. İşte yine Süveyda'da bir şekilde ayaklanma çıkarmaya çalıştılar ki hepsinin arkasında İsrail olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye bunları akamete uğrattı. En son da İsrail İran'da işte rejimi devireceğim. İşte oradaki unsurlara silah verdi de ABD'ye. Orada da çuvalladı. Türkiye'nin de bu bölgede hani bu anlamda sakın ha hani ülkeyi karıştırmaya çalışmayın telkinleri olduğu bilgisi var gayri resmi olarak. Sorumu şuraya bağlayacağım. Tüm bu işte planların akamete uğratılması ABD gözünde İsrail'de biraz itibarsız hale getirmeye başladı mı? Çünkü enteresan bir gelişme oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez İsrail'e yapılan yardımlar sorgulanıyor ve artık hani Temsilciler Meclisi'nde hayır ya artık para vermeyelim diyenlerin sesi gür çıkmaya başladı. Ne oluyor?
2: Kesinlikle haklısınız.

0: Hatta NATO zirvesi esnasında bence NATO zirvesine Trump gelmeden önce dedi ki büyük bir sürprizle gidiyorum Türkiye'ye. Hemen Netanyahu apar topar açıklamalar yaptı. Katsa kalkmasın, F-35 verilmesin diye. Şimdi dönüşümün içerisindeyiz ve bence burada artık aktörler sistem içerisinde neyi istediklerini biliyorlar. Savaştan, istikrarsızlıktan ziyade artık sistemin en temel ihtiyacı gerçekten barış ve huzur. Şimdi bunu sağlarken de özellikle Türkiye'nin takip ettiği politikalarda az önce siz de belirttiniz. Sadece Irak'ta değil Suriye ile birlikte okumamız gereken, terörsüz Türkiye ile okumamız gereken başlıklar hemen aklımıza geliyor. Çünkü biz bu terörsüz Türkiye, terörsüz bölge yaklaşımını sadece kendimiz ya da işte Orta Doğu için değil, aslında bence küresel sistemde bir model sunmak açısından da son derece önemli bir arka planla oluşturduk ve buna devam ediyoruz. İsrail'in buradaki temel yaklaşımı ne? İstikrarsızlık. Çünkü İsrail bugün küresel sistemde sınırları olmadığını iddia eden bir aktör. Dolayısıyla Gazze'de soykırım gerçekleştiriyor. Lübnan'da Gazze'leştirme gerçekleştiriyor. Elinden gelse Suriye'ye girmeye çalışıyor. Bunu hepimiz görüyoruz. İran'da beklediği şeyler istediği gibi gitmedi. Trump buraya geldiğinde de son derece önemli hatırlatmalarda bulundu bence. Hem Sayın Erdoğan'la alakalı hem Türkiye'nin küresel sistemdeki konumuyla alakalı. Demek ki dediğiniz gibi belli şeyler değişiyor. Sadece hatta yardımlar konusunda değil, aynı zamanda bence J.D. Vance'in açıklamalarına da son derece dikkat etmemiz gerekiyor. J.D. Vance'in bu tarz bir çıkışı duymamız son derece önemliydi. Demek ki Amerikan politikası içerisinde Siyonist lobinin etkisinin azalmaya başladığı yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Umarım ki bu kalıcı olur. Umarım ki burada önemli adımlar atılır. Fakat şimdi Amerika için çok daha zorlu bir süreç var diye düşünüyorum İbrahim Bey. Bunun da temel nedeni J.D. Vance'den bu açıklamalar geldiyse Cumhuriyetçilerden de yakında farklı açıklamalar gelecektir İsrail'le alakalı. Ve biz şunu biliyoruz ki tarihsel süreç içerisinde pek çok Amerikan başkanı özellikle suikastle karşı karşıya kaldı. Trump bile 3 kere eleştirirken 3 kere suikast girişimi gerçekleşti. Dolayısıyla Amerikan siyasetinin nereye evrileceğini ve küresel sistemde İsrail'in konumunu bence sorgulamaya başladığımız günlerdeyiz. Ama bunu da sizin de belirttiğiniz gibi Türkiye'nin konumu ve Türkiye'nin özellikle küresel vicdan konusunda o çizdiği çerçeveden ayrı bir başlıkla okuyamayız.
1: Peki, şimdi Sayın Aksu, buradan devam edeceğiz. Ama hafıza edip diri tutmak gerektiğine inanıyorum bir gazeteci olarak ve bu meseleleri konuşurken hep aklıma da şöyle bir ifade geliyor. İşte seçim döneminde HDP eş genel başkanı Sezai Temelli Mardin'den Mezopotamya'ya bakıp şöyle, ki oraya gitmişseniz görmüşsünüz, böyle uçsuz bucaksız bir deniz gibi görünür ova ve işte Musa ömür boyunca bu vaat edilmiş toprakları aradı. Bunlar geldiler, buraları kuruttular diye konuşma yaptığında biz kendi kendimize şöyle demiştik. Bir dakika ya, bunlar dediğin kim? Hani Türklerden bahsediyorsan biz 1000 yıldır buradayız. Hani vaat edilmiş topraklar derken sen kimin adına konuşuyorsun? Kime vaat edildi bu topraklar diye sormuştuk. Sorumu nereye bağlayacağım? Bugün teröristli Türkiye mücadelesi devam ediyor. İmralı heyeti Bahçeli'yle bir görüşme yaptı. Mecliste artık gözler, hani bu yasal düzenlemeler için, ama hani hep bir teyakkuz halinde bir ihtiyatlı iyimserliği sürdürmek gerekiyor galiba. Bu anlamda sizden bir yorum almak isterim. Gidişat nasıl?
2: İbrahim Bey, tabii terörist Türkiye süreci, bakın, çok kıymetli bir süreç. Özellikle bu konu hep açıldığında söylüyorum. Biz bugün bu süreci konuşabiliyorsak, vatan uğruna şehit olmuş, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, o şehitlerimizin kanıyla biz bugünleri konuşuyoruz. Dolayısıyla onların kanlarına halel getirmeden bir süreci yönetebilmek tabii kolay bir süreç değil. Tabii bununla birlikte az önce Merve Hocam da açıkladı. Bakın, İsrail'in, ABD'nin, Çin'in, İran'ın kendi bölgesel taraflarında ülkemizi de hedef alacak nitelikte eylemlerin olduğunu hep beraber görüyoruz. Yani bir cenderenin içerisinde mücadele eden bir Türkiye var. Dolayısıyla sadece kadim bir devlet olmak sadece dış güçlerle mücadele etmek değildir. Kendi hayatlarınızdaki kırıklıkların da çözümlerini üretebiliyor olmanız lazım. Bu noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaklaşık 1000 yıllık bir kardeşliğe sahip olan Türkler ile Kürt kardeşliğinin açık bir vurgusu olarak bu süreci yürüttüğünü, Kürtlerin temsilcisinin hiçbir şekilde PKK terör örgütü olamayacağını, dış güçlerin olamayacağını tüm dünyaya haykırdı. Ve siz kadim bir devletsiniz ki Türkiye böyledir. Kendi sorunlarınızı kendiniz çözebilirsiniz. Bugün aslında bu süreç tabii ki neredeyse 40 yıllık, 50 yıllık devam eden bir sürecin sonuna doğru geliyoruz. Bunun hemen çözebilmesi kolay değil. Ki burada en önemli adım ki şu anda gelinen nokta burası, hukuki adımların atılması. Benim bu konuyla ilgili özel bir makalem var. Makalede bunu çok açık net ortaya koydum. Bakın, burada topyekün bir af niteliğinde hareket etmek çok doğru değil. Burada amaç hukuk karşısında adalet önünde hesaplaşmanın da olduğu, gerçekten silah bırakıp gerçekten teslim olmuş olan, hem ellerindeki silahı bırakmış olan hem zihinlerindeki silahı ve düşmanlığı bırakmış olan bir etkin pişmanlıktan faydalanan kişileri görürsek, denetimli serbestlik koşullarını 5 yıl, 10 yıl uygulayarak eğer gerçekten pişman olduklarına emin olunursa, bu takdirde bu haklardan yararlanabileceğini, aksi takdirde yararlanamayacağına dair kademeli olarak eli silaha bulaşmış kişiler, vatandaşımızın canına kıymış olan kişiler, vatandaşımızın canına kıymadan zorunlu olarak örgüte devşirmiş olan kişilerle ilgili ayrı ayrı düzenlemelerin
1: Peki.
2: yapıldığı süreci gösteren asıl düğümün noktalandığı, gelmiş olduğu nokta yer burası. Bununla ilgili kısa sürede bence devlet tarafından da çok ciddi bir açıklamanın yapılacağını söyleyebiliriz.
1: Peki Sayın Aksu, bir son dakika var. CHP'den CHP sözcüsü Sarı'dan 8 il başkanının görevden alındığını söylüyor. Aynı zamanda 2 il başkanı için de ihraç kararı var, ama dikkat çekici olan şu: Özgür Özel yeni parti kuruyoruz, logo çalışmaları yapılıyor diye açıklamada bulunmuştu. Şimdi CHP'den yapılan açıklamada deniyor ki Özgür Özel hem parti içinde hem de paralel çalışma yapıyor, bunu kabul edemeyiz artık diye söylüyor. Sorumu buradan sorayım size. CHP artık bölünüyor mu sizce? Bir de yeni kurulacak parti, adı henüz belli değil ama özellikle Ali Mahir Başarı, Veli Ağbaba gibi isimlerin alınmayacağı yönünde de kulislere yansıyan bilgiler var. Yeni partide, hani bu bir anlamda tırnak içinde söylüyorum, adı şaibeleri karışmış isimleri dışarı tutmaların bir anlamı var mı? Çünkü Özgür Özel düne kadar herkese kefil oluyordu. Bir de bunları dışarıda tuttuklarında şunu söylemiyorlar mı? Ya biz aslında bazı şeyleri de kabul ediyoruz demiyorlar mı? Nereye koşuyor Özgür Özel ve ekibi?
2: Cumhuriyet Halk Partisi İbrahim Bey, bir kere artık gelinen nokta itibariyle, yani Türk halkı için üzücü olmakla birlikte bölünmüş durumda. Burada ne yazık ki makamı bir emanet gibi değil de kendi mülkü gibi gören tarafların içinde bulunduğu ve halkı, yani kendisine oy veren halkı düşünmeyen, sadece siyasi emellerini ve makamlarını düşünen bir ikili ayrıma doğru gitmiş durumda. Bu noktada bu kuvvetle muhtemel şu anda yapılan, işte başkanların, il başkanların, neyse örgütteki bir takım üyelerin görevlerinden azledilmiş olmaları ve feshedilmiş olmaları, artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi iç tüzüğünde partilinin başarı anlayışı, partinin başarı anlayışıdır ülküsüne aykırı hareket ettiklerinin de tescilli niteliğinde bir takım adımlar olduğunu görüyoruz. Bugün itibariyle tabii Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarı hatlarında birçok suçlamanın söz konusu olduğunu ve kirli para ağlarının yönetildiğine dair iddiaların söz konusu olduğu kişiler. Dolayısıyla bu noktada hatlarında düzenlenen milletvekilleri olmaları hasebiyle kuvveti muhtemel yeni kurulacak olan partide bu tarz kişilerin isminin yer almamasını sağlayarak, o partinin de devam eden süreçte herhangi bir hukuki işlemle karşı karşıya kalmaması ve vatandaşların gönlünde ve gözünde de bu noktada, ya bakın biz bazı şeylerle ilgili de gerekli adımları attık.
1: Ama tamam da
2: Dolayısıyla
1: şimdi
2: iktidarın
1: zaten Kılıçdaroğlu diyor ki ya arınma çağrısı yapıyorum diyor. Bu şaibeli isimlerden kurtulun, gelin CHP'de siyaset yapın. Yarışın, kazanın, hatta kurultayda siz geçin. Genel başkan olun tekrar. Benim için sıkıntı değil diyor. Ben diyor şaibeden bu partiyi arındırmak istiyorum diyor. Şimdi bir yandan hani bu çağrıya sırtını dönüp biz parti kuracağız diye ısrarcı olup diğer yandan yol yürüdükleri isimleri de böyle bir şekilde kenara tutmak biraz kandırmacı olmuyor mu?
2: İbrahim Bey öyle, ama buradaki en büyük kavga sebebi ne biliyor musunuz? Seçilmemek değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde olan mali gücü,
1: Doğru.
2: kullanabilme ve yönetebilme kabiliyeti. Şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partinin başında bulunduğu için bu güç ve bu imkan kendi elinde. Dolayısıyla Sayın Özgür Özel'in aslında bu büyük kavgayı veriyor olmasının, kendince büyük kavgayı veriyor olmasının temelinde yatan sebep, mali güçleri ve idari olarak bu kuvvetli imkanlardan faydalanamıyor olması. İşte bu noktada artık partiye, bakın, siz bir yardım istediğinizde bunun yetkisini, kullanma yetkisini Kemal Kılıçdaroğlu'na vermiş olmanız demektir. Zaten Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Özgür Özel'in Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına uymamasının temelinde yatan sebeplerden bir tanesi bu. En önemlisi de Sayın Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'yla olan ilişkisini hala bitirememiş olması. Dolayısıyla burada aslında az önce söylediğim gibi bir emanet değil, kendi malı gibi görme sonucunda kaynaklanan bir kavgayı görüyoruz. Dolayısıyla biz kuvvetle muhtemel önümüzdeki ayların ortasına doğru yeni bir partinin kurulma Seslerin
1: Ya belki o kadar
2: hukuken
1: da
2: de
1: sürmez.
2: o
1: 20 Temmuz'dan
2: filtreyi...
1: sonra logo belli olacak filan demeye başladılar. Bakalım nasıl bir süreç olacak, hep beraber izleyeceğiz ama bir yandan da Sayın Aksu, şimdi ben gider ayak CHP'yi istediğim kadar hançerleyeyim, ondan sonra da işte ağır yaralı bir CHP bırakayım politikası, hani en azından CHP seçmeninde ne kadar karşılık bulur sorusu da benim kafamda açıkçası. Çünkü hani ilk günü mutlak mutlak kararın çıktığı günden bu yana İmamoğlu ve Özel ikilisinin estirdiği rüzgar da diniyor gibi. Yani hani CHP'yi terk etmek kendini karar elbette ama çok doğru bir strateji mi tartışılır gibi geliyor bana. Bilmiyorum, hani bir şey söylemek ister misiniz?
2: Burada şunu söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç tüzüğünde egemenliğin kaynağının anayasamızda yer aldığı üzere milletten alındığını kabul etmiş ve bu noktada hareket eden bir partiyken bugün itibariyle kendilerini Türk siyasi hayatına kazandıran Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu kadar yaralayacak hamleler içerisinde bulunarak yeni bir parti kuruluyor olması, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi emaneti biz asla bırakmayız diyenlerin bugün siyasi makamlar ve düşünceler kapsamında partiyi bırakıp yeni bir partiye geçmiş olmaları halk tabanın çok makul ve mantıklı değerlendirilmeyeceği noktasında benim de kanaatim var. Biliyorsunuz 12'ye yakın parti buradan ayrılıp kurulmuştu ve neredeyse Demokratik Sol
1: Ya
2: Parti dışında
1: burada sanıyorum Sayın Aksu, tüm
2: iktidara
1: mesele
2: gelmemiş.
1: gerçekten samimiyet meselesi. Hani vatandaş senin gerçekten mağdur olduğuna, işte gerçekten samimi bir şekilde devlete, millete hizmet için bu davayı güttüğüne inanırsa zaten arkanda saf tutuyor. Ama sen kendi ikbalinin peşinde koşuyorsun algısı varsa, ne yaparsan yap, partinin adını ne koyarsan koy, vatandaş bu konuda bence sağduyulu. Hani milleti böyle hor gören bir kafa var ya, ben Anadolu irfanının bu anlamda gerçekten çok kuvvetli olduğuna inananlar arasındayım. Bakalım, hep beraber takip edeceğiz. Türkiye'nin iyi bir muhalefete de ihtiyacı var. Bunun da altını çizmek istiyorum. Sürem az kaldığı için bu sayfayı kapatacağım. Hani son dakikalar geldi, açtım ama Sayın Özcan'a şeyi soracağım. Rusya-Ukrayna meselesini soracağım. Sayın Özcan, şimdi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'e gitti. Zor da bir yolculuk yapıldı. Trenle, biliyorsunuz, hava sahası kapalı. 24 TV Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan da beraberindeydi. Bir şekilde umutları filizlendirmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz daha önce de Rusya'ya gitmişti. Hatta Putin'le bile görüşmüştü. Bu anlamda beklentiniz ne yönde? Şimdi Fidan diyor ki Karadeniz'e bakın, bu savaşı yaymayın, çok riskli hale geliyor diye söylüyor. Diğer yandan da hani Türkiye şartlarını bir müzakere ve anlaşma mümkün gibi bir mesaj da var. Alaska'ya da atıf yaptı. Putin'le Trump arasındaki görüşmeye de atıf yaptı ama Türkiye sanki böyle masayı daha kuvvetli kuruyor gibi bir hava aldım ben konuşmadan. Siz neler düşünüyorsunuz?
0: Kesinlikle haklısınız. Hatta NATO zirvesi bence bu açıdan son derece üzüntü vericiydi. NATO'da biz savaşın daha 2 yıl uzaması için aslında Rutte'nin açıklamalar yaptığını gördük. NATO bir uluslararası alanda güvenlik örgütü ama diplomasi olmadıktan sonra güvenlikten bahsedemeyiz. Burada güvenliği sağlayacak, diplomasiyi devam ettirecek tek aktör Türkiye. Zaten biz proaktif bir arabulucu olarak daha savaşın ilk aşamasında dedik ki gelin masaya oturun. Şimdi de Sayın Hakan Fidan'ın yapmış olduğu bu ziyaret son derece önemli. Çünkü ne yapıyorsunuz? Moskova, Kiev diplomasisini canlı tutmak, istikrar diplomasisini yeniden masaya getirmek için inanılmaz derecede çaba sarf ediliyor. Bu çözülmemiş bir konu değil. Bu çözümlenmek istenmeyen bir konu. Bu nedenle zaten burada büyük sorunlar var İbrahim Bey. Şimdi bir yandan da neden Karadeniz'den bahsediyoruz? Çünkü Karadeniz'e yayılmaya başlıyor yavaş yavaş. Karadeniz'de ticari gemilerin, tankerlerin güvenliğinin sağlanması, enerji altyapısının sağlanması, o güvenlik alanlarının oluşturulması, Montrö kapsamında zaten Türkiye'nin yükümlülükleri ekseninde bugüne kadar savaşın hiçbir tarafı olmadan burada bütün güvenlikleri sağlamak gerçekliği üzerinden oluşturuldu. Ve Sayın Hakan Fidan'ın Moskova'dan sonra Kiev'e gitmesi de bence Türkiye'nin arabuluculuk teklifinin iki taraflı zeminde yeniden görüşülmesi başlığıyla okunması gerekiyor. Bir yandan Rusya-Ukrayna savaşı yeni bir aşamaya geçtik. Ukrayna'nın sahada yaptığı baskılar artık savaşın sadece Ukrayna topraklarında değil, Rus enerjisi üzerinde baskı oluşturduğunu gösteriyor. Rusya'dan da son dönem içerisinde İstanbul'daki gibi masanın kurulmasını istediklerine dair çağrılar çok fazla. Bence çatışmanın yayılması riski son derece önemli. Özellikle yine dediğim gibi NATO kapsamında Rutte'nin açıklamaları ve Ukrayna'ya yapılacak askeri destek maalesef ki sahada devam edecek bir savaşı işaret ediyordu. İşte tam bu noktada da Türkiye hemen yeniden inisiyatifi eline alarak Karadeniz'de, Akdeniz'de, Afro-Avrasya coğrafyasında bu savaşın bitirilmesi için son derece önemli bir adım attı. Bir yandan da aslında şunu gösterdik. Buradaki diplomasi o kadar güçlü bir şekilde masada kendini göstermesi gereken bir alan ki, çünkü şu an devam eden bütün savaşlar birbiriyle doğrudan bağlantılı. Yani Rusya-Ukrayna savaşı diyoruz ama hemen güneyimizde Amerika Birleşik Devletleri

0: yeniden başlattığı Hürmüz, İran Savaşı da aynı şekilde. Her
1: Evet.
0: biri enerjiyi, tahılı ticareti besleyen savaşlar ortaya çıkarıyor. Ve bu da ne
1: Peki.
0: yapıyor? Günün sonunda savaşları yayıyor gittikçe.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Merve Sunay Özcan ve hukukçu Şükrü Aksu bizimleydi. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça
2: Yayınlar.
1: kalın diyorum.
0: İyi günler.
1: Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli teknoloji hamlesinin öncü kuruluşlarından Havelsan 44. kuruluş yıl dönümünü kutladı. 44 yıldır kritik teknolojiler geliştiriyor bu şirketimiz ve bugün yazılımdan insansız sistemlere geniş bir ürün yelpazesiyle hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de ihracata katkı sunuyor.
3: Havelsan 44 yaşında. 44 yıllık yerli mühendislik gücüyle Türkiye'nin savunma teknolojilerine yön veriyor. Müzik 44 yıldır Türkiye'nin savunma teknolojilerine yerli ve milli çözümler geliştiren Havelsan, savunma sanayinin en önemli teknoloji şirketleri arasında yer almayı sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kritik teknolojiler geliştiren şirket, komuta kontrol sistemlerinden simülasyon teknolojilerine, yazılım çözümlerinden dijital dönüşüm projelerine kadar birçok alanda Türkiye'nin bağımsızlık hedeflerine katkı sağlıyor. ...44 yıldır yerli ve milli teknolojileriyle Türk savunma sanayinin gücüne güç katan Havelsan... ...geliştirdiği stratejik sistemlerle dikkat çekiyor. Havelsan'ın vitrininde yüksek teknoloji var. Advent Savaş Yönetim Sistemi, Barkan İnsansız Kara Aracı... ...Baha Bulut 6 İnsansız Hava Aracı, Bulut İHA'yla Bozbey ve Sancar İnsansız Deniz Araçları... ...şirketin farklı harekat ortamlarına yönelik geliştirdiği ileri teknoloji çözümleri arasında yer alıyor. Bu platformlar Havelsan'ın kara, hava ve deniz alanlarında geliştirdiği yerli mühendislik kabiliyetini ortaya koyuyor. 44 yıllık bilgi birikimi ve mühendislik deneyimiyle çalışmalarını sürdüren Havelsan, yenilikçi teknolojiler geliştirerek Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli üretim vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyor.
1: Havelsan'ı tebrik ediyoruz ve veda ediyoruz efendim. Kaan Yakup'un akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

Akbank.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
3: İyi ki doğdun kahraman.
4: Nice senelere kahraman.
2: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
5: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik
2: yaşanan... Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
6: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
7: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
2: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
8: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.

26 Mayıs 1904'te İstanbul'da doğdu. Kendi kaleminden dökülenlere göre annesinin sözlerinin tesiriyle 12 yaşında başladı şiir yazmaya. İlk kitabı Örümcek Ağa çıktığında 21 yaşındaydı. 1928 yılında Türk Şiiri şairin ikinci kitabını coşkuyla selamladı. Kaldırımlarla aynı adı taşıyan kitap, henüz 24'ündeki genç şairin Şairler Sultanlığına yürüyüşünün habercisi oldu.

Kaldırımlar, sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Dünya 5'ten büyük tur. Şu hareketi çekiyor adam. Dünyayı meydan okuyor. Ya biz ne, hangi ara ne olduk da dünyayı meydan okuduk? İşte bundan
2: kıymetli
1: en azından mutluluk duydun hocam.
2: Söylediğin büyük adam o kadar ya. O kadar güzel ki.
1: Mutlu oldun ya.
2: 22 yıl değil mi? 22 yıl önce yapılmıştı en son NATO zirvesi. Bizim nasıl o NATO de? Zirvesinde ev sahibi sıfatında olan Cumhurbaşkanı bırak sen dünya barışını, NATO'yu, anlaşmalar imzalamayı bilmem neyi. Başbakanın eşinin başı örtülü olduğu için resmi yemeğe davet etmemekle falan uğraşıyordu
1: tabii,
2: o Cumhurbaşkanı.
1: Tabii Türkiye'nin büyük sıkıntısı. Bak dünyanın en büyük
2: sıkıntısı. Buydu. Tabii. Yani yaşadık bunu. Tabii. 22 yıl önce bu ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat dünya barışıymış, NATO üyeleriymiş, uluslararası dengelermiş, bilmem neymiş. Neydi o zaman en önemli dert? Resmi yemeğe hanımefendi gelmeyecek. Tabii. Niye gelmeyecek? Çünkü başörtülü onun. Bununla uğraştık ya.
1: Hocam ya yani.
2: Ya bu ülke zaman tabii, kaybettirmek değil de nedir tabii, ya?
1: Yani sen ne kadar zıplasan da hani rahmetli Engin Ardıç'ın bir ifadesi vardı. Hala bilmem ne olduğunu ama çok hoşuma gidiyor. Hopurdatsan da bopurdatsan da bu iş böyle diye bir lafı vardır. Füzeyi beğenmedi. Mermiyi beğenmedi. Revolver'ı beğenmedi.
2: Askeri bir örgüt yani. Askeri bir yapılanma. Tabii. Askeri bir
1: aynı zamanda
2: ittifak.
1: Hani hal içinde bulmamız sebebi emperyalistlerle karşı mücadele.
2: Hal böyle. Hal böyle olunca.
1: Saldırmıyorlar bize.
2: Ya hala çıkıp ama bir şey söyleyeceğim. Yani ya bunlar iyi ki varlar ya. Ya olmasa da biz neyi malzeme yapacağız ya? Öyle değil mi? Yani bir tane.
1: Tabii.
2: Ciddi NATO zirvesinde sizin de ekranlarınızda gördüğünüz hediye üzerinden iktidarı yıpratmaya çalışıp ya silah da hediye edilir mi kardeşim? Diplomasi bütün, barış demektir falan diyen aklı evveller olmasa bize malzeme çıkmayacak. Her şey güllük gülistanlık olacak. Onlar bir nevi teşbihte hata olur mu bilmem. Bizim veli nimetimiz. İyi ki varlar. Var olmaya devam etsinler.
1: Ya bütün batı dünyası
2: basını. Bu dengesizlikleriyle, bu aklı evvellikleriyle uzandıkları her dalın ellerinde kalmasıyla. Tabii. Öyle değil mi ya? Tabii. Yani sen bir İzmir Marşı söyleyen muazzam, olağanüstü güvenilirlikte nirvana seviyesine ulaşmış bir adam buluyorsun. O da dolandırıcı çıkıyor. Yani o kadar ya,
1: bak,
2: zor ki durumları. Bak, onları da düşünün ya. Güzel. Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz. Yani bak, sen bir adama Cumhurbaşkanı adayım diye bel bağlıyorsun. Diploması sahte çıkıyor. Diploması çıkıyor. Yani seçilme yeterliliği olmuyor. Hakkındaki iddialar 100 yılın yolsuzluğu iddiaları. Düşünebiliyor tabii musunuz şu durumu?
3: Milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
6: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
7: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
8: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
6: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. 16 Temmuz gündeminden yansıyanlarla 2 saat boyunca birlikte olacağız. Hava sıcak, sıcak bir gündem ama Türkiye'nin gündemi de her zaman olduğu gibi yine sıcak, yine yoğun, yine kamuoyunun çok yakından takip ettiği pek çok mesele var. Hepsini 2 saat boyunca anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. NATO zirvesi tamamlandı ama Türkiye'nin diplomasi trafiği hiç hız kesmiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da gazetecilerle birlikte Ukrayna'ya gitti. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hangi mesajları verdi savaşa ve geleceğine dair? Ayrıca 24 Ekim'i de Hakan Fidan'la birlikte Ukrayna'da Ukrayna'dan son izlenimlerle onu da ekranınıza getireceğiz, taşıyacağız. Kamuoyunun yakından takip ettiği dedik. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yine MYK toplantısı vardı. Sadece dakikalar önce parti sözcüsünün açıklamaları. Yine görevden alınan il başkanları, yeni atamalar, ihraçlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yandan da artık yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. Yeni parti hazırlıkları, çalışmaları son noktaya ulaştı. Ne oluyor, ne bitiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Birazdan sıcağı sıcağına paylaşacağız. Yine kamuoyunun yakından izlediği bir soruşturma, Ahbap soruşturmasında aralarında Haluk Levent'in de olduğu 14 tutuklama kararı çıktı. Yeni gözaltılar da var ve çok ilginç detaylar var o dosyanın içerisinde. Ayrıca sorulan sorulara verilen yanıtlara baktığımızda şaşırtıcı, Allah Allah diyeceğiniz bazı detaylar var. Hepsini ekrana getireceğiz. Bir diğer mesele de yine ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir dalga, yeni gözaltılar var. 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kim o isimler? Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler var mı? Evet var. Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar var. Aylık gelirleri 20 ila 38 bin lira olan Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim. 25 milyar lirayı aşan para transferleri yapmış. Masak bu rakamlar için izaha muhtaç dedi. Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de çıktı ortaya. İlker Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonu aldığını söyledi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.
1: Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Ortaya çıkan yeni belge ve tanık ifadeleri vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Gözaltına alınan Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada ortaya çıkan Masak raporları gözleri Haluk Levent'in en yakınındaki isimlere çevirdi. Onlardan biri Yeliz Kaya, yani Haluk Levent'in asistanı. Denetim raporlarına göre Yeliz Kaya'nın işlem hacmi 2024-2025 ve bu yılın ilk 6 ayında toplam 19 milyar lirayı aştı. Kaya ifadesinde hesaplarının tamamının Haluk Levent tarafından kullanıldığını iddia etti. Bir diğer kritik isim de Alper Çelik, Ahbap Derneği'nin kurucularından.

0: Aylık geliri 20 bin lira olarak gözüküyor. Masak raporlarına göre 4 yıl içinde banka hesaplarında 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira da çıkış oldu. 190 milyon lirayı şans oyunlarında kaybetti. Derneğin organizasyon sorumlusu Zafer Yay da soruşturmanın kilit isimleri arasında. Masak raporlarında onun da adı geçiyor. Buna göre 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarında 1 milyar 469 milyon lira giriş, 1 milyar 537 milyon lira da çıkış belirlendi. Şimdi zamanı sızdıran... Ve son isim de Emrah Gödeliner. APAP Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yaptı. 2024'te aylık kazancı kağıt üzerinde 38 bin liraydı. Ancak MASAK 2020-2024 yılları arasında Gödeliner'in hesaplarında 2 milyar liralık hareket tespit etti. MASAK raporlarında tüm bu şüpheli işlem hareketleri için çoğunlukla borç, elden ödeme tarzında ibareler kullanıldı. Öte yandan Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonları aldığını söyledi. İlker Çetin emniyetteki ifadesinde 3,5 yıl kadar Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını, 1 yıl önce ise ayrıldığını belirtti. Çetin ifadesinde Haluk Levent'in kredi ve banka kartı olmadığını söyledi. Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya üzerinden para transferi ve harcama yaptığını iddia etti. Çetin'in kendi hesaplarında da 220 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Öte yandan APAP Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı ileri sürüldü. Soruşturma sürerken gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık 6 şüpheli içinse adli kontrol talep etti ve Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler ise Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şeymuz Baştu, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay. 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. APAP Derneği'nin ve dosya kapsamındaki şüphelilerin mal varlıklarına ise suç ceza hakimliğinin kararıyla tedbiren el konuldu.
1: 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi. ATM önlerinde kuyruk olup para çekmeye kalktılar. Süpermarketleri doldurdular. Darbe girişimine tiyatro diyenlere inanıp İmamoğlu'nun tutukluluğunu da darbe zannettiler. Sahi bunlar kim? Kim diye soracaksınız. Bunlar ahbaba, paralarını kaptıranlar aynı zamanda. Peki neden sürekli ve ısrarla aldanmak için yanıp tutuşuyorlar?
2: Herkes evine gitsin. Tatlan değil.
3: Komutanın bomba ihbarı mı var?
4: Darbe günü milyonlar sokaklara aktı. İşgal kahramanca bir direnişle engellendi. Bugün 10 yıl sonra şehitlerimizi anmaya, gazilerimizi onurlandırmaya devam ediyoruz. Fakat bankamatikler önündeki kuyrukları, süpermarketleri dolduranları hiç konuşmuyoruz. Sahi onlar kimdi? Onlar darbeye tiyatro diyenlere inananlardı. Yenilgisi kesinleşince efkarını dağıtmak için iki tek atıp ortadan kaybolan Muharrem İnce'nin seçim gecesi kaçırıldığına inananlardı.
5: Yatak yorgan onlar Fox'ta yatıyorlarmış. İnce tehdit altındaymış. Sadece bu kadar bir bilgi verler.
4: Onlar aslında cefakar insanlar. Yıllardır tek bir çivinin çakılmadığı İzmir'de lağım kokusu içinde yaşayıp gıkını bile çıkarmayan insanlar.
6: AKP'liler İzmir'de işi yok. Ben de siz İzmir'den gidin.
4: İmamoğlu'nun kişisel kariyeri için İstanbul'u haraca bağlayan bir suç örgütü lideri olduğuna işaret eden delillere inanmayıp, iyi aile babası bir sevgi pıtırcığı olduğunda hemfikir olanlar da onlar. Kılıçdaroğlu'nu piro ilan edip yaptığı kalplere içi gidenler de, ardından beddua okuyanlar da yine onlar. Onları en son 6 Şubat depreminde gördük. Çalışmaktan konuşacak zamanları olmayanlar yerine telefon başında mış

0: gibi görünenleri övmeyi seçtiler.
1: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlattım.
0: Timsah gözyaşlarını gerçek sandılar.
2: Oğuzhan Uğur, kim varsa...
0: Yine yanıldıklarını, manipüle edilmek için adeta yanıp tutuştuklarını bu kez 3 yıl sonra Haluk Levent tutuklanınca anladılar. Yine şoke oldular. Suçluluk duygusundan kurtulmak için reddettiler ya da kendilerini kurtarmak için faili hiç tanımıyormuş gibi yaptılar.
3: Şimdi tabii hepimiz şoktayız ve şimdi acayip bir şey yaşıyoruz.
4: Burada bir hata yapıldıysa bu bize de yapılmış bir hatadır.
0: Onlar aslında ne saf ne de eksik. Sadece partizan bir körlük içindeler. Bilişsel çelişki içindeki bu kitle, rasyonel gerçekler yerine teselli edici illüzyonları tercih ederek Türkiye'nin dizginlerini çekmeye devam ediyor.
5: Akut'un kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Öte yandan tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü de başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Arama Kurtarma Derneği'nin kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı. Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Bir soruşturmada tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü hakkında açıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Üzümcü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyona imza atıldı. Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar şüphelilerden 19'u gözaltına alındı.
6: Uyuşturucu operasyonunda bir kez daha düğmeye basıldı. Aralarında çok sayıda ünlü ismin olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
7: Efendim bir şey söylemek ister misiniz?
6: Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Operasyona dair yapılan açıklamada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı belirtildi. Uyuşturucu madde kullanımının kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığının da altı çizildi. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmelerine yönelik talimat verildi. Yapılan operasyonda gözaltı kararı verilen 25 isimden 19'u gözaltına alınırken, İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.
5: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. Artık sona yaklaşıyoruz. DEM heyeti AK Parti'nin ardından bu kez mecliste MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü.
8: Mecliste terörsüz Türkiye mesaisi devam ediyor. DEM Parti'nin bu kez durağı MHP'ydi. DEM heyeti Bahçeli'yi meclisteki makam odasında ziyaret etti.
9: Evet, teşekkürler arkadaşlar.
8: DEM Parti heyeti bir İmralı'da, bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Gözler genel kurulda. Yasal düzenlemelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Daha önce genel kurul Temmuz ayında çalışma kararı almıştı. Ancak NATO zirvesi sebebiyle genel kurul çalışmaları yavaşladı. Zirvenin tamamlanmasıyla meclis koridorları tekrar hareketlendi. DEM heyeti 15 Temmuz'da AK Parti'yi ziyaret etmişti. AK Parti'nin ardından adres Cumhur İttifakı ortağı MHP oldu. Ziyarette DEM heyetinde Pervin Buldan ve Mithat Sancar vardı. Devlet Bahçeli'nin meclisteki makam odasına yapılan görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Gündemde yasal düzenleme çalışmaları vardı.

0: Görüşme sonrası Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ayrıldı. Taraflardan toplantıya ilişkin açıklama yapılmadı.
1: Şimdi tabii bugün asıl hareket.

0: Peki ne açıkladı? Üstelik soru da soruldu kendisine kimi konularda. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde hala siyaset yapan bazı isimlerin yeni parti kurma çalışmaları, hatta isimler, logolar paylaşılması gibi daha pek çok detay var. CHP'deki tüm bu gelişmelerin detaylarını elbette Emre Ayaz takip etti ve şimdi ondan öğreneceğiz. Emre, CHP'de yine hareketli günler, yine kendi ifadeleriyle tırnak içerisinde arınma devam ediyor, öyle değil mi?
1: Kaan Akman, sizin de söylediğiniz gibi arınma süreci devam ediyor. 21 Mayıs'taki o mutlak mutlak kararının ardından yapılan tüm MYK'larda o arınmayı her seferinde gördük. Sonuç açıklamalarında da parti sözcüsü Müslüm Sarı bu ihraçlarla, atamalarla ve görevden almaları açıklamıştı. Bugün de o beklenenler oldu. 8 ilde il başkanları yönetimleriyle birlikte görevden alındı. Onlar hangiler diye baktığımızda Edirne, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize şehirlerinde görevden almalar yönetimleriyle beraber oldu. Aynı zamanda atamalar da yapıldı. Atama yapılması boş bırakılan, görevden daha önce alınmış ama yerine biri ya da yönetime atanmamış şehirler vardı. Onlara baktığımızda ise Düzce, Edirne, Hakkari, Isparta, Konya, Samsun, Yalova ve iki il başkanı için de ihraç sistemiyle disipline sevk edilmesi olmuştu. Daha önceki yayınlarımızda ya da daha önceki günlerde yaptığımız yayınlarda hep bahsediyorduk. Ilımlı bir hava Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde varken, birlik çağrısı yapma, parti içinde birlik çağrısı söylemleri varken, Özgür Özel tarafında hem Özgür Özel ve hem de arkadaşları tarafından söylemler ve eylemler hep sert olmuştu. Bu konuda da deyim yerindeyse taş olsa çatlar deniyordu ve aslında bugün de o taş çatladı diyebiliriz. Çünkü parti sözcüsü Müslüm Sarı bugün sert ifadeler kullandı Özgür Özel tarafına. Onlara da baktığımızda ise CHP Manisa Milletvekili CHP'nin içindeyken başka bir partinin logosunu ilan ediyor dedi. Bu mümkün değil dedi. CHP'de paralel yapı kabul edilemez şeklinde açıklamalarda bulundu. Başta da o mutlak mutlak kararıyla birlikte Müslüm Sarı'nın da sözcü olmasıyla birlikte yaptığı açıklamalarda çift başlılığı engellemek için CHP'nin kurumsal kimliğini korumak zorundayız açıklamasında bulunmuştu. Yine Müslüm Sarı'nın açıklamasında sert ifadeler vardı. Mutlakçı, butlancı olan arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur dedi. Bu da yetmez, bölücüdür şeklinde sert ifadeleri oldu. Partide paralel yapılanma söz konusudur diye açıklamalarda bulundu. Sert ifadelerle birlikte o ihraçlar vardı ve bununla ilgili detayları aktardığında parti sözcüsü Sarı, Kemal Bey dedi, ofis masraflarını tartışma konusuydu. Kim ödüyordu bunu? Genel merkez mi ödüyordu? Birileri mi ödüyordu? Denilen iddialar üzerinde başka isimler de vardı. Bu soru üzerine de Kemal Bey'in ofis masrafları imece usulü ödeniyordu. Bu imece usulündeki kişilerden biri ben de vardım. Eski bir vekil arkadaşlar da, hatta şu an vekil olan arkadaşlar da vardı dedi. Ve bu iddialar asılsızdır dedi. Bununla ilgili de dava açılacak dendi o iddialar üzerine ve bu konuyla alakalı terörsüz Türkiye sürecinde de MYK'da gündem olan konu vardı. Çünkü CHP bir süre sonra o 51 kişilik üyelik toplantılarda çıktı ve katılmayacağını söylemişti bundan sonraki sürece ve değerlendirme MYK toplantısında yapıldı. Kapsamlı açıklamayı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat önümüzdeki hafta yapacağı söylendi ve MYK'dan çıkan notlar bu şekildeydi Kaan Yakupan.
0: Emre Ayaz, çok teşekkürler. Evet, o CHP'deki yoğun günün ve o çıkan kararların ve dahi yapılan açıklamaların detayını Emre bizimle paylaştı. Şimdi Emre de aslında açıklamaları arasında söyledi ki parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın da değindiği meselelerden biriydi. Şu yeni partiyle ilgili meseleden bahsediyoruz. Yani tam olarak dedi, neden ayrılıyorsunuz? Ayrılmak niye? Hani yeni bir parti ise yeni bir partiyle yeni bir siyaset anlayışı mı? Yoksa niye ayrılıyorsunuz? Yani bu da çok muğlak dedi. Özgür Özel ve beraberindekiler yeni parti için çalışmaları artık iyice hızlandırdı. Özgür Özel ilk kez net bir şekilde yeni bir siyasi partinin kurulacağını açıkladı.
2: partinin ismini açıklamak ister misiniz diye sorayım.
3: Şimdilik yeni parti diye.
4: Özel sonunda kabul etti. CHP'de geri sayım hızlandı. Partiyi kurultaya götürdüğü Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmayan Özgür Özel ve beraberindekiler yeni parti kuruyor. Mutlak mutlak kararı ard arda ihraçlar ve partiye dönüşüm kolay olsun diye ihraç edilmeden istifa kararı alanlar. Ana muhalefet partisinde sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu arınma sürecine

0: Devam ederken umudunu kaybeden Özel ve destekçilerinden yeni bir hamle geldi. Özgür Özel son olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi için çağrı heyeti görevlendirilmesini talep etmiş, mahkemeye başvurmuştu. Ancak Özel'in umudu kalmadı. Aradan geçen süreçte Kılıçdaroğlu her geçen gün elini biraz daha güçlendirdi. Beklenen Özgür Özel'in destekçileriyle birlikte yeni bir parti kurmasıydı. Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı CHP Grup Başkanı.
1: Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor.
0: Özel partinin ismini açıklamaktan geri durdu. Logo çalışmalarının yapıldığını söyledi.
1: Şimdilik yeni parti değil.
0: Partinin genel merkez binası için de Özgür Özel ve beraberindekiler yer bakıyor. Kurulma sürecinin Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor.
2: Özgür Özelcilerin yeni parti çalışmaları somutlaştı. Artık bir takvimleri var. Ancak yeni partiye katılımda mevcut CHP içindeki bütün isimlerin bazılarına şerh konuldu. İşte o isimlerin profilleri kafaları iyice karıştırdı. Acaba yeni partide etkin bir rol üstlenmemeleri kim tarafından istenmiş, talep edilmiş olabilir? Özgür Özel mi, Ekrem İmamoğlu?
3: Ne zaman ilan ediyorsunuz yeni partiyi?
1: Şimdi birincisi 20 Temmuz elbette zaten bekleniyor. Bunun devamında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde birkaç hukuki mücadele veriyoruz. Ama hepsinin bir hafta, 10 gün, 15 günlük işleri var.
4: CHP'de Özgür Özel'le hareket eden vekiller yeni parti hazırlığında. Ne zaman harekete geçecekler? Yeni partinin ismi ne olacak? O hazırlıklara ilişkin Özgür Özel'den yeni açıklamalar var.
1: 40 gün içinde kurultay yapılmasıyla ilgili bir süreç var. Bunların hepsi bir hafta, 10 gün, 15 günlük işler. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Seçilmiş il başkanlarımla konuşacağım. Tüzük yazılıyor, program yazılıyor. İşte kurucular kuruluna karar veriliyor. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
4: Yeni parti daha kurulmadan ilk kriz baş gösterdi bile. Özgür Özel ve İmamoğlu'nun yakın silah arkadaşlarından bazıları bu adımların hiçbirinde yok. Bu isimlerin kimler olduğuna ilişkin CHP'li gazeteciler listeler veriyor.
5: Özgür Özel'in aklından geçen ve en çok üzerinde durulan isim Yeni Parti. Yeni Parti'nin kuruluş dilekçesi gelecek hafta verilecek. Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer'in yeni partide görev almayacağı ifade ediliyor.
4: Sadece isim listesi vermiyorlar. CHP'li gazeteciler aracılığıyla deyim yerindeyse adeta üzerlerine kürek kürek toprak atılarak siyaseten canlı canlı gömülen bu isimlerden çatlak sesle duymak istemediklerinin mesajını veriyorlar.
6: Samimiyetle söylüyorum. Veli Ağbaba, işte Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan falan. O isimleri geçen hani CHP Kemal Kılıçdaroğlu'nun da taktığı isimler var ya, bunların yerinde olsam kenara çekilirim. Derim ki Özgür Özel'in dostuyuz, biz arkadaşıyız. Madem bizi onun ayaklarına dolamaya çalışıyorlar, biz kenara çekiliyoruz, yol açık olsun. Onu rahatlatmak için, karşı tarafın elinden bu malzemeyi almak için biz kenardayız demeleri lazım.
7: Yeni kurulacak partide de herhangi bir yönetici görevi almak istemediğimi genel başkanımıza bir vesileyle ifade etmiştim. Sokakta bize gösterilen ilgi ve sevgi bizlere yeter.
4: Ama Ali Mahir Başarır'dan ve Veli Ağbaba'dan henüz ses seda yok. Peki özellikle bu isimlerin tasfiye süreçlerinin anlamı ne?
8: Allah'ın belasını versin.
4: Özel, sadık ama kutuplaştırıcı isimleri yeni yapının dışında tutarak daha az tartışmalı, daha temiz bir imaj peşinde. CHP'nin yolsuzluk ve rüşvet çarkıyla lekelenen mirasının tamamını üstlenmek istemiyor. Zira bu isimler bazı iddiaların tam ortasında. Bir kısmı da eski CHP kavgalarının simgesi. Onları dışarıda bırakmak, yeni parti gerçekten yeni olacak, eski polemiklerden uzak algısı yaratmayı amaçlıyor. Ama bu adımda da daha tehlikeli mesajlar var.
1: Ekrem Başkan'la aranızda nasıl bir ilişki var? Bizim aramızdaki ilişki kardeşlik ilişkisi.
4: Bu isimler sadece Özgür Özel'e yakın isimler değil. İmamoğlu'yla da bir hukukları var. Özellikle de Turan Taşkın Özer. Geçmişte İstanbul örgütündeki görevleri sebebiyle doğrudan İmamoğlu kökenli ve ona en yakın figürlerden biri. Tasfiye, yeni yapıyı İmamoğlu'nun bagajlarından yalıtma, yani izole etme hamlesi niteliği de taşıyor.
2: CHP'li Manavgat Belediyesi'ne gece yarısı haciz operasyonu gerçekleştirildi. Üst düzey yöneticilerin makam aracı olarak kullandığı 3 araç 7 Emin Otoparkı'na çıkarttı.

0: çekildi.
1: Manavgat Belediyesi'nin borçlarının ödenmediğinden dolayı şu an icra işlem yaptık.
2: CHP'li belediye borcunu ödemedi. Araçlarına haciz geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamulaştırma bedellerini alamayan 20 vatandaşın avukatı tarafından CHP'li Manavgat Belediyesi'nde gece yarısı haciz işlemi gerçekleştirildi.
1: Şu an icra işlemi gerçekleşti. Manavgat Belediyesi'nin makam araçları YEDEM'ine çekildi.
2: Haciz işlemini gerçekleştiren avukat yaklaşık 60 milyon lirayı bulan kamulaştırma bedeline karşılık araçların YEDEM'ine çekildiğini belirtti.
1: Yaklaşık şu an Manavgat Belediyesi'nden 60 milyonluk bir alacağımız var. 4 tane araca yakalama koyduk. Şu an 3 tanesi fiziki olarak YEDEM'ine götürüldü.
2: Haciz edilen bir araçsa kapalı otoparkta olması nedeniyle YEDEM'in otoparkına çekilemedi.
1: Yani alınan aracın maliyeti ne kadardır? Yaklaşık 6-7 milyon liradır.
2: Çekiciye yüklenerek YEDEM'in otoparkına götürülen araçların CHP'li belediyenin üst düzey yöneticilerinin makam aracı olarak kullanıldığı öğrenildi.
0: Seküler elitizmin günah çıkarması da aslında bir tuhaf. Hatta özür kabahatinden de büyük deriz ya, gazeteci Özlem Gürses muhafazakar kesimle barışmaya çalışıyor. Yani o arasını yapmaya çalışıyor. Belki de zihninde toparlamaya çalışıyor. Neyin ne olduğunu algılamaya ve anlatmaya çaba sarf ediyor. Tıpkı züccaciye dükkanına girmiş bir fil gibi ama. Bakın söyledikleri hastalıklı bir ruh halini bilinçaltı itirafları olarak değer gördü.
3: Ön koltukları boşaltın hepiniz.
4: Hareket edecek misin?
5: Hayır.
6: Her şey böyle başladı. Rosa Parks otobüsten inmeyi reddedene kadar Amerika'da siyahilerle beyazlar otobüste ayrı bölümlerde oturmak zorundaydı. Direnmek gözaltı sebebiydi. I had a hard day
5: of work on the job. Zor bir gün geçirmiştim. Hem fiziksel olarak yorgundum hem de zihinsel olarak. Ama bu tür şeylerden bıkmıştım. Irkımız yüzünden katlanmak zorunda olduğumuz bu durum doğru değildi.
6: Bugünden bakınca inanması güç ama bu ırkçı ayrımcılık öyle fi tarihinde yaşanmadı. 1965'te Rosa Parks başlattığı hukuk mücadelesini kazanana kadar sürdü. Sadece otobüsler değil, siyahlarla beyazların aynı restoranda yemek yemesi, hatta aynı tuvaleti kullanması bile yasaktı. Beyazların bu ayrımcı yasaları savunurken arkasına saklandığı en büyük bahane, duydukları tedirginlik ve güvenlik endişesiydi. Tıpkı bugün birilerinin hastalıklı ön yargılarını tedirginlik olarak pazarlamaya çalışması gibi.
7: Bir yemek için arkadaşlarımla bir yere gittik. Bir esnaf lokantası, ismini vermeyeyim. Tam yanımızda başörtülü bir hanımefendi. Gayet belli ki yani hani mütedeyyin olduğu her halden anlaşılan eşi. Böyle dip dibe oturuyoruz. Oturdum ve ilk defa tedirgin hissettim kendimi. Çünkü öyle bir dönemdeyim ki hakkımda öyle bir yalan propaganda yapılıyor ki ya acaba burada bir şey yaşar mıyım?
6: Başörtülü bir aileyi restoranda görünce tedirgin olmak sağlıklı bir zihin hali değildir. Paranoid bir eğilim. Hikayeye masum bir günah çıkarma ayini kıyafeti giydirilmek istenmiş ama temelinde bariz bir imaj ve anlatı yönetimi var.
7: Çok tedirgin oldum açıkçası. Çünkü bütün yemek boyunca da hep dönüp bana baktılar.
8: Sonra ne oldu?
7: Kendi aralarında sohbet ettiler. Onların yemeği bizden önce bitti tabii. Kalktılar. Yanıma geldiler. Dediler ki bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Sizi o kadar seviyoruz ki.
8: Aa, çok hoş.
7: Düşüp bayılıyordum neredeyse.
8: Ay.
7: Oğlan kanalıma aboneymiş. Ondan sonra birbirimize sarıldık. Ağlayacaktım neredeyse.
6: Özlem Gürses bu hikayeyle aslında kendi seküler elitist kitlesini teselli ediyor. Satır arasında korkmayın, onlar da aslında bize hayran ve bizi izliyor mesajı veriyor. Hastalıklı ön yargılarını meşrulaştırıyor ve bunun doğal olduğunu ima ediyor. yani muhafazakar kesimden bu hastalıklı ön yargısı için anlayış bekliyor. Hatta karşısındakiler sırf mütedeyyin olduğu için mağdur kabul edilmek istiyor. Bu hikaye bir günah çıkarma hikayesi değil, tipik bir narsist savunması.

0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki ilişki sürekli başa dönüyor. Tam mutabakat anlaşma oluyor diyoruz. Yeniden çatışma ortamına giriliyor. Amerika ile İran arasında 18 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı. Hürmüz Boğazı kaynaklı anlaşmazlıkların çatışmaya dönüşmesiyle kısa sürede dağıldı. Karşılıklı tehditler, saldırılar, gerilim şiddetleniyor. İran Körfez ülkelerine hedef alırken Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e ulaştı. Yaralı sayısı 300'ü geçti. Amerika Birleşik Devletleri yeni saldırılar düzenledi. Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kenti ile Keşm Adası çevresine saldırılar düzenlendiği bildirildi. Ahvaz, Çabahar, Rask ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Huzistan Valiliği Ahvaz kentinde 4 noktanın Amerika Birleşik Devletleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırılardan birinin bir hastane çevresine isabet ettiği duyuruldu. Buna göre Ahvaz'daki kanser hastası çocukların tedavi gördüğü belirtilen hastane tahliye edildi. İran'ın Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırıları da sürüyor. Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere ve merkezlere kamikaze İHA'larla saldırı düzenlendiği duyuruldu. Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı. Kuveyt, İran kaynaklı 21 insansız hava aracı ve 4 balistik füzeyle hedef alındı. Tüm İHA ve füzelerin imha edildiği belirtildi. İran füzeleri Ürdün'ü de hedef aldı. 8 füze engellenerek düşürüldü. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de de Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA tespit edildi. Bu İHA'lar da etkisiz hale getirildi. Saldırılar var, bir de açıklamalar. Hürmüz Boğazı'nda gerilim yükselirken taraflar saldırıların ve tehditlerin şiddetini de artırıyor. İran egemenliğinden vazgeçmeyeceğinin altını çizerken Amerika Birleşik Devletleri saldırı tehditlerini yineledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın enerji altyapısına yönelik Nisan ayındaki tehdidini tekrarladı. Tahran tarafındansa Hürmüz'e ek olarak Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın da kapatılabileceği iması geldi. Trump, İran'ın müzakere masasına oturmaması durumunda tüm enerji santrallerini ve köprülerini yıkacaklarını ifade etti. İran lideri Ayetullah Müşteba Hamane'in başdanışmanı Ali Ekber velayetinden açıklama geldi. Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün onu İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. İran ordu sözcüsü Muhammed Ekreminiya, Boğaz'ın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekai ise geri adım atmadı. Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise müzakerenin de bir yol olduğunu hatırlattı. Savaş da müzakere de ulusal çıkarları korumanın iki yöntemidir. Müzakere defalarca ifade ettiğim gibi teslimiyet anlamına gelmemektedir, dedi. Resmi temaslar için Ukrayna'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Andrei Sibiha ile görüşmelerde bulundu. Mevkidaşıyla basın toplantısı düzenleyen Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere dönülmesi gerektiğini söylerken, gerilimin Karadeniz'e sıçramaması gerektiğinin altını çizdi.
1: Savaşın getirdiği yıkımı ve etkileri görürken, diğer yandan da Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz. Yaşanan bu acıların bir an önce son bulması bizim millet olarak en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerli mevkidaşımla birlikte kapsamlı bir şekilde ele aldık. Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz. Ukrayna ile ilişkilerimizde iki ülke arasında köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız biliyorsunuz bizim için müstesna bir yere sahiptir. Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyor, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her daim Kırım Tatar soydaşlarımızın arkasında olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada iki tane husus var. Birincisi, gerek aracılı gerek aracısız yani konuşma konusunda nerede duruyorsunuz ki bu zamana kadar biliyorsunuz liderler hariç Sayın Zelenski ile Sayın Putin hariç her iki taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi, müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalan genel çerçevenin, yani orada deklare ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler.
0: Dünyadan gelişmelerle devam edelim ama bu sefer deprem meselesi var. Yani savaş ya da gerilim değil ama depreme hazırlık bir bakıma. Deprem ve büyük afet senaryoları hükümetleri artık sıra dışı adımlar atmaya zorluyor. Şimdi ise dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Japonya. Olası bir felaket anında devreye girecek ikinci başkent planını hayata geçirmek için düğmeye bastı. Japonya olası acil durumlarda devletin işleyişini kesintisiz sürdürebilmek için ikinci başkent kurulmasına yönelik önemli bir adım attı. Tasarı, iktidardaki Liberal Demokrat Parti ile koalisyon ortağı Japonya İnovasyon Partisi tarafından sunulmuştu. Temsilciler Meclisi, Tokyo'nun temel işlevlerini devralabilecek yedek bir başkent oluşturulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. Başbakanın nüfus ve ekonomik büyüklük gibi faktörleri göz önünde bulundurarak bir yedek başkent belirlenmesine olanak tanınacak. Yasa tasarısına göre başbakan, valiliklerden gelecek başvurular arasından ikinci başkent olarak kullanılabilecek bölgeyi belirleyecek. İktidar partileri, aday bölgelerin Tokyo ile aynı doğal afet risklerini taşımaması gerektiğini belirtiyor. Mevcut yasama dönemi sona ermeden tasarının Danışmanlar Meclisi'nde de kabul edilerek yasalaşması hedefleniyor. Fransa parlamentosu ilginç bir yasa tasarısını kabul etti. Tedavisi bulunmayan hastalıklarla ilgili ölmeye yardım olarak nitelendirilen aslında ötenazi diyelim yasa tasarısı onaylandı. Ulusal Meclis'te yasa tasarısı görüşüldü. Yapılan nihai oylamada tasarı 241 hayır oyuna karşı 291 evet oyuyla kabul edildi. Mecliste yapılan oylamayla tasarı parlamentodan nihai olarak geçmiş oldu. Bu tasarı tedavisi bulunmayan ciddi hastalıkları olan 18 yaş üstü Fransız ve uzun süredir Fransa'da ikamet eden hastaları kapsıyor. Tasarıya göre hasta tıbbi yardımlı ölümde hayata son verme eylemini doktora başvuruyor. Hastanın kendisi tarafından gerçekleştirilmesini öngörüyor. Hasta bunu fiziki olarak yapabilecek durumda değilse o zaman bir doktor veya hemşire bu eylemi gerçekleştirebilecek. Tasarı daha önce parlamentonun üst kanadı olan senatoda 3 defa reddedilmişti. Hükümet ise anayasanın tanıdığı hakkı kullanarak bu konuda son sözü meclise vermişti. Yapay zeka yatırımları hız kesmiyor. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC'nin beklentilerin üzerinde açıkladığı kar, teknoloji şirketlerinin yapay zeka için yaptığı dev harcamaların sürdüğünü gösterdi. Peki bu yatırımlar ekonomik büyümeyi mi destekliyor yoksa enflasyon baskısını mı artırıyor?
2: Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Şirketin net karı yıllık bazda artarak 706,6 milyar Tayvan dolarına ulaştı. Bu rakam piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ciro ise %36 artışla 1.27 trilyon Tayvan dolarına yani 22 milyar dolara yükseldi. TSMC, Nvidia ve Apple gibi teknoloji devlerine gelişmiş çip üretiyor. Sonuçlar yapay zekaya yönelik küresel talebin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu. Teknoloji şirketleri, veri merkezleri ve yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı sürdürüyor. Uzmanlara göre bu yatırımlar çip, sunucu ve enerji ekipmanlarına olan talebi artırıyor. Artan talep ilgili sektörlerde fiyat baskısı oluşturabiliyor. Yapay zeka yatırımlarının kısa vadede enflasyonist etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Diğer yandan yapay zekanın üretkenliği artırarak maliyetleri düşürmesi bekleniyor. Bu da orta ve uzun vadede enflasyonu sınırlayabilecek bir unsur olarak görülüyor. Ancak yatırımcılar teknoloji şirketlerinin gelecekte ihtiyaç duyacaklarından daha fazla kapasite oluşturup oluşturmadığını da sorguluyor. TSMC'nin güçlü bilançosu yapay zeka ekonomisinin büyümeye devam ettiğini gösterirken bu büyümenin enflasyon üzerindeki etkisi ise izleniyor.

0: 15 Temmuz gecesi Kağıthane en stratejik ilçelerden biriydi. Olay vuku bulan yerlere en yakın konumda olmasından dolayı Kağıthaneliler köprülere, Hastal Kışla'ya, AK Parti il binasına ve TRT'ye koştu. Hain kalkışmanın sonunda Kağıthane 8 şehit, 27 gazi verdi. Bu kapsamda Kağıthane Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti programında şehit yakınları ve gaziler tek tek sahneye çıkarılarak anlamlı konuşmalar yapıldı.
1: Yerden gökten o hainler ölüm saçarken, nice canlar şehit düştü bayrak açarken.
2: Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dualar edildi. Kağıthane Meydanı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nöbeti tutuldu.
3: Şehitlerin, gazilerin ve bu meydanı dolduran insanların hiçbirisi hiç canını düşünmedi o gece. Bayrağını, vatanını ve milletini düşündüler.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin başta olmak üzere şehit aileleri ve gaziler de hazır bulundu.
4: Bakın bayrağımız dalgalanıyor. Çok güzel bir devletimiz, çok güzel bir milletimiz, çok güzel bir Türkiye'miz var. Ne kadar hain çıkarsa çıksın. Bu millet onlara her zaman dur diyecek.
2: Demokrasi ve milli birlik mesajı verilen programda şehit yakınları ve gaziler tek tek söz aldı. Öte yandan hain kalkışmanın sonunda 8 şehit, 27 gazinin verildiği Kağıthane, 15 Temmuz gecesinin en stratejik bölgelerinden biri sayılıyor.
5: Hain kalkışmanın Türkiye'mize işgal girişiminin 10. yıl dönümündeyiz. Zamanın çok hızlı geçti yaşamımızda. 2016 yılının 15 Temmuz'unda, 2026'nın 15 Temmuz'unda da Rabbimize hamdolsun birlikteyiz ve beraberiz.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında İstanbul'da etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında drone gösterisi gerçekleştirilirken Galata Kulesi ve Kız Kulesi 3 boyutlu ışık yansıtmalarıyla aydınlatıldı.
6: Gelecek yine milletin ellerinde yükselecekti. Birlikten güç doğdu.
7: 15 Temmuz'un 10. yılında İstanbul'da gökyüzü ve tarihi yapılar anlamlı görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde düzenlenen drone gösterisi geceyi aydınlattı. Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nin cephelerine ise İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla hazırlanan 3 boyutlu görseller yansıtıldı.
8: Her şey sıradan bir gün gibi başladı.
7: Tarihi yapılardaki gösterilerde 15 Temmuz gecesinde verilen kahramanlık mücadelesi ve milletin direnişi anlatıldı. 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları da görsellerde yer alarak duygusal anlar yaşattı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde demokrasi bilinci ve milli birlik ruhu görsel anlatımla bir kez daha vurgulandı.
8: İhaneti adım adım hayata geçiriyor.
7: İstanbul gecesine damga vuran o görüntüler drone kameralarıyla da kayda alındı. Öte yandan Bahçeli Evler Belediyesi de yüzlerce vatandaşın katılımıyla 100 metrelik Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş etkinliği düzenledi. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşte 15 Temmuz şehitleri anıldı.
0: Sona yaklaşıyoruz. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ve İngiltere arasında oynanan yarı final maçı finalisti belirledi. İkinci yarıda attığı iki golle Arjantin rakibi İngiltere'yi eledi. Final biletini kazanan Arjantin, pazar günü İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
7: Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. 2026 Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin maçı 2-1 kazandı. Adını finale yazdırdı. Maç Atlanta Stadyumu'nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda öne geçen taraf İngiltere oldu. Sağ kanattan Morgan Rodgers'ın ortasında Anthony Gordon 55. dakikada topu ağlara gönderdi. Takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantin maçın son bölümünde geri döndü. Lionel Messi'nin pasında 85. dakikada ceza yayı üzerinden fileleri havalandıran Enzo Fernandez skora dengeyi getirdi. Lautaro Martinez Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti ve final biletini kazandırdı. Maç sonu yaşanan siyasi krizde dünya gündemine oturdu. Kutlamalar sırasında Arjantinli futbolcuların İspanyolca Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı pankart taşıdı. İki ülke arasındaki 44 yıllık tarihi yara yeniden kanatıldı. Atlas Okyanusu'nun güneybatısında yer alan ve İngiltere'nin deniz aşırı toprağı kabul edilen adalar nedeniyle iki ülke 1982 yılında 74 gün süren kanlı bir savaşa girmişti. Dünya futbolunun yönetim organı FIFA'nın siyasi eylem ve takım disiplini kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Arjantin Futbol Federasyonu'na ceza kesmesi bekleniyor. Arjantin son iki Dünya Kupası'nda üst üste finale yükseldi. 19 Temmuz Pazar günü İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İngiltere ise aynı gün oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak.
0: Şimdi futbol ne diyoruz? Sadece futbol değildir. Evet işte bu Dünya Kupası'nda da görüyoruz. Dünya Kupası'nın ardından pek çok şey konuşacağız. Pek çok şey duyacağız kuşkusuz. Hakemlerle ilgili, hakemlere müdahalelerle ilgili, FIFA'ya müdahaleyle ilgili çok şey duyacağız, göreceğiz. Açılan o pankartla ilgili. Şimdi futbol gerçekten sadece futboldan ibaret değil. Kimi zaman bir siyasi hesaplaşma arenasına dönebiliyor. Arjantin'le İngiltere arasındaki maçta olduğu gibi çok geçmişten gelen bir dava yeniden gündeme geliyor. Kimi zaman inançlar da yine futbolun içine dahil olabiliyor. Bakın nasıl.
9: Yıl 1986, yer Meksika, yine bir Dünya Kupası, Arjantin-İngiltere maçı. Bu kez çeyrek final. Maradona yapılan bir ortayı eliyle içeriye attı. Turu atlayan Arjantin oldu. O golü soranlara Tanrı'nın eli cevabını verecekti. Maradona aslında ilahi adaletten bahsediyordu.
10: Argentina gol de Diego Armando Maradona.
9: Tarih tekerrür etmeye pek yatkındır. Tam 40 yıl sonra başka bir Dünya Kupası. Bu kez yarı final maçı. Kupa dışı olan yine İngiltere oldu. Maradona artık yok ama ilahi adalet hala Arjantin'in yanında. Ama bu

0: Gez Nizami. Maçtan sonra futbolcular da Arjantinli taraftarlar da Las Malvinas pankartları açtı. Las Malvinas, Falkland'ın İspanyolca adı. Falkland adaları Arjantin'in doğal bir uzantısı. Ancak 1833'ten bu yana İngiltere'nin kontrolünde. 1982'de zamanın Arjantin yönetimi buna isyan ederek adalara asker çıkardı. Bunun üzerine İngiltere ile Arjantin arasında 74 gün süren bir savaş yaşandı. Zafer İngiltere'nin oldu. Roma'nın savaş tanrısı Mars İngiltere'nin yanında olabilir. Ama futbol tanrısı hala Arjantin taraftarı.
1: Ama bir gerçek var. İşte final İspanya ile Arjantin arasında pazar günü oynanacak. Tabii merakla bekleniyor. Ne olacak? Kim şampiyon olacak? Arjantin bir kez daha dünya şampiyonu olabilecek mi? Tabii Messi çok konuşuldu. Maçta özellikle artık 39-40'a merdiven dayamış bir futbolcunun pek çok kişiye futbol dersini verdiğini de söylemek mümkün. Tabii söylenecek çok şey var ama şimdi bir araya gidelim, sonra sözümüz devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecek. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: TürkSel'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel gücünde 5G.
8: Olanlar ve olacaklar, görünenler ve gerçekler, kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Ben kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
2: İyi ki doğdun kahraman.
3: Nice senelere kahraman.
1: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
4: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
1: Annemin karnı burnunda. Babam o demiş ki...
5: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
1: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
0: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun.
7: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
8: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
9: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
10: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
11: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
9: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 16 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde Ahbap Derneği soruşturması vardı. Hem Bakan Gürlek'in açıklamaları hem tutuklanan isimlerin hakimlik ifadelerinin detaylarını paylaşacağız. Türkiye'nin savunma sanayinde yerli ve milli teknoloji hamlesinin öncü kuruluşlarından Habelsan, 44. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kritik ürünler geliştiren şirket, geleceğin teknolojilerine nasıl yön veriyor? Yakından bakacağız. Habelsan 44 yaşında dedik. Milli Savunma Bakanlığı da haftalık basın bilgilendirme toplantısını Habelsan'da yaptı. Bakanlık S-400 ve Kıbrıs konusunda önemli açıklamalar yaptı. O açıklamaların ayrıntısını da paylaşacağız. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'nun dosyasında yeni bir gelişme var. Önce kayıp dosyası cinayete dönüşmüştü. Şimdi de Erzurum Başsavcılığı karanlık noktaları aydınlatacak önemli bir adım attı. Nedir o gelişme? Ekranı taşıyacağız. Yaz aylarının başlamasıyla kasıp kavrulan Avrupa ülkelerinde sıcaklık her geçen gün artıyor. Sıcak hava hayatı adeta felç ederken ülkelerden ard arda önlem açıklamaları geliyor. Avrupa'nın sıcakla mücadelesini de ekrana taşıyacağız. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor.

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabının verileceğini söyledi. Bakan Gürlek'in gündeminde faili meşhul cinayetler de vardı.
1: Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Sivil toplum, hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez.
2: Ahbap Derneği soruşturmasına dair konuştu. Her kuruşun hesabı verilebilmeli dedi. Vatandaşın hiçbir bağışının zayi edilmesine göz yumulmayacağını belirtti.
1: Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 81 ilin başsavcı ve Adalet Komisyonu başkanlarının katılımıyla düzenlenen adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu. Gündeminde faili meçhul cinayetler vardı. Hiçbir faili meçhul dosyayı unutmayacağız dedi, rakamları paylaştı.
1: Bugüne kadar 19 dosyada faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir. Geçmişte aydınlatılmayan dosyaları yeniden ele alıyoruz.
2: Bakan Gürlek, değişen suçlara karşı ihtisaslaşıldığını belirtti. Cezasızlık algısını ortadan kaldırıyoruz dedi. Sözü 12. yargı paketinde yer alan IBAN düzenlemesine getirdi.
1: IBAN kiralama olarak bilinen ve banka hesaplarının suç örgütlerinde kullandırılması şeklinde gerçekleşen eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in hakimlikte verdiği ifadeler de çıktı ortaya. Haluk Levent suçlamaları reddederek baskı altında olduklarını söyledi. Öte yandan yine bu soruşturma kapsamında tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'in evlilik tuzağına düştüğünü belirtti.
3: Suçlamaların hepsini reddetti. Dernekten hiçbir şekilde kendi hesabına para aktarmadığını söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in hakimlikte verdiği ifadelere ulaşıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet ve dernekler kanununa muhalefet iddialarıyla tutuklanan Haluk Levent, hakimlik ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Levent, kesinlikle dernekten 1 lira dahi hesabıma geçirmiş değilim, ben hiçbir suç işlemedim sözleriyle kendisini savundu. MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleriyle teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edilmişti. Ancak aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri tespit edilmişti. Haluk Levent hakkında dosyada yer alan bilgilere göre dernek hesabından 80 milyon liranın şahsi hesabına aktarıldığı iddiası da vardı. Levent bu iddialar için bahsi geçen 80 milyon liranın karar defterine işlenmiş, yönetim kurulu kararıyla verildiği halde dosyada bu paranın uhtemize geçirildiği gibi gösterilmesi akıl almaz bir durumdur dedi. Öte yandan Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanan şüphelilerden Nurdan Eriş'in adliyede verdiği ifade ortaya çıktı. Eriş ifadesinde Haluk Levent hakkında 2016 yılında İsviçre'de tanıştım. Benim orada kurulu işim vardı. Bana çok duygu sömürüsü yaptı. Kendisiyle İsviçre'de evlendik. Ona para göndermiştim, beni kullandı. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum. Yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim dedi.
4: Niye gözaltına alındınız?
3: Tutuklu Eriş, Haluk Levent'e para gönderdiğini de söyledi. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı. 2018 yılında orada evlendik. 2018 yılında ben şirketimi sattım. Ondan önce de ona para göndermiştim. Beni kullandı. Kendi şirketimi 2018 yılında sattım. 30 milyon franga yakın para aldım açıklamasını yaptı.
5: Bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum.
3: Şüpheliler arasındaki diğer bir isim de Sevda Kurt'tu. Haluk Levent'e 90 milyon lira borç verdiğini söyleyen Kurt'un ifadesi dikkat çekiciydi. Yaklaşık 20 yıl Amerika'da yaşadığını söyleyen Kurt, sonrasında Türkiye'ye dönme kararı aldım. Haluk Bey'le burada yaşlı bir aileye yardım etmek için Ahbap'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk Bey'le bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün beni aramaya başladı, dedi.
0: Şimdi tabii soruşturma çerçevesinde bir iddialar var, ifadeler var. Ortada bir gerçeklik var. Şimdi kim ahbabın ahbabı, kim düşmanı? Şimdi bu olay ortaya çıktıktan sonra, soruşturma başladıktan sonra bakıyoruz kimi mecralarda, özellikle de sosyal medyada, kimi eski ya da yeni gazeteciler ben zaten sevmezdim. Zaten öncesinde şöyleydi, izin alınamaz mıydı, bu konuda izni var mıydı, yok muydu diye aslında bir bakıma mesele sulandırılıyor. Ama akıllara şu soru geliyor tabii, öncesi sonrası bugüne baktığımızda Ahbap bir proje miydi? Bakın bu soruyu neden soruyoruz?
5: Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin doğması. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket.
6: Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kamaşanlar aradığı fırsatı asrın felaketinde bulduğunu düşünüyordu. Ahbabın yıldızı da tam da bu sırada parlatılmaya başlandı. Bildik isimler görev başındaydı ve organize bir şekilde ortada devlet yok, ahbap var algısı oluşturuluyordu.
7: Korkunç şeyler yaşandı ve yaşanıyor ve gerçekten de hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
6: Peki nasıl oldu da sabıkalı, cezaevi görmüş, kumar sorunları olduğu bilinen bir isim, şarkıcı Haluk Levent bu mahallenin idolü, kahramanı oldu?
8: Biz bu Haluk Levent'e çok fazla mı güvendik acaba? Çok güveniyorduk. Güvenin adıydı, huzurun adıydı.
6: İşte tüm mesele burada düğümleniyor. FETÖ'nün sosyal medya hesapları, CHP'li trollerin organize kampanyaları, CHP medyasının köpürtmesiyle kitle Haluk Levent'in bir kahraman ve iyilik meleği olduğuna inandırıldı.
9: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş'la görüşmelerimizi gerçekleştirdi. Kendileri sağ olsun gençler için, çocuklar için böyle bir olayı yapabileceğini söyledi.
10: Yardımlar yapılıyor. Bir çocuğun ameliyatı, bir ev yanması, bir aslında bir dayanışma için yapıldı bunlar. Toplumsal dayanışma. Güzel de gitti.

0: diyor. Yıllardır da yapıyoruz.
1: Plan, asrın felaketinin ardından oluşan o karanlık atmosferde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlete olan güveni yerle bir etmek. Bu sayede Mayıs ayında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmekti. Ancak milletin feraseti de ortadaydı. İnsan hafızası unutkanlığıyla ünlüdür. 14 Mayıs 2023 seçimine giderken Erdoğan'ı devirmek için altılı masayı toplayan üst akıl devlete olan güveni sarsmak için sürekli kampanyalar açtı.
2: Vallahi de billahi ben bir helikopter görmedim, gördüysem namerdim.
1: Zaten deprem öncesinde de orman yangınlarında Help Turkey etiketiyle Türkiye'ye müdahale çağrısı yapanlar vardı. FETÖ'cüler yurt dışından uçak bileti fotoğrafları paylaşıyor, Erdoğan gidiyor, biz hesap sormaya geliyoruz mesajları veriliyordu. Millet sandıkta Erdoğan'ı seçerek tüm bu oyunları bozdu.
3: Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz.
1: Bu yüzden mesele ne Ahbap Derneği'ydi ne şarkıcı Haluk Levent. Her meseleyi siyasal ajandası için bir aparat olarak görenler, Erdoğan nefretiyle gözü kamaşanlar için bir fırsat bulduğunu düşündü. Ama bugün geldiğimiz noktada bu rüzgara kapılanların içine düştüğü çaresizlik net bir şekilde görüldü. Ne diyelim? Takdir milletin elbette. Türkiye'nin savunma sanayisinde yerli ve milli teknoloji hamlesinin öncü kuruluşlarından Havelsan 44. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 44 yıldır kritik teknolojiler geliştiren şirket bugün yazılımdan insansız sistemlere uzanan geniş ürün yelpazesiyle hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor hem geleceğin teknolojilerine yön veriyor.
4: Havelsan 44 yaşında. 44 yıllık yerli mühendislik gücüyle Türkiye'nin savunma teknolojilerine yön veriyor. Müzik 44 yıldır Türkiye'nin savunma teknolojilerine yerli ve milli çözümler geliştiren Havelsan, savunma sanayinin en önemli teknoloji şirketleri arasında yer almayı sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kritik teknolojiler geliştiren şirket, komuta kontrol sistemlerinden simülasyon teknolojilerine, yazılım çözümlerinden dijital dönüşüm projelerine kadar birçok alanda Türkiye'nin bağımsızlık hedeflerine katkı sağlıyor. ...44 yıldır yerli ve milli teknolojileriyle Türk savunma sanayinin gücüne güç katan Havelsan... ...geliştirdiği stratejik sistemlerle dikkat çekiyor. Havelsan'ın vitrininde yüksek teknoloji var. Advent Savaş Yönetim Sistemi, Barkan İnsansız Kara Aracı... ...Baha Bulut 6 İnsansız Hava Aracı... ...Bulut İHA'yla Bozbey ve Sancar İnsansız Deniz Araçları... ...şirketin farklı harekat ortamlarına yönelik geliştirdiği... ...ileri teknoloji çözümleri arasında yer alıyor. Bu platformlar Havelsan'ın kara, hava ve deniz alanlarında geliştirdiği... ...yerli mühendislik kabiliyetini ortaya koyuyor. 44 yıllık bilgi birikimi ve mühendislik deneyimiyle çalışmalarını sürdüren Havelsan, yenilikçi teknolojiler geliştirerek Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli üretim vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyor.
1: Bu vesile Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı da Havelsan'da yapıldı. Bakanlık S-400 sürecinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Gündemde Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararı ve terörsüz Türkiye süreci de vardı.
5: S-400 konusunun çözümü için çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık somut gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Havelsan'da yaptı. Gündemde Kıbrıs Türklerini yok sayan Avrupa Parlamentosu kararı vardı.

0: İçmeye çalışan 404 şahıs yakalandı. 701 şahıs ise sınırı geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırda yakalananların sayısı 6.019'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41.830'a ulaştı.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Kuveyt'ten önemli bir misafiri ağırlıyor. Ankara'yı ziyaret eden mevkidaşı Eşşeriyan'la görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Halit Dereç Eşşeriyan'la bir araya geldi. Bayraktaroğlu resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Eşşeriyan'ı Genelkurmay Başkanlığında resmi törenle karşıladı. Törende iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Eşşeriyan Onur kıtasını selamladı. Bayraktaroğlu ve Eşşeriyan daha sonra basına kapalı görüştü.

0: Efendim Türkiye geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde terörle mücadele ederken aynı zamanda İsrail'in bölge planlarını da akamete uğrattı. İsrail'in ipiyle kuyuya inen Amerika Birleşik Devletleri'nde ise bu konuda derin hayal kırıkları var. Son olarak İsrail, İran'da rejim değişikliği iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa sürükledi ve 4,5 ay sonra artık İsrail'e karşı tepkiler daha yüksek sesle dile getirilir oldu. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e 3,3 milyar dolarlık yardım yapılmasına Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde 104 üye karşı çıktı.
1: You've been a great leader.
2: Çok iyi bir lidersiniz, çok tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz ve gerçekten de en başından bu yana çok iyi bir kimyamız vardı, çok özel bir ilişkimiz oldu.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump değişimin de İsrail aleyhine esen rüzgarın da farkında aslında. Bu yüzden İsrail yönetimine sık sık Türkiye ile uğraşmayı bırak mesajı veriyor. Ancak soykırımcı Netanyahu verilen mesajı almamakta direniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgedeki bazı planlarını akamete uğrattı. Türkiye sınırına yerleşme, PKK-YPG'yi eşik bekçisi yapma senaryosu rafa kaldırıldı.
4: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
3: Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dirayetli durup planları bozdukça da Siyonizmin hedefi oluyor. Irak, Suriye, Türkiye'yi bölmek için yapılan tüm hamleler akamete uğratıldı. Bir dönem Suriye'de terör koridoru kurmak için PYD'ye 200 bin tır dolusu silah gönderen Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in bölge planlarının hiçbir işe yaramadığını son olarak İran Savaşı'nda da gördü.
5: Bazı silahlar gönderdik. İran halkına gitmesi gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Onları gönderdiğimiz kişiler silahları kendilerine aldı. Belli bir grup insana çok öfkeliyim ve bunun için büyük bir bedel ödeyecekler.
3: İsrail'in soykırımcı politikaları dünya genelinde nefretle karşılanırken Tel Aviv yönetimi kale olarak gördüğü Amerika Birleşik Devletleri'nde bile zemin kaybediyor. Düne kadar teklif edilmesinin akıldan bile geçirilmesinin mümkün olmadığı gelişmeler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'e yapılan yıllık 3 milyar 300 milyon dolarlık yardımın kesilmesi için yasa teklifi sunuldu. Öneri Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nde önemli destek buldu. Tasarı 104'e 314 ile reddedildi. Oysa düne kadar Amerikalı senatör ve temsilciler Netanyahu'yu avuçları patlayıncaya kadar alkışlıyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in başına açtığı dertlerden artık bıkkınlık hali içinde olduğu

0: iddiaları var. Pentagon, İran Savaşı'nın 30 milyar dolara mal olduğunu belirtirken, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç tahminleri toplam maliyeti 80-100 milyar dolar aralığında gösteriyor. Üstelik iki ülke arasında bir de tanker uçak krizi yaşandığı öne sürülüyor. İddiaya göre İsrail, sivil uçuşları etkilediği gerekçesiyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki tanker uçakların Körfez ülkelerine kaydırılmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bu teklifi reddediyor ve uçaklarını sivil havalimanında tutmaya devam ediyor. Özetle Tel Aviv yönetimi ile Washington yönetimi arasındaki gerilim, savaş ve soykırım sürdükçe artacak gibi görünüyor.
1: Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği devam ediyor malumunuz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de resmi temaslarda bulunuyor. O önemli ziyareti 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan ve kameraman Fatih Coşkun da takip ediyor. İşte 24 ekibinin Kiev izlenimleri.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barışı sağlamak için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan ilk olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Bu kritik ziyareti 24 ekibi de an be an takip etti. Bölgeden izlenimlerini aktardı.
2: Ukrayna savaşı ana gündem maddesi dedik. Oldukça yoğun bir program içinde bu savaş nasıl sona erecek? Onun için görüşmeler, müzakereler yapılmaya devam ediliyor. Ukrayna savaşı konusunda tabii son zamanlarda ciddi bir hızlanma var. Trafikte bir tansiyonda yükselme var ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bulunduğumuz yer Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın ana binası. Burada özellikle savaştaki dönüşümün yıllar içinde nasıl olduğunu çok net görebiliyorsunuz.
0: Bakan Fidan ve mevkidaşı Andriy Sibiha ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Adres Dışişleri Bakanlığı'ydı. Binada Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı çok sayıda İHA ve mühimmatlar sergilendiği alan dikkati çekti.
2: Özellikle küçük boyutlarda ve ucuz maliyetli, düşük maliyetli ve hızla kullanılan, hızla tüketilen araçlar genellikle savaşın seyrinde etkili oluyor son dönemde. Gördüğünüz Sova 150 adlı, Sova 15 O adlı insansız hava aracı da bunlardan biri, elektrikle çalışan ve 20 dakika gibi kısa bir menzili olmasına rağmen, 3 kiloya kadar patlayıcı taşıyabilmesine rağmen kısa hedeflerde, küçük hedeflerde çok yoğun şekilde kullanılmasıyla çok etkili olan silahlardan birini görüyorsunuz.
0: 24 ekibi ülkenin başkentinde sokağın nabzını da tuttu. Saldırıların hedefinde olan Kiev'de son durumu aktardı.
2: Bizim burada kaldığımız gece sabaha karşı Rusya bir füze saldırısı daha düzenledi. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Hava saldırısı uyarıları yapıldı. Sirenler çaldı. Cep telefonlarına uyarı mesajları geldi. Rusya'nın balistik füze fırlattığı Kiev bölgesine yönünde haberler geldi ve Ukrayna hava savunma sistemleri devreye girdi. Ancak yine de can kayıpları olduğu haberini Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan aldık. İki kişi hayatını kaybetti.
0: Yoğun saldırıların sürdüğü bölgede halksa yıllar süren savaşın etkilerine alışmış durumda.
2: Yaklaşık 4,5 yıl süren savaşın ardından aslında insanların bu durumu kanıksadığını, kabullendiğini de görebiliyoruz diyebiliriz. Çünkü bir şekilde hayat devam etmek zorunda. Etrafta da görebildiğiniz gibi, arkamda da görebildiğiniz gibi caddeler kalabalık. İnsanlar genellikle hayatlarını devam ettirmeye gayret ediyorlar. Bizim konuştuğumuz Ukraynalılar da aynı şekilde savaşa rağmen ayakta kaldıklarını, hayatlarına devam ettiklerini söylüyorlar ve dayanmaları gerektiğini ve dayanacaklarını ısrarla ifade ediyorlar.
0: 24 ekibi bakanlığın önünde bulunan sembolik meydanı ekrana getirdi.
2: Önünde bulunduğumuz meydan, bakanlığın önündeki bu meydanda çok sembolik meydanlardan biri Kiev'de. Tabii savaşın seyrinin ne şekilde devam ettiğini göreceğiz, takip ediyoruz. Yoğun olarak saldırılar devam ediyor. Bununla birlikte Ukrayna meydanlarında, Ukrayna şehirlerinde yaklaşık 4,5 yıl süren bu savaşın daha da sürmesi ihtimaliyle birlikte halka verilen önemli mesajlar var. Aynı şekilde dünyaya da verilen önemli mesajlar var. İngilizce Freedom yazan bir sergi alanındayız. Özgürlük manasına gelen bir mesajla bu sergi alanı oluşturulmuş durumda. Uzun zamandır da burada. Burada gördüğümüz araçlar Rusya ile savaşta Rus ordusundan ele geçirilen, imha edilen, vurulan ve Rus ordusundan ele geçirilen askeri araçlar.
0: Bir diğer önemli nokta ise bağımsızlık meydanıydı.
2: Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kalbindeyiz. Burası bağımsızlık meydanı. Arkamda gördüğünüz devasa anıt Ukrayna'nın bağımsızlığının en önemli simgesi. O günden bugüne pek çok gelişme oldu, pek çok değişim oldu Ukrayna'da. Bu meydan geçmişteki büyük dönüşümün de simge merkezlerinden biriydi. Günümüzde ise 4,5 yılı aşan

0: Ukrayna Savaşı ile beraber ülkede özellikle başkent Kiev'de şehirde hayat normal şehrinde devam etse de aslında verilen özverinin ve yapılan fedakarlıkların da bir anma noktası oldu diyebiliriz.
1: Meydanda savaşta ölen yüzlerce Ukrayna askerinin fotoğrafları bulunuyor.
0: Meydanda belki de binlerce askerin resmi var. Bazıları teker teker, bazıları ise toplu halde bir anma köşesinde buluşturulmuş bu resimlerin. Yanında durduğumuz ağaç 152. Avcı Tugayı'nın hayatını kaybeden askerlerinin anısına buraya konulmuş ve mesajda şöyle yazıyor: onların ruhları cesaret vermeye devam ediyor ve bir ağacın dallarında yaşıyor. Ve o ağacın, o sembolik ağacın dallarında o askerlerin resimleri var ve onlar için bağlanan anma kurdeleleri bulunuyor.
1: Yakınları ve Ukraynalılar ölen askerleri buraya gelerek anıyor.
2: Ivan, and here's
3: bir yıl önce ailem çok çok iyi bir adamı kaybetti. İsmi Ivan ve fotoğrafı şurada. Çiçeklere yakın olan fotoğraf. Bugün ona yeni çiçekler ve kahve getirdim. Ivan kahveye bayılırdı.
2: Love this Americano. Sorry. Thank you very much.
1: Kayıplarını burada anan Ukraynalılar savaşın yaralarını sarmaya çalışıyor.
2: We live for
4: her gün kadınlarımız ve erkeklerimiz ölüyor. Bu çok acı verici. Çünkü 4 yılı aşkın süredir bu durumu yaşıyoruz. Her gece patlama sesleri duyuyoruz. Her gece korkuyoruz.
5: Yaz aylarının başlamasıyla kasıp kavrulan Avrupa ülkelerinde durum aynı. Haftalardır süren yoğun sıcak hava dalgası hayatı durma noktasına getirdi adeta. Birçok ülke çeşitli önlemler alıyor ya da önlemler arıyor.
6: Avrupa kavruluyor. Kırmızı alarm verilen bölgelerin sayısı artıyor. Yaz başından bu yana yaşanan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verilen kentlerin sayısı yükseldi. Kenti ziyaret eden turistler zor anlar yaşadı. Halkın sıcak hava nedeniyle bunaldığı görüldü. Elektronik minik vantilatörler ve yelpazelerle serinlemeye çalıştıkları gözlendi. Bölgede çıkan yangın da büyük hasara yol açtı. Birçok alan kül oldu. Yanan araçlar, binalar ve ormanlık alanlar görüntülendi. Fransa'da sıcaklıkların ardından olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildi. Almanya'da benzer bir önlem alındı. Uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle kısıtlamaya gidildi. Havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı. Kanada'nın Toronto kentinde de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Halk park alanlarında gölgelikleri tercih etti, su sisleme yapılmaya başlandı. Özbekistan'da çilla sıcakları hayatı zorluyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerdeki anaokulları geçici olarak kapatıldı. Taşkent'te toplu taşımada klima denetimleri artırıldı. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.

0: Eskişehir'in Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin afişleri indirdiği iddia edilen CHP'li Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan iki güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin hazırlatılan davet afişini kestikleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'e yönelik "Kim o?" şeklinde sözleri belirlenen CHP'li Odunpazarı Belediyesi bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan iki şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartıldı. Hakimlikçe zanlılar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi.
1: Ne kaçması canım? Hayır. Sen beni ne diye tanıdın?
2: Biz vatan aynıyız.
3: Sen bunu kesemezsin. Tamam mı? Bunu hiç kesemezsin.
0: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yaklaşık...

0: Çık 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan CHP Talas Belediyesi Meclis Üyesi istifa etti. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Koca Sinan ilçesinde bir araç durduruldu. Yapılan aramada 5 kilogram uyuşturucu madde ile bir adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Araçtaki uyuşturucuyla kente giriş yapan sürücünün ise CHP Talas Belediye Meclis Üyesi olduğu belirlendi. Şüpheli CHP'li meclis üyesi gözaltına alınırken Talas Belediye Meclis Üyeliğinden de istifa etti. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete sunulan asansörlü üst geçitler bugün dökülüyor. Milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen asansörlerin kapısına kırmızı etiket vuruldu. İddiaya göre üst geçitlerse bakımsızlıktan madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Engelliler, yaşlılar ve çocuklu ailelerse bu duruma isyan ediyor.
1: Çalışmıyor mu?
2: Çalışmıyor.
3: Hiç açıldığını görmedim.
4: Denetlenip yapılacaktı. Çok zor bir şey değildir.
5: CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında yapımı tamamlanan asansörlü üst geçitler iddiaya göre madde bağımlılarının meskeni haline geldi.
3: Hiç çalışmadı, görmedim çalıştığını.
5: Asansörler kırmızı etiketle kullanım dışı bırakılmış, üst geçitlerse adeta çürümeye terk edilmiş durumda.
4: Kırmızı etiket nedir? Belediyenin acizliği demektir. Bu belediyenin görevidir yapması.
5: Çalışmayan asansörler nedeniyle yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler merdivenleri kullanmak zorunda kalıyor.
4: Yaşlı insanlar var, karşıya geçmek zorundalar fakat geçemiyorlar bir türlü. İlla ki birilerinin ölmesi mi lazım? İlla ki birinin yaralanması mı lazım?
3: Dizlerim ağrıyor, ayaklarım ağrıyor. Bir de iki çocuk elinde çantalarla çık in. Çok zor oluyor. Yapacak bir şey yok.
6: Yetkililerden işte yapmalarını rica ediyorum. Sorun yaşıyoruz, karşıya geçemiyoruz.
5: Bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken asansörler ve üst geçitler çevre kirliliğine de yol açıyor. Bu durum herkesin tepkisini çekiyor.
4: Yapamıyorlarsa bir yürüyen merdiveni veyahut da bir asansörü yaptıramıyorsa söyleyecek söz kalmamış.
5: Vatandaşlar CHP'li yetkililerin görevlerini yerine getirmesini ve üst geçitlere gerekli bakımların yapılmasını bekliyor. Tamam.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan tam bağımsız Türkiye mücadelesinde safları net olarak işaret etti aslında. Emperyalizm ve Siyonizmin 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece Türkiye'nin yolunu kesemeyeceğini söyledi. Ama elbette bu pes edecekleri anlamına da gelmiyor. Çünkü Siyonizm her daim A, B, C planlarını hazırda tutuyor, zamanını kolluyor.
7: Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nı karıştırıyorsunuz. Yani şahıslarınızı tenzih ederim ama karıştırılıyor. Cumhur İttifakı şu kardeşim, et tırnak, mezara kadar, kader birliği. Ya gözler yanıyor birbirleri hakkında konuşurken. Şimdi yani bu çok duygusal bir ittifak. Bizimki öyle değil ki. Bizimki proje bazlı.
8: Altılı Masa'nın güçlü ortağı eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bizim birlikteliğimiz proje bazlı derken aslında sadece durum tespiti yapıyordu. Peki ama bu projenin sahibi kimdi? İsterseniz dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın açıklamasını bir kez daha hatırlayalım.
9: Şu an ona çok farklı bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Muhalefeti desteklediğimizi açıkça belirtmeliyiz.
8: Şimdi kafanızda taşlar yerine oturuyor mu bilemiyoruz. Ama Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeff Flake'in seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ziyaretleri de hatırlatmakta fayda var. O ziyaretler sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söylemişti?
10: Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor. Bay Bay Kemal'i ziyaret et. Ayıptır. Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır.
8: Hatta Erdoğan devleti muhatap almazsan devlet de seni muhatap almaz diye res çekmişti.
10: Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hali değil. Giremezsin.
8: Tabii projenin sahipleri altılı masaya yatırım yaparken her daim bir B planını da hazırda tuttu. Şimdi de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamasını hatırlayalım.
1: Amerika Derin Devleti'nin meşhur RAND Corporation denen o derin devletin bir kurumu var. RAND Corporation. Kim bu? Amerikan gizli devletinin, derin devletinin Deep State dedikleri Amerikalı'nın o devletin kurumu. O bir rapor yayınladı. 260 sayfa. 2020 yılı Ocak ayında 260 değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. 260 sayfa. 260 sayfalık bir rapor yayınladı. O raporda ne var? Ekrem İmamoğlu'nu Türkiye'de hem CHP'nin başkanı yapacağız hem de Türkiye'nin Cumhurbaşkanı yapacağız. Amerika Birleşik Devletleri resmi rapor yayınlıyor.
8: Şimdi tüm bu gelişmeler ışığında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake'in karşısındaki o iki büklüm halini de hatırlayalım.
10: Okay. Yeah. I'm okay.
8: Herkes o dönem Amerikan Büyükelçisi Flake'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu vermesinin hemen ardından İstanbul'a gelip İmamoğlu'yla görüşmesini şaşkınlıkla sorgulamıştı. Ve yine İmamoğlu'nun seçimi kazandıktan sonra verdiği ilk emrin İBB'deki verilerin özel bir şirkete aktarılması emri olması şüpheli bulunmuştu.
2: Veri yedekleme ayrı iştir, kopyalama ayrı iştir.
8: Üstelik bu şüphe bulutları dağılmamışken İmamoğlu bir de İstanbul'un trafik kameralarını izleme yetkisini Amerika Birleşik Devletleri'ne devreden anlaşmaya imza atmıştı. Şimdi tüm bunları hafife alanlar olabilir elbette.
10: Hadi gel de sirkele o zaman. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu?
8: Ancak CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın FETÖ'nün kaset kumpasıyla koltuğunu kaybettiğini ve kumpastan bir yıl önce Amerikalı John Hopkins Üniversitesi adına çalışan İpek Yolu Enstitüsü'nün raporlarında genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adının geçtiğini de unutmamak gerekiyor.
11: Diyor ki işte iç politikayla ilgili senaryo Deniz Baykal istifaya zorlanır. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir ve Kemal Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir.
12: Şimdi bunlar var mı?
11: Var. İsmen.
12: Adı da mı var?
11: Tabii tabii. İsmen o gelir.
12: Siz bana anlattığınızda
11: ben... O başka şey, size anlattım başka bir şey.
12: Anladım tabii.
11: Şimdi bu partinin politikalarını değiştirir ve Avrupalı bazı partiler de ona destek olurlar diyor.
8: Bu yüzden siz olun, Amerikan kaynaklı gibi görünse de aslında Siyonizmin eseri olan projelere karşı her daim teyakkuzda olun. Sorun, sorgulayın, yorumları kıyaslayın, kimin samimiyetle vatan mücadelesi verdiğini, kiminse kendi ajandasının peşinde olduğunu anlamaya çalışın.
13: 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek. Bu millete uyanık oldu, birbirine kenetlendi. Birlik ve beraberliğine sahip çıktığı sürece iradesine kimse zincir vuramayacak.
8: Ve unutmayın, Siyonizme Filistin'i vermediği için Abdülhamit Han'ı deviren kafa, İngiliz Büyükelçinin faytonundaki beygirlerin yerine kendine koşum takımlarını geçiren kafaydı. Onları Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı mücadelesi verirken İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nde gördük.
13: Şunu lütfen unutmayınız. İhanet... Sirayet ettiği bünyeyi tüm hücrelerine kadar saran sinsi bir virüstür. Bu virüs ahlak namına, insanlık namına hiçbir sınır tanımaz. Ahlak, vicdan, şeref, namus ve mertlik adına ne varsa bunların tamamını bir çırpıda silip atar.
8: Kimi zaman karşımıza FETÖ olarak çıktılar, kimi zaman PKK-YPG, kimi zaman DEAŞ. Her kılığa, her renge girebildikleri gibi karşımıza siyasetçi kisvesiyle de çıkabildikleri oldu.
14: Arkamızdan sisice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
8: Bu yüzden 15 Temmuz'un 10. yılı geride kalırken teyakkuz halini her daim sürdürmek gerektiğini unutmamak gerekiyor. Coğrafya kader.

0: gelir ve bu coğrafyada uyursan ölürsün.
1: Şu son birkaç hafta içinde olanlar açıkçası bizi çok endişelendiriyor. Hükümetin 15 Temmuz'dan sonra yaptığı tasfiyeleri kastediyorum. Birçok Türk yetkiliyle ama özellikle de askeri yetkililerle çok köklü ilişkilerimiz vardı.
2: Hepsi hapiste mi şu an?
1: Çoğu hapiste.
3: LGS sınavında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 31 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şampiyonlar Buluşması programında bir araya geldi. Önder İmam Hatipliler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda başarılı öğrencilere büyük bir sürpriz de vardı. Gençlerin elde ettiği akademik başarı kutlandı.
4: Türkiye'nin 17 farklı şehrinden...
5: Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler bir araya geldi. LGS'de 500 tam puan alanlar buluştu. Liselere geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sıralamalar da belli oldu. 500 tam puan alan İmam Hatip Okulu öğrencileri Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Başarılı öğrenciler İstanbul'da anlamlı bir programda buluştu.
6: Siz tercih yaparak dediniz ki ben bir hedefim var. Bu hedefim doğrultusunda da bir başarıya ulaşacağım. Ve şu önemli kıymetli arkadaşlarım, ülkem ve milletim için bir başarıya ulaşacağım.
7: Trabzon Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu.
8: Sonuçları ilk öğrendiğimde tabii ki çok sevindim. İşte çünkü birazcık sürpriz oldu bu benim için. Hazırlık sürecinde düzenli bir şekilde ders çalışmaya önem verdik. Verimli çalıştık. Daha sonra zayıf olduğumuz konularda kendimizi geliştirdik.
9: Aslında 500 tam puan almak her zaman hedefimdi benim. Sınava girmeden önceki son denemelerimde bu hedefime gayet yaklaştığımı gösteriyordu. 500 tam puan aldık şükür elhamdülillah. Güzelce çalıştık. Okuldaki hocalarım çok yardımcı oldular tevfikleri.
5: Önder İmam Hatipliler Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen LGS Şampiyonları buluşmasında sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 31 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi onurlandırıldı.
10: Ben bu bağlamda bütün gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Çok zorlu bir süreci geride bıraktınız sevgili gençler. 1 milyona yakın kardeşinizin, akran arkadaşınızın girdiği, yarıştığı bir sınavda 500 tam puan alarak, bütün soruları doğru cevaplayarak şampiyonluk ipini göğüslediniz.
5: Programda öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve eğitim camiasının temsilcileri bir araya geldi.
10: Gerçekten çok büyük emeği olan öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz var. İmam Hatip okullarımız son dönemde özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ivmeyle yükselişini sürdürüyor. Sahadaki proje çeşitliliğimizin artmasıyla başarılı öğrencilerimizin bu okullardan mezun olarak yeni kardeşlerine rol model olarak tercihi arttırması ve içeride kendini okullarına adamış öğretmenlerimizle çok büyük başarılara imza attık.
5: Bu başarı ödülsüz kalmadı. Önder Vakfı dereceye giren 31 öğrenciyi Umre ziyaretiyle ödüllendirdi.
9: Umre ödülü açıklandı. Heyecanlıyım. Güzel bir hediye oldu Önder'in verdiği.
3: Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'nun dosyasında yeni bir gelişme var. Erzurum Başsavcılığı Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin rapor istedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay günü Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin kapsamlı bilgi ve belgelerin toplanmasını istedi. Başsavcılık araçların GPS verilerine, kamera kayıtlarından araçlarda görev yapan personelin kimlik bilgilerine kadar çok sayıda kayıt ve belgenin dosyaya gönderilmesini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından talep etti. Ayrıca olay günü olay yeri ve yakın çevresinde görevlendirilen ya da geçiş hakkı bulunan zırhlı araçlara ait görev emirleriyle giriş çıkış ve nizamiye kayıtlarının dosyaya sunulması talep edildi. Yazıda ayrıca Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarının da belirlenerek bu araçların zırhlı araçlarla birlikte hareket edip etmediğinin araştırılması istendi. İstanbul'da evinden çıkan bir adam silahlı saldırıya uğradı. Ateş açan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Adam saldırı sonucunda yere yığılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Evinden çıktı, kurşunların hedefi oldu. Yere yığılan adamın silahlı saldırıya uğradığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Görüntülerde bir adamın evinin bulunduğu siteden çıktığı görüldü. Adımını atar atmaz da kimliği belirsiz bir kişinin hedefi oldu. Şüphelinin ateş açması sonucunda adam yere yığıldı. Olaya tanık olanlar durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çevredeki en yakın hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan iddiaya göre kurşunların hedefindeki adamın birkaç gün önce akrabaları tarafından telefonla arandığı ve tehdit edildiği bilgisine ulaşıldı.
1: Şimdi bir tuhaf hırsızlığın haberi var sırada Adana'da. Hale giren üç şüpheli park halindeki kamyonlardan 600 kilogram kavun ve karpuz çaldı. Gözaltına alınan şüphelinin savunması şaşırttı. Emniyetteki sorgusunda kavun karpuz çabuk satılan ürünler, biz de satmak için çaldık dediği öne sürüldü.
0: Araçla geldiler, kamyonlardan karpuz ve kavun çaldılar. Olayın adresi Adana. Hafif ticari araçla hale gelen 3 kişi iki farklı kamyondan 600 kilogram karpuz ve kavun çaldı. Şüphelilerin kamyonlardan karpuz ve kavunları alıp hafif ticari araca yüklediği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah kamyonlarda karpuz ve kavunların eksik olduğunun fark edilmesiyle durum ihbar edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, hafif ticari aracı kullanan kişiyi tespit etti. Yapılan operasyonla yakalandı. Ancak diğer iki şüphelinin ise kimlikleri tespit edilemedi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda kavun karpuz çabuk satılan ürünler, bizde satmak için çaldık dediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.
1: Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde bu kadarı da pes dedirten bir sahtekarlık ortaya çıktı. Raflarda son kullanma tarihi geçmiş hijyen malzemeleri, bozulmuş ve küflenmiş gıdalar ele geçirildi. Üstelik uyanık işletmecilerin tarihi geçen ürünlerin üzerine sahte etiketler yapıştırarak vatandaşa satmaya devam ettiği belirlendi.
2: Denetimi yaptılar, gördüklerine inanamadılar. Market raflarındaki birçok ürünün son kullanma tarihi geçmişti ama satışına hala devam ediliyordu.
3: Tarihi geçmiş hiçbir ürünün rafta satışı yasaktır. Rafta bulunması bile yasaktır. Onları poşetleyip üzerine iade yazmamız gerekiyor.
2: Şanlıurfa'da zabıta ekipleri denetim yaptı. Son kullanma tarihinin üzerinden 3 ila 5 yıl geçmiş şampuanlar, bozulmuş ve küflenmiş gıdalarla satılmaması gereken birçok ürün ele geçirildi. Yıllar önce üretilen ürünler sahte etiketlerle tüketiciye sunuluyordu.
4: Tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket yapıştırılarak tarihi geçmemiş gibi gösterip vatandaşa satışa sunuluyor.
2: Kullanım ömrünü tamamlayan ürünler market sahibi için hala para demekti. İşte bunun içinde ürünlere kendilerinin hazırladıkları etiketler yapıştırıldı. Ama denetimde oyun bozuldu.
5: Ürün kontrolünü yaptığımız esnada üzerine gerçek dışı bir etiket yapıştırıldığını fark ettik. Altından bir etiket daha çıktığını tespit ettik.
2: Tüketiciyi yanıltan işletmelere yasal işlem uygulanırken tarihi değiştirilen ürünler de satıştan kaldırıldı.
1: Ve tabii tüketiciye de aman dikkat diyelim ve biz akşam haberlerine noktayı koyalım. Sözümüz değil ama süremizin sonuna geldik. Birazdan mercek başlayacak. Ece Baban sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: Ha, beşten büyüktür. Şu hareketi çekiyor adam. Dünyayı meydan okuyor. Ya biz ne, hangi ara ne olduk da dünyayı meydan okuduk? İşte bundan
1: Kıymetli
0: en
1: abi.
0: azından mutluluk duydun hocam.
1: Söylediğin
0: Büyük
1: o
0: adam ya.
1: kadar güzel ki.
0: Mutlu oldun ya.
1: 22 yıl değil mi? 22
0: Tabii.
1: yıl

0: önce yapılmıştı en son NATO zirvesi. Bizim nasıl o NATO zirvesinde ev sahibi sıfatında olan Cumhurbaşkanı bırak sen dünya barışını, NATO'yu, anlaşmalar imzalamayı bilmem neyi. Başbakanın eşinin başı örtülü olduğu için resmi yemeğe davet etmemekle falan uğraşıyordu tabii, o Cumhurbaşkanı.
1: Tabii Türkiye'nin büyük sıkıntısı. Bak dünyanın en büyük
0: sıkıntısı. Buydu. Tabii tabii. Yani yaşadık bunu. Tabii. 22 yıl önce bu ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat dünya barışıymış, NATO üyeleriymiş, uluslararası dengelermiş, bilmem neymiş. Neydi o zaman en önemli dert? Resmi yemeğe hanımefendi gelmeyecek. Tabii. Niye gelmeyecek? Çünkü başörtülü onun. Başı örtülü onun. Bununla uğraştık ya.
1: Hocam ya yani.
0: Ya bu ülke bunu, zaman tabii, kaybettirmek değil de nedir tabii, ya?
1: Yani sen ne kadar zıplasan da hani rahmetli Engin Ardıç'ın bir ifadesi vardı. Hala bilmem ne olduğunu ama çok hoşuma gidiyor. Hopurdatsan da bopurdatsan da bu iş böyle diye bir lafı vardır. Füzeyi beğenmedi. Mermiyi beğenmedi. Revolver'ı beğenmedi.
0: Askeri bir örgüt yani, yani askeri bir yapılanma. Tabii. Askeri bir
1: aynı zamanda
0: ittifak.
1: Hani hal içinde bulmamız sebebi emperyalistlerle karşı mücadele etmek.
0: Hal böyle, hal böyle olunca
1: saldırmıyorlar bize.
0: Ya hala çıkıp ama bir şey söyleyeceğim. Ya bunlar iyi ki varlar ya. Ya olmasa da biz neyi malzeme yapacağız ya? Öyle değil mi? Yani bir tane
1: tabii.
0: Ciddi NATO zirvesinde sizin de ekranlarınızda gördüğünüz hediye üzerinden iktidarı yıpratmaya çalışıp ya silah da hediye edilir mi kardeşim? Diplomasi bütün, barış demektir falan diyen. Aklı evveller olmasa bize malzeme çıkmayacak. Her şey güllük gülistanlık olacak. Onlar bir nevi teşbihte hata olur mu bilmem. Bizim veli nimetimiz. İyi ki varlar. Var olmaya devam etsinler.
1: Ya bütün batı dünyası
0: basını. Bu dengesizlikleriyle, bu aklı evvellikleriyle uzandıkları her dalın ellerinde kalmasıyla. Tabii. Öyle değil mi ya? Tabii. Yani sen bir İzmir Marşı söyleyen muazzam, tabii, olağanüstü güvenilirlikte nirvana seviyesine ulaşmış bir adam buluyorsun. O da dolandırıcı çıkıyor. Yani o ya, kadar
1: bak,
0: zor ki durumları. Bak, onları da düşünün ya. Güzel. Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bak, yani bak, sen bir kıymetli adama Cumhurbaşkanı adayım diye bel bağlıyorsun. Diploması sahte çıkıyor. Diploması çıkıyor. Yani seçilme yeterliliği olmuyor. Hakkındaki iddialar 100 yılın yolsuzluğu iddiaları. Düşünebiliyor tabii musunuz şu durumu?
2: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
1: Otobit'te. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
9: İyi ki doğdun Kahraman.
10: Nice senelere Kahraman.
8: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
11: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
8: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
12: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
13: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
8: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
14: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
15: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
16: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
17: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
18: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
19: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
17: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 16 Temmuz Perşembe Mercek programı ile karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Saldırılar da devam ediyor. En son Bandar Abbas'ı Amerika Birleşik Devletleri şiddetli bir şekilde bombalamaya başladı. Bombalamalar devam ederken Dubai'den de patlama seslerinin geldiğine dair açıklamalar gelmişti. Ancak böyle bir durumun olmadığı ile ilgili de yine açıklama geldi. Dolayısıyla çatışmalar farklı bölgelerde devam ediyor. Neler oldu? ABD ile İran arasında 18 Haziran'da mutabakat imzalanmıştı biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı kaynaklı anlaşmazlıklar nedeniyle de çatışmaya dönüştü ve son 5 gündür de çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar var. Açıklamalarda tansiyon yükselirken diplomasiye de zaman zaman göndermeler oluyor. Yani iki taraf karşı Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıyor. İran cevabını Körfez ülkeleri üzerinden veriyor ama karşılıklı olarak bir anlaşmaya varılacağı ile ilgili de mesajlarda paylaşılıyor. ABD Başkanı Donald Trump enerji altyapısına yönelik Nisan ayında söylediği tehdidini yineledi. Bu önemliydi. Özellikle İran'ın taş devrine döndüreceği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi de enerji altyapısına yönelik tehditlerini yeniden gündeme getirdi. Tahran tarafı da Hürmüz'e ek olarak Babürmendeb boğazını da kapatabileceğini ima etti. Aslında karşılıklı el yükseltmeler devam ediyor. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşın tırmanma noktasının verdiği endişe de yine dünyanın gündeminde. Hepsini konuşacağız, tartışacağız. Kiminle birlikteyiz? Doktor öğretim üyesi Fırat Demirkol, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Enstitü Müdürü bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi önce karşılıklı açıklamaları bir sizinle konuşmak isterim. Gerilimin arttığı ama yine de bu gerilim ortamında bir şekilde anlaşmaya da dönülebileceği şeklinde mesajlar veriliyor. Bugün bu mutabakat zaptının imzalanmasından bugüne kadar gelen süre içerisinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir çerçeve çizersiniz eğer.
1: Hocam şöyle, aslında gerilim devam ediyor. İşte bu sizin de bahsettiğiniz gibi karşılıklı bir şekilde tahrik kabul edilebilecek ya da saldırı kabul edilebilecek adımlar var. Ama baktığımızda aslında bunlar biraz dolaylı ilerliyor. Yani İran'a karşı bazı saldırılar düzenlendi. Özellikle bu şehir gibi İran açısından dini anlamda da kritik, yani toplumsal fay hatlarını etkileyecek bölgelere. Amerika hızlı bir şekilde bunu kendisinin tarafından yapılmadığını söyledi. Yani bu önemli bir hamleydi. Gerçekten Amerika tarafından yapılmamış da olabilir. Yapılmış ama üstlenilmek istemiyor da olabilir. Ama netice itibariyle Amerika İran'a her ne kadar tehditlerini iletse de doğrudan bir saldırı yapmadığını ifade etti. Sonra geri döndüğümüzde İran belki de bunun bir misillemesi niteliğindeydi ama Körfez ülkelerini vurdu.
0: Evet.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne vurmadı. Baktığımızda aslında süreç biraz sanki iki tarafta vekiller üzerinden ya da vekili olarak düşündükleri ülkeler ya da güçler üzerinden birbirine hala bir güç gösterisi yaparken, diğer taraftan da bu bahsetmiş olduğumuz masayı dağıtmamak adına mutabakat zaptından çekilen ya da işte o barış anlaşmasından diyelim ya da ateşkesten çekilen taraf olmamak adına doğrudan birbirlerine hedef almıyorlar. Evet, söylemde bu hedef var ama bunun bir süre daha gideceğini tahmin edebiliriz. Yani iki tarafta birbirine üstten gelen açıklamalar yapacaktır. Ama doğrudan hedef almamaları bence her iki tarafında hala o masa, müzakere veya barış meselesini biraz daha canlı tutmaya çalıştığını gösteriyor bize.
0: Peki şunu soracağım. Şimdi vurulan bölgelerle aslında yapılan karşılıklı saldırılarla ilgili haritayı birazdan yönetmenimden rica edeceğim. Üstüne konuşalım. Çünkü çok çok konuştuğumuz bölgeler de var aslında saldırı düzenlenen yerler arasında. Ama şunu sormak istiyorum. Tansiyon bu kadar yükselirken masaya dönmek için ne olması gerekiyor? Yani karşılıklı saldırılarda el yükseltmeler. Şimdi İran'da diyor ki işte hani zaten Hürmüz konusunda yeterince bir gerilim var. Hürmüz konusunu çözmeden farklı bir yeri daha kapatma konusunda İran'ın tehditleri de geliyor. Dolayısıyla nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ne olursa tekrar diplomasi masasına dönülür. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump bu noktada ikna olur.
1: Donald Trump'ın ikna olmasının en önemli ayaklarından bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın normal işleyişine geri dönmesi.
0: Ama

0: Babil Mendeb de
1: şimdi evet
0: edeceğim.
1: Babil Mendeb de işin içerisine girdi. Ama orada şöyle hocam, Babil Mendeb'in kapatılması demek gerçekten dünyada çok daha büyük bir krizin küresel çapta ortaya çıkması sonucunu ortaya çıkardı. Çünkü Babil Mendeb birkaç açıdan kritik noktada. Evet. Yani dünya petrol sevkiyatının %12'si Babil Mendeb'den yapılıyor. Bunun haricinde Kızıldeniz'le İşte Akdeniz'i birbirine bağlayan bir nokta üzerinde, Afrika ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor. İşte baktığınız zaman Kuzey Afrika kısmı var, Arap Yarımadası'ndan gelen bir hat üzerinde. Yani sadece bu sefer oradaki o hamleyi yapacak olan ülkenin, yani bunu İran yapacaksa, karşısında tepkisini göreceği ülke sadece Amerika Birleşik Devletleri olmayacaktır. Çünkü bu global anlamda dünyayı hem tedarik zinciri hem enerji anlamında ciddi bir krizin içerisine sürükleyecektir.
0: Yani Hürmüz üzerine bir de Babil Mendeb
1: çok büyük bir krize sebebiyet verir. Domino etkisiyle bu, yani sadece petrol fiyatları üzerinden değil, gerçekten kıtalar arasında dünya ticaretinde çok önemli bir etkiye, domino etkisi yapar ki bu İran bu sefer karşısında sadece Amerika'yı almaz. Sadece Amerika'nın tepkisi. Şu anda Hürmüz'de İran şunu söylüyor: onlar bize saldırdılar, evet, ve biz de burada tedbir olarak bunu yapıyoruz. Bir yere kadar dünya haklı kamuoyunda bir karşılığı var.
0: Evet, olabilir.
1: Ama bugün Babil Mendeb'deki mesele farklı. Yani her ne olursa olsun ortada bir masa var. Evet. Çözülmeye çalışılan bir durum var ve siz bütün global ekonomiyi krize sokuyorsunuz. Siyasi ve ekonomik bir krize sokuyorsunuz. Dolayısıyla ben İran'ın bu tehdidi savuracağını ama bunu uygulamak gibi bir yola gitmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Tıpkı Trump'ın gerekirse İran'ı haritadan silerim, ben kaç Hürmüz'ü işgal ediyorum, ben ablukayı alıyorum demesi gibi.
0: Ya da %20'lik geri ödeme istedi.
1: Evet,
0: sonrasında
1: yani
0: da birkaç saat sonrasında da vazgeçti. Körfez'in yatırımlar, çok büyük yatırımlar yapacağını, garantisini aldığını söyledi.
1: Biraz el yükseltme diyelim, evet, hocam. Pazarlık masasında karşı tarafa gözdağı vermek için. Çünkü gerçekten Babil Mendeb'in bu işin içerisinde Hürmüz gibi dahil edilmesi demek çok büyük bir krizi beraberinde getirir. Burada da İran onu tek başına göğüsleyemez. İran açısından da şu var: eğer ekonomik yaptırımlar ve bu bahsettiğimiz işte dondurulmuş varlıklar ya da İran'ın uluslararası toplumdaki dışlanmışlığı konusunda biraz Amerika elini güçlendirirse İran yönetiminin, bence İran yönetimi de Hürmüz konusunda yumuşayacaktır. Yani aslında iki tarafında ekonomik çok ciddi şeyleri var.
0: Bu arada şunu da söyleyelim. Washington Post'un haberi bu. Diyor ki yapılan anketler İran ve ekonomik konusunda şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan durumun bir karamsarlık yarattı. Bunu da Trump'ın oy oranlarını %30'lara, yani onay aldığı oranı %30'lara düşürdüğünü ifade ediyor. Tabii bu da Donald Trump'ı bir şekilde İran konusunu çözmeye iter mi? Çünkü bir makaleden daha bahsedeceğiz. Sonsuz savaşlar mı başlıyor? Yani Donald Trump bunu mu başlattı? O da ayrıca soracağım. Şimdi sormuyorum ama gerçekten içerideki baskı da, oy oranlarının düşmesi, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve hatta şu görüş var. Şimdi ilk krizde petrol fiyatları evet yükselmişti ama şimdi bu ikinci kriz ve bu uzun sürerse eğer, o zaman ilkinden çok daha yüksek bir noktaya gelebilir diyor. Birkaç gün içerisinde petrolün varil fiyatı 85 doların üzerine çıktı. Bu dizeli de etkiledi beraberinde. Evet. Dünya böyle bir ikinci yükselişle başlayacak olan krize karşı da ne kadar önlem alabilir, ne kadar yönetebilir bunu? Bütün bu baskılar Donald Trump'ı bir şekilde masaya götürür mü? Hem içerideki seçmen hem de enerji fiyatları.
1: Orada zaten İran aslında belki biraz bunun farkında hocam. Yani burada Trump'ın üzerine çok ciddi bir ekonomik baskı meselesi var. Ve baktığımızda çok uzun da bir zaman yok. Yani Kasım ayında bir ara seçim var ve Trump açısından gerçekten kritik. Çünkü geçtiğimiz Ocak ayında beni azledebilirler seçim sonuçlarına göre diye açıklamaları vardı. Ve baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten ekonominin ya da petrol fiyatlarının yükselmesi demek, Amerika'da hakikaten hükümeti ya da başkanın aldığı desteği doğrudan etkileyebilecek, evet, bir gerekçe. Ve siz zaten gelip Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ülkesi dışındaki savaşları finanse edip ülkesinin ekonomisini zora soktuğu gerekçesiyle önceki yönetimlere hakarete varacak eleştiriler yapmışken, bugün işleyen bir yeri krize sokarak kendi ekonominizi ve dünya ekonominizi etkiliyorsanız bunun tabii ki faturası size kesilecektir.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla Trump bunu bir an önce ortadan kaldırmak istiyor. Yani en azından Hürmüz meselesini çözmek istiyor. İran'ın da elindeki tek koz. Geçen de sizinle konuşmuştuk hocam. Yani farkına varmadığı bir koz aslında. Ve bugün İran'da onun üzerinden, Trump'ın durumu üzerinden, Kasım'daki seçim üzerinden bu meseleyi biraz daha bir şeyler kazanarak bu işin içerisinden çıkmak istiyor.

0: Sonsuz savaş meselesine siz
1: onu
0: sorduğunuzda
1: soracağım.
0: Bakalım
1: Ama
0: hocam.
1: önce şu karşılıklı saldırılan yerleri bir görelim. Yönetmenimden rica edeyim, LED'e yansıtırsa eğer karşılıklı olarak birbirlerinin vurduğu yerler. Şimdi füze ve İHA'lar kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları Hemedan, Ahvaz, Bender Abbas, Keşm Adası. Keşm Adası çok konuşmuştuk hocam.
0: Evet.
1: Büyük Tump Adası, yine Sirk, başka Çabahar. İran'ın saldırıları da yine Körfez'e yönelik Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e saldırılarda bulundu. Bu haritaya baktığınız zaman Keşm Adası, işte Büyük Tump Adası, böyle haritalarda çok konuştuğumuz aslında evet. Adalardı ve bu adaların stratejik önemleri
0: var.
1: Çok konuştuğumuz konuydu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri saldırılarını genişletir mi? Ya da daha arttırır mı? Özellikle bu adalar üzerinden sorayım ben size. Çünkü Hürmüz Boğazı açısından da oldukça stratejik önemi var. İran'da cevap verirken, şimdi Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'e cevap verdi. İşte bugün bir Dubai haberi çıktı ama o teyit edilmedi.
0: Edilemedi henüz.
1: Dolayısıyla nasıl okursunuz tüm bu saldırıları?
0: Şimdi burada şöyle bir şey okumak lazım hocam. Keşm Adası veya Büyük Tump Adası'na baktığımız zaman buralar aslında petrol lojistiğinin en önemli noktaları. Hı hı. Yani Hürmüz Boğazı petrolün geçtiği alan ama petrol depolarının olduğu, petrolün depolandığı ve sevkiyatının yapıldığı önemli lojistik merkezleri.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu lojistik merkezlerini Amerika Birleşik Devletleri vurarak aslında şu mesajı veriyor. Birincisi İran'a, sen beni petrol üzerinden sıkıştırıyorsun ama ben gerekirse senin elindeki tek gelir kaynağı olan petrol ihracını bitiririm. Yani benim senin petrolüne ihtiyacım yok mesajı
1: onu söylüyor
0: veriyor.
1: Söylüyor zaten. Benim yok diyor,
0: yok
1: ihtiyacım.
0: Diyor.
1: Başkalarının
0: ama
1: var.
0: Başkalarının var. Yani burada da siz benden sonrası tufan gibi bir anlayışa girerseniz, yani tabir yerindeyse siz Venezuela'nın petrolüne çöktüğünüz için kalkıp da İran'ın petrolünü Avrupa'da ya da diğer ülkelerde alamasın, 150 dolara 200 dolara kadar çıksın dediğinizde muhakkak bunun domino etkisiyle size de kaybettirecektir. Amerika'ya da kaybettirecektir. Dolayısıyla burada aslında yani iki tarafta da öyle bir sıkışmışlık var ki hocam, krizin bir an önce iki tarafta çözülmesini istiyor. Ekonomik olarak zorlanıyorlar ama birbirlerine kazanmaya yönelik değil, kaybettirmeye yönelik hamlelerle ben kaybediyorum, sen daha çok kaybet noktasına gidiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri tamamen bu adaları yok edecek ya da buradaki o lojistik sistemini ortadan kaldıracak bir saldırı yapacağını düşünmüyorum ben. Bunlar bir tehdit niteliğinde, yani bakın vuruyorum vurabilirim noktasındaydı. Peki burada İran'ın çok farklı noktalarına saldırılar düzenlendi. Peki İran neden doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail hedeflerine, yani İsrail'i hedef almadı? Hı hı. Neden Körfez ülkelerine evet. hedef aldı? Buradaki temel mesele de şu. O da Körfez ülkeleri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni sıkıştırmak istiyor. Bakın, sizin müttefikiniz, ona güveniyorsunuz ama ben istediğim anda sizi yok edebilirim. Hadi gelsin abiniz sizi kurtarsın noktasında hareket ediyor. Yani dolaylı olarak o da Körfez ülkeleri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni baskı altına almaya çalışıyor. Hı hı. Yani tamamen bir satranç oyunu ama açıkçası hocam burada iki tarafında ben çok kontrollü hareket ettiğini düşünmüyorum. Çünkü iki taraf da kendisine zarar verecek hamleleri karşı tarafa yapıyorlar. Bazen boks maçlarında şöyle bir şey olur. Böyle boksörlerin belirli bir round sayısından sonra artık o sinir tahammül seviyelerinin aşıldığı noktada hiç gard almadan birbirlerine yumruk salladıkları bir an vardır. Şu anda Amerika ile İran arasında bunu görüyoruz. Yani yumruk atmaya çalışırken yumruk yediklerini, ellerini nereye salladıklarını bilmedikleri ve kendilerine de zarar verdikleri bir süreç içerisindeler. Dolayısıyla bu çok sürdürülebilir bir şey de değil aslında.
1: Yani evet, tırmanma hangi noktaya kadar gidecek? Tabii bu da önemli. Bu arada Müşteba Hamene'in başdanışmanı Ali Ekber velayetinden açıklama geldi. Dedi ki Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. Donald Trump çünkü hani Hürmüz'ü kontrol etmek ve burada güvenliği sağlamakla ilgili son açıklamaları bu şekildeydi. Yine müzakereyle ilgili açıklamalar da geldi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bekkai geri adım atmadı. Dedi ki şu an müzakere planımız yok. Savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. Bu arada tabii bir gelişme daha oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde casus, yani Amerika, hem Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığına sahip olan hem de İran vatandaşlığına sahip olan, yani çifte vatandaş olan bir Amerikalı İran serbest bıraktı. Bunun üzerine de Donald Trump da memnuniyetini görüşünü dile getirdi. Bunu da konuşmak istiyorum sizinle. Fakat önce şu savaşın sonsuz savaş mı değil mi? Çünkü bunu birkaç boyutta sormak istiyorum. New York Times'ta da bununla ilgili bir makale vardı açıkçası. Belki onunla ilgili de LED'imizi ekrana verebiliriz. Özellikle Donald Trump'ın

0: İran Savaşı, hem Afganistan'ı düşünürsek, hem İkinci Körfez Savaşı'nı düşünürsek, işte Vietnam Savaşı'nı belki düşünürsek en temelde. Hep çünkü sorduğumuz soru şu, böyle sonsuz bir döngü içerisine giren ve kazananı belli olmayan savaşlar iki tarafı da demin sizin söylediğiniz gibi yıpratıyor. Yani nereye saldıracağını ya da stratejik bir hedef doğrultusunda hareket etmedikleri noktada bir kazanç da getirmiyorlar. Şimdi en çok eleştirilen noktada ABD ile İran arasındaki bu savaşın kazananı belli olmayan bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği konusu en çok tartışılıyor. Donald Trump da şunu söylemiş, demişti ki savaşları başlatmayacağım, bitireceğim demişti. Ama çok güçlü olan liderler ve yani güçlü olan liderler derken kendi yönettiği ülkeyle birlikte ve çok güçlü ordusu olan liderlerin böyle bir tuzağa düştüğüyle ilgili de bir görüş var. Katılır mısınız tüm bu söylenenlere?
1: Trump burada aslında bir tuzağa düştü. Bu Epstein adası dosyasıyla alakalı mıdır? İçerideki Yahudi lobisiyle alakalı mıdır? Kendisine verilen yanlış istihbarati bilgilerle alakalı mıdır? Yani hala açıkça söyleyeceğim, neden İran'a böyle bir saldırıyı bir anda düzenledi? Amacı neydi? Hala çok anlayabilmiş değiliz. Ve şu anda Hürmüz'ü açmak için bütün bu çıkardığı savaşı bitirmeye çalışıyor. Yani bir yanılgı var ortada. Ya çok güçlü olduğunu düşündü, ya İran'ı yerle bir edeceğini düşündü, ya da farklı bir hedefi vardı bizim anlayamadığımız.
0: Orada İsrail'in tabii Epstein adası mutlaka çok önemli bir dosya o. Oradan bir baskı olduğu her zaman tartışılan, Batı basınında da en çok tartışılan konulardan biri. Ama İsrail'in bir de istihbarat tuzağı var mıydı? Yani
1: sanki var gibi hocam. Yani şöyle, dini liderliğe yapılacak bir saldırı, bir suikast sonucunda sistemin yıkılacağını ya da orada dini liderliğin yıkılacağını, halkın sokaklara çıkacağı gibi bazı varsayımlar vardı. Özellikle Netanyahu yönetiminde bunu çok sıklıkla, hatta Devrik Şah'ın oğlu üzerinden de bir propaganda yapmaya çalıştılar. Bence burada yanıldılar. Bence burada İsrail'in tek taraflı bir dezenformasyonu sonucunda Trump yanıldı. Bir açıkçası tuzağın içerisinde çekildiğini söyleyebiliriz. Şu anda oradan çıkmaya çalışıyor ama yine doğru hamleleri yaparak çıkmıyor. Sonsuz bir savaş mı? Evet, mevcut şu andaki durumda İran'ın açıklamaları, İran'ın tutumu, İran'ın beklentileri, karşılığında Amerika'nın açıklamaları, tutumu ve beklentilerine baktığımız zaman bu savaş ne biter ne kazanan olur. Yani tamamen bir kısır döngü içerisinde.
0: Müzakere anları, askeri saldırılar arasında gidip gelen.
1: Hürmüz'ün sıkıştığı, Babül Mendeb tehdidinin olduğu, işte doların bir sakinleyip bir yukarıya çıktığı, tedarik zincirinin sürekli bir diken üzerinde olduğu bir dönem yaşanır. Ve bu tarz uzun süreli savaşların sonucunda, yani şöyle düşünelim hocam, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın halini düşünelim. Kazananlar vardı, kaybedenler vardı ama baktığımızda bütün Avrupa kaybetmişti aslında. Yani burada da benzer bir sürece ilerler. İki taraf da çok yıpranır bu işten. Ama böyle giderse, yani iki tarafın da tutumu bu olursa, gidecek nokta burası. Evet. Ama benim öngörüm olmaz. İki taraf da bunu götürebilecek durumda değil. Yani en kötü Kasım'da Trump gider. Yani ya da çok büyük bir seçim mağlubiyeti alır. Azledilir. Başka süreçler olur ve Amerika Birleşik Devletleri tutumunu değiştirir. Ya da İran artık ekonomik krizine, kendi toplumsal krizine dayanamaz. Orada bir sistem değişir. Yeni gelen sistem farklı bir paradigma ortaya çıkartır. Dolayısıyla yani evet, şu durumda böyle gözüküyor ama bu çok iki taraf için de sürdürülebilir bir durum olmaz.
0: Bir de şöyle bir açıklama var. Diyorlar ki her iki tarafta aslında bu mutabakat zaptını, çünkü Donald Trump mutabakat zaptı ile ilgili şunu söylemişti. Dedi ki biz aslında tüm kazanımları aldığımız çok başarılı bir mutabakat zaptı demişti. Ama hem Hürmüz'le ilgili hem de İran'ın nükleer programı ile alakalı olarak aslında bir çözümde olmadığı, beraberinde Hürmüz çözümsüz bir krize dönüştü şu anda. Yani normal işleyen bir sistemden bir kriz yaratıldı. Şimdi o krizin çözülmesi için de çok ciddi anlamda çaba sarf ediliyor. Her iki taraf da diyor mutabakat zaptını barışa giden bir köprü olarak değil, savaşın başka yollarla devam ettirmek için kullandı. Buna katılır mısınız?
1: Yani ekonomik
0: maksimalist
1: savaş, evet.
0: Yaklaşımlar nedeniyle,
1: evet.
0: De.
1: Yani şu anda zaten o maksimalist yaklaşımlarla iki tarafın ortak bir noktada buluşması mümkün değil. Yani İran tarafına bakıyorsunuz. İran aynı zamanda Hürmüz Boğazı meselesiyle beraber, uluslararası ekonomik yaptırımlarla beraber İsrail'in Lübnan'daki durumunu da masaya koyuyor. Yani siz bu kadar çok değişken, bu kadar çözümsüz sorunu tek bir metin üzerinden zaten çözmenize imkan yok. Ve bunun aslında parça parça devam etmesi

0: Gerek. Yani Hürmüz ayrı ceyre alınacak, nükleer zenginleştirme ayrı, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan politikaları, işgalci politikaları ayrı. Ama burada hepsini tek bir sepete atıp tek bir metinde çözme gibi bir iki tarafın da aslında işine gelen. Yani ne savaşı bitiren ne savaşı körükleyen ama farklı bir mücadele alanı yaratacak
1: Evet.
0: bir oyun alanı haline geldi burası. Ama her geçen dakika bu çözümsüzlük iki tarafa da kaybettiriyor. Yani İran da çok iyiye gitmiyor hocam.
1: Doğru.
0: İran ekonomisi de kötü durumda.
1: Zaten bütün protestolar aslında İran'daki bu ayaklanma ve hani Mossad'ın da böyle bir ayaklanma oldu. Şimdi işte bu ayaklanmadan faydalanarak biz aslında İran'da rejim değiştirebiliriz gibi bir raporla Donald Trump'a gitmesi ve işte demin söylediğim istihbarat tuzağı diyorum
0: Tuzak.
1: artık ben ona. Çünkü bir yanılgıdan
0: Pehlevi'yi
1: ziyade
0: getireceklermiş, halkın umuduymuş gibi bir
1: böyle bir durum gerçekten İran'daki ekonomik krizle başladı. O yüzden karşılıklı olarak çok da kazanç sağlayacak bir durum ya da kazananı kim olur belli olmayan bir savaşı beraberinde getirdi. İşte çok konuşuluyor hem Vietnam hem Irak hem Afganistan ama o 11 Eylül saldırılarının sonrasında Amerika'nın meşru bir gerekçesiyle yani NATO'nun 5. maddesini de kullanarak aslında başlattığı Orta Doğu'da bir savaş döngüsü vardı ve oradan da kazananın kim olduğu belli
0: Olmayan.
1: olmadan çıkıldı. Hatta Afganistan'dan Taliban vardı, girdi, Taliban'a verdi, geri çıktı, çokça da eleştirildi. Kendisinin de Donald Trump'ın çok eleştirdiği bir süreçti. Ve işte yine o şeyin cümlenin altını çizmek istiyorum. Bazen o güç zehirlenmesi gerçekten strateji olmadan girilen
0: Evet.
1: savaşlarda çok ciddi kayıpları beraberinde getirebiliyor. Şimdi söylemiştim bir ledimiz daha var. Yönetmenimden rica edeyim. Çünkü Donald Trump özellikle çifte vatandaşlığı bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha sonrasında iade edilen gözaltına alınan vatandaşın ABD vatandaşının bırakıldığıyla ülkeyi terk etmesine İran'ın izin vermesi konusundaki jestini takdir ettiğini ifade etti. Dedi ki İran Aralık 2024'te uykulu Joe Biden'ın başkanlığı döneminde haksız yerine gözaltına alınan bir Amerikan vatandaşının ülkeyi terk etmesine izin verdi. Kendisi şu anda İran dışında güvende ve iyi durumda. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu iyi niyet jestini takdir ediyor dedi Donald Trump yaptığı açıklamada.
0: Biden yine nasibini almış hocam.
1: Tabii Biden'a mutlaka bir dokunup ama yani benzer de politikaları aslında çokça eleştirdiği politikaları da Donald Trump da zaman zaman hayata
0: yapıyor.
1: geçirebiliyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu tür hamlelerde İran'da bunu yaparak aslında sanki Amerika Birleşik Devletleri'ne de hani iyi niyet göstergesi öyle söyleyelim de bulunmuş olabilir mi?
0: Anlaşılan o ki o tarafta da yani
1: Çünkü 2 yıldır
0: tam
1: tutukluymuş casus olarak
0: tutuluyordu.
1: tutulan bir ABD İran vatandaşı. Hem de İran vatandaşı, çifte
0: Yani
1: vatandaşı.
0: zaten bu senaryo içerisinde zaten İran tarafında casuslukla suçlanması çok normal bir senaryo aslında baktığımızda. Tabii burada şu var. İran tarafında hatta şunu söylemişti hocam Donald Trump. İyi adamlar var. İyi adamlarla anlaşmaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: İyi adamlar yönetime gelirse aramızdaki sorunlar çözülür diye. Şimdi orada birkaç tane çember vardı yönetimde. İlk çok sert olan Hamane ile başlayan çemberin bir kısmı dağıtıldı. İkinci çemberden suikaste uğrayanlar oldu. Üçüncü çember oldu. 3,5-4'e giden çember oldu. Yani yönetim kademesinde de ciddi bir değişiklik yapıldı bu
1: Evet.
0: suikastlerle ve savaş sürecinde. Anlaşılan o ki bunların içerisinde, bu grupların içerisinde belli bir kısım Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereye tamamen kapalı değil. Hatta Donald Trump'ın siyaset tarzını ya da egosunu, onu konuşturma tarzını anlayan bazı İranlı yöneticiler bu tarz Trump'ın tabiriyle jestlerle aslında Trump'ı yumuşatabileceklerini görüyorlar. Ve bu da aslında İran'ın da belirli noktada öyle gözünü karartıp da o sonsuz savaş ya da bitmeyen savaş ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı ihtimali bizim karşımıza getiriyor. Tabii Trump'ın bu tarz çıkışları var. Yani içeride de dışarıda da çok sert söylemleri var. Yine Joe Biden'a dokundurmalarda bulunuyor. Hatta şöyle bir açıklaması daha vardı hocam. Yanlış Irak operasyon, Irak işgali ile alakalı
1: Evet.
0: 2003'teki yanlış ülkeye saldırdılar gibi bir ifade kullandı. Şimdi bakıyorsunuz kendisinden önceki başkanları yanlış savaşlar, yanlış kararlarla eleştiriyor ama

0: kendisi İran konusunda belki de onlardan daha da yanlış bir karar aldı.
1: Evet.
0: Hani dolayısıyla bazen işte o dediğiniz hocam, gücünüzü kontrol edememek ya da iyi görememek, iyi okuyamamak, bazen o körlük geliyor belki de insana getirdiği, özgüvenin çok getirdiği körlük.
1: Bu savaşın çok da açıkçası stratejisinin olmaması en çok eleştirilen konuydu. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok eleştirildi.
0: Biz de anlayamadık ki hocam, yani neden başladı, nereye gitti, amaç neydi?
1: Doğru. Şimdi biraz da sizinle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve orada verilen mesajlarla ilgili konuşmak isterim. Çünkü biz İran ABD savaşını konuşuyoruz ama diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı da çok ciddi bir tırmanma içinde. Önce Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın mesajını bir dinleyelim, sonra üzerine konuşalım.
2: Karadeniz'deki seyir sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Biz tekrar asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa gerek Ukrayna, gerek Rusya, gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda savaş moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masadadır tarafların dikkatine. Ukrayna tarafı bu konuda gerçekten ciddi bir anlayış birliği içerisinde. Diğer taraftan Türkiye'nin hani olası askeri katkıları nasıl olabilir sorusu tevcih edildi. Burada şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de şu anda tartışılan belgelerde güvenlik garantileri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri. Bu güvenlik garantilerini biliyorsunuz verilecek kara, deniz, hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta. Biz çabalarımızı devam ettireceğiz. Çünkü birilerinin çabayı devam ettirmesi gerekiyor. Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Tarafları destekleyen diğer aktörler tarafından, yani Avrupalılar tarafından, Amerikalılar tarafından da, Çin tarafından da altı çizilerek söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aslında uluslararası niyetin ve iradenin olduğu bir konunun bir yerde pratiğe dönüşmesi gerekiyor. Bazı tıkanıklıkların aşması gerekiyor. İşte Türkiye tam da burada bu tıkanıklığı aşmada hem zihni stratejik bir rol oynayarak hem de pratikte olayları uygulamada hayata geçirerek ben inşallah yakın gelecekte iyi şeylerin olacağını düşünüyorum.
1: Evet, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın verdiği mesajları dinledik. Neler söyledi? Şöyle kısaca bir özetlersek, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantisiyle ilgili önemli bir mesaj verdi. Türkiye nasıl bir rol alır diye sorulduğunda deniz unsurlarında liderlik yapmayı kabul ettiğini söyledi. Savaşın durdurulması gerektiği mesajını verdi. Yine çok önemli bir mesajdı. Hedeflerin özellikle Karadeniz ve enerji güvenliğini güvenliği çerçevesinde korunması gerektiğini söyledi. Yani eğer kapsamlı bir ateşkes, bir barış olmuyorsa da Karadeniz ve enerji güvenliği çerçevesinde belirli hedeflerin vurulmamasıyla ilgili bir mesaj verdi. Barış çabasını devam ettireceğimizi söyledi Türkiye olarak. Hem Avrupa hem ABD hem Çin tarafından da barışa ihtiyacın altının çizildiğini ifade etti. Ve Türkiye'nin işte taraflar arasında barışı inşa etme konusundaki tıkanıkları çözmesinde de rol almaya hazır olduğunu söyledi. Şimdi NATO zirvesi sonrasında gerçekleşen bir ziyarette oldukça önemli mevkidaşı Zelenski ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Şimdi Ukrayna'nın Rusya'ya aslında uyguladığı uzun menzilli yaptırımlar, saldırıları Rusya'nın içerisinde çok ciddi anlamda Şahin kanadı harekete geçirdi. Diyor ki Rusya'nın içinden gelen mesajlar şunlar: gerekirse taktik nükleer ile cevap verelim, daha sert cevap verelim diyor. Şimdi uzun menzilli yaptırımlar ifadesi ekonomik yaptırımları değil, Rusya'nın savaş

0: ekonomisini uzun menzilli silahlarla hedef alan saldırıları, askeri stratejiyi aslında ifade ediyor, saldırıları ifade ediyor. Ve Rusya'nın içini, kritik altyapısını, enerji altyapısını vuran saldırılar bunlar. Şimdi birdenbire tırmandı durum. Evet. Artık böyle düşük yoğunluklu çatışmaların olduğu bir süreçten neredeyse yok etmenin tekrar gündeme geldiği bir savaşa dönüştü. Rusya Donbas konusunda ısrarlı. Çok zor ilerliyor belki, yani geçen sene %24'lük bir alan kalmıştı, şimdi %15'lik bir alan kaldı ama Donbas'ı almadan bırakmam diyor, fakat çok fazla asker kaybediyor bu süreçte. Ukrayna'da topraklarımdan taviz vermem, eğer böyle bir şey olacaksa bile bir referanduma gitmeliyim diye bir cevap veriyor. Ancak halk da bu toprak kaybına kesinlikle karşı. Çünkü bir kere toprağımızı yani verdiğimiz zaman bunun önünü alamayız. Ya da Donbas'ı vermek sorunu çözecek mi? Hayır, çözmeyecek diyor. Yani bir referandum olsa da zaten bunun sonucunun ne olacağı belli. Dolayısıyla ne dersiniz bu gelişmelere, son 3 dakika?
1: Hocam bence burada Sayın Fidan'ın, Sayın Bakan'ın Ukrayna ziyareti bence oldukça kritik, çok da manidar. Çünkü biz NATO zirvesinden sonra Ukrayna'nın ciddi şekilde Rusya'yla savaş konusunda cesaretlendirildiğini ve bakın NATO'nun 50 milyar dolarlık bir silah anlaşmasından bahsedilirken 80 milyar euroluk, yani yaklaşık 110 milyar dolar civarında bir rakamın Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı savunma anlamında destekleneceği bir bütçeden bahsediyoruz. Yani Ukrayna ciddi anlamda cesaretlendirildi Rusya'ya saldırması açısından. NATO'nun Avrupa kanadı Rusya-Ukrayna savaşını körüklemek istedi. Bu Rusya'daki Şahin kanadı da harekete geçirdi. Bence Türkiye şu anda çok kritik bir noktada Ukrayna ziyaretiyle Zelenski ve Ukrayna'nın böyle bir hataya düşmemesi gerektiği konusunda ciddi şekilde bir uyarıda bulunduğunu düşünüyorum ve bunun da sürece önemli bir etkisi olacaktır. Karadeniz güvenliğinde hem Montrö var hem Boğazlar var. Türkiye çok önemli bir Karadeniz ülkesi. Dolayısıyla burada da başat aktör Türkiye'nin olması çok önemli, çünkü bu dengeyi sağlayacaktır. Ve en azından Amerika'nın ya da NATO'nun diğer kanat ülkelerinin Karadeniz'e müdahale etmesinin önüne geçecektir. Bence burada körüklenebilecek veya artabilecek bir Ukrayna saldırısı ve devamlı o sizin bahsettiğiniz taktik nükleer dahil olmak üzere Rusya tarafından çok sert cevap verilme ihtimaline karşı Türkiye çok proaktif bir tutumla bence Ukrayna'yı biraz daha itidalli hareket etmeye, yani NATO'nun Avrupa kanadının ona yüklediği misyonu, o ön karakol misyonunu bu kadar da üstlenmemesi gerektiği konusunda uyardığını düşünüyorum ben açıkçası.
0: Ukrayna'yı.
1: Evet, Ukrayna'yı bu konuda uyardığını düşünüyorum. Çünkü Avrupa Ukrayna'yı şu anda ciddi anlamda cesaretlendiriyor Rusya'ya saldırma konusunda. Çünkü bir ön karakol gibi görüyor. Bence bu Ukrayna açısından da kazandırıcı bir durum değil. Bölge açısından da. Çünkü daha önce de yaptılar. Bir savaş başladı, bitmedi. Şimdi ikinci bir savaşın körüklenmesi demek bölgeyi hakikaten çok zor bir durum içerisine getirebilir.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de gelişmeleri göreceğiz, takip edeceğiz. Çünkü burada da bir kısır döngü ve aynı zamanda kazananının kim olduğunun tartışılacağı bir süreç var. Donbas konusunda Rusya çok ısrarlı. Ukrayna buna nasıl cevap verecek ve bir uzlaşma olacak mı? Türkiye burada rol almak istiyor. Önümüzdeki süreçte bolca konuşacağız, tartışacağız efendim. Bugün Mercek programının sonuna geldik. Doktor Öğretim Üyesi Fırat Demirkol bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum ben hocama. Ve tabii ki zaman ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Salı akşamı tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil,

0: tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
5: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
7: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
8: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
9: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alanlar hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
8: Haberimiz yok Yüksel abi.
7: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
9: Trip dışında her şeyi çekerim.
10: Üst geçine bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Türkcell'e çekiyoruz.
12: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
13: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
2: basit. Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko. Motorlar için de ekonomik. 2900 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: İyi akşamlar, temsil heyetine hoş geldiniz. Ben Yağmur Yıldız. Her perşembe olduğu gibi gündemi değerlendireceğiz. Geçtiğimiz hafta NATO liderler zirvesiyle dop dolu bir gündemi geride bıraktık. Bu hafta hem 15 Temmuz'u andık hem de yeni sıcak başlıklarımız var. Konuklarımızla birlikte değerlendireceğiz. Yaklaşık 2 saat boyunca tüm sıcak başlıklara değineceğiz. Takdim edeyim hemen konuklarımı vakit kaybetmeden. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nuri Salık. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim Yağmur Hanım. Sizler nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Fadime Özkan, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok Yağmur, çok teşekkür ederim.
0: Evet.
2: Temmuz ayı biraz böyle oluyor. Değil NATO mi? Ekstra oldu tabii. Ama çok şükür her şey güzel geçti.
0: Peki, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doktor Gökberk Durmaz, hoş geldiniz. Siz nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Yağmur Hanım. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Nuri Hocam, 10 yılı geride bıraktık. Anılar hala taze. Çok büyük dersler çıkardık. Dilerseniz şöyle bir dünün özeti gibi 15 Temmuz'a dair bir değerlendirmeyle başlayalım mı?
1: Evet Yağmur Hanım, 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin 10. seneyi devriyesini hep birlikte idrak ettik. Ben sözlerime başlamadan önce vatan için, ülkemiz için, devletimiz, demokrasimiz için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen 253 vatan evladını rahmetle ve şükranla anmak istiyorum. Aziz hatıraları karşısında eğiliyorum. Gerçekten bir an bile tereddüt etmediler, bir an bile düşünmediler ve devletimizi, ülkemizi, milletimizi o sıkıntılı gecede gözlerini kırpmadan korudular. Yine gazilerimize Allah'tan sıhhat, afiyet diliyorum. Onların yüksek mücadeleleri olmasaydı bugün belki bambaşka bir tabloyla karşı karşıya kalacaktık. Tabii şunu söylemek lazım. Yani dönem dönem üzülerek ifade edeyim. Yani bu 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini eskilerin tabiriyle tahfif eden, yani hafife alan bir takım yaklaşımlar, işte yok efendim tiyatroydu, yok kontrollü darbeydi kabilinden böyle bir takım münasebetsiz yorumların yapıldığını görüyorum ve bunları üzülerek ve öfkeyle takip ediyorum açıkçası. Bakın 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi modern Türkiye tarihinde bizim karşı karşıya kaldığımız belki de en büyük meydan okumaydı. Çünkü çok girift, başı sonu belli olmayan, muğlak, elle tutulamayan, tırnak içinde kendisinin bir dini yapılanma olduğunu iddia eden fakat bir istihbarat örgütü gibi çalışan bir terör yapılanmasının devlet içinden devleti ele geçirmek üzere başlattığı bir kalkışmaydı. Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir darbeler tarihidir aynı zamanda. Hatta Osmanlı son dönemine kadar götürebiliriz bunu, Kuleli vakasından itibaren. En kanlı hadise olarak kayıtlara geçti. Benim hatırladığım kadarıyla yıllardır Türk siyasal hayatı anlatırım üniversitede. Böyle büyük bir junta hatırlamıyorum. Yani 1962-63 Talat Aydemir darbe girişimlerindeki junta'nın boyutu çok küçüktü. 27 Mayıs'ı gerçekleştiren 38 tane alt orta düzey subaydı. Burada inanılmaz büyüklükte bir junta, bir FETÖ juntası ülke yönetimine el koymaya gayret etti. Tabii zaman geçtikçe buradaki direnişin ne kadar kıymetli olduğunu, FETÖ'nün bu darbe girişimini bastırmakla halkımızın ve tabii silahlı kuvvetlerimizin, emniyetimizin içindeki vatanperver personellerin gayretiyle ne kadar büyük bir badireyi atlattığımızı da görüyoruz. Çünkü bu klasik bir darbe girişimi değildi Yağmur Hanım.
0: Kendi vatandaşına kurşun sıkmak, öyle değil mi? Kendi vatandaşını F-16'larla, Sikorsky'lerle taramak.
1: Evet, yani bu daha önce hani birisi bunu söylese aklınızın ucundan geçmeyecek bir şey ama o gece maalesef bunlara da şahitlik ettik. Tabii meselenin bir uluslararası boyutu var. Bunu asla gözden kaçırmamak lazım. Yani böyle bir kalkışmaya cüret edebilmek için arkanızda muazzam bir destek olması lazım ki o akşam, o gece çok iyi hatırlıyorum. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Obama yönetimi olmak üzere Avrupa'da sözde bazı müttefik ülkelerden yapılan açıklamalar da aslında son derece can sıkıcıydı ve onlar adına bir kara leke olarak tabii tarihe geçtiler. Bunu da ifade etmem gerekir. Dolayısıyla şöyle bir 10 yılın muhasebesini yaptığımızda çok büyük bir badire atlattık ve bu bir hani darbe girişiminin de ötesinde aslında bir Cumhurbaşkanımız da bunu çok sık vurguluyor. Bir işgal planıydı. Ya bakın şimdi Yağmur Hanım şunun altını çizmek gerekir. FETÖ bir kitle hareketi değil, bir kadro hareketi. İşte tam bu yüzden zaten demokratik meşruiyeti yok. Siz demokratik meşruiyeti olmayan bir yapılanmanın ülke yönetimine el koyduğunu düşünün Allah muhafaza. Burada Türkiye'deki o ana siyasal omurgayı oluşturan damarlar işte muhafazakarlar, işte sekülerleri, işte Türk milliyetçileri, Kürt siyasal hareketi vesaire. Ben hiç kimsenin böyle bir junta yapılanması altında yaşamak isteyeceğine inanmıyorum. Dolayısıyla Türkiye'de bir iç çatışma ve kaos ortamı muhtemelen patlak verecekti. Belki Suriye vari, Mısır vari görüntüler ortaya çıkacaktı. Ama elhamdülillah hani Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diye bir ayet var. O gece kurulan tuzaklar bir anda bozuldu ve o muazzam direniş bir büyük zaferle neticelendi. Dolayısıyla hani meseleyi böyle hafife almak, meseleyi

0: böyle küçük görmek gerçekten beni çok öfkelendiriyor. Başta şehitlerimizin o kutsal emanetlerine bir saygısızlık gibi görüyorum. Çünkü o gece gerçekten çok büyük bir direnişti. Yani o videolar, görüntüler hepimiz yaşadık aklımızda.
1: Bir de hangi millet tankları gövdesiyle durduracak kadar bu kadar cesaret, ülkesi söz konusu olduğunda gözünü karartacak bir duruş? Yani baktığınızda dünya
0: İşte
1: haritasına
0: Türk milleti
1: hangi ülkede böyle bir senaryo
0: kesinlikle öyle.
1: görürüz?
0: Ben son çok uzattım kusura bakmayın. Çok son bir cümle ifade edip
1: Yok,
0: Fadime
1: buyurun.
0: Hanım'a bırakmak isterim sözü. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonraki süreçle ilgili ben ilk doktora tezimi yazarken İngiliz arşivlerinde uzun bir süre çalıştım. Böyle o elçilik raporlarını detaylı okudum. Hani an be an Ankara'dan Büyükelçilik'ten Londra'ya gönderilen raporlar. İşte darbe olduktan sonra çok ilginç raporlardan birinde şey diyordu. Büyükelçi, İngiliz Büyükelçisi, ya büyük kitleler, halk kitleleri Menderes'i destekliyor. Ama darbeye karşı hiçbir şey yapamadılar ve sessiz sessiz evlerinde çekilip ağlamak zorunda kaldılar. Aslında bu bir hafızası da oluştu Türk milletinin. 27 Mayıs, 12 Eylül, efendim 12 Mart, 28 Şubat ve bu sefer 15 Temmuz'a geldiğinde artık dedi ki yeter. Hani bu darbe silsileleri Türkiye'yi kötüye götürüyor. Ve o iradeyi ilk defa koydular. O anlamda bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra Allah korusun, tabii buna tevessül etmesin kimse, ama tevessül edenler olursa da 15 Temmuz'da neler yaşadıklarını gösterdik yani. Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı aslında bu mücadelenin sürmesi gerektiğini de ifade etti. Çünkü her an yeniden farklı mecralarla, örneğin çağımızın en büyük tehditlerinden biri dijital platformlar üzerinden yürütülmeye çalışılan algı propagandaları, bununla mücadelemize devam etmeli vurgusunu yaptı. Bu 10 yıllık süreçteki hem gelinen aşamayı gerek hukuki ve yargılamalar anlamında hem de mücadelenin kararlılıkla devam etmesi mesajını nasıl değerlendirdiniz?
0: Şimdi Yağmur Hanım, FETÖ var oldukça FETÖ ile mücadele devam edecektir dedi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu önemli bir vurgu. Çünkü böyle bazen FETÖ ile mücadelenin hani artık büyük oranda tamamlandığına dair bir takım kanaatler veya kamuoyunda bazı kişiler son zamanlarda çıkıp işte af çağrılarında bulunuyorlar. Bunlar tehlikeli yaklaşımlar. Bakın,
1: Özellikle FETÖ elebaşının ölmesinden
0: evet
1: sonra.
0: ya, bakın şu var, yani FETÖ'yü sadece Türkiye ile ilişkili, Türkiye'ye has bir örgüt olarak da değerlendirmemek lazım. Yani FETÖ'nün yurt dışındaki bağlantıları hala varlığını
1: Aktif.
0: devam ettiriyor ki Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız Orta Asya'ya özellikle
1: Tabii.
0: gittiklerinde hep uyarıyorlar. Yani bu tehlikeyi biz gördük. Siz de adım atın ki hani devletimizin girişimleri sonrasında bunların o okullarını, yapılanmalarını, illegal faaliyetlerini denetleyen pek çok ülke oldu. Yani dolayısıyla FETÖ ile mücadelenin evet bir hani iç boyutu var, Türkiye'mizle ilgili boyutu var. Ama FETÖ sadece böyle klasik bir hani bir junta veya bir terör örgütü değil, yani aslında ulus ötesi de bir terör örgütü. Yani başka ülkelerde de yapılanmaları var. Dolayısıyla bu mücadelede böyle gevşeklik gösterilmesinin bedeli çok ağır olabilir. Çünkü bir de şu var Yağmur Hanım, şimdi bunlar büyük oranda Türk toplumu nezdindeki kredilerini bitirdiler. Yani şu anda hiç kimse o çocuklarını götürüp, işte dün TRT'nin eşimle beraber akşam şeyi izledik. Bu Asırlık Gece Sayın Hüseyin Aydın'ın kitabından uyarlanan o belgeseli izledik eşimle beraber. Yani o çocuklarını onlara teslim edecek çok az kimse olur artık Türkiye'de. Çok kimsenin buna tevessül edeceğini düşünmüyorum, ama örgüt içinde bir inbreeding diyeceğimiz, içten beslenmeyle daha radikal bir yapı ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hani affedelim, işte bunları görmezden gelelim türü yaklaşımları ben çok sağlıklı bulmuyorum.
1: Peki Fadime Hanım, siz aslında dün yayınlarda da çok detaylı bir şekilde yargılamalar konusunda gelinen aşamaları rakam rakam paylaştınız. Dilerseniz yine girebiliriz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu ifadesi de önemliydi. Bu kini diri tutmak ve mücadeleyi diri tutmak, gelecek nesillere aktarmak, yeni tehlikeleri önlemek açısından da oldukça önemli ifadesini kullandınız. Ne söylersiniz?
2: Önemli bir mesaj. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız iki hitabı oldu. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Gazi Meclisimizde yapılan törende bir hitabı oldu. Daha sonra da Millet Bahçesi'nde vatandaşla buluştuğunda bir hitabı oldu. Her iki konuşmasında da önemli vurguları vardı, ama en temel şey hani bütün o teşekkürün, takdirin, şükranın ve elbette şehitlerimize rahmet dilemenin, çünkü onların büyük fedakarlıklarıyla aslında biz o geceyi hani bir zafer gecesine dönüştürebildik. Çok şükür. Allah hepsinin kabrini nur eylesin. Şimdi tabii aradan 10 yıl geçti. Şimdi 10 yıl bir tarafıyla hakikaten daha dün gece yaşamışız gibi, bir hafta önce yaşamışız gibi çok canlı bir duygu var, bir coşku var, öfke var. Ama öte taraftan da 10 yıl gibi aslında uzun da bir süre. Çünkü işte benim kızım şimdi hani o zaman 1,5 yaşındaydı. Şimdi 11,5 yaşında. Anlatılanlardan dolayı biliyor ama hani o gün 7 yaşında olan çocuklar bugün 17 yaşında. Hani bilmiyorlar. Ancak hani bu duygu, bu durum, bilgi aktarılabilirse onlar da bunun farkında olacaklar ve Türkiye nasıl bir milli mücadeleyi bir kez daha verdi ve buradan zaferle çıktı, bunu anlayacaklar. O yüzden hakikaten bir anlatılması lazım. Bilgi anlamında, duygu anlamında, bir de bilinç aktarımı bakımından bir farkındalık ve devamlılık gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız hem bunun altını çizdi hem de az önce senin de söylediğin gibi dijital platformlar üzerinden yeniden FETÖ artıkları yurt dışında fitne üretmeye devam ediyorlar. İşte ve farklı formlarda aynı şekilde Türkiye aleyhine kara propaganda yapmak ya da içerideki kripto unsurların yeniden ekonomik yapılanmalar marifetiyle, hatta hocam işte yine öğrenciler üzerinden bir şey devşirebilmek için de yeniden tasallut ettiklerini biliyoruz. Çünkü emniyet bu konuda çok hassas, MİT çok hassas. Daha dün değil, önceki gün 1000'e yakın 900 küsuratı olan 1000'e yakın bir sayıda bir gözaltı kararı aldı emniyet bütün Türkiye'de. Ne demek 1000'e yakın bir FETÖ harekete geçmiş. Yeniden gaygubet evlerinde, katalog evliliklerle, yeniden ekonomik yapılanmalarla, yeniden medya yapılanması, eğitim yapılanması, her alanda yeniden işte orduya sızmak, MİT'e sızmak, milli eğitime sızmak, yani devletin tekrar kadrolarına sızabilmek için girişimlerde bulunduğu şeyi var. Hani ortada bir soruşturmayı gerektirecek bir somut durum var ki bu gözaltı kararları alınıyor. Hani şunu o yüzden hani Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı o vurgu önemli. Yani bu farkındalık, bu bilinç önemli. Çünkü Türkiye işte öyle bir ülke ki, vatan toprağı, hele bu yeni dönem, dünyanın yeniden şekillendiği bir dönemde konumu itibariyle de, ilişkiler ağı, etki alanı itibariyle de hakikaten üzerine oyunlar oynanmak istenecek bir ülke. Her zaman öyleydi. Ama FETÖ'nün, az önce siz söylediniz, FETÖ'nün ne olduğunu unutmamak gerekiyor. FETÖ bir istihbarat örgütü, FETÖ bir ajan örgütü. FETÖ 1971'den itibaren yapılandırılan bir plan çerçevesinde devletin tabii en hassas noktalarına, işte gene bu memleketin çocuklarını aslında musallat olup onların beyinlerini yıkayarak, iradelerini iptal ederek yerleştirilmiş bir ajan örgütünden bahsediyoruz ve 50 yıl. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı bir FETÖ PYD iddianamesi vardı biliyorsunuz. Paralel yapı iddianamesi. Oradaki en temel bulgulardan birisi şu. Askeri darbe dönemlerinde semiren bir terör örgütü bu.
3: Evet.
2: Yani 71'den sonra kuruluyor. 80 darbesinde inanılmaz bir alan açılıyor. 28 Şubat'ta yine bütün yollar, kapılar onlara açık. 27 Nisan'dan sonra zaten iç işi. Şimdi burada o darbeleri kimlerin yaptığını, hangi odakların talimatıyla yapıldığını bence çok somut elimizde çarpıcı bir örnek var. Hani sezgilerden bahsetmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington'a, Ankara'dan günlük rapor geçen Büyükelçisi 12 Eylül 1980 darbesini bizim çocuklar başardı diyerek duyurdu Washington'a. Bizim çocuklar. Yani bizim askerlerimiz, komutanlarımız, değil mi? Hani cuntacılar, darbeciler. Dolayısıyla o darbeleri kimlerin yaptırdığı ve FETÖ'ye kimlerin alan açtığını unutmamak
0: 15
2: gerekiyor.
0: 15 Temmuz'dan sonra da Fadime Hanım, NATO'da görev yapan subaylarımızı atıyorsunuz tabii, diyenler de yine tabii, vardı tabii. Hatırlarsınız. Evet, rahatsız evet, bundan dediler.
2: Birlikte çalıştığımız kadroları kaybettik dediler. Tabii. Yani açıkça bunu söylediler. Avrupalı başkentler darbe karşısında meşru hükümeti destekleyen

0: dediklerini açıklamak için o kadar zaman geçti ki buraya kimse gelmedi, telefon edilmedi. Yani hani darbenin karşısında meşru hükümetin Türkiye'nin yanında olduğunu söylemekte o kadar geciktiler ki artık hani böyle hani her şey oldu bitti, bütün umutlar tükendi onlar açısından. Öyle bir noktada bir takım demokrasi nutukları çektiler. Demokrasi için bu insanlar şehit oldu. Bu mücadele, evet, bir vatan mücadelesi. Tabii ki işgale direnç mücadelesi. Ama aynı zamanda milli irade. Yani seçtiğin ve gönderdiğin Cumhurbaşkanı'na iki kez suikast düzenlendi. Cumhurbaşkanı'na suikast düzenlendi. Marmaris'te. F-16'lar havada Cumhurbaşkanı'nı takip ettiler. CIA'nin gölge CIA denilen bir kuruluş vardı, adını unuttum.
1: Stratfor mu?
0: Stratfor. An bir an Cumhurbaşkanımızın uçağının güzergahını yayınladı canlı olarak. İlan evet, etti evet. Yani açık hedef ilan etti. Şimdi aslında hani bu darbelerin nereden geldiğini, bu terör örgütünün hangi ülkelerin istihbaratlarından beslendiğini biliyoruz. Bir kere bu bir istihbarat örgütü, hücre yapılanması ve hani bayağı da hani iki kişi birbirini tanıyor, üçüncüyü tanımıyor.
2: Biraz böyle kod isimlerle. İtalyan Carbonari cemiyetinin evet, modelini andırıyor. Böyle
0: yani karmaşık, kaotik ama sonuçta yüz binlerden bahsediyoruz. ve gerçekten insanlık tarihinde bir benzerini görmediği bir terör yapılanması. Türkiye tabii ki önemli çünkü Türkiye üzerinden bütün İslam alemine, Türkiye Cumhuriyetlere, Türkistan coğrafyasına da Türkiye'nin markasını, adını kullanarak ulaşma imkanı da elde edeceklerini düşünüyorlardı. O yüzden bu evet 15 Temmuz çok önemli. Hüzünlendiğimiz, üzüldüğümüz, öfkelendiğimiz bir gece ama nihayetinde çok şükür ki zaferle çıktığımız bir sabahtı. 15 Temmuz'u anacağız ama FETÖ'nün ne olduğunu anlamak zorundayız. FETÖ böyle bir örgüttü, 50 yıllık bir örgüttü. O yüzden peşini bırakmıyorlar. Yani yeniden yapılanmak istiyorlar. FETÖ'nün en temel özelliği kamuflajıydı. Yani bulunduğu yerin rengini alabilmesi, bu kalemun gibi. Hatta dün de ben bunu çok kullanırım, bu kalemun gibi. Çünkü başka nasıl tarif edeceksiniz? Yani bulunduğu yeri rengini alan, o buranın bir doğal parçasıymış gibi görünen bir yapı. O yüzden ayırt edilmesi de zor oluyor. Şimdi yeni renk değiştiriyor. Yeni kılıklara girerek belki bir Kemalist siyasetçi gibi görünerek, belki bir ulusalcı, sol biri olarak görerek farklı yerlerde farklı kılıklarla aynı amaç için çalışan bir örgüt olduğunu unutmamak gerekiyor. Ama söylediği şey önemliydi.
3: Bir de Sayın Cumhurbaşkanı'nın darbeye oyun diyenleri kıyamete kadar unutmayacağız ifadesi de vardı. Belki ona da
0: çünkü
3: değinmek
0: bu isterdim. İşte bu FETÖ'nün tezinin devam ettiği anlamına gelir. Bu kadar çıplak, milyonlarca insanın şahitliğinde yaşanmış bir darbe girişimine tiyatro demek ne demek? Şimdi bütün bir kere şunun altını çizmek isterim. Çok önemli bir yere getirdin Yağmur. Şimdi Türkiye FETÖ terör örgütüyle de 15 Temmuz darbe işgal girişiminin yaşandığı geceyi de aydınlattı. Yani orada karanlık, ya burada ne oldu bilemiyoruz, burada bir şey oldu mu kimse bilmiyor diye bir şey yok. O yargılamadaki rakamlar o yüzden çok çok kıymetli. Ben de çıkarttım o yargıları. İzninle çok hızlı vermek
3: tabii,
0: istiyorum.
3: Lütfen.
0: Bunu Akın Gürlek zaten açıkladı, Adalet Bakanı. Aydınlandı ne demek? Yani FETÖ nasıl bir terör örgütüydü? Nasıl yapılandı? Hangi yıllarda, hangi kurumlara nasıl girdi? Kimleri kullandı? Hangi kararları verdi gibi birbirinden bağımsız FETÖ'yü anlamaya, çözmeye ve yargılamaya yönelik bir büyük dosya çalışıldı. ve o dosya sayısını da söyleyeyim. FETÖ-PYD soruşturmalarında 720.338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Neredeyse 750 bin yani.
2: Evet, 1 milyon muazzam bir rakam.
0: Evet. 636.934 yargı kararı verildi. Yargılama yapıldı yani. 127.102 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi. Ama 124.743 de beraat var. Beraat

0: olması demek bir kişiyi yargılıyorsun, FETÖ'cü mü değil mi? Yargıladı Türk mahkemeleri tertemiz ve FETÖ'cü olanı cezalandırdı, FETÖ'cü olmayanı salıverdi. Beraat demek tertemiz bir yargılama oldu demek. Yani hani suçlu bulunmadı demek. Kurunun yanında yaşta yanmadı demek. Yani herkes bir torbaya doldurulmadı demek. Buna koşut olarak da 83 bin davanın da devam ettiği notunu verdi. 1.999.000 ihbar yapılmış. Bu FETÖ'cüdür. Bunun şüpheli davranışları var gibi. 1.561.000 kişi hakkında soruşturmaya gerek olmadığına dair karar verilmiş. Yani lekelenmeme hakkı bence çok temiz işlenmiş. Yani her şey için bakılmış. Kimin şüpheli soruşturmaya uygun davranışı varsa onlar yargılanmış. Ama darbe davası ile ilgili de bence milletimizin içi soğusun. Hatta ben Veysel Batmaz'ın bir hücresine dair bir video izledim dün gece. Birkaç kez de çevirip çevirip izledim. Veysel Batmaz da çünkü Akıncı Üssü'ndeydi galiba, değil mi, yanlış hatırlamıyorsam. Sonuçta darbeyi hem tasarlayan hem de uygulayan en temel birkaç kilit isimden biri. Küçük bir avluya çıkan, küçük bir hücrede, tek
1: Kemal
0: bir hücrede. Kemal Batmaz.
1: Hava Kuvvetleri imamı.
0: Evet. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Karanlık, yarı karanlık bir hücrede.
1: Şeyi çıkarmış, niye çıkardın?
0: Evet, bir
1: o
0: yatağın şeyini çıkarmış. Onunla ilgili devlet malına neden zarar verdin diye orada şeyler, görevliler ona hesap soruyorlardı. Şimdi rakamları vereyim. Sonra üzerine konuşalım, ne demek bu? Ben mesela darbeden sonra benim içim soğumadı. Benim de bir arkadaşım şehit oldu ama oradaki her şehidin, her şehidi kendi kardeşim gibi. Hepimiz öyle. Hani hele hikayelerini okuyunca inanılmaz, hani evimizden bir şehit cenazesi çıktı gibi de hissediyoruz. O yüzden içimiz soğusun. Yani Türkiye bu darbecilerle hesaplaştı, cezalarını verdi. 289 darbe davası açıldı. Tamamı karara bağlandı. Neden 289 tane darbe var? Sonuçta bir tane darbe girişimi var. Niye bu kadar çok dava var? Çünkü köprüde, Cengelköy'de, Kuleli'de suç nerede işlenmişse...
2: O Akıncı Üssü Özel Kuvvetler Komutanlığı Türkiye Büyük
0: suç bazlı olarak
2: emniyet bombalanmadık yer kalmadı.
0: Evet, suç bazlı olarak 289 farklı noktada işlenmiş darbe suçu, cinayet suçu, kasten öldürme, kasten yaralama. Zaten hepsi öldürme kastıyla ateş açıldığı çok açık.
2: Zaten o yargılamalar, araya giriyorum ama o kadar detaylı gitti ki Sincan'daki o büyük mahkeme salonlarında ben de duruşmayı takip eden gazetecilerden biriydim. Hangi saatte, örneğin Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın hangi koridorunda ne zaman geçtiğini, ne yaptığını tek tek sanıklara gösterdiler. Hatta Mustafa Azimetli diye bir pilotlardan biri vardı. Hakkındaki iddianame okundu. Her bir satırını reddetti. Mahkeme başkanı biraz hani artık gerilmeye başladı. Somut delilleri reddettiği için. Ardından Selfet Giray'dı mahkeme başkanı. Görüntüleri verelim dedi. Bu görüntülerdeki sen değil misin dedi. Hayır, reddediyorum dedi. En sonunda mahkemeyle öyle bir alay eder konuma geldi ki ben adımın Mustafa Azimetli olduğunu da reddediyorum dedi. Yani. Gerçekten yani büyük bir sınama, yargı büyük sürecinde dahi devam etti o sınamalar.
0: Yani biz hani bu kuşkusuz hani FETÖ'ye direnç, darbe direnç ve bütün kahramanlarımızı hani öpüp başımızın üstünde gezdirmek istiyoruz. Ama bu yargılamaları yapan mahkeme heyetlerini, yani bütün yargıda çalışan Türk yargısını temsil eden herkese de bir teşekkür, minnet borcumuz var. O gece yaralılarla ilgilenen hastanelerde inanılmaz bir onları hayatta tutma mücadelesi veren sağlık çalışanları. Aslında bir millet olarak herkes bulunduğu yerde, hani biz medyayı konuşuyoruz, medya güzel bir tutum oldu, meclis güzel meclisi, Türk meclisi olduğunu ispatladı. Hani bunları diyoruz, bunları da gözden kaçırmayalım. Türk yargısı da inanılmaz bir iş başardı. Emniyet, MİT, bütün kurumlar bu konuda gerçekten gereğini yaptı. 289 bu şekilde darbe açılıyor Yağmur. 1634 kişiye ağırlaştırılmıştı.

0: kararlaştırılmış müebbet veriliyor. Yani ömürleri boyunca hiçbir insan yüzü görmeyecekler. Beyaz bir duvara bakarak küçük bir hücrede emri hak vaki olup da artık Allah'ın adaletine geçtikleri zamana kadar yapayalnız ve binlerce kez pişman olarak ve pişmanlıklarını dile getirecek bir insan bile göremeyecek şekilde
1: bir de o bir ağırlaştırılmış müebbet, çünkü bir ağırlaştırılmış müebbet 45 yıl. Onlar sanıyorum yani yüzlerce tabii kez ağırlaştırılmış müebbet alıyorlar.
0: Bunlar kişi sayısı. Hı hı. 1366 müebbet var. Hı hı. 1891 süreli hapis cezası. Hı. Şimdi bu süreli hapis cezalarının büyük bir çoğunluğu, aradan 10 yıl geçti. Hı hı. Çoğu hapis cezasını yattı, çıktı. Yani işte neredeyse 2000 kişilik bir darbecinin, darbenin bir yerinde yer almış kişi suçları neye denk geliyorsa TCK'ya göre cezasını çektiler ve çıktılar. Dolayısıyla bunların örgüt yeniden eski elemanlarını toparlamaya çalışıyor, örgütlenmeye çalışıyor. O yüzden bu dikkat ve şey devam çok önemli, devam etmek zorunda. Çünkü bırakmıyorlar peşlerini ve elbette Türkiye bir hukuk, bunu söyleyerek bitireyim, bir hukuk devleti olduğu için yani itiraz da edildi bu kararlara, yargı kararlarına. Yargıtay süreci de işledi. 271 davadan 236'sını Yargıtay onadı. Dolayısıyla Türkiye bu darbecilerle ve FETÖ'cülerle hesaplaştı. Ve karanlıkta kalmış hiçbir şey yok. Hani tiyatro... Mesela dünden beri şey
2: kontrollü
0: görüyorum.
2: Kontrollü darbe nasıl oluyor? Yani süre bir kontrollü
0: i̇şte,
2: darbe.
0: İşte hani darbe.
2: Böyle ağzına sakız etmişler.
0: Bir binbaşının MİT'e gündüz saatlerinde MİT'e bir hazırlık olduğuna dair bilgi verildiği, madem verildi neden talimat daha önce verilmedi gibi. Oysa o arada geçen sürecin nasıl işlediği, Sayın Hakan Fidan'ın genel kurmaya gittiği, Sayın Hulusi Akar'la, Yaşar Güler'le görüştükleri.
1: Bir de darbe hani sabaha karşı uçmama, yapılırmış. Ha, uçmama.
2: Asırlık gece
1: çıkınca,
2: belgeselinde adım adım hepsini
1: evet,
2: anladın.
1: Yani, zaten evet. Saatinin öne çekildiği tabii, de ifade ediliyor.
0: İşte o tam da yani hani bir akış var. O kronolojiyi mahkeme çıkartıyor zaten ortaya. Yani hani hatta ilk planlama 1 Kasım 2015 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı %49 oy alınca bunlar da daha güçlü geldi ya. Biz kumpas yapmıştık 17-25 Aralık'ta, o kadar şantaj, montaj yapmıştık. Halk bunu hala destek veriyor. %49 oy aldı. Hı hı. Ve üstelik Ağustos'ta yaş kararları var, askeri şura var. FETÖ'cüleri biçecek Tayyip Erdoğan diye hızlandırılmış bir süreçle darbeye hazırlandıkları, 03 itibariyle darbeyi planladıkları ama kahraman bir binbaşının bir daha çok Hakan Fidan'a yönelik bir hazırlık bilgisi alıp bunu duyurmaya çalıştığı, duyurduğu, bunun üzerine harekete geçildiği, havadaki uçakların inmesi, hiçbir uçağın uçmaması ve hiçbir zırhlı birliğin dışarı çıkmaması yönde talimatlar da verilmiş. Ama bunun bir sebep, sonuç ve akış şeyi var, akış süreci var. Hani bunu o mantıkla anlamak, mantığıyla bakan biri her şeyi tüm aydınlığıyla görür zaten. Hani o
2: hayır, kontrolden çıktı hepsi... ne olacak? Yani böyle bir düşünce, böyle saçma bir düşünce olabilir.
0: İşte beceremediler.
2: Kim o riski alır? Yani yok kontrollü darbeymiş. Ya kontrolden çıktı
0: ya
2: mı olacak?
0: Olacak
2: yani Cumhurbaşkanımızı şehit edeceklerdi. Yani böyle saçmalık.
0: Tabii. Hayır yani şimdi FETÖ'cüleri FETÖ'cü diye zaten bak yargılıyorsun. FETÖ'cülerin sayısı biraz daha çok olurdu. Hani bu öyle bir şey değil. Zaten devlet bu FETÖ'cüleri temizlemeye çalışıyordu. 2010 öncesi başlayan çok sancılı, çok zorlu bir süreç vardı zaten. Biz niye yaşadık yoksa
3: hatta
0: MİT krizini? MİT krizini niye yaşadık? Uludere'de o katliam yine bir FETÖ tuzağı olarak niye yaşandı? Gezi'nin kim örgütledi? Gezi halk kalkışması mı? Halkın sürü olarak ortaya sürüldüğü bir başka tezgah. Bunlar an be an, ben de bir gazeteci olarak an be an bütün boyutlarıyla görmüş biri olarak benim kafamda en ufak bir soru işareti olmadığı gibi. Yani bilakis dediğiniz gibi hani bu artık Türkiye düşmanlığı ve bence Türkiye'nin şu anda en önemli sorunlarından biri sadece FETÖ değil. FETÖ'yü kullanan odakların bu devlet düşmanlığı konusunda yemin etmiş insanların bu... Çok affedersiniz, ağzımdan hakaretamiz bir şey çıkacaktı. Bu aptalca,

0: demek istiyorum. Bu herhalde suça girmiyor. Yani bu hani biraz zekanı kullan, biraz gör yani. Hani bu kadar da çok sürü gibi oradan oraya itilip durma. Ne kadar kullanışlısın böyle
1: çok
0: yani.
1: Çok bir şey daha soracağım. Hani diyoruz ya 10 yılda hainleri de unutmadık. Sokağa çıkan kahraman.

0: ve aynı pozisyondayım dedi. Ama işte yeni, yani o gece, darbe gecesi ben de yayındaydım. Yine 24 ekranlarında. Hı hı. 12 saatte yayındaydık biz arkadaşlarla birlikte. Yani 24 televizyonlu Türk medyayı, hani milli iradeye, demokrasiye, bu vatana, bayrağa olan bağlılığını ve burası da bir cephedir. Ben bugün Star Gazetesi'nde de bunu yazdım. Medya cephesi. Hı. Yani FETÖ'nün medya stratejisi, hangi araçları nasıl kullandı. Daha da çok uzundu. Hani çok uzun bir metin oldu ister istemez. Daha da yazacak çok şey vardı. Bir yerde bıraktım artık. ama hani burası bir cephedir yani. Biz de hani medya çalışanları olarak buradaydık. Türk medya bu manada hani
1: ki önemli gerçekten bir cephe, toplumun doğru bilgilenmesini tabii sağlayan
0: ben
1: bir
0: sokakta kurum. Ertesi gün demokrasi nöbetlerinde yanıma gelip de biz sizi dinleyip de sokağa çıktık diyen, hı hı, elimi tutan, sarıldığımız bir sürü insan biliyorum yani.
1: Peki.
0: Çünkü bir şey diyorsun. Hı hı. İşte şeyde Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu arasında şimdi başka bir siyasi tartışma, çekişme olduğu için, hı hı, o diyor onu FETÖ'cüler destekliyor diyor, hayır tiyatro değil basbayağı bal gibi darbeydi. Onların arasındaki ayrışma çok farklı. Ama nihayetinde meclisimiz açıktır. O gün de açıktı. Ve hani orada bir milli birlik görüntüsü asli gövde olarak, omurga olarak çok şükür sağlam. Peki. Onun dışında tabii ki taşımakta zorlandığımız ama hep taşıdığımız bu tür gaflet, dalalet ve hıyanet içinde olan bir toplum kesimi olduğunu, bir siyasi damar olduğunu da biliyoruz. Yani bunu bilmek zorundayız zaten.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği en önemli hususlardan biri bence dijital medya. Özellikle dijital mecralarda yeniden bu algının hortlatılmaya çalışıldığı ifadesini kullandı. Her iki aslında noktadan verdiği mesajda da buna vurgu yaptı. Hem dijital medyadaki bu provokasyonlara yönelik nasıl bir duruş sergilenmeli? Özellikle genç nesillerin daha çok etkilendiğini biliyoruz. Hem de bu 10 yıllık süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye hangi noktadan hangi konuma geldi?
2: Müsaadenizle sondan başlayayım Yağmur Hanım. Şimdi 10 yıllık süreç aslında 15 Temmuz 2016 bir demokrasi zaferidir de Türk devleti için, Türk milleti için. Hı hı. Belki de binlerce yıllık işte Türk devlet geleneğindeki en zorlu imtihanlardan birisiydi baktığımızda. Hı hı. Çünkü gerçeği, hakikate ulaşmanın oldukça zor olduğu, efendim bu kadar dijital çağda yaşamamıza rağmen dezenformasyonla mücadele eden ve bu anlamda da sürekli bir itibarsızlaştırma, sürekli bir lekeleme ve ithamlarda bulunma çabası içerisinde olan, hı hı, 1970'lerden bu tarafa hizmet ettikleri istihbarat örgütlerinin operatörü olarak Türk devletinin içerisinde, Türk milleti içerisinde kendine pozisyon açmaya çalışan ve bu süreci de kademeli, farklı alanlarda, farklı sektörlerde adeta bir örümcek ağı gibi örülmüş halde yapmaya gayret eden ve kısmen de kendileri açısından, kendi hain planları açısından da kısmen de belli bir seviyeye kadar da ilerlemiş büyük bir, aslına bakarsanız hem bir terör örgütü hem de bir istihbarat örgütü ve işgal girişimine zemin hazırlamakla görevlendirilmiş bir espiyonaj örgütüyle karşı karşıyaydık. Tabii böylesine büyük bir örgüt 70'lerden bu tarafa Türkiye'de kendine pozisyon açmak için farklı alanları denedi. Bunların başında bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi bana göre eğitim geliyordu. Hı hı. Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin Bey o zaman müsteşardı dershane kapatma süreçlerinde ve kendisinin de anlatımlarından anlıyoruz ki zorlu bir dönemde hem Milli Eğitim camiasını, Türk Devleti'nin eğitim politikalarını itibarsızlaştırmaya çalışarak kendi dershanelerine, kendi efendim kolejlerine ve hücre evlerine öğrenci, genç devşirmeye gayret eden, işte okullardaki öğretmenleri itibarsızlaştıran, okullardaki eğitim kalitesini devlet okullarını itibarsızlaştırmaya gayret eden ve kendilerinin o sınavlarda soru çalmalarıyla kendi müritlerine dağıttıkları soruları diyelim. Bu vesileyle bir taban oluşturmaya ve kendince beyinlerini yıkayabilecekleri, tırnak içerisinde kafası çalıştığına inandıkları gençleri de kendi etrafında beyinlerini yıkayarak, gözleri ve kulaklarını farklılıklara kapatarak, kendilerinin sadece söylediklerini doğru olarak anlamalarını istedikleri bir hücre.

0: yapılanmasını oluşturdular. Tabii bu uzun bir gayretin, uzun bir planlı çalışmanın ve dış desteğin sonucunda bugünlere gelindi. Ve baktığımızda da farklı alanlarda, Türkiye'nin derin kriz alanlarında, darbelerde, ben de Türk siyasi hayatı dersinde bir iki hafta özellikle darbelerin, Türk darbelerindeki benzerlikleri, Türk siyasal hayatında, Türk demokrasi hayatına nasıl baltaladıklarını ve bu darbelerin sonucunda kimlerin ne şekilde menfaat temin ettiklerini de izah etmeye, gençlerin zihninde oturtmaya gayret ediyoruz. Ancak 15 Temmuz darbe girişimi tabii diğer darbelerden de çok daha farklı olarak doğrudan doğruya milletin büyük bir fedakarlık ve özveriyle devletle bütünleşmesi, devletin milletle bütünleşmesi ve kol kola bir direnişin, kol kola bir devleti arındırma gayretlerinin başlangıcı olarak karşımıza çıktı. Tabii sonrasındaki kararnamelerde devlet derin bir arınma sürecine de girdi. Tabii bunların yine Fadime Hanım'ın ifade ettiği gibi yargılama süreçleri devam etti. Atılanların itiraz hakları oldu. O konuda bence dünyada eşine az rastlanır bir şeffaflıkla yürütüldü süreç. Ve birçok alanda bunlar temin edildi. Birçok alanda çapraz sorgularla ve ispatlarla ilerlenildi. Hem dijital veriler hem işte ÖSYM'deki kayıtları, önceki sınav kayıtları, hangi sınavda ne soruları çaldıkları, yine farklı türden etkin pişmanlıktan faydalananların itirafları. Bunların tamamının oluşturduğu bir külliyat oluştu artık. Türk siyasal hayatında baktığımız 15 Temmuz ve sonrasını anlamaya çalışmak için bu külliyatın da derinliklerine inmemiz gerekiyor.
1: Bir de mesela bugün o iç cepheyi tahkim etmek diyoruz ya, mesela o yıllarda Sayın Bahçeli'nin o gece Binali Yıldırım'ı arayıp telefonla hemen konuya ilişkin bilgi aldığını ve ardından hükümetin yanındayız duruşunu sergilediğini de belki hatırlatmakta fayda var.
0: Şimdi Türk siyasal hayatı açısından baktığımızda darbeler özellikle siyasal partilerin tamamı için oldukça riskli. Ve siyasal partilerin birçoğu temkinli yaklaşır.
1: Çünkü bu seni hedef alan, diğerini de hedef
0: alacak. Tabii ve hatta hatırlarsak 60 ihtilalini, sonrasındaki 80 ihtilalini, birçok siyasi parti de hem kapatmayla karşı karşıya geldi, hem siyasi parti liderleri uzun süre siyasi yasaklarla karşılaştı. Ve bu anlamda siyasi parti liderleri ve siyasi partiler için oldukça açıkçası tehlikeli bir süreç. Ancak saygıdeğer genel başkanımızın o geceki tavrını bizatihi kendi Nazlı Çelik hanımefendiye açıklamalarından dinliyoruz. Ve orada çok net bir tavır sergilediğini, Türk milletinin bekası, Türk devletinin bekası için seçilmiş Türk hükümetinin yanında duracaklarını ve bu kalkışmanın, bu darbe girişiminin farklı amaçlara hizmet ettiğinin anlaşılmasıyla birlikte hükümetin yanında olduğuna net bir tavır sergiledi. Ve biz bunu sonradan da Cumhur İttifakı'nın kuruluş sürecini izah ederken hem televizyonlarda hem derslerde şunu görüyoruz. Bir masa etrafındaki siyasi pazarlık ve rant gayretlerinin sonucu değil. 15 Temmuz gecesinde işte Boğaziçi Köprüsü'nde, sokaklarda, Genelkurmay'ın avlusunda, jandarmanın avlusunda şehitlerin aziz hatıralarının gölgesinde kurulmuş bir ittifaktan bahsediyoruz. Ve o ittifakın da bugüne kadar sağlıkla her türlü dış sınamalara, İşte Rahip Brunson'dan tutun da pek çok dış sınamalara rağmen inişli çıkışlı Türk ekonomisini, Türk milletini, Türk devletini hedef alan birçok sınamalara rağmen dimdik ayakta durabilmesinin de işte bu sağlam mayaya dayandığını gözlemliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın o geceki tavırları, sonrasındaki tavırları, işte bu devletin arınma sürecindeki tavırları ve sonrasında Türk siyasal hayatında ufuk açacak, İşte başkanlık sistemine geçmek konusunda olsun, devletin etkin ve hızlı karar alabilme konusundaki siyasi adımları olsun. Bu anlamda ön açan, yani ön tıkayan ya da siyaseti kilitleyen bir tavır değil, bir yol açan, yeni yollar öne süren, yeni alternatifleri ortaya koyan bir genel başkan, bir lider olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada da yine bir başka açıdan baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, o geceki hem o geceki tavrı, aziz milletimize umut olan tavrı, hem de o geceye olan süreçte, giden süreçte 2009'lardan başlayan bu net Fethullahçı terör örgütüyle, o zamanlar paralel devlet yapılanması olarak da ifade ediliyordu. Bunlar olan mücadeledeki net duruşu, hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın o dönemlerde bir açıklaması da olmuştu. Bu paralel devlet yapılanmasıyla FETÖ ile mücadelede yalnızlığımın farkındayım ifadelerini de kullanmıştı. Tabii bu bir genel başkan için, bir lider için, bir cumhurbaşkanı için oldukça zor bir süreç. Etrafınızda birçok insan var ama güvenebileceğiniz insan sayısı yeri geliyor, günden güne azalıyor. Tam da böyle bir süreçte ki bir yandan da işletilmesi gereken

0: Türk ekonomisi var, Türk siyaseti var, uluslararası ilişkilerdeki dinamikler var. Böyle bir süreçte baktığımızda Fethullahçı terör örgütünün farklı hizmetler, farklı hizmet ettikleri odaklarının da planları ve projeleri doğrultusunda Türkiye'yi zora düşürmek, Türkiye'yi siyasal iktidarını sarsıntıya uğratmak ve bu noktada da belki de müttefik dediğimiz ülkeler tarafından bir işgale hazırlamak, buna bir zemin atmak hainliğin en bana göre zirvesi bir konumdur. Bunun üzerinde ben hainlik Türk siyasal hayatında henüz görmedim. Tabii baktığımızda birçok olayın altından Yağmur Hanım Fethullahçı terör örgütünün çıktığını bugün görüyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu suikasti ile ilgili sürecin de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmesiyle birlikte orada da yeni gözaltıların yapıldığı, davanın seyrini değiştirecek bilgi ve belgelerin dosyaya girdiği ve o süreçten bugüne kadar gelen süreçte dönem dönem tıkanmaların, efendim sağlıklı işlememesinden kaynaklı gecikmelerin, yavaşlamaların Sayın Adalet Bakanı'nın da talimatlarıyla daha da hızlanarak nihayete erdirilmesi gerektiği. Çünkü faili meçhul cinayetler, siyasi cinayetler bir ülke siyaseti açısından kara birer lekedir. Peki. Türkiye 90'larda bunlarla yüzleşmişti. Şimdi geldiğimiz noktada da bunların günden güne aydınlatılarak ilerletiyor olması. Yine baktığımızda Hrant Dink cinayetinin arkasından, Raip Santora cinayetinin arkasından da FETÖ'cü işte polis görünümünde, asker görünümünde, jandarma
1: görünümünde. MİT'lerin durdurulması.
0: Yani hainliklerini saymakla maalesef. Tabii bilemiyoruz bunu. Bitiremiyoruz hainliklerini saymakla. İşte böylesi bir yapılanmaya karşı aziz milletimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi farkındalığını, kinini olarak ifade ettiler. Farkındalığını ve kinini yüksek bir şuurla her zaman teyakkuz halinde tutması gerekiyor. Çünkü bu demokrasinin bir bedeli var. Demokrasiye sahip çıkmanın bir bedeli var. Hem bizler için hem de gelecek kuşaklara bırakacağımız miras açısından bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Peki, teşekkür ediyorum kıymetli değerlendirmeleriniz için. 10 yılda aslında gelinen aşamayı hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de konuklarla dünden bu yana değerlendirdik. Elbette devletimiz, milletimiz böyle sınamalarla tekrar karşılaşmasın diyelim ama vatandaş da aslında Türk milleti de bu ülkenin şehit kanlarıyla kazanıldığını o gün de ortaya koydu. Bugün de ortaya koymaya devam ediyor. Şimdi Ahbap soruşturmasına, Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin yeni gelişmeler var. 24 muhabiri sevgili Ada Kahriman da telefon hattımızda. Öncelikle Ada, iyi akşamlar, Ankara'dan bizi duyuyorsan eğer. Soruşturmaya dair son rakamlar nedir? Hangi suçlamalar yer alıyor? Bugün tutuklandığını biliyoruz Haluk Levent'in. Emniyetteki ifadesine yansıyan detaylar neler? Tutuklular ve soruşturma kapsamındaki sayılar neler, senden dinleyelim Ada.
3: Yağmur Yıldız, aslında yeni bir gelişme var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan
2: sesi bir
3: bilgi.
2: Biraz arttıralım.
3: Tabii bir son dakika bilgisi olduğunu da aktarın. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu belirtiliyor. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelenmekte düzenliyor. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla toplanan bağış ve yardımların belirlenen amaçlar doğrultusunda
2: ses arttırabilir miyiz arkadaşlar?
3: Uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı tespit için alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirilmesine karar verildiği belirtiliyor. Tabi burada biz burada bilirkişi heyeti tarafından bağışların toplanması, aktarılması ve harcanmasına ilişkin tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri, ilgili kişi ve şirketler arasındaki para transferleriyle soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeler incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacak. Soruşturmada burada hukukun üstünlüğü ve masumiyet karinesi esas alınarak yalnızca somut bilgi, belge ve deliller doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi. Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada. Tabii şunu da belirtelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek Ahbap soruşturmasındaki yeni gelişmelere dair burada sosyal medya hesabı üzerinden şu dakikalarda 21.30'da kendisi kendisinin burada bir açıklama yapacağı belirtildi. Tabii bu açıklamanın henüz yapılmadığını belirtelim. Muhtemelen dakikalar içerisinde buradaki açıklama yapılacak.

0: olacaktır. Şimdi biz soruşturmaya baktığımızda tabii burada pazar günü özellikle Haluk Levent'in ki şunu belirtelim, bir açıklama geldi Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten. Bununla devam edelim. Burada şöyle belirtiyor Akın Gürlek, Adalet Bakanı Akın Gürlek. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından aziz milletimizi fedakarlık ve dayanışma ruhuyla yaptığı her bağış ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere teslim edilmiş kıymetli bir emanettir diyor. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesi, hem kamu vicdanının hem de vatandaşlarımızın adalete ve devlete duyduğu güvenin gereğidir. Aslında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya değiniyor burada. Burada bilirkişi incelenmesine karar verildi. Bağışların toplanmasında harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddütte yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır diyor. Türk milleti dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkanını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millettir diyor. Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine, iyi niyetle bağış yapan vatandaşların hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyeceğini belirtiyor. Burada şu da belirtiliyor aynı zamanda. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının toplumsal dayanışmanın vazgeçilmez unsurları olduğunu, ancak hiçbir kişi kurum ve yapı hukuki denetiminin dışında değildir diyor. Milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmektedir diyor. Bu şekilde de aslında bir açıklama yapıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Tabii şunu da belirtiyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde. Burada Adalet Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili tüm kurumların güçlü koordinasyonu sayesinde milletimizin kutsal emanetine ilişkin iddialar hukuk zemininde bütün yönleriyle ve titizlikle araştırılmaktadır diyor. Şimdi biz soruşturmaya döndüğümüzde burada günlerde takip ettik buradaki soruşturmayı. Şöyle belirtiliyor.
1: Ada seni yorduk, nefes nefese kaldın çünkü hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından sıcağı sıcağına bir açıklama geldi. Aynı dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten peş peşe açıklama geldi. Uzun da açıklamalar. Bize bunu aktardın, çok teşekkürler. Soruşturmaya ilişkin rakamlar noktasında bize verebileceğin bir bilgi var mı diyerek seni de bir soluklandırmış olmak istedim. Buyur.
0: Şöyle ki, soruşturmada şu ana kadar 14 şüpheli tutuklandı. Bugün adliyeye sevk edilen 12 şüpheli var. Bunlardan 6'sı için tutuklama, 6'sı için adli kontrol talep edildi. İlerleyen saatlerde bunlar için de karar verilecektir. Şimdi sürece baktığımızda Haluk Levent pazar günü yurt dışına kaçış planı yaptığı sırada Bursa'da gözaltına alınmıştı. Kendisine yöneltilen suçlamalar vardı. Dernekler kanununa muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, örgüt üyeliği gibi suçlamalar. Ahbap Derneği adına bazı şüphelerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatılıyor. Deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine soruşturma derinleştiriliyor. İkinci bir operasyon var aslında bu soruşturmaya dair. Mesela Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlardan 125 milyon 765 bin liranın Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı kişi ile şirketlerin hesabına aktarıldığı iddiasıyla operasyon düzenleniyor. Tabii burada bir de gayrimenkul soruşturması var. Ahbap Derneği'nin ismini kullanarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı tespit ediliyor. Bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı belirtiliyor. Dernek hesaplarının şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi tespitler var. Tabii bazı ifadeler var, bunlar önemli. Mesela Haluk Levent'in ifadesi, pek çok kişinin, burada kendi yakınındaki kişilerin hesaplarını kullandığı belirtiliyor. Mesela Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendinin yönettiğini, konserler sonucunda kazandığı paraların bu hesaplara yattığını ve paraları kendisinin kullandığını belirtiyor. Kendi adına banka hesabı kullanmadığını ifade etti. Şoförü Zafer Yayın üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarından hesabının olduğunu belirtti. 6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği'ne 2023 yılında 4 milyar 300 milyon lira bağış geldiğini söylüyor. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandığını ve yüksek miktarlarda borçlandığını ifade etti. Burası önemli. Bunun adına usulsüzlük denilebileceğini, ancak yolsuzluk

0: yolsuzluk denilemeyeceğini iddia etti. Burada Haluk Levent verdiği ifadesinde, emniyet ifadesinde. Bir isim daha var. Bu ismin verdiği ifade oldukça önemli. Esin Önder Çağlayan isimde şüpheli. Haluk Levent ile sürekli borç alışverişi yaptığını, paraları ise Yeliz Kaya'nın hesabına aktardığını belirtiyor. Esin Önder Çağlayan burada Haluk Levent'e milyon dolarları bulan paraları borç olarak vermiş. Ancak Haluk Levent bu parayı ödeyemeyeceğini, bunun yerine kendisine taşınmaz verebileceğini söylemiş. Bu taşınmazlarsa Esin Önder Çağlayan'a Haluk Levent'in borçları karşılığında devredilmiş. Ancak bu taşınmazların iş insanı Hüseyin Başaran'ın kimsesiz kız çocukları için yurt olarak Ahbap Derneği'ne bağışladığı taşınmazlar olduğu ortaya çıkıyor. Esin Önder Çağlayan bu gayrimenkullerin maddi değerlerinin olmadığını anlayınca gayrimenkulleri geri vermiş. Şöyle ki şundan da bahsedelim ufak. Haluk Levent hakkında bazı burada hazırlanan tutuklama taleplerinin gerekçeleri var. 2023 deprem yardımlarının şeffaf ve denetlenebilir şekilde yönetilmediğine dair kuvvetli şüphe bulunması, şüphelinin ekonomik durumu ile MASAK raporlarındaki tespitlerin bu şüpheyi desteklemesi, Ahbap Derneği'nin mal varlığının azaltıldığı ve taşınmazların elden çıkarıldığına dair somut tespitler bulunması, bağış ve harcamalara ilişkin MASAK incelemesiyle de burada delil toplama çalışmalarının sürmesi, kuvvetli suç şüphesiyle kaçma ve delil karartma ihtimalinin bulunması gerekçesiyle Haluk Levent'in tutuklama talep edildiği belirtilmişti. Kendisi zaten dün tutuklanan 14 şüphelinin arasındaydı. Tekrar belirtelim, bugün adliye sevk edilen 12 şüpheli var. Bunlardan 6'sı için tutuklama, 6'sı için de adli kontrol talep edildi. İlerleyen saatlerde, süreçte bunlar için de karar verilecektir Yağmur Yıldız.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili Ada Kahraman. Hem süreci takip ettin hem sıcağı sıcağı açıklamaları bize aktardığın için çok teşekkür ediyoruz sevgili Ada Kahraman'a. Peki hocam, işte Fethullahçı terör örgütünden bahsediyoruz. Burada da böyle örgütvari isimlerin böyle şematik bir şekilde önümüze çıktığı bir tabloyla karşılaştık. Nasıl değerlendiriyorsunuz son bir haftada yaşanan bu gelişmeleri?
2: Kan dondurucu Yağmur Hanım. Türk milletinin o gönlünden kopan depremler neticesinde vatandaşlarımızın bir nebze de olsa yaraları sarılsın diye verilen yardımlarla ilgili ortaya saçılan böyle iddialarla karşı karşıya kalmak gerçekten kan dondurucu ve toplanan rakamlar inanılmaz rakamlar.
1: Deprem
2: yani.
1: Deyip geçiyoruz ama kolay bir şey mi yaşadık? Yani binlerce can hayatını kaybetti.
2: 50 binden fazla insanımızı kaybetti.
1: Yani darbe kadar korkunç, insan. Daha da tabii, korkunç bir tabloyla karşılaştık.
2: Deprem deyince bazen Yağmur Hanım öyle vatandaşlarımızın zihninde
1: sadece bir çadır
2: ama
1: ya da işte
2: şöyle Bulgaristan kadar bir coğrafya etkilendi. Yani bir ülke kadar bir coğrafya etkilendi bundan. Yani çok inanılmaz bir felaketti. Tabii depremde de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan rahmet dileyelim. Şimdi Haluk Levent'in kendi ifadeleriyle 4 milyar 300 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediliyor ki ya bu inanılmaz bir para. Yani tabii bunun hesaplamasını yapamıyorum ama yani binlerce konut yapabilirsiniz, okullar yapabilirsiniz. Hani bakıldığı zaman maalesef bunu o dönemde bir siyasi kutuplaşmanın parçası haline getirerek Ahbap Derneği üzerinden o dönem devlet kurumlarımızı itibarsızlaştırmak için çok feci bir medya kampanyası yürütüldü. Ben o günleri dün gibi hatırlıyorum. Zaten henüz üzerinden 3 yıllık bir süreç geçti ve bilinçli olarak bazı çevreler insanların yardımlarını Kızılay, AFAD gibi kadim kurumlarımız yerine daha çok Ahbap Derneği'ne doğru yönlendirilmesini sağladılar. Ve ortaya çıkan tablo bu toplanan paraların çok çok çok büyük oranda amaçları için kullanılmadığını gösteriyor. Çünkü verilen sözler büyük oranda tutulmadı ki yani aslında bu Ahbap Derneği'nin bir ponzi yapılanması olduğu da belliydi yani Yağmur Hanım.
1: Mesela ifadesinde Haluk Levent şöyle demiş, benim bir banka hesabım yok. Sekreterimin hesabı üzerinden bu paralar kullanıyordu. Şimdi bir insanın banka hesabının olmamasını işte aklınız alabiliyor mu?
2: Yani hem o var hem de bu tüzel kişiliği olan bir dernek. Yani bunun kendine ait bir hesabı, harcamaların, gelir gider kalemlerinin onun üzerinden tutulması, dernek defterine bunların işlenmesi hani ilerleyen dönemlerde. Şimdi denetim diyorlar. Bu arada onu da söyleyeyim Yağmur Hanım. Ben Ahbap Derneği'nin internet sitesine girdim dün. Öyle bir 2020

0: 2023'ten itibaren bir denetim raporu falan da yok yani internet sitelerinde. Dileyen vatandaşlarımız sitelerine girip bakabilir. Yani öyle bir denetleme raporunun falan yüklenmediğini görüyorsunuz. Yani dolayısıyla burada tamamen kontrolden çıkmış bir yapılanma var. Ya yani ben en çok şeye hayret ettim. Şimdi sitesine giriyorsunuz, adres yok. Telefon numarası yok. Ya bu nasıl
1: Hayalet bir.
0: bir yardım derneğidir? Yani şimdi mesela bizim çok eski köklü yardım kuruluşlarımız var. İşte Deniz Feneri Derneği, aklıma ilk gelen İHA.
1: Yok,
0: Bakarsınız bunların standart binaları vardır, yerleri vardır, telefon numaraları vardır. Siz arayıp oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi burada bakıyorsunuz numara yok, adres yok. Ya bu nasıl bir yardım derneği? Ben açıkçası...
1: İşte dernek adına hesap yok ama Haluk Levent kendi şahsi hesabını da zaten bu işler ayyuka çıkarsa değil mi demek ki kullanmamış.
0: Ya büyük ihtimalle şimdi mesela yanında çalışanlardan birine 120 milyon TL bir para gönderdiğini söylüyor. O kişi işte diyor ki, yönetim kurulu üyesiydi yanlış hatırlamıyorsam. O diyor ki bana borcu vardı. İşte o borç için geri gönderdik, aldık. Yani şimdi bir avukat, yanlış hatırlamıyorsam, hani 120 milyon inanılmaz bir rakam. Yani hani nasıl bir borç alışverişi oldu? Yani ne aldınız hani bu borç? Sonuçta bir borç alırsınız değil mi? Hepimiz hani bir şey için kullanırsınız o parayı. Sonra paranızı toplayınca geri borcunuzu verirsiniz bir amaca binaen. Şimdi bu paralar ne için kullanıldı, ne yapıldı? Ha, anladığımız kadarıyla şey, yansıyan açıklamalardan işte bir takım bahis lerde kullanıldı. İşte blockchain teknolojisine, işte kripto para piyasalarına yatırıldığı paraların anlaşılıyor. Ve tabii şunu unutmamak lazım. Yani Yağmur Hanım, bunlar elbette savcılığın iddianamesiyle bütün detaylar ortaya çıkacaktır ve Yüce Türk Mahkemeleri bu konunun yargılamasını yapacaktır. Ama ortaya çıkan tablo, en azından şimdiye kadar bizim açık istihbarat dediğimiz, yani medya üzerinden elde edebildiğimiz bilgiler, miktarlar gerçekten kan dondurucu boyutta. Ve hani belki bu dava, şöyle diyelim, hani Türkiye tarihindeki belki en büyük yolsuzluk davalarından bir tanesi olarak da tarihe geçebilir. Çünkü 4 milyar 300 milyon TL dediğimiz rakam inanılmaz büyük bir rakam. Dediğim gibi yani bunu tabii
1: Ya hocam, bu
0: mahkemeler
1: arada
0: karar
1: çok özür
0: verecek.
1: dileyerek araya
0: Estağfurullah.
1: gireceğim. Büyük rakamları bir kenara bırakacak olursak, öğrenciler okul harçlıklarını belki de işte Haluk
0: Tabii.
1: Levent bilinen sevilen bir isim diye gönderdiler. Belki şimdi mesela o çocuğun uğradığı hayal kırıklığı ve
0: Tabii.
1: güveninin suistimal
0: Tabii.
1: edilmiş
0: Yani
1: olması.
0: yardım etme duygusuna büyük bir darbe vuruyorsunuz insanların. Bu konularda biraz daha artık kuşkuyla yaklaşmasına sebep oluyorsunuz. Yani sosyolojik olarak yol açtığı yıkım zaten bambaşka boyut. Tabii bir de şunu söylemek lazım Yağmur Hanım. Hani bizim hani atalarımızın güzel bir lafı vardır. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hani eğer bir suçunuz olmasa neden yurt dışına kaçmaya
1: Kaçmaya çalışıyorsunuz.
0: çalışırken yakalanıyorsunuz? Kendiniz giderdiniz, mahkemeye derdiniz ki ya benim hakkımda savcılığa, ya da işte mahkeme demeyelim de savcılığa giderdiniz. Benim hakkımda bir takım iddialar ayyuka çıkmış durumda. Ben bununla ilgili yargılanmak istiyorum.
1: Aklanmak
0: Aklanmak
1: istiyorum.
0: istiyorum.
1: Yargılanmak
0: Derneğim burada,
1: demek.
0: derneğimin defteri burada, gelir gider cetvelim burada, gelen para bu, harcanan yer şurası. Bunların hepsinin faturaları var elimizde mevcut şeklinde bir açıklama yapabilirdi. Ama Haluk Levent bu yolu tercih etmedi. Yani yurt dışına kaçma yolunu tercih etti. Bu da bence aslında suçun bir noktada ikrarı gibi geliyor bana. Ama tabii doğrudan ne olduğu, meselenin boyutu nedir? Şimdi yani hep bu, mesela İmamoğlu davalarında da bunu konuştuk Yağmur Hanım. Ya bu MASAK raporlarını falan çok hafife alıyor bazı çevreler. Ya bakın, bu çok ciddi bir devlet kurumudur. Mali suçlar öyle basit bir hadise değildir. Yani bunlar detaylı kaydı tutulur, para girişi çıkışı delillendirilir, rapor hazırlanır ve mahkemeye sunulur. Şimdi böyle
1: Mahkemeye
0: MASAK
1: sunuluyor yani
0: rapor deyince
1: zaten.
0: böyle
1: Daha
0: çok
1: ne
0: basit bir
1: olsun?
0: şeymiş gibi. Şimdi bütün bunların çerçevesini bu raporlarda göreceğiz. Savcılık iddianamesini hazırlayacak, yargılama yapılacak. Ve ben burada tabii şunu da söyleyeyim son cümle olarak. Onun sinyallerini de almaya başladık zaten. Hani artık mesele ayyuka çıkınca burada çok aktif pişmanlıktan da yararlanıp itirafçı olmak isteyen kimseler de olacaktır diye düşünüyorum. Yani
1: Sanat camiası mesela bunun içinde mi? Çünkü pek çok isminde
0: ya şimdi
1: destekçi
0: o
1: olarak o
0: spekülatif,
1: zamanlarda
0: evet,
1: yanına çıktığını
0: bir
1: biliyoruz.
0: takım meşhur isimler var. Hani doğrudan Haluk Levent'e yönlendiren, ama hani bu işin ne kadar parçası bu kişiler, bir takım akçeli işlere bu yardım paralarının iç edilmesine bulaştılar mı, bulaşmadılar mı?
1: Yani
0: Bir
1: kara para
0: spekülasyon
1: aklama
0: olur.
1: kısmına dahiller miydi? Biliyorlar mıydı, bilmiyorlar
0: İşte onu
1: mıydı?
0: bilemiyoruz.
1: Hayır
0: Yani
1: diyeceğim.
0: onunla ilgili bizim burada bir şey söylememiz o insanları da zan altında bırakmak olur. Sonuçta

0: Hani masumiyet karinesi diye de bir şey var. Bütün bunlar
1: Evet.
0: mahkemelerde. İşte telefon trafikleri, HTS kayıtları, MASAK raporları, para trafikleri. Bunların hepsi mahkemelerimiz bu konuda tecrübeli. Savcılıklarımız, mahkeme çalışacaklar beraber ve nihayetinde bir karar verecekler. Ama her yönüyle tabii gerçekten sansasyonel bir olay. Yani bu denli büyük bir paranın ortada olmaması ve bunun hesabının verilemiyor olması başlı başına sansasyonel bir olay. Tabii yine şunu da söyleyelim. Burada bazı kimseler birkaç sosyal medya paylaşımı önüme düştü. Fadime Hanım, bilmiyorum sizin de düştü mü? İşte efendim burada biz ahbaba yönlendirdik ama bizim bir hatamız yok. Devlet
1: Devlete.
0: özür dilesin. Ya devlet niye özür dilesin?
1: Fatih
0: Ya
1: Al
0: devletin
1: sadece.
0: kurumu
1: Evet.
0: var zaten. Devlet zaten AFAD'ı Kızılay üzerinden, ki o dönem hani ben şahsen
1: Ki
0: gidemedim.
1: devlet yok algısı oluşturuldu yani
0: Ha,
1: bu
0: bir,
1: bunlar
0: niye
1: için.
0: devlet özür
1: Tabii.
0: diliyor? Ben o her şeyde dönüp dolaşıp devlet suçlanıyor.
1: Ne
0: Ya sen
1: yazık.
0: yönlendirdiysen
1: Bir de
0: güvenilme
1: hocam
0: emri, çıkıp özür dile.
1: hükümet ve devlet ayrımını da bir yapmakta fayda yok mu? Yani hani o da farklı bir bilinç gerektirmiyor mu?
0: Tabii,
1: Hükümetin
0: kesinlikle.
1: farklı bir,
0: Tabii.
1: devletin
0: Bunlar
1: farklı
0: güzide
1: bir
0: devlet, yani
1: kavramı.
0: Kızılay dediğimiz kurum Osmanlı'dan itibaren varlığını devam ettiren bir kurum. Yani yine AFAD'ımız, kriz yönetiminde dünyada parmakla gösterilen örnek bir kurumumuz. Ve son cümle, uzattım yine, kusura bakmayın. Ben şahsen kendim gidemedim deprem bölgesine ama üniversiteden giden böyle öğrencilerimle falan konuştuğumda, vallahi hocam biz öyle ahbap falan görmedik dediler.
1: Yok.
0: Yani sahada gayet böyle, hani
2: AFAD vardı sahada.
1: İşte
0: AFAD
1: iş dönüp
0: vardı,
1: dolaşıp yine
2: binlerce
1: algı operasyonlarına
2: yardımlar
1: geliyor.
2: değil
1: İşte o
2: var. Bir
1: dijital
0: de
1: medyalardan
0: şunu da ifade etmek
1: üretilen
0: isterim
1: algı.
0: Yağmur Hanım. Hani 24 TV ekranlarından, hani
2: Peki.
0: İslami STK'lar. Bakın çok
2: Ya
0: hakları
2: hakkını
0: yenildi.
2: verelim.
0: Ya şimdi
2: İsimleri
0: orada
2: bile yok. İsimleri
0: isimleri bile
2: bile
0: oraya gidip
2: bilinmiyor.
0: Allah
2: Tabii
0: rızası
2: ki.
0: için insanları, hani böyle bir övgü, taltif bir şey beklemeden
2: Yok, Allah
0: İslami
2: rızası için.
0: STK'lar çok büyük orada faaliyetler gösterdiler. Onların da hakkını buradan teslim etmiş olalım.
2: Çok doğru
1: Peki,
2: bir
1: bir virgül
2: vurgu
1: koyalım.
2: yaptınız.
1: Kısa bir araya gidiyoruz. Saat başında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: milli meselelerin, ideolojik kavga ve siyasi polemiklerin aparatı yapılmasını biz doğru bulmuyoruz. Daha önce defalarca söylediğim gibi bir gerçeği bugün tekrar ifade ediyorum. Özellikle Mehter Marşı'ndan, Yeniçeri'den merasimlerin tam da tarihimize yaraşır biçimde icra edilmesinden rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. İster kabul edin, ister etmeyin. Ama artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Tam tersine medeniyet ve kültür birikimini kucaklayan bir Türkiye var. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla, şerefle dolu binlerce yıllık devletler silsilemizin son halkasıdır.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. Tüm milletimizi 20 Temmuz'dan itibaren bir ay sürecek sergimize davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
6: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
7: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
8: Ajet. Bize göre zafer. Bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
9: Sağlam bankacılık.
10: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ben Kahraman. Bundan 10 yıl önce bir Temmuz gecesi doğmuşum.
1: İyi ki doğdun Kahraman.
2: Nice senelere Kahraman.
0: Benim doğduğum gece babamlar sokağa dökülmüşler. Yok, ben doğuyorum diye değil. Ben daha güzel bir Türkiye'ye doğabileyim diye.
3: İstanbul Boğaz Köprüsü'nde akşam saatlerinde olağan dışı hareketlilik...
0: Annemin karnı burnunda. Babama demiş ki...
1: Sen bizi düşünme. Kahramanımın istikbali için git.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum.
0: İşte o gece doğmuşum ben. 15 Temmuz gecesi. Ben kahraman. O gece yalnızca ben değil, benim gibi yüz binlerce, milyonlarca kahraman doğmuş.
5: İyi ki doğdun kahraman. İyi ki doğdunuz halkın kahramanları. Bundan tam 10 yıl önce bu halk mutlak iradesini gösterdi. Demokrasisini ve özgürlüğünü canı pahasına koruyarak ilelebet kutlanacak bir zafer kazandı. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
7: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Bir de böyle, Otobit'te.
9: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

temsil heyetiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahbap Derneği soruşturmasına ilişkin detayları bize Ada Kahriman aktarmıştı. Şöyle hemen kısaca bir hatırlatayım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte dosyada bilirkişi heyeti görevlendirildiği ifade edildi ve ayrıntılı bir rapor hazırlanacağı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Adalet Bakanı Akın Gürlek de o açıklamayı alıntılayarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesine karar verilmesi, bağışların toplanmasından harcanmasına kadar bütün mali süreçlerin somut bilgi ve belgeler ışığında incelenmesi ve maddi gerçeğin hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması bakımından önemli bir adımdır ifadesini kullandı Akın Gürlek. Bu arada adadan yeni bir bilgi de geldi. 4 şüphelinin tutuklandığını ifade etti. Tutuklananlar arasında Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse ve Sait Köse yer alıyor Haluk Levent'le birlikte. Fadime Hanım, aslında biz arada kendi aramızda da konuşurken evet, o dönemde devlet yok algısı oluşturulduğunu kendi aramızda ifade ettik.

0: o günden bugüne gelen süreci özetleyerek gidelim mi dilerseniz sizinle?
1: Şimdi Ahbap Derneği'nin 2017 tarihli bir kuruluşu var. 2017'den bu yana işte daha 9 yıllık bir dernek. Hani kendisini bir ispat etmesi gereken bir zaman diliminde iddialar doğruysa suça bulaştığını ve toplanan paraları kendi hesabına üstelik de hani kumarda kullandığı da anlaşılıyor. Ama tabii bunlar iddia, yani soruşturma devam ediyor. Sayın Akın Gürley'in yaptığı açıklamaya göre de işte 3 bakanlık, Adalet, İçişleri, Hazine, Maliye Bakanlığı koordineli bir şekilde bu soruşturmayı çok yönlü olarak yürütüyorlar. Bu kısmı bence önemli ve ikinci bir şey de bu son açıklamada bir bilirkişi heyetinin atanmasına, onların bir inceleme yapmasına, MASAK raporlarına başvurulmasına karar verilmiş. Yani dolayısıyla teknik ve hukuki ve idari bir soruşturma kapsamlı olarak yapılıyor. Yani burada devlet yapması gerekeni yapıyor. Benim dikkatimi çeken şey şu, Yağmur. Şimdi ne oluyor da Türkiye'de yardım derneğinin sayısına şimdi bakacaktım, yetiştiremedim. Sayı olarak bilmiyorum ama Türkiye'de yardım deyince, yani dernek deyince daha çok hani gerçekten ihtiyacı olan bir insana yardıma koşan, vakıf zihniyetinde olan, iyilik yapmaya için kendi zamanını, parasını bu işe harcayan gönüllü insanlar var.
0: İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü resmi verilerine göre Türkiye genelinde çok şaşıracaksınız ama 101 binden fazla faal dernek bulunuyormuş.
1: 101 bin faal. Yani hani ölü değil,
0: 23 binden fazlası İstanbul'daymış mesela.
2: Hemşehri dernekleri de
3: İnsani dahil. İnsani Yardım evet. Derneği mi yoksa genel dernekler mi?
2: Genel bence hepsi. Hemşehri dernekleri dahil bence.
1: Evet, olabilir.
0: Yani İçişleri Bakanlığı
1: toplam dernek sayısı. Hani bu yardım dernekleri bir kategoridir. Bunların içinde işte insan hak ve özgürlükleri konusunu takip edenler vardır. İşte hemşeri dernekleri vardır dediğiniz gibi. Aslında bunlar da hani bir toplumun, sivil toplumun birbirinin yardımına koşması, bir arada olması bakımından
2: Tabii.
1: toplumu canlı tutan
2: Dayanışma.
1: evet organizmalar. O yüzden hani kuşkusuz bu kadar sayının büyük olması iyi bir şey. Hani tekil olarak yaşamıyoruz biz. Yeni yeni cemaatler, yeni yeni ne diyelim hani işte örgütleniyoruz, yani bir konuda hedefimiz var ve örgütleniyoruz. Şimdi hani Türkiye'de de bilmiyorum sayısını ama diyelim ki
3: 5845'miş Fadime Hanım.
1: Bu da güzel.
0: Yardım mı?
3: Yardım. Evet. İnsani yardım alanında faaliyet gösteren dernek sayısı.
0: Ben
3: bu da
0: tüm dernekleri işin içine koydum.
3: Evet. Evet. Tabii.
1: O, yani o da hani bizim zihnimizde bir pencere açtı. Önemli bir veriydi. Ama diyelim ki 6. 6 bin dernek
3: Evet.
1: var. Yani yuvarladık. Şimdi 6 bin dernek içinde biri Ahbap Derneği. Daha yeni bir dernek. Ahbap'ın kurucusu olan kişinin sicili, adli sicili. Yani daha önce bu tür suçlarla yargılanmış, cezaevine girmiş, çek senet vesaire gibi meseleler yüzünden bir sicili olan, adli sicili olan
0: Nasıl
1: insanların
0: güven
1: hafızasında
0: kazandı?
1: işte oraya, tam da oraya gelmek istiyorum. Ne oluyor da toplumun bir kesimi adli sicili bozuk olan, hani bu manada para teslim edilmeyecek, bir şey emanet edilmeyecek birine işte 3 milyar mı hocam? 3-4 milyarlık bir parayı
3: 4
1: teslim
3: milyar
1: ediyor.
3: 300 milyon TL.
1: Evet.
3: İnanılmaz bir
1: Yani
3: para.
1: inanılmaz bir parayı
0: O
1: teslim
0: zaman
1: ediyor.
0: sanatçı kimliğini dolayısıyla sanatı kullanarak da mı
1: Değil,
0: suistimal etmiş?
1: Sanatıyla bir ilgisi olur
0: Yani
1: hiç
0: sanatçı
1: düşünmüyorum.
0: kimliğini kullanarak mı suistimal etmiş o?
2: Popülaritesi.
1: Yani buna yatkın olan bir kitle var Türkiye'de. Ben bunun bir toplumsal sorun, siyasetin bir sorunu olduğunu düşünüyorum. Şimdi siyasi alanda da benzer bir şey yaşamıyor muyuz? Yani hani bir devlet düşmanı olarak kodlanmış, güdülenmiş bir kitle var. İktidara aç. Ve o iktidarı elde edebilmek için, bir söylem üstünlüğünü elde edebilmek için, bir pozisyon elde edebilmek için kendilerine herhangi bir şey vaat eden, iktidar vaat eden, iyilik yapacağım, en iyi iyiliği ben yapacağım diyen, orman yangınlarını itfaiye ya da Orman Bakanlığı söndüremez, ben söndürürüm diyen gibi farklı farklı alanlarda devletten daha iyi olduğunu, yani bu
0: Help Turkey
1: iktidardan
0: diye

0: Yani Türkiye'ye yardım eli uzatılması için yurt dışına algı
1: Evet.
0: operasyonları yürütüldü
1: Yani
0: hazırlanan
1: buna
0: afişlerde.
1: inanan, devletten daha iyisini yapabileceğini iddia eden ve üstelik de sicili ya henüz test edilmemiş ya da test edilmiş zaten sabıkalı birine gidip ne oluyor da gözünü karartarak at gözlükleriyle gidip oraya para veriyor, oraya oy veriyor, oraya iman ediyor ve onu yüceltiyor. Bütün kampanyalar, siyasi kampanyalar, işte hashtagler açılıyor. Dediğin gibi tweetler atılıyor, herkes onunla poz veriyor. Ne oluyor? Şimdi patır patır o tweetleri atanların hepsi ya da işte Haluk Levent'e Ahbap'a referans olan, kefil olan insanlar çıkıp diyor ki aslında o çok şöyle biriydi. Aslında kamera arkasında bana böyle demişti. Aslında o bu Kemalist laik çevreleri kendine hani bir ne diyelim avlanabileceği bir alan olarak görüyordu filan diye peş peşe açıklamalar
0: Bazıları da
1: yapıyorlar.
0: şey demiş, ben de buradan kendi dersimi aldım, devlete güvenmem gerektiğini öğrendim. Günaydın, kaç
1: Üzerinden
0: yaşındasın?
1: 4 milyarlık bir para çalınmış. Bu esnada mesela şimdi Ahbap'ı konuşuyoruz da Ahbap'ın öncesi var. Babala TV diye bir şey vardı biliyorsunuz deprem gecesinde.
0: Baraj patladı diye.
1: Yani inanılmaz şekilde depremzedelere yardım yani götürülen yardımları, o yaralıları arama faaliyetlerini de bozucu şekilde. Belki bilmiyoruz, hani kimsenin de günahını da almak istemeyiz ama belki kurtarılabilecek bir canın kurtarılmasına engel olacak şekilde bu tür
0: Maalesef.
1: manipülasyonlar, dezenformasyonlar yapan insanlar oldu. Orman yangınları oldu. Bir tane komedimsi bir adam çıkıp işte ve bunun tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu burada anmak zorundayız. O orman yangınlarının olduğu dönemde basın toplantıları yapıyordu biliyorsunuz. Devlet yok, ormanı söndürmüyorlar, kendi haline bıraktılar. Bu paralar nereye gitti? Aynı esnada gökyüzünde kaç tane helikopter dolaşıyor. Hani bunun bile ayırdına varıp komik gülünç duruma düştüğünü anlamayıp ya da
0: Çadır
1: bunu
0: örneği vermiştiniz
2: AFAD
0: arada.
1: Ha,
2: çadırından
1: çadır,
2: çıkarken AFAD.
1: AFAD yoktu diyor deprem bölgesine gidip AFAD çadırından çıkarken kameralar onu çekiyor. Şimdi hani bu kendini de gülünç duruma düşürecek derecede bir körlük hali var. Bunun ben tehlikeli olduğunu düşünüyorum. FETÖ de burayı kullanıyor. Terör örgütleri, yabancı istihbaratlar, soyguncular, oy hırsızları, şunlar bunlar. Bu müsait olma halinin ben çok genel ve temel bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yeni bir sorun değil ama giderek daha katmerleşen, kangrenleşen bir alan oldu. Bu bir toplum kesimi. Nasıl oluyor da bu kadar kolay güdülenebiliyorlar? Hani bunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum ama öbür tarafta da şimdi ben gittim deprem bölgesine, sen de gittin. Ben orada adını
0: Aylarca
1: sanını
0: oradaydım
1: hiç
0: ben.
1: bilmediğim Anadolu'nun bir yerinden bir cami yaşatma derneği bir şey bir yere hiçbir şey olması tüpü açmış orada mercimek çorbası kaynatıp dağıtan amcalar. Üstelik de bunlara bıraksanız bu babalacılara, ahbapçılara filan baksanız işte bunlar işitçi filan yani. Bunlar kafa kesiyor filan hani öyle söylemleri öyle çünkü hani. Ama bu insanlar sessiz sedasız bir iyilik yapmaya çalıştılar.
0: Bir de
1: Binlerce insan.
0: yani devlet yok algısı oluşturuldu ama yani bunun için bir derneğe de ihtiyaç yoktu ki. Örneğin madenciler koşup geldi.
1: Tabii.
0: İşte mesela Hopa'dan Hopa arama kurtarma
1: Tabii.
0: ekipleri geldi.
1: Madenciler çok iyi iş yapar. Hani böyle
2: Her
1: hani
2: depremde
1: onların
2: geliyorlar.
1: evet onların
0: İşte
1: çünkü
0: itfaiye erleri vesaire vesaire. Yani bu iş hani
1: inanılmaz bir fedakarlık var
0: derneklerle mi
1: yani.
0: ayakta kalıyor
1: Ya
0: devlette?
1: derneklerin sivil toplum canlı olmalı elbette. Hani kardeş kardeşe koşmalı. Başka nasıl millet olunur? Ama devlet var da şimdi tekrar baktım ben. 3 yılda devlet bu yıkılan 11 ili ayağa kaldırmak için 3 trilyon 600 milyar para harcadı. Evler yapıldı,
3: Yani
1: enkazlar
3: şantiye gibi her yer.
1: kaldırıldı,
3: Devasa bir
1: konteyner
3: şantiye.
1: şehirler kuruldu, onların elektriği, suyu, maaşı, ceplerine para, her şeyi defalarca
0: Mesela
1: gittik
0: sizin
1: işte yani.
0: verebileceğiniz somut bir örnek var mı? Ahbap şunu yaptı diye benim aklıma gelen bir
1: Maalesef
0: örnek
1: yok.
0: yok
1: Bak şimdi
0: yani.
1: Mansur Yavaş'la ilgili bir haber tekrar gündeme getirildi biliyorsunuz. Yine bir gençlik merkezi gibi bir şey kurmak üzere bir protokol imzalıyorlar. Ahbap ve
3: Ha,
1: Ankara
3: evet onu
1: Büyükşehir
3: ben de
1: Belediyesi.
3: gördüm.
1: İşte bir iş planlaması var. Aradan ama şimdi bu
3: Evet ya.
1: yapılırken Fatih Altaylı'ya çıkmış, şöyle

0: olacak, gençler bilimi sevsinler istiyorum.
1: Bilim sanat
0: anlatmış,
1: merkezi kurulacakmış.
0: O da nasıl yapacaksınız anlat. Daha yapılmamış bir şeyin pazarlanması, bir böyle topyekün, seferberlik halinde olmayan bir şeyi pazarlayan bir güruhtan bahsediyoruz. Sonra bu adam onu yapmamış, verilen hiçbir tarihte yapmadığı için Mansur Yavaş sessizce o protokolü tek taraflı olarak iptal etmiş.
1: Evet.
0: Şimdi ayılmış ama niye daha önce hani mesela sen belediyesin yap yani hani ya da başkalarıyla yap filan yani hani bu körlük hali tuhaf, sakıncalı bir durum. Ben bunun çok ciddi sorunlu bir şey olduğunu düşünüyorum. Gerçekten
2: bu da siyasi bir göz kırpma aslında bir kitleye yönelik. Belediyenin ahbapla iş tutarak siyaseten bir mesaj vermeye çalışıyor ama.
0: Yani bu işte CHP ile aslında birlikte hareket ettiklerini söylemek zorundayız. Bir sanat sepet camiası, gösteri dünyasının yine halktan, milletten, halkın seçtiklerinden kendilerini üstün gören, yukarıdan bakan, biz nasıl istersek öyle dağdaki çobanın oyuyla benim oyum bir mi diyen zihniyet aynı mantığı aslında devam ettiriyor. Ve habire alt edebilmek için yani milletin sandıktan çıkan iradeyi alt edebilmek için de habire böyle tuzaklara düşüyor. Çünkü çok kolay bir av olduğu için de sürekli birileri onların üzerinden nemalanmanın
1: yoluna
0: bakıyor.
1: Biri de şey yazmış Fadime Hanım, gördünüz mü Anadolu İrfan'ı yine nasıl aklı çıktı diye.
0: Yani, bu Anadolu insanı gerçekten ne yapacağını çok iyi biliyor ama ben hani bu soruşturma neticeye kavuşur. Suçlu olan suçlu olmayandan ayırt edilir ama nihayetinde hiç edilen, bakın yani bu hiç edilmesidir. 4 milyarlık parayla neler yapılmazdı? 4 milyar milletin harçlığından vererek, maaşından çıkartıp vererek, iyi niyetlerle sonuçta çıkartıp verdiği bir para var ve kumar masalarında çarçur edilmiş, hiç edilmiş. Hani burada uyanması gereken bir toplum kesimi, bir siyaset var. Bir artık hani aklı başında olan insanların bu toplum kesiminin, kanaat önderlerinin bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani bizim dememizin bir anlamı yok. Çünkü biz deyince negatif algılıyorlar onu. Ama bu bizim toplumumuzun bir parçası. Hani biz aynı aileleriz, aynı mahalleleriz, komşuyuz. Biz hani bir kutuplaşmadan bahsediliyor ama öyle de değil aslında. Hani bir arada yaşıyoruz. Biriz en nihayetinde. Ama böyle bir güdülenmeye çok açık, her duruma müsait bir psikolojinin oluştuğunda görmek zorundayız. Benim bu konuyla ilgili yorumum bu.
3: Şu ana kadarki ifadelerden yola çıkacak olursak, örneğin bir bağışçıyla alakalı bağışladığı para şu kadar süre içerisinde geri gönderilecek diye ifadeler var. Şimdi bir bağış neden geri gönderilir? Demek ki oradan borç gösteri ya da borç vaadiyle alınmış ki o borcun geri ödenmesi gerekiyor diye bazı ifadeler var.
0: Olabilir.
3: Az önce Nuri Hocam'a da sorduğum gibi örneğin asistanının banka hesabı üzerinden bu para akışının olması, Yeliz Kaya.
0: Evet. İşte yolsuzluk. Avukatı da çok ilginç bir kadın yani. Avukat dediğin hem hukuk bilecek, mevzuat bilecek hem de bu konularda ayık olacak kişidir.
2: Bu arada tüfek
0: ama hani tam sanki hani hiçbir şey görmemiş, hiçbir şeyden haberi olmayan saf bir sığırcık gibi hani yaptığı ifadeler, paylaşımlar falan da tuhaf hani.
1: Evet.
0: Olamaz yani bir avukat böyle hani bilmiyorum.
1: Meblağlar çok büyük.
2: Tüfek kişiliklerin banka hesapları olabiliyor diye biliyorum.
1: Tabii.
2: Bunu
1: tabii.
2: Sekretere, şoföre, çaycıya üzerine hesap açtırmak çok makul de değil. Yani bir dernek hesabında toplanıp oradan sek ve idare yapılması gerekirdi makul olarak.
0: Ya onlar da herhalde bu durumun şüpheli bir durum olduğunu bilmeyen insanlar değildi bence. Çünkü kendisini tanıyan herkesin negatif bir şahitliği var kendisiyle ilgili. Bunlar da bu işler böyle büyük paralar gelip giderken ve hiçbir şey üretilmezken nasıl ayılmadılar? Özellikle avukatın ayılmaması çok ilginç. Onun da bir gazeteci arkadaş bir paylaşım yapmıştı. İlginç bir CV'si var geriye doğru bakıldığında projelendirilmiş biri gibi.
3: Peki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı da yine bilirkişi heyeti atandığına ilişkin kararı da yine ekranda şu an. Gökberk Hocam, aynı zamanda şimdi itirafçılardan gelen ifadelerle de soruşturma biraz daha derinleşecek ve genişleyecek. Ve biz aslında Haluk Levent'in İsviçre'deki bir hanımefendiyle evli olduğunu öğrenmiş olduk. Hatta bir başka hanımefendi de ben de evli olduğunu bu soruşturma vasıtasıyla öğrendim. Çünkü bana da evlenme teklif etti. İşte benim varlıklı biri olduğumu öğrendi ifadesini kullanıyor. Çünkü

0: Bakanlığı hem İçişleri hem de Adalet Bakanlığı'nın üçlü koordinasyonuyla sürecin, tahkikatın yürütülmesiyle ilgili ifadelerinden de anlaşıldığı üzere çok katmanlı ve çok kapsamlı bir soruşturma yürüyor aslında. Hı hı. Evet, şu anda bir kişi üzerinden bütün süreç yürütülüyormuş gibi gözüküyor ama aslına bakarsanız birden fazla suçun iç içe geçtiği bir iddialar silsilesi var. Öte yandan dolandırıcılıkla ilgili iddialar var. Ve bunları tabii kötü olan, bana göre vicdanları yaralayan şu: bir bağış, deprem gibi çok trajik, belki de asrın felaketi olarak zaten nitelendirmiştik. Yüzlerce yılda bir kez olacak bu kapsamda ve böylesine büyük ölçekteki bir depremde, yani o anı mı beklediniz ya da o anı mı buldunuz diyesi de geliyor insanın. Böylesi bir durumda milletimizin bir arada dayanışma içerisinde nasıl büyük fedakarlıklar, yani kamyon şoförlerinden, tırcılardan tutun da nakliye işiyle, sevkiyatıyla uğraşanlardan, yine sivil toplumun her kademesine, futbol kulüplerine, spor camialarına, elinden gelen herkesin bir şey yaptı. Hatta sadece ülkemiz sınırlarından değil, uluslararası kardeş ülkelerden, Azerbaycan'dan işte bir görüntü hatırlarsak, yatağını şeyin üzerine bağlamış, arabasının üzerine bir soydaşımız vardı.
1: İşte çocuklar kumbarasından paralarını çıkarıp gönderdiler.
0: Tabii böylesine ağır travmatik dönemlerden geçerken beklenen odur ki devletle milletin, tıpkı 15 Temmuz konuşmasında yaptığımız gibi, bir arada kenetlenmiş halde olması ve bu anlamda da insanlar aslında bu türden zor dönemlerde sığınacak çatı ararlar ve o çatı devlet ve devlet kurumlarından başkası değildir, olmamalıdır bana göre de. Eğer insanların, devletin gücünün yanı sıra farklı anlamda imkan ve kabiliyetleri varsa, maddi olabilir, fiziki olabilir, araç, edevat olabilir o an için, bunları yine devletin sevk ve idaresinde, koordinasyonunda kullanılması gerekir. AFAD'ın da tam olarak yaptığı budur aslında bakarsanız. Büyük bir koordinasyon başarısı göstermiştir. Bu süreçte koordinatör valiler atanmıştır devletimiz tarafından. Belediyeler ilçelerle, illerle ölçeğine göre eşleştirilmiştir ve kendi ekipmanlarıyla, personeliyle, kendi efendim araç gereçleriyle gelip o bölgenin ihyası ve inşası için ellerinden geleni yapmıştır ve şu an
1: baktığımızda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nı hatırlıyoruz. Hatay'da pek çok adım attı ki gerçekten Hatay'ın ne kadar büyük bir yıkıma uğradığını hatırlayacak olursunuz.
0: Şu anda büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor. Orada yepyeni sıfırdan şehirler inşa ediliyor ve bunların ciddi bir mali yükü olduğu gibi psikolojik de bir yükü var. Aynı zamanda bir iş yükü bu anlamda devletin güncel sorunlarının yanı sıra. Ve bu anlamda devletin yükünü hafifletmek, omuzlamak dururken
1: devlet yok biz varız.
0: Çabası oldukça trajik bir çaba ama sadece bu dernek özelinde değil. Fadime Hanım çok güzel özetledi. Bu aslına bakarsanız toplumsal da bir vaka. Yani her olayda hükümeti devletle özdeşleştirip onun karşısında kendisini konumlandırıp buradan bir siyasi rant devşirmeye, yani hükümet bu konuda tırnak içerisinde aciz kaldı görüntüsü vermeye ve buradan hem bir siyasi rant devşirmeye hem de işte bu türden fırsatçı olarak nitelendirebileceğimiz ekonomik, mali suçlara yol açan yaklaşımları da karşımıza çıkartan bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii o günlere hatırlarsak, İşte muhalefetin önemli bir kısmının gerçekten siyasetin geneline değil de ülkeye muhalefetle kendini konumlandırdığı ve devletin her yaptığına bir aleyhte açıklama yapma zorunluluğu hissettiği bir dönemde MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin bu ahbap ve babalayla ilgili de çok net ifadeleri olmuştu. Çok kısa onları bahsetmek isterim.
1: Lütfen hatırlatalım.
0: Diyorlar ki Sayın Genel Başkan, devletin yapamadığı, yatıştıramadığı ve yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır. Devleti aciz içinde gösterircesine sosyal medyaya üşüşenler bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır? Böylesi bir müptezellik kimin harcı, kimin haddidir diyorlar.
1: Ki mesela hocam,
0: akbaba ifadesi, özür dilerim, akbaba ifadesi de akbaba doğası itibariyle bir av peşine gidip o avı avlamaz. Bir leşin peşinde, ölmekte olan bir canlının peşinde bekler ve oradan kendisine bir fırsatçı bir canlı mahlukattır. Hayır, şimdi baktığımızda da Türkiye'nin öyle böylesine büyük bir travma yaşadığı millet olarak süreçte insanların duygularını, işte ekonomik anlamdaki bağışlarını, ki

0: Türkiye'de bağış kültürü Osmanlı'dan bu yana çok daha eskilerden yaygın bir kültürdür. Hani Avrupa'da ve yurt dışı birçok ülkede gönüllülük, volunteering işlerinden bahsederiz. Türkiye'de de bunlar bağış üzerinden daha çok yürür. İşte zekatlar, fitreler de buna dahil. Onun haricinde de bağış kültürü önemli bir kültürdür. İnsanlar dişinden tırnağından arttırdığını vergi olarak devletine öder. Yani dürüst insanlar. Bunun dışında da çocuklarına, ailesine ayırdığı paradan da bir de bağış yaparlar. Yani bu düzenli olarak yapanlar da var. Böyle kriz anlarında yüklü miktarda yapanlar da var. İşte böylesine bir fedakarlığı, böylesine bir Ali Cenaplığı istismar etmeye çalışmak da bence büyük bir vahşet aynı zamanda da.
1: Şimdi mesela hani madem böyle bir kitleniz oluştu, size gönül veren, destek olan insanlar var. Hükümetin de desteğini arkanıza alarak mesela bugün işte bir Ahbap Çadır Kent, bir yerlerde bir isminiz olsaydı hani en azından o niyetlerin de karşılık bulmuş olduğunu görmek daha erdemli bir hareket olmaz mıydı?
0: Şüphesiz olurdu. Doğrusu da buydu. Ama sanıyorum şöyle bir hesap kitap içerisine girdiler. Hükümete ve devlete nasıl ve ne kadar aleyhte konuşup saldırırlarsa kendilerini destekleyeceklerini düşündükleri kitleden o kadar fazla destek maddi anlamda alabilirler ve onu da farklı yönlere kanalize edebilirler gibi bir yaklaşım içerisinde olduklarını görüyoruz. Tabii burada şu da önemli. Soruşturmanın Türk Devleti'nin işte 2023 yılı, 2026 yılı, 3 yılda bütün bu derneğin faaliyetlerini inceleyerek, faaliyetleri sonucunda vaat ettiklerini yapmamaları, efendim paraların doğru şekilde kullanılmamaları, bunların tamamının görünmeyeceğini düşünmek de bence büyük bir acziyet. Asıl acziyet de bu zaten. Yani şu anda MASAK gerçekten ülkemizin en ciddi kurumlarından bir tanesi. Yine polisin, jandarmanın ya da kolluk kuvvetlerimizin mali suçlarla ilgilenen birimlerinde çok önemli bir bilgi birikimi kapasite var. Şu anda bunlara yakalanmadan bu işleri yapmaya çalışmak da bence çok şaşırılması gereken bir durum olarak da karşımıza çıkıyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Soruşturma derinleşecek gibi görünüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilirkişi heyeti atandı. Ayrıntılı bir rapor düzenlenecek diyelim ve hemen yeni bir başlık açıyorum hocam sizinle, CHP diye. Hem Özgür Özel'in yeni parti kurma hazırlıkları hem de bugün 8 il başkanı daha görevden alındı Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından. Bu çift başlı sürece ilişkin ne söyleriz? Artık o çift başlık sanki bir yol ayrımına gitti gibi görünüyor.
2: Tabii kesinlikle Yağmur Hanım. Zaten yani özellikle bu 38. şaibeli kurultaydan sonra ortaya çıkan tablo ve mutlak butlan kararının ardından partinin iyice artık o ayrışması Sayın Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel grupları ekseninde beraber yol yürümelerinin ne kadar imkansız olduğunu bize gösteriyordu. Çünkü burada yani taraflar birbirlerine varoluşsal olarak saldırıyorlar Yağmur Hanım. Yani varoluşsal olarak birbirlerinin pozisyonlarını kabul etmiyorlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu
1: Genel merkezi hırpaladılar, meclisi hırpaladılar, kürsüleri, kavga işgalleriyle
2: tabii
1: hırpaladılar.
2: yani çok nahoş Türk
1: Yani
2: siyasetine
1: seçmen de aslında yorum.
2: evet yani Türk siyasal hayatında çok görmeye alışık olmadığımız şık olmayan nahoş pek çok görüntüye şahitlik ettik. Dolayısıyla hani bunun zaten sürdürülebilir olmadığı aşikardı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu ilk günden itibaren bir hançer metaforuyla ve 38. kurultaya bir takım akçeli işler bulaştırmak suretiyle kendisinin genel başkanlıktan alaşağı edildiğine inanıyor ve bunun hesabını soracağını söyledi. Bunu da ne üzerinden açıkladı? Bir arınma metaforu üzerinden aslında Sayın Kılıçdaroğlu açıkladı. Şimdi siz eğer ortaya bir arınma gibi bir hedef koyduğunuz zaman partinizi selamete çıkartabilmek için, partinizin şaibelerle anılmasının önüne geçebilmek için elbette burada bir temiz eller operasyonu da gerekliydi. Şimdi siz bir taraftan temiz eller operasyonundan bahsederken karşınızdaki grup yani Özgür Özel ve çevresindekiler ve onun vasisi konumunda olan Silivri İmamoğlu burada siz bütün bu akçeli işlere belediyelerde artık ayyuka çıkan, ortalığa saçılan yolsuzluk, rüşvete irtikap iddialarına yönelik burası baba ocağı, buralarda böyle şeyler olmaz deyip sahiplenirseniz zaten bambaşka yerlerde konumlanıyorsunuz demektir ve bunun sürdürülebilir olmayacağı aşikardı ki zaten Sayın Kılıçdaroğlu geldikten sonra çok hızlı bir şekilde il başkanlıklarında ismi bir takım şaibelerle anılan veya genel merkezin iradesine karşı çıkan kişilere yönelik de ihraç süreçlerini işletmeye başladı. Yani dolayısıyla aslında görünen ve büyük oranda tahmin ettiğimiz bu projeksiyon yavaş yavaş ete kemiğe bürünüyor. Tabii şu da var Yağmur Hanım, onun da altını çizmek lazım. Mesela Özgür Özel'e çok yakın olduğu iddia edilen bir takım isimler. Bugün yanlış görmediysem Umut Akdoğan bir açıklama yapmış. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmenin kolay bir süreç olmadığına dair. Yani aslında istifa etmeyeceğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o şemsiyesinden, marka değerinden vazgeçmek istemediğini ortaya koyan bir açıklama yaptı. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu mutlak butlan kararı ve sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan tektonik deprem neticesinde tırnak içinde değişimciler olarak adlandırdığımız grup kendisinden çok emindi. Yani çok güveniyorlardı kendilerine. Fakat yavaş yavaş bir takım somut veriler ortaya çıktıkça, bir takım bu yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddiaları somutlandıkça ve Sayın Kılıçdaroğlu da konuşmaya başladıkça parti içindeki dinamiklerin bambaşka bir şekilde şekillenmeye başladığını gördük ki şu anda hani tam elbette rakam vermek mümkün değil ama Özgür Özel ve ekibinin o beklediği meclis grubundan da desteği tam olarak alamayacağı anlaşılıyor ki yani dediğim gibi az önce ismini zikrettiğim kişi milletvekili önemli bir figür yani değişimciler açısından. Yani dolayısıyla burada bir yeni parti kurulacak ama bu kurulacak yeni parti değişimcilerin ve Silivri'nin istediği gibi toplumda yani toplumsal muhalefet nezdinde bir momentum yakalayabilecek mi? Ben açıkçası bundan CHP çok emin değilim.
1: CHP tabanını çekebilecek mi? Çünkü hani i̇şte köklü evet. bir partiden bahsediyoruz. İşte hani defaatle söylüyorum ben CHP seçmeni isimlere değil partiye oy verir. Yani işte Çankaya kalesiydi, İzmir kalesiydi. Kim gelirse gelsin hani derler ya gömleğini koysa alır. Çünkü şimdi, partiye oy veren
2: evet, tabii.
1: bir
2: yani
1: isim.
2: O marka değeri dediğimiz hani logoyu görüp oy veren pek çok vatandaşımız var. Ha keşke böyle olmasa tabii o da ayrı bir tartışma konusu ama yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Bakın bir siyasi parti kurduğunuz zaman bir vizyonunuz olması lazım. Bir Türkiye tahayyülünüzün olması lazım.
1: Hizmet AK Parti, vadide olması gerekmiyor mu mesela?
2: Tabii şimdi bakın AK Parti kurulduğunda 2001 yılında yani muazzam bir Türkiye vizyonu ortaya koydu. Kitlelere umut oldu ve işte Türkiye'yi hemen çok
3: kısa ilk seçimde
2: tek başına iktidara geldi ve belki yani dünya siyasal hayatında görmeyeceğim şekilde çeyrek asırlık bir iktidar ortaya çıktı. Şimdi siz yeni bir parti kurduğunuzda hangi iddiayla
1: ne vaat edeceksiniz?
2: Bakın Sayın Kılıçdaroğlu'nun iddiaları somut. Sayın Kılıçdaroğlu şunu diyor. Ben muhalefetim. Ben AK Parti ile benim işim ama ben partimi arındıracağım.
3: Evet.
2: Ve nasıl benim dönemimde partime yönelik bu tip iddialar yokken ben bu başarıları belediyelerde elde ettim. Yine aynısını yapacağım diyor. Yani ortaya bir Kılıçdaroğlu kendince bir vizyon koyuyor. Yani bir stratejik hedefleme, bir planlama içerisinde hareket ediyor. Ama yenilikçiler, Sayın Özel de yanlış hatırlamıyorsam Fadime Hanım, düzeltin beni. Hani gündemi takip ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Hani benim ABC planlarım var
3: evet,
2: demişti
3: evet.
2: ama hani anlaşıldığı kadarıyla çok da bir plan yok aslında ortada. Dolayısıyla ben yeni parti, zaten isminde yeni parti olacağı söylenmişim. Tabii şu da ironik yani partiler aslında Türk siyasal hayatında hep bir anlam taşır. Hani Doğru Yol Partisi, Adalet Partisi, Demokrat Parti, Adalet ve
3: Bilirsin
2: Kalkınma
3: yani.
2: Partisi.
3: Neden varsan, neden varsan adını onu koyarsın.
2: Şimdi yeni parti hani biz yeniyiz diye koymak da hani bana biraz
1: şimdilik
2: ironik geldi.
1: Şimdilik adı yeni parti olsun şimdilik, dedi ama hani
3: yani böyle diye, isim deyince bu da bir aslında taktik hata. Hani isminle İsim önemli bir şeydir, marka. Tabii.
1: Bence ismini henüz açıklamadı. Hani orada geçiş dedi. Evet. Hani şimdilik adı yeni parti olsun diyelim diye bir i̇şte çıkış mıydı?
0: Henüz emin değiliz anlamına da gelebilir.
3: Yani hani belirlemedik. Şimdilik yeni parti diyoruz aramızda gibi.
2: Bu arada isim bulmak da zor iştir. Yani onu da söyleyeyim. Tabii. Türk sağı bu konuda başarılıdır isim bulma konusunda. Toparlayacak olursam yani artık bir partinin kurulacağı aşikar. Bunu net olarak görebiliyoruz. Gidişat bunu gösteriyor. Sayın Kılıçdaroğlu çok net, çok kararlı. Hı hı. Asla geri adım atmıyor. Zaten televizyon konuşmalarında da işte o kendisine yönelik o psikolojik baskıyı da bir nevi kırmış gibi gördüm ben en son katıldığı yayında. İddialarının arkasında duruyor. Hı hı. Bunun karşısında değişimciler Rin önünde ciddi sınamalar var. Bir kere Silivri vesayetinden kurtulabilecek mi? Özgür Özel genel başkanlık yaparsa hani bir lidere evrilebilecek mi gibi pek çok...
1: Orada da bir yol ayrımı görecek miyiz sizce hocam? Yani...

0: Özel ve İmamoğlu ayrılığı.
1: Yani şöyle ben hani Türk
0: Çünkü bir
1: siyasetinde
0: liderliğe soyundu. Yani o
1: tabii.
0: tomalara tırmanmalar falan bir liderlik.
1: Evet tabii. Yani o tırnak içinde hani bazı yorumcular ve ikonik fotoğraf dedi. Bence çok böyle nahoş fotoğraflardan Türk siyasetinde bir genel başkanın böyle tomaya hani mesela ben...
0: Ben o bildirimi gördüğümde hani gerçek değildir dedim. Sonra
1: ya ben mesela hani mesela Sayın Cumhurbaşkanı falan tahayyül edemiyorum yani. Hani
2: böyle gerçekten... Kılıçdaroğlu da böyle fotoğraf
1: vermez.
2: Yo verdi.
1: Verdi mi? Nerede verdi?
2: Olur mu? Yürüyüş fotoğrafları, ayaklarının şişmesi.
0: Hani, İstanbul'a yürüyüş gerçekleşti.
2: Yani ne bileyim belediye başkan adayıyken İstanbul'da sarı çizmeler.
1: O şey çok
2: her yer çamur demişti ama
1: yırtık ayakkabıyla bir poz vermişti 2009'da.
2: İşte o yürüyüş.
1: Ben hatta şey demiş hani milletvekilinin ayakkabı alacak parası yok sen artık gibi böyle çok bir takım onun da böyle seçim kampanyalarında tuhaf
2: hak,
1: işler vardı.
2: Hukuk, adalet güya diyerek FETÖ'cülerden devlet temizlenmeye çalıştığı bir dönemde MİT'e operasyon yani MİT tırlarına operasyon yapılmasının haberini giren Enis Berberoğlu'nun oğlu için bir yürüyüş yaptı.
1: Tabii.
2: Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Ayakları şişti.
1: Tırlarıyla Türkiye'yi DAEŞ'e yardım etmekle de suçladı.
2: İşte yani o bir yabancı ülkenin istihbarat örgütü senin ülkene istihbaratına bir operasyon yapıyor. Sen bunu sözcüsü haline geliyorsun ana muhalefet partisi olarak. Bunu da
1: tabii,
2: işte devleti nasıl
1: kesinlikle.
2: Yıprattılar?
1: Tabii,
2: bu kitleyi niye devlet düşmanı haline getirdiler?
1: Kesinlikle.
2: Bu siyasetlerin bir sonucudur bu yani.
1: Tabii kesinlikle haklısınız. Yani şöyle bu parti artık kurulacak ama son cümle hani ne kadar bir momentum oluşturur, ne kadar böyle bir rüzgar estirebilir? Bundan çok emin değilim çünkü o değişimciler içinde de süreç ilerledikçe çatlak seslerin ortaya çıktığını
0: yani
1: görüyoruz.
0: Yani seçmen bazında baktığımızda yeni bir partiye ihtiyaç var mı sizce?
1: Yani şimdi şöyle bence yok. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine baktığımızda hani taban olarak bu taban hani parti aidiyeti yüksek bir seçmen kitlesi ve hani Kılıçdaroğlu da şunu demiyor yani ben AK Parti ile ittifak kuracağım gibi bir ifadesi yok. Ya ben muhalefetim diyor ama
2: ben kalacağım da demiyor yani
1: evet,
2: arındıracağım
1: teslim edeceğim, gideceğim diyor. Hani bu kitlenin ama tabii kısa vadeli en azından Fadime Hanım az önce o kitle psikolojisi bağlamında şeyi de söyleyelim. Erik Hofer'in o Keskin İnançlar kitabı da çok önemlidir o kitle psikolojisinin anlaşılması açısından. O kitle psikolojisi şu anda bir histeri halinde. Sağa sola linç yapmakla meşgul. Ama bu biraz daha yatıştıkça, makul düşündükçe Kılıçdaroğlu etrafında da bir derlenip toparlanma olabileceği kanaatindeyim.
0: Gidenler de geri döner mi sizce?
1: Gidenler geri dönebilir veya o yani destek olanlar en azından bu değişimci gruba bir takım somut iddialar hani netleştikçe, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları somutlandıkça, açıklamalar yaptıkça o değişimci kitleden kopup Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalma iradesi gösterebilirler diye düşünüyorum.
0: Peki Fadime Hanım, siz yeni partiye ilişkin nasıl bir değerlendirme ortaya koyarsınız?
2: Yağmur bir netleşme oldu artık. Hani bundan önce
0: logo tasarımı üzerinde çalışıyoruz
2: dedi. İsim ve logo üzerine çalışıyoruz. Henüz karar vermedik dedi Özgür Özel ama şu net artık şu anda Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında oturan CHP'den milletvekili olarak seçilmiş isimler CHP içindeyken CHP'den ayrılarak başka bir CHP'ye de rekabet eden bir parti kurma hazırlığı yapıyor. Önce bunu bir tespit edelim. Yani bunlar CHP milletvekili ama CHP'yi çökertecek bir plan içinde yeni bir parti kurma çalışmaları yapıyorlar. Hala titreleri CHP milletvekili iken. Bu bir kere siyasi ve ahlaki bir sorun. Bunun altını çizmek lazım. Onun dışında da evet artık durum netleşti. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ikilisi hani yenilikçiler diye tarif edilen o kesim 38 miydi hocam? 36.
1: 38. şaibeli kurultay.
2: 38. şaibeli kurultayı da şaibeden öte orada bir parayla oy satın alındığını mahkeme karara bağladı. O yüzden de onu iptal etti ve önceki hale geri döndürdü. Kemal Kılıçdaroğlu da zaten koltuk kendisinden çalındığı için bu süreç mahkeme ve hani kayyum atanması halinde değil. Yine bir CHP'li kadro tarafından kurultaya gitsin ve süreç öyle yapılsın gibi bir kaygıyla partinin başı

0: başına geldi ama bu şeye yaramadı. İkiye ayrılmış durumda şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Hem meclis grubunda bir ayrılma çatlak var. Görünür ve artık ifade edilir, basın toplantısı yapılır şekilde. Bir tarafta da tabii ki teşkilatlarda ve tabanda büyük bir çatlak ve öfke var. Yani Türkiye'nin hiçbir meselesiyle, Türkiye'nin dünyada uğraştığı bütün bu meselelerle hiçbiriyle ilgilenmeden sadece birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya atmak ve birbirlerini lekelemek üzere hareket eden bir üzücü bir fotoğraf var ortada.
1: Grup toplantısı yapma yarışı var.
0: Grup toplantısı yapma, kim hangi titri kullanacak, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında aynı zamanda bu grup arasında CHP hani genel merkeze tahsis edilmiş odanın kullanımı, araçların kullanımı gibi odanın kapısına hangi isimlik yazılacak. Yani CHP'nin gündemi bunlar ne yazık ki. Türkiye nelerle meşgul, nelerle uğraşıyor. Onlar koltuğu kim oturacak, arabayı kim kullanacak, isimlikte kimin adı yazacak gibi bir derdin içindeler. Bu bile Türkiye'nin bunca uğraştığı meselelerin arasında zayıf, kendi haline düşmüş, gafil bir ana muhalefet partisi ve kitlesini hastalandırmış bir siyasi anlayışla mücadele, bir de bununla da mücadele etmeyi de gerektiriyor
2: Nasıl
0: toplum
2: liderler
0: olarak.
2: zirvesi mesela geride bıraktık. Hani 38 ülkenin liderinin ağırlandığı bir Ankara'da muhalefetin bu süreçte hani bir duruş göstermek yerine işte İngiliz gazetesine demokrasi üzerinden demeç veriyor olması.
0: Gibi hani bu anlayış aynı anlayış. Yani devletinin geldiği noktaya, kazandığı itibara, askeri güce, diplomatik güçle gururlanmak ve onun bir parçası olmak, biz daha iyisini yaparız demek yerine çamur atmak, lekelemeye çalışmak, itibar suikastine karışmak. Hey liderler, NATO liderleri, biz de ana muhalefet partisiyiz. Biz de şu konularda iktidarı eleştiriyoruz diye çırpınmak. Bunlar acıklı şeyler, gülünç şeyler. Ama bugün gördüm bir CHP milletvekili külliyenin 6 aylık bütçesiyle ilgili, bilmiyorum veriler ne kadar doğru. İşte şu kadar para harcandı külliyenin 6 aylık bütçesi için gibi bir iktidara şey var, itirazı var, muhalefet ediyor. Şimdi hani bilmiyorum söylediği rakamlar doğru ama şunu görmesi gerekiyor. Türkiye sadece hani bundan işte külliye ilk yapıldığı zaman bundan 10-15 yıl önce külliyeyi işte Erdoğan kendine saray yaptı. Altın klozetler var orada. İşte şu kadar odalı bir saray yaptı kendisine gibi. Bunun üzerine kampanya yapıyorlardı ya Yağmur. Kampanya ya.
3: NATO
2: Ne gerek
3: liderler
2: vardı
3: zirvesinin Çankaya'da
2: denildi.
3: olduğunu düşünsenize Fatih.
0: Ya Çankaya'da hocam
3: Mümkün değildi ya.
0: fare kapanları vardı ya. Yani koku, rutubet kokusu girdiğin zaman alıyorsun, her şey gıcır diyor. Kapıların arkasında koca koca fare kapanları vardı Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken. Böyle Ahmet Necdet Sezer'i yere göğe koyamazlar. Çankaya'dan burnunu çıkarmamış biridir yani. Sen öyle bir etkin bir liderlik yapıyorsun ki. Külliye tabii ki yapman gerekiyor. Mekan önemli bir şey. Bu
3: Elbette.
0: kadar devlet başkanlığı heyetleri ağırlaman gerekiyor. Konaklatman gerekiyor. O toplantılar için güvenli ve teknolojik salonlar yapman gerekiyor. Öyle bir millet kütüphanesi yapacaksın ki batıdan, bakın dünyanın diğer kesiminden değil. Ekonomik olarak, siyasi olarak, işte mevzuat şeyler bakımından, hak, özgürlük, demokrasi söylemleri bakımından en hani böbürlenen, yüzyıldır böbürlenen kıtanın liderlerini buraya getiriyorsun. Onların heyetleri, gazetecileri, yani dünyayı görmüş gazeteciler bunlar aynı zamanda.
3: Tabii.
0: Sadece Ankara'ya gelmedi. Bunlar dünyayı gezen gazeteciler. Nitelikli gazeteciler geldi buraya. Yani NATO zirvesini takip etmek, çarşı pazar hani şey bakımından söylemiyorum, bir kategorizasyon bakımından değil. Ama buraya gelen muhabirler, gazeteciler bu tür zirveleri takip eden gazeteciler zaten. Deneyimli. Dolayısıyla çok deneyimli, evet. Çok başkent görmüş, çok zirve görmüş, hı hı. Çok lider görmüş, çok açıklama basın açıklaması görmüş. Kıyaslayabiliyor. Hı hı. Onlar geldi ve her biri yaptıkları haberlerin dışında kişisel hesaplarından Türkiye övgüsü, Millet Kütüphanesi övgüsü, zirve övgüsü, Erdoğan övgüsü, külliye övgüsü, başarı. Organizasyon başarısı, Türkiye'nin savunma sanayi. Sen sadece 2-3 günde dünyanın en gelişmiş kesiminin medyasına, televizyonlarına, gazetelerine, internet, dijital medyasına, sosyal medyasına öyle büyük bir reklam verdik ki bedava. Sadece biraz döner kestin.
3: Yemeklerimizi biraz, de övdüler bol bol.
0: Evet, biraz işte otobüs gezdirdin. Bu yani.
3: İnanılmaz bir turizme çarpan etkisi olur bence bu.
0: Bütçeler gerektiren bir reklam kampanyasını, tabii. markalama projesini. Hı hı. İşte daha küçük bütçeli ama hoşgörülü, sevgiyle, özenle, itinayla, güzel bir organizasyon başarısıyla yaptın. Herkesi mutlu mesut gönderdin. İnanılmaz büyük karlı bir iş yaptı ama CHP milletvekili çıkmış, külliyenin işte masrafı da 6 ayda şu kadar emekli maaşı falan. Şimdi hani bu vizyonla ilgili bir şey. Bu mantık seni gene kapı arkasında fare kapanı koymaya götürür. Hani onu
3: neyse. Ya popülizm yapacaksanız da böyle popülizm olmaz yani.
0: Yani işte evet. Yeni partiden başladık buraya geldik.
2: Evet. Yağmur. Çok kısa bir toparlamalıyım bir cümle çünkü kapatmadan önce Gökberk Hocam'a da CHP
0: yani işte bölünüyorlar. Yeni parti muhtemelen hani ayrılması beklenen milletvekili sayısı hani 73-87 arasında bir rakam oynayan bir rakamdan bahsediliyor. Toplam 135 CHP milletvekili var mecliste. Dolayısıyla eğer yeni parti kurulursa ve bunlar toplu halde buraya geçerlerse yeni ana muhalefet partisi Özgür Özel'in başkanlığını yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun talimatlandırdığı bu parti olacak. Hı. CHP sonra koltuk sırasına göre başka bir grup olacak. Bir de bir 20 kişilik bir milletvekili grubundan mevcut partilerden seçime girme yeterliliği olan bir partiye geçerek mecliste bir alternatif grup oluşturma projesi de var. Dolayısıyla o hani ABC planı işte 20 Temmuz'u bekleyeceğiz diyen Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel partiyi kuruyorlar.
2: Yani aslında Fadime Hanım'la yaşadığımız şey şu oldu. Türkiye nelerle uğraşıyor? İşte NATO liderler zirvesi gibi büyük şeylerle uğraşıyor. Hani muhalefeti konuşamıyoruz bile oldu aslında biraz. Öyle değil mi Fadime
0: yani
2: Hanım?
0: Yani işte evet ister istemez.
1: Muhalefetin de gündeminin başka şeyler olması lazım.
2: Evet. Yeni parti CHP tabanını hangi vaatle çekebilir mesela? Buradan başlayalım derseniz hocam buyurun.
1: Şimdi biz uluslararası ilişkilerde çok kutuplu dünya düzeninden bahsediyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içinde çok kutuplu bir dönemin içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlamaktan elleri nasır tutanlar, ayrılış konuşması yaptığında gözyaşlarını silecek peçete bulamayanlar, şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nu grup toplantısına almamak üzere yoğun bir gayret içerisinde idiler. Tabii ortada İSNAF'ın bölge adliye mahkemesinin vermiş olduğu net bir karar var. Bu karar her ne kadar şu an yargıta aşamasında olsa da karar uygulanıyor ve tedbirli bir karar. Ve buradaki tanık ifadeleri, alınan ifadeler, diğer işte para aktarmayla ilgili hesap hareketleri vesaire bunların tamamı incelenmiş. Hem ilk derecede ama daha da önemlisi bölge adliye mahkemesinde bir hüküme bağlanmış. Tabi bu hüküm doğrultusunda aslına bakarsanız Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de bir yönetsel geri dönüş ve yeniden bir yapılanma süreci içerisine girildi. Tabii yeni parti kurmak başlangıçtan bu tarafa belki de tek yol. Çünkü niye? Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrı bu anlamda arınmayı sonuna kadar yapacağına yönelik net bir tavır ortaya koyuyor. Ve yeni partideki vaatlerini vatandaşlara anlatabilmeleri için öncelikle belediyeler safhasında ve sayfasını açmamız lazım. Çünkü belediyelerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi belli bir seviyeye gelmişti. Belediyeleri kazandı ve vatandaştan bir vaatle kazandı. Dedi ki vatandaşa ben sana daha güzel hizmet ederim. Ben Cumhur İttifakı'ndan daha iyi şeyler yaparım diye vaatte bulundu. Ama bir bakıyoruz ki neredeyse soruşturma hakkında yürütülmemiş. Çok az belediye kaldı. Ve bu soruşturmalar...
2: Şimdi mesela hocam yeni partinin muhalif olacağı taraf hükümet mi olacak yoksa CHP mi olacak?
1: Şöyle muhtemelen.
2: Nereye muhalif olacak?
1: Şöyle muhtemelen ikisine de muhalefet yapmaya çalışarak kendi içerisinde bir rant merkezi ve odağı oluşturmaya gayret edeceklerdir. Bu rantı sadece kötü anlamda söylemiyorum. Bir siyasi rant peşine gideceklerdir. Hı hı. Ama bu süreçte işte belediyelerde karşı karşıya geldiğimiz gibi bunun bir ekonomik ranta da dönüşmesi şu anda aziz milletimizin özellikle seçimlerden sonra şahitlik ettiği bir süreç. Ve bütün bu yargılamaların şeffaf olarak yürütülme süreçleriyle birlikte artık belediyelerle ilgili aşamada da kredibilitesini bence yitirdiğini, azalttığını düşünüyorum bu yönetimin. Hı hı. Tabii önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki yeniden yapılanma. Çünkü siyaset bilimci açısından baktığımızda güçlü muhalefetin olduğu ülkelerde güçlü hükümetin, güçlü siyaset kültürünün oluştuğunu görürüz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi 100 yaşında işte kurucu iktidara sahiplik yapmış ve Türkiye'nin kuruluşuyla ilgili bir öyküsü olan bir partinin de Türkiye'nin geleceğiyle, dünyanın geleceğiyle ve Türkiye'nin dünyadaki pozisyonuyla ilgili daha çok şey söylemesi beklenir. Ama baktığımızda şu anda gündemlerinde olmadığını görüyoruz. Uzunca süredir gündemlerinde olmadığını görüyoruz. Ve Sayın Genel Başkanımızın bu konudaki açıklamalarında siyasetlerini Saraçhane'ye sıkıştırmamaları yönünde defaatle açıklamalar olmuştu. Tabii Saraçhane'ye sıkıştırılan siyasetin sonucunda da gelinen nokta bu maalesef. Bu tabii Türk demokrasisi için eksi bir şey mi? Evet. Çünkü keşke Türk demokrasisini daha da güçlendirecek adımları atmış olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi. Ama önümüzdeki süreçte ümit ederiz muhalefetiyle, hükümetiyle Türk siyaseti daha da aydınlık günlere de kavuşur.
2: Peki örneğin İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerle alakalı süreç ne olur? Mesela Cemil Tugay'ın istifa ettiğini biliyoruz. Mansur Yavaş'ın işte kol kola görüntü verdiğini biliyoruz. Bu isimler yeni partiyle mi yoluna devam edecek?
1: Şimdi belediye başkanlığı her ne kadar bir siyasi parti içerisinden seçilmiş olsalar ve o siyasi partinin teşkilatlarını, örgütlerini seçim kampanyasında yoğun olarak kullanmış olsalar da aslında bakarsanız şehre eminliktir. Yani oradaki bütün vatandaşlara hizmet götürme ile ilgili bir sorumluluktur. Bu anlamda yeni parti, eski parti siyasi rantından ziyade bu süreçte kendilerine milletin makamı tevdi ettiği süreçte acaba nasıl bir muhasebe yaptılar, neler yapabildiler, neler yapmadılar? İşte Ankara ile ilgili, İstanbul'la ilgili hangi sorunları çözmeye gayret ettiler? Ankara'nın mesela büyüyen bir trafik sorunu, altyapı sorunu oluştu ve bunu hepimiz çok yakından günlük hayatımızda yaşıyoruz. Yoğun bir göç aldı. İşte bunların çözülmemesinden kaynaklanan bir hesaplaşmanın sandıkta olacağını düşünüyorum.
2: Peki, çok teşekkür ediyorum Gökberk Dumas, Fadime Özkan ve Nuri Salık. Kıymetli değerlendirmeniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik eden kıymetli izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz ve Ankara'dan iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: dünya 5'ten büyüktür. Şu hareketi çekiyor adam. Dünyayı meydan okuyor. Ya biz ne, hangi ara ne olduk da dünyayı meydan okuduk? İşte bundan
1: kıymetli
0: en azından abi. Mutluluk duydun hocam.
1: Söylediğin büyük adam o kadar ya. O kadar güzel ki.
0: Mutlu oldun ya.
1: 22 yıl değil mi? 22 yıl önce yapılmıştı en son NATO zirvesi. Bizim nasıl, o NATO zirvesinde ev sahibi sıfatında olan Cumhurbaşkanı bırak sen dünya barışını, NATO'yu, anlaşmalar imzalamayı bilmem neyi. Başbakanın eşinin başı örtülü olduğu için resmi yemeğe davet etmemekle falan uğraşıyordu
0: tabii,
1: o Cumhurbaşkanı.
0: Tabii, Türkiye'nin büyük sıkıntısı. Bak dünyanın en büyük
1: sıkıntısı. Buydu. Tabii, tabii. Yani yaşadık bunu. Tabii. 22 yıl önce bu ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunda tabii. oturan zat dünya barışıymış, NATO üyeleriymiş, uluslararası dengelermiş, bilmem neymiş. Neydi o zaman en önemli dert? Resmi yemeğe hanımefendi gelmeyecek. Tabii. Niye gelmeyecek? Çünkü başörtülü onun. Başı örtülü onun. Bununla uğraştık ya.
0: Hocam ya yani.
1: Ya bu ülke bunu, zaman tabii, kaybettirmek değil de nedir tabii, ya?
0: Yani sen ne kadar zıplasan da hani rahmetli Engin Ardıç'ın bir ifadesi vardı. Hala bilmem ne olduğunu ama çok hoşuma gidiyor. Hopurdatsan da bopurdatsan da bu iş böyle diye bir lafı vardır. Füzeyi beğenmedi. Mermiyi beğenmedi. Revolver'ı beğenmedi.
1: Askeri bir örgüt yani. Askeri bir yapılanma. Tabii. Askeri bir...
0: aynı zamanda
1: ittifak.
0: Hani bizim hal, içinde bulmamız sebebi emperyalistlerle karşı mücadele
1: hal böyle, yolda hal böyle olunca
0: saldırmıyorlar bize.
1: Ya hala çıkıp ama bir şey söyleyeceğim. Ya bunlar iyi ki varlar ya. Ya olmasa biz neyi malzeme yapacağız ya? Öyle değil mi? Yani bir tane
0: tabii.
1: Ciddi NATO zirvesinde sizin de ekranlarınızda gördüğünüz hediye üzerinden iktidarı yıpratmaya çalışıp ya silah da hediye edilir mi kardeşim? Diplomasi bütün, barış demektir falan diyen. Aklı evveller olmasa bize malzeme çıkmayacak. Her şey güllük gülistanlık olacak. Onlar bir nevi teşbihte hata olur mu bilmem. Bizim veli nimetimiz. İyi ki varlar. Var olmaya devam etsinler.
0: Ya bütün batı dünyası
1: basını. Bu dengesizlikleriyle, bu aklı evvellikleriyle uzandıkları her dalın ellerinde kalmasıyla. Tabii. Öyle değil mi ya? Tabii. Yani sen bir İzmir Marşı söyleyen muazzam, tabii, olağanüstü güvenilirlikte nirvana seviyesine ulaşmış bir adam buluyorsun. O da dolandırıcı çıkıyor. Yani o ya, kadar
0: bak,
1: zor ki durumları. Bak, onları da düşünün ya. Güzel. Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bak, yani bak, sen bir kıymetli adama Cumhurbaşkanı adayım diye bel bağlıyorsun. Diploması sahte çıkıyor. Diploması çıkıyor. Yani seçilme yeterliliği olmuyor. Hakkındaki iddialar 100 yılın yolsuzluğu iddiaları. Düşünebiliyor tabii musunuz şu durumu?
2: Türkiye'ye karşı beslediği kini terk edenlere, içine düştüğü sapkınlıktan çıkmaya çalışanlara, işledikleri suçlardan ötürü gerçekten nedamet duyanlara devletimiz hukuk içinde zaten gerekeni yapmaktadır. Ama her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlıkta ısrarcı olursa, her kim Türkiye'nin kalbine hançer saplamaya yeltenirse çok net söylüyorum. Bunun da hesabını adalete verecek. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz kendine yönelen her türlü tehdidi bertaraf edecek, başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir. Herkes hesabını, kitabını buna göre yapmalı. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı güçlü olduğu müddetçe Türkiye artık karanlık dönemler yaşamayacak. 15 Temmuz ruhu, yeni kapı ruhu diri olduğu sürece evvelallah Türkiye'nin yolunu kimse kesemeyecek.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
3: Sağlam bank gücülük. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapıyor.

0: Sınıfta başarıyla çıkılan yolculuk, sahnede ışıldayan bir benliğe dönüşür. Eğitimle sanat bir bütündür. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Kasko yoksa riskin %100'ü sende. Kaskonomik varsa riskin çoğu Quick'te. Hesap basit. Artık kasko her araç için ekonomik. 3.920 liradan başlayan fiyatlarla.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım birazdan ama her zaman olduğu gibi. Günün özetini yapalım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da resmi temaslar için Ukrayna'ya gitti. Mevkidaşıyla basın toplantısı düzenledi ki görüntülerin bir kısmı da geldi az önce. Şimdi o basın toplantısında özellikle Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın söylemleri önemli. Biz de bu soruyu sorduk. Putin-Zelenski görüşmesi olabilir mi? Bu görüşme İstanbul'da olabilir mi? O basın toplantısından çıkan sonuçlarla beraber bakacağız detaylara birazdan. CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. MYK vardı bugün. 8 il başkanı daha görevden alındı. 7 ile yeni başkan atandı. Bugün aynı zamanda Özgür Özel ilk kez yeni partiyle ilgili net konuştu. Bir yandan da yeni parti kuruluyor. Neler oluyor CHP'de? Bu soruya da yanıt arayacağız birazdan. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma genişliyor. Haluk Levent tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları var. Her kuruşun hesabı verilecek dedi. Neler söyledi? Ona da bakacağız. Soruşturmaya da bakacağız bir yandan. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu vardı. Bugün yeni dalga. Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Oradaki o soruşturmanın da detaylarını paylaşacağız birazdan. Ayrıntılarla moderatör gece başlıyor.

0: Resmi temaslar için Ukrayna'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna lideri Zelenski ve Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ile görüştü. Mevkidaşıyla basın toplantısı düzenleyen Fidan, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere dönülmesi gerektiğini söylerken, gerilimin Karadeniz'e sıçramaması gerektiğinin altını çizdi.
1: Savaşın getirdiği yıkımı ve etkileri görürken, diğer yandan da Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz. Yaşanan bu acıların bir an önce son bulması bizim millet olarak en büyük temennimizdir.
2: Rus saldırılarının şiddetlendiği bir dönemde Kiev'deydi. Bir kez daha müzakere masasını işaret etti. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteği yineledi.
1: Bu vesileyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerli mevkidaşımla birlikte kapsamlı bir şekilde ele aldık. Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Karadeniz'de gerilimin daha da artırılmaması çağrısında bulundu.
1: Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi, savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz.
2: Fidan, Kırım Tatarlarına destek mesajı da verdi. Kırım'ın ilhakının yasa dışı olduğunun altını çizdi.
1: Ukrayna ile ilişkilerimizde iki ülke arasında köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız biliyorsunuz bizim için müstesna bir yere sahiptir. Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyor, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her daim Kırım Tatar soydaşlarımızın arkasında olacağını bir kez daha vurgulamak isterim.
2: Yaşanan acıların bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayan Fidan, Türkiye'nin diplomatik çabalarını artırarak sürdüreceğini söyledi.
1: Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada iki tane husus var. Birincisi, gerek aracılı gerek aracısız yani konuşma konusunda nerede duruyorsunuz ki bu zamana kadar biliyorsunuz liderler hariç Sayın Zelenski ile Sayın Putin hariç her iki taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi, müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalan genel çerçevenin, yani orada deklare ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler.
2: Ukrayna Dışişleri Bakanı ise görüşmede Türkiye-Ukrayna-Suriye üçlü işbirliği mekanizmasını ele aldıklarını aktardı. Savaşın sonlandırılması için Ukrayna lideri Zelenski ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı. Ukraynalı bakan bu görüşmenin Türkiye'de yapılabileceğini ifade etti. Bakan Fidan bu görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski tarafından kabul edildi. Görüşmede Zelenski, Dışişleri Bakanı Fidan'a ikinci derece liyakat nişanını tevcih etti. Fidan'ın bu nişana devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla layık görüldüğü belirtildi. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Ukrayna temasları bununla sınırlı değildi. Kiev'de Kırımlı kanaat önderleriyle de bir araya geldi. Fidan, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubaroğlu'la da görüştü. Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu, Bakan Fidan'a ziyaretinde eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Kırım halkının taleplerinin Rusya lideri Putin'e iletilmesi ricasında bulundu.
3: Bu konuda aslında Türkiye'den destek istedik. Destek nasıl? Sayın Tayyip Recep Tayyip Erdoğan Putin'le konuştuğu zaman biraz uyarsa, böyle bir şey olacak olsa Türkiye'nin tepkisi böyle olacak manada bir. Aslında bugünkü meseleleri bu Sayın Hakan Fidan'la konuşacağız. Durum böyle. Arada insanların durumu çok zor. Ama hep bize telefon açanlar, soydaşlarımız diyorlar ki su yok, elektrik yok, benzini yok ama biz çok seviniyoruz diyorlar. Seviniyorlar çünkü bu hep olaylar Kırım'ın işgalden kurtarmasına yaklaşıldı demek mümkündür.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu önemli ziyaretini 24 Dış Haberler Müdürü Çağrı Alkan ve kameraman Fatih Coşkun takip etti. 24 ekibinin Kiev izlenimleri geliyor şimdi ekrana.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barışı sağlamak için diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan ilk olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti. Bu kritik ziyareti 24 ekibi de an be an takip etti. Bölgeden izlenimlerini aktardı.
5: Ukrayna savaşı ana gündem maddesi dedik. Oldukça yoğun bir program içinde bu savaş nasıl sona erecek? Onun için görüşmeler, müzakereler yapılmaya devam ediliyor. Ukrayna savaşı konusunda tabii son zamanlarda ciddi bir hızlanma var. Trafikte bir tansiyonda yükselme var ve karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bulunduğumuz yer Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın ana binası. Burada özellikle savaştaki dönüşümün yıllar içinde nasıl olduğunu çok net görebiliyorsunuz.
4: Bakan Fidan ve mevkidaşı Andriy Sibiha ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Adres Dışişleri Bakanlığı'ydı. Binada Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kullandığı çok sayıda İHA ve mühimmatlar sergilendiği alan dikkati çekti.
5: Özellikle küçük boyutlarda ve ucuz maliyetli, düşük maliyetli ve hızla kullanılan, hızla tüketilen araçlar genellikle savaşın seyrinde etkili oluyor son dönemde. Gördüğünüz Sova 150 adlı, Sova 15O adlı insansız hava aracı da bunlardan biri, elektrikle çalışan ve 20 dakika gibi kısa bir menzili olmasına rağmen, 3 kiloya kadar patlayıcı taşıyabilmesine rağmen kısa hedeflerde, küçük hedeflerde çok yoğun şekilde kullanılmasıyla çok etkili olan silahlardan birini görüyorsunuz.
4: 24 ekibi ülkenin başkentinde sokağın nabzını da tuttu. Saldırıların hedefinde olan Kiev'de son durumu aktardı.
5: Bizim burada kaldığımız gece sabaha karşı Rusya bir füze saldırısı daha düzenledi. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Hava saldırısı uyarıları yapıldı. Sirenler çaldı. Cep telefonlarına uyarı mesajları geldi. Rusya'nın balistik füze fırlattığı Kiev bölgesine yönünde haberler geldi ve Ukrayna hava savunma sistemleri devreye girdi. Ancak yine de can kayıpları olduğu haberini Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan aldık. İki kişi hayatını kaybetti.
4: Yoğun saldırıların sürdüğü bölgede halksa yıllar süren savaşın etkilerine alışmış durumda.
5: Yaklaşık 4,5 yıl süren savaşın ardından aslında insanların bu durumu kanıksadığını, kabullendiğini de görebiliyoruz diyebiliriz. Çünkü bir şekilde hayat devam etmek zorunda. Etrafta da görebildiğiniz gibi, arkamda da görebildiğiniz gibi caddeler kalabalık. İnsanlar genellikle hayatlarını devam ettirmeye gayret ediyorlar. Bizim konuştuğumuz Ukraynalılar da aynı şekilde savaşa rağmen ayakta kaldıklarını, hayatlarına devam ettiklerini söylüyorlar ve dayanmaları gerektiğini ve dayanacaklarını ısrarla ifade ediyorlar.
4: 24 ekibi bakanlığın önünde bulunan sembolik meydanı ekrana getirdi.
5: Önünde bulunduğumuz meydan, bakanlığın önündeki bu meydanda çok sembolik meydanlardan biri Kiev'de. Tabii savaşın seyrinin ne şekilde devam ettiğini göreceğiz, takip ediyoruz. Yoğun olarak saldırılar devam ediyor. Bununla birlikte Ukrayna meydanlarında, Ukrayna şehirlerinde yaklaşık 4,5 yıl süren bu savaşın daha da sürmesi ihtimaliyle birlikte halka verilen önemli mesajlar var. Aynı şekilde dünyaya da verilen önemli mesajlar var. İngilizce Freedom yazan bir sergi alanındayız. Özgürlük manasına gelen bir mesajla bu sergi alanı oluşturulmuş durumda. Uzun zamandır da burada. Burada gördüğümüz araçlar Rusya ile savaşta Rus ordusundan ele geçirilen, imha edilen, vurulan ve Rus ordusundan ele geçirilen askeri araçlar.
4: Bir diğer önemli nokta ise bağımsızlık meydanıydı.
5: Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kalbindeyiz. Burası bağımsızlık meydanı. Arkamda gördüğünüz devasa anıt Ukrayna'nın bağımsızlığının en önemli simgesi. O günden bugüne pek çok gelişme oldu, pek çok değişim oldu Ukrayna'da. Bu meydan geçmişteki büyük dönüşümün de simge merkezlerinden biriydi. Günümüzde ise 4,5 yılı aşan Ukrayna Savaşı ile beraber ülkede, özellikle başkent Kiev'de, şehirde hayat normal şehrinde devam etse de aslında verilen özverinin ve yapılan fedakarlıkların da bir anma noktası oldu diyebiliriz.
4: Meydanda savaşta ölen yüzlerce Ukrayna askerinin fotoğrafları bulunuyor.
5: Meydanda belki de binlerce askerin resmi var. Bazıları teker teker, bazıları ise toplu halde bir anma köşesinde buluşturulmuş bu resimlerin. Yanında durduğumuz ağaç 152. Avcı Tugayı'nın hayatını kaybeden askerlerinin anısına buraya konulmuş ve mesajda şöyle yazıyor: onların ruhları cesaret vermeye devam ediyor ve bir ağacın dallarında yaşıyor. Ve o ağacın, o sembolik ağacın dallarında o askerlerin resimleri var ve onlar için bağlanan anma kurdeleleri bulunuyor.
4: Yakınları ve Ukraynalılar ölen askerleri buraya gelerek anıyor.
6: Ivan, and here's
7: bir yıl önce ailem çok çok iyi bir adamı kaybetti. İsmi Ivan ve fotoğrafı şurada. Çiçeklere yakın olan fotoğraf. Bugün ona yeni çiçekler ve kahve getirdim. Ivan kahveye bayılırdı.
6: Love this Americano. Sorry. Thank you very much.
4: Kayıplarını burada anan Ukraynalılar savaşın yaralarını sarmaya çalışıyor.
6: We live for...
8: Her gün kadınlarımız ve erkeklerimiz ölüyor. Bu çok acı verici. Çünkü 4 yılı aşkın süredir bu durumu yaşıyoruz. Her gece patlama sesleri duyuyoruz. Her gece korkuyoruz.
0: Hakan Fidan'ın temasları ardından 24 ekibinin izlenimlerini getirdik ekranlarınıza. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğiz. Bunun için pek çok sebebimiz var. Çünkü ABD Başkanı, Başkan Yardımcısı Vance'in zehir zemberek açıklamaları var aslında İsrail ile ilgili. Daha önce de buna benzer açıklamalar yapmıştı. Vance neler söyledi? Öyle şeyler söyledi ki o söylediklerini bir de Beyaz Saray onayladı. Başkan da aynı fikirde dedi. Bir dönelim neler söylemiş Vance öğrenelim. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizi bekliyor. Yavuz merhaba, kolay gelsin. Vance'in söyledikleri, Vance neler söylüyor, önce oradan başlayalım.
9: Evet Erkan, seninle uzunca süredir yaptığımız yayınlarda zaten anketlerden bahsediyoruz. Anketlerde ABD kamuoyunda İsrail'e olan desteğin ciddi anlamda düştüğü görülüyordu. Rakamlarla da sabitti. Yapılan son anketlerde İsrail'e destek verilmeli mi, savaşlarda kendilerine destek verilmeli mi ve İsrail'e silah verilmeli mi gibi soruların olan önemli bir kısmında düşüş yaşanmıştı İsrail'e destek anlamında ve yine günün sonunda en önemli sorulardan biri İsrail'e askeri yardım konusuydu. O konuda da ABD kamuoyu İsrail'e destek verilmemesi gerektiğini ve ABD'nin İsrail'den daha önce geldiğini söylüyordu. Şimdi aslında J.D. Vance, yani ABD Başkan Yardımcısı, bunların devamında bir cümle kurmuş oldu. Bunların devamında şunu söylüyor. Diyor ki ABD kamuoyu, İsrail... Orada kullandığı kelime farklı ama meali şu, o kelimenin meali şu, İsrail hükümetinden bahsediyor, direkt işaret etmiyor. Diyor ki ABD Başkan Yardımcısı, İsrail hükümetinin içerisinde savaşa girmek, savaşı sonsuz bir şekilde devam ettirmek, sürdürmek isteyen ve sırf bu gerekçeyle ABD kamuoyunu manipüle etmek isteyen kişilerin olduğunu, şu kısmı çok önemli, hiçbir şüpheye yer kalmayacak şekilde, akıllarda zerre kadar soru işareti kalmayacak şekilde biliyoruz, eminiz diyor ABD Başkan Yardımcısı. Bu gündeme bomba gibi düşen bir açıklama oldu. ABD kamuoyunda da çokça konuşuldu gün boyu. Devamında ABD'de bu soru Beyaz Saray basın sürücüsüne soruldu. Beyaz Saray'a yöneltildi bu soru. Başkan Yardımcının J.D. Vance bunu söylüyor. Başkan da aynı görüşte mi diye soruldu. Başkanın tabii buna direkt olarak Beyaz Saray evet başkan da böyle düşünüyor demedi ama şunu söylüyor Beyaz Saray. Kendi usullerince şunu ifade ediyorlar. ABD başkanı başka ülkelerin ABD'yi savaşta tutmak, işte ABD'yi manipüle etmek istediği görüşüne sahip. Yani şunu diyor, J.D. Vance, İsrail hükümetinin içerisinde ABD'yi manipüle etmek isteyen kişiler var, savaştırmak isteyen kişiler var diyor. ABD başkanı da Beyaz Saray sözcüsü aracılığıyla bunu yabancı ülke olarak değiştirip söylüyor oluyor. Ama

aslında bir noktada senin dediğine gelmiş oluyoruz. ABD Başkanı, J.D. Vance'in başkan yardımcısının açıklamalarına kulağını tersten tutarak da olsa destek ve

0: bölünmenin olduğunu gösteriyor herhalde.
1: Erkan, şöyle ifade edelim. Şimdi Kongre içerisinde aslında oylama şu. ABD'li bir cumhuriyetçi milletvekili Kongre'ye diyor ki İsrail'e 3.3 milyar dolarlık bir askeri yardım var. Bunu kesmeliyiz diyor. Bunun için yasa tasarısı sunuyor ABD Kongresi'ne. 104 tane milletvekili, bunlardan bir tanesi cumhuriyetçi, geri kalan 103 tanesi demokrat milletvekili diyor ki haklısın diyor, kesmeliyiz. 314 tanesi de diyor ki hayır, kesmemeliyiz. Biz bu parayı İsrail'e vermeliyiz. 10 tanesi de ben bu konuda bir fikir sahibi değilim, bir taraf olmak istemiyorum diyor. Şimdi burada asıl mesele şu Erkan. Demokratlar aslında çok fazla İsrailci olarak bilinen bir partiydi.
0: Evet, evet.
1: Demokratlar koşulsuz şartsız İsrail'e destek veriyordu. Şimdi bu tasarı demokratlardan 103 kişiyi almış oldu. Dolayısıyla bu önemli bir sinyal. Ama burada bir şöyle bir parantez açıp yorum yapmak gerekiyor. ABD Kongresi'nde hala eski milletvekilleri var. Yani uzunca yıllar İsrail'in parasıyla seçilmiş milletvekilleri var. Bu isimlerin hala İsrail'i destekliyor olmaları normal. Kamuoyundan kopmuş olmaları gayet normal. Çünkü bunlar uzun süredir bu milletvekilliğini yapıyorlar ve İsrail'in parasını kullanıyorlar. Çıkış yolları yok Erkan. Önemli olan yeni gelen milletvekillerinin, yeni isimlerin İsrail'e karşı koyabiliyor olması. Bu çok önemli bir işaret. Şu açıdan önemli, bundan sonra kongreye seçilecek olan, aday olan kişiler İsrail'den para almayacağı anlamına geliyor. Çünkü para aldığı zaman İsrail'in onları nasıl bağladığını görmüş oluyorlar. Dolayısıyla yeni seçilecek olan isimler artık İsrail'le mesafeli bir ilişki kuracak ve bu da belki yakın zamanda olmaz ama önümüzdeki yılların ABD Kongresi'nde İsrail'e karşı ciddi bir kayıp anlamına geliyor olacak Erkan.
0: Bakalım ABD siyaseti kökten değişebilecek mi? Yavuz, çok teşekkür ediyorum detayları paylaştığın için bizlerle. Akşam Gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay'dan aldık ayrıntıları. Vance'in açıklamaları, Beyaz Saray'ın Vance'in açıklamalarını kabul etmesi. Yani başkan da birebir aynı fikirde. Oylamanın da detaylarını aldık. Detay aldık, şimdi yorumlama zamanı. TAV Vakfı uzmanı Bekir İlhan bizlerle. Bekir Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Erkan Bey, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Siz de muhakkak takip ettiniz az önceki bağlantıyı. Nasıl yorumluyorsunuz? ABD İsrail zincirlerini kırmaya mı çalışıyor? Ya da kırıyor mu? Ya da kırabilecek mi? Pek çok soru var içinde.
2: Evet, aslında bunların hepsi birbirleriyle tabii ki bağlantılı sorular Erkan Bey. Sizin de ifade ettiğiniz gibi aslına bakarsanız gerçekten de Amerika Birleşik Devletleri içerisinde İsrail'e yönelik son zamanlardaki bir sorgulamaların oldukça arttığını görüyoruz. Tabii az önce siz de haberinizde de belirttiniz. J.D. Vance'in işte Joe Rogan'ın yayınına çıkması ki Joe Rogan dediğimiz adam da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en çok izlenen yayıncılardan bir tanesidir. Hatta Trump da başkanlık döneminde, daha doğrusu adaylık döneminde Joe Rogan'a çıkmıştı. Birçok kesimden izleyicisi olan, milyonlarca izleyicisi olan bir adam. Tabii ki hani ona çıkmasından öte Erkan Bey, J.D. Vance'in yaptığı açıklamalar gerçekten de gündem oldu. Yani biz tabii ki son dönemde İsrail'e yönelik eleştirel açıklamaları artık Amerika'da birçok şahıstan, birçok siyasetçiden duyuyoruz artık. Bu da bir zinciri kırılması anlamında önemli bir gelişme ama Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısının yani uzun süredir ilk defa bu seviyeden bir başkan yardımcısının net bir şekilde meseleyi ortaya koyması gerçekten de Amerikan siyaseti açısından da bana kalırsa önemli bir dönüm noktası. Yani adam açık açık şunu söylüyor Erkan Bey. İsrail hükümeti Amerikan kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor, manipüle etmeye çalışıyor ifadesini kullanıyor. Üstüne üstelik yine az önce de haberinizde de belirttiniz. Beyaz Saray bunu yalanlamıyor, reddetmiyor, zımmen de olsa kabul ediyor. Dediğimiz gibi yani son derece önemli bir açıklama. Açıklamanın geldiği şahıs J.D. Vance, makamı Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı. Açıklamanın yapıldığı yer Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok izlenen programlarından, dijital programlarından bir tanesi Joe Rogan'ın programı. Gerçekten de baktığımız zaman son dönemde alışık olmadığımız bir açıklamaydı. Özellikle bu seviyeden diye
0: bahsetmiştim. Vance'in açıklamaları kamuoyunda İsrail'e desteğin düşmesi, Vance'in açıklamalarında etkili olmuş mudur?
2: Tabii ki. Yani
0: bilinen Vance şu, Vance önümüzdeki süreçte eğer Trump olası bir değişiklikle tekrar aday olmaz.

0: ABD'de başkan seçilme ihtimali yüksek.
1: Tabii Erkan Bey, mevcut anayasal koşullar altında Trump bir daha seçime giremiyor. Tabii ki yani çok çok düşük bir ihtimal, ama yani böyle bir şey, hani anayasa değişikliği olmadığı sürece Trump giremiyor. Muhtemelen de giremeyecek. 2028 için en iddialı aday Cumhuriyetçi Parti içerisinden, yani J.D. Vance. J.D. Vance, ben hep bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bir hata yapmadığı sürece veya kendisine yönelik bir tırnak içinde skandal patlatılmadığı sürece büyük ihtimalle aday olacak. Cumhuriyetçilerin adayı olacak. Ve seçimleri kazanması da yani böyle hani azımsanmayacak bir ihtimal. Yani böyle tabii ki demokratların da adayı önemli bu noktada. O da ayrı bir tartışma konusu. Demokratlar içerisinde birçok isim var, ama J.D. Vance baktığımız zaman Cumhuriyetçiler içerisinde en iddialı aday. Artı seçimi kazanma olasılığı da son derece yüksek. J.D. Vance'in profiline baktığımız zaman da şunu söyleyebiliriz. MAGA dediğimiz, yani Trump'ın temsil ettiği, Trump'ın üzerinde yükseldiği toplumsal tabana doğrudan doğruya hitap eden bir isim. Zaten şu ana kadar J.D. Vance dediğimiz adam İsrail'e yardımları şöyle veya böyle bir şekilde eleştiriyordu. Ukrayna'ya yardımları eleştiriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin daha kendi köşesine çekilmesini söylüyordu. Ama son dönemde İsrail'e yönelik daha da açıktan bir muhalefet etmeye başladı. Bu da zaten son dönemde kendisine yönelik İsrail lobisinden de yapılan bazı saldırılar var. Bu saldırılara da bir cevap niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten de şunu da biliyoruz. Biz İran Savaşı konusunda J.D. Vance en başından itibaren savaş karşıtı demesek bile, açıktan bunu tabii ki söyleyemiyordu. Çünkü Trump'ı da karşısına almak istemiyordu. Savaş konusunda J.D. Vance oldukça şüpheci, oldukça çekingen davranıyordu. Şimdi ise bakın, J.D. Vance dediğimiz adam daha çok nerede ön plana çıkıyor? İran'la yürütülen müzakerelerde ön plana çıkıyor. Şimdi J.D. Vance'in amacı çok basit. Bu İran'la barışı yapan adam olarak seçmenin karşısına çıkmak
0: İran
1: istiyor.
0: anlaşmasını baltalamak istiyorlar dedi açık açık.
1: Tabii, açık açık söyledi. Zaten İran anlaşmasının zaten hani İsrail'den açık açık zaten hani bu anlaşmanın yeri gelince kendilerini bile bağlamadığını iddia eden İsrail'li siyasetçiler var. İsrail'in zaten bu anlaşmanın olmaması için şimdiye kadar Lübnan üzerinden ve yine Amerikan sistemi içerisinden bir sürü hamlesi oldu. Ama şu ana kadar özellikle de Trump'ın ağırlığını koymasıyla beraber İsrail biraz daha şu anda biraz daha yani en azından sesi kesildi diyebiliriz, ama bu süreçte her türlü provokasyon deneyeceklerdir.
0: Epstein meselesine girmesi çok ilginç.
1: Evet.
0: Epstein İsrail derin devletiyle bağlantılı dedi.
1: Yani doğrudan doğruya İsrail istihbaratının üst düzeyiyle bağlantılı ifadesini kullandı. Yani gerçekten de bu da aynı şekilde. Yani şimdiye kadar medyada komplo teorisi vari olarak tartışılan şeylerin Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı tarafından dile getirilmesi. Bu da enteresan bir olgu. Yine aynı şekilde Epstein konusunda da Beyaz Saray'ın özellikle bir tür iletişim hatası yaptığını da söyledi. Yani bunun da sebebi şu: Epstein meselesini hatırlayın. Trump en başta aslında Epstein dosyalarını açıklayacağım vaadini ortaya koymuştu. Ama sonrasında biz bir anda Trump'ın bir U dönüşü yaptığını gördük. Trump bir anda dedi ki bu Epstein'leri sahte dedi, yani yalan dedi, yani düzmece dedi Epstein'e. Sonrasında zaten bu olay Trump'ın kendi tabanıyla Trump arasındaki ilişkileri bozdu. Yani bu anlamda bir anda Trump aslında Epstein'in dosyalarını açacağım diyen başkanken bir anda neye döndü Trump? Epstein'in içerisinde yer alan, sistemin içerisinde yer almış gibi duran bir adama döndü. Bu da doğal olarak Trump'a yönelik bayağı bir şüpheleri arttırdı. Aslına bakarsanız yani bir Beyaz Saray'ın veya Trump yönetiminin bir iletişim beceriksizliği olarak da değerlendirilebilir. J.D. Vance de aslına bakarsanız bunu vurguladı diyebilirim ben Erkan Bey.
0: Vance bu konuda herhalde rahat rahat konuşuyorsa en azından Epstein'le ilgili bir bagajının olmadığını da belki de söyleyebiliriz. Yani olsa herhalde bu konuşmaların üzerine bir şekilde onlar da yayılacaktır. Peki tüm bu açıklamaların üzerine Beyaz Saray'dan da işte başkan yardımcısıyla hemfikir açıklamalarının ardından İsrail'in tüm bunlara bir yanıtı olur mu? Yani sadece bahsettiğim sözlü bir yanıt değil.
1: Tabii. Yani ben de tam o nokta üzerinden aslında yorum yapacaktım Erkan Bey. Şöyle, yani İsrail'in açıktan sözlü bir yanıtından ziyade acaba Perde arkasından bir yanıtı olur mu? Çünkü ben bunu sürekli söylüyorum. J.D. Vance uzun süredir bazı siyasi ve medya operasyonlarının hedefinde olan bir isim. Adamın eşi üzerinden, adamın çoluğu çocuğu üzerinden bile aslına bakarsanız operasyon çekmeye başladılar. Ben hatta yine yaptığım bazı yorumlarda ifade ediyorum. Yani J.D. Vance'in tırnak içerisinde bir falsosunu, bir defolu hareketini muhtemelen bulurlarsa veya ellerinde böyle bir şey varsa

0: Muhtemelen bunu şimdi patlatmayacaklardır. Tam J.D. Vance'in aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sattı maline girdiğimiz dönemde patlatabilirler. Ama tabii ki dediğim gibi yani bunu bilemeyiz şu anda. Hani J.D.
1: Evet.
0: Vance'e yönelik olarak önümüzdeki süreçte İsrail'in buna açıktan olmasa bile örtülü anlamda bir cevabı hani gelebilir. Bu olmaz olmaz diyemeyeceğimiz bir şey. Yani sonuçta Amerikan siyasetinde biz neleri neleri gördük. Hangi siyasetçiye ne tür operasyonlar çekildiğini medya
1: Evet.
0: üzerinden, sosyal medya üzerinden gördük. Dediğimiz gibi yani tabii ki J.D. Vance muhtemelen odur ki tabii ki siz de ifade ettiniz. Yani Epstein meselesinde kendine güveniyor olmalı ki açık açık bunu bu şekilde ifade etti. Dediğim gibi yani önümüzdeki süreçte kendisine yönelik daha sert eleştiriler de gördük. Ama zaten bu Joe Rogan'a çıkması ve bu yayını yapmış olması bile bana kalırsa J.D. Vance'in mevcut durumda taarruza geçtiğinde bir işareti. Çünkü şu ana kadar sürekli kendisini eleştiriyorlardı. Sürekli kendisine saldırıyorlardı. Yer yer cevap veriyordu. Daha çok sessiz kalıyordu. Ama şimdi kendisine bir atak yaptı
1: Evet.
0: diyebiliriz.
1: Belki de 2028 seçiminin startını verdi ve mesajında da herhalde İsraillileri ya da Siyonist lobiye sizin desteğinizi almadan başkan olacağım mesajı da olarak okunabilir belki. Onu da göreceğiz. Son sorum, çok da uzun olmayan bir cevap istiyorum. Bu geçen tasarı ABD Kongresi'nde 3,3 milyar dolarlık askeri yardımın kesilmesini öngören tasarı reddedildi. Evet, ama 104 üye evet oyu verdi. Onda çekimser var. Şimdi bu kongre hep diyoruz ya işte İsrail lobisinin, Siyonist lobinin elinde. Orada da bir kırılma var sanki.
0: Tabii yani zaten Erkan Bey bu 7 Ekim sonrasında Batı'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz kırılmanın bir başka yansıması. Evet reddedildi yani tasarı yani İsrail'e yardımın durdurulmasını öngören bir tasarıydı reddedildi. Yani İsrail'e yardım devam edecek ama
1: Evet.
0: sizin de ifade ettiğiniz gibi yüksek oranda da bir destek de buldu. 7 Ekim öncesinde bu destekleri de bulamıyorlardı. 7 Ekim öncesinde bakın bunu zaten Amerikan Kongresi'nde sunmaya bile cesaret edemezdiniz. Önümüzdeki süreçte tabii ki Amerika'nın sistemini de bildiğimiz için gıdım gıdım adım adım dediğimiz gibi Amerikan siyaseti de bana
1: Evet.
0: kalırsa normaldir diye ben düşünüyorum Erkan Bey.
1: Bakalım süreç bize ne gösterecek. Tabak ve uzmanı Bekir İlhan. Hocam çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.

0: CHP MYK'da yeni ihraç kararları alındı. 8 il başkanının daha görevine son verildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Müslim Sarı'nın hedefinde Özgür Özel ve ekibi vardı. CHP'de paralel yapı oluşturulduğunu söyledi. Bu arkadaşlar kayyumcudur, bölücüdür diye konuştu.
1: 9 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurullarıyla beraber görevden alınmıştır. Bu illerimiz, özür dilerim, 8 il, 9 değil 8 il. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. 2 il başkanımızla ilgili de yine açıkladığım çerçevede o değerlendirmeler ışığında ihraç kesin tedbirle, yani kesin çıkartmayla Yüksek Disiplin Kurulu'na ihraç yönünde de karar almış bulunuyoruz.
2: CHP'de arınma süreci devam ediyor. Yeni ihraçlar açıklandı. 8 il başkanı daha görevden alındı.
1: Bu illerimiz bir Edirne merkez ilçesiyle beraber, iki Isparta yine merkez ilçesiyle beraber, üç Kastamonu yine merkez ilçesiyle beraber, Konya, Tokat merkez ilçeyle beraber, Zonguldak merkez ilçeyle beraber, Yalova merkez ilçeyle beraber ve Rize merkez ilçeyle beraber. Dolayısıyla 8 ilçede, 8 ilde bu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
2: CHP'de MYK Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda il başkanlıklarındaki arınma faaliyetleri ele alındı.
1: 7 ile de atama yaptık. Bildiğiniz üzere daha önce görevden aldığımız arkadaşlarımız olmuştu. Bu arkadaşlarımız, bu illerimiz olmuştu. Bu illerimizde boş olan yerlere ve bugün aldığımız yerlere, yerler içindeki bazı illere de atama yaptık. Bu atamalarımız da şunlar. Düzce

0: iline Kenan Akın arkadaşımızı, Edirne iline Özlem Becan arkadaşımızı, Hakkari iline Nazım Demir arkadaşımızı, Isparta iline Ahmet Tunçbilek arkadaşımızı, Konya iline Refik Serttaş arkadaşımızı, Samsun iline Mehmet Pank arkadaşımızı ve Yalova iline Mesut Tutu arkadaşımızı atamış, görevlendirmiş bulunuyoruz.
1: MYK sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Müslim Sarı, alınan kararları açıkladı. Özgür Özel kanadına sert cevap verdi. Kayyumcusunuz dedi.
0: Bir olağanüstü kurultayın toplanmasının imkansız olduğunu bildikleri halde arkadaşlar, bunun siyasetini yaparak kendi siyasal yolculuklarına bir altlık oluşturmak üzere bir an önce olağanüstü kurultay yapalım temasıyla yola çıktılar. Hep beraber kaçan, ondan sonra da gidip kayyum gelsin diye mahkemeye dilekçe veren sizler mi kayyumcusunuz? Butlancı olan bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez, bu arkadaşlar bölücüdür.
1: Partide çift başlılığın ve paralel yönetimin oluştuğunu belirten Sarı, kurultay çağrısını yineledi.
0: Şimdi bizim tutumumuz ve yaklaşımımız bu iken arkadaşlar mahkemeye, mahkeme talebiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanmasını daha uygun görüyor. Dolayısıyla butlancı olan bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur. Bu da yetmez, bu arkadaşlar bölücüdür. Partide bu tavır bir çift başlılık yaratmıştır. Partide bir paralel yapılanma söz konusudur. Biz arkadaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin siyasal mücadele yapalım. Aynı partinin içinde kalarak yan yana, omuz omuza. Siyasal görüşlerimiz farklı olabilir. Bakış açılarımız farklı olabilir. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde kalın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir siyasal mücadele yapalım ve buna devam edelim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıkmak, partiyi bölmek sadece ve sadece AKP'ye hizmet eder.
2: Özgür Özel ve beraberindekiler yeni parti için çalışmalarını hızlandırdı. Özgür Özel ilk kez net şekilde yeni bir siyasi partinin kurulacağını açıkladı.
3: Partinin ismini açıklamak ister misiniz diye sorayım.
4: Şimdilik yeni parti diye.
5: Özel sonunda kabul etti. CHP'de geri sayım hızlandı. Partiyi kurultaya götürdüğü Kılıçdaroğlu'nun peşini bırakmayan Özgür Özel ve beraberindekiler yeni parti kuruyor. Mutlak mutlan kararı ard arda ihraçlar ve partiye dönüşüm kolay olsun diye ihraç edilmeden istifa kararı alanlar. Ana muhalefet partisinde sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu arınma sürecine devam ederken umudunu kaybeden Özel ve destekçilerinden yeni bir hamle geldi. Özgür Özel son olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi için çağrı heyeti görevlendirilmesini talep etmiş, mahkemeye başvurmuştu. Ancak Özel'in umudu kalmadı. Aradan geçen süreçte Kılıçdaroğlu her geçen gün elini biraz daha güçlendirdi. Beklenen Özgür Özel'in destekçileriyle birlikte yeni bir parti kurmasıydı. Sonunda ağzındaki baklayı çıkardı CHP Grup Başkanı.
4: Bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor.
5: Özel partinin ismini açıklamaktan geri durdu. Logo çalışmalarının yapıldığını söyledi.
4: Şimdilik yeni parti değil.
5: Partinin genel merkez binası içinde Özgür Özel ve beraberindekiler yer bakıyor. Kurulma sürecinin Ağustos ayında tamamlanması bekleniyor.
2: Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca reysen soruşturma başlatıldı. Öte yandan tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü de başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Üzümcü hakkında ev hapsi kararı verildi. Arama Kurtarma Derneği'nin kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca reysen soruşturma başlatıldı. Mahruki hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan gözaltına alındı. Bir soruşturmada tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü hakkında açıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen oyuncu Üzümcü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Üzümcü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcılığında ifadesi alınan Üzümcü, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, Üzümcü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırdı. Eskişehir'in Hamamyolu Caddesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bazı etkinliklere ilişkin afişleri indirdiği iddia edilen CHP'li Odun Pazarı Belediyesi'nde çalışan iki güvenlik görevlisi gözaltına alındı. Valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin hazırlatılan davet afişini kestikleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir'e yönelik "Kim o?" şeklinde sözleri belirlenen CHP'li Odun Pazarı Belediyesi bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan iki şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, halka kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik cezalılar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza atma yükümlülüğünü içeren adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Yok, 15 Temmuz'da ATM önünde kuyruk olup süpermarketleri doldurdular. Darbe girişimine tiyatro diyenlere inanıp İmamoğlu'nun tutukluluğunu darbe sandılar. Sahi bunlar kim? Bunlar ahbaba paralarını kaptıranlar. Peki neden sürekli ve ısrarla aldanmak için yanıp tutuşuyorlar? İzleyelim.
6: Herkes evine gitsin, patlar değil.
7: Komutanın bomba ihbarı mı var?
6: Silahlı kuvvetler yönetime koydu. Şaka değil.
8: Darbe günü milyonlar sokaklara aktı. İşgal kahramanca bir direnişle engellendi. Bugün 10 yıl sonra şehitlerimizi anmaya, gazilerimizi onurlandırmaya devam ediyoruz. Fakat bankamatikler önündeki kuyrukları, süpermarketleri dolduranları hiç konuşmuyoruz. Sahi onlar kimdi? Onlar darbeye tiyatro diyenlere inananlardı. Yenilgisi kesinleşince efkarını dağıtmak için iki tek atıp ortadan kaybolan Muharrem İnce'nin seçim gecesi kaçırıldığına inananlardı.
9: Yatak yorgan onlar Fox'ta yatıyorlarmış. İnce tehdit altındaymış. Sadece bu kadar bir bilgi verler.
8: Onlar aslında cefakar insanlar. Yıllardır tek bir çivinin çakılmadığı İzmir'de lağım kokusu içinde yaşayıp gıkını bile çıkarmayan insanlar.
10: AKP'liler İzmir'de işi yok. Ben de siz İzmir'den gidin.
8: İmamoğlu'nun kişisel kariyeri için İstanbul'u haraca bağlayan bir suç örgütü lideri olduğuna işaret eden delillere inanmayıp, iyi aile babası bir sevgi pıtırcığı olduğunda hemfikir olanlar da onlar. Kılıçdaroğlu'nu piro ilan edip yaptığı kalplere içi gidenler de, ardından beddua okuyanlar da yine onlar. Onları en son 6 Şubat depreminde gördük. Çalışmaktan konuşacak zamanları olmayanlar yerine telefon başında mış gibi görünenleri övmeyi seçtiler.
11: Deprem bölgesinde yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandıktan onu anlattım.
8: Timsah gözyaşlarını gerçek sandılar.
12: Oğuzhan Uğur, kim varsa...
8: Yine yanıldıklarını, manipüle edilmek için adeta yanıp tutuştuklarını bu kez 3 yıl sonra Haluk Levent tutuklanınca anladılar. Yine şoke oldular. Suçluluk duygusundan kurtulmak için reddettiler ya da kendilerini kurtarmak için faili hiç tanımıyormuş gibi yaptılar.
13: Şimdi tabii hepimiz şoktayız ve şimdi acayip bir şey yaşıyoruz.
14: Burada bir hata yapıldıysa bu bize de yapılmış bir hatadır.
8: Onlar aslında ne saf ne de eksik. Sadece partizan bir körlük içindeler. Bilişsel çelişki içindeki bu kitle, rasyonel gerçekler yerine teselli edici illüzyonları tercih ederek Türkiye'nin dizginlerini çekmeye devam ediyor.

Avrasya Tüneli'nde boru patlaması nedeniyle oluşan su birikintisi tahliye edildi. Güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Asya-Avrupa yönü, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden araç trafiğine açıldı. Avrasya Tüneli'nde yangın söndürme suyu tesisatındaki bir borunun patlaması sonucu tünel içerisinde su birikintisi oluştu.

0: Güvenlik amacıyla Avrasya Tüneli'nin Asya-Avrupa istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler tünelde biriken suyu kısa sürede tahliye etti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kapatılan bölüm yeniden ulaşıma açıldı. Liselere geçiş sisteminde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 31 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şampiyonlar Buluşması programında bir araya geldi. Önder İmam Hatipliler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda başarılı öğrencilere büyük bir sürpriz de vardı.
1: Türkiye'nin 17 farklı şehrinden...
2: Türkiye'nin dört bir yanından öğrenciler bir araya geldi. LGS'de 500 tam puan alanlar buluştu. Liselere geçiş sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sıralamalar da belli oldu. 500 tam puan alan İmam Hatip Okulu öğrencileri Türkiye'nin dört bir yanından geldi. Başarılı öğrenciler İstanbul'da anlamlı bir programda buluştu.
3: Siz tercih yaparak dediniz ki ben bir hedefim var. Bu hedefim doğrultusunda da bir başarıya ulaşacağım. Ve şu önemli kıymetli arkadaşlarım, ülkem ve milletim için bir başarıya ulaşacağım.
4: Trabzon Mahmut Celaleddin Ökten Anadolu İmam Hatip Ortaokulu.
5: Sonuçları ilk öğrendiğimde tabii ki çok sevindim. İşte çünkü birazcık sürpriz oldu bu benim için. Hazırlık sürecinde düzenli bir şekilde ders çalışmaya önem verdik. Verimli çalıştık. Daha sonra zayıf olduğumuz konularda kendimizi geliştirdik.
6: Aslında 500 tam puan almak her zaman hedefimdi benim. Sınava girmeden önceki son denemelerimde bu hedefime gayet yaklaştığımı gösteriyordu. 500 tam puan aldık şükür elhamdülillah. Güzelce çalıştık. Okuldaki hocalarım çok yardımcı oldular tevfikleri.
2: Önder İmam Hatipliler Derneği'nin ev sahipliğinde düzenlenen LGS Şampiyonları buluşmasında sınavda 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan 31 İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi onurlandırıldı.
7: Ben bu bağlamda bütün gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Çok zorlu bir süreci geride bıraktınız sevgili gençler. 1 milyona yakın kardeşinizin, akran arkadaşınızın girdiği, yarıştığı bir sınavda 500 tam puan alarak, bütün soruları doğru cevaplayarak şampiyonluk ipini göğüslediniz.
2: Programda öğrenciler, aileleri, öğretmenleri ve eğitim camiasının temsilcileri bir araya geldi.
7: Gerçekten çok büyük emeği olan öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz var. İmam Hatip okullarımız son dönemde özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ivmeyle yükselişini sürdürüyor. Sahadaki proje çeşitliliğimizin artmasıyla başarılı öğrencilerimizin bu okullardan mezun olarak yeni kardeşlerine rol model olarak tercihi arttırması ve içeride kendini okullarına adamış öğretmenlerimizle çok büyük başarılara imza attık.
2: Bu başarı ödülsüz kalmadı. Önder Vakfı dereceye giren 31 öğrenciyi Umre ziyaretiyle ödüllendirdi.
6: Umre ödülü açıklandı. Heyecanlıyım. Güzel bir hediye oldu Önder'in verdiği.
0: Türkiye'nin en doğusu, güneşin ilk doğduğu şehir Iğdır'ın kültürel zenginlikleri ve eşsiz lezzetleri Iğdır İl Tanıtım Günleri'nde İstanbullularla buluşturuldu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlik ziyaretçi akınına uğradı.
8: Taş köfte, lepeli ekşili pilav ve ayran aşı. Bu yemekler mideyi doyurdu, davul zurna sesleri ise müzik şöleni yaşattı.
9: Farklı lezzetler değişik geldi. Denemek lazım, öğrenmek lazım. Bazı tatları denemek lazım yani. Herkesin gelip görmesini istiyorum. Güzel bir yer. İyi planlamışlar, iyi organizasyon yapmışlar. Herkesi davet ediyorum.
8: Doğu Anadolu'nun incisi Iğdır. Tüm renkleriyle İstanbul'un kalbinde Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde görücüye çıktı. Iğdır Valiliği himayelerinde Iğdır Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Iğdır İl Tanıtım Günleri hem İstanbullulara eşsiz bir ziyafet sundu hem İstanbul'da yaşayan Iğdırlı vatandaşların memleket özlemini giderdi. Iğdır'ın maharetli kadınları ve usta aşçılarının elleri ile hazırladığı tescilli lezzetler damaklarda adeta unutulmaz bir tat bıraktı.
10: Badem şekeri onlardan aldım. Ya genel olarak güzel diyebilirim. Bir sürü şey topladım gidiyorum.
8: Düzenlenen bu etkinlikte amaç elbette ki kentin saklı kalmış lezzetlerini, kültürünü ve turizm potansiyelini tüm dünyaya duyurmak.
11: Bizim burada Iğdır olarak doğunun en uç yerindeyiz. Biz Iğdır'ın hem toprak verimliliğini hem de oradaki insanlarımızın burada yetiştiricilik yapacak. Hem oradaki ürünlerimizi, mesela balımızı.

0: Şey bağlamız var. Orada var ama Iğdır'da kısmi olarak kalmış. Kayısımız. Kayısımızın Türkiye'nin her yerine gönderebilir ve Iğdır'ın ekonomisine katkıda bulunabiliriz.
1: Öte yandan Iğdır İl Tanıtım Günleri 19 Temmuz'a kadar Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kapılarını açık tutacak.
2: Tüm hemşehrilerimizi buraya bekliyoruz. İstanbullu hemşehrilerimizi de bekliyoruz. Gelin Iğdır'ın yöresel yiyecekleri, içeceklerini görün.
3: Efendim şimdi futbol diyelim. Süper Lig'e yıldız yağmuru sürüyor. Beşiktaş, İngiltere şampiyonu Arsenal'dan transfer ettiği dünya yıldızı Leandro Trossard için imza töreni düzenledi. Tüpraş stadında gerçekleştirilen etkinliğe 20 binin üzerinde siyah beyazlı taraftar katıldı. Beşiktaş'ın renklerine bağladığı yıldız futbolcu Leandro Trossard taraftarının karşısına çıktı. Belçikalı kanat oyuncusu, siyah beyazlı taraftarların önünde gerçekleştirilen törenle sözleşme imzaladı. Tüpraş stadındaki imza törenine Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı ve kulüp yetkililerinin yanı sıra 20 binin üzerinde siyah beyazlı taraftar katıldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdar Adalı ile birlikte tribüne gelen Leandro Trossard'ı taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Serdar Adalı, dünyanın en önemli oyuncularından birini daha Beşiktaş formasını giydirirken tarihi anlara şahitlik ettiklerini söyledi. Leandro Trossard'ın camianın beklentilerini karşılayacağından emin olduğunu vurguladı. Başkan Adalı'nın ardından açıklamalarda bulunan Trossard, Serdar Adalı ve yönetim kuruluna teşekkür etti. Beşiktaş'ı eski başarılı günlerine geri getirmek için buraya geldim dedi. Açıklamaların ardından Belçikalı futbolcu kendisini siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imzaya attı. İmza töreninin ardından sahaya çıkan Trossard taraftarlara üçlü çektirdi. Trossard saha kenarındaki topları da tribünlere attı. Ardından 31 yaşındaki futbolcu yanına gelen çocuklarıyla birlikte kendisi için hazırlanan video klibi izledi. İmza töreni Trossard'ın tribünlere gol sevincini yapması ve yeniden üçlü çektirmesiyle sona erdi. Ve geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de dünya futbolunda ses getirecek dev bir transfere imza attı. İngiliz yıldız Mason Greenwood'u kadrosuna kattı. Yıldız ismi havalimanında coşkulu taraftarlar karşıladı. Fenerbahçe'nin haftalardır beklenen transferi sonunda gerçekleşti. Kulüp yönetimi Marsilya'da forma giyen Greenwood'u kadrosuna kattıklarını açıklamıştı. Fenerbahçe 4 yıllık sözleşmeyle 39 milyon avro karşılığında oyuncu ve Marsilya ile anlaştı. Marsilya formasıyla 46 maçta 26 gol kaydeden yıldız isim için taraftar heyecanlıydı. Sarı lacivertli formayı giyen genç oyuncu akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ayak bastı. 24 yaşındaki hücum oyuncusu sarı lacivertli taraftarlar tarafından meşaleler ve coşkulu tezahüratlarla karşılandı. Hatay'da sarı lacivert renklere boyatılan bina herkesin ilgi odağında. Mahallede Fenerbahçeli ev olarak bilinen bina, taraftarların fotoğraf çektirdiği ve adres tariflerinde kullanılan simge noktalardan biri haline geldi.
4: Biz doğuştan ailece Fenerbahçeliyiz.
5: Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan fanatik Cünedioğlu ailesi binayı sarı laciverte boyattı ve Fenerbahçe amblemiyle süsledi.
4: Önceden rengi sarıya yakındı. Sadece sarıydı. Son 10 yıl içinde sarı lacivert yaptık. 2 ay öncesinde de sarı lacivert yaptık. Boya yeniledik. Amblemi de koyduk.
5: Cünedioğlu ailesinin Fenerbahçe aşkı yaşadıkları binayı mahallenin en renkli ve en popüler noktası haline getirdi.
4: Birden oldu. Ailemin isteğiyle, babamın isteğiyle birden yaptık yani. Abi görenlerin çoğu fotoğraf çekiliyor. Fotoğraf çekilmek isteyenleri bekleriz abi.
5: Sarı lacivert boyalı bina sadece Fenerbahçe taraflarının değil, tüm futbol severlerin ilgisini çekiyor.
4: Abi yani Galatasaraylılarla Beşiktaşlılar arada bir öyle gelip fotoğraf çekilip altı işareti yapıp gidiyor.
6: Ben bir koyu Galatasaraylıyım. Ama bu abi gördüm de mutlu oldum çünkü herkesin böyle bir taraftar şiir olarak herkes kendini bu şekilde boyayabilir.
5: Sarı lacivertli bina mahallede görsel bir şölen sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda mahalle sakinleri ve kuryeler için adeta bir navigasyon görevi görüyor.
4: Buradaki komşular sipariş yaparken artık sarı lacivertli ev olarak diyor yani. Sarı lacivertli ev diyor, sipariş de geliyor.
6: Mesela biz bugün 4 siparişi verdiğimizde Fenerbahçe...

0: Çevin yanında dedik. Köşe başındaki ev Fenerbahçe'ydik. Hemen getirdi ve buldular burayı.
1: Bu sene şampiyonuz.
2: Efendim bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: artık patolojik bir hal alan şu hususu da dikkatlerinize getirmek istiyorum. Maalesef Türkiye'de kendi devletleri ve hükümetleri hakkında olumlu tek cümle dahi duymaya tahammül edemeyen marjinal bir kesim var. Devlet başkanları, bakanlar, gazeteciler dahil istisnasız tüm katılımcıların ülkemizden sitayişle bahsetmesini bunlar bir türlü işlerine sindiremiyor. Öyle ki zirveye ve Türkiye'nin müstesna ev sahipliğine kara çalmak için günlerdir akla hayale gelmedik hezeyanlar üretiyorlar. Siyasetin değil, tababetin konusu olan bu güruhu ve saçmalıkları gördükçe inanın onlar adına sadece üzülüyoruz. Hele hele 5 dakikacık bir görüşme için muhataplarına yalvaran zavallıların sırf gündeme gelebilmek için yaptığı eleştirilere sadece gülüp geçiyoruz. Bakınız, yabancılaşma kötüdür. Ama kişinin kendi ülkesine, kendi milletine yabancılaşması, hatta düşmanlaşması çok daha kötü.
1: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele Cuma 20'de 24'te. İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin 0542 367 24 24 bip numara.

0: aramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar var. Aylık gelirleri 20 ila 38 bin lira olan Haluk Levent'in en yakınındaki 4 isim 25 milyar lirayı aşan para transferleri yaptı. Masak bu rakamlar için izaha muhtaç dedi. Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. İlker Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonu aldığını söyledi. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Ortaya çıkan yeni belge ve tanık ifadeleri vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Gözaltına alınan Haluk Levent dahil 18 şüpheli tutuklandı. Soruşturmada ortaya çıkan masak raporları gözleri Haluk Levent'in en yakınındaki isimlere çevirdi. Onlardan biri Yeliz Kaya, yani Haluk Levent'in asistanı. Denetim raporlarına göre Yeliz Kaya'nın işlem hacmi 2024-2025 ve bu yılın ilk 6 ayında toplam 19 milyar lirayı aştı. Kaya, ifadesinde hesaplarının tamamının Haluk Levent tarafından kullanıldığını iddia etti. Bir diğer kritik isim de Alper Çelik, Ahbap Derneği'nin kurucularından. Aylık geliri 20 bin lira olarak gözüküyor. Masak raporuna göre 4 yıl içinde banka hesaplarında 779 milyon lira giriş, 671 milyon lira da çıkış oldu. 190 milyon lirayı şans oyunlarında kaybetti. Derneğin organizasyon sorumlusu Zafer Yay da soruşturmanın kilit isimleri arasında. Masak raporlarında onun da adı geçiyor. Buna göre 2020-2024 yılları arasında banka hesaplarında 1 milyar 469 milyon lira giriş, 1 milyar 537 milyon lira da çıkış belirlendi. Şimdi zamanı sızdıran. Ve son isim de Emrah Gödeliner. Ahbap Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürlüğü yaptı. 2024'te aylık kazancı kağıt üzerinde 38 bin liraydı. Ancak Masak, 2020-2024 yılları arasında Gödeliner'in hesaplarında 2 milyar liralık hareket tespit etti. Masak raporunda tüm bu şüpheli işlem hareketleri için çoğunlukla borç, elden ödeme tarzında ibareler kullanıldı. Öte yandan Haluk Levent'in eski şoförünün ifadesi de ortaya çıktı. Çetin, Levent'in Kıbrıs'a gidip milyonlarca liralık kumarhane jetonları aldığını söyledi. İlker Çetin emniyetteki ifadesinde 3,5 yıl kadar Haluk Levent'in şoförlüğünü yaptığını, 1 yıl önce ise ayrıldığını belirtti. Çetin ifadesinde Haluk Levent'in kredi ve banka kartı olmadığını söyledi. Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya üzerinden para transferi ve harcama yaptığını iddia etti. Çetin'in kendi hesaplarında da 220 milyon liralık para hareketi tespit edildi. Öte yandan Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir kısmının Haluk Levent'in asistanı olan Yeliz Kaya'nın kişisel hesabına aktarıldığı, ardından 125 milyon 765 bin liranın kardeşi Berkant Acil ve bağlantılı olduğu şahıs ve şirket hesaplarına aktarıldığı, bu şekilde haksız kazanç elde edilerek bağışların amacı dışında kullanıldığı ileri sürüldü. Soruşturma sürerken gözaltına alınan 25 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı. Tutuklanan diğer isimler Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şeyh Muz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya, Zafer Yay, Arif Sevik, Berkant Acil, Erkin Köse ve Sait Köse. Ayrıca Ahbap Derneği'nin ve dosya kapsamındaki şüphelilerin mal varlıklarına sulh ceza hakimliğinin kararıyla tedbiren el konuldu.
1: Ahbap Derneği'nin deprem yardımlarını nasıl kullandığı mercek altına alındı. Başsavcılık devam eden soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti görevlendirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız kalmayacak mesajı verdi.
0: Ahbap Derneği soruşturması sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan bağışların incelenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirildi. Başsavcılık, Ahbap Derneği tarafından toplanan deprem yardımlarının mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için harekete geçti. Bağış ve yardımların kullanımına ilişkin iddialar tüm yönleriyle incelemeye alındı. Alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Bilirkişi heyeti tarafından tüm mali kayıtlar, banka hesap hareketleri incelenerek ayrıntılı rapor hazırlanacak. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek de açıklama yaptı. Gürlek, dosyaya bilirkişi görevlendirilmesi ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Asrın felaketinin ardından hayırseverler tarafından yapılan her bağışın kıymetli bir emanet olduğunu vurguladı. Bu emanetin amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının denetlenmesinin önemine dikkati çekti. Gürlek, bu noktada bilirkişi görevlendirilmesinin önemli bir adım olduğunu kaydetti. Maddi gerçeğin hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti. Adalet Bakanı, Türk milletinin yardımseverliğinin istismar edilmesine asla müsaade edilmeyeceğini vurguladı. İddiaların hukuk zemininde bütün yönleriyle ve titizlikle araştırıldığını dile getirdi. Hiçbir kişi, kurum veya yapının hukuki denetimin dışında olmadığının altını çizdi. Yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylemin karşılıksız bırakılmayacağını belirtti. Vatandaşlarımız müsterih olsun ifadelerini kullandı.
1: Haluk Levent'in hakimlikte verdiği ifadeler ortaya çıktı. Levent suçlamaları reddederek baskı altında olduklarını iddia etti. Öte yandan yine bu soruşturma kapsamında tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'in evlilik tuzağına düştüğünü belirtti.
2: Suçlamaların hepsini reddetti. Dernekten hiçbir şekilde kendi hesabına para aktarmadığını söyledi. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in hakimlikte verdiği ifadelere ulaşıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, vergi usul kanununa muhalefet ve dernekler kanununa muhalefet iddialarıyla tutuklanan Haluk Levent, hakimlik ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Levent, kesinlikle dernekten 1 lira dahi hesabıma geçirmiş değilim, ben hiçbir suç işlemedim sözleriyle kendisini savundu.

0: MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleriyle teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda APAP Derneği soruşturmasında tutuklanan şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edilmişti. Ancak aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarda para kaybettikleri tespit edilmişti. Haluk Levent hakkında dosyada yer alan bilgilere göre dernek hesabından 80 milyon liranın şahsi hesabına aktarıldığı iddiası da vardı. Levent bu iddialar için bahsi geçen 80 milyon liranın karar defterine işlenmiş, yönetim kurulu kararıyla verildiği halde dosyada bu paranın UHTEMİZ'e geçirildiği gibi gösterilmesi akıl almaz bir durumdur dedi. Öte yandan APAP soruşturması kapsamında tutuklanan şüphelilerden Nurdan Eriş'in adliyede verdiği ifade ortaya çıktı. Eriş ifadesinde Haluk Levent hakkında 2016 yılında İsviçre'de tanıştım. Benim orada kurulu işim vardı. Bana çok duygu sömürüsü yaptı. Kendisiyle İsviçre'de evlendik. Ona para göndermiştim, beni kullandı. Şu an kendimi salak gibi hissediyorum. Yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim dedi.
1: Niye gözaltına alındınız?
2: Biraz sonra göreceğiz.
0: Tutuklu Eriş, Haluk Levent'e para gönderdiğini de söyledi. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı. 2018 yılında orada evlendik. 2018 yılında ben şirketimi sattım. Ondan önce de ona para göndermiştim. Beni kullandı. Kendi şirketimi 2018 yılında sattım. 30 milyon franga yakın para aldım, açıklamasını yaptı.
3: Bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyor.
0: Şüpheliler arasındaki diğer bir isim de Sevda Kurt'tu. Haluk Levent'e 90 milyon lira borç verdiğini söyleyen Kurt'un ifadesi dikkat çekiciydi. Yaklaşık 20 yıl Amerika'da yaşadığını söyleyen Kurt, sonrasında Türkiye'ye dönme kararı aldım. Haluk Bey'le burada yaşlı bir aileye yardım etmek için APAP'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk Bey'le bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün beni aramaya başladı, dedi.
4: Eskilerin bir sözü var. Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani bir anlamda ahbabın kimse sende olsun. Ahbap meselesine biraz da bu açıdan bakmak istedik. Zira 2023 seçimleri en kritik seçimlerden biriydi ve asrın felaketiyle Erdoğan'ı devirme fırsatı bulduğuna inanan bir kitle aslında bir projeye sürükleniyordu. Devlet yok, ahbap var algısı böyle oluşturuldu.
5: Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin doğması, büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir başka bir doğal felaket.
6: Erdoğan düşmanlığıyla gözleri kamaşanlar aradığı fırsatı asrın felaketinde bulduğunu düşünüyordu. Ahbabın yıldızı da tam da bu sırada parlatılmaya başlandı. Bildik isimler görev başındaydı ve organize bir şekilde ortada devlet yok, ahbap var algısı oluşturuluyordu.
7: Korkunç şeyler yaşandı ve yaşanıyor ve gerçekten de hayatımda ilk defa ülkeyi bu kadar sahipsiz hissediyorum.
6: Peki nasıl oldu da sabıkalı, cezaevi görmüş, kumar sorunları olduğu bilinen bir isim, şarkıcı Haluk Levent bu mahallenin idolü, kahramanı oldu?
8: Biz bu Haluk Levent'e çok fazla mı güvendik acaba? Çok güveniyorduk. Güvenin adıydı, huzurun adıydı.
6: İşte tüm mesele burada düğümleniyor. FETÖ'nün sosyal medya hesapları, CHP'li trollerin organize kampanyaları, CHP medyasının köpürtmesiyle kitle Haluk Levent'in bir kahraman ve iyilik meleği olduğuna inandırıldı.
9: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Mansur Yavaş'la görüşmelerimizi gerçekleştirdi. Kendileri sağ olsun gençler için, çocuklar için böyle bir olayı yapabileceğini söyledi.
10: Yardımlar yapılıyor. Bir çocuğun ameliyatı, bir ev yanması, aslında bir dayanışma için yapıldı bunlar. Toplumsal dayanışma. Güzel de gidiyor. Yıllardır da yapıyoruz.
6: Plan, asrın felaketinin ardından oluşan o karanlık atmosferde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlete olan güveni yerle bir etmek. Bu sayede Mayıs ayında yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmekti. Ancak milletin feraseti de ortadaydı. İnsan hafızası unutkanlığıyla ünlüdür. 14 Mayıs 2023 seçimine giderken Erdoğan'ı devirmek için altılı masayı toplayan üst akıl, devlete olan güveni sarsmak için

0: sürekli kampanyalar açtı.
1: Vallahi de billahi ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim.
0: Zaten deprem öncesinde de orman yangınlarında Help Turkey etiketiyle Türkiye'ye müdahale çağrısı yapanlar vardı. FETÖ'cüler yurt dışından uçak bileti fotoğrafları paylaşıyor, Erdoğan gidiyor, biz hesap sormaya geliyoruz mesajları veriliyordu. Millet sandıkta Erdoğan'ı seçerek tüm bu oyunları bozdu.
2: Her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldık. Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyoruz. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz.
0: Bu yüzden mesele ne Ahbap Derneği'ydi ne şarkıcı Haluk Levent. Her meseleyi siyasal ajandası için bir aparat olarak görenler, Erdoğan nefretiyle gözü kamaşanlar için bir fırsat bulduğunu düşündü. Ama bugün geldiğimiz noktada bu rüzgara kapılanların içine düştüğü çaresizlik net bir şekilde görüldü. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
3: Seküler elitizmin günah çıkarması da bir tuhaf. Hatta özür kabahatinden de büyük. Gazeteci Özlem Gürses muhafazakar kesimle barışmaya çalışırken tıpkı züccaciye dükkanındaki bir fil gibiydi. Söyledikleri hastalıklı bir ruh halinin bilinçaltı itirafları olarak değer gördü.
4: Ön koltukları boşaltın hepiniz.
5: Hareket edecek misin?
6: Hayır.
0: Her şey böyle başladı. Rosa Parks otobüsten inmeyi reddedene kadar Amerika'da siyahilerle beyazlar otobüste ayrı bölümlerde oturmak zorundaydı. Direnmek gözaltı sebebiydi.
6: Zor bir gün geçirmiştim. Hem fiziksel olarak yorgundum hem de zihinsel olarak. Ama bu tür şeylerden bıkmıştım. Irkımız yüzünden katlanmak zorunda olduğumuz bu durum doğru değildi.
0: Bugünden bakınca inanması güç ama bu ırkçı ayrımcılık öyle fi tarihinde yaşanmadı. 1965'te Rosa Parks başlattığı hukuk mücadelesini kazanana kadar sürdü. Sadece otobüsler değil, siyahlarla beyazların aynı restoranda yemek yemesi, hatta aynı tuvaleti kullanması bile yasaktı. Beyazların bu ayrımcı yasaları savunurken arkasına saklandığı en büyük bahane, duydukları tedirginlik ve güvenlik endişesiydi. Tıpkı bugün birilerinin hastalıklı ön yargılarını tedirginlik olarak pazarlamaya çalışması gibi.
7: Bir yemek için arkadaşlarımla bir yere gittik. Bir esnaf lokantası, ismini vermeyeyim. Tam yanımızda başörtülü bir hanımefendi. Gayet belli ki yani hani mütedeyyin olduğu her halden anlaşılan eşi. Böyle dip dibe oturuyoruz. Oturdum ve ilk defa tedirgin hissettim kendimi. Çünkü öyle bir dönemdeyim ki hakkımda öyle bir yalan propaganda yapılıyor ki ya acaba burada bir şey yaşar mıyım?
0: Başörtülü bir aileyi restoranda görünce tedirgin olmak sağlıklı bir zihin hali değildir. Paranoid bir eğilim. Hikayeye masum bir günah çıkarma ayini kıyafeti giydirilmek istenmiş ama temelinde bariz bir imaj ve anlatı yönetimi var.
7: Çok tedirgin oldum açıkçası. Çünkü bütün yemek boyunca da hep dönüp bana baktılar.
8: Sonra ne oldu?
7: Kendi aralarında sohbet ettiler. Onların yemeği bizden önce bitti tabii. Kalktılar. Yanıma geldiler. Dediler ki bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Sizi o kadar seviyoruz ki.
8: Aa, çok hoş.
7: Düşüp bayılıyordum neredeyse.
8: Ay.
7: Oğlan kanalıma aboneymiş. Ondan sonra birbirimize sarıldık. Ağlayacaktım neredeyse.
0: Özlem Gürses bu hikayeyle aslında kendi seküler elitist kitlesini teselli ediyor. Satır arasında korkmayın, onlar da aslında bize hayran ve bizi izliyor mesajı veriyor. Hastalıklı ön yargılarını meşrulaştırıyor ve bunun doğal olduğunu ima ediyor. Yani muhafazakar kesimden bu hastalıklı ön yargısı için anlayış bekliyor. Hatta karşısındakiler sırf mütedeyyin olduğu için mağdur kabul edilmek istiyor. Bu hikaye bir günah çıkarma hikayesi değil, tipik bir narsist savunması.

0: ile karşıladı. Törende iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Eşşerian Onur Kıtasını selamladı. Bayraktaroğlu ve Eşşerian daha sonra basına kapalı görüştü. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Milli Savunma Sanayi'nin göz bebeği Havelsan'da yaptı. Bakanlık S-400 sürecinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Gündemde Avrupa Parlamentosu'nun skandal Kıbrıs kararı ve terörsüz Türkiye süreci de vardı.
1: S-400 konusunun çözümü için çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık somut gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Havelsan'da yaptı. Gündemde Kıbrıs Türklerini yok sayan Avrupa Parlamentosu kararı vardı. Bakanlık 1974 Kıbrıs Harekatı'nı ve adadaki Türkleri yok sayan Avrupa Parlamentosu kararının kabul edilemez olduğunu belirtti. Akıl dışı, alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz ifadeleri kullanıldı. Ve İsrail'in saldırıları. Milli Savunma Bakanlığı Netanyahu hükümetinin Lübnan ve Gazze'deki saldırılarının devam ettiğine dikkati çekti. Saldırıların ABD ve İran arasındaki müzakere sürecini baltalama hedefine vurgu yapıldı. Bakanlık terörsüz Türkiye sürecine de ayrı bir parantez açtı. Buna göre geride kalan hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 404 şahıs yakalandı. 701 şahıs ise sınırı geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar sınırda yakalananların sayısı 6019'a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 41.830'a ulaştı.
0: Türkiye'nin savunma sanayinde yerli ve milli teknoloji hamlesinin öncü kuruluşlarından Havelsan, 44. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. 44 yıldır kritik teknolojiler geliştiren şirket, bugün yazılımdan insansız sistemlere uzanan geniş ürün yelpazesiyle hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına çözüm üretiyor, hem geleceğin teknolojilerine yön veriyor.
2: Havelsan 44 yaşında. 44 yıllık yerli mühendislik gücüyle Türkiye'nin savunma teknolojilerine yön veriyor. Müzik 44 yıldır Türkiye'nin savunma teknolojilerine yerli ve milli çözümler geliştiren Havelsan, savunma sanayinin en önemli teknoloji şirketleri arasında yer almayı sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kritik teknolojiler geliştiren şirket, komuta kontrol sistemlerinden simülasyon teknolojilerine, yazılım çözümlerinden dijital dönüşüm projelerine kadar birçok alanda Türkiye'nin bağımsızlık hedeflerine katkı sağlıyor. ...44 yıldır yerli ve milli teknolojileriyle Türk savunma sanayinin gücüne güç katan Havelsan, geliştirdiği stratejik sistemlerle dikkat çekiyor. Havelsan'ın vitrininde yüksek teknoloji var. Advent Savaş Yönetim Sistemi, Barkan insansız kara aracı, Baha Bulut 6 insansız hava aracı, Bulut İHA'yla Bozbey ve Sancar insansız deniz araçları, şirketin farklı harekat ortamlarına yönelik geliştirdiği ileri teknoloji çözümleri arasında yer alıyor. Bu platformlar Havelsan'ın kara, hava ve deniz alanlarında geliştirdiği yerli mühendislik kabiliyetini ortaya koyuyor. 44 yıllık bilgi birikimi ve mühendislik deneyimiyle çalışmalarını sürdüren Havelsan, yenilikçi teknolojiler geliştirerek Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli üretim vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyor.
0: DAEŞ'in İstanbul Levent'teki plaza saldırısında 3 emniyet görevlisi yaralanmış, bir teröriste ölü bulunmuştu. Bu olaya ilişkin iddianame hazırlandı. Şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet ve 37 yıl hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İstanbul Levent'teki bir plazaya yönelik DAEŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca saldırı gerçekleştirilmiş. Emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açılmıştı.

0: Saldırı sonucu 3 emniyet görevlisi yaralanmıştı. Konuyla ilgili bir terörist de ölü bulunmuştu. Olaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede 14 şüpheli hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçlarından ceza talep edildi. Şüphelilere ateşli silahlar kanununa muhalefet ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçlamaları da yöneltildi. Şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet ve 19 ila 37 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga operasyona imza atıldı. Aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. 2 kişi ise sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.
1: Uyuşturucu operasyonunda bir kez daha düğmeye basıldı. Aralarında çok sayıda ünlü ismin olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
2: Efendim bir şey söylemek ister misiniz?
1: Soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Operasyona dair yapılan açıklamada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı belirtildi. Uyuşturucu madde kullanımının kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığının da altı çizildi. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edilmelerine yönelik talimat verildi. Yapılan operasyonda gözaltı kararı verilen 25 isimden 19'u gözaltına alınırken, İlyas Yalçıntaş'ın evinde yapılan aramada hassas terazi ve madde kullanımı için olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi.
0: Hakimlikte sorguları tamamlanan şüphelilerden yeni tutuklama haberleri geldi. Aralarında İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 isim tutuklandı. Kim o isimler? İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman. Toplam 4 tutuklama haberi geldi. Yeni bir detay, yeni bir tutuklama haberi gelirse onları da paylaşacağız. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku'nun dosyasında yeni gelişme var. Erzurum Başsavcılığı, Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin rapor istedi. Hangi arabaya? Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de Tunceli'de kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay günü Tunceli merkezde görev yapan tüm zırhlı araçlara ilişkin kapsamlı bilgi ve belgelerin toplanmasını istedi. Başsavcılık araçların GPS verilerine, kamera kayıtlarından araçlarda görev yapan personelin kimlik bilgilerine kadar çok sayıda kayıt ve belgenin dosyaya gönderilmesini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığından talep etti. Ayrıca olay günü, olay yeri ve yakın çevresinde görevlendirilen ya da geçiş hakkı bulunan zırhlı araçlara ait görev emirleriyle giriş çıkış ve nizamiye kayıtlarının dosyaya sunulması talep edildi. Yazıda ayrıca Tunceli Valiliği bünyesinde kullanılan makam ve koruma araçlarının da belirlenerek bu araçların zırhlı araçlarla birlikte hareket edip etmediğinin araştırılması istendi. CHP'li Manavgat Belediyesi'ne gece yarısı haciz operasyonu gerçekleştirildi. Üst düzey yöneticilerin makam aracı olarak kullandığı 3 araç 7 Emin Otoparkı'na çekildi.
3: Manavgat Belediyesi'nin borçlarından dolayı, borçlarının ödenmediğinden dolayı şu an icraî işlem yaptık.
4: CHP'li belediye borcunu ödemedi. Araçlarına haciz geldi. Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamulaştırma bedellerini alamayan 20 vatandaşın avukatı tarafından CHP'li Manavgat Belediyesi'nde gece yarısı haciz işlemi gerçekleştirildi.
3: Şu an icra işlemi gerçekleşti. Manavgat Belediyesi'nin makam araçları 7 emine çekildi.
4: Haciz işlemini gerçekleştiren avukat yaklaşık 60 milyon lirayı bulan kamulaştırma bedeline karşılık araçların 7 emine çekildiğini belirtti.

0: belirtti.
1: Yaklaşık şu an Manavat Belediyesi'nden 60 milyonluk bir alacağımız var. 4 tane araca yakalama koyduk. Şu an 3 tanesi fiziki olarak YDEM'ine götürüldü.
0: Haczedilen bir araçsa kapalı otoparkta olması nedeniyle YDEM'in otoparkına çekilemedi.
1: Yani alınan aracın maliyeti ne kadardır? Yaklaşık 6-7 milyon liradır.
0: Çekiciye yüklenerek YDEM'in otoparkına götürülen araçların CHP'li belediyenin üst düzey yöneticilerinin makam aracı olarak kullanıldığı öğrenildi.
2: Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 5 kilo uyuşturucu ile yakalanan CHP Talas Belediyesi meclis üyesi istifa etti. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Koca Sinan ilçesinde bir araç durduruldu. Yapılan aramada 5 kilo uyuşturucu madde ile bir adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Araçtaki uyuşturucuyla kente giriş yapan sürücünün ise CHP Talas Belediye Meclis Üyesi olduğu belirlendi. Şüpheli CHP'li meclis üyesi gözaltına alınırken Talas Belediye Meclis Üyeliğinden de istifa etti. CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hizmete sunulan asansörlü üst geçitler bugün deyim yerinde ise dökülüyor. Milyonlarca liralık yatırımla hayata geçirilen asansörlerin kapısına kırmızı etiket vuruldu. İddiaya göre üst geçitlerse bakımsızlıktan madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Engelliler, yaşlılar ve çocuklu aileler bu duruma isyan ediyor.
3: Çalışmıyor mu?
4: Çalışmıyor. Hiç açıldığını görmedim.
5: Denetlenip yapılacaktı. Çok zor bir şey değildir.
6: CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında yapımı tamamlanan asansörlü üst geçitler iddiaya göre madde bağımlılarının meskeni haline geldi.
4: Hiç çalışmadı. Görmedim çalıştığını.
6: Asansörler kırmızı etiketle kullanım dışı bırakılmış. Üst geçitlerse adeta çürümeye terk edilmiş durumda.
5: Kırmızı etiket nedir? Belediyenin acizliği demektir. Bu belediyenin görevidir yapması.
6: Çalışmayan asansörler nedeniyle yaşlılar, engelliler ve çocuklu aileler merdivenleri kullanmak zorunda kalıyor.
5: Yaşlı insanlar var, karşıya geçmek zorundalar fakat geçemiyorlar bir türlü. İlla ki birilerinin ölmesi mi lazım? İlla ki birinin yaralanması mı lazım?
4: Dizlerim ağrıyor, ayaklarım ağrıyor. Bir de iki çocuk elinde çantalarla çık in, çok zor oluyor. Yapacak bir şey yok.
7: Yetkililerden işte yapmalarını rica ediyorum. Sorun yaşıyoruz, karşıya geçemiyoruz.
6: Bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken asansörler ve üst geçitler çevre kirliliğine de yol açıyor. Bu durum herkesin tepkisini çekiyor.
5: Yapamıyorlarsa bir yürüyen merdiveni veyahut da bir asansörü yaptıramıyorsa söyleyecek söz kalmamış.
6: Vatandaşlar CHP'li yetkililerin görevlerini yerine getirmesini ve üst geçitlere gerekli bakımların yapılmasını bekliyor.
2: Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde bu kadarı da pes dedirten bir sahtekarlık ortaya çıktı. Raflarda son kullanma tarihi geçmiş hijyen malzemeleri, bozulmuş ve küflenmiş gıdalar ele geçirildi. Üstelik uyanık işletmecilerin tarihi geçen ürünlerin üzerine sahte etiketler yapıştırarak vatandaşa satmaya devam ettiği belirlendi.
8: Denetimi yaptılar, gördüklerine inanamadılar. Market raflarındaki birçok ürünün son kullanma tarihi geçmişti ama satışına hala devam ediliyordu.
9: Tarihi geçmiş hiçbir ürünün rafta satışı yasaktır. Rafta bulunması bile yasaktır. Onları poşetleyip üzerine iade yazmamız gerekiyor.
8: Şanlıurfa'da zabıta ekipleri denetim yaptı. Son kullanma tarihinin üzerinden 3 ila 5 yıl geçmiş şampuanlar, bozulmuş ve küflenmiş gıdalarla satılmaması gereken birçok ürün ele geçirildi. Yıllar önce üretilen ürünler sahte etiketlerle tüketiciye sunuluyordu.
9: Tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket yapıştırılarak tarihi geçmemiş gibi gösterip vatandaşa satışa sunuluyor.
8: Kullanım ömrünü tamamlayan ürünler market sahibi için hala para demekti. İşte bunun içinde ürünlere kendilerinin hazırladıkları etiketler yapıştırıldı. Ama denetimde oyun bozuldu.
10: Ürün kontrolünü yaptığımız esnada üzerine
3: gerçek dışı bir etiket yapıştırıldığını fark ettik. Altından bir etiket daha çıktığını tespit ettik.
8: Tüketiciyi yanıltan işletmelere yasal işlem uygulanırken tarihi değiştirilen ürünlerde satış

0: ortadan kaldırıldı.
1: Adana'da hale giren 3 şüpheli park halindeki kamyonlardan 600 kilogram kavun ve karpuz çaldı. Gözaltına alınan şüphelinin savunması şaşırttı.
2: Araçla geldiler, kamyonlardan karpuz ve kavun çaldılar. Olayın adresi Adana. Hafif ticari araçla hale gelen 3 kişi, 2 farklı kamyondan 600 kilogram karpuz ve kavun çaldı. Şüphelilerin kamyonlardan karpuz ve kavunları alıp hafif ticari araca yüklediği anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Sabah kamyonlarda karpuz ve kavunların eksik olduğunun fark edilmesiyle durum ihbar edildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, hafif ticari aracı kullanan kişiyi tespit etti. Yapılan operasyonla yakalandı. Ancak diğer iki şüphelinin ise kimlikleri tespit edilemedi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunda kavun karpuz çabuk satılan ürünler bizde satmak için çaldık dediği belirtildi. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.
1: Samsun'da esnafın baktığı bir kediye yoldan geçen bir kişi tekme attı. Havada takla atan kedi korkuyla koşarak kaçtı. Saldıran cani tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte o anlar.
0: Kedi karşısına çıktı, acımasızca tekme attı. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Olay Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşandı. Akşam saatlerinde bir motosikletin üzerinde bekleyen sarı kedi, sürücüsünün gelmesiyle birlikte motosikletten atladı ve kaldırıma çıktı. İş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan o anlarda caddeden geçmekte olan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi kedinin yanından geçip gitmek yerine hayvana aniden sert bir tekme attı. Tekmenin etkisiyle havada takla atan kedi korkuyla koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar duruma büyük tepki gösterirken o acımasız saldırgansa hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İhbar üzerine kediye tekme atan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: İstanbul Başakşehir'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik denetimlerde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü nefes kesen kovalamacanın ardından yakalandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kovalamacanın ardından sürücüye 200 bin lira ceza kesildi. Aracı 60 gün süreyle trafikten men edildi.
3: Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ilçe genelinde yüksek sesli müzik yayını, abartı egzoz ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan bir otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Kısa süre sonra yakalanan o sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulandı. Kullandığı araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Denetimlerde ayrıca çevreyi yüksek sesle müzikle rahatsız eden ve abartılı egzoz kullanan araçlar da tek tek tespit edildi. Gürültü kirliliğine neden olan sürücülere 21 bin lira, abartı egzoz kullananlara 16 bin liraya varan idari para cezası uygulandı. Denetim sonunda 7 araç trafikten men edilirken toplamda 316 bin lira para cezası kesildi.
1: İstanbul'da evinden çıkan bir adam silahlı saldırıya uğradı. Ateş açan şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı. Adam saldırı sonucunda yere yığılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Evinden çıktı, kurşunların hedefi oldu. Yere yığılan adamın silahlı saldırıya uğradığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı.

0: Görüntülerde bir adamın evinin bulunduğu siteden çıktığı görüldü. Adımını atar atmaz da kimliği belirsiz bir kişinin hedefi oldu. Şüphelinin ateş açması sonucunda adam yere yığıldı. Olaya tanık olanlar durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çevredeki en yakın hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan iddiaya göre kurşunların hedefindeki adamın birkaç gün önce akrabaları tarafından telefonla arandığı ve tehdit edildiği bilgisine ulaşıldı.
1: Yine İBB, yine otobüs yangını. CHP yönetimindeki İBB'ye bağlı olan İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın büyük bir faciaya yol açmadan söndürüldü. Görüntüler ekranlara geliyor. İETT otobüsü Yeditepe mevkiinde seyir halindeydi. Otobüsün motor bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Alevleri gören şoför otobüsten inerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri neyse ki yangını kısa sürede söndürdü. İETT otobüsünün yandığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

0: ABD Başkanı Trump'ın altyapı tesislerini hedef alacağız açıklamasının ardından ABD ordusu İran'a karşı yeni hava saldırıları başlattı. İki köprü vuruldu, hava saldırısında bir kişi öldü. ABD ordusu İran'a karşı yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. Operasyonun İran'ın askeri kapasitesini zayıflamak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıda Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hamir'de iki köprü hedef alındı. Köprülerden birinin üzerinde bulunan sivil bir aracın sürücüsü hayatını kaybetti. İran medyasında Bender Abbas kenti civarının da ABD güçleri tarafından peş peşe vurulduğu bilgisi yer aldı. Ayrıca İran Şeyh Vahya Havalimanı da hedef alındı. Tahran yönetimindense ABD'ye tehdit gecikmedi. İran lideri Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhammed Muhbir, Washington'a gözdağı verdi. Ülkenin altyapısına saldırı olması durumunda bölgedeki enerji tedarik zincirinin tamamen yok edileceğini belirtti. Beyaz Saray'dan da artan gerilime ilişkin yeni açıklamalar var. Beyaz Saray sözcüsü günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'ın ABD ile bir anlaşmaya varmak isteğini dile getirdiğini aktardı. Son günlerde artan saldırıların İran'ın mutabakat zaptını ihlal etmesi nedeniyle gerçekleştirildiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere ateş açmak son derece yanlış bir karardı ifadelerini kullandı.
1: Nobud kerd.
0: Gazze şeridinde bir kez daha bomba sesleri yankılandı. Birçok bölgenin hedef alındığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı arttı. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.250'ye yükseldi.
2: İsrail ateşkese karşın yine Gazze'ye saldırdı. Yoğun hava saldırılarıyla hedef aldı. Şehitlerin sayısı yükseldi. İsrail ordusu önce Deir Belah'ın güneyindeki Buruk Caddesi'ne Berak ailesine ait ev için tahliye uyarısı yaptı. Kısa süre sonra savaş uçaklarının düzenlediği şiddetli saldırıda ev tamamen yıkıldı. İsrail savaş uçakları daha sonra Megazi mülteci kampında Kasret Sultan Salonu çevresinde Nevrisi ailesine ait evi de tahliye uyarısının ardından hedef aldı. Nusayrat mülteci kampının batısındaki Hasayne bölgesinde de Matar ailesine ait ev İsrail hava saldırısıyla yıkıldı. Gazze kentinin Zeytun mahallesinin doğusunda ise İsrail tanklarının ilerlediği, bölgenin yoğun topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı. Gazze limanında çadırlar vuruldu, binalar ağır hasar aldı. Saldırılarda geniş çaplı yıkımla birlikte şehitlerin sayısı da yükseldi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres kritik bir süreçte Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideriyle ayrı ayrı görüşmeler yapacak. BM Genel Sekreteri Guterres 27-29 Temmuz tarihlerinde Kıbrıs'ta temaslarda bulunacak. Guterres ziyareti sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la bir araya gelecek. Ayrıca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Christodoulidis'le görüşecek. Görüşmelerde Kıbrıs'taki BM Barış Gücü misyonunun çalışmaları ele alınacak. Adada barış sürecini ilerletme ve istikrarı destekleme çabaları da masaya yatırılacak. Rusya-Ukrayna savaşında müzakere çabaları sürerken gerilim dinmiyor. 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta yeni saldırılar var. Rusya başkenti Kiev'i hedef aldı. Sabaha karşı sirenler çaldı. Füze saldırısında hasar meydana geldi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Azak Denizi'nin ardından Karadeniz'de de Rusya'ya ait ticari gemileri dronlarla hedef almaya başladı. Kiev yönetimi bir gecede 20 gemiyi hizmet dışı bıraktığını açıkladı. Saldırılar Rusya'nın enerji ve lojistik hatlarına darbe vurmak için düzenlendi. Savaşta Ukrayna'ya desteğini esirgemeyen Avrupa ülkelerinden yeni bir karar daha var. Avrupa Birliği Ukrayna'ya 1 milyar avroluk mali desteği serbest bıraktığını duyurdu. Ukrayna'nın insansız hava aracı kapasitesine destek olma kararı aldı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ülkesine sağladığı desteklerden dolayı AB'ye teşekkür etti. Zelenski, siyasi ve savunma alanındaki yardımların kendileri için önemli olduğunu belirtti. Avrupa'daki herkes bugün hemfikir, biz AB'nin tam üyesi olmayı hak ediyoruz değerlendirmesinde bulundu. Yapay zeka yatırımları hız kesmiyor. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC'nin beklentilerin üzerinde açıkladığı kar, teknoloji şirketlerinin yapay zeka için yaptığı dev harcamaların sürdüğünü gösterdi. Peki bu yatırımlar ekonomik büyümeyi mi destekliyor yoksa enflasyon baskısını mı artırıyor?
2: Dünyanın en büyük çip üreticilerinden TSMC, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıkladı. Şirketin net karı yıllık bazda artarak 706,6 milyar Tayvan dolarına ulaştı. Bu rakam piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Ciro ise %36 artışla 1.27 trilyon Tayvan dolarına yani 22 milyar dolara yükseldi. TSMC, Nvidia ve Apple gibi teknoloji devlerine gelişmiş çip üretiyor. Sonuçlar yapay zekaya yönelik küresel talebin güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu. Teknoloji şirketleri, veri merkezleri ve yapay zeka altyapısı için milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı sürdürüyor. Uzmanlara göre bu yatırımlar çip, sunucu ve enerji ekipmanlarına olan talebi artırıyor. Artan talep ilgili sektörlerde fiyat baskısı oluşturabiliyor. Yapay zeka yatırımlarının kısa vadede enflasyonist etki yaratabileceğine dikkat çekiyor. Diğer yandan yapay zekanın üretkenliği artırarak maliyetleri düşürmesi bekleniyor. Bu da orta ve uzun vadede enflasyonu sınırlayabilecek bir unsur olarak görülüyor. Ancak yatırımcılar teknoloji şirketlerinin gelecekte ihtiyaç duyacaklarından daha fazla kapasite oluşturup oluşturmadığını da sorguluyor. TSMC'nin güçlü bilançosu yapay zeka ekonomisinin büyümeye devam ettiğini gösterirken bu büyümenin enflasyon üzerindeki etkisi ise izleniyor.
0: Yaz aylarının başlamasıyla kasıp kavrulan Avrupa ülkelerinde durum aynı. Haftalardır süren yoğun sıcak hava dalgası hayatı durma noktasına getirdi. Birçok ülke çeşitli önlemler alıyor.
1: Avrupa kavruluyor. Kırmızı alarm verilen bölgelerin sayısı artıyor. Yaz başından bu yana yaşanan sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verilen kentlerin sayısı yükseldi. Kenti ziyaret eden turistler zor anlar yaşadı. Halkın sıcak hava nedeniyle bunaldığı görüldü. Elektronik minik vantilatörler ve yelpazelerle serinlemeye çalıştıkları gözlendi. Bölgede çıkan yangın da büyük hasara yol açtı. Birçok alan kül oldu. Yanan araçlar, binalar ve

0: ormanlık alanlar görüntülendi. Fransa'da sıcaklıkların ardından olağanüstü kuraklık döneminden geçen ülkede su kullanımına kısıtlama getirildi. Almanya'da benzer bir önlem alındı. Uzun süren kuraklık ve artan tüketim nedeniyle kısıtlamaya gidildi. Havuzların doldurulması, yeşil alanların sulanması ve araçların evlerde yıkanması yasaklandı. Kanada'nın Toronto kentinde de aşırı sıcak uyarısı yapıldı. Halk park alanlarında gölgelikleri tercih etti, su sisleme yapılmaya başlandı. Özbekistan'da çilla sıcakları hayatı zorluyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle bazı bölgelerdeki anaokulları geçici olarak kapatıldı. Taşkent'te toplu taşımada klima denetimleri artırıldı. Vatandaşlara günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları çağrısı yapıldı.
1: Dünya Kupası diyeceğiz. FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin ve İngiltere arasında oynanan yarı final maçı finalisti belirledi. İkinci yarıda attı. İki golle Arjantin rakibi İngiltere'yi eledi. Final biletini kazanan Arjantin, pazar günü İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek.
2: Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. 2026 Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere ile Arjantin karşı karşıya geldi. Arjantin maçı 2-1 kazandı. Adını finale yazdırdı. Maç Atlanta Stadyumu'nda oynandı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda öne geçen taraf İngiltere oldu. Sağ kanattan Morgan Rodgers'ın ortasında Anthony Gordon 55. dakikada topu ağlara gönderdi. Takımını 1-0 öne geçirdi. Arjantin maçın son bölümünde geri döndü. Lionel Messi'nin pasında 85. dakikada ceza yayı üzerinden fileleri havalandıran Enzo Fernandez skora dengeyi getirdi. Lautaro Martinez Arjantin'e 2-1'lik galibiyeti ve final biletini kazandırdı. Maç sonu yaşanan siyasi krizde dünya gündemine oturdu. Kutlamalar sırasında Arjantinli futbolcuların İspanyolca Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı pankart taşıdı. İki ülke arasındaki 44 yıllık tarihi yara yeniden kanatıldı. Atlas Okyanusu'nun güneybatısında yer alan ve İngiltere'nin deniz aşırı toprağı kabul edilen adalar nedeniyle iki ülke 1982 yılında 74 gün süren kanlı bir savaşa girmişti. Dünya futbolunun yönetim organı FIFA'nın siyasi eylem ve takım disiplini kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Arjantin Futbol Federasyonu'na ceza kesmesi bekleniyor. Arjantin son iki Dünya Kupası'nda üst üste finale yükseldi. 19 Temmuz Pazar günü İspanya ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İngiltere ise aynı gün oynanacak üçüncülük maçında Fransa ile karşılaşacak.
1: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandı. Yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler, Selçuklu ve Osmanlı

Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
3: Müslümanlara göre fazla dünyeviyim, diğerlerine göre fazla dindarım. Militanlara göre fazla ılımlıyım, ılımlılara göre fazla militanım. 40 yıla sığdırdığı çalkantının yansıması olarak böyle algılandığını ifade etti 20. yüzyılın en önemli düşünür ve aktivistlerinden biri olan Malcolm X.
4: Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate? You should ask who yourself, who taught you to hate being what God gave you.
3: 19 Mayıs 1925'te Amerika'nın Nebraska eyaletinde doğdu. Babası ırkçı beyazlar tarafından öldürüldü. Annesi bu olaydan sonra akıl hastanesine kaldırıldı. O ve kardeşleri çeşitli ailelerin bakım ve himayesine verildi. Rengi yüzünden dünyanın kirli sisteminin sahipleri tarafından uğratıldığı haksızlıklar, gençlik yıllarını önce suçun, sonra hapishane hücrelerinin içinde geçirmesine sebep oldu. Hapishanede yeni bir dinle tanıştı. İslam. Ama bu, barış getiren dinin kendisi değil, Amerikan ırkçılığına maruz kalmışların ayrımcı ve sakat bir yorumuydu. Irkçılığa maruz kalan siyahi, beyazları küçümsüyor ve dışlıyordu. Allah'ın da rengi siyahtır, beyaz insanlarsa şeytandır diyerek geçirdi yıllarını.
5: I, for one, as a Muslim, believe that the white man is intelligent enough. If he were made to realize how black people really feel.
3: Ve zamanın bütünlendiği, mekanın hiçe evrildiği, dünyanın merkezine seyahati geldi, çattı. Müslümanların kıblesini gördü. Beyazı ve siyahı değil, kulu gördü. İnsanın, Yaradan'ın şefkat ve merhametiyle kardeş olduğunu, olabileceğini gördü. Dönen adam, giden adam değildi. Miladi 1964 haccına Malcolm X olarak gitti, El Hacı Malik El Şahbaz adıyla döndü. Sadece bir yıl sonra,

0: 1965'te silahlı 6 kişinin saldırısına uğradığında kürsüden insanlara sesleniyordu. Mahşer provasında keşfettiği hakikatin sesini yükseltmesi böyle karşılık buldu. Etkili bir hatip, ateşli bir aktivist, heyecanlı bir insan olarak 40 yılda tamamladığı dünya çilehanesindeki yolculuğundan ardında kalan unutulmaz sözleri oldu. Kimse sana özgürlüğünü vermez. Kimse sana eşitliği, adaleti ve başka hiçbir şeyi vermez. Bunları kendin alırsın.
1: Right there, how close they were when they let him, how close they were upon him when they let him have it. And after he had, in the autopsy that was performed without in the knowledge of his family, of his relatives, they just cut him open to get the bullet because he's just another Negro.
2: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler Ömer.
1: Hayırlı günler, günaydın, hayırlı sabahlar herkese, dinleyicilerimize ve izleyicilerimize.
0: Dünya barışı için çabalarımız devam ediyor.
1: Evet, devam ediyor.
0: Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın Kiev'de olduğunu ve Ukraynalı mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenlediğini söylememize gerek yok. Günün manşetindeki bu gecikme o ortak basın toplantısından kaynaklı çaba için... barış için çaba göstermek güzel bir şey. Yani.
1: Tabii hocam, tabii güzel bir şey. Bir de şu var, yani mesele şu. Sen nesin abi? Yani bölgede senin kıymetin ne, karşılığın ne dünya kamuoyunda? Türkiye aktif dış politika da buraya olay getirdi. Yani yıllar önce olsa biz hep bu mukayese yapıyoruz. Rusya'nın savaştığı bir ülkeyle bizim Rusya'da savaştığı ülke arasındaki yani bir köprü olma vaziyeti, bilmem ara bulucu falan, bunlar bizim için çok uzakta hocam. Bunlar bizim Jüpiter, Uranüs, Neptün, Plüton. Yok bunlar böyle. Böyle bir galaksi yok yani. Bunu kendi ülkemin... Ben ülkemi her halde sevdim. Değil mi?
0: Evet.
1: Biz ülkemizi darbeler zamanında da sevdik. Sevmekten vazgeçmek başka bir... Olmaz. Ülke bizim. Anladın mı? Yani ama bunlar gibi yapmadık mesela. Ne yapıyor bunlar? Bunlar, ben bu kararı sevmedim. Ankara'da yargıçlar var. Bu karar çok güzel. Bu değil. Hemen işiyorum. Affedersin. Cami duvarına hem de. Biz böyle yapmadık. Fark o. Fark bak, burada denişli bizim sevgili Murat Özer, bu direnişin içinde olanlardan, çünkü o tam o nesil oraya tekabül ediyor. Direndiler ama yani yüreğiyle direndi insanlar. Kırıp dökmediler hiçbir yerde. O alçaklar, o Türkiye'de çağdaş, demokratik, layık Türkiye diye bağırıp ordu geriye çağıran alçaklar, alçaklar sadece bizim gençlerimizi yerde süründürdüler. Olay bu kadar basit. Biz hep sevdik ve bir şey yapmadık. Şimdi böyle bir ülkeden düşün, böyle bizim iddiamız ne? Ya rahat rahat bir İşte sağ tarafa gümüş yüzüğü takabilir miyim? Sakalım ne olur? Ben üniversitede Marmara İlahiyat'ta ilk girdiğim sene üniversite sakal eğilimi yapmış bir insanım. Şimdi hatırlatmak uzun mesele. Eylem yaptık yani hep beraber üniversite öğrendiğimizde.
0: Seni militan seni.
1: Tabii. Girmek için yahu. Baktım yurtta adam. İstanbul'da değil adam. Başka yerden geliyor. Buradan buraya atlıyoruz. Bak Rusya'ya karşı. Bak biz 80 darbe çocuğuyuz ya. Dedim ki ya girsiniz içeri. Dediler ki işte şu anda... Bu sakalları kes dedi bir tanesi falan filan. Bu oldu, yaşandı. İsim vermeyeceğim, o zamanki dekanın hatasıydı tabii. Ondan sonra dedim ki hüzünlendi çocuk. Dedim ya ne olacak, gel çıkalım dışarı. Sen de tavla atalım dedim. Espri yaptım adama. Oraya kadar bende bir şey yok. Ondan sonra çünkü kapı kapanmış. Ya dedi o değil de ya bu çocuk güneyli bir çocuk. Ve babası ancak karpuzu satacak da para gönderecek. Çocuğu okutacak. Yurt dedi uzak da dönecek otobüs para, bir tane harcamış oldum otobüs biletimi dedi.
0: Ya.
1: Burada tarih oldum.
0: Madem almayacaktınız.
1: Burası hep koyduk o bariyere tekmeyi. Hep beraber daldık içeri.
0: Çok kral hareketmiş ya.
1: Ben tabii da neden dedim ya, bırak. Ya, enteresan.
0: Sakal için almadılar.
1: Enteresan. Benim de okumaya niyetim yok. Yani, olaya sadece eylem açısından katıldım. Bu yaşanmış bir hadisedir. Tarih de oradadır. Yaşayanlar hepsi hayatta zaten.
0: Peki.
1: Neyse. Ya ben bununla uğraşıyorum kardeşim. Rusya nedir lan? Ne Rusya? Nerede bu? İyidir mi? Hani bir kutup ayısı var, o mu? Kim? Brejnev mi?
0: Doğru ya.
1: Ya ulan Rusya ya kim ya? Ya sen sadece şusun. NATO'nun bir maşası. Önce sana gelip seni yesinler. Hani askerde vardır ya. Profesyonel olmayanları öne sürersin ki onlar önce gitsin. Profesyonel askerler arkadan düşmanla savaşsın. Önce bir zayiat verirsin. Bu savaş zayiatıdır. Ondan daha beteriz biz yani. Yani sen Avrupa'dan bilme. Şimdi bakıyorsun işte benim dışişleri bakanım Rusya'nın savaştığı ülkeye, Ukrayna'ya gidiyor. Orada bir ortak açıklama yapıyor. Diyor ki benim onunla da aram iyi. Bir dakika dur.
0: Geçen ayda oradaydım diyor.
1: Savaşmayın. Siz kardeşsiniz diyor. Kim diyor. Şimdi bu olayın küçük parçası. Biz daha bundan birkaç hafta önce, 10 gün önce NATO diye bir zirveye ev sahipliği yaptık. NATO ev sahipliği. Ben, bizim ülke, benim liderim, Cumhurbaşkanı. Yani biz İzmir marşı içelim hop beraber falan. Çağdaş'a çıkmış. Benim reisim gelmiş. Rahatlattı, söylüyorum bunu. Böyle bir yürümüş. O nasıl yürüyeceğini öğretiyor insanlara.
0: Miçotakis de abartmış onu.
1: Taklit edecek. Ben şey zannediyorum.
0: Tamam, bel fıtığı diyorsun. Bel fıtığı
1: diye düşünüyorum. Olur. İngilizcesi disk bulging ya da bel fıtığı, neyse.
0: Peki.
1: Şimdi bu ben bu fark bana tamam, alıştı ben artık, tamam alıştım. Ama hala ne zaman görsem hala bu mukayese yapmak zorunda kalıyorum. Ben neredeydim? Ben bu ülkede yaşamak, işte bir işte efendim öğretmenlerimiz, değerli öğretmenlerimizin hafta sonu pazarda özellikle o şey maydanoz ve salatalık, işte
0: limon,
1: limon sattığı bölgede, çünkü geçici kaçak yapıyor bu işi. Evet. Satıp da çocuklarına birer ekmek götürmek için hafta sonu çalışan öğretmenlerin olduğu dönemden gelmeyi. Diyecekler ki ya dünya böyle zaten gelişiyor. Ulan gelişseydiniz ya. Ne demek dünyası gelişiyor? Salak mısınız siz? Kimi kandırıyorsunuz? Şunu anlatamıyorum insan. Yani bu işi o zaman böyle de, böyle değil hocam. Siz aynen bir şey söyleyeyim bak. 1979'da örnek, çok kıymetli bir örnek veriyorum. 1979'da Cilve Gürsü'nün kapısı Hatay Reyhanlı'da okuyorum. Hocam bak ben neler, bak nerede neler. Bir önceki sene Sibirya'daydım. Yok şaka. O şaka.
0: Tamam.
1: Bu gerçek. Okuyorum. Suriye kanalını izliyoruz. Suriye. O zaman
0: hafız... Yıl kaç dedin abi?
1: 79. Darbeden bir sene önce.
0: Üf.
1: Suriye, o zamanki devlet başkanı Hafız Esed, şimdiki Esed, o kaçak Esed'in babası. Antenleri çeviriyoruz. İki tane kanalları var. Birisi renkli. Renkli. Bir tanesi devlet kanalı. Gerçi hepsi devlet kanalı. İki kanalı var.
0: Suriye'de. 79'da. Suriye'de.
1: Ben bunu izledim. Ben ya kaçak yollarla Suriye'ye gidip alışveriş yapıp Türkiye'ye getiriyorlardı. Kilis üzerinde İstanbul'da satıyordu malları. 79. Ulan bundan önce gene siz yönettiniz. Yaptınız yani. Onun savcısı geldi, solcusu gitti, koalisyona gitti. Araya darbeler girdi çıktı. Ben bu dönemleri biliyorum, yaşanmış. Gerçek bunlar. Bu borçlar, harçlar. Tamam mı? Olan fabrikayı kapatmalar. Dünyanın en adi arabayı, adi tenekeyi büyük dünyanın en pahalı arabasıyla yakın fiyata satmalar. Tüflerine bakın, görürsünüz hali perişanımızı. Türkiye'nin perişan hali. Ya bu adam yaptı bunu, niye? Bak arkadaş, sevme yine. Tamam. Sana, ben hiçbir kimseyi, bu da doğru gerçek yani, abartmayayım. Hiç kimseyi sevmek zorunda değilsiniz, biliyorum. Çünkü kalp denen şey, kalp. Nereden geliyor? Kelime kökü kalebe, inkılap. Döner, değiş, inkılap, devinim. Kalp kelimesinin orijinalidir. Hani der ya Rabbim imanla ölmeyi nasip etsin, çünkü döner o kalp sürekli. Ben senin kalp, o dönen kalbine hükmedemem. Öyle bir insan gücü yok. Ama
0: kalebe,
1: şunu,
0: inkılap.
1: İnkılap kelimesi oradan gelir. Devrim. Kalp kelimesi aynı kökenli. Şimdi hocam ben sana şunu söyleyebilirim yalnız. Bütün bu inkılapları Erdoğan yaptı ya. Sev sevme. Bak senin sevdiğin insanlar, üzgünüm çok kötü geçirmişim ülkeye diye. Üzgünüm. Kandırdım sizi. Ya da üzgünüm çok kafayı çekmiştim, hatırlamıyorum. Üzgünüm pavyondaydım. Üzgünüm köpük yapıyorduk. Üzgünüm çok içerken şöyle oldu. Üzgünüm mezardayım, arama beni. Eğlencedeyim. Üzgünüm.
0: Sen niye böyle?
1: Siz musunuz lan?
0: Sen niye böyle yapıyorsun, adamların inkılabına indiriyorsun?
1: Efendim?
0: İnkılab ya. Hani kalbine indirmektir ya. Ha. Kalbine indirdi, ayarlarını bozuyorsun. İnkılabına indirdin ya şimdi
1: Ömer,
0: sen adamı.
1: Ömer Bey, bir şey samimiyetle söylüyorum. Ben bunu çok tamam çok bizzah seviyoruz da gerçekten söylüyorum. Ben bunu seversin sevmezsin bir vakadan bahsediyorum.
0: Doğru.
1: Erdoğan olmasaydı, bunu şaka yapmıyorum. Bak son çeyrek asıra ülkenin damga vurdu adam. Ve vurduğu yerlere bak, şu anda oturduğun yere bak. Özellikle belli bir yaşta kesime sesleniyorum. Hani bizim çocukları anlatmak zor. Oturtuyorum ben kızımı. Abi anlat bitmiyor. Anlatamıyor. Dinlemiyor.
0: Çok anlamıyor.
1: Çok zor.
0: Evet,
1: neden?
0: Evet.
1: Çünkü bütün hep diyoruz ya, başka bir sanal bir dünyada büyüyorlar ya hocam. Bir dijital bir dünyaları var bunların. Oraya girmeye çalışıyorum. Ama sen ya, o yürüyüşleri yapanlar, o efendim Mersin'de, Adana'da çarşaf yırtma ritüeli, CHP kolları, kadın kolları, çarşaf rütme yırtma ritüeli. O çarşaflı kadınlar top taşıdılar sırtlarında düşmana karşıya. Yapmayın ya, günahtır ya. Tamam sen çağdaş sarkık gez, problem yok. Buradan gez, orada problem değil.
0: Tamam.
1: Yani o zaman ama o zaman şu anda şu Hakan Fidan, düşünebiliyor musun? Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın içerisinde bir siyasi, küresel bir figür olarak durup efendim ne yapılabilir konusunda Türkiye'ye hala ümit bağlayan dünyanın bir tarafında insanlar var yahu. Ben diyorum ya, evin kapısından yüzük mü geldi, abdest mi aldık, hapşırdık mı, çağdaş olamadık mı, alkol falan filan. Bütün bunların içerisinde ben böyle bir adamken ben diyorum ki acaba dünyada niye? Çünkü bakın bir Erdoğan doktrini diye bir şey var. Erdoğan doktrininin karşılığıdır bu. Doktrin diyorum bak, dünya beşten büyüktür, şu hareketi çekiyor adam. Dünyayı meydan okuyor. Ya biz ne, hangi ara ne olduk da dünyayı meydana okudu. İşte bundan kıymetli en azından abi. Mutluluk duyun hocam.
0: Söylediğin büyük adam o kadar yani. O kadar güzel ki.
1: Mutlu olun ya.
0: Biz bunu söyledik. Söylemekten de hiç imtina etmedik. Bıkmayacağız da. 22 yıl değil mi? 22 tabii, yıl 22, önce yapılmıştı tabii. En son NATO zirvesi. Bizim nasıl o NATO de? Zirvesinde ev sahibi sıfatında olan Cumhurbaşkanı bırak sen dünya barışını, NATO'yu, anlaşmalar imzalamayı bilmem neyi. Başbakanın eşinin başı örtülü olduğu için resmi yemeğe davet etmemekle falan uğraşıyordu tabii, o Cumhurbaşkanı.
1: Tabii, Türkiye'nin en büyük sıkıntısı. Bak dünyanın en büyük
0: sıkıntısı. Buydu. Tabii, tabii. Yani yaşadık bunu. Tabii. 22 yıl önce bu ülkede Cumhurbaşkanlığı koltuğunda tabii. oturan zat... Dünya barışıymış, NATO üyeleriymiş, uluslararası dengelermiş, bilmem neymiş. Neydi o zaman en önemli dert? Resmi yemeğe hanımefendi gelmeyecek. Niye gelmeyecek? Çünkü başörtülü onun. Bununla uğraştık ya.
1: Hocam ya yani.
0: Ya bu ülke zaman tabii. kaybettirmek değil de nedir tabii. ya? Şimdi bakıyorsun tabii. NATO zirvesi tabii. geçen hafta özür dilerim kesiyorum ama öfkeliyim. Tabii. NATO zirvesi geçen hafta yapılmış. Bütün dünyaya şovunu yapmışsın. Tabii. Askeri anlaşmalar, tabii. işbirliği anlaşmaları. Memnun her ya. Hareketinle tabii. gündem olmuşsun. Hediyenle bile gündem olmuşsun. Doğru ya, mu? Ya. Dışişleri Bakanı'na da göndermişsin Ukrayna'ya. Şimdi. Git demişsin. Tabii. Ben biliyorum çünkü benim dış haberler müdürüm de o ziyareti takip ediyor. 3 gün sürdü Ukrayna'ya gidiş. Kiev şeyden Polonya üzerinden trenle tabii. bilmem tren, ne falan filan. Yani şimdi baktığınızda bu işleri yap evet. Ondan sonra bölgesel aktörüm, şimdi, küresel aktörüm dediğinde he desinler.
1: Şimdi bu yani sen ne kadar zıplasan da hani rahmetli Engin Ardıç'ın bir ifadesi vardı. Hala bilmem ne olduğunu ama çok hoşuma gidiyor. Hopurdatsan da bapurdatsan da bu iş böyle diye bir lafı vardır. Bilmem o lafı orada kendi yazmış. Güzel. Ben de arada bir kullanıyorum. Anısına bu anda aklımıza gelmiş oldu. Allah rahmet eylesin. Şimdi bir gerçek var ortada. Biraz dediğim gibi nereden nereye derken ben bir hayal dünyası kurmadım ki insanlara. Yazdığım şeyde tabii ki yandaşsın sen. Yandaşım tabii ulan yandaşım. Görmüyor musun halimi? Yandaşım tabii ki. Ben bu ülkeyi seven bir yandaşım. Yandaş bir vatandaş. Yandaş vatandaşım ya. Ne dersen de bana. Hem de ultra yandaşım.
0: De ya.
1: Ama şöyle bir gel. Sen değilsin o değil mi? Ey CHP'nin sahipler sahibi, iki kıtanın hakimi, sizin gibi değerli dünya çapındaki siyasetçi. Kimdi o başlayan ki vardı ya bir tane TGT'den geçme. Kimdi o adam?
0: Ekrem Açıker.
1: Açıker.
0: Ekrem Açıker'i tapınası,
1: yeni ceddi bilmem
0: bunların
1: ne.
0: Bunların teorisyeni Sedef Kabaş da öyle.
1: Tabii. Hayatımda görmüyor, gözlerim kamaşıyor
0: falan filan. Akıllara zarar.
1: Onlar öyle yandaş değil. Ben diyeceğim ki arkadaş bu adam koyuyor yumruğunu ortaya. Reis ya büyük adam diyeceğim ben yandaş oluyorum. Tamam peki. olalım hocam. Ya. Peki ne diyor ki adam diyor ki bak NATO yaşadın. Şimdi mesele Hakan Fidan bizi buraya soktu böyle program akışını etkiledi. Sağ olsun teşekkür ediyorum. Çünkü o mevzu oraya ya sen adamın dünya liderlerine dünyanın manşetlerinde hiç olmadığı kadar bir şey farkında varın. Bak yine sevmeyin. Yani sevin de. Yani sevmek istemiyorsan yapacak bir şeyim yok. Dedik. İnkılap. Kalp dedik. İnkılap
0: dedik. Kökünden peki. geliyor.
1: Peki. Ama sevgili Ömer Özkök şöyle bir gerçek var. Bakın adam normal şartlarda NATO zirveleri ben NATO zirvesinin bir kısmını hayatımın bir 15 senesi yurt dışından takip ettim.
0: Tamam.
1: NATO zirveleri dünyada tüm gazetelerde uluslararası kuruluşlarda bir yer alır. Değil mi hocam? Şöyle alır bir yer.
0: Evet.
1: Neden Türkiye'de Ankara'da olduğu zaman, neden Erdoğan'ın bir Erdoğan sürekli bir fotoğrafıyla verilip böyle şöyle dedi böyle dedi diye yayınlanır. Ben bunu Birleşmiş Milletler toplantısında da gördüm. NATO'da da gördüm. Bakın sen sevsen de sevmesen de zıplasan da hoplasan da takla atsan da kafayı da çeksen ayıkta dursan değişen bir şey yok hocam. Neresinden bakarsan bak üç boyutlu bak. Bu adam bir dünya lideri. Bu adam bir dünya lideri. Ve benim Cumhurbaşkanım. Ve bu adam size her çıktığı seçimde yenmiş. Onun için orada oturuyor.
0: Peki. O zaman gel.
1: Adam hazmedemiyor ya. Gündemimize
0: gelelim.
1: Bak NATO adam şu dedim ki acaba ne çıkartırlar buradan diye merak ediyordum. Değil mi? Hani sağ 26'da Yıldırım çıktı bir tane değil mi?
0: Yıldırım abi. Evet.
1: Bunun o karışım yakıt formülleri denendi mi? Dedik ki denedik.
0: Hepsi burada. Tamam. Her şey tamam.
1: Katı yakıt şey. Mı yakıt mı? Balistik mi? Kaç bin? Ne? Bana mı geliyor? Dublin'deyim ben. Irish. Hey Dublin. Bana da geliyor mu? Geliyor. Kötü. Peki adam bütün bunları konuşurken neydi biliyor musun bir tanesi? Ya yurtta sul, canda sul. Ne? Silah fuarı lan bu. Manyak. Bunu yazdı ya. Şimdi öteki türlü bir tane çakar almaz, bir tane mermi yapınca çok hani var ya erke döner geci gibi.
0: Erke
1: 9 milimetre. Lan manyak zaten o 9 olmak zorunda. Salak hakikaten gerizekalı. Buna kutsuyorsun. Niye? Adam Kemalist bu yaptı bunu. Erdoğan balistik füze mi yapmış? Hı, kötü. Yurtta sulh. Hayır istemiyoruz, istemiyoruz, istemiyoruz. Beğenmiyorum. Arkadaş kutlamayacağım. Kutlamıyorum. Ben kutlamıyorum. Adam tabanca hediye etti, bir şey ima etti. Eski İstanbul kabadayısı gibi.
0: Evet.
1: Kötü bir şey değil. Bütün dünya dedi Allah Allah. İşte ben şimdi galiba NATO zirvesinde NATO ev sahibi olan ülke liderinin ne hediye ettiğini bilmiyorum. Dünya bilmiyor. Günlerce bütün Batı Erdoğan ve tabancasını gösterdi. Ulan peki ne faydası var? Ya bırak ya ben miyim hocam dünyada günden benim değil mi? Evet. Acaba Erdoğan ne demek istemektedir? Devlet Bahçeli gibi. Ne yapmak istemektedir bu adam? Bildiğin toplu revolver yani nerede bile mermiler yanında duruyor. Yerli üretim. Öz kursam bir şey dedim. Adam diyor ki bak ne kadar kötü bir şey ya. Ya git liderlere tabancı ne demek bu? Ne mafya mısın sen? Diyen adam çıktı. Adam
0: barış artık... diplomasi barıştır dedi ya.
1: Adamı kaba. Adam...
0: Ya Hikmet abi ama bak bir şey söyleyeceğim
1: adam,
0: ya.
1: Yıldırım Han'ı Yıldırım olduğu için beğenmedi. Füzeyi beğenmedi. Mermiyi beğenmedi. Revolver'ı beğenmedi. Tamam mı? Batı da hani var ya birisi çok güzel. Ben yazmadım gerçi o mevzuyu da. Güzel yazanlar da var. Haklarını yemeyelim. Çok güzel birisi yazmış da unuttum şey kim olduğunu bana hatırlatın. Ya diyor bütün bu çağdaş Batı. Aa tabanca mı? Aa ben ülkeme götüremem bunu. Yasak benim ülkemde. Ulan seni korumaya gelen otomatik tüfekli bir tane adam var manyak. Abi kurallara aykırı. Silah dokunmayayım ben uzaktan falan. Silah sevmiyor ya. Sanırsın ki bu adamlar hani var ya bir film vardı. Sylvester Stallone'un bir filmi vardı. Adam katil ölüyor işte Sylvester da ölüyor sonra bilmem kaç yıl sonra ortaya çıkıyorlar. Bir bakıyor ki dünyada suç yok. Herkes aşırı medeni. Tamam. Silahı bile bilmiyorlar falan. Onun gibi. Ulan bütün dünya tüm katliamların sebebi olan ülkeler bak NATO olan kurulduğu günü itibaren evet. Katliam yapan bir gruptur o.
0: Yani şey.
1: Yani şunu kastediyorum.
0: Askeri bir örgüt yani, yani askeri bir yapılanma. Tabii. Askeri bir
1: aynı zamanda
0: ittifak.
1: Hani bizim hal, içinde bulmamız sebebi emperyalistlerle karşı mücadele etmek.
0: Hal böyle, hal böyle olunca
1: saldırmıyorlar bize.
0: Ya hala çıkıp ama bir şey söyleyeceğim. Ya bunlar iyi ki varlar ya. Ya olmasa da biz neyi malzeme yapacağız ya? Öyle değil mi? Yani bir tane
1: tabii.
0: Ciddi NATO zirvesinde sizin de ekranlarınızda gördüğünüz hediye üzerinden iktidarı yıpratmaya çalışıp ya silah da hediye edilir mi kardeşim? Diplomasi bütün, barış demektir falan diyen. Aklı evveller olmasa bize malzeme çıkmayacak. Her şey güllük gülistanlık olacak. Onlar bir nevi teşbihte hata olur mu bilmem. Bizim veli nimetimiz. İyi ki varlar. Var olmaya devam etsinler.
1: Ya bütün batı dünyası basını.
0: Bu dengesizlikleriyle, bu aklı evvellikleriyle uzandıkları her dalın ellerinde kalmasıyla. Tabii. Öyle değil mi?

Tabii. Yani sen bir İzmir Marşı söyleyen muazzam, tabii, tabii, olağanüstü güvenilirlikte Nirvana seviyesine ulaşmış bir adam buluyorsun. O da dolandırıcı çıkıyor. Yani

0: Yani bunun hani bu yandaşlık, gayri yandaşlık çok güzel ifade ettin. Adam şimdi ne yapıyorsun? Nihat Gence de selam olsun burada.
1: Allah
0: Ya diyor
1: rahmet
0: iki
1: eylesin.
0: gün önce, evet pardon özür dilerim Allah rahmet eylesin. 2 gün önce diyor ne dedi rahmetli? Ya dedi bu adam bir ortaya bir şey çıktı. Hiçbir şeyini bilmiyorsunuz. Yani bu yumurtadan sürpriz yumurta çıktı bir anda. Şak diye çıktı bir ortaya. Hakikaten ben de tanımıyordum. Bir anda secde eder et oldunuz. Secde ediyorsunuz ya.
1: İmamoğlu'ndan
0: İmamoğlu'na
1: bahsediyorlar abi.
0: bahsediyor. Bir hakikaten baktım öyle bir abarttılar ki. Ahbap da böyle. Bakın bunların bir huyu var. Böyle bir huyları var. Ondan önce hatırlarsın değil mi o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu zaman Kemal Kılıçdaroğlu aday olduğu zaman İstanbul'u çamurdan kurtaracağım diye bir yere gitti bu. Seyrantepe bir yerlerde. Paçaları sıvadı. Bunu soktular çamurunu bir yere. Bulmuş yani İstanbul'da çamurlu bir yer. Ondan sonra orada ayaklarının fotoğrafını çekip koydular. Yani enteresan o dönemlerde şimdi ismini almayayım bazıları da artık siyasette bıraktı, köşe yazarı da bıraktı. Bir tanesi de öldü. Ama o dönemde takip ettiğim yurt dışında yazıyordum o zaman ben. Oradan hatırlıyorum. Ya dediler ki ne mübarek adam. Adama tuz yürüyüşünden mülhem. Meşhur Gandhi, Mahatma Gandhi'nin tuz yürüyüşünden mülhem. O çünkü pasif direniş. Sakin güç, dingin güç falan dedi. Dedim dingil. Ne dingil güçü? Ne de biz Zonguldaklı işçilerimizin, proleter devrimcilerimizin, ne? Proletarya devrimcilerimizin terini koklamaya gidiyorsun. Yani diyor tamam mı?
1: Sonra geceliği ne kadarlık
0: Yok
1: otelde
0: hocam adamın gömleği
1: gömleği
0: 350 dolar. Dediler bunu çıkar önce. O gömleği kokmaması için. Bir de parfüm var bunun biliyorsun. Etro. Neyse reklam yapmayalım. Yapsak ne olacak kimse alamaz zaten. CHP'nin dışı kimse alamaz. Bir tek onu alıyor. Neyse şimdi bu adamın 13 yıl boyunca her defasında ama neden Piron benim, kahramanım benim. Yenmiş de yenmiş. Çık bu adam isyan eden adam da o da bir acayip karakter.
1: Tamam
0: Bak.
1: tamam hadi.
0: Nitekim geldik en son. Ne yaptılar
1: Meseleyi
0: adamı? Ama
1: bağla da
0: bak,
1: gündeme gireyim.
0: tam dedi
1: Tamam.
0: balcı ama bak
1: Tamam.
0: bak bak şaşıracaksın. Adam 13 sene sonra hayatım boyunca bu kadar küfür duymadım abi. Samimi söylüyorum. Alçak, hayya, insan dışkısı koydular. Bugün çektim. Birazdan yayınlayacağım. Programdan sonra bakın hesabıma. Giderken çektim. Şimdi arınma zamanı. Fotoğrafı kimi fotoğrafı? Kemal Kılıçdaroğlu. Eko inmiş, özel inmiş. Kendini koymuş oraya. Ulan oraya yani hani affedersin dışkı. Ya affedersiniz yani çok özür dilerim izleyicilerimizden. Sabah belki de çay içiyor, kahvaltı yapıyorlardır. Ya adamın insan dışkısı koyduğunuz Gürsel Tekin'in masasının üzerine
1: Evet
0: ya.
1: ya.
0: Ne iğrençsiniz, ne seviyesiz bir.
1: Çok
0: Tamam.
1: değişik.
0: Adam aldı.
1: Değişik bir kitle.
0: Bu adam gitti. Meral Akşener. Masayı kurdu etti. Meral işte böyle demir kadın, demirleydi. Kalktı. Nasıl küfür küfür, nasıl küfür?
1: Sifonu çek dedi ya
0: Çek
1: adam.
0: sifon dedi ya.
1: Klozete at
0: Aa,
1: sifonu çek dedi ya.
0: abi bir anda bakıyorsun haşa Tanrı siyasetçi. Tanrı yazar haşa
1: Evet.
0: sunmacı. Tanrı ne kitap mı yazdı? Hemen alalım. 1 dakika 25 saniyede 2881 kitap. Anam fiyata bak ne kadar. 4000 lira mıydı o zaman?
1: Bin dolar.
0: Şimdiki parayla 50 bin lira.
1: Evet,
0: Bir
1: yani bin
0: tanesini
1: dolar.
0: bir tane satmadılar koydular. Camekanın içerisinde tavaf ediyor. Soldan sağa doğru, soldan sola doğru buraya tavaf ediyor. Dedim bunlar deli. Sonra bugün Yılmaz Özil hakkı ne diyor biliyor musun? Bak internete. Zaten bu manyakta para olmayınca bunu yapıyor.
1: Abi evet.
0: Şerefsizin teki.
1: Ya bak.
0: Ulan dedim hepsi böyle mi bunlar? Abi aldı aldı gömdü. Ve
1: Ama
0: en sonunda
1: onlara da hak ver.
0: en son Eko vardı. Eko'yu gömecekler bak.
1: Tuttukları
0: Ahbap
1: ellerinde
0: vardı.
1: kalıyor.
0: Ahbap'ı da gömüyorlar. Tamam mı?
1: Tuttukları
0: Şu
1: ellerinde
0: an dedim
1: kalıyor. Gel
0: Allah
1: o zaman.
0: cezanı
1: Gel
0: versin.
1: o zaman. Şimdi
0: Bunların huyu bu hocam. Bunların huyu
1: 15
0: bu. Böyle
1: Temmuz'u
0: yaşıyor
1: bitirdik.
0: bunlar.
1: Tamam bak. 15 Temmuz'u bitirdik. Hızlı hızlı gündem maddelerimize giriyoruz. Oldu mu?
0: Evet.
1: 15 Temmuz'u bitirdik. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bir anlık rehavet çok pahalıya mal olabilir.
0: Evet.
1: FETÖ fırsat kolluyor diyor.
0: Tabii.
1: Bir hatırlatayım mı sesi?
0: Bir de evet tabii doğru.
1: Tamam,
0: Bir ilave edecek bir
1: bir
0: şeyim
1: sesi
0: var. Tamam.
1: hatırlatalım. Hadi bakalım. Hızlıca bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün yaptığı konuşmadan bize göre en çarpıcı kısmı aldı arkadaşlarım. Onu bir dinleyelim, onun üzerinden devam edeceğiz. Buyurunuz.
2: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar. ruhlarıyla birlikte şahsiyet

0: ayetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış. Bütün bunlarla birlikte tehlike halen devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bu kalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. Tavsamayı hiçbir surette kaldırmaz.
1: El hak doğru söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı.
2: Bak yani şu var. Yani %100 doğru. Çünkü ben dün hatırlıyorsun köprüde program yaparken aklıma o geldi. Önce, çünkü o geliyor aklıma. Her yıl neredeyse yaklaşık 10 yıldan beri. Bak 10 yıl geçti. 10 yıl. Diyorduk ki yani bu tam bu örgüt bu ülkenin kılcal damarına sızmış. Bunu sızdıran kim? Bunu sızdıran ne Erdoğan ne herhangi bir dini grup ne bir cemaat. Bunu en çok seven, en çok kimi sevdi bunlar Türkiye'de? Kimi sevdi?
1: Kim sevdi?
2: Darbecileri sevdi. Hmm. 28 Şubat'ta bunlar 28 Şubat'ı pas geçtiler. 28 Şubat'ta gerçek bu vatanın evlatlarını, ehli iman askerimizi, ehli iman askerimizi tasfiye ettiler ve FETÖ'cüleri geçirdiler. O zaten sinyali verdi. O gebelik dedi ki gerekirse anahtarları veririm ben. Anladın mı? Sen kaç o zaman? Biz seni tutuyoruz. Çünkü kökümüz bir, soyumuz bir, sopumuz bir dedi. FETÖ budur. Ha, kandırıldı mı? Yemezler kardeşim. Kandırılmayacaksın. Bu konuda kandırılmazsın. Neden? Bu iman meselesi. Dışarıdan buna sonradan eklemlenen, hakikaten de pişman olan çok az kişi vardır. Onlar ihbar ettiler zaten sonradan. Hikaye orası FETÖ ayrı bir analiz konusu. Neden Haşhaşi? Onu görmek lazım. Kaç yıldan beri yargıda da, devlette de, askeriyede de hala bir FETÖ operasyonu yapılıyor. Muvazzaf ya da bu kamu görevlisinin FETÖ'cü birinin yakalandığı ortaya çıkıyor. Evet. Her yıl ama.
3: Çok yeni.
2: Bu nedir?
3: Çok
2: bu nedir? Yeni oldu bu nedir? Biz de dedik o zaman dedik ki FETÖ buysa ya bir yaraysa bir cerahatsa tamam mı? Bu böyle sadece üstün körü kazımakla bu cerahat temizlenmez. Aynen küremek lazım. Taze ete kadar.
3: Ya sen ne güzel ifadeler bak.
2: Yani çünkü arada kaldı evet. Aynen bu şey de gibi düşün. Yani bir ameliyatta gibi düşün yani,
3: evet.
2: Değil mi?
3: Evet.
2: Onun gibi temizleyeceksin orayı. Ve biz bunu yapmaya devam ettik 10 yıl boyunca. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği doğru. Yani bu uyumaya gelmez. Ama şunu unutmama benim ilave etmek istediğim şu nacizane. Bu doğru. Evet FETÖ. Uyanık kalacağız. Şunu atfetmeyin yalnız ha. Şunu da atfetmeyin. Biz bunu bu hale getirdik. Yılanın başını ezdik.
3: Bazı beli sakın, kırıldı.
2: Tabii. Beli bu kırıldı konuda mücadele veren.
3: Daha bak, yok
2: bu
3: olmadı.
2: Bu konuda mücadele veren.
1: Tabii.
2: Canla
1: tabii,
2: başla.
1: Tabii.
2: O gün orada köprüde 250'den fazla şehit verdik biz onu. Biz parçaladık önce bir kafasını.
1: Evet.
2: Arkasından 10 yıl boyunca bunun kalan tüm parçalarını, o küremeyi, taze ete kadar tüm küremeyi yapmak zorundayız.
1: Evet.
2: O yüzden uyanık olmak zorundayız. En ufak tek bir bakteri bile orada
1: şey kalmamalı.
2: Ama kendine şunu atletmesinler sakın. Biz hala varız. Biz kalan dipte süpürmeye devam ediyoruz. Sen merak etme. Güçlü zayıfmışlar kendilerine.
3: Siz her seçim öncesi bilet alıp sonra o bileti tabii, yakmaya devam çünkü, edeceksiniz.
2: Çünkü anladınız bizim hafızamıza onu, kazınmış bir şey vardır. Artık bu milletin düşmanıdır o. Ama FETÖ ile lütfen sadece burada sabit bırakmayalım. Bakalım başka neler var ülkede. FETÖ'yü durdurduk. Durdurmaya devam ediyoruz. Problem. Tanıyoruz burayı. Ama tanımadığımız şeyler de var hocam. Onlar da büyük risk değil mi sence? Mesela bu ülkeyi tamam âli menfaatlerini gözetmeden kendi şahsi menfaatlerini önceleyerek ülke aleyhine kara propaganda yapan insanlar alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur. Sadece bu değil. Ülkeyi satmaya meyyal, satmaya teşne soysuzlardır onlar. Kimdir onlar? Mesela ülkeyi şikayet edenler. Mesela birisi şikayet mi ediyor? İstifanı vermiyorum. Bu ülkeye gelin de bizi kurtarın. Gelin bizim mabadımızı kurtarın diye adam kimdir? FETÖ'den farkı yoktur. Sakın ha. Gözünü seveyim. Bunlar deneme olmaz.
1: Evet.
2: Ya buna fırsat verin. Bir deli. O denenmez. Denersen her şeyi kaybedersin. Bakın denersin. Bakın abi. Siz mesela siyasi örneğini vereyim. İstanbul'da denediniz ya. Budur sonucu. Antalya'da denediniz. Budur sonucu.
1: Uşak'ta.
2: Budur sonucu. İzmir'de denediniz. Binlerce mağdur var. Evleri yok şu anda. Hala köy, hala lağım, hala kanalizasyon. Türkiye'nin en büyük köyü İzmir. Evet. Nerede denediniz? Ankara. Ankara. Ankara'yı kaçırma. Adam hala susarak sıvışmaya yerden var ya hani komando şeyi vardır telin altına geçersin.
3: Çorba da atıyor ha. Adam ya. Öyle
2: abi,
3: deme
2: yemişim
3: ya.
2: Çorba. Ankara. Yemişim içmişim çorbası da. İçmeyeyim çorbası da. Tamam da. Hocam Ankara'da neler kaçırdığımızı, Ankara'ya bir 5 sene daha devam etse Mansur Yavaş var, İzmir hale getirir. Trafiğini de o hale getirir.
3: Suyu yaşamadık mı beraber?
2: Tabii suyu.
3: Ankara'nın göbeğinde insanlar susuz kaldı ya.
2: Bakın AK Parti'nin yapmış olduğu tüm yatırımlar, büyük hizmetler, bakın bunun, bu deminki ilk başta söylediğim gibi olsun. Bunları göz ardı etmeyin arkadaşlar. Allah cezanızı verir.
3: O zaman gel hadi.
2: Ya
3: şimdi yani biraz atlaya atlaya gideceğim.
2: Şimdi ona dikkat etmek lazım. Dediğim gibi bu ülkeye şikayet edenler, ülke batsın da bu ülkeyi biz yönetim diyenler, bak ülke batsın yok olsun yönetim diyenler, ülke üçe parçaya bölünsün de merkez Ankara olsun, İstanbul olsun, İzmir olsun diyenler, bu ülke aleyhine çalışanlar, tamam mı? Ve müstemleke çocukları tehlikelidir hocam. Yani bunu sadece FETÖ'de aramayalım. FETÖ bizim artık ezeli ebedi düşmanımız. Onu küremeye devam edeceğiz. Uyumak yok. Ama bu tarafta buna bakarken de unutmayalım ki 15 Temmuz'da FETÖ'nün yanında Pensilvanya emirli merkezli, ABD merkezli bu canahın da insanları vardı. Yani 1980 darbesini yapanlar da oradaydı. 60 darbesini yapanlar da oradaydı. İçerideler, biliyoruz hocam. O yüzden sakın şöyle düşünmeyin. Kılıçdaroğlu'nun o gece teşkilatı harekete geçirmemesinin sebebi de buydu. Kimin emriyle geldin? Mesele dinle alakası var. Tarikat, din, cemaat falan yok ortada. Bildiğin orada Amerikan oğlanları var.
3: Aidiyet var diyorsun
2: ya. Yani. O yüzden harekete geçmediler. Anladın mı?
3: Ya.
2: Bunu bilelim. Arkamızda siyaset adı altında ülkeyi satan dedim bak. İhanet eden alçak var mı? Mevzul miktarda mevcut hocam.
3: Dün gece 00.13'te yine 10. yıl dönümünde selalar verildi. O selalar verilirken aklıma geldi. Hakikaten Hikmet Bey'in az önce bahsettiği kitle var ya. Yani Cadde Bostan'da,
2: Şaşkın Bakkal'da.
3: Şaşkın Bakkal ışıklarda o bölgede. Tank evlerinin almışlayan camlarından tankları darbeci askerleri alkışlayan alçaklar var ya, hani şerefsiz dediğim zaman, ya bir genel yayın yönetmeni şerefsiz diyorsa diyorsunuz ya, bunlar şerefsizin en önde gideni, şeref yoksunları. Bunlara Can Yücel'den mülhem, şerefsizden başka bir şey diyemiyoruz çünkü bizim orada şerefsize şerefsiz denir. İşte mesela sela veren müezzini darbeden var ya.
2: Niye
3: yani darbedenler, sela veren müezzini darbedenlere şerefsiz demeyeceksiniz de ne diyeceksiniz? Çünkü
2: başka
3: şeref yoksunu bunlar.
2: Değil mi?
3: Bunlar böyle. Şimdi bunlardan bahsediyor Hikmet Bey. Hala her için tehlikeli. Fırsat kolluyor diyor.
2: Risk yani ülke için risk.
3: Şimdi sen bahsedince aklıma geldi. Bugün Cumhuriyet'in manşeti. Ona evet bu değil mi? Evet, imama silahlı tehdit. Evet yani bu da bir o dönemden kalma Müslüman mı ne Müslümanı, bak hocasının saygısızlık falan, küfür, kıyamet falan. Niye? Çünkü orada milletin sokağa çıkışını bir şekilde gücü oranında ama dirayetliler, ha sana söylüyorum. Ben kimim ki nasıl engelleyebilirim bu milleti demiyor. Benim gücüm burada müezzin darp etmeye, müezzin dövmeye yeter diyor.
2: Tabii.
3: O tamam diyor, ben diyor bunu böyle yapayım diyor falan. Öbürü belediye başkanının evinde kahve içiyor. Bak mesela şuna ne diyeceksin?
2: Şuna ceza aldı mı acaba?
3: Buna
2: şu aldı mı?
3: Mutlaka almıştı.
2: İnsan içe çıkabiliyor mu
3: mesela?
2: Şu
3: var ya.
2: Neyse bilmiyorum.
3: Deme tamam hadi. Deme ya. Hayır, mesela
2: şey zaten.
3: Hangi kelimeyle izah edeceksin? Kıymetli takipçimiz. Bana deyin ki şu kelimeyle izah edilebilir bu.
2: Yok.
3: Işte. Bak şey.
2: Bak,
3: bize geldi. O öyle izah edelim. Neyse tamam. Geçin. Yeni parti kuruldu.
2: Ama şöyle söyleyeyim, en azından bunu belki ona birisi iletir. O iki tane şey dedik, bahsettik ya. Hani evet. İki tane birey. Bunlar söylüyor. Birey. Bu iki birey. Çok beddua aldınız.
3: Çok.
2: Söyleyeyim yani.
3: İki yakanızın bir araya gelmeyeceğine.
2: Milletin ağını aldınız yani.
3: Şüphemiz yok.
2: Devam edin. Hadi. Şey söyleyin. İzmir Marşı söyleyin de belki de af olursunuz.
3: Artık onu da söyleyemiyorlar. Ya Hikmet abi bak, ben başta söyledim. Ya neye ellerini atsa ellerinde kalıyor ya.
2: Peki hocam devam edelim o zaman.
3: İnanılır gibi değil ya. Üzülüyoruz.
2: Üzgünüm, kandırdım diyor ya.
3: Ona geleceğim. Ama önce bir partiyi kuralım ya.
2: I am sorry diyor.
3: Önce bir partiyi kuralım. Efendim?
2: Peki, ayarmış.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa milletvekili Özgür Özel yeni parti kuruluş çalışmalarına hız verildiğini açıkladı CHP medyasında.
2: Evet.
3: Bir başka CHP medyası da, yani bir CHP televizyonunda konuştu. Bir başka CHP gazetesi de o konuşmayı manşetine taşımış bugün. Yeni partinin adı belirlendi.
2: Fotoğrafta bugün gördüm ya, çektim ya, birazdan paylaşacağım. Evet. Adam fotoğrafını koymuş böyle. Ha. Burada Mustafa Kemal var.

0: Burada da Bay Kemal var. Öyle geldiler.
1: Vay be.
0: Bay ikiye böldüler. Şimdi ya şimdi arınma zamanı. Genel merkez hoca şey İstanbul İl
1: Başkanlığı.
0: Başkanlığı. Hani o dışkıların gittiği yer. Oraya koymuşlar. O para kulileri
1: Peki,
0: yaptılar ya oraya almak için.
1: Hikmet abi,
0: Ama bir
1: sen
0: şey
1: bana
0: diyeceğim. Bir dakika bana
1: bu
0: şimdi
1: partiyi
0: koydu oraya.
1: kuracaklar mı? Sen ne diyorsun? Bir söyle bakalım.
0: Yani ben dedim bugüne yani bu yüz, artık dedim ele geçirdi partiyi. Bay Kemal Pirom böyle tırtık tırtık 50'den fazla il başkanı eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığı 50'den fazla kişi üzerinden değiştirilmişse geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bence yeni partinin adı belirlendi. Yeni partinin adı yeni partiymiş galiba. Değil
1: Sen
0: mi?
1: şimdi bak, bu hakikaten parti kuracak
0: Dün,
1: mı yoksa bir şey
0: bence
1: mi yani
0: kurmak
1: siyasi bir
0: çok özel bir
1: satranç
0: çok
1: hamlesi mi
0: özel bir şey
1: yapıyor?
0: olmazsa hocam kurmak zorunda kalacak kalacak yani.
1: Peki,
0: Yani şu
1: Hikmet abi.
0: ama ne olacak?
1: Peki, şimdi. Ama ne olacak? Şöyle, haberin devamında bir şey dikkatimi çekti. Onu paylaşayım müsaade ederseniz. Diyor ki CHP lideri Özel, yol kalmazsa Temmuz bitimi, Ağustos başı yeni partiyi kurmak için adım atarız. Şimdilik yeni parti diyelim adına. Logo üzerinde çalışıyoruz diyor. Haberin devamında yeni parti kararı alındığında 80 civarında milletvekilliğiyle geçiş yapılacağı yazıyor. Hafızam beni yanıltmıyorsa Butlan kararından sonra bir grup başkanlığı seçimi mi bir şey yapmışlardı da orada ben bir 110 milletvekili ifadesi
0: Evet,
1: geçmişti.
0: geçmişti.
1: İmza veren.
0: 80'iyim. O 80 de değil hocam.
1: Şimdi beni bir dinle. Şimdi ne zaman oldu?
0: O
1: Mayıs.
0: o aşağı.
1: Haziran 2 ayda 110'dan 80'e bir 40 fire verilmiş.
0: 50'ye, oradan 40'a,
1: Ondan
0: oradan
1: sonra
0: 30'a,
1: oradan böyle
0: sonra 3'ü 1'e.
1: hayırdır abi niye nasıl
0: Bak
1: oldu
0: hocam
1: bu iş?
0: şöyle söyleyeyim.
1: Niye
0: Ya,
1: bir de
0: ya, ya
1: 80 civarında bile 110'du bu ya. 110'du 110'du 80'e ne zaman düştü?
0: hocam biz geleceği sadece tahmin ederiz. Geleceği Rabbim bilir ama yani kaça düşer, kaça çıkar, kaç lira pazarlık yapacaklar mı? Bir dikkat etmek lazım. Şuradan kontrol edebilir miyiz acaba? Mesela pavyonları gezip bakmak lazım. Muhabiri gönder. Pavyonda cabiri görürsen pazarlık başlamıştır hocam.
1: Peki.
0: İki tane şeyi var, kriteri var. Bir, iyi düşünebilmesi için yani salim bir kafaya sahip olmak için Özgür Özel'in bir mezarlıkta gezmesi lazım. Değil mi? Bir Bourbon'la gezecek. İki, pavyonlara bakmak lazım. Hangi vekile ne veriliyor diye. Neyse ben böyle gayet ciddi bir şekilde soğuk bir şaka yaparak giriş yaptım. Ama şu gerçek var. Hocam şöyle söyleyeyim. Hani biz yapacağız. Arkasından gene önceki gün dedim ya ben o gün söylemiştim. Halk TV biliyorsun. Halk TV'de 15 Temmuz'a dair bir şey yoktu. Sonra koymuşlar. Benim çektiğim var orada. Ben canlı çektim.
1: Tamam.
0: Sabah namazına kadar yoktu yani.
1: Tamam.
0: Neyse onun gibi orada bir tane şey gördüm. Bu anda o da var. O vardı çünkü. Yeni parti 2 nokta üst üste. Şu kadar AKP, şu kadar MHP, şu kadar.
1: Şey anket gibi mi
0: Ya,
1: yapmışlar
0: ya
1: yoksa
0: altta yazıyor.
1: sandalye dağılımını
0: Yok
1: mı?
0: yok hayır. Altta bir tane
1: Ha,
0: araştırma bir
1: anket paylaşıyor.
0: tanınmış bir araştırma grubu.
1: Olmayan,
0: Altta
1: kurulmamış bir parti adına
0: şöyle
1: da
0: yazıyor.
1: araştırma
0: Tabii
1: yapmışlar.
0: muhtemel işte diyor ya hani Kılıçta şeyde Özgür Özel'de. Hani muhtemel şimdi bir yeni parti diyelim. Hani parti ismi koyacağız ama yeni parti diyelim diyor.
1: Peki.
0: Onun üzerine zaten bir araştırma şirketi yapmış. Çok meşhur zattırı zutturu. Araştırma şirketi
1: Tamam.
0: samimiyetle söylüyorum bilmiyorum.
1: Tamam.
0: Hakikaten zattırı bir şeyle başlayan bir
1: Tamam.
0: şey.
1: Birinci yeni
0: Altta bak.
1: parti mi çıkıyor?
0: Hani böyle birinci yeni parti çıkıyor. Şöyle diyor. CHP yazmıyor. Yeni parti eşittir %30,2.
1: Üf.
0: Bak.
1: 30. Topla abi.
0: CHP 12 kalıyor. Ne oldu?
1: 42.
0: Oğlum, şu anda potansiyel olarak ikiye bölündüler ya. Mayoz bölünme, mitoz bölünme. Bir de soymuk borusu var. Bölündü mü abi? 30'luk parti oluyor 42.
1: 42.
0: Bu
1: Bir daha
0: şaka
1: böyle
0: değil.
1: abi.
0: Ve karşı bakıyorsun işte Halk TV'nin moderatörü. Öteki tarafta Halk TV'nin profesör bir katılımcısı. Profesör. İktisatçı. Rakamlar arası iyidir. Görüyor musunuz bakın nasıldı böyle? Göreydi böyle işte böyle vurmak da AKP'de 20 küsürlerde geziyor aşağıda. 29 mu hatırlamıyorum. 29'du galiba.
1: Allah.
0: 28. 28.
1: Sen şimdi o
0: AKP
1: 42'ye bir de şeyleri ekle. Tip tip.
0: MHP yok.
1: Tip
0: MHP 4,3. Zafer Partisi 5,5-6'larda falan. Lan bir
1: tip.
0: hesaplıyorum toplamda.
1: Zafer'i de ekle
0: Abi
1: oraya.
0: adam 60'ı vuruyor. 70'i vuruyor.
1: Ama böyle
0: Aklımıza kim
1: yutturdular.
0: geliyor?
1: Yılmaz Özdil.
0: Yılmaz Özdil geliyor.
1: Yılmaz Özdil.
0: Sen diyor ki bak sen Halk TV izlersen. Ben demiyorum. Sizin taptığınız o meşhur gazeteci asrın yazarımız söylüyor.
1: Bravo abi.
0: Eğer Halk TV izlersen. Sözcü okursan. Tele1 izlersen sanırsın ki AKP gitmiş, CHP %90 iktidara geliyor. Ne olur? Sağ adam gelir üzerinizden silindiri gibi geçip gider diyor. Ben demiyorum ama. Karacaoğlan'ın söylüyor. Şimdi bunu görüyorum. Bakıyorum ya yani, gece yarısı ne küfredeceğim kendime. Gülüyorum. Yeni parti yazmış üzerine. No name. İsimsiz yeni parti. AKP'de bitiyor. Şimdi şey örneğini veriyorlar. Ya işte böyle neyin ağırlığı? Merak bir dakika şuna bak. Duralım şurada. Özgür Özel'in mi ağırlığı bu? Ekonomi mi ağırlığı? Yani yatay geçiş yaparak sahte diploma aldığı ispatlanmış, görülmüş.
1: Evet.
0: Sahte diplomayla kendini üniversite mezunu göstermiş bir kişi. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk, rüşvet, irtikap vesaire davasının baş sanığına bu ülke teveccüh edecek. Ahbap hep yalan. Muhittin yalan, Uşak yalan, İzmir yalan, Yalova yalan,
1: Bursa yalan,
0: İstanbul'un ilçeleri, hatırlıyor musun Tekirdağ ilçeleri yalan, ispatlanmış içeride yap, Bursa yalan,
1: evet.
0: Hepsi yalan. Ama İmamoğlu ki %100 yalan, bir beyaz kağıt falan. Millet buna ikna oldu, tamam mı? Bundan 2 sene önce bir bir seçim yaşandı. İlk defa yerel seçimlerde CHP 50-60 sene sonra birinci parti çıktı.
1: Evet.
0: Adamın 2 sene içerisinde geldiği nokta tamam mı? Burası ve fakat yeni parti adıyla hatta CHP kalarak 100 yıllık Atatürk'ün koltuğu 12 alıyor. Fakat karşılığında sırtında küfe taşıyan ıslak adam var ya, Boğderek gibi yağmurun altında gezip de ıslanan adam vardı biliyorsun. Tarzan'daki Boğderek hesabı. Ne kadar mücadeleye bak, saçlar falan böyle ıslanmış falan, değil mi? İşte Aquaman var, Aquaman gibi geziyor adam. Falan filan böyle. Kim o? Özgür Özel. Aquaman. Arkada kim var? Özgür Özel. Eko. Abi sen bunu aldın mı? İnşaatlı 3 tane villan var. Bugün 23 Nisan neşe dolu insan. Ne? Şiir okuyorum adam. Şiir okuyacağım. Ben şiir okuyorum. Şimdi bakıyorum şöyle. Buna %30
1: bir... Haluk Levent'le de gelmemiz lazım.
0: Buna %30 bir... Bu adamların tamam, birazcık onu atmaya çalıştım. Önce kutsanıyor.
1: Tamam.
0: Sonra secde ediliyor.
1: Tamam.
0: Sonra Allah belasını versin deniyor. Anladım. Kılıçdaroğlu dedeydi, dünyayı kurtaracaktı. En kahraman Rıdvan vardı Gırgır'da, sen bilmezsin.
1: Evet, bilirim.
0: En kahraman Rıdvan, pelerini vardır böyle kolay bilecek. En kahraman Rıdvan, Gandhi Kemal.
1: Tamam.
0: Kahramandı, 13 sene sonra Allah belasını versin. Gönder. Kim yakaladılarsa bunu yapıyorlar bak. Sıra, daha önce Baykal da öyle. Baykal'ın kumpasından sonra, hatırlıyor musun? O zaman akşam yazarları vardı, bir tanesi davalık oldum bu yüzden. Zaten Baykal kötü adamdı falan filan diye... Dünyanın en ağır laflarını işittiler. Kemal Kılıçdaroğlu pompaladılar.
1: Ya işte
0: yıllar boyunca
1: etme bulma dünyası
0: sosyal
1: bu.
0: Sosyal demokrat adamı Baykal'ı, ki gerçek sosyal demokrat bir adamdı, bunlarla mukayese kabul etmez.
1: Doğru.
0: Gömdüler. Kılıçdaroğlu gömdüler. Ahbap. Devlete güvenmeyin. Yalnızız biz çok. Devlet yok ama ahbap var.
1: Ama
0: şimdi
1: abi.
0: Şu an ne diyor? Allah adam lan, bizim paralar kumara gitmiş.
1: Üzgünüm, kandırdım. Abi, kandırdım
0: çevir,
1: diyor.
0: Hızlıca çevir ruleti. Diye, çevir ruleti. Koy bas ahbaba.
1: Tamam.
0: Nereye gitti? Ulan şimdi diyor ki ya keşke devlete güvensizlik falan filan diye kılıyor.
1: Üzgünüm, kandırdım diyor.
0: Hocam %30 alacakmış Özgür Özel. Tek başına alıyor. Bir de içeridekiyle beraber alıyor. Ya siz kendinizi Recep Tayyip Erdoğan mı zannediyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan bir misyonun adamı, dava adamı. Adam şiir okudu diye içeri attınız. Çıkarttı ceketini, koydu masaya, dedi ki bu benim ceketim. Dedi, gömdü hepinizi. İki parti girdi. %34 de Türkiye'yi yönetti, gömdü. Hazmedemediniz.
1: Şunu bir verin de.
0: Senin misyonun ne kardeşim?
1: Yani verin.
0: Yani yolsuzluk ve hırsızlık yapanları koruma misyonu bu yeni parti. Köpük partisi abi. Bak isim ben Köpük Partisi hocam.
1: Akşam gazetesinin, tamam dur bir dakika dur tamam. Ya dur.
0: Kapama gel diyorsun.
1: İkinci partiye bakacağız. Ama yürüyen bir soruşturma var. Adalet Bakanı az önce katıldığı bir etkinlikte değindi. Bu en özel duygu olan bu yardımlaşma duygusunu bu tarz olumsuz örneklerle sekteye uğratmamak için bu operasyonları yapıyoruz ve sorumlulardan hesap sorulacak dedi. Üzgünüm, kandırdım diyor Akşam Gazetesi'nde. Bugün Haşmet Laboğlu muazzam bir yazı yazmış. Vaktim kalmadı, yoksa değinecektim.
0: Hmm.
1: Sabah gazetesinde Haşmet Laboğlu ahbap masalı çöktü, cilalarınız döküldü diyor. Utanmaları da yok. Fatih Altaylı'dan Oğuzhan Uğur'a, Gökhan Özoğuz'dan Gülben Ergen'e, Ahbap Korosu'nda yer alan tüm isimler toplumdan özür dilemek yerine suçu Haluk Levent'e yıkarak üste çıkmaya çalışıyorlar

0: yapıyor Haşmet Babaoğlu. Güzel. Elhak doğru söylüyor. Gayet güzel bir yazı. Onu hararetle tavsiye edeyim. Efendim Ece Üner. Ece Üner var ya hani şu...
1: ha ne olayım?
0: O da, bana bir gülme geliyor. O Ece Üner. Ki, yani
1: Atatürk savaştayken 2009 kitap okudu
0: diyen. Kitap okudu diyen, 1834'te kurulan Kara Harp Okulu'nu Atatürk'ün kurduğunu iddia eden.
1: Kitle ya abi ya sen ne yapacaksın?
0: 1000 yaşına yaklaşmış olan Uğur Dündar abisinin cinsel hayatı üzerinde diye komiklik yapan.
1: Neyse, o bilgiler
0: şu deprem gibi. anında da nasıl bir devlet bu? Haluk Levent'e harcamalarını açıklama zorunda bıraktılar Haluk Levent'i. Böyle bir zorunda bıraktılar Haluk Levent'i falan deyip atar gider yapan hanımefendi nedamet getirmiş. Çok üzgünüm, çok üzgünüm demiş.
1: Vallahi kusura bakmasınlar.
0: Pelin Batu, senin hani treni kömür tabii, atarak hızlandırdığı papat rivayet edilen
1: papatya Pelin. Ama onların mazereti
0: var. Onlar olacak. hepsi. Abi, biz çok üzgünüz, çok özür dileriz, çok affedersiniz.
1: Üzere gitme hocam.
0: Vebaliniz çok ağır.
1: Bak bir şey söyleyeyim mi?
0: Bir cümle söyle, kapatacağım.
1: Ben biraz da bir keyif yok. Bak böyle Pelin, papatya Pelin'e, yani bu insanlara çok fazla şey, mesela Ece Üner, kızmamak lazım. Sen niye o kadar kızıyorsun, niye hiddetleniyorsun abi? Yani bu Uğur Dündar değil ki. Yani bu ülkede darbelere çanak tutmuş, payandası olmuş, bu milleti onca bütün yaptığı haberlerle ilk haber diye namaz kılanları ihbar etmiş.
0: Bu ülkede benim namuslu olduğumu 3 kişi bilir
1: demiş. Bunlar varken çiçek papatya Pelin'in ne işi var abi? Kız zannediyor ki, ve diyor ki kız ne dedi bu papatya Pelin? Pişman olan.
0: Ne dedi abi?
1: Dedi ki bak dedi senin o, kimdi o? Allah Allah.
0: Hangisi abi? Söyle Aslan. Ben hatırlatayım.
1: Ayşe Aslan. Ayşe.
0: Ayşenur Aslan.
1: Ayşenur Aslan. Çaklama ya. Ayşenur Aslan. Hiç insan yakıştıramıyor ya Ayşe. Ayşenur Aslan neydi? Bak gördün mü kaza oldu deyince. Ha. Senin hikayede. Evet. Bak neden kızmıyorum? İfade şu. Ya diyor aslında kaza o trende, hızlı trende öyle olmadı. Dedi ya. Millet anasın diye. Yani ne yapmışlar? Aslında trende bir yeni bir teknoloji yok. Tren hızlansın diye, hızlı tren olsun diye kömürü fazla atmışlar dedi. Şimdi kız Papatya Kelin kızımız. Papatya Kelin diyor. Pelin kızımız. Daha henüz trenlerin kömürle gittiğini zannediyor. Hani var ya kovboy filminde. Şimdi böyle bir insanın yapmış olduğu yorumu en fazla papatya yorumu yaparsın. Bu bir şey değil. Öteki de öyle. Gökhan Özoğuz ya. Sürümüz utanmaza bak mesela. Şu an buna bir daha vermeyin lan falan konser. Neden? Abi en büyük hakareti Türkiye'den Gökhan Özoğuz'dur. En büyük hakaret eden.
0: Atatürk'e.
1: En büyük hakaret.
0: Atatürkçiyim diyen birinin onun hesabını sorması gerekiyor. Ne dedi abi? Gökhan Özoğuz nasıl hakaret etti Atatürk'e?
1: Dedi ki öyle bir insan ki karşımda bir siyasetçi var ki bence Ekrem İmamoğlu ikinci Atatürk'tür dedi.
0: Uf.
1: Şimdi adam tarihe bakıyorsun. Karşılaştırmaya çalışıyorsun. Böyle tamam. Bir şey girip çıkıyor. Lan diyorsun.
0: Hadi.
1: Ona bak diğerlerine bak aynısıdır. Yani hepsi özür dilerim. Yanlış anlaşılmış Batı'yım ben papatya'yım falan. Ama ötekilere bak fetvazlara. Mesela Uğur Dündar. Mesela Sözcü. Yani. Değil mi? Bak buradan ayrışıyor adam. Şeyi dayanamadı. Kim o ismi? Yılmaz Özil dayanamadı bıraktı bunu. Evet. Ama şimdi bugün de Yılmaz Özil'i gömüyorlar.
0: Gömerler.
1: Adam, alçak adam.
0: Sen kusura bakmayacak. Yılmaz Özil kusura bakmayacak. O büyüttü. Evet. Besledi bu hale o getirdi. O yüzden o kendi beslediği canavarlar onun. Sağını
1: solunu. Velhasıl yani bu Kemal İster çok rahat kandırılabiliyor.
0: Abi teşekkür ediyoruz. Efendim günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda olunca dedik. Şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola.

0: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.

0: Efendim merhabalar, iyi akşamlar. 16 Temmuz Perşembe Mercek programıyla karşınızdayız. Ben Ece Baban. Dünyanın sıcak gündemini konuşmaya, tartışmaya devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Saldırılar da devam ediyor. En son Bender Abbas'ı Amerika Birleşik Devletleri şiddetli bir şekilde bombalamaya başladı. Bombalamalar devam ederken Dubai'den de patlama seslerinin geldiğine dair açıklamalar gelmişti. Ancak böyle bir durumun olmadığı ile ilgili de açıklama geldi. Dolayısıyla çatışmalar farklı bölgelerde devam ediyor. Neler oldu? ABD ile İran arasında 18 Haziran'da mutabakat imzalanmıştı biliyorsunuz. Hürmüz Boğazı kaynaklı anlaşmazlıklar nedeniyle de çatışmaya dönüştü ve son 5 gündür de çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar var. Açıklamalarda tansiyon yükselirken diplomasiye de zaman zaman göndermeler oluyor. Yani iki taraf karşı Amerika Birleşik Devletleri İran'a saldırıyor. İran cevabını Körfez ülkeleri üzerinden veriyor ama karşılıklı olarak bir anlaşmaya varılacağı ile ilgili de mesajlar da paylaşılıyor. ABD Başkanı Donald Trump enerji altyapısına yönelik Nisan ayında söylediği tehdidini yineledi. Bu önemliydi. Özellikle İran'ın taş devrine döndüreceği ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi de enerji altyapısına yönelik tehditlerini yeniden gündeme getirdi. Tahran tarafı da Hürmüz'e ek olarak Babürmendeb boğazını da kapatabileceğini ima etti. Aslında karşılıklı el yükseltmeler devam ediyor. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı ve bu savaşın tırmanma noktasının verdiği endişe de yine dünyanın gündeminde. Hepsini konuşacağız, tartışacağız. Kiminle birlikteyiz? Doktor öğretim üyesi Fırat Demirkol, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Enstitü Müdürü bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi önce karşılıklı açıklamaları bir sizinle konuşmak isterim. Gerilimin arttığı ama yine de bu gerilim ortamında bir şekilde anlaşmaya da dönülebileceği şeklinde mesajlar veriliyor. Bugün bu mutabakat zaptının imzalanmasından bugüne kadar gelen süre içerisinde nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir çerçeve çizersiniz eğer.
1: Hocam şöyle, aslında gerilim devam ediyor. İşte bu sizin de bahsettiğiniz gibi karşılıklı bir şekilde tahrik kabul edilebilecek ya da saldırı kabul edilebilecek adımlar var. Ama baktığımızda aslında bunlar biraz dolaylı ilerliyor. Yani İran'a karşı bazı saldırılar düzenlendi. Özellikle bu şehir gibi İran açısından dini anlamda da kritik, yani toplumsal fay hatlarını etkileyecek bölgelere. Amerika hızlı bir şekilde bunu kendisinin tarafından yapılmadığını söyledi. Yani bu önemli bir hamleydi. Gerçekten Amerika tarafından yapılmamış da olabilir. Yapılmış ama üstlenilmek istemiyor da olabilir. Ama netice itibariyle Amerika İran'a her ne kadar tehditlerini iletse de doğrudan bir saldırı yapmadığını ifade etti. Sonra geri döndüğümüzde İran belki de bunun bir misillemesi niteliğindeydi ama Körfez ülkelerini vurdu.
0: Evet.
1: Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne vurmadı. Baktığımızda aslında süreç biraz sanki iki tarafta vekiller üzerinden ya da vekili olarak düşündükleri ülkeler ya da güçler üzerinden birbirine hala bir güç gösterisi yaparken, diğer taraftan da bu bahsetmiş olduğumuz masayı dağıtmamak adına mutabakat zaptından çekilen ya da işte o barış anlaşmasından diyelim ya da ateşkesten çekilen taraf olmamak adına doğrudan birbirlerine hedef almıyorlar. Evet, söylemde bu hedef var ama bunun bir süre daha gideceğini tahmin edebiliriz. Yani iki tarafta birbirine üstten gelen açıklamalar yapacaktır. Ama doğrudan hedef almamaları bence her iki tarafında hala o masa, müzakere veya barış meselesini biraz daha canlı tutmaya çalıştığını gösteriyor bize.
0: Peki şunu soracağım. Şimdi vurulan bölgelerle aslında yapılan karşılıklı saldırılarla ilgili haritayı birazdan yönetmenimden rica edeceğim. Üstüne konuşalım. Çünkü çok çok konuştuğumuz bölgeler de var aslında saldırı düzenlenen yerler arasında. Ama şunu sormak istiyorum. Tansiyon bu kadar yükselirken masaya dönmek için ne olması gerekiyor? Yani karşılıklı saldırılarda el yükseltmeler. Şimdi İran'da diyor ki işte hani zaten Hürmüz konusunda yeterince bir gerilim var. Hürmüz konusunu çözmeden farklı bir yeri daha kapatma konusunda İran'ın tehditleri de geliyor. Dolayısıyla nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ne olursa tekrar diplomasi masasına dönülür. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump bu noktada ikna olur.
1: Donald Trump'ın ikna olmasının en önemli ayaklarından bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın normal işleyişine geri dönmesi.

0: gelmesi.
1: Ama şimdi Babil Mendeb de...
0: Şimdi evet, Babil Mendeb de işin içerisine girdi. Ama orada şöyle hocam, Babil Mendeb'in kapatılması demek gerçekten dünyada çok daha büyük bir krizin küresel çapta ortaya çıkması sonucunu ortaya çıkardı. Çünkü Babil Mendeb birkaç açıdan kritik noktada. Evet. Yani dünya petrol sevkiyatının %12'si Babil Mendeb'den yapılıyor. Bunun haricinde Kızıldeniz'le İşte Akdeniz'i birbirine bağlayan bir nokta üzerinde, Afrika ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor. İşte baktığınız zaman Kuzey Afrika kısmı var, Arap Yarımadası'ndan gelen bir hat üzerinde. Yani sadece bu sefer oradaki o hamleyi yapacak olan ülkenin, yani bunu İran yapacaksa, karşısında tepkisini göreceği ülke sadece Amerika Birleşik Devletleri olmayacaktır. Çünkü bu global anlamda dünyayı hem tedarik zinciri hem enerji anlamında ciddi bir krizin içerisine sürükleyecektir.
1: Yani Hürmüz üzerine bir de Babil Mendeb
0: çok büyük bir krize sebebiyet verir. Domino etkisiyle bu, yani sadece petrol fiyatları üzerinden değil, gerçekten kıtalar arasında dünya ticaretinde de çok önemli bir etkiye, domino etkisi yapar ki bu İran bu sefer karşısında sadece Amerika'yı almaz. Sadece Amerika'nın tepkisi. Şu anda Hürmüz'de İran şunu söylüyor: onlar bize saldırdılar, evet, ve biz de burada tedbir olarak bunu yapıyoruz. Bir yere kadar dünya kamuoyunda bir karşılığı var.
1: Evet,
0: ama bugün Babil Mendeb'deki mesele farklı. Yani her ne olursa olsun ortada bir masa var, evet, çözülmeye çalışılan bir durum var ve siz bütün global ekonomiyi krize sokuyorsunuz. Siyasi ve ekonomik bir krize sokuyorsunuz. Dolayısıyla ben İran'ın bu tehdidi savuracağını ama bunu uygulamak gibi bir yola gitmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Tıpkı Trump'ın gerekirse İran'ı haritadan silerim, hı, ben Hürmüz'ü işgal ediyorum, ben ablukayı alıyorum demesi gibi.
1: Ya da %20'lik geri ödeme istedi.
0: Evet,
1: sonrasında yani, da birkaç saat sonrasında da vazgeçti. Körfez'in yatırımlar, çok büyük yatırımlar yapacağının garantisini aldığını söyledi.
0: Biraz el yükseltme diyelim, evet, hocam. Pazarlık masasında karşı tarafa gözdağı vermek için. Çünkü gerçekten Babil Mendeb'in bu işin içerisinde Hürmüz gibi dahil edilmesi demek çok büyük bir krizi beraberinde getirir. Burada da İran onu tek başına göğüsleyemez. İran açısından da şu var: eğer ekonomik yaptırımlar ve bu bahsettiğimiz işte dondurulmuş varlıklar, hı hı, ya da İran'ın uluslararası toplumdaki dışlanmışlığı konusunda biraz Amerika elini güçlendirirse İran yönetiminin, bence İran yönetimi de Hürmüz konusunda yumuşayacaktır. Yani aslında iki tarafında ekonomik çok ciddi şeyleri var.
1: Bu arada şunu da söyleyelim. Washington Post'un haberi bu. Diyor ki yapılan anketler İran ve ekonomik konusunda şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan durumun bir karamsarlık yarattı. Bunu da Trump'ın oy oranlarını %30'lara, yani onay aldığı oranı %30'lara düşürdüğünü ifade ediyor. Tabii bu da Donald Trump'ı bir şekilde İran konusunu çözmeye iter mi? Çünkü bir makaleden daha bahsedeceğiz. Sonsuz savaşlar mı başlıyor? Yani Donald Trump bunu mu başlattı? O da ayrıca soracağım. Şimdi sormuyorum ama gerçekten içerideki baskı da, oy oranlarının düşmesi, petrol fiyatlarının yeniden yükselmesi ve hatta şu görüş var. Şimdi ilk krizde petrol fiyatları evet yükselmişti ama şimdi bu ikinci kriz ve bu uzun sürerse eğer, o zaman ilkinden çok daha yüksek bir noktaya gelebilir diyor. Birkaç gün içerisinde petrolün varil fiyatı 85 doların üzerine çıktı. Bu dizeli de etkiledi beraberinde. Evet. Dünya böyle bir ikinci yükselişle başlayacak olan krize karşı da ne kadar önlem alabilir, ne kadar yönetebilir bunu? Bütün bu baskılar Donald Trump'ı bir şekilde masaya götürür mü? Hem içerideki seçmen hem de enerji fiyatları.
0: Orada zaten İran aslında belki biraz bunun farkında hocam. Yani burada Trump'ın üzerine çok ciddi bir ekonomik baskı meselesi var. Ve baktığımızda çok uzun da bir zaman yok. Yani Kasım ayında bir ara seçim var ve Trump açısından gerçekten kritik. Çünkü geçtiğimiz Ocak ayında beni azledebilirler seçim sonuçlarına göre diye açıklamaları vardı. Ve baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekten ekonominin ya da petrol fiyatlarının yükselmesi demek, Amerika'da hakikaten hükümeti ya da başkanın aldığı desteği doğrudan etkileyebilecek, evet, bir gerekçe. Ve siz zaten gelip Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ülkesi dışındaki savaşları finanse edip ülkesinin ekonomisini zora soktuğu gerekçesiyle önceki yönetimlere hakarete varacak eleştiriler yapmışken, bugün işleyen bir yeri krize sokarak kendi ekonominizi ve dünya ekonominizi etkiliyorsanız bunun tabii ki faturası size kesilecektir.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Trump bunu bir an önce ortadan kaldırmak istiyor. Yani en azından Hürmüz meselesini çözmek, evet, istiyor. İran'ın da elindeki tek koz. Geçen de sizinle konuşmuştuk hocam. Yani farkına varmadığı bir koz aslında. Ve bugün İran'da onun üzerinden, Trump'ın durumu üzerinden, Kasım'daki seçim üzerinden bu meseleyi biraz daha bir şeyler kazanarak bu işin içerisinden çıkıyor.

0: girmek istiyor. Sonsuz savaş meselesine siz sorduğunuzda bakalım
1: hocam. Önce şu karşılıklı saldırılan yerleri bir görelim. Yönetmenimden rica edeyim, LED'e yansıtırsa eğer karşılıklı olarak birbirlerinin vurduğu yerler. Şimdi füze ve İHA'lar kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları Hemedan, Ahvaz, Bender Abbas, Keşm Adası. Keşm Adası çok konuşmuştuk hocam.
0: Evet.
1: Büyük Tump Adası, yine Sirk. Başka Çabahar. İran'ın saldırıları da yine Körfez'e yönelik Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e saldırılarda bulundu. Bu haritaya baktığınız zaman Keşm Adası, işte Büyük Tump Adası, böyle haritalarda çok konuştuğumuz aslında adalardı ve bu adaların stratejik önemleri var. Çok konuştuğumuz konuydu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri saldırılarını genişletir mi? Ya da daha arttırır mı? Özellikle bu adalar üzerinden sorayım ben size. Çünkü Hürmüz Boğazı açısından da oldukça stratejik önemi var. İran'da cevap verirken, şimdi Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn'e cevap verdi. İşte bugün bir Dubai haberi çıktı ama o teyit edilmedi.
0: Edilemedi henüz.
1: Dolayısıyla nasıl okursunuz tüm bu saldırıları?
0: Şimdi burada şöyle bir şey okumak lazım hocam. Keşm Adası veya Büyük Tump Adası'na baktığımız zaman buralar aslında petrol lojistiğinin en önemli noktaları. Hı hı. Yani Hürmüz Boğazı petrolün geçtiği alan ama petrol depolarının olduğu, petrolün depolandığı ve sevkiyatının yapıldığı önemli lojistik merkezleri.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu lojistik merkezlerini Amerika Birleşik Devletleri vurarak aslında şu mesajı veriyor. Birincisi İran'a, sen beni petrol üzerinden sıkıştırıyorsun ama ben gerekirse senin elindeki tek gelir kaynağı olan petrol ihracını bitiririm. Yani benim senin petrolüne ihtiyacım yok mesajı veriyor.
1: Onu söylüyor zaten. Benim yok diyor,
0: yok
1: ihtiyacım.
0: Diyor.
1: Başkalarının
0: ama
1: var.
0: Başkalarının var. Yani burada da siz benden sonrası tufan gibi bir anlayışa girerseniz, yani tabir yerindeyse siz Venezuela'nın petrolüne çöktüğünüz için kalkıp da İran'ın petrolünü Avrupa'da ya da diğer ülkelerde alamasın, 150 dolara 200 dolara kadar çıksın dediğinizde muhakkak bunun domino etkisiyle size de kaybettirecektir. Amerika'ya da kaybettirecektir. Dolayısıyla burada aslında yani iki tarafta da öyle bir sıkışmışlık var ki hocam, krizin bir an önce iki tarafta çözülmesini istiyor. Ekonomik olarak zorlanıyorlar ama birbirlerine kazanmaya yönelik değil, kaybettirmeye yönelik hamlelerle ben kaybediyorum, sen daha çok kaybet noktasına gidiyorlar. Amerika Birleşik Devletleri tamamen bu adaları yok edecek ya da buradaki o lojistik sistemini ortadan kaldıracak bir saldırı yapacağını düşünmüyorum ben. Bunlar bir tehdit niteliğinde, yani bakın vuruyorum, vurabilirim noktasındaydı. Peki burada İran'ın çok farklı noktalarına saldırılar düzenlendi. Peki İran neden doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ya da İsrail hedeflerine, yani İsrail'i hedef almadı? Hı hı. Neden Körfez ülkelerine hedef aldı? Buradaki temel mesele de şu. O da Körfez ülkeleri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ne sıkıştırmak istiyor. Bakın, sizin müttefikiniz, ona güveniyorsunuz ama ben istediğim anda sizi yok edebilirim. Hadi gelsin abiniz sizi kurtarsın noktasında hareket ediyor. Yani dolaylı olarak o da Körfez ülkeleri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ni baskı altına almaya çalışıyor. Hı hı. Yani tamamen bir satranç oyunu ama açıkçası hocam burada iki tarafında ben çok kontrollü hareket ettiğini düşünmüyorum. Çünkü iki tarafta kendisine zarar verecek hamleleri karşı tarafa yapıyorlar. Bazen boks maçlarında şöyle bir şey oluyor. Böyle boksörlerin belirli bir round sayısından sonra artık o sinir tahammül seviyelerinin aşıldığı noktada hiç gard almadan birbirlerine yumruk salladıkları bir an vardır. Şu anda Amerika ile İran arasında bunu görüyoruz. Yani yumruk atmaya çalışırken yumruk yediklerini, ellerini nereye salladıklarını bilmedikleri ve kendilerine de zarar verdikleri bir süreç içerisindeler. Dolayısıyla bu çok sürdürülebilir bir şey de değil aslında.
1: Yani evet, tırmanma hangi noktaya kadar gidecek? Tabii bu da önemli. Bu arada Müşteba Hamene'in başdanışmanı Ali Ekber velayetinden açıklama geldi. Dedi ki Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğunu ve hiçbir dünya gücünün İran'ın egemenliğinden alamayacağını söyledi. Donald Trump çünkü hani Hürmüz'ü kontrol etmek ve burada güvenliği sağlamakla ilgili son açıklamaları bu şekildeydi. Yine müzakereyle ilgili açıklamalar da geldi. İran Dışişleri Bakanlığı ve müzakere heyeti sözcüsü İsmail Bek Hikaye geri adım atmadı. Dedi ki şu an müzakere planımız yok. Savunmaya odaklanmış durumdayız dedi. Bu arada tabii bir gelişme daha oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde casus, yani Amerika, hem Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığına sahip olan hem de İran vatandaşlığına sahip olan, yani çifte vatandaş olan bir Amerikalı İran serbest bıraktı. Bunun üzerine de Donald Trump da memnuniyetini dile getirdi. Bunu da konuşmak istiyorum sizinle. Fakat önce şu savaşın sonsuz savaş mı?

0: değil mi? Çünkü bunu birkaç boyutta sormak istiyorum. New York Times'ta da bununla ilgili bir makale vardı açıkçası. Belki onunla ilgili de LED'imizi ekrana verebiliriz. Özellikle Donald Trump'ın aldığı kararlara baktığımız zaman NATO zirvesinden önce işte İran'la ilgili çok aslında samimi ve olumlu açıklamaları vardı. NATO zirvesiyle birlikte bütün açıklamaları değişti 180 derece. Ukrayna ile ilgili, Zelenski ile ilgili negatif açıklamaları vardı. Bunlar değişti. Şimdi dünyadaki savaşlara baktığımız zaman özellikle ABD-İran savaşı hem Afganistan'ı düşünürsek, hem İkinci Körfez Savaşı'nı düşünürsek, işte Vietnam Savaşı'nı belki düşünürsek en temelde. Hep çünkü sorduğumuz soru şu, böyle sonsuz bir döngü içerisine giren ve kazananı belli olmayan savaşlar iki tarafı da demin sizin söylediğiniz gibi yıpratıyor. Yani nereye saldıracağını ya da stratejik bir hedef doğrultusunda hareket etmedikleri noktada bir kazanç da getirmiyorlar. Şimdi en çok eleştirilen noktada ABD ile İran arasındaki bu savaşın kazananı belli olmayan bir savaşa dönüşüp dönüşmeyeceği konusu en çok tartışılıyor. Donald Trump da şunu söylemiş, demişti ki savaşları başlatmayacağım, bitireceğim demişti. Ama çok güçlü olan liderler ve yani güçlü olan liderler derken kendi yönettiği ülkeyle birlikte ve çok güçlü ordusu olan liderlerin böyle bir tuzağa düştüğüyle ilgili de bir görüş var. Katılır mısınız tüm bu söylenenlere?
1: Trump burada aslında bir tuzağa düştü. Bu Epstein adası dosyasıyla alakalı evet. mıdır? İçerideki Yahudi lobisiyle alakalı mıdır? Kendisine verilen yanlış istihbarati bilgilerle alakalı mıdır? Yani hala açıkça söyleyeceğim, neden İran'a böyle bir saldırıyı bir anda düzenledi? Amacı neydi? Hala çok anlayabilmiş değiliz. Ve şu anda Hürmüz'ü açmak için bütün bu çıkardığı savaşı bitirmeye çalışıyor. Yani bir yanılgı var ortada. Hı hı. Ya çok güçlü olduğunu düşündü, ya İran'ı yerle bir edeceğini düşündü, ya da farklı bir hedefi vardı bizim anlayamadığımız.
0: Orada İsrail'in tabii Epstein adası tabii. mutlaka çok önemli bir dosya o. Oradan bir baskı olduğu her zaman tartışılan, Batı basınında da en çok tartışılan konulardan biri. Ama İsrail'in bir de istihbarat tuzağı var mıydı? Yani?
1: Sanki var gibi hocam. Yani şöyle, dini liderliğe yapılacak bir saldırı, bir suikast sonucunda sistemin yıkılacağını ya da orada dini liderliğin yıkılacağını, halkın sokaklara çıkacağı gibi bazı varsayımlar vardı. Özellikle Netanyahu yönetiminde bunu çok sıklıkla, hatta Devrik Şah'ın oğlu üzerinden de bir propaganda yapmaya çalıştılar. Bence burada yanıldılar. Bence burada İsrail'in tek taraflı bir dezenformasyonu sonucunda Trump yanıldı. Bir açıkçası tuzağın içerisinde çekildiğini evet. söyleyebiliriz. Şu anda oradan çıkmaya çalışıyor ama yine doğru hamleleri yaparak çıkmıyor. Sonsuz bir savaş mı? Evet, mevcut şu andaki durumda İran'ın açıklamaları, İran'ın tutumu, İran'ın beklentileri karşılığında Amerika'nın açıklamaları, tutumu ve beklentilerine baktığımız zaman bu savaş ne biter ne kazanan olur. Yani evet. tamamen bir kısır döngü içerisinde.
0: Müzakere anları, askeri saldırılar arasında gidip gelen.
1: Hürmüz'ün sıkıştığı, evet. Babül Mendeb tehdidinin olduğu, işte doların bir sakinleyip bir yukarıya çıktığı, tedarik zincirinin sürekli bir diken üzerinde olduğu bir dönem yaşanır. Ve bu tarz uzun süreli savaşların sonucunda, yani şöyle düşünelim hocam, İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın halini düşünelim. Kazananlar vardı, kaybedenler vardı ama baktığımızda bütün Avrupa kaybetmişti evet. aslında. Yani burada da benzer bir sürece ilerler. İki taraf da çok yıpranır bu işten. Ama böyle giderse, yani iki tarafın da tutumu bu olursa, gidecek nokta burası. Evet. Ama benim öngörüm olmaz. İki taraf da bunu götürebilecek durumda değil. Yani en kötü Kasım'da Trump gider. Yani ya da çok büyük bir seçim mağlubiyeti alır. Evet. Azledilir. Başka süreçler olur. Ve Amerika Birleşik Devletleri tutumunu değiştirir. Ya da İran artık ekonomik krizine, kendi toplumsal krizine dayanamaz. Orada bir sistem değişir. Yeni gelen sistem farklı bir paradigma ortaya çıkartır. Dolayısıyla yani evet, şu durumda böyle gözüküyor ama bu çok iki taraf için de sürdürülebilir bir durum olmaz.
0: Bir de şöyle bir açıklama var. Diyorlar ki her iki taraf da aslında bu mutabakat zaptını, çünkü Donald Trump mutabakat zaptı ile ilgili şunu söylemişti. Dedi ki biz aslında tüm kazanımları aldığımız çok başarılı bir mutabakat zaptı demişti. Ama hem Hürmüz'le ilgili hem de İran'ın nükleer programı ile alakalı olarak aslında bir çözümde olmadığı, beraberinde Hürmüz çözümsüz bir krize dönüştü şu anda. Yani normal işleyen bir sistemden bir kriz

0: yaratıldı. Şimdi o krizin çözülmesi için de çok ciddi anlamda çaba sarf ediliyor. Her iki taraf da diyor mutabakat zaptını barışa giden bir köprü olarak değil, savaşın başka yollarla devam ettirmek için kullandı. Buna katılır mısınız?
1: Yani ekonomik
0: maksimalist
1: savaş,
0: maksimalist yaklaşımlar nedeniyle de.
1: Yani şu anda zaten o maksimalist yaklaşımlarla iki tarafın ortak bir noktada buluşması mümkün değil. Yani İran tarafına bakıyorsunuz. İran aynı zamanda Hürmüz Boğazı meselesiyle beraber, uluslararası ekonomik yaptırımlarla beraber İsrail'in Lübnan'daki durumunu da masaya koyuyor. Yani siz bu kadar çok değişken, bu kadar çözümsüz sorunu tek bir metin üzerinden zaten çözmenize imkan yok. Ve bunun aslında parça parça devam etmesi gerekiyor. Yani Hürmüz ayrıca yere alınacak. Nükleer zenginleştirme ayrı, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan politikaları, işgalci politikaları ayrı. Ama burada hepsini tek bir sepete atıp tek bir metinde çözme gibi bir iki tarafın da aslında işine gelen. Yani ne savaşı bitiren ne savaşı körükleyen ama farklı bir mücadele alanı yaratacak bir oyun alanı haline geldi burası. Ama her geçen dakika bu çözümsüzlük iki tarafa da kaybettiriyor. Yani İran da çok iyiye gitmiyor hocam. Doğru. İran ekonomisi de kötü durumda.
0: Zaten bütün protestolar aslında İran'daki bu ayaklanma ve hani Mossad'ın da böyle bir ayaklanma oldu. Şimdi işte bu ayaklanmadan faydalanarak biz aslında İran'da rejim değiştirebiliriz gibi bir raporla Donald Trump'a gitmesi ve işte demin söylediğim istihbarat tuzağı diyorum artık ben ona. Çünkü bir yanılgıdan
1: Pehlevi'yi getireceklermiş, evet, halkın umuduymuş gibi
0: böyle, senaryo. Böyle bir durum gerçekten İran'daki ekonomik krize başladı. O yüzden karşılıklı olarak çok da kazanç sağlayacak bir durum ya da kazananı kim olur belli olmayan bir savaşı beraberinde getirdi. İşte çok konuşuluyor hem Vietnam hem Irak hem Afganistan ama o 11 Eylül saldırılarının sonrasında Amerika'nın meşru bir gerekçesiyle yani NATO'nun 5. maddesini de kullanarak aslında başlattığı Orta Doğu'da bir savaş döngüsü vardı ve oradan da kazananın kim olduğu belli olmadan çıkıldı. Hatta Afganistan'dan Taliban vardı, girdi Taliban'a verdi, geri çıktı, çokça da eleştirildi. Kendisinin de Donald Trump'ın çok eleştirdiği bir süreçti ve işte yine o şeyin cümlenin altını çizmek istiyorum. Bazen o güç zehirlenmesi gerçekten strateji olmadan girilen savaşlarda çok ciddi kayıpları beraberinde getirebiliyor. Şimdi söylemiştim bir ledimiz daha var. Yönetmenimden rica edeyim çünkü Donald Trump özellikle çifte vatandaşlığı bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha sonrasında iade edilen gözaltına alınan vatandaşın ABD vatandaşının bırakıldığıyla ülkeyi terk etmesine İran'ın izin vermesi konusundaki jestini takdir ettiğini ifade etti. Dedi ki İran Aralık 2024'te uykulu Joe Biden'ın başkanlığı döneminde haksız yerine gözaltına alınan bir Amerikan vatandaşının ülkeyi terk etmesine izin verdi. Kendisi şu anda İran dışında güvende ve iyi durumda. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın bu iyi niyet jestini takdir ediyor dedi Donald Trump yaptığı açıklamada.
1: Biden yine nasibini almış hocam.
0: Tabii Biden'a mutlaka bir dokunup ama yani benzerli politikaları aslında çokça eleştirdiği politikaları da Donald Trump da zaman zaman hayata yapıyor, geçirebiliyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani bu tür hamlelerde İran'da bunu yaparak aslında sanki Amerika Birleşik Devletleri'ne de hani iyi niyet göstergesi öyle söyleyelim de bulunmuş olabilir mi?
1: Anlaşılan o ki o tarafta da yani
0: çünkü iki yıldır tutukluymuş casus olarak tutulan bir ABD İran vatandaşı. Hem de İran vatandaşı.
1: Yani zaten bu senaryo içerisinde zaten İran tarafında casuslukla suçlanması çok normal bir senaryo aslında baktığımızda. Tabii burada şu var. İran tarafında hatta şunu söylemişti hocam Donald Trump. İyi adamlar var. İyi adamlarla anlaşmaya çalışıyoruz. Evet. İyi adamlar yönetime gelirse aramızdaki sorunlar çözülür diye. Şimdi orada birkaç tane çember vardı yönetimde. İlk çok sert olan Amane ile başlayan çemberin bir kısmı dağıtıldı. İkinci çemberden suikaste uğrayan oldu. Üçüncü çember oldu. 3,5-4'e giden çember oldu. Yani yönetim kademesinde de ciddi bir değişiklik yapıldı bu suikastlerle ve savaş sürecinde. Anlaşılan o ki bunların içerisinde, bu grupların içerisinde belli bir kısım Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereye tamamen kapalı değil. Hatta Donald Trump'ın siyaset tarzını ya da egosunu, onu konuşturma tarzını anlayan bazı İranlı yöneticiler bu tarz Trump'ın tabiriyle jest

0: lerle aslında Trump'ı yumuşatabileceklerini görüyorlar. Ve bu da aslında İran'ın da belirli noktada öyle gözünü karartıp da o sonsuz savaş ya da bitmeyen savaş ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı ihtimali bizim karşımıza getiriyor. Tabii Trump'ın bu tarz çıkışları var. Yani içeride de dışarıda da çok sert söylemleri var. Yine Joe Biden'a dokundurmalarda bulunuyor. Hatta şöyle bir açıklaması daha vardı hocam. Yanlış Irak operasyon, Irak işgali ile alakalı 2003'teki yanlış ülkeye saldırdılar gibi bir ifade kullandı. Şimdi bakıyorsunuz kendisinden önceki başkanları yanlış savaşlar, yanlış kararlarla eleştiriyor ama kendisi İran konusunda belki de onlardan daha da yanlış bir karar aldı.
1: Evet.
0: Hani dolayısıyla bazen işte o dediğiniz hocam gücünüzü kontrol edememek ya da iyi görememek, iyi okuyamamak, bazen o körlük geliyor belki de insana getirdiği, özgüvenin çok getirdiği körlük.
1: Bu savaşın çok da açıkçası stratejisinin olmaması en çok eleştirilen konuydu. Ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde çok eleştirildi.
0: Biz de anlayamadık ki hocam, yani neden başladı, nereye gitti, amaç neydi?
1: Doğru. Şimdi biraz da sizinle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaret ve orada verilen mesajlarla ilgili konuşmak isterim. Çünkü biz İran ABD savaşını konuşuyoruz ama diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı da çok ciddi bir tırmanma içinde. Önce Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın mesajını bir dinleyelim, sonra üzerine konuşalım.
2: Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Biz tekrar asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa gerek Ukrayna, gerek Rusya, gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda savaş moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masadadır tarafların dikkatine. Ukrayna tarafı bu konuda gerçekten ciddi bir anlayış birliği içerisinde. Diğer taraftan Türkiye'nin hani olası askeri katkıları nasıl olabilir sorusu tevcih edildi. Burada şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de şu anda tartışılan belgelerde güvenlik garantileri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri. Bu güvenlik garantilerinin biliyorsunuz verilecek kara, deniz, hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta. Biz çabalarımızı devam ettireceğiz. Çünkü birilerinin çabayı devam ettirmesi gerekiyor. Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Tarafları destekleyen diğer aktörler tarafından, yani Avrupalılar tarafından, Amerikalılar tarafından da, Çin tarafından da altı çizilerek söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aslında uluslararası niyetin ve iradenin olduğu bir konunun bir yerde pratiğe dönüşmesi gerekiyor. Bazı tıkanıklıkların aşması gerekiyor. İşte Türkiye tam da burada bu tıkanıklığı aşmada hem zihni stratejik bir rol oynayarak hem de pratikte olayları uygulamada hayata geçirerek ben inşallah yakın gelecekte iyi şeylerin olacağını düşünüyorum.
1: Evet, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın verdiği mesajları dinledik. Neler söyledi? Şöyle kısaca bir özetlersek, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantisiyle ilgili önemli bir mesaj verdi. Türkiye nasıl bir rol alır diye sorulduğunda deniz unsurlarında liderlik yapmayı kabul ettiğini söyledi. Savaşın durdurulması gerektiği mesajını verdi. Yine çok önemli bir mesajdı. Hedeflerin özellikle Karadeniz ve enerji güvenliği çerçevesinde korunması gerektiğini söyledi. söyledi. Yani eğer kapsamlı bir ateşkes, bir barış olmuyorsa da Karadeniz ve enerji güvenliği çerçevesinde belirli hedeflerin vurulmaması ile ilgili bir mesaj verdi. Barış çabasını devam ettireceğimizi söyledi Türkiye olarak. Hem Avrupa hem ABD hem Çin tarafından da barışa ihtiyacın altının çizildiğini ifade etti. Ve Türkiye'nin işte taraflar arasında barışı inşa

etme konusundaki tıkanıklıkları çözmesinde de rol almaya hazır olduğunu söyledi. Şimdi NATO zirvesi sonrasında gerçekleşen bir ziyarette oldukça önemli mevkidaşı Zelenski ile görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

0: cevap verelim, daha sert cevap verelim diyor. Şimdi uzun menzilli yaptırımlar ifadesi ekonomik yaptırımları değil, Rusya'nın savaş ekonomisini uzun menzilli silahlarla hedef alan saldırıları, askeri stratejiyi aslında ifade ediyor, saldırıları ifade ediyor. Ve Rusya'nın içini, kritik altyapısını, enerji altyapısını vuran saldırılar bunlar. Şimdi birdenbire tırmandı durum. Evet. Artık böyle düşük yoğunluklu çatışmaların olduğu bir süreçten neredeyse yok etmenin tekrar gündeme geldiği bir savaşa dönüştü. Rusya Donbas konusunda ısrarlı, çok zor ilerliyor belki. Yani geçen sene %24'lük bir alan kalmıştı, şimdi %15'lik bir alan kaldı ama Donbas'ı almadan bırakmam diyor, fakat çok fazla asker kaybediyor bu süreçte. Ukrayna'da topraklarımdan taviz vermem, eğer böyle bir şey olacaksa bile bir referanduma gitmeliyim diye bir cevap veriyor. Ancak halk da bu toprak kaybına kesinlikle karşı. Çünkü bir kere toprağımızı yani verdiğimiz zaman bunun önünü alamayız. Ya da Donbas'ı vermek sorunu çözecek mi? Hayır, çözmeyecek diyor. Yani bir referandum olsa da zaten bunun sonucunun ne olacağı belli. Dolayısıyla ne dersiniz bu gelişmelere, son 3 dakika?
1: Hocam bence burada Sayın Fidan'ın, Sayın Bakan'ın Ukrayna ziyareti bence oldukça kritik, çok da manidar. Çünkü biz NATO zirvesinden sonra Ukrayna'nın ciddi şekilde Rusya'yla savaş konusunda cesaretlendirildiğini ve bakın NATO'nun 50 milyar dolarlık bir silah anlaşmasından bahsedilirken 80 milyar euroluk, yani yaklaşık 110 milyar dolar civarında bir rakamın Ukrayna'ya, Rusya'ya karşı savunma anlamında destekleneceği bir bütçeden bahsediyoruz. Yani Ukrayna ciddi anlamda cesaretlendirildi Rusya'ya saldırması açısından. NATO'nun Avrupa kanadı Rusya-Ukrayna savaşını körüklemek istedi. Bu Rusya'daki Şahin kanadı da harekete geçirdi. Bence Türkiye şu anda çok kritik bir noktada Ukrayna ziyaretiyle Zelenski ve Ukrayna'nın böyle bir hataya düşmemesi gerektiği konusunda ciddi şekilde bir uyarıda bulunduğunu düşünüyorum ve bunun da sürece önemli bir etkisi olacaktır. Karadeniz güvenliğinde hem Montrö var hem Boğazlar var. Türkiye çok önemli bir Karadeniz ülkesi. Dolayısıyla burada da başat aktör Türkiye'nin olması çok önemli, çünkü bu dengeyi sağlayacaktır. Ve en azından Amerika'nın ya da NATO'nun diğer kanat ülkelerinin Karadeniz'e müdahale etmesinin önüne geçecektir. Bence burada körüklenebilecek veya artabilecek bir Ukrayna saldırısı ve devamlı o sizin bahsettiğiniz taktik nükleer dahil olmak üzere Rusya tarafından çok sert cevap verilme ihtimaline karşı Türkiye çok proaktif bir tutumla bence Ukrayna'yı biraz daha itidalli hareket etmeye, yani NATO'nun Avrupa kanadının ona yüklediği misyonu, o ön karakol misyonunu bu kadar da üstlenmemesi gerektiği konusunda uyardığını düşünüyorum ben açıkçası.
0: Ukrayna'yı.
1: Evet, Ukrayna'yı bu konuda uyardığını düşünüyorum. Çünkü Avrupa Ukrayna'yı şu anda ciddi anlamda cesaretlendiriyor Rusya'ya saldırma konusunda. Çünkü bir ön karakol gibi görüyor. Bence bu Ukrayna açısından da kazandırıcı bir durum değil. Bölge açısından da. Çünkü daha önce de yaptılar. Bir savaş başladı, bitmedi. Şimdi ikinci bir savaşın körüklenmesi demek bölgeyi hakikaten çok zor bir durum içerisine getirebilir.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de gelişmeleri göreceğiz, takip edeceğiz. Çünkü burada da bir kısır döngü ve aynı zamanda kazananının kim olduğunun tartışılacağı bir süreç var. Donbas konusunda Rusya çok ısrarlı. Ukrayna buna nasıl cevap verecek ve bir uzlaşma olacak mı? Türkiye burada rol almak istiyor. Önümüzdeki süreçte bolca konuşacağız, tartışacağız efendim. Bugün Mercek programının sonuna geldik. Doktor Öğretim Üyesi Fırat Demirkol bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum ben hocama. Ve tabii ki zaman ayırıp bizi izlediğiniz için sizlere ve kamera arkası ekibime çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta Salı akşamı tekrar birlikte olacağız. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam nadiren yaptığımız bir şeyi yapacağız. Sahadan bir profesyonelle, uluslararası bildiğimiz çok büyük firmaların teknoloji yönetim danışmanlığını yapmış bir isimle, Türkiye'de değil, yer küremizde teknoloji alanında insanlık tarihinin kırılma noktalarını yaşadığımız bir devirde neye maruz kaldığımızı ve neyle muhatap olacağımızı yakın zamanda konuşacağız. Çok değerli konuğumuz, söylediğim gibi teknoloji yönetim danışmanı Emre Bilgi ile CERN'e girmiş, orada da araştırmalar yapmış bir isim. Piyasada da, teknoloji piyasasında da galiba efsane diye bilindiğinizi söylediler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey. Aslında biz hep akademiden konuk alıyoruz. Çok nadir akademi dışından konuk alıyoruz. Bazen onların hayatları üzerinden bir hikaye anlatıyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyada da öyle. Saha akademiyi geçmiş durumda.
1: Çok doğru.
0: Bu teknolojik devrimler konusunda. Doğru mu?
1: Çok doğru. Çok doğru. Bir de tabii şöyle bir şey var. Belli dönemler arası özellikle bilişim sektöründe, bilgisayar sektöründe tam yabancıların şey dediği paradigm shift dediği kırılma noktaları oluyor. Şu anda da tam bir kırılma noktasındayız biz. Bu kırılma noktası da bir alanda değil 5-6 alanda oluyor şu anda. Mesela birkaç tane ismen sayayım kırılma alanlarını. Bir tanesi süper computing alanında bir kırılma noktası oluyor. Süper computing ne derseniz devasa paralel çalışan bilgisayarlar. Genelde bunlar birer raf içerisinde olan, rack içerisinde olan sistemlerdir. Ortalama bir süper bilgisayar 150 ile 200 rack içerisinde oluyor. Yani bir data center'ı full dolduran tek bir sistem şeklinde çalışıyor. Şimdi supercomputer'da büyük bir atılım var. Ben hepsine tek tek kısa kısa geleyim.
0: Ama küçük küçük gidelim.
1: Küçük küçük
0: çünkü
1: gidelim.
0: Çünkü birincisi ben dahil ama muhakkak seyircilerimiz çok daha iyi biliyorlardır. Hatta seyircilerimize de söyleyeyim, önden bir 6 saat briefing aldım sizden ve en sonunda kendimi bir tarlaya atmak istedim duyduklarımdan sonra.
1: Emre.
0: Onun için küçük küçük gidelim. İlk soru şunu sormak istiyorum. Bir, biz şu anda neden insanlık tarihinin bir kırılma noktasını yaşıyoruz? Biz bu akşam felsefesini yapmayacağız. Hayatımızı doğrudan toplumu değiştirebilecek bir şey. Rüyalarımız belki değişecek. Bunları konuşmayacağız. Ama neyle muhatap olduğumuzu iyice anlayalım istiyorum. Onun için de sanayi devrimi, matbaanın bulunuşu, bunların hepsinden daha önemli sonuçları olacağı söylenen bir devrim karşımızda.
1: Çok doğru.
0: Bir taraftan yapay zeka, siz suni zeka diyorsunuz.
1: Evet, suni zeka diyorum.
0: Ben de öyle diyeceğim bu seferki yayında. Uzayda bir devrim var.
1: Doğru.
0: Bir diğeri neydi? Üç tane.
1: Kuantum computer.
0: Kuantum, evet. Bunları sırasıyla gidelim ama bize anlayabileceğimiz şekilde anlatın lütfen. Evet,
1: şimdi yani bir
0: neden
1: kere,
0: bir kırılma noktası?
1: Memnuniyetle. Şimdi bir kere dünyada çok büyük bir, Avrupa Birliği'nin çok fazla esamesi okunmuyor ama Çin ve Amerika arasında müthiş bir rekabet var. Bu arada bu üç saydığınızı iki tane daha şey yapabilirim, sayabilirim. Ben supercomputing sayabilirim ve robotlar.
0: Robotlar, evet.
1: Robotlar da çok mühim. Çünkü suni zeka ile yapay zeka ile birlikte bir de robotlarda büyük bir devrim oluyor. Ben 1986'da üniversite okudum.

0: Ben de o zamanlar robotics dersi aldım. O zamanla bu zaman arasındaki temel fark suni zeka.
1: 86'da Amerika Birleşik Devletleri'nde
0: Doğru. Yani o
1: vardı.
0: zaman
1: Öyle mi?
0: vardı da fakat robotlara insanlar kontrol ediyordu. Yani robotlar otonom cihazlar değildi. Bugünkü işte kırılma noktası dediğimiz ana fark, robotlar artık bizzat kendileri otonom davranıyorlar. Ve kendileri bir şey. Neden?
1: Yani bu
0: Çünkü
1: şu demek mi? Kendi iradesi varmış
0: aynen öyle.
1: gibi ama.
0: Aynen öyle. Çünkü yapay zeka humanoid yani insana benzer robotlara da %100 etki etmiş vaziyette. Çok uzak bir mesafede değil, birkaç sene içerisinde birdenbire milyonlarca robotun hayatımıza girdiğini göreceğiz. Tabii bu endüstri açısından bir sürü tabii sıkıntılar yaratacak. Nasıl yapay zeka veya suni zeka bir sürü sıkıntı yaratacağı gibi robotlar da iş gücünde müthiş sıkıntılar yapacak. İşte diyorlar ki karanlık fabrikalar olacak. Ne demek karanlık? Çünkü artık ışık yakmanıza gerek yok. Robotlar 24 saat çalışacaklar. Bir 8 saatlik shift falan diye bir şey yok. 24 saat çalışacaklar. Bunlar da çıkmak üzere şu anda. Yani humanoid robotların çok büyük miktarda üretime girdiği
1: Hangi
0: zamana denk
1: ülke
0: geliyoruz.
1: bunda yani dünyada başta dediniz
0: Gene
1: Amerika
0: iki
1: ve
0: tane
1: Çin
0: ülke, Çin
1: sadece.
0: ve Amerika.
1: Onun dışında
0: Yani Avrupa'da da bir takım gelişmeler var ama Çin'de 20'den fazla firma robot üretiyor. Amerika'da da 20'den fazla firma. Tabii bunların büyük bir kısmı elenecek ama kalan birkaç tane firma inanılmaz ileride olacak. Nasıl suni zekada bir sürü firma varsa benim tahminim bir sürüsü elenecek ama birkaç tanesi çok büyüyecek, inanılmaz büyüyecek. Bir de teknolojide devrimlere baktığımız zaman biz bir tarafta evrimler oluyor, bir tarafta devrimler oluyor. Devrimler olduğu zaman ki şu anda devrim çağındayız, evrim çağında değil. Devrimde yeni bir şirket genelde hali hazır şirketten çıkmıyor. Yani hiç duymadığınız bir şirket çıkıyor ve o şirket hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Bunu ben şeye benzetiyorum. 25 sene kadar önce Google'ın çıkmasına benzetiyorum. Ondan önce search engine yani arama motoru yapan yok muydu? Yahoo vardı. Yahoo'dan önce Digital AltaVista vardı. Ama hiçbirisi onun kadar başarılı olamadı. Diğerlerinin hepsini de sildi yeni gelen oyuncu. Burada da böyle olacak. Robotics'te de böyle olacak. Zaten suni zekada gördük bunu. İşte Anthropic'ler, OpenAI'ler. Önceden hiç olmayan firmalar veya xAI da şimdi bayağı bir uğraşıyor şey yapmaya. Elon Musk'ın kendi şirketi. Şimdi bu arada devrimleri tabii birkaç tane diye saydık ama gittikçe de artıyor sayı. Bir başkası da siz başlangıcını biraz söylediniz. Uzayda sadece roketle gönderme devrimi olmayacak. Uzayda çok yakında veri merkezleri göreceğiz. Bunun şeyleri, nüveleri çıktı şimdi. Önümüzdeki yıldan itibaren fazla uzak da değil, 27'den itibaren 2027'de ciddi uzay veri merkezleri göreceğiz. Çünkü uzayda veri merkezi koşturmak, yeryüzünde veri merkezi koşturmaktan insanlar bunu tam olarak anlayamıyorlar ama daha ucuz. Çünkü bunların iki temel ihtiyacı vardır. Enerji ve soğutma sistemleri. Uzayda soğutma sistemini yapmak çok daha kolay. Enerjisi de direkt güneşten alıyor.
1: Bu şu halihazırda içinde olduğumuz bir süreç mi? Biz değiliz ama yani.
0: İçinde olduğumuz bir süreç. Mesela gene ben sürekli ismini vermek istemiyorum adam ama
1: Verebilirsiniz yani
0: yeni
1: çünkü.
0: halka açılan SpaceX şirketi var.
1: Evet.
0: Tesla'nın da sahibi olan Elon Musk'ın. SpaceX resmen başvuruda bulundu birkaç hafta önce uzayda veri merkezleri kurmak için. İlk etapta 10 bin veri merkezi kurmak istiyor uzayda. Şimdi bu çok ciddi bir şey. Bundan yaklaşık 7-8 sene önce uzaydan internet sağlayacağım dediler. Ve yani bir sürü kişi dalga geçmişti. Şu anda 10.500 uydusu var SpaceX'in. Ve bu 45 bine çıkacak çünkü 45 bin onayı aldı. Bir sonraki hamlede 1 milyona çıkartacağım diyor. Yani Starlink dediği uzaydan erişim sağlayan direkt internet hizmetine. Aynısını veri merkezlerinde yapmak istiyor.
1: Yatırım maliyeti nedir böyle bir şey?
0: Valla yatırım maliyeti tabii milyar dolarlarla ölçülüyor. Çünkü bir seferde bir tane veri merkezi yapmak istemiyor. standart bir küçük veri merkezini paket haline getirmiş. Ürün haline de getirdi, tanıtımını da yaptı bunlar. Bu arada aynısını Çinliler de yapmak istiyorlar. Çinliler de duyurdular. Biz uzaya

0: veri merkezi kuracağız. İlk etapta her ikisi 10 bin veri merkezinden bahsediyorlar. Tamam, küçük veri merkezleri ama 10 bin adet. Öyle olunca yeryüzündeki veri merkezlerinden çok daha canavar, çok daha devasa veri merkezi anlamına geliyor. E çünkü küçük küçük ama çok adet de yapıyor. Ve işletme maliyetleri çok daha ucuz.
1: O neden?
0: Onun sebebi de şu. Çünkü enerjisini bir kere dünyada herhangi bir kaynaktan almıyor. Mesela dünyadaki kaynaklarda mecbursunuz, büyük bir veri merkezi kuruyorsanız nükleer enerjiden kaynak almak zorundasınız. Uzayda böyle bir gereksinim yok. Sadece şeyden, güneşten alıyor. 24 saat alıyor. Isıyı da, içinde oluşan harareti de tamamen uzaya atıyor. Yani orada da bir sıkıntı yok. Halbuki dünyada inanılmaz bir soğutma maliyeti var. Alete verdiğiniz güç kadar bir o kadar da soğutma için harcıyorsunuz dünyada. Uzayda böyle bir ihtiyacınız yok. Tek sıkıntı uzayda bunların güneşten gelen partiküllere karşı korumalısı olması lazım. Onu da çözmüşler. Yani o uyumlu veri merkezleri yapıyorlar. Zaten bu ürün haline getirilmiş. Benim konuştuğum artık gelecekteki inanılmaz bir şey değil. Zaten ürün haline getirilmiş. Mesela gene Elon Musk'ın açıkladığı 150 kilovatlık küçük data center'lar yapacağım diyor. Bu veri merkezlerinden de ilk etapta 10 bin tane yapacağım diyor. Şimdi bu bir şaka, bir espri veya olamayacak bir şey değil. Ürün haline getirilmiş, fırlatılma aşamasında, yani bir senesi olan bir şeyden bahsediyorum ben. Benzeri bir olay robotlarda olacak.
1: Bu veri merkezinde mesela neler toplanmış oluyor?
0: Şimdi bir numara yapay zeka için. Çünkü şu anda önceden veri merkezleri kurulumunda normal bir işim yapılıyordu. Şu anda ihtiyacın 3'te 2'si yapay zeka için.
1: Bir yani suni farkını zeka için. Anlatır mısınız? Bilişim nedir? Yapay zeka ile nasıl?
0: Bilişim, kullandığımız her şey bilişim. Yani ben bir e-postama bağlanıyorsam bu bir bilişim. Veya bir fabrikayı çalıştırıyorsam diyelim kaynak planlaması sistemi, bilişim.
1: Ama bunda
0: yapay zeka ise kararlar verebilen kendisi, doğru beni yönlendirebilen, yani adeta üst düzey bir teknik uzman, otomatik sistemin kendisi oluyor.
1: Yani şöyle bir şey gördüm çalışırken, tarihte ilk kez insan dışı bir varlık analiz yapıyor, karar alıyor ve strateji geliştiriyor. Diyor.
0: Aynen öyle.
1: Bu doğru mu?
0: Zaten kırılım noktası dediğimiz bu zaten. Yani şimdiye kadar tabiri caizse insanlar yönlendiriyordu sistemi. Şimdi adeta sistemin insanları yönlendirdiği bir noktaya doğru gidiyoruz.
1: Bunu yapan ama insanlar. Yani neticede buraya getiren insanlar.
0: Tabii ki, ama işin tabii biraz Terminator filmine doğru gitme ihtimali de var. Çünkü birkaç sene içerisinde suni zeka sistemlerinin insanların zekasını kat be kat aşacağı öngörülüyor.
1: Neden? Onu da izah edin.
0: Çünkü bu teknoloji eğrisi inanılmaz bir, yani şey gitmiyor bu, ne diyelim, lineer gitmiyor bu performans artışı, eksponansiyel gidiyor. Ve ondan dolayı zaten şu anda insan zekasına çok yakın şey sistemleri, suni zeka sistemleri. Yakında insan zekasını net bir şekilde aşacak.
1: Çünkü içinde topladığı veri insandan daha fazla olacağı için.
0: Tamamen böyle. Kararlarını daha fazla bilgiyle ve daha doğru verebiliyor. Ve bir saniyenin altında veriyor kararını. Yani bu müthiş bir şey. Yani
1: mesela ne gibi bir şeyin kararını verirken?
0: Mesela çok basit. En basit bir örnek vereyim. İki tane ürünü karşılaştıracaksınız. Bütün bilgilerini topluyor. Bunu bir saniyenin altında yapıyor. Bütün kaynaklara bakıyor. Ve bana birebir karşılaştırma yapıp netice verebiliyor. Bu hiçbir şey. Programlama. Gelecek nesillerde diyorlar artık programlayıcı diye bir şey olmayacak. Yani ben bilgisayar programları, kendim de eski bir bilgisayar programcısıyım, yazmayacağım. Sisteme ben söyleyeceğim şu şu şu verilere göre şu şu şu kriterlerde bana program yaz. Bunu yazıyor şu anda sistem. E şimdi bu zaten başlı başına müthiş bir suni zeka zaten. Yani hakikaten burada bir zeka var, bir intelligence var burada.
1: Yani o zaman bir taraftan da sadece teknolojik bir devrim değil, biyolojik sınırları da zorlayan, aşma iddiasında bir durumla karşı karşıya.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi tahmin ediyorum ben yakın bir zamanda bu sistemler kendi bir sonraki sistemlerini programlayacaklar.
1: Ha, artık insanlar düşünmeyecek. Evet. Onlar kendi.
0: Çünkü
1: yani sürdürülebilirliği bu sistemler kendileri yapacak.
0: Çünkü suni zekayı zaten kendisi yapmayı öğreniyor. Yani kendisinin bir sonraki neslini kendi tasarlayacak. İnsanın artık tasarlamasına gerek kalmıyor.
1: O zaman bir suni zekayı da bize anlatır mısınız? Hepimizin az çok fikri var. Ama çok küçük düşündüğümüzü anlıyorum şimdi sizi
0: tabii
1: dinledikçe.
0: Şimdi suni zeka çok basit şeysiyle şöyle. Aşırı büyük bir veri tabanı var. Bu aşırı büyük veri tabanı dünyadaki bütün kaynaklardan toplanmış. Onların hepsini zaten taramış ve machine learning dediğimiz makine öğrenmesini sağlamış vaziyette. Yani o kaynakların hepsi hafızasında zaten. Ve istediğiniz herhangi bir konuda akıllı karar verebiliyor sistem. Yani diyebiliyor ki atıyorum bu fabrikanın ihtiyacı şudur diyebiliyor. Veya bu uçak üretiminin kanat tasarımı böyle olmalıdır diyebiliyor. Önceden ne yapıyordu? İnsanlar kendilerine yardımcı olan sistemleri kullanıyorlardı. Artık buna ihtiyaç yok. Bizzat kanadın kendisini, uçağın kendisini tasarlayabiliyor. Şimdi hakikaten burada bir akıl seviyesinin bir üstüne çıktığını görüyoruz. Yani o zaman ben soruyorum, bu kadar bilgili, çünkü doktoralı bir sürü mühendise ihtiyacınız var. Halbuki bir suni zeka sistemi zaten onu otomatik olarak yapabiliyor.
1: Peki şimdi küçük küçük anlamayı deniyorum. Cep telefonlarımızda bir takım şeyler var, uygulamalar var. Herkesin bildiği market uygulamaları var, işte sağlıkla ilgili var, şu var, bu var. Bunlar aslında birer zeka parçacığı mı?
0: Doğru. Bunlar birer zeka parçacığı ama çok akıllı sistem de değiller aslında. Evet. Yani bunlar hala tradisyonel bilgisayar kullanan sistemler.
1: Yani bunlar da önceden bir program konulmuş. İşte size yolu gösteriyor.
0: Yani fazla bir yapay zeka yok bunlarda.
1: Oyunu gösteriyor, parçacığı gibi.
0: Evet.
1: Şimdi ya da işte ne bileyim Google, Amazon falan gibi şeyler var. Yine uygulamalar var.
0: Bu arada bu saydığınız firmaların hepsinin kendi yapay zeka sistemleri var.
1: Facebook.
0: Öyle hepsinin mi? İçeride yapay zeka sistemleri var. Çünkü farkındalar. Ya diyor bu trene bineceğim ya ben yok olacağım diyor. Bunun farkındalar.
1: Peki burada bunlar çalışırken, bir kısmı çalışırken aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum öğrenebiliyor gözüküyor. Öğrenebiliyor.
0: Doğru.
1: Nasıl öğrenebiliyor? Bizden. Biz neyi nasıl yapıyorsak, değil mi? Bizimle ilgili bir fikir ediniyor. Eğer insanla muhatapsa. Ve buradan da algoritmalar çıkıyor.
0: Ama neredeyse bizi aşmak üzere. Yani şu manada.
1: Şimdi ben
0: bizim öğretmemize ihtiyaç kalmamaya başladı.
1: Evet. O yani
0: kendi öğreniyor artık.
1: Aradaki farkı anlamak için
0: başta
1: soruyorum.
0: Başta biz öğretiyorduk. Şimdi artık yani ne diyelim, bunu küçük bir bebeğe benzetelim. Bebek 0 yaşından diyelim 5-6 yaşına kadar bizden öğreniyor. Ama 5-6 yaşına geldikten sonra kendi öğrenimini kendi yapmaya başlıyor. Bu sistemlerde aynı buna geliyor.
1: Şimdi belki seyircilerimiz algoritma nedir bilemeyebilirler. Yanlışım varsa siz beni düzeltin. Aslında biz algoritmayı gün içinde yaşıyoruz, değil mi?
0: Doğru.
1: İşte 15 numaralı otobüse bineyim, gideyim. 15 numaralı otobüs hep gecikiyor. O zaman ben 17'ye bineyim. Diye
0: çok doğru.
1: Şey yapıyorum. İşte ne bileyim domatesli makarna çocuğa dokunuyor. Alerjisi yapıyor anladığım kadarıyla. Artık domatesli yapmayayım. Bunların hepsi algoritma değil mi?
0: Doğru.
1: Basit.
0: Çok doğru.
1: Peki alet algoritmayı giderken öğrenerek ne yapıyor? Ve bugün bahsettiğiniz suni zekadaki algoritma deyince ne anlamalıyız?
0: Bugünden yaklaşık bu sorduğunuz soruya çok benzer bir şey. 15-16 sene önce mesela ilk objeleri öğretme, bu suni zekayı öğretmede, yani mesela bir aslan resmi gösteriyor, bir kedi resmi gösteriyor, bir insan resmi gösteriyor. Onları ilk tanıtıyordu. Şimdi artık tanıtma diye bir şey yok. Diyor ki bu bir kaplan diyor.
1: Hatta aslanla insanı ayırt edememişti bir seferinde.
0: Aynen öyle. Şimdi ayırt ettiği gibi çok spesifik özel şeyler söylüyor. Diyor ki bu Bengal ormanlarında şöyle bir kaplan diyor. Ve diyor bu şu şu şu. Yani detayını bizden daha iyi tanıyan bir algoritmadan bahsediyoruz. Yani

0: Yani artık emekleme aşaması çoktan geçildi zaten. Zaten şu da belgeliyor. En büyük suni zeka firmaları halka açılmak üzere. Bunlar belli bir maturite. Bir numara Anthropic. İşte yaklaşık 950 milyar dolar değer biçiliyor.
1: 950 aldığı, milyar dolar.
0: Evet, yani 1 trilyon bir dolara yakın.
1: Bir şirket. Yani bir devletten daha zengin gözüküyor.
0: Aynen öyle. İki numarada bu ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI. O da yaklaşık 850 milyar değer biçiliyor. Tabii borsaya açıldıklarında ne olur bilinmez ama aldıkları yatırım üzerinden değerleme bu.
1: Adamlar 20 sene önce yoklardı değil mi?
0: Hiç yoktular.
1: Kaç senedir varlar?
0: Maksimum 12 sene.
1: 12 senede
0: evet.
1: Bir devletten daha yine büyük bir bütçenin sahibi.
0: Ama bakın teknolojide geçmişte de hep öyle. Yeni çıkan bir firma, yani mesela şu anda Google yaklaşık 2,5 trilyon dolar ediyor. Ve 20 sene önce Google yoktu.
1: Birkaç devlet.
0: Yani inanılmaz bir şey bu. Mesela bir numaralı değerlemede firma kimdir? Nvidia'dır. Neden Nvidia bu kadar değerli? Nvidia bir tane çip üretiyor. Ne yapıyor? Bu yapay zekaların processing yaptığı, işlem yaptığı işlerin neredeyse tamamında Nvidia çipleri kullanılıyor. O nedenle Nvidia 4.8 trilyon değeri. 4.8 trilyon bir tek şirket. Şimdi tabii Elon Musk gibi değişik zekalı tipler de görüyorlar ki bu kadar masif veri merkezi yatırımı yaptığım zaman artık dışarıdan çip alamam diyor. O nedenle eş zamanlı olarak bir yandan bu veri merkezlerini planlıyor uzaydaki ama bir yandan da o kendisi Terafab diyor. Devasa da bir fabrika kurmak istiyor. Kendi çipini kendi üretmek istiyor. Çünkü belli bir adete kadar çip satın almak istiyorsanız anlamlıdır. Ama belli bir adedin üstünde bütün karınızı o çip firmasına verirsiniz. O zaman kendiniz üretmeniz daha anlamlı. Ve bunu yapıyorlar ve diyorlar ki 55 milyar dolara bir devasa çip fabrikası kuracağım diyor. Bunun yatırımlarını da almış vaziyette. Yani bu da başlamak üzere. Gene endüstrinin en büyüklerinden Intel'le birlikte ortaklığa giriyor. Avrupa'nın en büyük firması olan ASML, litografi çip yakma makinelerini yapan Advanced Semiconductor Lithography firmasıyla anlaşmış vaziyette. Yani olay bir de custom, kişiye özel, firmaya özel çiplere doğru gidiyor. Eskiden birkaç firma çip üretirdi. Şimdi öyle değil. Bütün yapay zeka firmaları kendi çiplerini kendileri üretmek istiyorlar.
1: Yani kişiye özel dediniz ya, doğru anladım değil mi?
0: Evet. Bize yani de, terzi usulü gibi hazır de, almak istemiyor.
1: Bize de mi çip yerleşecek?
0: Bir kere bize çip zaten yerleşmeye başladı.
1: Yani kişiye
0: başladı.
1: Özel derken onu mu kastettiniz?
0: Ben onu kastetmedim. Ben şunu kastettim. Hazır çipleri alıp bilgisayarlara takmak yerine kendi çipini tasarlayıp kendisi üretip kendi kullanması. Yani alt bileşenleri de bu sunucu denilen yapay
1: kimseye
0: zeka.
1: Kimseye bağımlılığı olmayacak şekilde yürüyor.
0: Dikey entegre olmak istiyorlar. Yani programından çipine, hızlandırıcılar, accelerator'larından, bağlantı birimlerine her şeyini kendileri yapmak istiyor. Çünkü tabii ki karını başka firmaya devretmek istemiyor. Ondan da yani ben mesela Nvidia'nın gelecekteki belki 5-6 senede bu kadar yüksek değerlemede olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her firma kendi çipini üretmeye çalışıyor. O zaman talep düşecek ona. Çünkü kendi çiplerini kullanacaklar. Ondan çip satın almayacaklar. Şu anda yüksek değerleme olmasının sebebi herkes onun çipini kullanıyor. Bu firma da
1: bir
0: bu
1: anda
0: arada,
1: da sıfırlayabilir yani.
0: Bir anda sıfırlay. Bu firma bu arada sadece grafik işlemeyle başladı. Yani normal ev bilgisayarlarının oyun oynamak için grafik işlemci kartlarını tasarlayarak başladılar. Sonra fark ettiler ki grafik işlemcileriyle kayar nokta işlemcileri yani floating point dediğimiz bilimsel işlemler aynı şekilde çalışıyor. O zaman dediler biz bu grafik kartlarını neden grafik dışı işlemlerde kullanmayalım dediler. Ve buna da şey dediler, orijinal isimleri Graphics Processing Unit'ti. Bu genel işlemcilere şey diyorlar, General Purpose Graphics Processing Unit. Yani temeli aynı ama grafik için kullanılmıyor, yapay zeka için kullanılıyor. Çünkü prensibi ve çalıştırma mantığı tıpatıp aynı. Yani matematiği aynı. Çünkü bu işin sonu matematiğe. Siz bu arada şeyi sordunuz, algoritmayı sordunuz. Bu da biliyorsunuz Bağdat'ta yaşamış meşhur bir Arap bilim adamı Al-Khwarizma'dan geliyor.
1: Ama biz evet algoritmayı şundan sordum. Çünkü yani o İngilizcesi algoritmalar Arapçadan geliyor. Sayesinde Şimdi artık yeni toplumlar inşa edebiliyorlar. Dediğim gibi biz bu akşam onları konuşmayacağız ama...
0: Tabii işin ben felsefesine zaten girmek istemiyorum
1: ve
0: ama...
1: Ve hayatımıza nasıl yansıyacağını düşününce dehşete
0: şimdi
1: de...
0: Şimdi hayatımızda müthiş
1: insan.
0: Değişiklikler olacak, o net. Ha,
1: oralara gitmeden algoritmadan buyurun devam edin.
0: Şimdi algoritma şöyle, bu Bağdatlı bilim adamı iki tane veya üç tane temel şeyi buluyor. Hintlilerden sıfırı alıyor. Çünkü Batı'da o zamanlar matematikte sıfır yok. Yani Roma matematiğinde sıfır diye bir konsept yok. Hintliler buluyorlar sıfırı. O sıfır konseptini alıyor. Ve bununla birlikte algebra dediğimiz cebiri geliştiriyor. Zaten kitabının ismi Elcebir. Yani denklem hadisesini geliştiriyor. Bu da matematiğin temelidir zaten. Evet. Bunu yapıyor. İkinci bulduğu da algoritmayı buluyor. Yani bir şeyi yapmanın birinci adımından son adımına kadar adım adım gitme prosesini buluyor. Bunu daha sonra tabii Batılılar 1250'den sonra çok fazla bizim topraklarımızda gelişme olmadığı için...
1: Bu konuda.
0: Batılılar bunu alıyorlar ve çok ilerletiyorlar. İlk bilgisayara geçiş de şeyde oluyor. Birinci Cihan Harbi'nin sonunda 1918'de Almanların encryption yani kriptolama cihazını bulup bütün ordulara mesajlarını kriptoyla geçmeleri. Ki bunu mekanik bir bilgisayarla yapıyorlar. Enigma adı altında bir mekanik bilgisayarla yapıyorlar. Bunun zıttı yani bunun algoritmasını kıran sistemi de İngilizler yapıyor. 1938'de tam İkinci Cihan Harbi'nin başlangıcında. Ve Almanların bütün şifreli gönderdiği mesajları kırıyorlar. Ve o bilgisayar da mekanik bir bilgisayar.
1: Ve biz hala o mekanik bilgisayarı kullanıyoruz.
0: Yok artık mekanik bilgisayarlar yok. Yani o bir nevi eski şey vardı. Hesap makinelerinde Fasit diye bir marka vardı. Kol çevirerek hesap yapıyordu. Mekanikti ama bir şeydi. Hesap makinesiydi. Mekanik. Şimdi tabii onlar kalmadı. Mekanik makinelerden sonra tüplü devreler devreye girdi. Bu ne zaman oldu? 1940'lı yılların başında oldu. Tüplerden sonra da 50'lerin başında ilk mikroçip bulundu. Tüplü devre ve mikroçipleri de ilk Amerikalılar kullandılar. Bir tanesini 42-43 yıllarında yaptılar. İlk bugünkü anlamda computer yaptılar. Daha sonra da 45 gibi ilk şey yaptılar. Artık entegre devre kullanmaya başlayan prototip makineleri yapmaya başladılar. Hatta ilk makinenin tasarımcısı da MIT laboratuvarlarıydı Amerika'da. O zamandan beri müthiş bir gelişme oldu. Bu arada bunların kullandığı mimari de Macar bir fizikçi bilim adamının kullandığı von Neumann architecture diye geçer. Yani bugünkü biliyorsunuz en basit anlamıyla bütün bilgisayarlar 0-1 mantığında çalışır. Yani arka arkaya dizilmiş trilyonlarca 0-1'in nasıl çalıştığı. Bu mimariyi ilk yazan 1945'te von Neumann'dır. Ve ona göre de bilgisayar üretilmiştir. Şimdi bu arada başta konuştuğumuz konulardan bir tanesi de kuantum bilgisayar diye bir şey gümbür gümbür geliyor. Kuantum bilgisayar ilk defa von Neumann mimarisini kullanmayan bilgisayarlar. Bir nevi
1: yani
0: insan...
1: şu ana kadar kullandığımız bu anlattığınız 0-1'ler.
0: Çok doğru. Bu arada çöp olmayacak şu ana kadar kullandığımız. O da olacak ama bu yeni ne diyelim ultra zeki bilgisayarlarda çıkacak. Quantum computing. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum açıklama olarak. Newton fiziği var. Makro fizik Newton fiziğidir.
1: Yani?
0: Yani bildiğimiz normal mesela iki objenin çarpışması. Bu Newton fiziğidir. Veya herhangi bir objenin dünya tarafından yer çekimiyle çekilmesi. Newton fiziğidir. Newton fiziği Einstein relativity fiziği çıktığı zaman yok olmadı. İkisi de yan yana devam ediyorlar. Ama atomik partikül...
1: Çünkü o fizik kuralı da yok olmuyor. Neticede yaratılışta o fizik kuralı var.
0: Çok doğru. Yani bu şey gibi değil. Benim bu telefonum eskidi, yeni telefon onun yerine geçecek değil. Bu da olacak ama bundan tamamen farklı başka bir mimari de olacak. Yani önümüzdeki çok fazla bir zaman da yok. 2030'dan sonra, yani 4 sene sonra ben öngörüyorum ilk ticari kullanımlarının olması. Hem kuantum bilgisayarlar olacak, tabii ilk etapta aşırı pahalı ve aşırı üst uç.
1: Ne demek, önce onu söyleyin, kuantum bilgisayar hemen, ne demek?
0: Hemen onu anlatayım. Şimdi von Neumann mimarisindeki bilgisayarlar, yani şimdiye kadar ne diyelim, geçtiğimiz 75 senedir kullandığımız bilgisayarlar seri mantıkta çalışıyor. Yani ne? Birinci işlemi yapıyor, ikinci işlemi yapıyor, sıralı üçüncü işlemi yapıyor, dördüncü işlemi yapıyor. Süper bilgisayarlar bile, ki von Neumann'ı gene kullanan standart bilgisayardır, sadece paralel işlerler. Onlar bile adım adım yapıyorlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü işlemi. Sadece birden fazla bilgisayar aynı anda çalışıyor. Kuantum ise tamamen farklı bir şey. Bunu şuna benzetiyorlar kuantum bilgisayarlar. Artık bu arada sıfır ve birlere bit deniyor. Yani sıfır biti, bir biti. Kuantumda ise qubit deniyorlar. Kuantum biti diyorlar. Farkı nedir? Normalde bir bu bilgisayarların içine transistör denilen bir sürü devreler var. Her bir transistör ya sıfır olur ya bir olur. Yani şeyi bellidir. Veyahut da buna on, off diyebilirsiniz. Yüksek, alçak diyebilirsiniz voltaja göre. Ama temel karşılığı sıfır ve birdir. Kuantumda ise üç ayrı şey olabiliyor. Sıfır olabiliyor, bir olabiliyor, hem sıfır hem bir olabiliyor. Şimdi bu normal bilgisayarda olmayan bir şey.
1: Onu para üzerinden izah etmiştiniz.
0: Hemen
1: demir
0: ben
1: para.
0: Bunu şeyle benzetiyorlar. Ya benim bir bozuk param varsa, mesela futbol maçlarının başında ne yapıyorlar? Yazı tura fırlatıyorlar onu. Fırlatıyor, yere düşüyor para, yazı veya tura diyor. Diyelim yazıya sıfır diyelim, turaya da bir diyelim. Belli net. Kuantumda
1: yani
0: ise...
1: Yani ya bir yazı çıkacak ya tura çıkacak. Eski
0: ama arası yok. Ya o ya o. İki tane ihtimalimiz var. Kuantumda ise bu parayı ben masanın üstüne koyuyorum. Bir fiske atıyorum, çeviriyorum parayı. O paranın yazı mı tura mı çıkacağı belli değil. Ta ki ben neticeyi alana kadar.
1: Yani o belirsizlik kâhı.
0: Belirsizlik.
1: Yer kürede aslında var olan bir şey. Yani bir
0: İnsan
1: saniye
0: beyni
1: sonra
0: tamamen böyle
1: bilmiyoruz.
0: Çalışıyor. Tamamen
1: hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Aynen öyle. Ve en son anda, yani ne diyelim, computation'ın, hesaplamanın sonunda çıkıyor. Ama tek fark da bu değil. Şimdi birincisi o söylediğimiz yazı tura
1: yani
0: ben...
1: Yani aslında orada mantığında bir enstantane mi yakalamış oluyor? O belirsizlik, belirsizlik her... Yani...
0: Belirsizlik güç veriyor sisteme.
1: Hayır, şey demek istiyorum, yani aklı olan herkes... İşte bir saniye sonranın belirsiz olacağını kabul etmek zorundadır.
0: Doğru. Çok doğru. Ama birkaç şey daha yapıyor
1: buradaki
0: aynı anda.
1: Buradaki belirsizlik nasıl bir belirsizlik?
0: Şöyle bir belirsizlik. Şimdi gene bir örnekle ben vereyim. Mesela tradisyonel bir bilgisayara bir labirent örneği verin. Hı. O labirentin çıkışını bulması bilgisayar sırayla bütün yolları arayarak oluyor. Birinci yolu arıyor. Kapalıysa, çıkış yoksa geri dönüyor, ikinci yolu arıyor. Kapalıysa geri dönüyor, üçüncü yolu arıyor. Şey ise, kuantum kompüter ise şu mantıkta çalışıyor. Adeta onu o labirente su bastırıyor. Aynı anda paralel olarak her tarafına su bastırıyor. Ne taraftan kaçak varsa, yani kaçak demek çıkış yolu demek, varsa bir saniyede çıkış yolunu buluyor. Birinci tip, eski tip bilgisayarda olduğu gibi deneme yanılma, deneme yanılma gitmiyor. Bütün formülleri aynı anda deniyor. Belirsizlik bundan dolayı zaten. Aynı anda deniyor ve neticeyi bir saniyede buluyor. Tabii bunun gerçek hayatımıza implikasyonu şöyle olacak. Mesela banka şifrelerini kuantum kompüter bir saniyede kırıyor. Normal bir bilgisayarda 1000 sene sürecek bir şifreleme.
1: Aradaki fark bu mu? 1000 seneyi...
0: Bir saniye indiriyor.
1: Bir saniye indiriyor.
0: Çünkü bir tanesi seri çalışıyor, öbürü ise paralel çalışıyor. Aynı anda bütün ihtimalleri deniyor ve neticeyi bir saniyede veriyor. Bu çok önemli bir fark. Başka farklar da var ama. Kuantum kompüterler, yani yeni sistem, bu arada bunların programlaması tamamen farklı olacak. Yani zaten çıktı programlar. İleriki bir şeyden bahsetmiyorum. Şu anda programlama modelleri hazır. Daha da fazla programlamalar çıkacak. Yani şu manada bunu söylemeye çalışıyorum. Şu cep telefonunun tam olarak yerine geçmeyecek bu. İlk başta çok büyük sistemlerde olacak ve muhtemelen aynı anda olacak. Yani

0: Tahmin ediyorum ben volume modeller gene tradisyonel bilgisayarlar olacak. Value dediğimiz özel modellerde kuantum olacak.
1: Onları kim kullanacak?
0: Şimdi mesela iş yerleri şöyle bir şey yapacak. Hesaplama yaparken normal bir hesaplama yapacak. Tıkandığı noktada ihtiyaç istediği tek bir çözümü kuantuma yollayacak. Ve kuantum oranın yani
1: kriz çözücü,
0: hızlandırıcı diyelim. Yani spesifik problemleri çözücü bir sistem olacak kuantum. Bu arada bir iki farkından daha bahsetmek istiyorum kuantumun. Bir tanesi dedik bu aynı anda birden fazla state'e sahip olabilmesi. Yani 0-1 veya hem 0-1 olabilmesi. İkinci bir şey de bunu biraz ben Allah'ın yaratmasına biraz benzetiyorum. İkilem sistemi var kuantumda. Her bir qubit tek değil çift. Qubitlerden bir tanesi durumunu değiştirdiği zaman sıfırken bir olduğu zaman onun eşi çok uzakta da olsa mutlaka bir eşi var. Eşi de değiştiriyor. Yani bu sıfırsa bu birse bu bir olup değiştirirse bu da birken sıfır oluyor.
1: Ya, yaratılışı nasıl taklit ediyor?
0: Şimdi şöyle diyorlar ki Allah'ın yaratılışı dört formül üzerine kurulu diyorlar. Bir tanesi her yarattığı şey ikilik üzerine diyorlar. İki bu iki birbirinin zıttı diyorlar. Üç, birinden
1: yani gece gündüz, kadın erkek.
0: Aynen öyle.
1: Başka? Bunun gibi.
0: Bunun gibi bir sürü örneği var. Beka diye bir şey yok diyorlar. Yani sonsuzluk diye bir şey yok. Mutlaka sonu var her sistemin diyorlar. Ve bir sistemden öbür sisteme de sürekli değişim ve dönüşüm oluyor. Bunun eski adı tebeddülat tahavvülat. Yani sürekli gece gündüz olmaya çalışıyor. Gündüz gece olmaya çalışıyor. Mevsimler bizim zannettiğimiz gibi dört değil, iki tane mevsim var aslında. Yaz ve kış var. İlkbahar ve sonbahar ara mevsimler. Yani tamamen geçiş mevsimleri. Hep bir taraf. Yani saatin sarkacı gibi, duvar saatinin bir taraftan öbürüne sürekli dönüşüm oluyor. Kuantum computing de tam bu mantıkta çalışıyor.
1: Şimdi siz bunu
0: bu arada insan beyni de bu mantıkta çalışıyor. Bir kuantum computer insan beyni.
1: Bunu anlatırken demiştiniz ki hemen arkanızdaki ağacın, şimdi araya gideceğiz ama onun üzerinde de düşünelim. Aslında tabii bu ki bildiğimiz bir şey ama o anda söylenince tefekkür etmeye etmeye sebep oluyor. Arkanızdaki ağacın bütün yaprakları birbirine benziyor dediniz. Bu aynen adetlerden öyle sayarken. Ama bu yapraklardan hiçbiri birbirinin aynısı değil. Her biri unik.
0: Aynen öyle. Tek bir ağaçta 1 milyon yaprak varsa bütün yapraklar birbirine inanılmaz benzer ama aynı değildir. Tek tek ölçerseniz 1 milyon yaprağı, 1 milyonu da farklıdır. Ve bir başka örnekte mesela kışın kar yağıyor. Kar taneleri genelde altıgendir. Ama altıgenin içerisinde dantel gibi küçük şeyler var, detaylar var. İnceliyorlar 1 trilyon tane kar tanesini. Hepsi birbirine benziyor ama hiçbiri birbirinin aynı değil.
1: Şimdi araya gidelim, geri dönelim. Tam bu kaldığımız yerden devam edelim.
2: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
4: Gündem, siyaset, olacaklar ve yaşananlar. Altı çizilmesi gereken her şeyi alanında yetkin isimlerle esas meselede konuşuyoruz. Esas mesele bu akşam 20'de 24'te.
1: Evet, kar tanesinde kalmıştık.
0: Amerikalılar buna affinity diyorlar, benzerlik. Ama aynı yok. Hiçbir kar tanesi yani.
1: Peki şey, matematikçi olarak ne diyorsunuz buna? Bir de matematik aşığısınız.
0: Şimdi
1: aşığı
0: ben gerçekten çok sevdiğim bir şey. Ben Alman lisesindenim ve en sevdiğim tek ders diyelim matematik ve fizikti. İki tane dersi çok seviyordum.